0: Denizde birçok tehlike var. Aşağıda ruhlar olduğunu biliyoruz ve bunu çok ciddiye alıyorum. Alarga.
1: Tamamdır, harika.

0: Birçok duyguyla çarpılıyorum. Kaygı tabii ki. Aynı zamanda heyecan ve neşe de var. Seneler süren çalışma bu noktaya geldi ve sonunda 10 yıllardır aklımı kurcalayan sorunun cevabını bulabileceğim. Trinity'nin hazinesi nerede?
1: Bütün kariyerim bir maceracı olarak geçti. Her şey mükemmel oldu diyemem. Ama bilirsiniz, kafamdaki tek şey bu durumun ne kadar tehlikeli olduğu. Bu yılanlar gerçekten uğraşmaya gelmeyecek türden. Bu çılgınlık.
2: Bu müthiş derecede özel bir an. Bu gerçekten her şeye rağmen çok güzel bir adı organizasyonu ve yakında oraya ayak basacağım için çok heyecanlıyım.
3: Plan kara takımı Yılan Adası'nda Trinity hazinesini ararken, deniz takımının da enkaz bölgesinde değerli nesneler araması üzerine kurulu. Aynı zamanda iki takım da araştırma bölgesinin alanını daraltmak ve adada harcanacak zamanı azaltmak için çalışmalar yapacaklar.
0: Çok tehlikeli bir bölgeye gidiyoruz. Daha önce birlikte hiç çalışmadık ve bu yüzden takımımın Yılan Adası'ndaki ilk tepkilerinin nasıl olacağı konusunda endişeliyim. Bu tıpkı silahlı bir çatışma gibi. Mermiler uçuşmaya başlamadan takımının nasıl olduğunu öğrenemezsin.
4: Potansiyel olarak ölümcül olan Yılan Adası'na varmak üzereyiz. Bir tarafı direkt olarak suya bağlanan dümdüz bir yamaç. Diğer tarafı ise dik bir sahil şeridi ve düşersen paramparça olabilirsin. İşte gidiyoruz. Adanın karanlık bir enerjisi var. Cehennem kadar sıcak ve her yerde sarmaşıklar var. Burada çok fazla şey olmuş ve güzel şeyler değillermiş. Burası bir hazine saklamak için harika bir yer diye düşünüyorum. Bu yılan deliği ne kadar derin olacak? Bir ucundan tut. Tamam.
2: Evet, kesinlikle modumdayım. Sonunda Mekke'me gidebilirim. İşte budur. Hadi oyun başlasın.
0: Aklımdaki ilk şey ısırılmamak. Tüm düşündüğüm şey bu sanırım, ısırılmamak.
4: İşte böyle. İyi iş.
0: Sonunda geldik. Geldik ve fark ediyorum. Sonunda buradayız. Binlerce ölümcül yılanla çevrili dünyanın en tehlikeli bölgesindeyiz. Eğer bir şey kötü giderse yardımdan saatlerce uzaktayız. Hataya asla yer yok.

0: Tekneden indik. İşte Brian. Çok heyecanlı görünüyor. Ve evet, burası gerçekten çok sıcak. Şeytanın standartlarına göre bile.
1: Cork, Brian ve Jeremy, Trinity hazinesini aramak için bu tehlikeli ve potansiyel olarak ölümcül yolculuklarını başlatıyor.
2: Sonunda geldik. Binlerce ölümcül yılandan başka bekleyecek bir şey yok. Zaman kaybetmemeliyiz. Bu ada gerçekten tehlikeli.
0: Bu heyecanlı gelebildiğimiz için Tanrı'ya dua ediyorum.
3: Bu yılanlar etraftayken yeterince endişeliyim. Eğer saldırabileceği kadar yakındaysanız sakin olun. Günün bu saatinde sıcaklık tavan yapmışken yılanlar derinlerde, serin bölgelerde dururlar. Burada mutlaka güzel ve serin kaya mağaraları olmalı. Şunu aklınızda tutun, doğanın en yoğun yaşandığı zamandayız.
0: Yolu göster yılan uzmanı.
1: Yılan Adası'nın topografisini çalışmak için uydu görsellerini kullanan Cork, adanın en kuzeyindeki ulaşılabilir, muhtemelen ilk gelen cizvitler tarafından da kullanıldığını anladı. Bu yüzden takım adanın sırlarını araştırmaya buradan başladı.
2: Teorim Trinity hazinesinin bir mağarada saklı olabileceği üzerine kurulu. İnsanlar gömülü hazinelerin hikayelerini anlatır. Ancak hazineler erozyon gibi sebeplerle daha da derin noktalara saklanırlar. Ya da daha da kötü başkalarının bulup alması için göz önüne çıkabilirler. Planım açık alanda başlayıp içerilere doğru yavaşça ilerlemek olacak. Bir kayanın yüzeyine ya da mağaranın girişine bırakılmış bir çizgi ve benzeri işaretleri arayacağız.
1: İnsan tarafından bırakılmış bir işaret genelde size nereye doğru gideceğinizi gösterir.
0: Brian, heyecanlı mısın?
3: Aa, adamım. Heyecanlı ne kelime. Tüm hayallerimin gerçek olduğunu hissediyorum. Sen heyecanlı mısın Cork?
2: İkisi de.
3: Yoksa korktun mu? Kim bilir burada kaç kişi bir yılan tarafından öldürülmüştür.
1: Kara ekibi açık alanı arıyorken... Megan ve Kaptan Kit daha önce dev çapayı buldukları bölgeye dalıp... değerli nesneler ve haritanın bulunduğu bölgeye işaret edecek insan ürünü ipuçları arıyorlar.

0: Çapanın olduğu bölge gerçekten önemli. Bu enkazdaki nesneler milyonlarca dolar edebilir. Ama benim için bu enkazın ve çapanın içinde duran tarih kendi hikayesini anlatıyor ve çok daha değerli.
1: Yılanlar gölgelerin içinde saklanıyorlar.
2: Tamamdır, gözlerinizi açık tutun.
1: Bu seferki görevim yılanları temizlemek ve zehirli olanları belirlemek.
2: Yılanlarını bul, onları kenara çek.
1: Her zaman bir mağaraya girmeyi severim.
3: İnan ki yılanlara dikkat etmekten yoruldum.
1: Evet, tamam. İşte o zaman en tehlikeli haldesin demektir dostum.
2: Hadi hepsini tek tek kontrol edelim. Şuna bakalım, sonra şuna bakalım ve sonra da diğerini kontrol ederiz.
1: Biz şunu kontrol edeceğiz ve sen de şuna bak, tamam mı?
2: Kork, bizi tehlikeli bir maceraya soktun.
3: Bu, bu yüzden hiçbir şey hızlıca elde edemeyeceğiz.
2: Hadi ama adamım.
3: Eğer tedbirli ilerlersek ve şansımız da yaver giderse hazineyi sahile yakın bir yerde bulabiliriz. Fakat böyle olacağını sanmam. Bence bir işaret ipucu ya da bunun gibi bir şey bize nereye gideceğimizi söyleyecektir. Asla inkar edilemeyecek şeyler arıyoruz. Doğanın işaret yaratma konusunda kendi yöntemleri var ve insanlar bunu okurlar. Burada göremesen bile böyledir. İnsanlar bazı işaretleri başkalarının bıraktığını düşünebilir.
2: Evet, kesinlikle. Ne görmek istersen onu görürsün.
4: Hazine arayışı Yılan Adası. Hazine arayışı Yılan Adası.
5: Temizlendi. Bu harika.
0: Çok daha güzel görünüyor.
5: Ah adamım.
0: Bir süredir sudayız ama henüz bir şey bulamadık. Umarım çocuklar adada şimdiden bir şeyler bulabilmiştir.
5: Çık yukarı seni kahrolası.
0: Alpha Crisis'ten Kork'a. Kork, ben Megan. Duyuyor musun Kork?
3: Ben Kork, tamam.
0: Hey, siz iyi misiniz çocuklar?
3: Burası fırın gibi. Sanki eriyen bir mum gibi hissediyorum. Çok terledim. Siz ne yapıyorsunuz?
0: Ne yazık ki şu ana dek kayda değer bir şey bulamadık. Yalnızca biraz enkaz. Size yardım edecek bir şey yok.
3: Bu tarafta da şansımız yaver gitmiyor.

0: Birkaç saatlik gün ışığımız kaldı. Bu yüzden acele etmeliyiz.
1: Tamam, irtibatta olalım.
0: Tamamdır.
2: Tamam, 7.5 frekansında kalacağız. Tamam.
0: Anlaşıldı.
3: Evet. Bir mağara girişi bulduk. Açıkçası oldukça iyi görünüyor.
4: Yılanlara dikkat et adamım.
3: Hey yılan.
4: Nerede?
3: Ağaçta, şurada.
4: Evet, orada.
3: Vay canına.
0: Aman tanrım.
3: Kork. Altın mızrak baş yılanı. Bu büyük bir erkek. Ne kadar uyumlu olduğuna bak. Önünde büyük bir saldırı alanı var. Rastlantısal biçimde orada durmuyor. Bu benim için bir rüya gibi fakat diğer insanlar için bir kabus. Bu yüzden açık gözlü davranıyoruz çünkü neredeyse her yerdeler.
4: Brian.
3: Evet. Vay canına. İki yılan. Şu an bir yılana bakıyorum. Eğer şimdi omzumun üstüne bakarsanız bir yılan daha göreceksiniz. Tüm zaman boyunca oradaymış. Neredeyse suratımın dibinde. Burada bir yılan daha var. İşte burada.
4: Aman tanrım.
3: Bir altın mızrak başı ilk defa doğada görüyorum. Bu kesinlikle özel bir an. İşte bu yüzden bir bilim adamı oldum. Tüm bu yılanlar etrafımdayken şeker dükkanındaki bir çocuk gibiyim. Çok güzel fakat diğer yandan elbette kendimi tehlikeye atmamalıyım ve elbette takımın geri kalanına göz kulak olmalıyım. Eğer birimiz ısırılırsak sonuçları gerçekten de ölümcül olur.
4: Her yılan gördüğünde 10 tane daha fark ediyorsun. Çok korkunç bir yer.
0: Yukarıda bir yılan daha var.
3: Yolumuzda bir yılan var ve oldukça büyük bir tane.
4: Bu inanılmaz.
3: Tıpkı bir yığın yaprak gibi görünüyor. Müthiş bir pusu taktiği. Ah, lanet olsun. Çok hızlı hareket ediyor Kork. Yapacağın en kötü şey hareket etmek olur. Hatırla, sakin olmalısın. Sakin ol. Eğer bırakırsam... direkt olarak sana gelecek. Seni
0: hadi
3: buradan taşıyarak götürmek istemiyorum.
0: Tamamdır.
3: Tamam mı?
4: Hadi işaretler ve yılanlara konsantre olalım. Burası gerçekten büyükçe bir mağara.
3: İçerisi gerçekten küfle kaplı.
5: Evet.
3: Fazlaca küf var. Ciğerler için iyi olduğu söylenemez.
0: Hazinenin bir mağarada saklı olduğunu düşünüyorum. Yılanlar da mağaralarda saklanıyor. Bu yüzden kendimizi olabilecek en tehlikeli konuma atıyoruz.
4: Kayalara ve duvarlara bakın. İşaretler ve semboller arıyoruz. Hiç metal parçası bulamadım. Fakat bu orada olmadıkları anlamına gelmiyor. Yalnızca dedektörüme denk gelmedi.
3: Şurada bir mağara daha var. Buranın birkaç fotoğrafını çekebilirsin. Kızılötesi kameran var mı? Bakmak ister misin? Yalnızca bir saniye ver.
0: Jeremy, Brian'ın işi bitene kadar güvende kalmalıyız. Jeremy!
3: Bir saniye.

0: Aman Tanrım. Burada hiç yarası olduğunu sanmıyorum. Oldukça düz.
1: Orada ne görüyorsun?
0: Tonlarca gevşek kaya var. Eğer bu kayalardan biri hareket ederse burası komple çökecek.
2: Çemberlere ve çizgilere bak.
0: Herhangi bir işaret görmüyorum. Tamamen küfle kaplı. Burası çok dar adamım. Lütfen sıkışacağım.
2: Tanrı aşkına.
3: Brian.
2: Brian. Yılan mı?
1: Yine mi? Aman Tanrım. Umarım buradan çıkabiliriz. Sıcaklık düştüğü için ağaçlar dinleyip zemine kurulmaya başladı.
2: Jeremy, dışarı çık.
0: Çek buradan Doc. Bu da ne?
1: İyi misin?
2: Jeremy! Ne oldu?
0: Gevşek bir kaya. Yalnızca gevşek bir kaya. Çıkıyorum. Evet, bu doğru. Yalnızca bir kere ölüyorsunuz. Oradaki alan daraldıkça daraldı ve kendimi yukarıya doğru ittim. Ve orada bir mağara girişi vardı. Kayaların yıkıldığını duydum.
2: Tanrı'ya şükür Jeremy iyi. Fakat bu korkunçtu.
0: Üzgünüm Kork, ganimet yok adamım. Orada hazine yok.
2: Bilirsin yılanlara odaklandım. Fakat bir mağaranın içinde dolaşıyorken kafatasınızı çatlatabilirsiniz de. Dikkat et, paramparça olabilirsiniz. Bu da burada yaptığınız işin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor.
0: Geç olmaya başladı Kork.
2: Hadi tekneye dönelim. Tamam.

0: Brezilya sahilinde gece çökerken...
1: Hareket edemeyecek kadar yoruldum.
0: Takım sahil araştırmasını bir sonraki sabaha erteledi ve dinlenmeye çekildi.
1: Şu an yoruldum fakat bu gece mızrak başlarla ilgili bir rüya göreceğim.

0: Geçtiğimiz gün takım adanın kuzey ucundan 300 metre içeri girdi.
1: Hey Brian, oraya in adamım.
2: Bana bir dakika ver ve şu köprüyü ayarlayayım.
0: Şimdi batı sahillerine gidip herhangi bir insan yapısı, işareti ya da aktivitesi arayacaklar.
1: Ha adamım.
3: Ne oldu?
2: Büyük bir kaya erozyonu var. Nereden düştüğünü görebilirsiniz. Şuradaki dağdan koptu.
3: Öbür tarafa geçmeliyiz. Bölgeyi aramaya da devam etmeliyiz.
2: Eğer bu sahile doğru ilerlemeye devam edeceksek tek yolumuz şuradaki kaya geçit. Ayağı şuraya koyup elleri de şuraya koyacağız.
3: Her türlü anormalliğe dikkat edin. Alışılmışın dışında bir şey var mı kontrol
1: edin. Evet devam et. Geliyorum.
2: Girişi kontrol edebilirsin. Ben burayı hallederim.
1: Tamam. Burada bir yılan görmek istemiyorum. Kısıldım kaldım.
3: Isırıldın mı?
1: Hayır ama bir diken beni çizdi.
3: Öyle mi?
1: Anlıyorum.
2: Şu an yılanlar orada olmalı. Serin ve karanlıkta duruyorlar.
3: Evet.
1: Buraya gel.
3: Geliyorum. Tamam geliyorum geliyorum.
1: Gel buraya adamım.
3: Ne buldun?
1: Yalnızca şuna bak ve tek kelime etme.
3: İmkanı yok. Brian bunu görmelisin adamım.
1: Brian buna bakmalısın. Bu muazzam bir şey. Her gün görebileceğin bir şey değil.
2: Vay canına.
1: Bu işaretler bir haritayı gösteriyor olmalı.
3: Kızılötesi kameran var mı? Buranın fotoğrafını çekebilir misin?
1: İşte baktığımız şey bu he.
3: Bu bir işaret adamım. Büyük bir işaret.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma, Almanya, 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: rakiplerini çok zorluyor.
1: Daha yavaşlarsan geriye doğru gidecek.
0: Harita dışında.
2: Hemen donmaya başlarsınız.
0: Donma seviyesindeki sıcaklıklar uzak yerleşimcilerin hava şartlarıyla savaşmasını gerektirir.
2: Eğer bu lanet taşlar üstüme patlarsa gerçekten çok kızarım.
3: Aa, hayır, bu hoşuma gitmedi.
4: Bu pek işe yaramadı.
3: Çekilin yoldan.
0: Port Whittier. Antik buzlarla çevrili olan bu bölgeye güneyden gelen yükler indirilir. Bu trenler askeri malzemelerden yiyeceğe kadar Alaska'nın ihtiyaç duyduğu tüm hayati malzemeleri dağıtırlar. Bugün yük ekibinden Dave ve Bill 7 milyon dolarlık bir yükü kuzey yaban arazisinde yüzlerce kilometre kuzeye götürmek zorundalar. Demir yolunun üstüne yapılan yeni bir köprü için çelik destekler götürecekler. Bu ağır bir yük ve eyalet çapındaki ağır kar yağışı görevi daha da zorlaştıracak.
5: Gerçekten diken üstünde olacağız. Çünkü bu hava pek düzelmeyecek.
6: Düzelmeyecek, daha kötüleşecek. Bu ıslak karlar çağa yol açabilir. Çok zor olacak. Gerçekten öyle.
5: Çok zor.
6: Çok zor. Frenler boşaldı. Tamam oldu.
0: Ekip bu yükü 480 kilometre kuzeye götürmeli. Whittier'deki vadi tabanından dik bir yokuşu tırmanacaklar. Çığ düşme tehlikesi olan tepelerden geçecekler ve Talkeetna dağlarına ulaşarak Ross Pass yakınlarındaki köprü inşaatına yüklerini bırakacaklar.
5: Bunu oraya ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Rayların üstünde bir yol yapacaklar. Tüm inşaat malzemeleri orada, insanlar orada. Bizim oraya gitmemizi bekliyorlar ve yola çıkmamız gerekiyor.
6: Bu giysilerden kurtulmak için can atıyorum. Sırılsıklam oldu.
5: Evet, eminim öyledir.
6: 3.7'deyiz, devam et. Bunu götürmek çok zor olacak.
5: Evet öyle, çok ağır.
6: Gerçekten ağır.
5: Hadi bebeğim.
6: Tekerlekler kayıyor.
5: Yukarı aşağı hoplayıp duruyor, hızlanmaya çalışıyor. Eğer hızlanamazsak bu tünelden geçemeyiz. Raylarda 6 santim kar var, bu da bize yardımcı olmayacak.
6: Başaracak mıyız?
5: Sanırım evet.
6: O güzel.
5: Evet. Evet, şimdi tamamen açıktayız. Kötü bir şey olmasını bekleyeceğiz.
6: Çekmeye devam et.
0: Ferinin 600 kilometre kuzeyinde.
4: Yaşasın.
0: Tyler ve Adam Danes ve iki çocukları Koa ve Mao ile birlikte 10 seneden fazla süredir harita dışında yaşıyorlar. Deniz seviyesinden 700 metre yukarıda uzak bir tepede yapılan evleri en yakın kasabadan 16 kilometre uzakta.
4: Yemeğimizi kendi bahçemizde yetiştiriyoruz. Sonbaharda avlanıyoruz. Kesinlikle kendine yeterli bir yaşam tarzımız var.
3: Ben harita dışında yaşamayı seçtim çünkü zaman bizim kontrolümüzde. 9-5 çalışmak yok. Her gün basit görevlerimiz var. Bunlar su ve odun toplamak ve dersler. Ama her zaman günümüzü sıkıcı olmaktan çıkaran bir şey oluyor.
0: Ailenin uzaklarda olması çocukların hayatı üzerinde de büyük bir etki yaratmış.
4: Yol sistemi üstünde değiliz. Yani bizim gidebileceğimiz yakınlarda bir okul yok. Evde eğitim bizim için bir gereklilik. Ama yaptığımız günlük işleri de öğrenimlerine katabilmek çok güzel oluyor. Bu harika bir şey.
7: Aslında biraz zor çünkü kendinizi buna adamalısınız. Sabah kalkıp dersinize çalışmalısınız. Evet, bu önemli.
8: Hem işlerinizi yapmalı hem ders çalışmalısınız.
9: Evet, çok zor.
7: Eğer bana şehre taşınma ve okula gitmek gibi bir seçenek sunulsaydı herhalde evet derdim. Çünkü şehirlerin verdiği duyguyu seviyorum. Onlar enerji dolu ve canlı oluyor.
4: Derslerini genelde salonda çalışıyorlar. Soğuk olduğunda ve herkes üst üste içeri tıkıldığında zor olabiliyor. Evet. Şimdi kitaplarınızı biraz kaldırın çünkü benim tohumları ayarlamam gerek. Sizin kaymanız gerekiyor.
7: Hiç hoş değil. Sağ ol. Kitaplarıma bulaştı.
4: Temizlesene. Koa seneye liseye gidecek. Salonun kaosundan uzaklaşacak bir yere ihtiyacı var.
7: Hey!

0: edersin. Çocuklarına daha fazla çalışma alanı vermek isteyen Dines ailesi, terk edilmiş bir okul otobüsünden bahsedildiğini duymuş. Onu evlerine getirmeyi planlıyorlar. Kasabaya kadar uzun bir yolculuktan sonra onu ilk kez görüyorlar.
1: Ne diyorsunuz?
2: Gerçekten güzel.
3: Bence bu çok işe yarar.
2: Evet, yarar. Çok güzel.
1: Gerçekten mükemmel. İhtiyaçlarımızı harika şekilde karşılayacaktır.
3: Bunu eve götürmek için sabırsızlanıyorum. Böylece ondan uydurma bir okul otobüsü ev yapabiliriz.
2: İçine bakabilir miyiz?
3: Evet, hadi içine bakın çocuklar.
2: Evet, umarım eve gelir. O zaman biraz özel hayatımız olabilir. Hoşuma gider. Bence sonunda çok güzel olacak. Oturabiliriz.
3: Şunun genişliğine bakın.
2: Güzel.
3: Demir yolu yakınımızda. Biz de bunu raylara çıkartıp feriden geçirebiliriz diye düşündük.
1: Otobüs çalışacak mı bilmiyoruz. Çok uzun zamandır burada duruyor. Tabii ki koşullar ideal değil. Eğer bir şey yanlış giderse gerçekten bir felaket olabilir. Bunu eve götürmemiz zorlaşır.
3: Çok seçeneğimiz yok. Denememiz gerek.
0: Dines ailesinin otobüsü açık bir vagona yüklemesi ve feriye kadar 18 kilometre çektirmesi gerekiyor. Ondan sonra 800 metrelik buzla kaplı bir dağ yolundan onu çıkarmaları gerekecek. Evleri raylardan 10 metre yukarıda.
1: Tamam Tyler, sihrini göster.
3: Evet, işte geliyor. Evet.
1: Hey, çak bakalım. İşinize yarayacak çocuklar.
3: Evet, ses iyi geliyor.
1: Gerçekten çok güzel.
3: Ama frenleri o kadar iyi değil. Yani ne yapabileceğimize bir bakmamız lazım.
2: Evet.
1: Peki frenler hiç tutmuyor mu?
3: Çok az. Ama el freni var.
1: Anladım.
3: Acil durum için.
0: Talkeetna Vadisi'nin 240 kilometre güneyinde.
4: Bu kadar yeter.
0: Ray işçisi John Laxford'ın işi gerçekten çok zor. Dün geceki ağır kar yağışının etkilerini temizlemeli. Böylece yük treni oradan geçebilecek.
4: Çok soğuk. 0 derece falan herhalde. Karlar taş gibi olmuş. Soğuk olduğunda işimiz zorlaşıyor tabii. Makasları kazıyoruz, rayları çıkartıyoruz.
0: John bölge evine gidiyor. Demir yolu boyunca yer alan 10 evden bir tanesi bu. Burada ağır ekipmanlar için depolar var. Ve ağır havalarda ekipler buralara sığınabiliyor.
5: Çok fazla kar yağdı ve onları temizlememiz lazım. Kar epey yüksek. Bir makine çıkartıp biraz döndürüp temizlememiz gerekiyor.
4: İyi fikir.
5: Tamam.
0: Doc, raylardan karı temizlemek için uğraşırken John demiryolunun büyük silahını çıkartıyor. Denge ayarlayıcı ya da BR. Bu 25 tonluk canavar rayları ve makasları kardan temizliyor. Yanlardaki 6 metrelik kanatlar karları raylardan uzaklaştırıyor. PR'ın demiryolu için çok büyük bir avantajı var. Güçlü bir hidrolik kaldıraç kullanarak kendini raylardan tamamen kurtarabiliyor. Böylece elle 180 derece döndürülebiliyor. Bir dönüş yeri gerektirmeden hemen yön değiştirebiliyor. Makine şu anda doğru yöne bakıyor ve John başlamaya hazır. ...250 beygir gücüne sahip olan bu makine 2 metre kalınlığındaki karları temizleyebiliyor ve saatte 56 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bir dakika içinde yüzlerce ton karı temizleyebiliyor.

0: Ama bu kadar güçlü olmasına rağmen yağan karlar yüzünden John'un makinesi sınırlarına kadar zorlanıyor.
1: Lanet olsun. Oturdu.
0: Alaska'daki yoğun kar yağışının ardından.
1: Lanet olsun, oturdu.
0: Demiryollarının en önemli kar temizleme araçlarından biri ana hattı açmayı başaramadı.

0: Neyse ki arka tarafım rayda. Ön taraf 10 santimetre kadar kaymış. Ve bir tren geliyor.
1: Davy ve Bill yolun kapandığı yere doğru gidiyorlar. Ama onların da kendi sorunları var. Trenin motorları Whittier tünelinden 9000 tonluk köprü yapım malzemesini çekerken zorlanmaya başladı.
2: Bu yükü yokuş yukarı çıkarmaya çalıştığımız için bu kadar enerji ve ses çıkarıyor.
3: Wow! Başardık. Aferin sana.
4: Oradan çıkmak çok güzel.
3: Oradan çıkmak güzel. Oradan çıkmak her zaman güzel. Kayan bir şey yok. İyi görünüyor.
1: Daha kuzeyde John Anchorage'deki demiryolu karargahını telsiz arayıp yardım istiyor.
0: 23 burası 21 tamam.
1: Bu komuta merkezindeki görevliler 750 kilometrelik demiryolu hattı boyunca çalışan işçileri ve makineleri yakından takip ediyorlar.
5: Anchorage'deki merkezden kuzey yönlü katara. Talkitna'da yolu temizleyen bir araç ana hattın üzerinde bozuldu. Bana geç kalacaksınız gibi geliyor.
4: Ah, olamaz.
5: Biraz gecikme yaşanabilir, tamam.
4: Bu gerçekten kötü bir olay.
6: Orada gecikme bizi bitirir.
4: Sanırım işimiz bitti.
1: John sadece raydan çıkmakla kalmadı. Makinasının bıçaklarından biri de ezildi.
0: Bu bıçakta bir terslik var. Burada mahsur kaldım.
5: Anlaşıldı. Bir tren geliyor ama RC'yi bir kez daha arayacağım.
1: Rayların 5 kilometre aşağısındaki tamirciler Arch ve Steve en yakın müdahale ekibi.
5: Evet, yolda bir aracımız bozuldu. Bir bıçak bozuldu. Altında kar var. Kımıldayamıyor. Ve gelen bir trenimiz var.
7: Olamaz. O tren ne kadar uzakta?
5: Gelmesine 30 dakika kadar var, tamam.
7: Tamam, o yöne gidiyoruz. Mümkün olduğunca çabuk varırız, tamam.
8: Gerçekten berbat bir durum. 3 haftadır günde 16 saat çalışıyorum ve şimdi gidip o aracı tamir etmem gerekiyor. Ama işte bunun için para alıyoruz, öyle değil mi?
1: ...65 kilometre güneyde... ...74 yaşındaki Carvin Marvin... ...yaban arazide 45 yıldır yalnız başına yaşıyor.
9: Karikatürist olarak çalışıyordum. Gazetelere ve dergilere çizimler yapıyordum. 1953 model bir araba ile Alaska otoyoluna çıktım. Arka koltukta yaşadım. Sonra sanat eserlerimi satmaya başladım. Bütün yaptığım bu işte. Ben gelip sulu boya resimler yapmak istiyordum. Bunu yaptım ama kısa sürede bir şeyi fark ettim. Ya çok soğuktu ya da çok sivrisinek oluyordu. Burada yaşayan yerlilerden bolca hayatta kalma yeteneği kapıyorsunuz. Sonra tek başınasınız. Ahşap eserlerimi daha çok değişik tokuşta kullanıyorum. Mesela bir ara yaptığım işlemeleri bisikletle değiştim ve bir konserve yahniyle. Bunu asla unutmam.
1: Bu arazide neredeyse 50 yıl kaldıktan sonra bile sağ kalabilmek için hala her gün mücadele veriyor.
9: 3 metre kar alıyor. Sıcaklık -30'a düşüyor. Rüzgarlar şiddetli esiyor. İnsanın başı çok kolay derde girebiliyor. Çok çabuk donabilirsiniz.
1: Marvin'in banyosu eski ve soğuk bir karavan.
9: Böyle banyo yapıyorum. Yani genelde. Sonra bu kovayı sobanın üstüne koyuyorum. Suyu ısıtıyorum. Üstüme su döküyorum ve sabunla yıkanıyorum. Bu mısır ve hayvanlar uzak dursun diye yıkanmam gerekiyor. Çünkü ormanda hayvanlar var. Özellikle ayılar. Sizi avlayabilirler. Kokunuza gelirler.
1: Marvin av değil avcı olarak kalabilmek için bir buhar banyosu yapmış. Tıpkı saunaya benziyor ve yerli Amerikalıların tarzında bir banyo. Su buhar oluşturmak için sıcak taşların üstüne dökülüyor. Marvin kendininkini eski bir çadır beziyle yapmayı planlıyor.
9: Temiz kalmanız gerek. Buhar banyosu bunun tek yolu.
1: Hey Marv! Yakınlarda yaşayan J.T. Evans yardımına geldi.
10: Nasılsın?
9: İyi. Ne haber John?
10: Seni görmek güzel.
9: Ben kendime bir buhar banyosu kuracağım ve banyo yapacağım.
10: Gerçekten güzel.
9: Evet.
10: İçindeki şeytanı çıkartır, biliyorsun değil mi? Bir planın var mı?
9: Şöyle bir şey inşa edeceğiz.
10: Tamam, anladım.
9: Bu boru şuradaki boruya bağlanacak. Ayrıca diğer boruları kaburga yapmak için kullanacağız. Sonra çadır beziyle kapatacağız. Sonra biraz taş alacağız ve onları buhar salacakları bir ısıya kadar ısıtacağız.
10: Öyle boş duramayız. Harekete geçmek gerek. Ben de harekete geçiyorum. Dur, o baltanın önünden çekileyim.
11: Tamam, şimdi keresileri alalım ve birbirlerine bağlamaya başlayalım.
1: Hilli'de tren yolu işçileri Ryan ve Brooks, Dines ailesinin otobüslerini bir açık vagona yüklemelerine yardımcı oluyorlar. Böylece onu evlerine taşıyabilecekler.
12: Bunu trene koyabilir misiniz?
11: Bunu çalıştırıp şuradaki rampadan çıkarsan iyi olur. Biz de bağlarız.
12: Çok güzel, sağ olun.
11: Tamam, mükemmel.
12: Pekala.
1: Trenler tutmadığından ve 1,5 metrelik bir yükseklik olduğundan Tyler otobüsü rampadan dikkatle çıkarmalı.
12: Biraz gaz vermem lazım.
11: Tamam. Biraz düzelt. Tamam, gel. İleri. İyi görünüyor, tamam. Devam et, devam et. Harika. Harika görünüyor. Tam orada dur. Şimdi direksiyonu ters yöne çevir. Biraz destek atıp araca odaklanalım.
12: Yani saat yönüne mi döndüreyim?
11: Tam tersine. Diğer tarafa. Diğer tarafa,
12: diğer tarafa.
11: Diğer tarafa,
12: diğer tarafa. Tamam.
11: İşte böyle. Tamam. Düzelt, düzelt. Düzelt. Tamam, devam et. İşte böyle. Çok güzel. Harika.
13: Tamam, işte bu.
12: İyi yardımcı oldun.
11: Evet. İyi kullandın.
12: Gerçekten teşekkür ederim.
11: Sorun değil. Tren yakında burada olur. Onu bağlarız ve feriye götürürüz.
1: Talkeetna dağlarının yüksek bölgelerinde hava koşulları, çığ müfettişleri Bruce Gough ve yardımcısı Chris Moore'u alarma geçirdi.
12: Son 4 saatte bayağı kar yağmış.
14: Ha evet, burası epey derin.
12: Bu kadarı sadece bugün yağdı, biliyor musun?
14: En azından yarım metresi var.
12: Evet, kesin.
14: Yüksek yerlerde daha da fazla kar var. Orada en azından 60 metreden fazla vardır.
12: Doğru. Çığ düşme tehlike seviyesini artırmamız lazım. Kesinlikle bir sorunumuz var. Yalan yok. Bugün biraz endişeliyim. Kar, yağmur ard arda yağdı. Rüzgar esti. Şu anda çığ tehlikesi bayağı yükselmiş durumda. O yüzden teyakkuz halinde bekliyoruz.
1: Çığlar doğanın en ölümcül olaylarından biri. Binlerce ton kar dağlardan aşağıya saatte 130 kilometreden fazla bir hızla iniyor. Yollarına çıkan her şeyi yıkar, geçerler. Ve 10 bin tonluk bir yük katarını bile raydan çıkartabilirler. Bruce'un çığ ekibi dağlarda karı yağmaya başlamadan önce temizlemekle meşguller. Ama düşük ısı şimdiden ciddi sorunlar çıkarmaya başladı.
15: Bir kaçak arıyoruz. O kaçak yüzünden durduk.
1: Andy Phillips bu çığ ekskavatörünü tehlike bölgesinin kalbine götürüyor. Ama ana hattın üstünde bozuldu.
15: İşte burada. Ana hortumda bir delik var. Bu makine bir yere gidemez. Böyle kalacak. Bunu değiştirmek gerek. Tamirci çağırayım.
1: Andy, kek takma isimli tamirci Jeff Cuff'ı yardıma çağırıyor.
15: 1356 James Cuff, tamam.
16: Ben Cuff, tamam.
15: M1 yolda kaldı. Makineye baktım ve ana motora giden bir hortum patlamış.
16: Tamam, birazdan gelirim. Tamam. Gitsem iyi olacak. Anahtarda bir şey bozuldu mu hep sorun olur. Ama keki ararsanız sorunu hemen çözer.
1: Kekin sıfırdan bir hava borusu yaratması gerek. Ama onu test edecek zamanı yok.
16: 12 numara. Tamam, aynısı. Sanırım oldu. İşte hortum tamam. Gitmeye hazırız. Bunu bir dükkandan alamazsınız. Bu yüksek basınçlı bir hortum. Bakalım gereken basınca dayanabilecek mi?
15: Umarım parçayı yarım saatte yapıp buraya getirirler. Eğer zamanında gelemezlerse treni durdurmak gerekir ve bunu istemeyiz.
1: Davy ve Bill'in yük katarı sadece 8 kilometre uzaklıkta. Çelik köprü desteklerini taşıyorlar. Kek'in kaybedecek vakti yok. Ferinin hemen dışında Dines ailesi rayların kenarına geldi. Okul otobüslerini teslim alacaklar. Otobüs geçen bir kömür trenine eklenmişti. Ama onu evlene çıkarmak tehlikeli olabilir.
12: İşte endişelendiğim yüksek tepe burası. En kötü ihtimalle kayarız ve raylara çarparız. O arada tren gelir. Yani işi bir denemede bitirmek istiyoruz. Tamam, sanırım çözdüler.
13: Teşekkür ederim efendim. Hadi şu işe başlayalım.
1: Otobüs indirildi. Artık tamamen tek başlarınalar.
13: Fren olmadığından üstünde çok az kontrolümüz var. Yani sizin gerçekten uzak durmanız gerekiyor. Size kendi okul otobüsünüzle çarpmayı istemeyiz. Bu kötü olur.
12: Evet, frenler beni çok endişelendiriyor. Çünkü gaz vermem gerekirse durabilir miyim bilmiyorum. Belki araç devrilebilir.
13: Hadi vitese tak da başla.
12: Şimdi otobüsü vagondan indireceğim. Karnım ağrımaya başladı. Biraz gerildim. Bunu indirmek zor olacak.

0: Diğer tarafa bak. Güçlü miyim?
1: Evet, her şey yolunda.
0: Tamam, dikkat et.
2: Kearney'in dışında tamirciler Arsi ve Steve, John'un ana hattı tıkayan kar temizleme aracının yanına geldiler.
3: Tamam, geldik. Hadi inelim de bir bakalım. Ne haber John?
4: Şu bıçaktaki mil kırıldı. Aşağı yukarı hareket etmiyor.
3: Tamam. Kamyondan mil alalım. Gidip yerine takalım, tamam mı?
2: Arsi ve Steve bıçağı onarmak için mili yerine takarken çelik destekleri taşıyan yük katarı sadece 30 dakika uzaklıkta ve hızla ilerliyor. Kaybedecek vakit yok.
3: Tamam, acele et. O bana lazım. Al, dene. Şu anda tren buradan geçemez. Bunu onarmamız gerekiyor. Ondan sonra yoldan çekiliriz.
4: Acele edin.
3: Şu bıçağı itelim. Tamam, oldu. Şu anda çok soğuk. Bedene ağır yük biniyor ve işimizi mümkün olduğunca çabuk yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda o trenin gelmesi de endişe yaratıyor. Çünkü trenin biz çalışırken arkamızdan çarpmasını istemeyiz.

0: Alaska'nın derinliklerinde Marvin ve JT kendi yerli Amerikalı buhar banyolarını yapmaya başladılar bile.
1: Oğlum genç işi.
2: Ben kendimi genç sayıyorum.
1: Biz çevredeki en yaşlı iki adamız.
2: O gençlerden bazıları bana ayak uydursun da göreyim. Sence nasıl oldu?
1: Biraz daha yukarı.
2: Yukarı mı dedin?
1: Evet, biraz daha.
2: Ha, tamam, anladım. İşte oldu. Yukarı çıkıp şu bebeği bağlayalım.
1: Yardım ettiğin için sağ ol.
2: Evet dostum, sorun değil.
1: Geldiğine sevindim çünkü şimdi soğuk çarpsın istemem.
2: Yerlerini de dikip bağladığımızda sabitlenir. Anlaşıldı mı?
1: Evet, evet.
2: Evet, çok güzel olacak. Artık komşulara haber salsak iyi olur. Sauna zamanı.
1: Ben biraz dal toplayayım. Böylece hafta içi bu şeyi bitiririz.
2: Tamam Marv. Ben çalışmaya devam edeceğim.
1: Bir zebra bunu bir dakikada kemirebilir. Ama ben kesmek zorundayım. Yorulmuş olmalısın.
2: Hayır dostum. Saunaya girmeye hazır sayılırım.
1: Bu bir yaban hayatta sağ kalma tasarımı olacak. Doğaçlama yapmam gerekir. Alaska'da her gün bir çeşit macera vardır.
2: Ha evet.
1: Ne olursa olsun hep öğrenirsin.
2: Bu benim için bir macera. Şu bez için yardım gerekiyor mu?
1: Bir şeye benzemeye başladı.
2: Evet, çok iyi iş çıkardık.
1: Daha şimdiden iki kişinin uyuyabileceği kadar büyük oldu.
2: Bunda beraber yatmamızı ima etmiyorsun, öyle değil mi?
1: Ben böyle bir adam değilim, bilirsin.
2: Tamam dostum, merak ettim.
0: Talkita dağlarında Andy'nin bozuk çığ ekskavatörü ana hattı kapatıyor.
3: Tamircinin gelmesini bekliyorum. Zaman azalıyor. Kar daha da çok yağmaya başladı.
0: Altlarındaki vadide Kek, Andy'ye doğru gidiyor. Elinde makineyi oynatmak için bir yedek parça var. Ama Alaska'da gardını asla düşüremezsin.
4: Oradan şimdi geldim. Çığ rotasına baktım ve biraz birikmeye başladığını fark ettim.
5: Tamam.
4: Sana bir çığ vericisi getirdim.
5: Tamam.
4: Diğer tarafa geçince beni ararsın. Tamam, tamam mı?
5: Görüşürüz.
4: Hadi bakalım, görüşürüz. Çığ düşme tehlikesi artınca verici takmak gerekir. Verici takılırsa sinyal alırız ve kişi nerede yerini kolayca tespit edebiliriz. Bu işimizi yapabilmemiz için şart.
5: Kışın burası tehlikeli olabilir. Biraz ileride bir çığ düştü ve birkaç sene önce treni devirdi. Tren ağaç taşıyordu.
0: O kazada tren ekibinden kimse ölmedi. Ama çığ riski devamlı olarak kendini gösteriyor. O yüzden Kek yolculuğu boyunca Brosgraf'la telsiz temasını koruyor.
5: İşte burası bir kayma bölgesi. Eğer yeterince kar birikirse raylardan geçip şu aşağı kadar kayabilir. Eğer aşağı indiğinde biz de burada olursak şu tarafa kadar gideriz.
0: Ferry'de Tyler ve Aaron Dines otobüslerini buzla kaplı yoldan çıkartmak için uğraşıyorlar. Amaçları dağın tepesindeki evlerine ulaşmak.
6: Hadi bir deneyelim bakalım.
7: Dikkatli ol.
6: Olurum. Hey, dikkat edin.
7: Çok güzel işte gidiyor. Evet, çok heyecanlı.
6: Hayır, hayır, bu hoşuma gitmedi. Hayır.
7: Aa. Başaramadı. Belki daha hızlı çıkması gerekiyordur. Pek işe yaramadı değil mi?
6: Evet, hep kaymak ister gibi.
7: Çok buz var.
6: Biraz hızlanıp ondan sonra denememiz gerekiyor. Başka seçenek yok. Yol kapanmadan önce bunu eve götürmeliyiz. Yoksa burada Feride bir sene daha bekler. Umarım uçurumdan aşağı uçmayız.
0: Curry'de tamirciler Archie ve Steve, John'un kar küreme makinesini onarmaya uğraşıyorlar.
8: Bu mil ikiye ayrılmış. O yüzden işi bitirecek parçaları takıyorum şu anda.
0: Archie ve Steve bıçak üstünde çalışırken mühendisler Stacy ve Doug geldiler. Jack'e 25 tonluk aracı tekrar raya oturtmakta yardım edecekler.
9: Makinenin önünü şu tarafa doğru kaydıracağız.
5: Tamam, hadi bakalım. Dikkat, biraz daha bastır. Bir terslik olduğunda ve bir bıçakta basınç olduğu zaman raydan çıkma riski oldukça yüksektir.
9: Sadece 10 dakikam var. Buradan gitmeliyim.
0: Köprü desteklerini taşıyan 9000 tonluk tren sadece 10 dakikalık bir mesafede.
10: Anchorage merkez, ellerinden geleni yapıyorlar. Önünüzdeki aracı onaracaklar, tamam.
11: Tren 3 kilometre ileride beyler. Zamanımız yok, zaman yok. O alt paneli çıkarmaya başla. Bakalım orada yanan kablo var mı? Belki bir şey gevşemiştir.
5: Evet, şu anda yanan 2 ışık var. 3 tane olmalı, lanet olsun.
11: Tamam.
5: Şu anda her şey çok sıkış görünüyor.
11: Tamam, dışarıdaki koşumu kontrol edeyim.
0: Koşum, araçtaki jeneratörden makinenin her kısmına güç veriyor.
11: Kaç ışık var?
5: Sadece 3 ışık var.
11: Evet, koşumda bir terslik varmış. O kabloyu it ve çalışıyor mu şimdi bak?
5: Ha, işte oldu. Çalışıyor.
0: Onarımlar tamamlandı. Şimdi makinayı

0: yük katarı gelmeden önce raya yerleştirmeleri lazım. Bu önemli yükü hiçbir şey durdurmamalı. Haritadan çok uzakta yaşayan Jayte ve Marvin şimdi saunaları için buhar oluşturmalı.
1: Taşları ısıtacağız.
2: Ben ateş yakıyorum.
1: Evet.
2: Hadi bebeğim yan, beni aptal gibi gösterme.
1: Ben biraz daha odun getireyim. Buradaki parçayı gördün mü?
2: Evet.
1: Bu ördek kafasına benzemiyor mu?
2: Koyabileceğin şeyleri kestiğine inanamıyorum.
1: Ateş epey güzel yanmaya başladı.
2: Ha, evet, çok güzel olacak Mar. Şu taşları getir. Şunları biraz ısıtalım. Şu şeyin içine koyup üstüne su dökünce buhar banyomuz olacak.
1: Bazen taşların bazıları patlar.
2: Evet.
1: Çünkü içlerinde nem ya da petrol olur. Yüzüne patlarlar. Belki gözünü çıkartırlar.
2: Bu şey patlarsa diye geri çekileceğim.
3: Biraz daha gel John.
0: Curry'nin dışında ray işçileri Stacy ve Doug kar küreme makinesini tekrar raya oturtmak için zamanla yarışıyorlar.
3: Tamam, oturdu.
4: Evet.
3: Seni yine raylara aldık dostum.
4: Evet, evet. Yardım için teşekkür ederim. Çok çekicisiniz.
3: Eğer böyle bir şey raydan çıkarsa trenler saatler boyu bekleyebilir. Levyeleri çıkardık ve biraz kas gücü kullandık. 5 dakika sonra raylara döndük.
5: İşte oldu.
0: Elektrik de çalışmaya başladı ve bıçak tekrar devreye girdi. Ars ve Steve de görevlerini tamamlamış oldular.
3: Evet, evet, güzel oldu.
4: Şimdi olması gerektiği gibi.
3: Gidelim, tren geliyor.
4: Şu kalbini kürüyelim. Evet, gayet iyi çalışıyor. Hadi, şu işi halledelim.
5: Ben ve Arsi buralarda A takımıyız. Onunla çalışmak güzel. Birbirimize güveniyoruz, birbirimizi kolluyoruz. Önümüze çıkan her sorunu hallederiz.
6: Spanky'ye her zaman bakıcılık yapıp kollamam gerekiyor. Ama şu da var, günün sonunda işi hallediyoruz. Önemli olan bu.
7: Kuzey yönlü katar, yola çık. Tamirciler işlerini bitirdi. Siz yola devam edebilirsiniz.
0: Raylar sonunda açıldığından yük katarı kuzeye, köprü yapım bölgesine doğru gitmeye başladı.
4: Biz gitmeden önce yolun açılmasına sevindim. Durmamıza gerek yok. Önemli olan bu. Tekerlekler dönecek ve tren hareket edecek. Bizim ana hedefimiz bu. O işini yaptı ve biz de şimdi yoldayız.
0: Feride, hadi şu işi bitirelim. Tyler Dines, ailenin yeni okul otobüsünü buzlu bir yoldan evlerine çıkarmaya çalışıyor. Ama otobüsün frenleri zayıf ve motor sorunları var. Hataya yer yok.
7: Eğer tepede durursa ne yaparız hiç bilmiyorum. Tamam.
8: Hadi, orası da en buzlu kısım. Aman Tanrım. Sanırım başardı. Başardı. Muhteşem. Bir tepe bitti, bir tepe kaldı.
7: İlk tepe daha kolaydı çünkü hızlanarak gelebildim. Bu seferkinde fazla hızlanamam çünkü bir viraj var. Yani riske girmeyip kum dökeceğiz.
9: Çok soğuk.
8: Yoruldunuz biliyorum. İşin yarısı bitti. Uzun bir gün oldu.
9: Ama kumun yardımı olmayacak.
7: Ağaçlara gireceğimizden korkuyorum. Otobüs yoldan çıkarsa çok uzun süre çıkamaz. Tek yapabileceğim bir denemek. Bakalım ne olacak.
8: Dikkatli ol.
7: Çekilin yoldan.
8: Çocuklar yoldan çekilin.
7: Çekilin. Hadi.
8: Aha, işte bu kadar. Harika. Aferin. Aferin sana. İşte budur. Biraz daha ilerle ve işte evdesin.
7: Tamam.
8: Evet.
7: Güzel oldu.
8: İyi iş çıkardın canım.
7: Kamyonetimden iyi gidiyor.
9: Yukarı çıkardığımıza inanamıyorum. Büyük tepede kalırız sanıyordum ama gerçekten başardık.
8: Yeri nasıl Koa?
9: Beğendim.
7: Çakın bakalım.
8: Aferin sana.
0: Broadpass'e doğru giden Bill ve Davy için işler iyi görünmüyor. 7 milyon dolarlık yüklerini zamanında yetiştiremeyecekler gibi duruyor. Çünkü yük katarının 35 kilometre ilerisinde çığ ekskavatörü hala raylarda duruyor.
10: Nerede kaldı bu? Olamaz. Umarım acele eder. Kar nasıl da yağıyor. Giderek ağırlaşıyor. Hiç iyi değil.
0: Kek yolda ve kaybedecek zamanları yok.
3: Kaptan Bruce'a tamam.
7: Evet Bruce, tamam.
3: Çığ bölgesinden çıkmak üzereyim, tamam.
7: Tamam James, çok iyi. Günü kurtardın yine. Çok çabuk davrandın. Hadi oraya git de tamiri bitir.
3: Anlaşıldı. İşte M1 bozulmuş. Tamam. İşte. Evet, getirdim dostum.
10: Evet.
3: İşte kek iş başında.
10: Tamam, şunu takalım hadi.
3: Neyse ki bunu yapabileceğiz.
10: Uyuyacak mı? Belki.
3: Belki. Biraz kısa ama yeterli. Evet, çalıştıralım.
10: Tamam. Tamamdır.
3: İyi görünüyor, evet. İyi. Şimdi akıtma yapmazsa onu yoldan çekeriz ve tren geçebilir. Evet, hayat çok güzel. Buradan gitmeliyiz.
10: Evet, devam etmeliyiz. Haberler iyi. Parçayı taktık ve her şey iyi çalışıyor'a benziyor. Şimdi yola çıkıyoruz.
3: Kuzey yönlü katara sesleniyorum. Raylar açıldı, tamam.
7: Evet, işte budur.
3: Hadi gidelim.
11: Hey Bill! Hey! Ne kadar güzel bir hava!
12: Düzlüklere geldiğinde harika manzaralar görüyorsun. Buraları görmek için para alıyorsun. Ve çevrede muhteşem insanlar var. Düzlüklere geldiğinizde bizi görüyorsunuz ve muhteşem manzaraları. Hayır.
7: Evet. Evet.
12: Mesela ben manikür yaptırıyorum. Pedikür yaptırıyorum. Şu kaşlara bak. Yaptırıyorum. Yaptırıyorum.
7: Cidden mi?
12: Evet tabii ki. Doğal halim bu mu sanıyorsun?
7: Doğal halin değil mi?
12: Sen de böyle uyanmıyorsun. Zaman ve çaba harcıyorsun değil mi? Tanrım. Sanırım bir zincir sürükleniyor. Kesinlikle bir zincir sürükleniyor. Durmamız gerek. Sanırım bir zincir sürükleniyor.
0: Teslimatta zaten geciktiler. Bill ve Davy'nin 9000 tonluk köprü destekleri şu anda hiç teslim edilmeme riskiyle karşı karşıya.
7: Çok fazla oyalanma, vaktimiz yok. O zinciri bir şekilde bağla ve yine yola çıkalım, tamam mı?
12: Bir şey oldu. Bir yük yerinden oynamış olabilir. İşte bu. Yerde sürükleniyor. Bu bir tekerin altına girebilir ya da bir makasa çarpabilirdi. Bir köprüye çarpabilirdi. Vagonu oynatabilirdi. Bu yükleri kaydırabilirdi. Felaket olurdu tabii.
7: Zaman paradır. Gitmemiz gerek.
12: Onu buraya takıyorum ve tekrar yola çıkıyoruz. Gitmemiz gerek. Tamam, yükü kontrol ettim ve geri dönüyorum. Yük tekrar güvende. Hadi gidelim. Acele etmeliyiz. Sence zaman kazanabilir miyiz?
7: Çok fazla kazanamam. Bu vagonları boşaltacaklar. Onları hemen çıkarmamız gerek. Umarım yolumuza başka bir şey çıkmaz.
2: Belki bunlar patlar diye geri çekileceğim.
0: Raylardan 160 kilometre uzakta Jade ve Marvin taşları ısıtıyorlar. Böylece ev yapımı saunaları için buhar oluşturacaklar.
1: Tamam. Sıcak mı?
2: Evet efendim. Vay canına. Şu attığım kesinlikle çok sıcaktı. Onu eldivenle tutmama rağmen hissettim. Sanırım yeterince ısındılar. Artık ne istiyorsak yapabiliriz. Evet.
1: Gelen ısıyı hissediyorum.
2: Şimdi bile ısıyı yiyorlar. İçeri girmeden önce üstümdekileri çıkarmak istiyorum.
4: Evet.
2: Madem erkek görmek istediler, ben de onlara göstereceğim. Gördünüz mü kızlar? Tamam, içeri kar koyalım ve hazırlanalım. Eğer bu taşlar üstüme patlarsa gerçekten çok kızacağım. Tamam dostum. Gözünün bu kadar kıllı olduğunu bilmiyordum. Benimki sadece biraz kıllı, lanet
1: tamam,
2: olsun.
1: Tamam bakalım işe yarayacak mı?
2: Tamam dostum. Oh, tanrım. Dur da ben yapayım. Aa, bayıldım. Aa, gerçekten güzelmiş Mar.
1: Evet işe yaradı.
2: Hadi kapıyı kapatalım da buhar gitmesin. Öyle değil mi?
1: Tamam iyi olur.
2: Tamam. Evet.
1: Aman tanrım.
2: Aman tanrım çok sıcak. Aa, şu işe bak. Hadi bana Alaska'nın dağ adamlarıyla ilgili güzel bir hikaye anlat. Evet. İkisi kasabada geçirecekleri bir gece için temizleniyor. Gerçekten işe yarayan bir buhar banyosu yaptık ufaklık.
1: Evet şimdi hava gideriz.
2: Bugün yaptığımız her şey mükemmeldi. O banyonun keyfini sürecek.
1: Uzun süre iş görecek bir şey oldu ve daha iyisini yapmak için fikir verdi. JT sayesinde Alaska'da daha güvenli ve sıcak kalacağız. Ve daha temiz.
0: Tyler ve Erin evlerinde yeni okul otobüslerini çocukları için dönüştürüyor.
4: Artık size bir okul yapabiliriz.
8: Çok uzun bir gün oldu. Ama ekip olarak birlikte çalıştık ve sonunda her şey harika oldu.
9: Kendi yerime sahip olmak önemli. Buna gerçekten çok sevindim. Çalışmaya tamamen hazırım.
4: İçeri bir soba koyarsak güzel olur. Çocukların çalışacak bir yerleri olur. Ev boşalır, biz de çocuklar çalışırken başka şeyler yaparız.
9: Çalışmam için iyi olacak. Yalnız kalacağım. Annemle babamla oturmam gerekmeyecek artık. Rahat edeceğim.

0: Broad Pass'in hemen dışındayız. Yokuş yukarı 480 kilometre yol gelindi. Bill ve David çelik köprü desteklerini teslim edecekleri yere yaklaştılar.
1: Aferin sana Bill.
2: Bir sürü ufak gecikme sonunda birikti ama sonunda başardın.
1: Demiryolu iyi göründü. Biz de iyi göründük. Bu yük iki tarafa da devrilebilirdi ama buraya sorunsuz geldik işte.
2: Sen olmasan başaramazdım.
1: Bunu sakın unutma.
2: Unutmam. Sen de unutma.
1: Unutma. Çünkü işe girdiğimde beni iyi gösterdin.
2: Buraya gelirken yaşadıklarımızdan sonra rahatladım. İşte sonunda hedefimize ulaştık. Müşteri memnun olacak. Burada bekleyen tüm işçiler şimdi işe koyulacak ve bunları boşaltacaklar. Bu destekleri yere çakmaya başlayacaklar.
0: Artık bu çelik destekleri boşaltma işi yer ekibine düşüyor. Buradaki rayların üstünden geçecek olan köprü, arabaların ve trenlerin buradan güven içinde geçmesini sağlayacak.
1: İşte bu yolculuğun amacı buydu. Sonunda buraya geldik. Şartlar kötüydü. Yağmur ve kar vardı. Çok şanslıydık. Şans yüzümüze güldü. Ama şans cesurlara güler.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kuzey Alaska. Amerika'daki en izole yaşayan insanların yeri. Oraya girmenin ve çıkmanın tek yolu özlem çağrı. Yolların bittiği noktada Tibito'nun dünyası başlıyor. Bu bölümümüzde
4: Crooked Creek'in bu hale geldiğine inanamıyorum.
3: Alaska bölgesi sel yüzünden mahvolmuş bir köye yardıma çağrıldı.
5: Suyumuz, yemeğimiz var.
6: İnsanların hayatları söz konusu.
3: Rus kıyısındaki Sis denizinde iki pilot kayboldu.
7: Sis, rüzgar ve fırtına vardı. Lanet olsun, pisti görüyor musun?
5: Henüz değil. Hiçbir şey görmüyorum.
7: Lanet olsun.
3: Jim Tibito'nun gurur ve coşkusu neredeyse alev alıyordu.
8: Yangın var.
9: Yangın söndürücüsünü al.
3: Günler geçiyor, Alaska bölgesinin pilotları küçük uçaklarda zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyor. Amerika'nın son sınırını hayata bağlıyorlar.
8: 292 nolu bölge, 2 saatlik yakıt var. Uçakta 3 kişiyiz.
10: Oh, my God.

0: Merhaba Uniclet, yaz gelmek üzere. Baharda gördüğümüz dondurucu derecelerin sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Kürklü şapkalarınızı kaldırıp şortlarınızı çıkarma zamanı.
1: Alaska'da kış bitti ve gün ışığı olan uzun günler donmuş nehirleri eritiyor. Buranın sakinleri yılın bu kısmına ayrılma diyor. Yazın gelişinin dışında sakinlerin kutlayacak bir şeyi daha var.
0: Bu yılın buz klasiği için biletler satışta. Hala almadıysanız Alaska bölgesi terminalinde durup sadece 2 dolarlık biletleri almayı unutmayın.
2: Buz klasiği bileti mi istiyorsunuz?
3: Evet.
2: Harika, teşekkür ederim.
4: Son 2 dolarımdı.
2: Son 2 dolar tanrım.
1: Buz klasiği, Unaklıit Nehri'nin çözülmesi zamanı yapılan yıllık piyangodur. Ahşap bir tripod, nehir kıyısındaki bir saate bağlanarak nehre yerleştiriliyor. Nehrin buzu kırıldığında tripod düşüyor ve ip saati düşürüyor. Düşmesinin tarih ve saatini kim doğru tahmin ederse kazanıyor ve ödülü evine götürüyor. Ödül bu yıl 2000 dolardan fazla.
2: Hangi gün ve saat?
4: 22 Mayıs saat 17.30.
2: Tamam. Bence 6 gün kadar yanılacaksın. Evet.
5: Bunu söylememelisin. Teşekkür ederim. Başka almak ister misiniz demeliydin tanrım.
2: Bahar geldi. Vay canına buz. Ailemiz her zaman buz klasiğine katılır. Yaklaşık 10 bilet aldık. Bize şans dileyin. Umarım şansımız yaver gider. Merhaba.
5: Merhaba.
2: Tripod kurulduktan sonra herkes çok heyecanlanıyor. O andan sonra hep oturup buzu izleyen insanları görüyorum. Aslında çok komik. Eskimoların buzun erimesini izlediğini düşünün. Vay canına. Çok heyecanlı. Bence çok komik. Gitmeliyiz. Hadi hoşça kalın.
1: Buz klasiği köylüleri çekiyordu. Ama insanların nehrin erimesini izlemesinin çok önemli bir sebebi daha vardı. Terminalde Jim ve Ferno çözülmenin karanlık tarafının üstesinden gelmeye çalışıyordu.
6: Tamam 9.45. 373 o zaman. Crooked Creek'tekilere çok üzüldü, mahvoldular.
0: Crooked Creek'te bölgenin %70'i sular altında. Yükselen su ve buz yığınları en az 24 evi mahvetti.
1: Crooked Creek köyünün çevresinden dolaşan Kaskokom nehri taşarak köylüleri evlerini boşaltarak daha yüksek yerlere gitmeye zorladı. Nehir çözülürken akım parçaları aşağı doğru taşıdı. Nehrin büküldüğü ya da darlaştığı yerlerde bu buz yığınları birikti ve doğal bir set oluşturarak nehrin yükselmesine ve taşmasına sebep oldu. 2 yıl önce Yukon Nehri'ndeki buz bariyeri suyun 16 metre yükselmesine sebep olmuştu. Set yıkıldığında Eagle kasabası ve yakınındaki Eagle köyü tarihte kaydedilen en kötü Yukon Nehri seliyle mahvolmuştu. Bir otobüs büyüklüğündeki buz blokları evleri yıkmıştı ve yüzlerce kişiyi evsiz bırakmıştı.
6: Bu akşam bir şeyler planlıyor musun?
2: Merhaba. İyi günler.
1: Jim ve Ferno acil malzemelerin Aniak'taki merkezlerine teslimatını koordine ediyor. Burası Crooked Creek'e en yakın havaalanı.

0: Genelde felaket olduktan sonra insanlar yemek ve kıyafet ve başka ne ihtiyaçlar varsa bağışlamaya başlarlar. Oraya gitmenin tek yolu havadan. Bütün servislerimizi onlara bağışlıyoruz ve oraya götürüyoruz. Büyük bir felaket olduğunda para hesabı yapmayız. İnsanların hayatı söz konusu. Onlara yardım etmemiz gerekiyor. Hepsini buraya at.
1: Pilot Brett Harris, Crooked Creek'e uçmak için Cessna 208'ine hayat kurtarma malzemelerini yüklüyor.
2: Bunlar can kurtaran yemekleri. Su, kıyafet ve yemek var.
3: Köpek maması.
2: Köpek maması, kedi maması. Evinize normalde olan her şey burada.

0: Nome'un 440 kilometre kuzeybatısında pilotlar Doug Stewart ve Nick Stone uçakları Beechcraft 9000'i Gamble köyüne önemli bir uçuş için hazırlıyordu.
1: Mor sezonundayız. Gamble'da mor sallıyorlar ve cephanelikleri kalmadı. 6 gündür oraya gitmedik. Oradakiler için mor sallamak çok önemli çünkü etlerine ihtiyaçları var. Eğer et stoğu yapabilirlerse seneyi rahat geçirebilirler.
0: Dünyanın geri kalanından izole olan Gamble, Bering Denizi'nde St. Lawrence Adası'nda Rus kıyısından 85 kilometre ötede bulunur. Alaska'nın her yerinde olduğu gibi sert hava koşulları yüzünden toprak çiftçilik için uygun değildir. 2000 yıldan fazladır yerli Yupik köylüleri ana geçim kaynağı olarak balina ve mor sallar. Son 100 yıldır geleneksel avlanma mızrağı yerini daha etkili bir av tüfeğine bıraktı. Yıl boyunca avlanmak ve mor setini saklayabilmek için çok az bir zaman var. Cephaneliğin bir an önce teslim edilmesi çok önemli. Son 6 gündeki tehlikeli sert rüzgarlar, kar ve sis koşulları Gamble'a giden ve gelen bütün uçakları engelledi.
1: Söylemeliyim ki bahar zamanı uçmak, kış zamanı uçmaktan daha zor. Çünkü sıcaklık değişirken çiğ noktası dereceye daha yakın oluyor. Siz rüzgar ve fırtınayı beraber görüyorsunuz. Beni duyuyor musun 240?
2: Evet, 240 bölge.
1: Kalkışa hazırız.
3: Görüş mesafesi birden fazla. Hava koşulu bulutlu. İrtifa 1000.
1: Güzelce açılıyor.
0: Doug, Alaska bölgesi için 16 yıldır uçuyor. Yeni bir kariyer seçeneğini keşfetti.
4: Ah! Pembe dizi sektörü hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bitecek gibi duruyor.
4: Bunlar senin hayallerin.
1: Evet, benim hayalim. Uçmayı bir süreliğine bıraktım ve New York'ta oyunculuk okudum. Birkaç pembe dizide oynadım bütün çocuklarımda. Beşin altında denen şeydeydim.
4: Beşin altında ne demek?
1: Repliğim 5 satırın altındaydı. Oynamamı mı yoksa söylememi mi istersin?
4: Oynamanı isterim.
1: Pekala, hemşire gibi davran, tamam mı?
4: Tamam.
1: Sen hastanın durumu nedir diyeceksin çünkü ben paramediyim.
4: Yakışıklı bir paramedik misin? Nasıl görünüyorsun?
1: Yakışıklı bir paramediyim. Sen de çekici bir hemşiresin, anladın mı? Zihinsel olarak hazırlanman gerekiyorsa söyle.
4: Hastanın durumu nedir?
1: Başı yaralanmış, olası. Başı yaralanmış. Beyin sarsıntısı olabilir. Aa, lanet olsun. Herkes benimle dalga geçiyor ama umursamıyorum. Orada iyi iş çıkardım. İyi zaman geçiriyordum ama dönüp uçmaya karar verdim çünkü pilotluğu seviyorum.
3: Görüş mesafesi 1'e 1.25. Hava koşulu 500. İrtifa 1500.
4: Gamble üzerine gidiyor gibi.
1: Evet, lanet olası her yerde. 1,5 kilometrede bu kadar yüksek irtifa. Yer sisi olmalı.
0: Bahar gelirken ılık ve nemli hava soğuk hava üzerinden hareket edince Gamble gibi ada köylerinde yoğun bir sise sebep oluyor. Sert rüzgarlarla sis birden oluşabilir ve o hızda kaybolabilir demek.
4: Gamble trafik 244 nolu bölge 16 Gamble.
2: 244 nolu bölge dinlemede.
4: Orada rüzgar var mı? Teşekkürler.
1: 2,5 kilometre kaldı. Bu sende mi?
4: Evet, bende.
0: Güvenli bir iniş için pilotların minimum 2 kilometrelik görüş mesafesine ihtiyaçları var. Yerle aralarında 500 feet'ten fazla bulut tabakası var.
1: Ben ilgileniyorum, sen havaalanına bak.
0: Görüş mesafesi daha da düşerse pilotlar inemeyecek ve köylülerin çok ihtiyacı olan cephaneliği teslim edemeden Nome'a dönmeye zorlanacaklar.
1: Hissi görüyor musun?
4: Henüz değil.
1: Ah, lanet olsun, pekala.
4: Hızla düşüyor.
1: Evet, doğru. Lanet olsun, neler oluyor?
0: Rus kıyısına 80 kilometre uzaklıkta Alaska bölgesi pilotları Doug Stewart ve Nick Stone, Gamble köyüne önümüzdeki av sezonu için gerekli olan cephaneliği teslim etmek için uçuyor. Köye sadece 3 kilometre kala yoğun sis yaklaştı.
1: Su sende mi?
4: Evet, bende. Ama yarım yamalak.
1: Ha, lanet olsun.
4: Çok hızlı düşüyor.
1: Evet. Lanet olsun, neler oluyor?
4: Şu an hiçbir şey görmüyorum.
1: Evet, ben de hiçbir şey görmüyorum.
0: Eğer koşullar düzelmezse Doug ve Nick geri dönmek zorunda kalacak.
1: Pisti görüyor musun?
4: Henüz değil. Hiçbir şey görmüyorum.
1: Ağlamaz.
4: Su bende.
0: Sis hızla geldiği gibi hızla da kayboluyor.
4: Bir çizgi gördüm.
1: Tamam.
4: Tamam.
1: Pisti gördün mü? Pisti gördün mü?
4: Henüz değil.
1: Tamam, hallettim. Çok endişeliydim çünkü hiçbir şey görmüyordum.
4: Ucuz atlattık.
1: İtiraf etmeliyim ki kötü havalarda uçmayı seviyorum. Eğer yaptığınız işi sevmiyorsanız muhtemelen bu işi yapmamalısınız. Aferin.
4: Teşekkür ederim. İki pilotluk ekip. Sizsiz yapamazdık.
0: Yere indiklerinde köylü Jen Campbell onları karşılamak için oradaydı.
4: Hazırsanız size cephanelik getirdik.
5: Görmemiz gerekiyor.
0: Cephanelikler teslim edildi. Bahar, Morse avının gecikmesi önlendi.

0: 1, 2, 3, 5.
1: Tarmak'ta Doug ve Nick Nome'a geri dönmeye hazırlanıyordu.
2: Ne yapıyorlar?
0: Gelmek istiyorlar.
2: Onlar da kim?
1: Son dakika yolcuları onları durduruyordu.
0: Bir polis ve bir yolcu. Kelepçeli. Gidip onlarla konuşacağım.
2: Tam Gamble'dan çıkıp Nome'a gitmek üzereydik. Piste gidiyorduk ki polis tarafından durdurulduk. Bir tutukluyla birlikteydi. Nome'a transfer etmek istediğini söyledi. Yüksek öncelikli bir tutukluydu. Bu işin doğası budur. Böyle bir yerde gece bir şey olursa polislerin son dakika aracı olabilirsiniz. Onları almak zorundaydık. Taşıma için para öderlerse işin ciddi olduğunu anlıyorsunuz.
0: Gamble Traffic 244 nolu bölge. Kalkışı hazır. 1-6.
1: Doug ve Nick kalkarken Crooked Creek'te nehrin yıllık erimesi büyük bir sele sebep olarak köyün çoğunu evsiz bırakmıştı. Alaska halkı harekete geçmek için beklemedi. Alaska bölgesi uçakları eyaletin her yerinden gönüllülerle, Amerikan Kızıl Haçı'ndan, Ulusal Hava Servisi ve diğer organizasyonlardan görevlilerle uçuyor. Crooked Creek'e yardım etmek için çağrıldılar.
0: Bu çılgınca.
1: Pilot Brett Harris bölgeye yardım için Anyak'tan malzemeler götürüyor.
0: Bunun gibi bir su ve tundra hayatımda görmedim.
1: Crooked Creek'i çevreleyen yüzlerce metrekare neredeyse 3 metre yüksekliğinde su altındaydı.
0: Bebek maması.
3: Aç köpekler siz gelirken nasıl gözüküyordu?
0: Şu setin çevresinden gidin.
3: Tıkalı.
0: Anyak'ın aşağısından itibaren tıkalı. Hala tıkalı. Hareket etmiyor.
3: Ulu inecek değil mi?
0: Evet, hareket etmiyor. Evet, onların hepsi. Suyun ne kadar yüksek olduğuna çok şaşırdık. Ama yapılması gerekeni yapıyoruz. Teslimatı bıraktık. Anyak'a geri dönüp bunu hemen bir daha yapmamız gerekiyor.
4: İlk hedef bunları okula götürmek.
1: İç güvenlik ekibinden Kerry Seifert yardımları koordine ediyordu.
4: Telsiz bağlantısı kuracağım ve burada olduğumuzu bilmelerini sağlayacağım. Ben Kerry Seifert, Alaska eyaletinde çalışıyorum. İç güvenlik ve acil durum yönetimi.
0: Ne kadar yüksek olduğuna çok şaşırdık. Ama yapılması gerekeni yapıyoruz. Teslimatı bıraktık. Anyak'a geri dönüp bunu hemen bir daha yapmamız gerekiyor.
4: İlk hedef bunları okula götürmek.
1: İç güvenlik ekibinden Kerry Seifert yardımları koordine ediyordu.
4: Telsiz bağlantısı kuracağım ve burada olduğumuzu bilmelerini sağlayacağım. Ben Kerry Seifert, Alaska eyaletinde çalışıyorum. İç güvenlik ve acil durum yönetiminde.

0: dayız. Mecbur kalıyoruz. Bunlar dün gönderdiğiniz telsizler mi?
1: Evet.
0: Tamam, güzel. Harika. Bu yolladığımız su.
1: Evet.
0: Buradaki hava taşıyıcıları işlerini çok iyi yapıyorlar. Bölgeden bu malzemeleri teklif ettiler. Bunları getirmek için para istemiyorlar. Bunları bağışlıyorlar.
2: ANIAC'ta usta pilot Dan Sailors, Cessna 207 uçağını Crooked Creek'e bir uçuş için hazırlıyordu.
0: Crooked Creek, maalesef olanları düşündüğümüzde yanlış yer ve yanlış zamandı. Nehir kenarında başka bir köy de olabilirdi. Ama Crooked Creek bu yıl onların başına geldi.
2: Bu sabah Alaska Acil Durum Yönetiminden bir temsilci ve Alaska Nehir İzleme Takımının bir üyesi olan Carl Edwards ile çalışacak. Bu takım eyalet çapında buz erime durumunu gözlemleyen bir grup gönüllü.
3: İşim Alaska eyaletindeki felaketlere yardım etmek, can güvenliğini sağlamak ve insanları kurtarmak. Gitmeye hazırız.
0: Trafik, beni duyuyor musun? Şimdi kalkışı gerçekleştiriyoruz.
2: Carl, havadan arkasında bıraktığı zararın dışında Kaskokom nehrinin durumunu belirlemeye çalışıyordu.
0: Crooked Creek'te daha önce suyun bu kadar yükselebileceğini hayal bile edemezdim.
2: Carl, zararı değerlendirmeye devam ederken, bölgede yaşayan biri köy sel suları altında kaldığından beri ilk defa evine bakmak için oradaydı.
4: Ben Johnny John. 53 yıldır bütün hayatım boyunca burada yaşadım. Gelişini görmeliydiniz. Çok kötü gözüküyordu. Bir dakika önce hiçbir şey yokken sonra böyle oldu. Buralarda bir yerde. Burası köy.
2: Köyün çoğu 3 metre su altında olmasına rağmen John evinin kurtulan birkaç evden biri olmasını umuyor.
4: İnsanların evlerinin olduğu yere su ve buz dolmuştu. Bu kötü, çok kötü. Benim evimin orada olması gerekiyordu. Su basmamış olsaydı.
2: Crooked Creek'te köy sakini Johnny John, sel bölgeyi vurduktan sonra ilk defa evini ziyaret ediyor.
4: Burası benim evim. Bu kötü, çok kötü. Babamın temellerini attığı evi de su altında. Bu nehrimizin bugüne kadar bize yaptığı en kötü şey. Umarım son olur.
2: Johnny yer seviyesindeki hasarı incelerken...
0: Crooked Creek'te daha önce suyun bu kadar yükselebileceğini hayal bile edemezdim.
2: Gökyüzünde pilot Dan Sailors ve nehir izleme temsilcisi Carl Edwards havadan hasarı belirliyordu.
3: Crooked Creek bu kadar buzu daha önce görmedi. Yaşlılarla konuştuk. Daha önce bu kadar kötü olduğunu hiç görmemişler.
0: İnanılmaz. Su gelmeye başladı ve çok hızlı geldi. İnsanlarla konuştuk. Buzun Crooked Creek üzerinde bir insanın koşabileceğinden daha hızlı bir şekilde geldiğini söylediler. 10 metrelik su nehir kıyısından yükseldi. Su ve buz yığınıydı.
2: İndiklerinde Carl üstteki acil durum takımını bilgilendiriyor.
3: Günaydın Crooked Creek, ben pistten Carl. Buzun önünüzden ilerlediğini görüyorum ama şu anda maalesef su hala yüksek. Gözlemleyeceğiz ve sizi bilgilendireceğiz, tamam. Burası dün tamamen sular altındaydı, bugün yaklaşık 1 metre. Bu iyi haber. Burada ne olduğunu görmeye başlıyoruz.
2: Crooked Creek'in 20 kilometre kuzeyinde Donlin Creek maden kampında geçici bir üs kurulmuştu. Eyalet çapından gönüllülerin ve kuruluşların getirdiği gıda, kıyafet ve barınaklar buraya getiriliyordu.
1: Bu bizim için çok büyük bir felaket oldu. Donin şu anda su, gıda ve

0: barınak sağlıyor. Bunu ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Korokat Creek'te yaşayanlarımız, hiçbirimizin evi kalmadı. Bu bir ölüm kalım meselesiydi. Hala suların çekilmesini bekliyoruz. Böylece hasarı tespit edebileceğiz.
1: 450 kilometre kuzeybatıda pilotlar Doug Stewart ve Nick Stone, uçakta bir polis ve tutukluyla eve geri dönüyordu.
2: İniş flapları hazır.
3: Anlaşıldı.

0: Alaska Eyalet Polisi tutukluyu hükmünü beklemek üzere hapishaneye götürüyor. Unaclick'te Ariel ve Ferno evlerini kaybedenlerin sadece köylüler olmadığını fark etti.
1: Burada köpek yavrularımız var.
2: Aa, o nedir?
3: Kuzenim Donald, Crooked Creek'ten kurtarılmış kızak köpekleriyle geldi. Kızak köpeklerinin çoğu aptaldır. Aralarında huskiler de bulunur. Hepsi çizgi filmlerde ya da televizyonda gördükleriniz gibi %100 balto köpekleri değil.
4: Kızlar köpek kızaklarında büyüdüler. Her hafta kısa mesafeli yarışlarımız olurdu.
3: Köpek kızaklarıyla büyüdüm. Çevremde hep bir sürü hayvan oldu. Onlara dokunabiliyorum, okşayabiliyorum. Çok eğlenceliler.
4: Köpekleri her zaman eve getirmek isterlerdi.
3: Bak ne kadar şişmanlar. Hepsini tutacak mısın?
1: Galiba vereceğim. Şu anda çok fazla yavru köpeğim var.
4: Zeytin, bak. Buraya gel. Zeytin buraya gel.
3: Şu küçük kulak.
4: Zeytin onları korkuttu. Hadi Lolo. Korkuyorlar. Zeytin buraya gel. İşte Zeytin.
3: Titriyorlar.
4: Zeytin'i getireyim. Hadi Lolo, Zeytin.
1: Bir tane ister misin?
3: Evet.
4: Zeytin, ezileceksin. Gel buraya. Gelin kızlar, ezilmenizi istemem.
3: Bu ne Zeytin?
4: Zeytin, onlardan korktun mu? 3 haftalık köpekten korktun. Baksana ne kadar korktu. Korkunç büyük köpekler, öyle değil mi?
1: Pekala, bunları annelerine geri götüreceğim.
3: Görüşürüz çocuklar.
4: Görüşürüz.
1: Sonra görüşürüz.
4: Görüşürüz.
3: Görüşürüz köpekler. Zeytin ve Lulu evlerini kaybetmiş köpeklerle pek ilgilenmediler. Annem de pek ilgilenmedi. Dostum, bir köpek istiyorum.
4: Hayır, sana köpek yok. Lulu, artık gelebilirsin.
3: Hadi gelin.
4: Zeytin.
0: Terminalde Jim Tibito, Crooked Creek hakkında bilgi almak için pilot Dan Sailors'ı arıyordu.
5: Merhaba arkadaşlar.
6: Dan, orada neler oluyor bakalım.
5: Lanet olsun. Crooked Creek çok kötü durumda. 3-4 metre buz kıyıya gelmiş. Biliyorsun, teknelerin çalışması ve normal hayatlarına dönmeleri için buzların erimesi gerekiyor. Başka türlü olmaz.
6: Neyse ki can kaybı olmadı ama çok fazla ev zarar gördü. Yeniden inşa edilebilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için topluluğa yardım ediyor.
5: Yapabileceğim bir şey olduğunda bana bildir, yaparız.
6: Pekala. Teşekkür ederim Dan. Uçaklar, evler, binalar, bunların hepsini yerine yenisini koyabilirsiniz. Ama insan hayatını koyamazsınız. Uçtuğumuz her yerde eğer bir problem olursa gidip yardım ederiz.
0: Crooked Creek'te kurtarma ekibi işine devam ederken, Jim sevdiği uçağı Cessna 180'i canlandırmak için Anchorage'a uçuyor.
6: Bu işletme tek bir uçakla başladı. 180. Bir uçaktan daha fazlası şirketin kalbi.
0: Çok amaçlı olmasına rağmen 180'in sınırlı beygir gücü Jim'i zor durumlara soktu.
6: Lanet olsun. Başka bir beygir gücümüz yok. Felaket olabilirdi.
0: Anchorage'da tamirci Daryl Lowell, Jim'in gurur ve neşe kaynağına $20,000'lık geliştirme yaptı.
5: Eski motoru çıkardım. Yeni bir motor ve pervane taktım. Karbüratörlü motordan enjekte motora geçirerek sistemini yeniledim.
0: Yeni motor, 3 bıçaklı pervane ve Jim'in uçağının ağırlığını artırmıştı. Ama ekstra beygir gücü daha da kısa mesafelere gidebilmesini sağlayacaktı.
5: Tamam, ileri git. Şimdi motoru çalıştıracağız. Yakıt basınçlarına bakacağız ve yanlış giden bir şey var mı diye kontrol edeceğiz. Temiz.
6: Yangın var.
5: Yangın söndürücüyü getir. Lanet olsun.
6: Ne oldu Daryl?
0: Daryl hasarı tespit etmek için motor kapağını çıkardı.
5: Pervaneyi kırmayın.
6: Bir soru mu var?
5: Burada artık yakıt kalmış. Ateş deyince burası da alev aldı. Dikkat et. Çok sıcak.
6: Oh.
5: Bugüne kadar bir şey yakmadım. Sadece bir kere bir karbüratörü yakmıştım, o kadar.
6: Hiç kolay değil. Hasara bakmam gerek.
0: Kalan yakıt temizlenince Jim ve Daryl ikinci kez motoru çalıştırmayı deniyor.

0: Bana oldukça normal gözüktü.
1: Tamam.
2: Yerdeki başarılı testten sonra Jim motorun ilk deneme uçuşunu yapmaya karar veriyor.
1: Pervaneyi sevdin değil mi? Kalkışa hazır mıyız?
0: Evet efendim.
1: İyi olmalı değil mi?
0: Yeterince iyi. Biraz farklı uçacağından endişeliyim ama pervane sayesinde daha yumuşak bir uçuş olacak.
2: 3 bıçaklı pervane ile geliştirilmiş motor 18 kilogramlık eklemeye rağmen Jim'in hava aracına güç ve etkinlik sağlamıştı. 180'in zorlu koşullarda kalkış ve inişi artık daha rahat olacaktı.
0: Mükemmel.
1: Kesinlikle daha iyi.
0: Evet. Bence büyük fark yaratacak. Daryl harika bir iş çıkardı.
1: Nasıl görünüyor?
0: Uçuş iyi. Çok fazla güç. Tam istediğim gibi. Uniclet'e dönüp denemek için sabırsızlanıyorum. Yakında öğreneceğiz. Görüşmek üzere.
2: Uniclet nehrinin ağzında...
3: Her an olabilir.
2: Ferno tripodu kontrol ediyor.
3: Yine aynı zamanda.
2: Çoğu yerde buz tamamen erimişti. Buz klasiğine çok az kalmıştı.
3: Hareket ediyor. Çözülüyor. Şimdi çözülüyor. Evet, hepsi ayrılıyor. Devam ediyor. Durdu.
2: Ferno ve şehrin geri kalanı için yanlış alarmdı.
3: Bir sandviç almalıyım.
2: Bekleyiş devam ediyordu. Anyak'ta ertesi gün pilot Dan Sailors nehir izleme takımıyla ikinci uçuş için uçağını hazırlıyor.
1: Adım Ben Volk. Ulusal Su Servisi'nde hidroloğum. Crooked Creek'teki buz parçaları nehre zarar vermiş. Sonunda dün akşam üstü çekildi. Su seviyesi gözle görülür biçimde düşüyor. Bence Crooked temiz. Su giderek azalıyor.
4: Güzel. Bu şey sona erecek.
2: Crooked Creek'teki sele neden olan buz kütleleri sonunda çözülüyordu. Nehir akmaya başlıyor ve su seviyesi normale dönüyordu. Nome'da Nick Stone bir dönem pembe dizilerde oynayan pilot arkadaşı Doug Stewart'la dalga geçmeye devam ediyordu.
5: Doug Stewart müdürün odasına. Hastanın durumu nedir?
4: Stoney, ne yapıyorsun?
5: Baş travması, beyin sarsıntısı olabilir.
4: Çok komiksin.
5: Aa dostum, gitmeye hazır mısın?
4: Görüşürüz çocuklar.
2: Açık hava ve sakin rüzgarla Doug ve Nick Gamble köyüne geri dönüyordu. Sadece günler önce yoğun bir sis vardı.
4: Bir şey göremiyorum.
2: Köye çok önemli bir cephanelik götürüyorlar. Bugün pilotlar av gereçlerinin geri kalanını götürüyor. Ve tanıdık bir yüz onları karşılıyor.
4: Merhaba Can.
0: Merhaba.
4: Nasılsın?
0: Bize bir şeyler getirdin.
4: Hayır, olamaz. Onları getirdin
0: evet.
4: Ha? Unutmanı bekliyordum.
0: Hayır.
2: Jan Campbell pilotlar için bir hediye getirmişti.
0: Bunlar istiridye. Hazmedilmemiş istiridyeler.
4: Bunlar Morse'un midesinde miydi?
0: Evet, Morse'un karnından çıktı.
4: Ah, bunların bir ismi var değil mi? Ne diyorsunuz?
0: Malik.
4: Malik mi?
0: Evet, Malik.
4: Malik.
0: Evet. Tatları farklı olur. Daha tatlılar.
4: Bu yüzden mi tatlılar?
0: Evet.
4: Çünkü sindirilmediler.
0: Evet. Mideden geldikleri için daha tatlı olurlar.
2: Evet. Doug ve Nick'in yerli mutfağı konusunda renkli bir geçmişleri var.
5: Evet. Güçlü bir tadı var.
4: Ona bak ha. Bunu ne sıklıkla yersin Deniz?
0: Neredeyse hiç.
4: Tamam dostum, yapacağını söyledin. İkimiz birlikte.
5: O en küçüğünü seçti.
4: Anlaşma buydu. Koklama.
5: Kabı kokla, aroma orada.
4: Ah. Hayır, bunu yapma. Tamam. Tamam.
2: Rusya'nın 85 kilometre güneydoğusunda Gamble köyünde pilotlar Doug Seward ve Nick Stone yerel bir tat denemek üzereydi. Bir morsun midesinden çıkmış, sindirilmemiş istiridyeler.
4: Pekala dostum, yapacağını söyledin.
5: Kabuk kokla, aroma orada.
4: Ah, hayır bunu yapma. Ah. Tamam. Gördün mü? Kötü değil. Geri dönmedim. Sözümü tuttum ve yedim. Normal bir istiridye gibi tadı.
0: Evet. Değil mi? Çok güzel değil mi?
5: Hayır.
4: Yardımcı pilotumun yemesini izledim ve o iğrendi. Pekala.
0: Evet.
4: Teşekkür ederim.
0: Sizde kalacak.
4: Sizde kalabilir mi?
0: Buyurun. Tamam.
4: Evet. İstiridye partisi vereceğiz.
0: Evet.
5: Seni gördüğüme sevindim Can. Seni görmek güzel.
0: Evet.
4: Bir morsun midesinden çıkan istiridyeleri denedim. Hadi ama.
2: Doug ve Nick Unaklit üzerinden eve dönerken Alaska bölgesi merkezi yeni bir tarza bürünüyordu.
6: Merhaba.
7: Merhaba.
6: Nasıl gidiyor?
7: İyi. Balığa gideceğim kişiyi alman gerekiyor.
6: Küçük kuzenim Kira ofise geldi. Balo elbisesini giymişti ve harika görünüyordu. Çok şıktı.
7: Şaktülük evet.
6: Şaktülük'ten mi? Harika. Şaktülük'ten sevgilisini almak istiyor. Bizden bir köy uzakta. Çok güzel. Hangi ayakkabıları giyiyorsun?
7: Bot giyiyorum.
6: Öyle mi? Görebilir miyim?
7: Evet.
6: Ah harika.
2: Alaska'da balo kraliçeleri bile havaya uygun giyinir. Kira'nın ordu için üretilen botları -45 dereceye kadar dayanıklı.
6: Makyajını kendin mi yaptın? Çok güzel bir balo elbisesi. Makyaj ve saçı çok güzeldi. Elbisesini kaldırdığında altında pembe dantelli botları gördük. Gerçekten çok güzeldi. Çok güzel görünüyorsun.
7: Biliyorum.
6: Çok teşekkür ederim. Alaska yolculuğuna göre giyinmişti. Şaktülük yolcusu bir balo kraliçesi var. Randevusuna gidecek. Bu da limuzin şoförüm ben. Kuzeybatı Alaska'da köyleri birbirine bağlayan yollarımız yoktur. İnsanlar genelde uçaklarla baloya gider. Uçak limuzinimiz, ben de şoförümüz.
5: Hava koşulu 7000, bulutlu. Rüzgar 1-1-0. Tepe 2-6.
1: Yaklaşık 26 konuk var. Güzel yollarda olacağız. Yol biraz sarsıntılı olacak.
2: Amerika'da başka hiçbir şoför çocuklarını baloya götürmek için saatte 50 kilometrelik rüzgarla baş etmiyordur.
1: Trafik duyuyor musun? Bölge 296. Kuzeye doğru kalkıyoruz.
7: Bu güzel.
2: Alaska limuzini Şaktulik'e doğru giderken Jim sezonun ilk av charter'ını hazırlıyordu.
0: Avcılarla beraberim. Onları Unaklit'in doğusuna götüreceğim. 180'e alışmaya çalışıyorum. 1,5 saatlik bir yolculuk. Motora alışmama yardımcı olacak.
2: Jim avcıları Unaklit'in 80 kilometre güneyindeki Chief Strip'e götürecek. Engebeli toprakları ve sert rüzgarlarıyla bilinen bu yere sadece en yetenekli pilotlar uçuyor.
0: Merhaba.
4: Scott.
0: Scott, memnun oldum. Bu uçağımın yeni motoruyla ve yeni tekerlekleriyle ilk havaalanı dışına inişim olacak. Nasıl olacağından biraz endişeliyim.
2: Yeni Alaska tekerlekleri, 3 bıçaklı bir pervane ve bir motor güçlendirmesi ona neredeyse uçağını kaybettirecekti.
0: Yangın var.
1: Yangın söndürücüsünü al.
2: Jim yenilenmiş uçağıyla ilk teste hazır. Yeni modifikasyonlarla Jim için uçağın dengesini sağlamak daha da önemli. Paketleri ve yolcuları yüklerken yeni motorun ve pervanenin eklediği ekstra ağırlığı da hesaplamak zorunda.
0: Trafik duyuyor musun? 361 numara. Kalkışa hazırım.

0: Görünüşe göre can sıkıcı bir şey var değil mi?
1: Evet. Üstünde olduğumuz tepe kuru ama oldukça nemli olacak.
0: Şimdi uçtuğumuz yer senin gittiğin ve gelişmiş bir yer mi yoksa doğal ve inmeye uygun bir yer mi?
1: Oldukça doğal. İnmek için harika bir yer demezdim ama bilmiyorum. Oraya inmeye birkaç yıl önce başladık. Lastiğine ne kadar hava koyduğunla alakalı. Eğer benimkiler gibi yumuşak yaparsan daha çok enerji yemebilirler. Ama daha büyük olurlarsa sürüklenirler.
0: Tamam.
1: Oraya giderken yüküm ağırdı. Yeni motorla birlikte dikkatli olmam gerekiyordu. Ağırlık merkezinin burnu ağırdı.
2: Ağırlık merkezi bir nesnenin ağırlığının toplandığı denge noktasıdır. Jim'in yeni pervanesinin ve mühendisin eklediği ağırlıktan dolayı uçağın ağırlık merkezi tekerleklerin önüne doğru kaydı. Eğer Jim'in inişte eğimi fazla alçak olursa ekstra ağırlık uçağın önünü döndürebilir, uçak baştan başa döner. Eğer eğimi çok yüksek olursa da uçağın önce kuyruğu iner ve bu baskı tamamen kırılmasına sebep olabilir. Hata yapma şansı yok.
1: Çifin en zorlu kısmı düz bir yüzeye olmaması. Bir ucu çok keskin ve diğer ucu da kesiliyor. Böyle bir alanda çalışmak ve elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasınız.

0: Bacan'la. Tekerleğe bir şey olmamasına şaşırdım doğrusu.
1: Kuyruk tekerleğini yapabildiğin kadar havada tutmaya çalış.
0: Başardık.
1: İşte bu.
0: Güzel.
2: Şunu alır mısın dostum?
1: İlk iniş harikaydı. Çok farklıydı. Hepsi bu kadar mı?
0: Sanırım. Gitmeye hazırız.
1: Bol şans.
0: Teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler, tebrikler.
1: Evet. Her şey için teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
1: Size iyi eğlenceler.
0: İyi uçuşlar.
1: En büyük endişelerimden biri ekstra ağırlıktı. Uçuşun şeklini değiştirdi ama histe bir değişme yok. Kalkışların daha hızlı olduğunu fark ettim. Ve 3 bıçaklı pervane yardımcı oluyor. Kuyruk hemen geliyor ve gidiyorsunuz.
4: Şatulik'te Era bölgesi pilotu Ben Patterson ve Kira baloya gitmek için sevgilisini almaya gelmişti.
5: Evet.

0: Merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim.
1: Çok güzel görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Botların çok güzel.
0: Teşekkür ederim.
2: Baloya hazırdılar. Ben ve yolcuları Yunaklıit'e geri dönmek için limuzinlerine biniyordu.
1: İşte gidiyoruz.
3: Bu uçak sadece ikiniz için. Adeta limuzininizmiş gibi.
0: Dostum.
1: Bu harika. Sabırsızlanıyorum.
3: Yunaklıit'e dönüyoruz. Kıyıdan mı yoksa tepelerden mi gitmek istersiniz?
1: Tepelerden.
0: Tepelerden.
3: Pekala, tepelerden gidiyoruz.

0: Unaclip'te hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim.
2: Yok olmaz.
0: İkiniz de çok güzel görünüyorsunuz çocuklar. Heyecanlı mısınız?
1: Evet.
3: Çocuklar için balo gecesiyken şehrin geri kalanı eğlenceler için Unaclip nehrinin ağzında toplanmıştı.
4: Dostum, her an olabilir.
3: Gölün buzu neredeyse tamamen gitmişti. Tripod düşmek üzereydi. Tripod'un düşme zamanını bilen şanslı kişi bu yılın buz klasiğinin kazananı olacak ve evine $2000 götürecekti.
4: 11.43. Bahar zamanı buz klasiği en önemli olaydır. Herkes burada takılır. Buzun gitmesini ve çözülmesini izler. Sallanıyor. Sallanıyor.
5: Hayır, hayır.
4: Sallanıyor. Dansınızı yeniden yapsanız iyi olur. Belki diğerleri vurabilir.
0: Vay canına. Ne?
5: Düştü.
4: 11.52.
5: İşte kazanan.
4: İşte kazanan.
0: İşte kazanan. Sen kaçırdın Varun.
5: Kalp krizi geçirme.
4: Varun geldiğinde kalp krizi geçireceğini düşündük.
6: Kazandığıma inanamıyorum.
4: Tebrik ederim.
0: Tebrik ederim.
7: Bana yemek ısmarlayacak.
3: Çözülme sonunda bitmişti. Bütün eyaletten insanlar bunu izlemek için bir araya toplanmıştı. En zor zamanlarda, en zor yerlerde bir arada olan bir topluluk.
0: Alaska gerçekten yaşaması zor bir yer. Ama en zor zamanlarda insanlar bir araya geliyor. Burada aile ve arkadaşlarımızla birlikteyiz. Bu konuda en iyiyiz. Burada kimse tek başına başaramaz.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Evlerdeki atölyelerde havalı aletlere ihtiyaç vardır. Size öyle şeyler göstereceğiz ki atölyeleriniz hınca hınç dolacak. Bam! Tetiği çekince ayar yapan bir mengene. Katlanarak her yere sığan bir tezgah. Zımpara, tıraş ve delme yapabilen bir alet.
5: Gayet hafif. Kullanımı kolay.
4: Bıçaktan testereye dönüşebilen şu kesme aletine bakın. Yanınıza alabileceğiniz koca bir atölye. Nasıl ama? Bu atla gezmeye ne dersiniz peki?
6: Bu çok geleneksel bir alet. Ama modernleştirilmiş.
4: Son model ahşap işçiliği aletlerini nasıl yaptıklarını görmek için bir atölyedeyiz. Ve koleksiyonunuzu zenginleştirecek bazı aletlerimiz var. Hepsi birazdan sizlerle. Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün evdeki atölyeniz için önerilerimiz var. İyi bir atölyenin şartı iyi bir tezgahtır. Şimdi şu bebeğe bir bakın. Sağlam ve çok amaçlı. İster kesin, ister sıkıştırın. Birçok işlemde kullanabilirsiniz. Üstelik fazla yer kaplamıyordu. Size tezgah mı lazım? Şuna bir bakın. İstediğiniz yere, istediğiniz şekilde kurabileceğiniz ayarlanabilir bir ürün.
7: Dünyanın en iyi çok amaçlı tezgahı.
4: Düz açabilirsiniz. Çadır gibi koyabilirsiniz ya da duvara yaslayabilirsiniz. Kanatları işinize uygun olarak aşağı ya da yukarı alabilirsiniz. Eğim de verebilirsiniz.
7: Şu anda 90 derecelik bir açıda. Böylece ağır nesneler öne kaymayacak. Ürüne destek vermek için masaya yaslı halde duracaklar.
4: Bambu tezgahlardaki delikler mengene işini kolaylaştırmak için tasarlanmış. Özel kıskaçlarıyla her şeyi tutabilirsiniz.
7: Bu tezgahın her yerinde mengene yapılabilir. Küçük parça, büyük parça fark etmez. Mengenedeki çeşitliliği inanılmaz. Her şey hayal gücünüze kalmış.
4: Yanlışlıkla tezgahı kesseniz bile dert etmeyin. Yenisini takabilirsiniz.
7: Böyle sonuna kadar kesilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bu tezgahlarda yiv kalması normal.
4: Çok amaçlı olması sayesinde en ağır işlerin bile altından kalkabilir.
7: Bu tezgah masalarıyla beraber 35 kilogram ama 115 kilo kaldırabilir. Çok dayanıklı bir ağır iş tezgahı.
4: Katlayıp bagaja atabilirsiniz. İstediğiniz yere götürebilirsiniz.
7: Sınırı yalnızca hayal gücünüz olan gerçekten çok yönlü bir tezgah.
4: Bu tezgahı farklı şekillerde kurabilirsiniz. Size hangisi uyuyorsa. Yeni projeniz için uçuracak bir alet. Zımpara, tıraşlayıcı ve matkap olarak kullanılabiliyor.
5: Bugün önceden kesip düzenlediğim bir kaykayı bitireceğim. Şimdi bunu kullanarak kenarları temizleyeceğim. Bakalım nasıl?
4: Bu alet tüm kenarları zahmetsizce pürüzsüzleştirir. Dar yerlere girebilir. O iş bittiğinde ucunu değiştirerek matkap olarak da kullanabilirsiniz.
5: Buna 8 delik açacağım. Buralara kaykayın tekerlekleri, denge ve destek çubukları girecek. Gayet iyi.
4: Tıraşlayıcı olarak da kullanılabilir. Pürüzsüz yüzeyler için kılavuz ek parçası var.
5: Düz bir zeminde çalışabilmek için bu ayağı takacağım.
4: Ekstra kontrol için 90 derece dönen bir sap mevcut. Yeni projenizde bu sağ kolunuz olacak.
5: Gayet hafif, kullanımı kolay. Ve çalışırken keyif veren bir şey.
4: Bu kesinlikle ayağınızı yerden kesecek. Üçü bir arada bir alet. Koca bir atölyeyi bir çantaya sığdırmışlar. Nasıl? Harika değil mi? Evinizde bir atölyeniz olsa bile bu yaramazı her yere götürebilirsiniz. Kablosuz olması çok havalı. Şuna bir bakın. 8 farklı alet bir yerde. Daire testereyle başlayacağız. Tek bir kol bu aletlerin hepsine uyuyor. Bunu bu şekilde oturtuyorsunuz. İşte böyle. Evet. Nasıl ama? Evet. el testeresi olarak kullanılabilir. Veya bu şekilde takarak masaüstü testere yapabilirsiniz. Enerjiyi de verdik. Evet. Boom. Ha? İşte olay budur. Yerleşik çiti bile var. Evet. Takın ve kilitleyin. Ve temiz tutmak için elektrikli süpürgeyi takın. Hazırsınız. Evet. İşte gidiyoruz. Bu yalnızca bir kullanım şekli. Oyma testeresi de var. Bunu buraya takıyoruz. Ve tak. Evet. Oyma testeresi kıl testeresi oluyor. Oo. Ne harika ama, değil mi? Ayrıca darbeli matkap, matkap ve pres matkap oluyor. Ve işte feneri bile var. İnanın bana, bu aletle siz nereye, atölyeniz oraya. Bunu eve götürüyorum. Şu yeni ürüne bakar mısınız? Çakıdan testereye dönüşebilen envai çeşit bıçağı var.
8: Demir testeresi, çok amaçlı testere, alçıpan bıçağı, çakı. Bıçak sistemimizde her şey birbirine dönüştürülebilir.
4: Bunlardan bazıları bir maket bıçağı için oldukça sıra dışı.
8: Piyasadaki tek katlanabilir maket bıçağı ve testereye dönüşebilen tek alet. İşte bu.
4: Arkasını çevirin ve istediğiniz vargel bıçkı bıçağını takın.
8: Emniyeti kapatıyoruz ve kullanıma hazırız.
4: Sonra da zor işlerde kullanın. İşiniz bitince de eski haline getirin.
8: Tabii ki cebinize sığacak kadar küçük bir boyuta geliyor.
4: Maket bıçağı ve vargel testere. Yılmaz hafta sonu savaşçıları için güçlü bir bıçak. Az sonra mengeneyi ayarlamak için düğmeye basabilecekken neden kolu çevirmekle uğraşasınız ki?
9: 10 kat hızlı.
4: Ve atölyenizi temiz tutmanızı sağlayan ekipmanların nasıl yapıldığını görmek için bir fabrikaya gidiyoruz. Havalı aletlerimiz daha bitmedi. Bizden ayrılmayın. Mengeneyi sık kullanıyorsanız bol bol çevirip duruyorsunuzdur.
9: Mengeneler yıllardır bu şekilde kullanılıyor. Eski moda mengenelerle iş çok uzuyor.
4: Mengeneyi kolaylıkla kullanabileceğimiz bir yol bulmuşlar. Mengenenin sıkıştırma yüzeylerini tetikleyen bir düğme ile çeneler birleşip açılıyor.
9: Bu tetik, mengenenin altında yer alan klasik çevirme kolunu ekarte ediyor.
4: Çeneler yerleşince kol vasıtasıyla ayarı yapıyorsunuz.
9: Hızlı atımlı tetiğe basıyoruz. Çeneleri itiyoruz, tekrar ayarlıyoruz ve sıkıştırıyoruz.
4: Boru kelepçesi üzerindeki büyük çenelerle her şeyi tutabilirsiniz. Güçlendirilmiş çelikten yapıldığı için de ne koyarsanız koyun dayanacaktır.
9: Sağlam bir çeliğin yerini hiçbir şey tutamaz.
4: Diğer mengenelerle dönüp durmanıza gerek yok.
9: 10 kat hızlı. Çok daha etkili ve gerçekten çok iyi düşünülmüş.
4: Hızlı mekanizmasıyla az zamanda çok iş yapabilirsiniz. Marangozluk yapınca ortalık çok kirleniyor, değil mi? İyi bir toz toplama sisteminiz olmalı. Hem dükkanınızı temiz tutar hem de parçacıkları solumanızı engeller. Bir firma küçük ürünlerle koca atölyeleri temizleyecek büyük ürünler yapıyor. Tozu nasıl avladıklarını görmek için Syracuse, New York'taki fabrikalarına gidiyoruz. Günümüzde öyle çok elektrikli aleti var ki toz çıkmaması imkansız. Evdeki atölyeler için bir firma hava filtreleme sistemi üretti.
10: Birdenbire akla gelmiş bir fikir değildi. Büyük fabrikaları ve küçük tesisleri gezdikten sonra böyle bir ekipmana ihtiyaç duyulduğunu gördük.
4: Buna goril diyorlar. Bu arkadaş tozlar havaya karışmadan önce %99.9'unu yakalıyor. Ne harika ama, değil mi?
10: Ahşap tozlarının %100'ünü yakalıyor. Yani toz toplama sisteminden çıkan bir şey olmuyor.
4: Filtreleme sistemi 4 ana parçadan oluşuyor. Motor, varil, koni ve filtre. Boyutları fark etmeksizin hepsi aynı prensiple çalışıyor. Toplanan tozu motor varile çekiyor. Koninin içerisinde girdap gibi dönüp çöp haznesine gidiyor. Sonra da hava en küçük toz zerresini bile hapsedebilen HEPA filtreyle üflenip temizleniyor.
10: Ahşap tozunun %100'ünü filtreleyebiliyor.
4: Firma tüm hava filtreleme ürünlerini Syracuse, New York'taki fabrikasında üretiyor. İlk olarak bir plazma keskiyle metal levhalar kesiliyor.
11: Metali belli ölçütlere göre kesen bilgisayar kumandalı bir program var.
4: Variller ve koniler metal levhaların şekillendirilmesiyle oluşturuluyor. Sonra zımpara ve kaynakla birleştiriliyor. Hava filtreleme sistemi yapmanın en kritik aşamalarından biri fan çarkını dengelemektir. Çark dengesiz olursa birkaç küçük çentik atarak tek tarafından metal eksiltiyorlar.
10: Bu fan çarkı titremeden çalışması için iki farklı plakayla dengelenmiş durumda.
4: Dengeli bir fan çarkı sayesinde sistem uzun süre sorunsuz çalışıyor. Hassasiyet önemli.
10: Fan çarklarımızın dengesi G6.3 hava taşıtı değerlerine göre sağlanıyor. Yani elimdeki bu parçadan daha hafif.
4: Çark hazır olunca motorun diğer kısımları birleştiriliyor ve iyice sıkıştırılıyor.
7: 3 beygir gücünde bir goril motorunu 40 santimlik alüminyum fan çarkıyla birleştiriyorum. Bu profesyonelce takıldığı sürece asla çıkmaz.
4: Şimdi tek tek parçalar birleştirildi ve sıra toz boyaya geldi. Çıkartması yapıştırılıyor ve parçalar paketleniyor. Atölyenize bir hava filtresi aldığınızda tozdan eser kalmayacak. Çok daha rahat nefes alabileceksiniz. Az sonra bu bildiğiniz L cetvellerine benzemez. Bunun olayı çok havalı.
12: Güzel, düz bir çizgi çekiyor.
4: Her durumda işinize yarayabilecek bir çoklu aletimiz ve kullandığımız materyale göre ayar yapan bir matkabımız var. Evdeki atölyeler bunlarsız kesinlikle eksiz kalır. Bu bir L cetveli. Yüzyıllardır kullanılıyor. Ama bir sorunu var. Düz. Ama ölçtüğünüz yüzey genelde düz olmaz. İşte burada devreye bu giriyor. M3 cetveli. 3 boyutlu çalışabilen tek L cetveli. Sırrı ise buradaki parça. İki tarafı birden işaretleyebiliyorsunuz. Boom! Aynı anda. Günümüzde her şey 3 boyutlu hale geldi. Ölçme aletlerinin ne eksiği var? Bu cetvelde mesafeye ve derinliğe meydan okuyor.
12: Tahtanın üzerine koyarak hem üst düzeyi hem de derinliği ölçebiliyoruz. İşte böyle.
4: Bu piyasadaki ilk 3 boyutlu cetvel. 2 kere yerleştirdiğiniz zaman 4 yüzeyinde ölçüsünü almış oluyorsunuz.
12: Bunu yapabilen başka bir L cetveli yok. İş hayatım oldukça kolaylaştı.
4: Kırpma ve kalıplama için de kontör çekmenizi sağlıyor.
12: Sıradan L cetvelleriyle buraya düz çizgi çekmekte hep zorlanıyorum. 3 boyutlu cetvelin esnekliği sayesinde bu çizgiyi hiçbir engelle karşılaşmadan çizebiliyorum. Güzel, düz bir çizgi oldu. Bakın, çok güzel.
4: Hazneye bir kalem yerleştirerek düz çizgiler çekebilirsiniz. Hafifçe çizik atmak içinse kalemi bıçakla değiştirin ve alçı panelleri çok daha hızlı kesin.
12: Paneli elimize alıp kırıyoruz. Kusursuz işliyor.
4: Açı ölçmek için bir de iletki eklenmiş. Böylelikle her tür ölçüyü alabilirsiniz.
12: Bu ufak düğmeyi çevirince iletkimiz ortaya çıkıyor. Kilidi kapatıyoruz. 60 derecede oynamıyor. Çizgimizi çekelim. Alan boyunca 60 dereceden devam edeceğim.
4: Bu cetveli bir derecenin %1'inde bile isabetli olacak biçimde tasarladılar. Bu sayede ölçü almak bambaşka bir seviyeye çıktı. Ve ne iş verirseniz yapabilecek bir alet. Bu ürünle zımpara, kesim ve raspa çok kolay. Salınımlı başlığıyla diğer aletlerin giremediği yerlere bile girer.
7: Başlığı salınabiliyor. Böylece yörüngenin tersine hareket ederek dar yerlere girebilmemizi sağlıyor.
4: 6 farklı ek parçası var. İlk olarak zımpara ucu. Fütürleri kaybolduğu zaman kağıdı değiştirin ve devam edin.
7: Bunu çıkarıyoruz. Yeni kağıdı bu şekilde yerleştiriyoruz.
4: Raspa etmeye hazır olduğunuzda o da hazır.
7: Bu alyan vidayı gevşetiyorsunuz. Bunu aletle birlikte gelen alyan anahtarıyla yapıyorsunuz.
4: Yeni başlığı takıyoruz.
7: Bunu buraya yerleştiriyoruz.
4: Sıkıştırıyoruz ve çalışmaya hazırız.
7: Önce biraz ısıtıp sonra serbest bırakıyor. Kapının boyası evet. Bu kadar çabuk soyması inanılmaz.
4: Başlığı tekrar değiştiriyoruz ve alçıpan keskimiz oluyor. 12 voltluk iyon bataryayla çalışıyor. Kablolarla vakit kaybetmiyorsunuz.
7: Gördüğünüz gibi güzel bir kesim oldu. Bu iş için mükemmel bir alet.
4: Bu çoklu aletle iş böyle yapılır. Bu firmanın evdeki işleri kolaylaştıracak yeni bir aleti var. Aynı zamanda şirketin 100. yılına özel bir ürün. Bu adamlar elektrikli aletler konusunda rakip tanımıyor. 1917'de ilk elektrikli matkabı yaptılar. Ve 1961'de ilk kablosuz versiyonunu ürettiler. NASA için bile alet tasarladılar. En yeni ürünleri bu. 18 voltluk akıllı matkap. Üzerinde çalıştığınız malzeme türünü ve tam olarak ne tür bir vidalama veya delme torkuna ihtiyacınız olduğunu hesaplamanıza imkan veren 11 farklı ayara sahip. Diyelim ki ufak bir ahşap vidanız var ve takmak istiyorsunuz. Ölçüyorsunuz. Bu şekilde. Uygun yuvaya yerleştiriyorsunuz. Boom! Gördünüz mü? Kendiliğinden durdu. Gayet de sağlam oldu. Şimdi de delelim. 0.25'lik bir uç alıyorum. Bununla tahtayı deleceğiz. Uygun ayara getiriyoruz. Ve başlıyoruz. Vidalama veya delme yaparken çok fazla kuvvetli malzemeye zarar vermekten ya da vidaları bozmaktan korkmanıza gerek yok. Gördünüz mü? Akıllı matkap size doğru hızı ve torku sağlıyor. Az sonra eski usulle havalı aletler üreten bir şirkete gidiyoruz.
6: Çok büyük bir kuvvet uygulamanıza olanak veriyor.
4: Nasıl yapıldıklarını görmek için fabrikada olacağız. Birazdan. Ahşabı sabit tutmak için bir şey kullanmanız gerek. Ama sıradan mengeneler ahşap işi için ideal değil. Doğru açıyı bulmak zor ve fazla sıkarsanız tahta çatlayabilir. Ahşap ustaları tıraşlama atı olmadan yaşayamaz. Ve en iyisini imal eden var. 1981'den beri yüksek kalite ahşap aletleri üretiyorlar.
6: El aletleri yapıyoruz. Çalışma tezgahlarından rendelere, testerelere ve iskarpelalara kadar her şey.
4: Şirket klasik aletleriyle meşhur.
6: Buna yontma bıçağı deniyor. Çok eski bir alet. Uzun yıllardır kullanılıyor. Eniliği ve iki sapı sayesinde hakimiyet sağlayan keskin bir bıçak aslında.
4: Yontma bıçağı ahşap tıraşında kullanılıyor ama tıraşlama atı bunu sabit tutmaya yarıyor.
6: Bu çok geleneksel bir alet ama modernleştirilmiş.
4: Gerçekten de ata benziyor. Ama tezgah mengenesi varken bunu neden kullanasınız?
6: Bunun tezgah mengenesine göre avantajı tuhaf şekillerdeki kolaylığı. Doğrusal düzleme oturtamayacağınız şeylerdi.
4: Çubuklar ayakla hareket ettiriliyor ve bu da parçayı sıkıştırıyor.
6: Üçüncü bir kol gibi. Çok çeşitli sıkıştırma pozisyonları sağlıyor. Çok büyük bir kuvvet uygulamanıza olanak veriyor.
4: Peki bu eşsiz aletleri nasıl yapıyorlar? Her şey Warren Main'deki atölyede gerçekleşiyor. Tamamen eskide kaldıklarını düşünebilirsiniz ama modern teknolojiden de faydalanıyorlar.
6: Burada son model CNC ekipmanlarından 80-85 yıllık Bridgeport frezeleme makinalarına kadar her şeyi kullanıyoruz.
4: Tıraşlama atının yapımına taslakla başlanıyor. Sonra o şekil ağacın üstüne çiziliyor. Bu bir akça ağaç. Sonraki adım parçaları elle kesmek.
13: Düzgün bir kesim elde etmek için şeritli testere kullanıyoruz. Sonra makineye sokuyoruz.
4: Kabaca bir şekil oluştuktan sonra işi makineler devralıyor.
13: Atın yan tarafının profilini kesecek ve birkaç delik açacak.
4: Atın gövdesini şekillendirmek için CNC kullanıyorlar. Eğer içinde CNC kullanılıyor.
13: Ve işte burada da atların eğerleri oyuluyor.
4: Düz tahta birkaç dakikada oturulabilir hale geliyor. Bacaklar önce frezleniyor, sonra elle şekillendiriliyor. Tüm parçalar kesilip zımparalandıktan sonra atı birleştirmeye başlıyorlar.
13: Sonra da ikinci tarafı alıyoruz ve ikisini tutkalla yapıştırıyoruz.
4: Tutkaldan önce hizalı olması için vidalama yapılıyor. Elbette üzerine markanın adı dağlanmadan at bitmiş sayılmaz. Ve şimdi her şey bir araya geliyor. Tıraşlama atları binişe hazır. Şimdi de yontma bıçağı. Ahşap saplar için makine kullanılıyor. Bıçaklar ham çelikten üretiliyor.
6: Burada üç farklı aşama var. Bu çeliğin ham hali. Bu hızarlanmış hali. Bu da cilalanmış hali.
4: Son olarak bıçaklar bükülerek biçimlendiriliyor. Sapları takılınca işe hazırsınız.
6: Aslında oldukça Basit bir alet. Ama tasarımı genel olarak zarif.
4: Yontma bıçağını gördük. Tıraşlama hatını gördük. Hey, sizi ciddi bir usta yapabilecek her şey var burada. Ahşapla çalışmayı öğrenmek yıllar sürebilir. Programda gördüğünüz aletlerle ilgili daha fazla bilgi almak ya da fiyatlarını görmek isterseniz internet sitemizi ziyaret edin. Her şeyi orada öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere. İş tertemiz. Üstüne kahve içeriz. Bu olmadan atölyeniz eksik kalır. Ya...
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Dökme demirden banyo küvetleri. Buharlı ve sıcak bir yolculuğa merhaba deyin. Hobi kıçın bebekleri. Geleneksel Amerikan yerlisi figürleri. Maden kamyonu motorlarının yeniden yapımı. Monte edildiğinde şaşıracaksınız. Ve hafıza kartları. Umuyoruz ki bu izlediğinizi unutmayacaksınız. Ama ilk olarak... Dökme demirden banyo küveti Amerika'da 1800'lerde büyük bir çıkış yakaladı. Atlar için yalak olarak ve domuzlar için beslenmede kullanılırdı. Demirin ısı tutma özelliği sayesinde sıcak suyla doldurulduğunda uzun süre sıcak kalırdı. Bu yüzden at yalakları kısa süre sonra banyolarda, ahırlarda olduğundan daha popüler hale geldi. Bu icatla pek çok insanın sıcak suyla tanıştığı söylenebilir ve sonrasında elbette plastik ördekler de icat edildi. Bugün dökme demir banyo küvetleri hurda metalden yapılıyor. Eski radyatörler, su boruları, rögar kapakları ve hatta araba parçalarından üretiliyorlar. Geri dönüştürülmüş hurda demir madenden elde edilenden çok daha ucuz ve verimli. Vinç kolunun ucundaki güçlü bir mıknatıs demir yığınının içinden parçaları alıyor ve büyük tablolara taşıyor. Bunlara dolum tepsileri deniliyor. Dolum tepsileri hurda metali merkeze taşıyor. Burası aslında bir tartı. Metali tartıyor ve bir taşıyıcıya aktarıyor. Hurda metal buradan fabrikaya giriyor. İçeride doğruca devasa bir elektriksel endüksiyon ocağına giriyorlar. Burada 1400 derece sıcaklığa kadar ısıtılıyorlar. Hurda metal eriyerek bir metal havuzuna katılıyor. Bu eritme işlemine gece gündüz devam ediyorlar. Ve her zaman 3'te 2'si dolu, böylece yeni eklenen hurda metaller hızlıca eriyor. Hidrolik silindirler fırını eğiyor. Eriyen demir bir potaya dökülüyor. Yukarıdan giden bir yük aracı erimiş sıcak metal taşıyan potayı iletiyor. Böylece bir sonraki adıma dek sıcaklığını koruyor. Daha sonra ve ayrıntılara geçiliyor. Öncelikle kalemle çiziliyor. Daha sonra ahşap yakma aletiyle hatların üzerinden geçiliyor. Gövde bölümü süsleniyor.

sıradan bir kavak ağacı kökü oyuldu, zımparalandı ve yakıldı. Böylece neredeyse tamamlanmış bir kaçina bebeği ortaya çıktı. Şimdi tüm yüzeyi vernikle kaplıyor. Bu işlemle ahşap tıkanacak, böylece sürülen boyayı emmeyecek. 40 dakika sonra vernik kuruduğunda boyamaya başlıyor. Geleneksel olarak oymacı boyaları dopal malzemelerden üretir. Mineralleri, bitkileri ve yemişleri kullanır. Bugün oymacılar hazır yapım yağlı boyalar ya da akrilik boyalar kullanıyor. Bu oymacı akrilik boyayı seyreltip daha saydam bir görünüm yakalamak için sulandırıyor. Böylece ahşabın doğal güzelliği boyanın altında da görülebiliyor. Boyamadan sonra bir kat daha vernik sürülüyor. Böylece yüzey korunuyor. Bazı oymacılar bronz kullanıyor. Ahşap kaçina bebeği lateks bir kalıp oluşturmak için kullanılıyor. Daha sonra bu kalıp bal mumundan bir taklidiyle değiştiriliyor. Sonra bu kalıp ısıdan koruyan bir karışıma batırılıyor. Oluşan kabuk bir fırına yerleştiriliyor. Bal mumu eritiliyor. Böylece bebek biçiminde bir boşluk oluşuyor. Sonra bu boşluğa erimiş bronz dökülüyor. Bronz soğuyup sertleştiği zaman kabuk kırılıyor ve kaçina bebeğinin bronz dökümü çıkarılıyor. Boya yerine metali boyayacak kimyasallar kullanıyorlar. Eski Hopi sanatına modern bir dokunuş. Birazdan. Bir maden kamyonu motoruyla dev araçların yapımını izliyoruz. Ve hafıza kartlarının yapımına bir göz atıyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz. Bir maden kamyonunun motoru canavar gibidir. En güçlü olanlarında 24 silindir bulunur. Böylece 4200 beygir gücü üretilir. Ortalama bir aile arabasından yaklaşık 200 kat daha güçlüdür. Genel özelliklerinden bahsettiğimize göre yenilenmesine göz atalım. 20 bin saat boyunca ağır maden yüklerini taşıdıktan sonra yenilenmeleri gerekir. Maden kamyonu motorları düzenli olarak yenilenir. Bu işlem defalarca kez yapılır. Yeni bir motor almaktan daha ucuza mal olur ve değerli kaynaklar korunur. Her bir yenileme işlemi büyük bir projedir. Bu motorun her bir parçası yeniden üretilir ya da yeri değiştirilir. Ekip motoru sökerken her bir parçanın yıpranma ve aşınma durumunu kontrol eder. Böylece devasa bir crankshaft'ına ulaşırlar. Bu maden kamyonunun kalbi odur. Crankshaft'ı çıktıktan sonra silindir bloğunun içinden kamshaft'ı çıkarılıyor. Motor artık parçalara ayrıldı. Dev silindir bloğu da dahil olmak üzere yenilenebilir bütün parçalar temizleniyor. Birkaç saat boyunca sıcak sodyum fosfat solüsyonuna batırılıyor. Bu işlem yağı temizler ve çıplak metali ortaya çıkarır. Sorunlu bölümler artık daha iyi gözlemlenebilir. Derinlik kumpasıyla bütün sorunlu bölgeler işaretlenir. Daha sonraki bir aşamada bu bölümler doldurulacak. Şimdi yüksek hızlı bir freze makinesi çelikten ince bir katmanı oyuyor. Böylece çeliğin kararan katmanını alarak parlatıyor. Yumuşak ve muntazam bir yüzey oluşur. Daha sonra silindirin çevresine conta için delikler açılır. Silindir blok artık yeni gibi görünüyor. Crankshaft'ı da temizlenmeye alınıyor. Şimdi de bir makine dış çapın oranlarını ölçüyor. Bir insan saçının 20'de 1'ine denk gelen ölçülere kadar hassasiyet gösteriyor. Böylece yeni rulmanlar sığabilecek. Artık crankshaft'ına klempler takılıyor. Bunlar motorun piston gibi parçalarına aşırı yük yüklenmesini önler. Şimdi de en önemli bölümlere ekleniyorlar. Crankshaft'ı dönüyor. Bu sırada sensörler titreşimi ve

denge kaybı noktalarını tam olarak belirliyor. Daha fazla frezleme işlemi yapıldıktan sonra yeniden test ediliyor. Crankshaft'ı dengeli olmak zorunda. Kamşaftına gelirsek, siyah bir kalemle parçalar işaretleniyor. Daha sonra bir freze makinesi kullanılıyor. Bu makine aynı zamanda her bir bölümün profilini çıkarır. Daha sonra metal kamşaftları imal ediliyor. Yüzey parlatılırken kalemin izi kayboluyor ve kamşaftı profili düzgünleşiyor. Crankshaft'ına eklenecek olan metal çubuklar da temizleniyor. Özel bir perdahlama makinesine yerleştiriliyorlar. Dört parçalı ayaklar iç kısmı parlatıyor. Bu işlem diğer parçanın buna iyice oturabilmesini sağlıyor. Makinenin tüm parçaları temizlendiğinde motor yeniden birleştirilmeye hazır hale geliyor. Bir vinç kullanılarak crankshaft'ı tekrar silindir bloğuna yerleştiriliyor. Uçlardan biri ana kapak denilen bir parçayla sabitlenir. Toplamda 9 adet ana kapak bulunur. Crankshaft'ının dönebilmesi gerekir. Rahat hareket edebilmeli. Daha sonra diğer parçalara sıra gelir. Şimdi bağlantı çubuğunun bir ucuna piston ekleniyor. Diğer ucu silindir bloğunun içine yerleştiriliyor. Bu motorda 16 silindir var. Bir maden kamyonu için orta boyutta kabul ediliyor. Daha sonra silindir başlığına contalar ekleniyor. Bu canavar motorların her birinde yüzlerce parça bulunur ve yeniden yapılması toplamda 700 saatlik emek gerektirir. Bu maden kamyonu motoru artık tümüyle tamamlandı. Bir dinamometreye bağlanıyor, böylece performansı ölçülecek. Tam güçte çalıştırılıyor. Maksimum performans gösterdiğine ve tüm silindirlerin çalıştığına emin olunması gerekiyor. Güçlü ve sağlam biçimde birleştirilen bu 9 tonluk dizel motor artık hizmete dönmeye hazır. Yakıt ücretini ancak tahmin edebiliriz. Bir kutu plak, raflar dolusu fotoğraf albümü, faturalar, belgeler evinizde çok yer kaplıyor olabilir. Ancak artık cüzdanınıza sığabilecek boyutlarda hafıza kartlarına yerleşebilirler. Böylece gittiğiniz her yere götürebilirsiniz. İşte böyle, hafıza kartları dijital bir devrim yarattı. Bir hafıza kartı dijital aletinizin içinde bir boşluğa yerleşir ya da flash sürücüyle USB girişine bağlanır. İki türünde ana bileşeni hafıza çipleridir. Bir hastanenin ameliyathanesinden 1000 kat daha temiz bir fabrikada üretilirler. Her şey bir pulla başlıyor. İnce bir saf silikon diski, elektriği ileten doğal bir malzemedir. Otomatik bir taşıma sistemi bu pulları alır ve 800'e yakın işlemden geçerler. Her bir adımda pula elektrik iletkenliği olan ve olmayan yeni katmanlar eklenir. Silikon dioksit ve bakır bunlardan ikisidir. Makine bu katmanları ışığa duyarlı bir sıvıyla kaplar. Daha sonra bir elektrik devresinin karmaşık yapısına bir camın ardından ultraviyole ışını gönderiliyor. Sıvıya maruz kalan alanlar kimyasal reaksiyon gösterir. Malzemeleri doğrudan elektrik devresinin altına hapsolur. Daha sonra kimyasal solüsyon banyosuyla malzemenin üzerindeki fazla sıvı temizlenir. Elektriksel yollar bir insan saçından 2000 kat daha incedir. Bir robot her bir hafıza kartı devresini kontrol eder. Tek bir parça 30 santimetre çapındadır. Buradan yüzlerce hafıza kartı elde edilir. Hedef bu parçaları olabildiğince küçük yapmaktır. Bu yüzden bu aşamada parçanın üzerinden silikonun 1/3'ü kazınarak inceltilir. Son aşamada parça tekli hafıza kartlarına bölünmeden önce bir işlem daha uygulanır. Birbirinden ayrılan parçalar böylece bir arada tutulur. Bilgisayar kontrollü bir kesici çipleri keserek çıkarır. Silikonu kesmek camı kesmek gibidir. Elmas uçlu bir kesici gerekir. Bir sonraki adımda bir robot kol daha önce oluşturulan bir haritayı uygular.
testi geçen çipleri toplar ve her birine fiberglass bir çerçeve ekler. Daha sonra çerçevenin kenarları kapatılır. Böylece çip dijital cihaza bağlanmış olur. Bir başka robot, çip ve çerçeve arasında çok ince altın kablolarla bağlantı kurar. Bu da yaklaşık bir insan saçı kalınlığındadır. Bu kablolar devreyi tamamlar. Elektrik çipin devrelerinde altın kablolardan cihaza doğru ilerleyerek dolaşacaktır. Bir makine çipleri plastikle kapladıktan sonra nazikçe ayrılırlar. Daha sonra hafıza kartı kaplarına yerleştirilirler. Bu plastik ve metal kaplar hafıza kartının standart biçimiyle ve kompakt flash ismiyle bilinirler. Küçük bir otomatik baskı aracı hafıza kartının iki parçasını kapatır ve birleştirir. Bir sonraki bölümde kapların ön kısmına etiketler yapıştırılır. Her hafıza kartı fonksiyon ve hız açısından tek tek test edilir. Bir lazer makinesi kabın arka bölümüne ürün bilgilerini ekler. Bunlar da SD denilen bir başka dijital hafıza formatıdır. Aynen kompakt flash kartlardaki gibi kapatılır ve etiketlenirler. Tamamlanan hafıza kartları montaj bandından indirilir. İşçiler son bir görsel tetkike tabi tutar. Aynı işlemler bellek aygıtlarının olduğu diğer montaj hattında da gerçekleştirilir. Daha sonra 20 USB bağlantı bölümünü kartlara yerleştirirler. Son aşama elektronik testtir. USB'lerin çalıştığına emin olduktan sonra devreler bağlanır. Artık bellek aygıtları tek tek kapatılmak üzere ayrılabilir. Bu modelde iki parçalı bir plastik kap kullanılıyor. Plastik kabın ön ve arka bölümleri birbirine bağlanıyor. Bunlar daha sonra kolayca taşınması için bir anahtarlığa ya da askıya geçirilebilir. İşte kaybetmeniz olanaksız. Bellek aygıtları ve hafıza kartları tek bir işlemle dijital verilerinizi saklayacaktır. Gülümseyin.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Bisiklet ayakkabıları. Bisikletine gerçekten bağlanmak isteyenler için ayakkabılar. Otağı. İstenilen yere inşa edilebilen çadır benzeri yapılar. Deniz kontrol plakları. Dayanıklı malzemeler. Yağlı boya ve mum boyası. Bal mumuyla birlikte sanat eserleri yaratıyor. İlk olarak... Bisiklet ayakkabıları ayakların pedala tam oturmasını sağlar. Böylece bisikletçi bisikletine ruhen olduğu kadar fiziksel olarak da bağlanır. Bağlantı parçaları olan bisiklet ayakkabıları ortaya çıkalı uzun zaman olmadı. İlk olarak 1980'lerde Fransa'da ortaya çıktı. Alplerdeki kayak bağlarına benzer biçimde modellendiler. Bu özel ayakkabı pedala oturuyor. Böylece enerjiyi daha etkin biçimde aktarıyor. Bisikleti itmesini ve çekmesini sağlıyor. Bisiklet ayakkabıları bu yönleriyle normal ayakkabılardan daha kullanışlı. Başlangıç olarak bir baskı makinesi bir kumaş parçasından kalıpları keser. Böylece ayakkabı parçaları çıkarılabilir. Bu üst parçalar için nefes alabilen delikli naylon malzeme kullanılır. Burun gibi bölümler için sentetik deri kullanılıyor. Sentetik deri sağlam, su geçirmez ve hafiftir. Bir bisiklet ayakkabısı yapmak için 18 parça kesiliyor. Üst parçalar dikilerek birleştiriliyor ve sentetik deri ekleniyor. Sentetik deri yanlarında havalandırma delikleriyle bisiklet ayakkabısına ekleniyor. Bisiklet ayakkabısının bir tarafı bittikten sonra diğer parça da ekleniyor. Burun bölümünden birleştiriliyorlar. Yüksek dayanımlı naylon iplik kullanılıyor. Bir sonraki parça topukluk. Bu parça kalıplanmış poliüretan. Bisiklet ayakkabısının arka kısmına güç kazandırırken biçim veriyor. Dikişler atılıyor. Topukluk ayakkabının geri kalanına ekleniyor. Daha sonra süper dayanıklı kevlar ipliğiyle burunluk ve dil bisiklet ayakkabısına ekleniyor. Ayakkabının önünde havalandırma için delikler bulunuyor. Ayakkabının dışı artık tamamlandı ve iç parçalar için hazır. Yüksek dayanımlı plastikten imal edildi. Küçük çiviler kullanılarak ayakkabı kalıbına ekleniyor. Daha sonra üst kısımlar sıcak kalıplara yerleştiriliyor. Burada diğer işlemler için ısıtılıyorlar. Üst kısımlar bir ayakkabı kalıbına yerleştiriliyor. Burada pençeleme işlemi gerçekleştiriliyor. Epoksi salınımı yapan bir makineye alınıyor. Hava şartlarına dayanımı artırmak için kullanılan bu malzeme yüksek dayanımlı bir tutkaldır. Makine ayakkabının üst kısmını pençeleyerek tabanla birleştirir. Bir araya gelmeleri için de epoksi kullanılır. Epoksi çabucak sertleşir ve bilgisayar kontrollü bir perdah makinesi fazlalıkları alır. Şimdi de dönen bir fırça farklı bir epoksi türü uyguluyor. Bunun aktifleşmesi için ısıtılması gerekiyor. Bir sonraki aşamada bir kalıba ayırıcı madde sürülüyor ve ileri teknoloji ürünü fiber karbon malzeme yerleştiriliyor. Dokuyu oluşturmak için naylon ekleniyor. Kalıbın üst kısmı döndürülüyor ve baskı makinesi iki parçayı bir araya getiriyor. İçeride katmanlar eriyerek birleşiyor. Daha sonra soğutuluyor. Dayanıklı ve hafif bir malzeme meydana geliyor. Havalandırma delikleri açılıyor ve fazlalıklar kesiliyor. Üzerine boyayla bir tasarım yapılıyor ve kaydırmaz katman ekleniyor. Kirleri dışarıda tutmak için havalandırma deliklerine sert bir naylon ağ ekleniyor. Bağlantı parçası için kelepçeler ekleniyor. Bisikletçinin bisikletine daha sağlam biçimde tutunacak. Epoksi uygulandıktan sonra fırına gönderiliyor. Aynı zamanda başka bir fırında tutkalla kaplanan dış tabanlık ısıtılıyor. Sıcaklık epoksiyi harekete geçiriyor. Artık dış tabanlık ve ayakkabının üst kısmı birleştirilebilir. İki parça dikkatli biçimde bir araya getiriliyor ve bastırılıyor. Daha sonra ayakkabı bir kızağa yerleştiriliyor.
Burada hidrolik baskı makinesi tutkalın oturması için baskı uyguluyor. Kalıp hala ayakkabının içindeyken sivri bir demire geçiriliyor. Sabitlendikten sonra ayakkabıdan çıkarılıyor. Bir bağlama aleti ekleniyor. Bu ayakkabı bağcı işlevini görecek. Ancak bisikletçinin sürüşü esnasında dolaşmayacak. Takmalı bir plastik kelepçe ekleniyor. İleri teknoloji malzemeleri kullanılarak elle imal edildi. Bu bisiklet ayakkabılarını yapmak yaklaşık bir saat alıyor ve artık kullanıma hazırlar. Yüzyıllar boyunca otağı Asya düzlüklerindeki göçebeler için ev oldu. Dayanıklı ve taşınabiliyorlardı. Artık yurt tasarımları batıda da popüler oldu. İkinci bir ev ya da stüdyo olarak kullanılıyorlar. Bunlar küçük bir alanda rahat ve özgünlük vaat ediyor. Bu göçebelerin yaptıklarının modern bir benzeri. Basınç ve gerilme kendi başlarına ayakta durmalarını sağladı. Artık mutfak ve yemek odası, hatta çatı katı gibi modern bölümlere de sahipler. Vinil polimer çatı bir kone biçiminde kesilir. Polimer parçaları bir formika tahtası üzerinde iki uçtan bir araya getirilir. Sıcak havalı bir kaynakla iki parça eritilerek birleştirilir. Vinilamin bir parça yine sıcak kaynak yöntemiyle çatının iç kısmına eklenir. Böylece bağlantı noktalarında sızma olması önlenir. Birleştiklerinde çatının tüm alt kısmı meydana getirilmiş olur. Ahşap bölümünde çatı kirişi olacak tahtaya bir delik açılır. Sonra freze makinesiyle büyük bir çentik oluşturulur. Buraya daha sonra destek kabloları oturacak. Hava şartlarından etkilenmemesi için ahşaba yağlı bir bileşim püskürtülüyor. Kirişlerin kablolardan kaymasını önlemek için deliklere birer büyük boyutlu vidalar takılıyor. Yurdun üst kısmına gelecek olan basınç sekmanı yerleştiriliyor. Çinko kaplı saçtan köşe bentler bu parçaya ekleniyor. Bu dairenin alt kısmında kauçuk bir kalıba silikon bir parça yerleştiriliyor. Bu parça da basınç sekmanı ile birleştiriliyor. Paslanmaz çelikten yaylar ve kablolar buralara tutunacak. Şimdi de yurdun kafes duvarları oluşturuluyor. Douglas köklerinden kesilmiş parçalar su bazlı ve toksik olmayan bir boyaya batırılıyor. Duvarları oluşturacak kökler parçalar bir dergi makinesine yerleştiriliyor. Tek seferde ahşabın farklı parçalarına birbirinin aynı 200 delik açılabilir. Daha sonra kökler direkler ekleniyor. Ahşap parçaları sıralanıyor ve esneklik testine tabi tutuluyor. Menteşe görevi görecek alüminyum perçinler ekleniyor. Elektrikli tornavida yardımıyla duvar ahşapları birleştiriliyor. Tümüyle birleştiğinde bu köknar duvarlar muazzam bir ağırlığı taşıyabilecek. Daha büyüklerinde 200'den fazla ahşap parça bulunabilir. Daha küçük olanlarında ise yaklaşık 100 parça bulunur. Perçinler eklenince duvar ahşabının düzgün biçimde açılıp açılmadığı kontrol edilir. Daha sonra köknar duvarlar yerlerine yerleştirilir. Köknar duvarların birleşim noktasına bir kapı çerçevesi yerleştirilir. Köknar duvarın üzerine çinko kaplı uçak kabloları yerleştirilir. Çatı kirişleri basınç sekmanı ile birleştirilir. Kirişlerin sekmanın olduğu kısmı 3 vida ile tutturulur. Duvarlara gelen kısım da kablo ile birleştirilir. Kirişler makinelerle basınca dayanımlı ahşaptan yapılır. Karın ağırlığına dayanabilirler. Daha sonra basınç sekmanı yerine sabitlenir. Kirişlerin üzerine polyesterden izolasyon katmanı serilir ve yerine yerleştirilir. Bu izolasyon katmanının üzeri oldukça etkili bir yansıtıcı izolasyonla kaplanır. Fiberglass'la güçlendirilmiş alüminyum bantlarıyla köşeler kapatılır. Folyo izolasyon katmanı çatının üst katıyla altı arasına serilir. Vinilamin dış duvarlar
yurdun kafes duvarlarının çevresine sarılır. Çatının alt kısmındaki deliklere tutturularak birleştirilir. Akrilik çatı çatının üzerine doğru çekilir ve basınç segmanının üzerine yerleştirilir. Pencerelere sivrisinek ağları dikilir. Daha sonra vinilde kaplanırlar. Artık yurt yapıldı. Mutlu tatiller. Birazdan dayanıklı bir kontrplak malzemenin nasıl yapıldığına göz atacağız. Yağlı boya ve mum boyasıyla çeşitli renklerde özel boyaların yapılmasına tanık olacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Programımız devam ediyor. Deniz kontrplağı iskelet teknelerin yapımında kullanılır. Normal kontrplak böyle koşullarda kullanılamaz. Ancak deniz kontrplağı nemden etkilenmez. Çünkü tropik ağaçlardan üretilir. Doğal olarak suya dayanımlıdır ve suya dayanımlı tutkalla birleştirilir. Deniz kontrplağı zeminlerde, gemi duvarlarında ve mobilyalarda kullanılır. Yüzey kısmı dekoratif bir ahşap cilasıyla kaplıdır. Meşe, akça ağaç ya da akuju renklerinde olabilir. İç kısmı birleştirilmiş okume katmanlarından oluşur. Okume, Afrika'nın ormanlarında yetişen suya dayanıklı bir türdür. Okume kütükleri fabrikaya geldiğinde otomatik bir testere kütükleri ikiye böler. Kontrplağın tamamlanacak parçasına göre boyutları ölçülür. Diğer yarısı ise yapılacak panelin en ve boyuna göre kesilir. Bu işlemle ağacın damarları hem büyüdükleri yönde hem bu yöne dik olacak biçimde kesilir. Bu işlem oldukça önemlidir. Çünkü kontrplak yapıldığında katmanların yönünü bu işlem belirleyecek. Daha sonra kütükler bir seri döner bıçağa doğru ilerler. Burada kabuk aşamalı olarak soyulur. Şimdi kütükler döner bir soyma makinesine giriyor. Bu makine devasa bir kalemtıraş gibi çalışır. İnce katmanları soyar gibi alır. Bunlara plak denilir. Kontrplak kelimesi de buradan gelir. Plaklar 1 ila 3 milimetre kalınlığında olur. Tamamlanacak paneldeki konuma göre kalınlık değişir. İki taraftaki bıçaklar plakları keser. Daha sonra bir makine plağı sarar. Bir sonraki makine bu sarılmış plağı açar ve birbirinden ayrı plak parçalarına böler. Bunların oluşturulduğu kütük 2,5 metre boyundaysa makine 1,2 metre boyunda parçalar kesecektir. İşlem bu biçimde gerçekleşir. Bu kontrplakta 5 plak tabakası olacak. 3 plak parçası kuru bırakılacak, 2 tanesi ise bu makineye girecek. Burada iki yüzeye de suya dayanıklı tutkal kaplama dökülüyor. Artık birleştirme işlemi başlayabilir. Damar yönlerine bağlı olarak ilk önce kuru plak alınır. İkincisi ise tutkal kaplıdır. Tabana konulan kuru plak tutkalı çekecektir ve en üste yine bir kuru plak yerleştirilir. Bir sonraki plak yani dördüncü plak tutkal kaplıdır. Son kuru plak eklenmeden önce bu plak altındakilerle birlikte bastırılarak düzgün yapışması sağlanır. Otomatik zımba tabancası köşeleri birleştirir. Böylece baskı makinesine girdiğinde kontrplak dağılmaz. Baskı makinesi aynı anda 10 kontrplağa işlem yapabilir. Kalınlığı sağlayan etmenler plakların kalınlığı ve tutkal miktarıdır. Baskı makinesi %10 oranında incelme sağlar. Santimetre kareye 12 kilogram basınç uygulanır. Aynı anda plaklar 120 derece Celsius'a kadar ısıtılır. Böylece bağlantı malzemesi pişirilmiş olur. 7 dakikanın sonunda baskı makinesinden çıkarlar. Artık plaklar mükemmel biçimde düzleşti ve sağlam biçimde birleşti. Kontrplağın dekoratif yüzeyi için sürülen ahşap cilası son derece incedir. 1 milimetrenin yarısından fazla olmaz. Ahşap zemine benzer bir doku yaratmak için iki şerit dalgalı bir tutkal sürülerek bir araya getirilir.
Daha sonra birleştirilmiş bu iki plağa iki tane daha ekleniyor ve böyle devam eder. Böylece birleşen parçalar kontrplağın nihai enini ve yüksekliğini oluşturur. Bu sırada birleştirilen plaklar tutkal makinesine girer. Burada üst ve alt yüzeyleri yapıştırıcı ile kaplanır. Kaplama plakları da tutkalla kaplanır. Kaplama tutkallı yüzeyi yukarı gelecek biçimde serilir. İkinci bir kaplama tutkallı yüzeyi aşağıda olacak biçimde üste getirilir. Böylece okume ağacı iki dekoratif kaplama plağı arasında yerleştirilmiş olur. Baskı makinesi plaklara olduğu gibi bu parçaya da eşit derecelerde basınç ve sıcaklık uygular. Sonuç olarak tamamlanmış bir plak oluşur. Burada gördüğünüz kiraz kaplamalı deniz kontrplağıdır. Deniz kontrplağı pek çok kaplama seçeneğine sahip olduğu gibi kalınlık detayı da seçilebilir. 3'ten 13 plağa kadar çıkarılabilir. Merkezdeki plağa dengeli olması için iki taraftan da eşit basıncın uygulanması gerekir. İşte karşınızda ahşabın bu kadar ayrıntılı olabileceğini kim bilebilirdi? Bugün sanatçıların kullanabileceği pek çok boya çeşidi mevcut. Her bir boya farklı bir etki yaratır. Yağlı boya ışık geçirmez ve zengindir. Mum boyası ise bal mumu bazlı olduğu için sanatçıların ısıtarak yeniden biçimlendirmesine olanak sağlayan eşsiz bir dokuya sahiptir. Böylece çok yaratıcı seçenekler ortaya çıkabilir. Yağlı boyaların sıvı ve katı formları mevcuttur. Sanatçı bunları başka malzemelerle birleştirebilir. Böylece dayanımını değiştirir. Yağ bazlı olan boyanın kuruması birkaç gün alır. Böylece çalışmak için fazla vakit sağlar. Ancak kuruduğu zaman artık üzerinde çalışılamaz. Mum boyası bunun aksine bal mumu bazlıdır. Bu yüzden sanatçının kullanırken ısıtması gerekir. Çünkü bal mumu kuruduğunda çok çabuk sertleşir. Mum boyasıyla çalışma vaktiniz kısıtlıdır. Ancak sanatçı bunu yeniden ısıtabilir. Böylece kaldığı yerden devam edebilir. Mum boyasının temel malzemesi beyaz bal mumu taneleridir. Bunlara karnauba mumu eklenir. Bu mum da karnauba palmiyesi ağacının yapraklarından elde edilir. Tek başınayken karnauba mumu oldukça hassastır. Bu yüzden bal mumuyla güçlendirilir. İki mum bir fırında eritilerek birleştirilir. Daha sonra Güneydoğu Asya'daki bir ağaçtan elde edilen damma reçinesi kullanılır. Kahve öğütücüsünün içine yerleştirilen reçine parçaları bir toza dönüştürülür. Daha sonra erimiş mumların içine katılır. Reçine katılaştırma malzemesi olarak işlev görecek. Aynı zamanda boyanın parlamasını sağlayacak. Malzemeler homojen biçimde karıştıktan sonra karışım bir tülbent bezinden geçiriliyor. Böylece reçineden gelen bitki parçaları çıkarılıyor. Sentetik pigmentler ölçülüyor. Daha sonra mum reçine karışımına eklenecekler. Pigmentlerin oranı renge göre saptanır. Bazen mumlar az miktarda pigment içerirken bazıları daha fazla içerir. ...15 dakika boyunca karıştırıldıktan sonra boya hazırdır. Dikkatli biçimde bir kalıba dökülür. Bu türden bir kalıpta boya parçaları oluşacak. Birkaç dakika içinde boya katılaşır. Fazlalıklar kesilir ve sıvının içine atılarak tekrar eritilir. Daha sonra kalıp açılır. Bitirilen mum boyası parçaları artık çıkarılabilir. Eldivenler gereklidir çünkü boya kalıpları biraz sıcak ve çıplak tene hasar verebilirler. Soğuduklarında güvenle tutulabilirler. Bu fabrikada mum boyası başka bir biçimde daha üretiliyor. Bunlar da dikdörtgen bloklar biçiminde kalıplanıyor. İşlemler diğeriyle tümüyle aynı. Ancak kalıplar esnek plastikten imal edilmiştir. Boya metal kalıpta olduğundan çok daha çabuk katılaşır. Çünkü plastik metalden çok daha hızlı bir ısı iletimi gerçekleştirir.
Bu blokları çıkarırken eldiven kullanmak gerekmez. Çünkü boya soğumuştur ve elle tutulmaları herhangi bir zarar vermez. Yağlı boya parçalarını yapabilmek için öncelikle ceviz yağından çok miktarda alınır, pigment, kurutucu malzeme ve bir parça bal mumu kullanılır. Bunlar ölçülerek daha sonra gereken miktarda ceviz yağı eklemesi yapılır. Daha sonra karnuba mumu ve bal mumu karışımı eklenir. Parçalara biçim verebilmek için bu karışımın eklenmesi gerekiyor. Tüm bu bileşim 15 dakika boyunca karıştırılır. Daha sonra boya metal bir kalıba dökülerek boya parçaları kalıplanır. Tüm yağlı boya çubukları bir kuruma testine tabi tutulur. Boyaların kağıda uygulandıktan sonra 2 gün içinde kuruması gerekir. Mum boyası bu iki boya türünden de daha sağlamdır. Çünkü daha yüksek miktarda bal mumu içerir. Bu sayede neme dayanıklıdır. Mum boyasının cilalanması ya da vitrinde sergilenmesi gerekmez.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

nasıl yapılır da bugün? Kağıt yelpazeler. Bunlar çok güzel ve oldukça ilginçler. Ceviz yağı. Bu madde özgün bir lezzete sahiptir. Ve bakır. Bakır yapım sürecini kaynağından itibaren yakından göreceğiz. İlk olarak... Milattan önce 2. yüzyılda üretilmeye başlanan Çin yelpazeleri bambulardan yapılırdı. Katlanır yelpazeler 6. ve 9. yüzyıl arasında Japonya'da icat edildi. Genellikle kağıt ve ipekten yapılırlardı ve ünlü sanatçılar tarafından resimlendirilirdi. Geleneksel Asya yelpazeleri hem ihtişamlı hem de kullanışlıdır. Yapımlarında kaburga denilen bambu çubukları kullanılır. Kağıt yüzeyi yaprak olarak adlandırılır. Bu yelpaze atölyesi Kuzey Tayland'da işe toplanmış bambuların kesilmesiyle başlanıyor. Keskin bir bıçakla bambular yaklaşık genişliklerine getirilir ve ardından ortadan ikiye ayrılır. Geleneksel bıçaklar kullanılarak her bambu kaburga biçimi alması için tıraşlanır. Kaburgalar yaklaşık 2 mm kalınlığında ve pürüzsüz olmalıdır. Bu nedenle pürüzsüz olacak biçimde dilimlenirler. Yapımcılar yelpazenin boyutlarını gözeterek her bir kanadın üzerine delikler açarlar. Ardından kaburga delikleri birleştirilir. Kaburgaların sayısı ve genişliği yelpazenin boyutlarını belirler. Uçlardaki iki kaburganın genişliği ve kalınlığı diğerlerinden fazladır ve dış tarafları tutarlar. Bunlara baş bekçileri denir. Çünkü baş parmağınızla bu kaburgaları itip yelpazeyi açabilirsiniz. Ayrıca kaburgaları yaralanmalardan korurlar. Yaprak yapımı için kaburgalar açılır ve boyutların belirlenmesi için beyaz bir bez üzerine serilir. Bezin etrafı yelpazenin şekline uygun biçimde kesilir. Bu bez yaprağın arkasında duracak ve ona sertlik ve katılık verecektir. Kağıt geleneksel biçimde yapılır. Dut ağacının lifli kabuğu doğal boyayla karıştırılıyor. Kadife çiçeğinin sarısı veya burada olduğu gibi boya kökünün canlı kırmızısı tercih ediliyor. Boyayla dut kabuğunun lifleri karıştırılıyor. Ardından ince boya tabakası dikdörtgen bir çerçeve yardımıyla alınıyor. Bu işlem kağıt istenilen sertliğe ulaşana kadar tabaka eklenerek tekrarlanıyor. Sonra tabaka kağıt son halini alması için güneşte kurumaya bırakılıyor. Kağıt hazır olduğunda pamuğun üzerine seriliyor ve ütüyle parçalar birleştiriliyor. İki tabaka kağıdın nemi sayesinde doğal bir şekilde birleşiyor ve odun özü liflerin yoğunlaşması için doğal bir tutkal işlevi görüyor. Yaprak ikiye katlanıyor ve bir şablon kullanılarak yelpazenin gövdesinin geleceği yer belirleniyor. Bu bölüm kesiliyor. Yelpazenin kaburgalarına ev yapımı tutkal sürülüyor ve kaburgalar yaprağın yapışması için uygun hale getiriliyor. Kaburgalar kağıdın üzerine seriliyor ve iskeletin arkası temizlenerek tutkal artıkları alınıyor. Sonrasında kaburgaların ucunda 2 santim bırakılarak kesiliyor. Sonra uçlar tutkallanıyor. Ve kağıt uçlara yapıştırılıyor. Ardından en başta yer alan kısımların uçları da kesiliyor. Şimdi tüm aşamaların en kritik olanı, yelpazenin ilk defa katlanması. Her bir katlama kalıcı olacak ve yelpazeye hem kapalı hem açık şeklini verecek. Bu nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi tamamlanmış olan yelpaze dekorasyona hazır. Su bazlı akrilik boya kullanılıyor. Bazen müşteri belirli bir tema ya da sahne seçimi yapabilir. Ama genellikle seçim sanatçının hayal gücüne bırakılır. Sanatçı becerisini kullanarak çarpıcı etkiler yaratabilir. Akrilikten yararlanarak veya macun kullanarak yağlı boya etkisi yaratabilir. Ya da su kullanarak daha şeffaf görünümler elde edebilir. Tıpkı sulu boya gibi.
Sonraki aşama şeritleme olarak bilinir. Konik biçimli bir kalemle uzayan çizgiler yapılır. Bu çizgiler işin etkileyiciliğini artırır. Resim bir defa kuruduğunda suya dayanıklı hale gelir ve zarar görmez. Bu sanat yapımının hasar görmesini engeller. Asya'ya ait sanat ürünlerinin muhteşem olduğuna şüphe yok. Ceviz yağının eşsiz bir tadı ve aroması vardır. Ayrıca besleyicidir. Çünkü içinde omega 3 asit yağları bulunur. Bu yağlar beyin fonksiyonları için önemlidir ve iltihap gidericidir. Hatta kalp krizi gibi tehlikelerden korunmak için birebirdir. Ayrıca muhteşem bir tada sahiptir. Ceviz yağı bazen soteleme için kullanılır ama genellikle soğuk biçimde salata sosu olarak kullanılır. Ayrıca sanatçılar tarafından yağlı boyalarda inceltici olarak kullanılabilir. Bu yağ rafine edildiğinde tadını kısmen kaybeder. Rafine edilmemiş ceviz yağı mideye daha faydalıdır ve tadıyla kokusunu yitirmez. Ceviz yağının tek malzemesi vardır. İngiliz cevizleri. Yağ fabrikaları üreticilerden cevizleri ayıklanmış olarak satın alır. Üretim yöntemleri neredeyse 150 yıl öncesiyle aynıdır. İlk aşama cevizlerin öğütücü içinde öğütülmesidir. Öğütücü tüm parçaları ufalar ve tek biçime sokar. 3 milimetreye kadar küçültür. Diğer adım kavurmadır. Ceviz parçaları gaz ateşinde ısınan dökme demirle tavaya aktarılır. Yarım saat veya daha fazla süre beklenerek kavrulduklarından emin olunur. Kavurma hem tadı hem de aromayı artırır. Ayıklanmış cevizler büyük, orta ve kavrulmuş parçalar olarak ayrılır. Şimdi yağ elde etmek için ezilmeye hazırlar. Bu dökme demir ezici 19. yüzyıl başından kalma. Zemini doğal liflerden örülmüş bir keçeden yapılmış. Bu cevizlerin eziciden sızıp gitmesini engelleyecek. Cevizler ezilmek için hazır olduklarında kapak kapatılır. Ve ezme konumuna getirilir. Piston indirilir. İnen piston santimetre kareye 200 kilogram basınç uygular. Cevizleri ezer ve yağın çıkmasını sağlar. Yağ ezicinin çeperindeki boşluklardan sızmaya başlar ve aşağıya doğru akar. Burada bir musluğa ulaşır ve aşağıdaki tekneye akar. 2 kilogram cevizden 1 litre yağ elde edilir. Ezicide kalanlara ceviz unu denir. Bu un pastalara lezzet vermek için kullanılır. Ayrıca çiftçilere büyükbaş hayvan yemi olarak satılır. Elde edilmiş yağ bu aşamada son işlem için hazırdır. Süzme. Süzme cenderesinde 16 kağıt filtre yiyecekler için uygun plastik tabakaların içine yerleştirilir. Tabakalar ve filtreler sıkıştırılır. Ardından güçlü bir pompa kullanılarak ceviz yağı süzgeçlerin içinden geçirilir. Bu aşamada filtreler yağda bulunan istenmeyen ceviz parçalarını süzerler ve yağ berraklaşır. Bu işlem birkaç saat sürer. Ancak sonucunda bulanık yağ berraklaşır. Ceviz yağının şeffaf şişelerde paketlenmesi işte açıcı bir görüntü verebilir. Ama aslında ürünün raf ömrünü kısaltır. Çünkü ceviz yağı omega 3 asitleri içerir ve bu asitler ışığa duyarlıdır. Bu nedenle ceviz yağları genellikle tenekelere konulur.
yağların tenekelere konulmasının ardından kapaklar kapların üzerine konulur. Ardından baskı makinesi kapakları yerlerine oturtur. Son aşama etiketlemedir. Tenekeler döndükçe makine teneke kutuların etrafına yapıştırıcı sürer. Ardından tenekelerin üzeri etiketlerle kaplanır. Şimdi yağlar zengin ceviz tatlarıyla makarnalar, ızgara etler, balıklar veya salatalar için hazır. Bu ihtişamın tadını çıkarabilirsiniz. Birazdan bakır üretiminin zorluklarına göz atacağız. Aşamaları yakından öğreneceğiz ve büyük bir dikkat isteyen bu sürece hep birlikte tanıklık edeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Programımız devam ediyor. İnsanlar çok uzun bir zamandır bakırı çeşitli amaçlarla kullanıyor. Arkeolojik kazılar dünyanın pek çok yerinde en azından 10 bin yıllık bakır kap, araç, silah ve mücevherlerin ortaya çıkmasını sağladı. Günümüzde bakır hala önemli bir mineral olarak görülmeye devam ediyor. Bakır her alanda kullanılır. Elektronik motorlarda ve tellerde, ileri teknoloji ürünlerinde ve tesisatlarda. Bu metal periyodik tabloda CU harfleriyle gösterilir. Modern yaşam için hayati önemdedir. Saf bakır doğada nadir olarak bulunur. Bakır genellikle sülfür ve demir gibi elementlerle birlikte bulunur. Bakır içeren kayalardan yararlanabilmek için Arizona bölgesinde büyük sondaj makineleri kullanılır. Bunlar 15 metre derinliğinde yaklaşık 130 çukur açar. Bir kamyon patlayıcıları döker. Patlayıcı amonyum nitrat ve benzin içerir. Elektronik bir patlatma aleti bu çukurlara salınır. Güvenli bir mesafeden patlayıcılar aktif hale getirilir ve büyük bir patlama meydana gelir. Bu patlama sonucunda bakır içeren kayalarda büyük yarıklar oluşur. Kepçeler tahrip olmuş kayaları alır ve kamyonlara yükler. Kayalarda %1'den az bakır bulunur. Bakırı ayrıştırmak için farklı yöntemler vardır. Teknik, madenin demir oksit ve sülfür oksit temelli olmasına göre değişebilir. Bakırı oksitten ayırmak için kayalar özel filtreleme alanlarına serilir. Kayalar seyreltilmiş sülfürik asit solüsyonuyla yıkanır. Aylar boyunca solüsyon yıkama işlemine devam eder ve bakırı çözer. Bakır çözeltisi bir havuza akar. Daha sonra bir pompa yardımıyla bu çözelti bir tesise aktarılır. Bu kanalda bakır çözelti organik bir malzeme ile birleşir ve yüzeye çıkar. Sonra bir asit çözeltisi eklenir. Bu da bakır konsantrasyonunu artırır ve ona elektrik iletkenliği kazandırır. Daha sonra bakır çözeltisi bir seri tanka yönlendirilir. Burada katot denilen saf bakırdan levhalar bulunur. Bunlar tanktan elektrik akımı geçirir ve bakır katotlara doğru hareket eder. Genellikle katotlar çok ince yapılır. Ancak 10 gün sonra kalınlaşmış olurlar. Artık yaklaşık 2,5 santimetre kalınlığa eriştiler. Her biri yaklaşık 125 kilogram ağırlığında. Bakırın saflık derecesi şu an %99.9. Elektrikli ürünlerde kullanmak için yeterince saf hale geldiler. Sülfürlü kayalardan bakırı ayırmak çok daha zordur. Parçalama mili denilen devasa bir tambura alınırlar. İçeride çelik parçalama topları kayaları parçalar. Tamburdan dışarı çıkan parçalanmış kayalar bir taşıma bandına alınır ve çakıl boyutuna dönüştükleri burada gözlemlenebilir. Bu küçük taşlar bir öğütme miline doğru ilerler. Daha büyük taşlar tekrar parçalama miline girer ve bir kez daha işleme alınır. Tüm kayalar gereken miktarda küçülünce bakır için kimyasallar eklenir ve su eklenerek bir çamur kıvamına getirilir. Bu malzeme şişirme tanklarına doğru ilerler. Hava akımı baloncuklar yaratır. Kimyasal olarak kaplanan bakır mineralleri bir araya gelir. Baloncuklar mineralleri tankın üzerine taşır ve böylece yüzerler. Bu malzeme süzüldükten sonra bakır oranı %25 ila %30 arasındadır. Bu malzeme bir döküm tesisine yönlendirilir. Burada büyük yataklar bulunur. Her biri iki basketbol sahası büyüklüğündedir. Burada silika kum eklenir. Konsantre bakırdan ve kumdan katmanlar oluşturulur. Silika kum, flax olarak bilinir. Cevher için bir saflaştırma malzemesi olarak işlev yapar. Fırındaki yüksek sıcaklıkla silika kum erir. Demiri ve istenmeyen diğer mineraller ayrılır. Bu bileşim akarken bakır çökelir. Saflık oranı %60'a çıkmıştır. Daha sonra ikinci bir fırına alınır. Bu işlem bakır konsantrasyonunu %98'e yükseltir. Bakır bu noktada fırından çıkarılır ve kalıntılar bir tepeye boşaltılır. Bu erimiş yoğun sıvı tepeden aşağı bir volkan lavı gibi akar. Soğudukça arazinin bir parçasına dönüşür. Bu sırada içeride bir vinç yardımıyla yoğunlaştırılmış bakır daha fazla saflaştırılması için bir başka fırına alınır. Bu fırının içinde saflık oranı %98'den %99.4'e çıkacak. Erimiş bakır fırından dışarı doğru akar ve döner kalıplara boşalır. Erimiş bakır, anot denilen dikdörtgen biçimli plakalara dökülür. Bu levhalar pozitif elektrikle yüklü elektrotlardır ve elektrikle arıtma işlemi başlamış olur. Bu işlemle saflık derecesi biraz daha artar. Bakır kalıpların içinde soğumaya başlar. Soğuma sürecinin hızlanması için üzerlerine su püskürtülür ve anot levhalarda bakır sertleşmeye başlar. Hidrolik bir silindir onları kalıplardan dışarı çıkarır. Sonra bir taşıma sistemi onları alır ve durulamak için yukarı çıkarır. Bu işlemle kalıplara daha önce yapışan parçalar da temizlenmiş olur. Böylece bakırlar kalıplardan daha kolay çıkarılabilir. Kancalarla levhalar kolayca taşınabilir. Bunlar yüzlerce kilometre uzaktaki bir arıtma tesisine gönderilecek. Arıtma tesisinde bakır levhalar hemen bu tanklara batarak kalıplardan dışarı çıkarır. Sonra bir taşıma sistemi onları alır ve durulamak için yukarı çıkarır. Bu işlemle kalıplara daha önce yapışan parçalar da temizlenmiş olur. Böylece bakırlar kalıplardan daha kolay çıkarılabilir. Kancalarla levhalar kolayca taşınabilir. Bunlar yüzlerce kilometre uzaktaki bir arıtma tesisine gönderilecek. Arıtma tesisinde bakır levhalar hemen bu tank

dibe çöker. Bu levhalardaki bakır %99.9 saflıkta. Kablo üreticiler için gereken saflık oranı budur. Uzun bir gövdesi olan bir fırına alınıyorlar. Burada bakır eriyor ve dibe doğru çöküyor. Burada yalıtımlı bir metal kanaldan akıtılıyorlar. Böylece farklı kalıplara doğru derlerken sıvı halde kalabilir. Bu kalıplar bakır keki olarak bilinen dikdörtgen bir biçim almasını sağlıyor. Bakır kekler, bakır saçlar gibi nesnelerin üretiminde ve sıhhi tesisat parçalarında kullanılıyor. Kalıplardan yeni çıkan bakır kekler 6 metre uzunluktadır. Taşıma bandı onları bir seri testereye doğru götürüyor. Burada müşterinin arzusuna göre boyutları ayarlanıyor. Kapatılmış ve etiketlenmiş saf bakır kekler üreticilere gönderilmeye hazırdır. Saf bakır, bakır çubuklara da dönüştürülebilir. Bu form elektrik kabloların yapımı için daha uygundur. Erimiş bakır açık bir kalıba doğru ilerler ve suyla soğutulur. Burada bakır uzun bir dikdörtgen çubuğa dönüştürülür. Bu yivli bıçaklar dikdörtgen biçimi yuvarlak hale getirecekler. Kenarlarındaki fazlalıkları alacaklar. Bakır bıçaklara doğru ilerlerken 8 mm kalınlığında bir bakır çubuğa dönüşür. Bakır makineden çıkar ve eğri bir bakır haline gelmiştir. Çelik bir banda dikkatlice yerleştirilir. Daha sonra bir makine bakır çubukları sıkıştırır. Bu sıkıştırma işlemi nakliyat sırasında daha az yer kaplamalarını sağlar. Baskı makinesiyle bir kez daha sıkıştırılır. Bir işçi bakır çubukları güçlü bir plastik bantla bir araya getirir. Yer kabuğundan fabrika zeminine uzun bir yolculuk geçirdiler. Dünyanın her yerindeki üreticilere gönderilecekler ve elektrik kablolarına dönüştürülecekler. Artık bakır çubukların ve levhaların nasıl yapıldığını biliyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple attım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir...

0: O anların dondurması O Ando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadı mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Lastik eldivenler. En ince ayrıntılarına kadar incelenecek. Sabun oymacılığı. Hem güvenli hem de temiz ellerde. Nasıl yapılıyor dasınız? Uçak dolapları. Özel jetinizde ıvır zıvırlarınız için yeteri kadar yer yok, değil mi? Ve motosiklet fren kilidi. Motorunuzun kaçmasını engelleyin. 1890'da lastik eldivenlerin gelişmeye başlamasına Amerikan hemşirelerin antiseptik konusundaki hassaslığı sebep olmuştur. Hemşirelerin istekleri üzerine Johns Hopkins Hastanesi'nin baş cerrahı bir lastik firmasından koruyucu eldivenler geliştirmesini istedi. Lastik eldivenler tüm dünyada sağlık görevlileri tarafından mikrop yayılımını önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Eldivenleri yapabilmek için kalıp olarak kullanılacak seramikten ve alüminyumdan yapılmış birçok ele ihtiyaç duyulur. İlk olarak üretime başlamadan önce ellerin temizlenmesi, tortularından arındırılması gerekir. Bunu elleri sabunlu suda yıkadıktan sonra çamaşır suyuna batırarak yaparlar. En küçük tortuyu bile yok etmeliler çünkü çok küçük bir tortu bile eldivende delik açılmasına neden olabilir. Seramik eller çamaşır suyundan çıktıktan sonra dönen fırçaların sert tüyleri sayesinde ulaşılması zor olan parmak araları bile güzelce fırçalanır. Fırçalamadan sonra el kalıpları sıcak suyun içine daldırılıyor. Bu üretimde başlamadan önceki son temizlik. Sudan çıktıktan sonra eller kurutuluyor. Hala biraz nemli olan el kalıpları yüzeylerinin kaplanması için kimyasal banyo yaptırılıyor. Bu kritik bir kaplama işlemi. Çünkü sıvı lastik seramik ellere yapışmıyor. Fakat yüzeyi kaplayan kimyasala yapışıyor. Kalıplar ekstra güç için geliştirilmiş sıcak sıvı lastiğe batırılıyor. Sıvı lastik kalıpların yüzeyindeki kaplamayla tepkimeye giriyor ve jel haline geliyor. Eller lastik jelle kaplandıktan sonra jellerin akıp damlamaması için fırına döne döne gidiyorlar. Lastik yüksek sıcaklıkta kurumaya başlıyor ve aynı zamanda sertleştirme diye adlandırılan lastiği güçlendiren ve daha elastik olmasını sağlayan bir kimyasal süreçten geçiyor. Yıkanıp kuruduktan sonra dönen eldivenler fırçaların arasından geçiyor. Fırçalar eldivenlerin bileklerinin bulunmasını, böylece kalıplardan kolayca çıkarılmasını sağlıyor. İşçiler eldivenleri bileklerinden yakalayıp seramik kalıptan ayırıyor. Bu özel tıbbi eldivenler doğal kauçuk lastiğe alerjisi olan insanlar için sentetik plastikten yapılmaktadır. Sentetik lastik eldivenler doğal kauçuk lastiğe göre biraz daha yapışkandır. Bu yüzden eller tarafından çıkarılmalıdır. Doğal kauçuk lastiğinden yapılan eldivenler daha kolay çıkıyor. Borulardan atılan tazyikli su eldivenlerin seramik kalıptan çıkmasını sağlıyor. İşçiler bütün tıbbi eldivenleri zayıf noktalarını ve deliklerini görebilmek için geriyor ve şişiriyor. Ufacık bir delik bile eldivenin atılmasına neden oluyor. Sonra her gruptan bir örnek alınıyor ve tekrar delik testi için içlerine su dolduruluyor. Eğer örnek eldiven su geçirmezse gruptaki eldivenlerin tamamı nakliyat için uygun sayılıyor. Eldivenler dayanıklılıklarına göre renklere ayrılmıştır. Bu turuncu temizlik eldivenleri kalındır ve defalarca kullanılabilir. Diğerlerinin tıbbi eldivenler gibi sınırlı kullanımı vardır. Bütün lastik formüllerinde güç ve diğer özelliklerin farklılıklarının belli olması için renkler kullanılır. Lastik eldivenleri yapmak için birçok sahte ve gerçek el kullanılır. Bu fabrikada dakikada 200 lastik eldiven üretiliyor.
Bu da bir saatte 12.000 eldiven demek oluyor. Eldivenler yüzlük gruplar halinde paketleniyor. Paketlenme öncesi eldivenlerin yapışmasını önlemek için üzerlerine mısır nişastası solüsyonu sürülüyor. Ayrıca bu solüsyon yağ görevi de görüyor. Böylece eldiven insanların ellerine kolayca geçiriliyor. Çok marifetli. Kuzey Tayland'da özen gerektiren sabundan oyarak çiçek yapma geleneği birkaç çiftlik çalışanı sayesinde 1930'larda başladı. Ellerinde bir parça sabun sanat eseri haline geliyordu. Böylece bir piyasa oluşturmaya karar verdiler. Günümüzde Tayland'da sabun oymacılığıyla ilgili gittikçe gelişen bir turist fuarı var. Bu çiçekler elinizi temiz tutması için değil, hayran duyulmak için yapılıyor. Ayrıca içlerine meyve aromalarının enjekte edilmesi sayesinde odanızın güzel kokmasını sağlıyorlar. Oymacılar işe kendi sabunlarını üreterek başlıyor. Hayvan yağlarından elde edilen gliserin sabun için gerekli olan maddelerden biri. Diğer maddeler ise meyve tozu, gıda boyası, buradaki sarı koku ve bitkisel yağ. Bitkisel yağ yavaşça ısıtılarak suyla karıştırılıyor. Daha sonra gliserin parçaları başka bir kovadaki sıcak suya ekleniyor. Gliserin eriyip suya karışıyor. Gliserin karışımı su ve yağın içine dökülüyor. Maddeler elektrikli mikser sayesinde karışım istenilen kıvama gelene kadar su ilave ederek karıştırılıyor. Karışım mango, meyve tozu ilave edilerek çırpılmaya devam ediyor. Karıştırma işlemi devam ederken sarı gıda boyası ve mango kokusu da ekleniyor. Ve böylece sıvı sabun karışımı tamamlanmış oluyor. Daha sonra bu sıvı sabun karışımı plastikle sarılmış yassı kaba yerleştiriliyor. İşte bu şekilde. Birkaç saat sonra sabun büyük sarı bir kalıba dökülüyor. İşçi katılaşmış sabunu kabın kenarlarından ayırıyor ve sabunu çıkarmak için kalıbı tezgahın üzerine ters bir şekilde koyuyor. Plastik astarı sabundan çekerek çıkartıyor. Ekmek kesme makinesine benzer bir aletle sabunları uzun çubuklara bölüyor. Çubukları üçlü üçlü grupluyor. Daha sonra da çubukları küçük dikdörtgen oluşturacak şekilde kesiyor. Sonrası bu dikdörtgen sabunların hepsini birer çiçeğe dönüştürecek sanatkara kalıyor. Sanatkar yıllar boyunca oymacılığı usta ellerden öğrenmiş ve deneyimlemiş. Sanatkar sabunu oyup parçalar çıkardıkça orkidenin ayırt edici taç yaprakları şekil alıyor. Sabunun altını çıkararak sabuna açmış bir çiçek görünümü veriyor. Oyulmuş sabunu boya çubuğuyla önce suya, daha sonra da iki renkli gözükmesi için sarı boyaya batırıyor. Sanatçı renk kombinasyonunu gerçekçi olmasına değil, güzel görünmesine göre seçiyor. Orkidenin ana parçasını vurgulamak için leylak rengini kullanıyor. Hafif fırça dokunuşlarıyla yaprakların üzerine damar efekti veriyor. Onun bir zamanlar bir kalıp sabun olduğunu unutmak çok kolay. Diş fırçasını boyaya batırıyor ve orkidenin ana parçasına parmağıyla fırçanın tüylerini ileri geri oynatarak boya serpiyor. Bu son dokunuşla çiçek tamamlanıyor. Sanatçı bir kutuyu tutkallıyor.
Kutu oymayı koruyor ve güzel sunulmasını sağlıyor. İşlem bu şekilde sonlanıyor. Sanatkarlar burada birçok güzel ve renkli çiçekler yaratıyor. Ama en inanılmazı o çiçeklerin aslında birer sabun oldukları. Çok ilginç değil mi? Birazdan uçak dolapları gerçekten havalanabilmeli. Ve motosiklet fren kilidi. Bunu kaçırmak çok üzebilir. Birazdan birlikteyiz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel Pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Tekrar hoş geldiniz. Özel yolcu uçağının dünyası tamamen konfor ve lüks sunuyor. Büyük şirketler üst yöneticilerini pahalı döşemelerle dolu jetlerle gönderir. Ve dünyanın en zenginleri özel uçaklarını evleri kadar şaşalı yapabilmek için hiçbir şeyden kaçınmıyorlar. Uçak almak biraz ev almaya benzer. Bütün donanımı ve sabit eşyaları, yastıkların koltuklarını, kılıflarından dolapların şekli ve rengine kadar seçmelisiniz. Ağırlık hava taşıtlarında çok önemlidir. Bu yüzden dolaplar sert ahşaptan yapılamaz. Kontrplak bile bir hava taşıtı için çok ağır. Çözüm olarak fiberglaslar arasında sıkıştırılmış kalın kağıtlardan oluşan paneller kullanılır. Kontrplak gibi güçlü ama ağırlığının 1/4. Makinede panel kesilerek şekil alıyor. Daha sonra da sürgüleri ve vidaları tutması için monte edilecek iç içe geçirilmiş ara parçalar için panel üzerinde delik açılıyor. Delikler el aletiyle açıldıktan sonra işçi ara parçalarını bantlayıp deliklere yerleştiriyor. Paneller yapboz parçaları gibi birbirlerini tamamlayacak. Bu yüzden maket bıçağıyla kenarları uygun şekilde düzeltiyor. Madde lifi olduğu için kenarları kesmek pürüz bırakıyor. Bazı panelleri montajladıktan sonra geri çıkarmak çok zor oluyor. Bu yüzden panellerin yüzü montaja başlanmadan önce katlanıyor. Bu parçalar montaj sırasında oluşabilecek hasarlardan korunmak için koruyucu filmle kaplanıyor. İşçiler parçaların birbirine uyduğundan emin olmadan parçalar monte edilmiyor. Ayrıca boyutları da ölçülüyor. Aynı zamanda zımpara kayışı tezgahı ahşap kaplamayı hazırlıyor. Ahşap kaplama odunun ince kağıtlar halinde kesilmiş halidir. Bu dolap yüzleri için kaplamalar 1.2 mm kalınlığında olacak. Kaplamalar için genelde ceviz ağacı, abonoz ağacı, vişne ağacı ve huş ağacı tercih edilir. İşçiler her parçayı kaplayabilmek için parçaları ayırıyor. Parçaları kaplama kağıtlarının arkalarına yerleştirip etraflarını çiziyor. Daha sonra da kestikleri çizgileri keskin dişli kaplama testeresiyle takip ediyor. Daha sonra panelin yüzeyi spreyleniyor. Kaplamayla panel doğru şekilde yerleştirilmeden yapışmasın diye aralarına plastik kağıt konuyor. Kaplamayı yapıştırdıktan sonra paneli vakum torbasının içine yerleştirip havasını alıyorlar. Bu sayede panelin yüzeyi düzleşiyor. 8 saat sonra panel vakum torbasından çıkarılıyor ve kaplamanın fazlalığı işçiler tarafından tıraş ediliyor. Daha sonra kenarları tutkallanan panele sert ağaçtan yapılmış şeritler ekleniyor. Tutkal birkaç saat içinde kuruduktan sonra işçiler fazla tutkalı zımparayla temizliyor. Şimdi işçiler kapandıklarında aralarındaki boşluğun 1.6 mm olduğuna emin olarak panelleri yeniden yerleştiriyorlar. Eğer herhangi bir yer eğrilirse ya tekrar zımparalıyorlar ya da menteşe takıyorlar. Henüz parçaları tamamlanmadan önce zımparalamanın neden olduğu kusurlar boyanarak gideriliyor. Boya kuruduktan sonra işçiler 9 panelden ilkini kaplamaya başlıyor. Bütün paneller sabaha kadar kurumak zorunda. Uygulamadan önce onu yörüngeli zımparayla sonra da zımpara tahtasıyla iki kere zımparalıyorlar. Böylece büyük izler yok oluyor. Son vernik kaplamasının kurumasından sonra da final zımparayı yüksek kaliteli zımpara kağıdıyla yapıyorlar. Sonra da yünlü dönen küçük yastıkla bir boya malzemesini yüzeylere yayarak çok daha parlak olmalarını sağlıyorlar. Sökülen parçalar son kez yerlerine takılıyor. Daha sonra tamamlayıcılar, elektrik gerektiren şeyler ve dekoratif aksesuarlar ekleniyor. Dolap sonunda bitti ve yeni jetinize yerleştirilmeye hazır. Işıklar gibi her türlü elektrikli parça fişi tak çalıştır durumunda. Her şey tamam. Müthiş değil mi? Evet, artık nasıl yapıldığını öğrendiniz. Uçaklarda dolapları artık başka gözle bakarsınız. Hırsızların motorunuzu iterek kamyonuna yerleştirip çalması can sıkıcı derece kolay olabilir. Bunu engellemek için portatif fren kilitleri var. Bu küçük alet sayesinde motorunuz itilip çalınamaz. Motorunuzu park ettiğinizde fren kilidi motosikletinizi korumasız bırakmış olmanızın verdiği endişeyi azaltıyor. Çok basit. Kilidi motosikletinizin rotor frenine takıyorsunuz. Anahtar çeviriyorsunuz. Artık direksiyon hareket etmiyor. Kilitler üretilmeden önce anahtarlar kesiliyor. Her kilit için iki anahtar var. İşçi iki düz kilidi şekillendirme makinesine yerleştiriyor. Makine bu kilitlerde 8 adet çentik koyuyor. Çentiklerin kombinasyonu sayesinde 1 milyonun üzerinde anahtar kodu üretilebiliyor. Makine anahtar kodunun bilgilerini bir kartaya yazıyor. Bu sırada işçi anahtarları bir deliğe yerleştirip çıkarıyor. Bu deliğin içindeki fırçalar sayesinde anahtarlar temizleniyor. Derleyici aynı kilitleri ve kod kartını hepsini bir arada tutmak için bir halkaya geçiriyor. İşçi anahtarlara ışıkların yanması için batarya koyuyor. Anahtarlarla uyuşacak bir kilit yapmak, çentiklere uygun pirinçten levhalardan yapılmış pulları seçmek için işçiler kod kartına başvuruyor. İşçi pulları montaj çubuğuna yerleştiriyor. Böylece çentiklerle anahtarı test edebilecek. Kilit silindiri pulların üzerine yerleştiriyor ve pulları iterek kilit silindirin içine yerleştiriyor. Kilit silindirini montaj aletinden ayırdıktan sonra pulları örterek silindiri kapatıyor. Anahtar kilitle uyumlu mu diye deneniyor. Silindirin iki deliğine de makine yağı sürüldü ve her birine kilit mandalları yerleştirildi. Motor yağları tıpkı silindirin

silindire geçirilen metal bileklikler gibi mandalların yerlerinde kalmasını sağlayacak. İşçi her şeyin doğru olduğuna emin olmak için anahtarı tekrar deniyor. Daha sonra kilidi koruyucu bir kaba yerleştiriyor. İşçi kilidin açık ucunu dolduruyor ve kapağı iki iğneyle sağlamlaştırıyor. Sürgüler de kilide yerleştirildi. Kilitleme sırasında bu sürgüler fren diskine itilecek ve motor kilitlenmiş olacak. Metal sürme kilit kullanılmadığı zamanlarda anahtar deliğini koruyacak. İşçi kilide kaydırarak kolayca açıp kapayacağı plastik bir mekanizma ekledi. Kilit sürgüsü artık tamamlandı. İşçiler dış kilit parçasını da monte ediyorlar. İki parça fren diski de uyusun diye belirli bir aralıkta bir araya getiriliyor. Belirli ölçüm aletleri kilit mekanizmasının boşluğunun doğru ölçüde olup olmadığını kontrol etmek için kullanılıyor. İşçi ablyaktöre yağ sürüyor ve yağın her yere yayıldığından emin olmak için kontrol ediyor. Metal toplar kilit mekanizmasının oyuk bölümüne yerleştiriliyor. Kilit bu toplarla çarpıştığı zaman mekanizma dışarıda olacak ve top onları dışarıda tutacak. Kilit sürgüsü dış kasaya yerleştiriliyor. Kilit demir kasayla kilit arasında kalan bir plastik yay sayesinde daima güvende kalacak. Daha fazla yağ eklendikten sonra kilit alarm sisteminin yerleştirilmesine hazır hale geldi. Alarm başka bir fabrikada önceden montajlanmıştı. Şimdi kasanın onun için ayrılan yerine yerleştiriliyor. Makineleştirilmiş aletin yardımıyla alarm kasaya sıkıştırılıyor. Plastik tespit pimi alarm mekanizmasını denemek için kilit üzerinde kaydırılıyor. Alarmı monte etmek için çıkarılan kasanın parçası tekrar monte ediliyor. Vidayla sağlamlaştırılıyor. Kilit küçük tüylü dönen fırçayla cilalanıyor. Çok az yağla parlatılıyor. Artık bitti. Bu motosiklet fren diski kilidi güzel görünüyor. Sesi ise rahatsız edici. Çok rahatsız edici. Evet, artık veda için el sallama zamanı. Eldivenli bir bölümdü. Harika çiçekler de cabası. Ama şimdi uçma zamanı. Gerçekten uçmalıyım. Evet, uçmak istiyorum. Çıkış nerede? Bana çıkışı gösterin. Evet, işte burada.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Konum Harris Gölü, Florida. Görev, süper aracı kurtar.
1: Harika!
2: İnanılmaz!
1: Deniz uçağıyla gölleri aşarak Florida macerasına ilk adımı atıyoruz. Ne başlangıç ama?
2: Egzotik arabalar için son derece egzotik bir yer.
1: Kesinlikle. Şunu da söylemeden edemeyeceğim, en devasa ve zorlu projemiz muhtemelen bu olacak.
2: Katılıyorum. İngiltere'de uğraştığımız işleri düşünecek olursak bu bambaşka bir seviye.
1: Bu süper araç bölümünü sonsuza dek hatırlayacağız.
3: İngiltere'nin dört bir yanını gezip yüzlerce arabayı restore ettikten sonra yeni bir maceranın vakti gelmişti.
4: Şuna bak, aslan yelen varmış.
5: En azından benimki renkli. Bak seninki hala siyah beyaz.
3: Küresel bir maceraya atılıyoruz. Dünyanın en ikonik arabalarını bulmaya çalışacağız.
4: Sese bak, sese!
3: Yerel araba satıcılarının yardımıyla...
6: Satıcılar sizler misiniz?
7: Evet, doğru.
3: Ulusal hazineleri kurtaracağız.
8: Bunun altı beklediğimden iyi durumda.
3: Ve bu süreçte... Pekala, anlaştık.
9: Teşekkür ederim.
3: Tebrikler. Biraz da kar edeceğiz. Ah, üstü açık bir araba, şuna bak. Bu çocukluk hayalim.

0: Konum Goodwood, Birleşik Krallık. Birkaç ay önce.
1: Nasılsın?
2: İyiyim.
1: Üstündekini şimdiden imzalamaya başlamışlar.
2: Evet.
1: Güzel.
3: Her yıl düzenlenen Goodwood Hız Festivali. Glastonbury'nin az çamurlu ve daha süratli bir versiyonu gibi.
1: Çok güzel.
3: Sağ olun. Görüşürüz.
4: Sizi her zaman izlerim. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Minnettarız.
3: O yılın başrollerinden. Kalbimdeki otobanın sahibi.
1: Vay canına.
3: Bu Lewis'in 2008 yılında dünya şampiyonluğunu kazandığı araba.
1: Harika bir otomobil. Yakından bakınca kesinlikle daha karmaşık görünüyor.
3: Sanırım bunu sezon boyunca yüzlerce ya da binlerce kez parçalara ayırıp tekrar birleştirdiler. Sonra da aynı araçla İngiltere dünya şampiyonluğunu kazandı. Gerçekten tüylerim diken diken oldu.
1: Gülümsemeyi görmek güzel. Ama buraya Elvis'in geçmiş Formula 1 şöhretini almaya değil, Floridalı bir dostumla tanışmaya geldik. Merhaba delikanlı.
5: Aman tanrım, Mike Brewer. Nasılsın?
1: Gayet iyi Freddy. Peki ya sen? Bak bu Elvis.
5: Merhaba.
3: Hakkında çok şey duydum
5: memnun
3: dostum.
5: Memnun oldum.
1: Hayranları tarafından çavar iş olarak bilinen dostum Freddy, dünyaca ünlü bir YouTuber. Muhteşem arabaların restorasyonunu ve modifiyesini merakla izleyen milyonlarca takipçisi var. Şimdiye kadarki en büyük projesi ise sele maruz kalmış bir yarış otomobili. Görünüşe göre Freddy'nin başı dertte.
3: Bunun altından kalkmak hiç kolay değil. Çıldırmış olmalısın dostum, çıldırmış.
5: Çıldırmak ne kelime, delirdin.
3: Ne kadar ilerleyebildin?
5: Yani çok değil, arabayı parçalarına ayırmıştık. Şimdi de bir araya getirmeye başladık. Örneğin tesisat, gövde, mekanik, kelimenin tam anlamıyla her şey hazır.
3: Başına büyük iş aldığını farkında
5: evet,
3: mısın?
5: Evet, farkındayım. Araç hakkında deneyimin olduğunu söylemiştin.
3: Evet ama binek araçtan ziyade yarış aracı oluşuna odaklandım. Yani bir geçmişim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Neden?
5: Ben de yarış kısmına odaklanıyorum diyelim.
1: Kesinlikle.
5: Siz şimdi... Tamam ama...
1: Dur. Elvis benimle çalışıyor. Burada... Onu alıp götüremezsin öyle.
5: Bakın. Anlıyorum ama burada yabancı yok değil mi? Peki ya Florida'da? Günlük güneşlik, bir tatile ne dersiniz bakalım?
1: Yani yardım istiyorsun.
5: Evet istiyorum. Tabii ki istiyorum.
1: Freddy'ye yardım etmemek için bir sebep göremiyorum.
3: Florida'ya mı gideceğiz?
1: Elbette. Bir daha ne zaman böyle bir araç bulacağız? Söyler misin bana?
3: Ricaya hiç gerek yok. Bu arabayı restore etmek bir lütuftur.
1: Galiba bugün bilet bakmaya başlasak iyi olur.
5: Ver elini bakalım.
1: Hayır, repliğimi çaldı. Fenomen Freddy arabaları kendin yap yöntemiyle restore ederek sadık bir takipçi kitlesi oluşturmuş.
5: YouTube kanalımı 2014'te açtım ve ailemin garaj yolunu kullandım. Sabahtan beri buradayız ve lastikte devasa bir delik var. Hiçbir zaman eğitim almadım. Bu yüzden her tadilat benim için tamamen bir deneme yanılmadan ibaret diyebilirim.
3: Yöntemi çoğu otomobil için kabul edilebilir olsa da bu sıradan bir hatchback değil.
5: Ah, kırdım. Aracı hurda ihalesinde kazanınca sonunda hayalimdeki arabaya kavuştuğumu düşündüm. Fakat sonra bunu nasıl tamir edeceğimi bilemediğimi ve dolayısıyla şimdiye dek aldığım en büyük proje olduğunu fark ettim.
1: Freddy haklı. 2013'te tanıtılan araç yarış dünyasının kurallarını değiştirmekle kalmadı, tamamen yıktı ve kendine yeni bir yer açtı. Aracın merkezinde elektrik motorunu çift turbolu V8 motorla birleştirip 903 beygir gücüne ulaştıran son teknoloji bir hibrit sistem bulunuyor. Karbon fiber yapı ve aktif aerodinamik gibi formüla özellikleri de eklenince bu canavar hala daha birçok açıdan üst düzey bir otomobil. Şimdi de ince bir mühendisliğe ihtiyacı var. Deniz uçağında olmamızın nedeni bu.
3: Freddy'nin Tavares'teki atölyesine 7 günlük bir kurtarma operasyonu için gidiyoruz.
1: Ah şu palmiyeler ne kadar güzeller değil mi?
3: Evet, bu güneşi İngiltere'de bulamayız.
1: Doğru. Ancak 2022 yılında bu yazlık yer Amerika'nın şimdiye kadarki en kötü afetlerinden biriyle yüzleşti. Milyarlarca dolara mal olan Ian kasırgasından ne yazık ki Freddy'nin aracı da nasibini aldı. Freddy ve ekibini bir süredir canlı olarak takip ediyoruz. Arabayı sökmeye başladılar bile.
5: Çok ağır. Buyur buradan yak.
3: Ama arabayı görene kadar tam olarak ne yapacağımızı asla kestiremiyoruz.
1: Vay canına, etrafa baksana muazzam. İşte görmek istediğimiz adam.
5: Demek geldiniz. Nasıl gidiyor?
1: Seni görmek güzel dostum. İyi gidiyor.
5: Güzel,
1: ya sen.
3: Merhaba dostum.
5: Florida'ya hoş geldiniz.
3: Seni gördüğüme sevindim.
1: Şuna bak.
5: Vay
1: muhteşem.
5: Canına. Evet işte bu. Biraz değişikliğe uğradı. Son konuşmamızdan bu yana projenin kapsamı büyük oranda değişti. Artık sıradan bir yarış aracı yapmıyoruz. Çünkü aynısından her yerde
3: bir de bana
5: çok var. Bu araçla hız konusunda rekor kırmak isterim.
1: Başta bize okyanusun dibini boylayan aracımı onarmak için biraz yardımınız gerekiyor demiştin. Şimdi de fikrin değişti ve çok hızlı bir araç yapmak istiyorsun.
5: Evet.
3: Rekor kırabilecek seviyeye gelmemiz için aracı ne kadar hızlı gitmesi gerekiyor?
5: Aynı markanın güncel rekoru saatte 400 kilometre ile başka bir modele
1: hadi
5: ait.
1: Hadi ama. Evet. Sen şimdi daha hızlı sunum yapacaksın.
5: Evet.
1: Hem de kendi atölyende.
5: Evet.
3: Günün sonunda bu motordan kaç beygir elde etmeyi planlıyoruz?
5: Motor fabrika çıkışı haliyle 730 beygir gücündeydi.
3: Yeterli değil.
5: Evet, bu yüzden 1500'ü deneyeceğiz.
1: Kahvecenini, arabayı havaya uçuracaksın.
5: Ana özelliklerinden biri olan hiper sürüşü iptal edeceğiz.
3: Yani tüm bataryaları, elektrik motorları çıkarıyorsun.
5: Öyle. Araç hibrit oluşuyla da öne çıkıyordu. Bunun eski bir teknoloji olduğunu düşünerek içten yanmalı olmasına karar verdim. Hacim artırıp dövme çubuk ve pistonlar sayesinde şasi bir hayli güç kazanmış olacak.
1: Bak tam duymak istediğin şeyleri söyledi.
5: Evet,
1: hız rekoru
5: öyle
1: dedi. Daha fazla beygir dedi.
5: Kesinlikle. Tamam. Sizden asıl isteğim motoru arabaya yerleştirmeme ve çalıştırabilmeme yardımcı olmanız.
1: Freddy işi yokuşa sürmeye başladı.
3: Motorun gücünü ikiye katlamak gerçek bir mühendislik ister. Hibrit sistemi kaldırma konusuna hiç girmeyeyim bile.
1: Hibrit sistemi kaldıracağım mı dedi? Ne söylediğinin farkında mı? Bu ardı arkası kesilmeyecek bir sorunlar zinciri demek. Pandora'nın kutusundan hiçbir farkı yok. Başımıza iş almayalım yani.
3: Kesinlikle. Aslında Freddy'nin neden böyle düşündüğünü anlayabiliyorum. Bataryayı çıkarıp ağırlığı azaltmayı düşünüyor. Ama ileride hiç beklemediği bir dizi sorunla karşılaşacak.
1: Yine de durup düşününce Freddy bunları söyleyebilecek bir adam. Muhtemelen ne dediyse yapacaktır. Bu da beni oldukça heyecanlandırıyor.
3: Ona ben de inanıyorum. Bizim de desteğimizle rekor hızdaki hedefine ulaşabilir. Rekor kıracak olan bu araçta katkımızın olduğunu düşünsene. Ben varım.

0: Yarınki sınıf çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınıf çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
12: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
15: Diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
21: Güneşi, denizi ve Elvis'e göre tatlılarıyla ünlü Florida'dayız.
0: Ne yiyorsun sen?
21: Şunları bir dene, tadı çok iyi.
0: Doğrusu biraz tatlı.
21: Hop, işte al bakalım. Ekşileri yedin. Ekşi olanlara bayılırım. Ya ikram olacaktı.
22: Serde hasar almış bir yarış aracını hız rekoru kırabilecek seviyeye getirmek için dostumuz Freddy'nin yanındayız.
21: Beygir gücünü artırmadan önce aracın fırtınada zarar gören kısımlarını onarmalıyız.
22: Ben aracın karbon fiber arka difüzörünü hallediyorum.
21: Yemek mi söyledin?
22: Araç seldeki akıntıda bir hayli zarar görmüş.
21: Bu şey artık yakıt tankından ziyade balık tankına benziyor. Sence bu tankı kurtarma ihtimalimiz kaç?
23: %100.
21: Ciddi misin?
23: Neler yapabildiğinizi biliyorum.
21: Tabii ki bu şeyi tamamen kurtarabiliriz. Alüminyumdan yapılmış. Hiçbir sorun olmaz.
23: Pekala.
21: Pompalara ne diyorsun?
23: Hiçbir şeyi, çünkü ben de bilmiyorum.
21: Anladım.
23: İçine hiç bakmadım. Son derece ağır görünüyor. Belki de bolca deniz suyu vardır. Büyük bir rezalete hazırlıklı ol.
21: Bu tankın içinden midye tava bile çıkar. Şaka bir yana, az miktardaki tuzlu su bile motorda son derece tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Yani iyi temizlemeliyiz.
23: Ama tanrım, bu iğrenç. Çok kötü görünüyor. Gerçekten.
21: Alüminyum gövde iyi duruyor. Ancak sel suları tanktaki 3 yakıt pompasını da tahrip ettiyse başımız cidden belada demektir. Hazır elimiz değmişken neden halkaları çıkarıp 3 pompayı da sökmüyoruz? Böylece içinde nelerin olduğunu görebiliriz.
23: Ha, işte oldu. Çıktı. Aman tanrım.
21: Bu orijinal yakıt pompalarının her biri yaklaşık $2,000 değerinde. Ama çalışamayacak kadar hasar aldılarsa motorun çalışma şansı sıfır. Eğer sağlamsa 12 voltu uygulayınca pompanın ateşlendiğini duyabileceğiz ve tüm su da böylece kovaya akacak. Suyun pompaları kirletmesini önlemek için özel bir temizlik malzemesi kullanıyoruz. Acaba işe yarayacak mı? Hazır mısın?
23: Yani umarım bir aksilik çıkmaz.
21: Hey, şuna bak.
23: Harikaymış.
21: Muhteşem, çok iyi bir gelişme.
23: Dostum, inanamıyorum. Tek yapmamız gereken kalan pompaların sağlamlığını test edip depoyu temizlemek. Sonra da arabaya yerleştiririz.
24: That's awesome.
21: Pompaların sağlam çıkması $6,000 tasarruf demek. Bu arada içeriden midye çıkarsa gerçekten yerim.
22: Ben de süper aracımızın hızını artıracak süper tasarrufların peşindeyim. Freddy'den aldığım karbon fiber parça muhtemelen sürdüğüm aracın tam 10 katı değerinde. $23,000. İşte bu parça Freddy'nin aracına takılıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bu otomobilden sadece 375 tane üretildi. Yani bu kadar pahalı olmasının nedeni sınırlı sayıda bulunması. Ve de şu anda yanına gittiğim adamsa otomotiv dünyasının efsanesi, karbon fiber ustası, muhteşem Joy. Freddy'nin sürtünmeyi azaltacak olan difüzörü hız rekoruna ulaşmamız için oldukça önemli. Fakat araç hala balıkçı tezgahından hallice. Merhaba.
25: Wow.
26: Nasılsın Mike?
25: Memnun oldum.
26: Evet.
25: Bu dostum Freddy'nin aracına ait bir arka difüzör. Araçtan daha yeni söktüm. Sorun şu ki içerisine biraz kum girmiş. Her salladığımda duyuyorum. Duyuyor musun sen de? Yani
26: evet.
25: Okyanus kumları hala içerisinde.
26: Evet. Öyleyse daha detaylı incelemek üzere içeri götürelim. Genelde böylesine büyük bir sorunun yanında ek şeyler de çıkar, inan
25: Pekala.
26: Bana.
25: Pekala.
26: Her yerini kontrol edelim.
22: Freddy'nin aracı oldukça özel bir malzeme olan karbon fiberin formüla yarışlarında kullanılmasına öncülük etmiş. Üretimi oldukça pahalı olan aşırı hafif ve güçlü bu malzeme yarış otomobillerinin tek tercihi. Çatlakları mı arıyoruz?
26: Evet, bu tür çatlaklar fazla derin oluyor.
25: Bu oyukta ama büyük.
26: Öyle görünüyor.
22: Onarıma geçmeden önce Joy hasarlı bölgeleri tek tek işaretliyor.
26: Bak, burada da var.
22: Ya şuradaki bak, bir tane daha var. Ve inceleyip sık dokuma vakti.
25: Bu parçanın bir kısmını söküp hasarın ne durumda olduğuna mı bakacaksın?
26: Önce buradaki üst katmanı taşlayacağım. Sonra da ona göre
25: değerlendireceksin.
26: Cidden berbat durumda.
25: Bu malzemenin yapımında örme karbon telleri reçine ile kaplandıktan sonra fırına veriliyor. Joy de onarım için buna benzer bir işlem uygulayacak. Demek karbon bu oluyor. Başlangıçtaki ham madde.
26: Aslında önceki hali bu.
25: Peki bu nedir?
26: Bu karbon fiber demeti.
25: Tek bir tele benziyor bu.
26: Evet, sadece 3000 telden biri.
25: Orada dur. Orada dur. Bekle bakalım. Orada dur.
26: Doğru biraz. Söylüyorum.
25: Şu anda 3000 telimi tutuyorum ben. Ha?
26: Evet.
25: Daha neler? Dikkatli bakınca
26: görebilirsin.
25: Şuna bak, saç telinden bile ince gibi sanki.
26: Çok daha ince.
25: 3000 tane demek ha?
26: Evet, bir şekilde tüm telleri birleştiriyorlar ve sonra da buna dönüşüyor işte. Canını acıtabilir.
25: Tamam. Şimdi bize ne lazım peki?
26: Üzerinden geçmek için 12'lik fiber kullanacağım ve bu fiberi 45 derecelik açıyla yerleştireceğim. Böylece uyguladığım ilk katman çatlağı kapatmış olacak. Sonra evet. Da tabii ikinci katmanı nispeten düz bir açıyla yerleştireceğim.
25: Süper. Joy onarım için işe dokunmuş karbon fiber levhalardan yama keserek başlıyor. Daha sonra mucizevi reçineyi hazırlamak için 5 parça epoksi, 1 parça sertleştirici ve son olarak da ne olur ne olmaz diyerek 1 çay kaşığı grafit ekliyor.
26: Tamamdır. Şimdi bir fırça alıp üzerinden geçerek çatlakları doldurmaya başlıyorum.
25: Şimdi anladığım kadarıyla bu kısmı bir arada tutmak için çatlağa biraz reçine dolduruyorsun.
26: Evet.
25: Yani yama gelmeden çoktan yapışmış oluyor. Öyle mi?
26: Kesinlikle. Bu nedenle yamayı şöyle yerleştiriyorum.
25: Yamayı karbon fiber ana parçayla nasıl birleştirdiğini düşünüyorum da şu an uyguladığın yöntem beni o kadar şaşırtıyor ki nasıl işe yaradığına hala inanamıyorum doğrusu.
26: Aslında tüm yamaları doğru şekilde doğru yere yerleştirmek oldukça uzun ve dikkat gerektiren bir süreç. Tüm hasarlı kısımları onarıp artık hepsinin tamamen sağlam olduğundan emin olduktan sonra da çilaya geçeceğim.
25: Güzel.
26: Takma
25: pozitif
26: kafaya.
25: Oluşunu sevdim.
26: Sağ ol gitsin bakalım. Bizim burada hep böyle derler.
21: Joy'in pozitif yaklaşımından bize de lazım. Freddy eskisinden de güçlü piston ve konik çubukları çoktan yerleştirdi bile. Ancak aracın rekora ulaşacak kadar hızlı olması için motorun çok güçlü olması şart. Saatte 300 kilometrenin üzerine çıkınca aerodinamik sürtünme başlar ki bu bizim için oldukça büyük bir kısıtlama. Engelin üstesinden gelmek için ihtiyaç duyulan güç miktarı katlanarak artmaya başlar. Dolayısıyla motordaki her bir parçanın işlevini üst düzeye çıkarmak önceliğimiz olmalı. Buna yeni turbolar da dahil. 2013 yılında aracın çift turbosu 900 beygiri aşmasını sağladı. Fakat artık bu teknoloji de eski günlerde kaldı. Bu yüzden Freddy ile bazı özel parçalar ekleyerek gücü maksimuma çıkarmayı deneyeceğiz.
23: İşte geldi.
21: Freddy, bu turboyu yenisiyle değiştireceğiz. Öyle mi?
23: Evet, yenisi çok daha büyük ve tasarımı tamamıyla farklı. Eski turbo 22 ila 24 PSI arasında bir değere sahipken bu şey 35 PSI'ye sahip.
21: Bu takviye basıncında ciddi evet. Bir artış demek. Aslında tüm bu teknolojinin tasarım ve malzemelerin gelişimiyle ortaya çıktığını söylemek yanlış olmaz. Şuradaki pervanenin tasarımında bile artık hesaplamalı akışkanlar dinamiği benzeri şeyler kullanılıyor. Hmm. Böylelikle turbodan tabii. Geçen havanın en üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor. Önceden bu yoktu, değil mi?
23: Yoktu ama yine de ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar. Açıkçası bu özel bir mühendislik ama yine de 10 yıl turbo teknolojisi için gerçekten...
21: Katılıyorum. Bu oldukça inanılmaz hızdaki çifte turbo, 100 bin devirin üzerindeki dönüşüyle muazzam bir ısı açığa çıkarıyor. Bununla birlikte egzoz sisteminde sıkışıp kalan gazların sıcaklığı zaman zaman binlerce santigrat dereceye kadar ulaşabiliyor. Çözüm olarak içeride son derece büyük hızla dönen bu parçaların iyice yağlanmasını sağlayan özel bir sistem geliştirilmiş. Buna ek olarak yine aynı parçaların aşırı derecede ısınmasını engellemek için suyla soğutma yapabilen bir sistem daha mevcut. Turboları motorun yanına takmadan önce yağ ve su kablolarını üniteye monte ediyoruz.
23: Of,
26: ufak tefek şeyler.
21: Turbolar hazır olduğuna göre tüm dikkatimi güç arayışındaki canavar motorumuza verebilirim. Ek olarak yine aynı parçaların aşırı derecede ısınmasını engellemek için suyla soğutma yapabilen bir sistem daha mevcut. Turboları motorun yanına takmadan önce yağ ve su kablolarını üniteye monte ediyoruz. Ufak tefek şeyler. Turbolar hazır olduğuna göre tüm dikkatimi güç arayışındaki canavar motorumuza verebilirim. Böyle

0: Şimdi biz de bu devasa motorun her iki yanına devasa turbolar yerleştirdik. Ancak yanma odasına giren yakıt miktarı artırılmadığı sürece bunu yapmanın hiçbir anlamı yok. Çözüm olarak yepyeni ve daha büyük bir enjektör seti kullanacağız. İlk olarak eski yakıt rampalarını sökmem gerekiyor. Her silindir sırası için bir ve her yakıt rampası için 4 çift enjektör bulunuyor. Her bir tarafta 8 tane olmak üzere bulunan çok sayıdaki bu enjektörleri küçük fişlerinden ayırmam gerekiyor. Fişlere ulaşmak beni çok zorluyor. Buradaki her şey çok pahalı ve hassas. Bu şeyleri kırıp dökmek en son isteyeceğim şey. Bir tane kaldı. Hadi bakalım. İşte sonuncusu. Tamamdır. Diğer tarafta bir yakıt rayı daha olduğunu unutmayalım. İşte değiştirilmeyi bekleyen 8 enjektör bunlar. Rayı güvenli bir şekilde yerinden çıkardıktan sonra enjektörleri halletmek için işe koyuluyorum. Freddy bunlardan tam bir kutu aldı. Gördüğünüz şey günümüzün son teknoloji enjektörlerinden biri. Yakıtı enjektör memesinin ucundan dışarı vermek için burada daha farklı bir yöntem kullanılmış. İkisini karşılaştırınca eski olanın enjektörden çıkarken yakıtı püskürterek partiküllere ayıran minik delikli düzeneği görülebiliyor. Ancak bugün yine aynı yöntemi kullanıyoruz. Sadece biraz daha farklı bir şekilde. Odada bulunan yakıt yanmaya başlamadan önce nispeten farklı bir şekilde püskürüyor. Daha da önemlisi bu enjektörler aynı yakıt basıncında 5 katı kadar daha fazla yakıt sağlayabiliyor. Bu da motorun performansını en üst düzeye çıkarabilmemiz için oldukça önemli. Bu yeni enjektörler Freddy'ye 5000 dolardan fazlaya mal olsa da yeni turbolarla birlikte motor bir hayli güç kazanacak. Oturduklarından tamamen emin olmak için yeni enjektörlerin contasına biraz gres yağ sürüyorum ve yerlerine geri takıyorum. Evet, işte şimdi oldu. Bir yakıt rampası daha tamamlandı. Diğerini de halledebilirsem son olarak hepsini arabaya geri takabilirim. Enjektörler ilk seferde biraz bocalayacak olsa da arabayı saatte 400 km hıza çıkarmak için ihtiyacımız olan performansı vereceklerine hiç şüphem yok.
1: İşte orada. Ortalığı topluyor.
2: Güzel.
0: Nasıl gidiyor?
2: Evet.
1: Çok iyi dostum. Kusursuz. Tam bir Formula 1 hayranı olduğun her halinden belli. Takımlarla işi bittikten sonra hepsini
0: olması
1: tek tek
0: gereken öyle olacak. Beğeneceğinizi umuyorum çünkü ikinci yakıt rampasını az önce taktım. Umarım günün sonunda tüm cıvatalar bize bu hedefte fazladan beygir gücü olarak geri döner.
2: Evet, kesinlikle.
0: Ortada dağ gibi bir sorunumuz var. Bu arabanın tesisatı nerede? Yoksa ben mi göremiyorum?
2: Evet, çünkü arkada.
1: İşte. Kutuda demek.
2: Burada. Kurtarabildiğim kadarını kurtardım. Sadece biraz kötü durumda ama hala çalışır vaziyette olduğunu ve işimize yarayacağını düşünmekteyim. Siz ne dersiniz?
0: Freddy,
2: ben pozitif
0: Freddy,
2: bakıyorum.
0: Şunun haline bak. Suda mahvolmuş.
2: Hı-hı.
0: Yakın bir zaman sonra hepsi pas tutacak. Şimdilik temiz ve sorunsuz gibi görse de biz bunları arabaya takar takmaz bir şeylerin ters gittiğini anlayacaksın.
2: Sıfırdan yeni bir tesisatı 20 bin dolara alabilirim. Bütçe konusunda bir sorunum yok. Ama tam bir yıl sonra teslim ediyorlar. O kadar süre bekleyebileceğimi gerçekten düşünemiyorum.
1: Bir sene mi?
2: Evet, belki iki.
1: Freddy'nin hız rekoru gitgide bir hayale dönüşürken zamanımız daralmaya başlıyor.
0: Saatte 400 kilometreye ulaşmak bir yana, tamamen sağlam bir kablo tesisatı bulamazsak motor elimizde kalır.
2: Aslında bir yolu daha var ki bence deneyelim. Kablo tesisatı konusunda usta bir arkadaşım var. İsmi Adam. Bize yardım edebileceğini söylüyor. Ve işinde gerçekten iyi olduğunu da söyleyebilirim.
0: Bu yığını tekrar kullanılabilir hale getirecekse kendini aşmış olmalı.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net!
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi?

0: Ago.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
11: You are the queen of dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Dünya turu için Amerika'dayız. Bas hadi bas. Çok canına. Keyifli. Çok
18: cidden
17: keyifli.
18: Çok hızlılar. Evet.
17: Muhteşem. Saatte 400 kilometre böyle bir şey mi?
18: Bu kadar beygir gücü sadece yarış pisti için kullanılmıyor tabii.
17: Şuna bak, şahane. İşte gerçek bir roket bu, gerçek.
18: İlk kez yakından görüyorum. İnanılmaz.
17: Resmen uzaya gidiyor.
18: Bak,
17: muhteşem.
18: Şu anda roketin içinde olduğunu hayal etsene.
17: Umarım dostumun selde mahvolan aracını saatte 400 kilometre ile rekora yazdırma hayali bu kadar uzakta değildir.
18: Mike ve ben Florida'dayken Freddy motoru tamamlayıp araca geri takabileceğimizi düşünmüştü.
17: Ancak kabloların vahim durumunu görür görmez umutlar aniden tükenmeye başladı.
18: Şunun haline bak, suda mahvolmuş. Yakın bir zaman sonra hepsi pas tutacak.
17: Freddy'nin elektrik dehası arkadaşını beklerken bir sorunla daha karşılaştık.
18: Fazladan beygir gücü, egzozda biriken fazladan ısı demek. Mike bu soruna çözüm bulmak için tekrar yola çıktı.
17: Pis bir iş ama birimizin yapması gerekiyor.
18: Evet.
17: Amma tozuttuk. Freddy'nin binek aracını sürerken bile efendiliğimi nasıl koruduğumu görebilirsiniz. Bu benim hayalimdeki otomobil. Hem de modeline kadar öyle.
18: Tüylerim diken diken oldu.
17: Benim de bu araç bambaşka. Harika.
18: Bunu saatlerce yapabiliriz. Yapmamız gereken
17: biliyorum
18: bir iş vardı.
17: Buna saatlerce devam etmek istiyorum. Aracın motorundaki fazla ısınmaya çözüm bulabilecek uzman bir boya atölyesine gidiyoruz.
0: Araca ne kadar çok beygir eklersek bizim için o kadar iyi. Bunu yapmak istediğimizde özellikle de planladığımız miktardaki beygir motordaki ısıyı iki katına çıkarıyor. Dolayısıyla egzozu seramikle kaplatırsak bütün ısının egzozda birikerek hızlı şekilde dışarı çıkabileceğini düşündük. Bu sayede önümüzde hiçbir engel olmadan motoru güçlendireceğiz.
17: Hız problemini boyayla çözmek harika bir fikir. Freddy'nin rekoruna ulaşabilmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Merhaba.
19: Merhaba.
0: Ne haber? Mike, bu Jonathan.
19: Memnun
0: Jonathan,
19: oldum.
0: Mike Brewer.
17: Tanıştığımıza çok memnun oldum,
19: evet,
17: Jonathan.
19: Evet, ben de memnun oldum.
17: Seramik dediğiniz şey aslında boya kaplama değil mi?
19: Evet, temelde boya kaplama. Çünkü hazırlama süreci neredeyse aynı. Boyanın kolay yapışabilmesini sağlamak için önce kaba zımparayla yüzeyi raspalıyoruz. Ardından fırınlayarak tüm yağı çıkardıktan sonra geriye tıpkı araba boyar gibi boyamak
17: Peki,
19: kalıyor.
17: Peki etkisi olacak mı eğer egzoz 1000 derecenin üzerindeyse? Bu yöntem yüzde kaçlık bir soğuma sağlayacak?
19: Hiç dert etmeyin.
17: Seramik kaplamanın ısıyı tam olarak ne kadar düşürebileceğini test ederek görmek için Freddy'nin egzozuyla Jonathan'ın kaplama egzozunu karşılaştırdık. Evet, neredeyse 3 dakika. Evet. 250 derece.
0: Evet.
17: Bunu 3 dakika ısıttıysak
0: ısıda bariz bir düşüş
17: görmemiz gerekiyor. Hazır mısınız? Boyadaki seramik parçacıklar ısıya karşı yüksek düzeyde direnç gösterebiliyor. Peki bu yöntem Freddy'nin aşırı ısınma sorununu çözmek için yeterli olacak mı? 5, 4, 3, 2, 1, dur. 153. Tam 153 derece. Neredeyse bu.
0: %40'lık bir düşüş.
17: Çok etkileyici değil mi?
19: Olağanüstü bir şey.
17: Bence bunu da boyayayım.
0: Evet, hadi bakalım.
17: Kapsamlı bir temizlikten sonra egzozu kirlerden kurtarmak için 300 derecede 1 saat bekletiyoruz ve ardından boya vakti.
19: Burada çalışmaya ne dersin?
17: Bak ne diyeceğim. Boya işi bana terapi gibi geliyor.
19: Katılıyorum.
17: Kaplama bile oldukça rahatlatıcı.
19: Evet, bence de. Şimdi ince sprey hazırlayacağım. Kuruması için yaklaşık 5 dakika bekleyeceğiz. Sonra bir kat daha atacağım.
17: Pekala, anladım. Nasıl olmuş Freddy?
19: Tamamdır.
0: Bayağı iyi görünüyor. Sen mi yaptın?
17: Sadece bir kısmını.
19: Hayır, hepsini.
0: Dostum, bu inanılmaz görünüyor.
17: Tekrar sıfırdan kaplamaya gerek yok değil mi? Bunu arabaya takacağız.
0: Evet, bunu takacağız.
17: Yaşasın. Öyleyse sana çok teşekkür ediyoruz.
19: Rica ederim.
17: Sağ ol. Ver kesinlikle. Seni tanımak güzel.
19: Aynı şekilde.
17: Keyifli bir
19: evet, kesinlikle.
17: Üstelik. Sağ ol. İşe yaradığını görmek
19: üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
20: Atölyede verimliliği artırarak performansın en üst düzeye çıkmasını sağlamak için motora yeni bir kam mili takacağım. Bu parçalar motorun sorunsuz çalışması için hayati öneme sahip. Çünkü bunlar olmazsa hedeflediğimiz performansın yanına bile yaklaşamayız. Bunlar değişken sübap zamanlaması sisteminin parçası. Bu kam millerinin duruma bağlı olarak motorun alt kısmındaki krank miline göre kademe değiştirebileceği anlamına geliyor. Parça gerçekten kritik bir önem taşıyor. Çünkü motoru o andaki talep ve koşullara bağlı olarak optimize edebiliyor. Şimdi Freddy'nin aracına gelecek olursak, ki umarım bitirebiliriz, bu onun aracında bulunan bir kam mili. Buradaki ucu oturuyor ve anahtarla kilitleniyor. Üzerinde çarkın bulunduğu dış bileşense zincirlerle motorun alt kısmındaki krank miline bağlı. Bu iki aksam birbirinden bağımsız olarak az da olsa birkaç derece hareket edebiliyor. Freddy motora daha geniş bir hareket alanı sunan yeni kam milleri sipariş etti. Daha geniş bir aralığa sahip olduğumuz için kam milinde açıları ileri veya geri getirebiliyoruz. Bu da bize aradığımız optimizasyonu sağlıyor. Aracı 400 km hıza ulaştırabilmemiz bu özellik sayesinde mümkün oluyor. Krank ve kam millerini kilidini oturttuktan sonra mevcut kam milini sökmeye başlıyorum. Şimdi kam zincirindeki gerilimi serbest bırakarak kilit pimiyle yerine oturtacağım. Daha sonra gergiyi alabilirim. Böylelikle zincir serbest kalacak ve iki kam milini de bu taraftan çıkarabileceğim. İşte böyle. Bunun üzerinde zincir olduğu için beni biraz uğraştıracak gibi görünüyor. İşte oldu. Baksanıza. Nihayet bitti. Bize engel olan iki parça da burada. Seti 3000 dolara mal olan miller pahalı olsa da zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Bu parçaları takmanın tek yolu var. Aslında üzerlerinde yazıyor bu sol egzoz için olanı ve yeri de burası. Zaten arkasında kam zincirine oturtulan küçük bir çark bulunuyor. Şimdi bunu takacağım ve her şeyi yerli yerine oturttuğumdan kesinlikle emin olacağım. İşte oldu. Her şey tas tamam. İkinci parçayı da yerleştirdikten sonra tüm vidaları takıp sabitleyebilirim. Kam zinciri gergisini sıfırladıktan sonra son aşamada kalan her şeyi Formula 1 ekibi kadar özenli sıkıyorum. Her şey hazır. Gerektiği kadar sıkıyorum. İşte oldu. Diğerini de aynı şekilde sıkacağım. Tamam, 50 Newton metreden itibaren her ikisini de saat yönünde 100 derece döndürmem gerekiyor. Bu sonuncusu olacak. Neredeyse oldu. Dört kam milinden ikisi değişti. Elbette bu tarafı bitirdikten sonra diğer tarafa geçeceğim. Yani umarım Freddy'ye yardımım dokunmuştur. Motorda kalan son önemli işleri de halletmiş oldum. Üçüncü günü de geride bırakarak motora biraz daha güç ekledik ve saatte 400 kilometre hedefimize daha da yaklaştık.
17: Güzel bir akşam yemeğini hak ettik. Hadi açlıktan ölüyorum.
20: Bize biraz atıştırmalıklar yani küçük aparatifler söyledim.
1: Bu kardeşler ayıklanarak yeniyor.
20: Cidden mi?
1: Ah, i̇şte bu da biftekliğin maç oyuncu.
17: Harika, harika.
20: Teşekkür ederiz.
1: Yanına da kızarmış turşu.
17: Kızarmış turşu mu?
1: Ve son olarak da tatlı biber ve renk sosu.
17: Yok artık. Kanal.
20: İşte budur. Bir daha yani saçını hiç ısmarlamadığımı söyleme.
17: Sadece.
20: Evet öyle.
17: Şöyle kızarmış
20: çerezlik
17: turşudan
20: bunlar.
17: Alayım. Florida'ya özgü.
20: Tadı süper değil mi ama?
17: Gerçekten leziz.
20: Kesinlikle
17: i̇şte
20: öyle.
17: Florida. Bence bu projeye başlamamız çok cesurcaydı. Biri bana bu meydan okumayı kabul edip arabayı baştan aşağı restore edebilir misin diye sorsaydı ki elimden yüzlerce araba geçmiştir bilirsin mümkün
20: yani
17: değil derdim.
20: Yani çok kişi değmeyeceğini
17: evet,
20: düşünür.
17: Şimdiye kadar mühendislik açısından motora uyguladığım işlemler sayesinde belki de artık çok yakında araç yollara çıkabilecek.
20: Katılıyorum. Kablo tesisatı ve diğer sorunların hallolması için önümüzde hala uzun bir yol var. Ancak motorun çalışma ihtimali eskisi kadar uzak değil.
17: Harika olacak değil mi?
20: Hiç şüphem yok.
17: Bu arada bu güzel masayı bekletmesek mi acaba? Florida maceramızda zaman tükeniyor. Motor için hala yapılacak işler var ve ben hepsine hazırım.
20: Kablo tesisatı yolumuza resmen taş koydu.
17: Umarım Freddy'nin önerdiği usta mucizeler yaratır. Oho! Aman aman aman aman şuraya bak. Bu da ne böyle? Merhaba, merhaba. Ben Mike.
21: Memnun oldum.
17: Ben de memnun oldum.
20: Merhaba, memnun oldum. Tanıştığımıza sevindim. Bu aracın kendi tesisatına benziyor.
21: Aslında orijinal tesisat kötü halde olduğu için araçtakini kullanmayacağız.
20: Kablo tesisatı çalışmadığına göre planımız suya düşmüş gibi görünüyor. Freddy hibrit sistemi kaldırıp motoru yükselttiği için araca özel bir kablo tesisatı döşenmesi gerekiyor.
22: Çözümümüz şu, elimizdeki bu iki yedek tesisatı parçalarına ayırıp araç için gerekli kısımlarını alacağız. Bu şekilde istediğimiz şeye ulaşabileceğiz.
17: Yani bu kabloları takviye olarak mı kullanacağız
21: evet.
17: diyorsun?
21: Evet.
20: Dostum, kafamda çok fazla soru var ama ilkini söyleyeyim. Bahsettiğin 5 dakikalık bir iş değil, kulağa haftalarca veya aylarca sürecek
21: evet,
20: gibi geliyor.
21: Evet, birkaç ay sürebilir. Neredeyse 500 saate yakın bir süre. Bunun yanında alınacak malzemeler de yaklaşık 15 bin dolar eder. Aslında bütün bu sayılar oldukça iyimser. Çünkü neyin tam olarak nasıl yapılacağı ve ne kadar süreceği bir yerde yazmıyor. Bu basit bir yarış arabası değil. Oldukça karmaşık, süper bir otomobil. O yüzden bu gerçekten çok zor.
17: Bu bizim için oldukça kötü bir haber dostum.
21: Aracı bitiremeyeceğiz değil mi? Uzun süre burada kalamayız.
17: Daha fazla kalamayız. Artık dönmemiz gerekiyor. Ne yapalım, buraya kadarmış.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
23: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasında.
23: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
24: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Geceliği 4.200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
25: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
26: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
27: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
28: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
27: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Bölge sakinlerinin güçlü çenesiyle dillere destan olduğu Florida'dayız.
21: Dünyanın en büyük timsahı demek.
17: Arka dişleri çürümüş.
21: Yine de buradaki hiçbir hayvan Freddy'nin araçtan çıkardığı kablolar kadar korkunç değil.
17: Geriye başka bir yol kalmadığına göre her şeyin sonuna geldik gibi görünüyor.
21: İçler acısı bir sonuç. Motor üzerinde yaptığımız onca şeyden sonra aracı çalıştıramayacağız bile.
17: Bu programı 20 yıldır yapıyoruz ve ilk kez bir aracı bitiremedik. Bu çok kötü.
21: Maalesef o güzelim motorun sesini duyamayacağız. Çok yazık oldu. Gaza istediğiniz kadar bassanız da bazen yolun sonu çıkmaz sokaktır.
17: Neyse ki henüz işimiz bitmedi. Tam gidiyoruz derken aldığımız hediyelik eşyaları valize yerleştirdiğimiz sırada Freddy'den bir mesaj geldi. Bize özel bir yarış pistinde özel bir veda hediyesi vermek istediğini söyledi.
0: Adam'ın birbirine geçmiş o kabloları bir gecede tamir etmesi imkansız.
17: Freddy'nin son derece havalı mekanlar bildiğini söylemeliyim. Yarış araban varsa, bu işin tutkunuysan burası biçilmiş kaptan. Arkadaşlarınla gelip bir güzel yarış. Bu ses ne peki?
0: Freddy mi geldi yoksa?
17: Evet, olabilir. Muhteşem bir sese benziyor.
0: Değildir canım. Yok artık.
17: Aman tanrı.
0: Vay canına, inanılmaz bir şey.
17: İşimizi görür.
0: Harika.
1: Nasılsınız
17: İyiyiz
1: bakalım?
17: İyiyiz dostum, hiç fena sayılmayız. Bu arabayı biliyorum, videolarında görmüştüm.
1: Evet.
17: Bunun da motoruyla oynadın değil
1: Tabii
17: mi?
1: Tabii ki, günlerdir uğraşmamıza rağmen bir sonuca varamadığımızın farkındayım. Yine de benzer modeldeki modifiyeli bir aracı güzel bir pistte deneyimlemeden sizi göndermek istemem. Burası tam size göre diyebilirim gerçekten. Gelin bakalım, yapalım.
0: Olamaz. Dur mu atalım? Gideyim.
1: Evet.
0: Freddy.
17: Ne sürpriz ama.
0: Freddy.
17: Muhteşem bir jest. Olağanüstü. Şimdi tek sorun şu, arabayı hangimiz kullanacak?
0: Dert etme Mike, ben kullanırım.
1: Önce o söyledi, evet.
0: Motorun beygirini yükselterek ve aracın selde aldığı hasarı kısmen de olsa gidererek Freddy'yi hız rekorunu kırmaya birkaç adım daha yaklaştırdık.
17: İlk araç yarım kaldığı için binememiş olsak da Freddy'nin diğer bir harikasıyla pistte turlamak hiç fena değil. Dostum, cidden çok büyük bir şey. Bu kulüpteki insanlar yani inanılmaz zengin. Tıpkı bizim gibi.
0: Evet, bugün sıra bizde.
17: Her dakikasının tadını çıkaracağım. Bu şey sıradan bir yarış otomobili değil ki, çünkü Freddy'nin elinden geçti. Evet, şimdi asfaltın tozunu attırmaya ne dersin?
0: Hazır mısın?
17: Bas gaza! Bas diyorum, harika! Dur!
0: O neydi öyle, gördün mü? Aman tanrım! İnanılmaz bir ses, baksana!
17: Tam da boynum bükük bir halde uçağa binecekken resmen ilaç gibi geldi. Yemekten sonra gelen tatlı misali, bravo sana Freddy!
0: Dostum, açıkçası bu benim için hayal gibi. Yıllardır bu aracı üreten firmada çalışıyorum ve birkaçını deneme şansı da yakaladım. Ama bu modelin direksiyonuna ilk kez geçiyorum. Şu performansa
17: hadi
0: bak.
17: Hadi bir daha. Oh! Vay canına vay. Bayıldım. Frene her bastığında araç sanki sinirleniyor gibi.
0: Sürüş konforu muazzam.
17: Kesinlikle öyle, harika. Bak, düşündüm ki aslında yarım bıraktığımız diğer aracın yavrusu sayılır. Çünkü yalnızca 800 beygir. Diğer araç tamamlandığında neredeyse 1500 beygir gücünde olacak. Düşünmek bile yani insanı çıldırtıyor.
0: Delice bir şey.
17: Ne dersin?
0: Bundan iki kat daha güçlü bir şey neye benzer bilemiyorum. Bu
17: ama
0: hayal
17: gerçek
0: gibi. Delilik bu. Freddy gerçekten delirmiş
17: bu
0: olmalı.
17: Bu otomobil sıfırdan yüze yaklaşık 2,5 saniyede çıkıyor. Diğeri tamamlanınca bu 2 saniye bile sürmeyecek, anlıyor musun? Resmen çılgınlık. Arabada ikimizin de payı olduğunu düşünmek müthiş bir duygu değil mi sence de?
0: Şimdiye kadar yaptıklarımızla gurur duyuyorum. Projeyi bitiremeyip orada bırakmış olmamız gerçekten büyük talihsizlik. Ama yine de turboları bir üst modele yükselttik ve yakıt rampalarını daha iyisiyle değiştirdik. Yakıt deposunu bile temizledik. Asıl amaç zaten harika olanı daha da harika hale getirmekti, öyle değil mi?
17: Olamaz.
0: Şu sesi dinle. Vitesi düşürdükçe homurdanıyor.
17: Bence o firmada yanlış departmanda çalışıyorsun sen. Senin yerin şoför mahalli olmalıydı.
0: Kaç senedir söylüyorum.
17: Olmalıydın da. Sen gerçek bir otomobil yarışçısısın. Cidden çok başarılıydın. Kesinlikle bayıldım.
0: Ekip dediğim budur.
1: Nasıldı?
0: Freddy.
1: Nasıldı?
0: Bu harika bir şey. Bu deneyimi yaşattığın için teşekkür ederiz.
17: Çok teşekkür ederiz. İnanılmazdı. Gerçekten bırakıp gitmek zorunda mıyız? Yetişmemiz gereken bir uçak var biliyorum ama birkaç saat devam edemez. Biz buna ihtiyacım var, istiyorum.
0: Bunu bütün gün yapmayı çok isterdim ama artık yüz kaslarımı bile hissedemiyorum. O kadar çok gülümsedim ki.
1: Her şey için çok teşekkür ederim. Yardımınız benim için kelimelerin de ötesinde. Bu nedenle size
17: dostum,
1: minnettarım.
17: Dostum, projeye bizi dahil ettiğin için ne kadar mutlu olduğumuzu söylesek az kalır. Evet. Cidden muhteşem bir deneyimdi.
0: Katılıyorum.
17: Ve ne yazık ki artık gitmeniz çünkü uçağa yetişeceğiz.
1: Nasıl isterseniz.
17: Eminim buradan çıktıktan sonra o arabayı bitirmeye koşacaksınız.
1: Evet, fakat yine de ikiniz son halini görmeden araç asla gerçekten bitmiş sayılmaz, değil mi? Bu yüzden buraya tekrar gelmenizi istiyorum.
17: Memnuniyetle.
1: Bunu kesinlikle yapacağız.
17: Dostum, her şey için teşekkürler. Evet. Gerçekten minnettarım.
0: Çok sağ ol dostum.
1: Adamım, ben teşekkür
0: eksik
1: ederim.
0: Eksik olma.
17: Görüşmek üzere.
0: Müsaade senin.
17: Tabii, kendine
0: tekrar
17: iyi bak.
0: Teşekkür ederiz.
1: Görüşürüz.
17: Ne maceraydı ama. Ah. Kesinlikle harikaydı.
0: Bu projede çalışmak hayal gibiydi ama direksiyona geçtiğim an...
17: İşte gidiyor. Dostum, o şirkette sana gerçek asla ötesi. Bunlardan birini vermeyecekler.
0: Rica etsem vermezler mi?
17: Ya vermezler ama sana başka bir model alabilirim. Hani akülü olan kumandalı modeller var ya, çok uygun. Görüşürüz Freddy.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Geceliği 4.200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Geceliği 4.200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Yakıt alacağız yine, yandık.
14: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

0: Görüşürüz hatta.
1: Kahretsin.

0: Bir takas yolculuğuna başlıyoruz. Ah şuna bak. Bu yeni baba Aaron'ın hayatını değiştirebilir. Ama sizin için çok çalışacağız.
1: Benim için dünyanın en anlamlı şeyidir.
0: Onu sınıfının en iyisi SUV konumuna getirmek Elvis'in becerilerinin büyük bir testi olacak.
2: Zincirde sorun varsa bu tam bir yeniden yapılanma anlamına gelir.
0: Ve takas taktiklerim.
1: Yapabileceğini biliyorum
0: ben,
1: Mike.
0: Ben
1: sana
0: ben
1: inanıyorum.
0: Harry Potter değilim. Evet. Hepimizin bir rüya arabası var. Çoğumuz için ulaşılmaz kalır.
3: Küçükken kendimi hep büyüdüğümde alacağımı söyledim ama ne yazık ki bu sadece bir rüya olarak kaldı.
0: Bu yüzden en büyük ticaret mücadelesini üstleniyorum. Wow, şuna bak, otomobil hayallerini gerçeğe dönüştürmek için. Beni bir daha gördüğünde Kate hayalindeki arabanın yanında olacağım.
4: Teşekkür ederim.
0: Günlük araba kullanımı yapan otomobil tutkunlarıylayım. Benzin kapağı nerede?
3: Buraya gelirken otobanda düştü.
0: Ve ayırabilecekleri her türlü tasarruf...
5: Yaklaşık 500 euro.
0: 500 mü? Bir dizi takas yoluyla bu devasa bir kumar ve para kazandıran anlaşmalar.
3: Sana 3000 sterlin teklif ederdim.
0: Elini uzat veya takas edin. Evet güzel. Hep istedikleri arabayı alacak kadar param olana kadar.
3: Bu harika. Ben kelimeler içinde kayboldum.
0: Yılların deneyiminden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Çatıyı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin iki katından fazlasına satabiliriz. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis.
2: Sırf bu iş için çok uygunsuz bir yer.
0: Daha fazla ileri gitmeyecek.
2: Sadece geriye mi gidiyor?
0: Evet.
2: 2300 sterlinlik paramızı boşa harcadınız.
0: Basınç açık.
3: Gerçekten mi?
0: Teslim edilmeli.
3: Şaka mı yapıyorsun?
0: O rüya arabası.
3: Ah bu çılgınca.
0: Pekala, bugün en sevdiğim otomobil mekanlarından birindeyim. Burası Audi'nin sergilediği kafein ve makine. Hayalindeki arabası Audi Q7 olan bir adamla tanışıyorum. Adı Aaron. 35 yaşındaki Aaron 2010'da Grenada'dan İngiltere'ye taşındı. Ticaretle ilgili bir mühendisti ve çok para biriktiriyordu ve hayalindeki lüks SUV'yi elde etme yolunda ilerliyordu. Bir Audi Q7 ama sonra ailesi 2'den 3'e çıktı ve o birikimler birdenbire ortadan kayboldu. Şimdi yardımımız olmadan o rüya arabasını asla alamayacak. O ve ailesi hakkında biraz daha fazla şey öğrenmenin zamanı geldi artık. Aaron, tanıştığımıza memnun
1: oldum. Merhaba.
0: Bu güzel Audi modelinden hoşlanıyor musunuz? Beğendiniz mi?
1: Seviyorum.
0: Öyle mi?
1: Onu seviyorum.
0: Tamam, istediğin bu mu? Bunlardan birini istiyorsun değil mi?
1: Pekala, evet. Umarım bugün biriyle gidebilirim.
0: Aa, hayır hayır. Hadi sana ne bulabileceğime dair beklentilerini azaltalım. Aslında neden gidip oturup hayalinizdeki arabayı tartışmıyoruz?
1: Mükemmel.
0: Güzel. Peki neden Audi Q7?
1: Audi Q7'ler harika arabalar. Biri için güvendeler. Bu pratik.
0: Hı hı.
1: İçinde büyük bir motor var. Ayrıca iç mekanın lüks hissi çok keyiflidir.
0: Evet, çok hoşlar.
1: Ve sadece yolda bir Audi'nin varlığı kafaları döndürmeye devam ediyor.
0: Aa, aslında kendi hayalinizdeki araba için tasarruf etmeye mi çalışıyorsunuz? Bu doğru mu?
1: Evet, her ay 200 sterlin biriktiriyorum. Hayalimdeki güzel arabayı almaya çalışmak için. Ama hoş bir sürprizimiz vardı. Mesela...
0: Tamam, o zaman bize sürprizi anlat hadi.
1: Elijah adında yakışıklı, sevgi dolu bir oğlum vardı.
0: Aa, bu harika. Araba fonu oluşturdun sanırım.
1: Gitti. Şimdi nereye gittiğini biliyorsun.
0: Tam olarak nereye gittiğini bilmiyorum. Bebekler ucuz değildir. Bir bebeğe sahip olmak çok pahalıdır.
1: Kaldığımız yerden devam etmek zorunda kaldık. Yeni bir başlangıç. Daha büyük bir yer almamız gerekiyordu ve fonlar daraldı.
0: Sana o arabayı alacak olsaydım bu senin için ne ifade ederdi? Hayatında ne fark ederdi?
1: Eğer bana o Q7'yi bugün veya yarın alacak olsaydın...
0: Aa, o kadar hızlı değil. Gidip biri için çalışmam gerekebilir.
1: Evet, ilk yapacağım şeylerden biri Macaristan'a kayınvalidemin yanına gitmeye çalışırdım. Çünkü oğlum doğduğundan beri onu fiziksel olarak görmediler.
0: Harika.
1: Ve eğer arabayı alacak olsaydım gideceğim ilk yerlerden biri orası olurdu.
0: Bu arabaları seviyorum. 3 litrelik bir motora sahip büyük, lüks, ferah bir SUV'da sevilmeyen şey hala her araba tutkununun aradığı benzinli gücü barındırmasıdır. Aile babası için ne harika bir seçim Aaron. Q7 ilk olarak 2005 yılında yollardadır ve 15 yıldan fazla bir süre sonra Watt Car'dan en iyi lüks SUV etiketini alarak sınıfının lideri olmaya devam ediyor. 2021 yılında bir araba dergisi. Peki ne iş yapıyorsun?
1: Ben ticari olarak bir CCTV mühendisiyim. Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyorum.
0: Evet.
1: Bu ülkenin her yerini gezdim. Neredeyse her sabah 4:30'da kalkıyorum.
0: Öyle mi?
1: İşe gidiyorum.
0: Doğru.
1: Suçun caydırıcılığına yardımcı olur. Suçun önlenmesine yardımcı olur. Suçların çözülmesine yardımcı olur. Bence içinde olmak gerçekten iyi bir iş.
0: Bence bu gerçekten çok önemli bir iş. Aaron harika bir adam ve gidip kayınvalidelerini görebilmesi için ona Q7 almayı çok isterim. Tek sorun ucuz değiller. Bu yüzden başlamak için bana uygun bir arabası ve bir miktar nakit parası olduğunu umuyorum. O zaman bu senin araban mı?
1: Hayır, bu benim değil. O değil.
0: Renault Captur.
1: Hayır.
0: Ne olduğunu bildiğime dair bir his var içimde. Çünkü içinde bir çocuk koltuğu görebiliyorum. Bu küçük Skoda Fabia değil mi?
1: Bu bir Fabia Mike ve aslında Abia. Çünkü arkada F yok. Yani bu Abia Darcy.
0: Dinle, ilk izlenimler, birileri bu kanatta gerçekten kötü bir onarım işi yapmış. Orada ne oldu?
1: O benim derdim Mike.
0: Bunu bir kutu aerosolla yaptınız sanırım ve belli ki onu da sıcak bir günde boyamışsınız. Sıcak bir günde, evet, çünkü boya kutudan çıkıp boyaya çarptığında kurumuş. Arkadan güzel ve dümdüz görünüyor. Yalan söylemiyordun değil mi? Aslında Abia diyor.
1: Sana söylüyordum, yalan söylemiyordum.
0: Dolayısıyla bu iyi bir başlangıç noktasıdır. Ama bu tek başına oraya gitmeyecek. Bu yüzden bu yolda bana yardım etmesi için biraz paraya ihtiyacım olacak.
1: Aslında o fondan 2200 sterlin aldım. Yapabileceğine inanıyorum Mike. Yapabileceğini biliyorum Mike.
0: Ben sana inanıyorum. Ben Harry Potter değilim. Tamam mı? Ben bir sihirbaz değilim. Kesinlikle bununla işe gidebilirim.
1: Evet. Rüya araba
0: ama
1: fonu.
0: Ama dinle, zor olacak. Yol boyunca birkaç terslik olacak. Ben ve Elvis çok çalışacağız. Ama sizin için çok çalışacağız.
1: Bu benim için dünyalar demek olurdu.
0: Aaron'ın küçük Skoda'sını seviyorum. Ne güzel küçük bir araba. Ayrıca birikiminden bize birkaç bin dolar vermiş olması da hoşuma gidiyor. Tek sorun bir Audi Q7. İyi bir tane bulabilmek. En azından bakıyoruz. Ne 11-12 bin mi? Bu da potu 4'e katlamam gerektiği anlamına geliyor. Tuhaf bir his var. Bu zor olacak. Gerçekten zor. Evet, gidiyor değil mi? Hey! Bunların güzelliği, çok kolay satılıyorlar. Çünkü her zaman ucuz ve uygun fiyatlı küçük bir kaçamak arayan birileri var. Ama bu bir Audi Q7 olmaktan çok uzak. Aaron'ın Macaristan'daki kayınvalidesine kadar bu yolu sürmesi düşüncesi. Bence başaracaktı ama bununla çok acı verici ve uzun bir yolculuk olurdu. Kesinlikle zor olurdu. Elvis'i ilk Skoda Abia'sıyla tanıştırmanın zamanı geldi. Boom! Bu Aaron'ın küçük Skoda Fabia'sı. Bunu bir şekilde Q7'ye çevirmeliyiz. Kesinlikle öyle.
4: Bunu bir Q7'ye mi dönüştürmek istiyor?
0: Evet.
4: Vay canına. Evet. Demek istediğim kötü bir araba değil ama yani $1000'dan daha değerli olamaz.
0: Kesinlikle haklısın. Büyük bir tane olacak. Ancak iyi haber şu ki bunlar küçük satıcılar ve ucuz bir başlangıç arabası oldukları için onu satmakta sorun yaşayacağımızı düşünmeyin. Ama o kanat bu kadar kötü görünürken bunu satamam. Bunu onarmamız gerek.
4: Tamam.
0: Evet, iyi haberler var ama. Bize bu arabayı verdi ve hazır
4: devam
0: mısınız?
4: Fiyatı bu
0: sadece 2200 sterlin.
4: Bu hiç fena değil, evet.
0: Fena değil, değil mi? Evet.
4: Evet.
0: Bununla hemen yola koyulabileceğimiz anlamına geliyor.
4: Atölyede yapabileceğim çok şey var. Ancak Skoda'nın ön kanadını boyamak sahip olmadığımız özel ekipman ve kurulumları gerektiriyor. Fabia'yı köşedeki arkadaşım Kevin boya kabinine getirdim. Çünkü bende bir tane yok ve şimdiden birçok hazırlık yaptım. Kanadı geri sürdüm. Boyayı karıştırdım, yağını temizledim ve şimdi yapışkan bir bezle üzerinden geçtim ve iki kat boyayı sürmeye hazırım. Aaron ve çıngıraklı kutusunun aksine profesyonel hava tabancası püskürtmeyi çok daha iyi kontrol etmemi sağlıyor. Boyanın tek bir alanda toplanmaması için uzun süpürme geçişleri yapıyorum ve bu da ona mükemmel bir sonuç vermeli. Tamam, bu aslında iki kat olarak iyi görünüyor. Bunu kurumaya bırakacağım, geri geleceğim ve ondan sonra ikinci bir kat yapacağım. Ardından buradaki işim tamamlanmış olacak. Geriye kalan tek iş feyi Fabia'ya geri koymak ve sonra Mike onu satabilir.
0: Aaron'ın Skoda Fabia'sının ulusal düzeyde 1500 sterline ilana çıkaracağım. Ama yine de daha fazla ticaret yapmamız gerekiyor. Bu yüzden bir Fiat 500'e bakmaya gidiyorum. Düşük bir sigorta grubunda. Bu yüzden iyi durumdalarsa bu arabalara büyük talep var. Ablam yaşlı insanlarla ilgilenen bir hemşire ve çok çalıştığı için ona aslında küçük bir Fiat 500 aldım ve buna bayılıyor. Ve bu ilanlarda ortaya çıktıklarında her zaman bu tür araçlara bakmanın başka bir nedeni. Bununla ilgili birkaç sorunu var ancak sadece 1400 sterlin olması çok avantajlı. Yani o para için 1000 sterlin gibi kar öngörülebilir. Evet, bu en iyisi. Şimdi bu kötü değil, değil mi? Bu güzel görünümlü küçük bir araba ve aynı zamanda çatlayan görünümlü bir kasa. Bu iyi bir başlangıç. Hah!
5: Merhaba.
0: Sen Christy olmalısın.
5: Merhaba.
0: Christy, nasılsın?
5: Ben iyiyim.
0: Görünüşe göre gerçekten ilgilenmişsin. Yani dışı tertemiz, jantlar iyi görünüyor.
5: Evet, iyi araba.
0: Peki ne kadar zamandır sizde?
5: Yaklaşık bir yıl.
0: Tamam, öyleyse neden ondan kurtuluyorsun?
5: Benim bir bebeğim oldu ve Fiat 500'ün bagajına çocuk arabası sığmaz.
0: Tüm bu kırmızı iç mekan güzel ve 89 bin mil yapıldı mı peki?
5: Evet.
0: Çatı iyi çalışıyor mu?
5: Oraya vardığında biraz sertleşiyor.
0: Doğru, tamam. Pekala. O zaman biraz dikkat gerektirebilir.
5: Burada tekerlek davlumbazında
0: doğru,
5: bir göçük
0: yani,
5: var. Ama ben aldığımda
0: bu
5: böyleydi.
0: Bu senin bahanen mi?
5: Evet, öyleydi.
0: Blok etrafında döndürebilir miyim?
5: Devam et.
0: İşte başlıyoruz. İkinci, üçüncü ve dördüncü, beşinci. Test sürüşüne çıkarken aracı her viteste test ettiğinizden emin olun. Biliyor musun, bu küçük arabadan ve sunulma şeklinden oldukça memnunum. Beyaz kırmızı deri iç döşeme harika. O küçük kırmızı sunroof. Şimdi Aaron'ı Q7'ye getirmek için bizi oraya götürecek olan bu gibi arabalar olacak. Bunlar küçük ticaretler, biliyor musun? Ucuz ve neşeli arabalar. Satılması kolay arabalar. Ve çok paraya mal olmazlar.
5: Nasıldı?
0: Her şey yolundaydı, evet. Bu iyi gidiyor. Bunun için ne kadar istedin?
5: 1400 euro.
0: Biliyor musun, seninle tartışmayacağım bile anlaştık.
5: İnanılmaz.
0: Çok teşekkür ederim. Pekala, Fiat 500'ler çok popüler arabalar ve tamir ettiğimizde geri satması kolay olmalı. Bizim için büyük bir kazanç olabileceğini düşünüyorum ama bu okyanusta bir damla sayılır. Almam gereken arabayı düşünürsek tuhaf bir şekilde tırmanmamız gereken bir dağımız daha var. Sonra motor sorunu olan bir Porsche ile büyük bir risk alıyorum. Arabanın temel bir sorunu var ve o da gösterge panelinde parlayan motor uyarı ışığı. Elvis, hayallerimizdeki araba fonunu arttırmaya çalışmak için yaratıcı olurken...
2: Bu bir F1 fren diskidir. Bazı F1 hatıralarına biraz F1 hurdası yapacağım.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
12: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
13: Onaylandı.
12: Dinamik Sürüş Testi.
13: Başardı.
12: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
18: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
19: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
20: Tehlike çok büyük.
21: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
22: Olamaz mı?
21: 10 dakika içinde.
19: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
23: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Bu gerçekten dehşet verici.
20: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
19: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
24: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
25: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
26: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
27: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'e.
0: Aile babası Aaron'a rüya arabasını çok özel bir yolculuk için zamanında teslim etmeye uğraşıyoruz.
1: Yapacağım ilk şeylerden biri Macaristan'a kayınvalidemin yanına gitmeye çalışacağım. Çünkü oğlum doğduğundan beri onu fiziksel olarak görmediler.
0: Harika. Audi için 11 bini veya daha fazlasını yükseltmek 5 işlem gerektirebilir. Bu yüzden ilk satın almam olan bu Fiat 500'ün düzenli bir kar elde etmesi gerekiyor.
4: Pekala dostum, güzel bir parça.
0: Mutlu olmana sevindim. Aslında bu arabayı bir şarkı
4: gerçekten
0: için aldım.
4: Gerçekten mi? Ne kadar?
0: 1400 sterlin.
4: Ne?
0: Evet.
4: Bir üstü açık araba için mi?
0: 1400 sterlindi. Çünkü onu dönüştürülebilir yapan şey çatı. Ve ne yazık ki şu anda düzgün çalışmıyor. Doğru, durum böyle ve...
4: Sadece
0: bakın,
4: bağlanıyorum.
0: Sıkışmış durumda.
4: Aslında ilerlediğini hissedebiliyorum. Demek istediğim bu raylar çoğu zaman... Kumla doluyor.
0: İçerideki göçüyü de tamir etmemiz gerekiyor. Bunu başka bir yerde yapabilirim. Biraz kötü bir göçük olduğunu biliyorum ama bunu düzeltebiliriz. Ama her şey bir araya geldiğinde en azından bundan gerçekten iyi bir kar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Elvis fiyatımızı tavan sorununu incelerken şimdi yeniden bir Fabio olan Aaron'ın Skoda'sını satmak için bir anlaşma üzerinde el sıkışmayı umuyorum. Elvis ön kanadı yeniden boyayarak harika bir iş çıkardı. Birkaç gündür araba alım satım sitesinde listelemiştim ve Reese adında genç bir adam arabamla ilgileniyor. Şuna bak, hala iyi görünüyor.
4: Öyle.
0: Yani bizim küçük Skoda Fabia'mız bu küçük arabayı alacak olsaydınız ona ne için ihtiyacınız olurdu?
4: Araba kullanmayı öğrenmeye başlayacağım yani.
0: İlk kez araba sürüyorum. Biliyorsunuz bunlar bunun için mükemmel. Çünkü kaskosu ucuzdur. Sürmesi basit bir araba. Sahip olduğunuz sorun şu ki bu araba için şu anda pazar gerçekten güçlü ve çok kolay satacak. Yani 1500 sterlin. Ne dersin?
4: Gerçekten.
0: Güzel. Kendine güzel küçük bir Skoda Fabia aldın.
4: Teşekkür ederim.
0: O ön kanat için boyaya 50 sterlin harcadık ve onu 1500'e sattık. Yani şimdi potta 2250'ye sahibiz. Ayrıca Elvis bu tavanı tamir edebilirse satacak fiyatımız olacak.
4: Şimdi bunlar çok aşamalı çatılar. Yani ilk konuma geri dönebilirler ve ardından düğmeye tekrar basarsınız ve son konumuna geri dönerler. Ve insanlar genellikle yolculuklarında son bölümünü kullanmazlar. Ancak bunu yapmak hızlı ve kolaydır. Yine de hava akışını sağlarsınız ve onlar da bunu sıklıkla böyle kullanırlar. Bu da rayların bu son bölümünün genellikle kir, toz ve pislikle tıkanabileceği anlamına gelir. Yukarı ve aşağı kaydığı bu küçük kanalları tıkayabilir. Bu yüzden onları temizleyerek belki de oradaki grasi yeniden uygulayarak herhangi bir para harcamadan bu şeyi tekrar çalıştırabilir. Raylar bir hizmetin parçası olarak her yıl temizlenmelidir. Ancak çoğu zaman gözden kaçar. Enkaz kaldırıldığında tavanın daha yumuşak bir şekilde geri kaymasına yardımcı olmak için biraz yağ sürüyorum. Doğru, işte bu kadar. Kader anı. Bir deneyeceğim. Bu iyi bir başlangıç. Hadi. Şuna bak. İşte başlıyoruz. Birinci pozisyon. Pozisyon 2. Ve pozisyon 3. İşte bu. İşe yaradı ve masrafsız oldu. Yani bu arabanın değeri arttı elbette ve o rüya arabaya doğru yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına geçmiş olduk. Değil mi dostum? Bundan çok memnun kalacaksın. Çatısını çalıştırıyorum. İleri geri hareket ettiriyorum. Olması gerektiği gibi açılıp kapanıyor.
0: Ne kadara mal oldu?
4: Bunun bize maliyeti olmadı. Sadece bir sürü Grace yağı. Parça almadık.
0: Bum. Harika. Bu yüzden onu alabilirsem iyi olacak. Köşedeki o göçüğü gidermek için doğru araçlara sahip olduğunu söylüyor John.
4: Kabul etmelisin. Aslında bu bana uyuyor. Çünkü tam da sana biraz ortadan kaybolmanın sakıncası olup olmadığını soracaktım. Küçük bir sürprizim var.
0: Sürprizleri severim ama ne zaman istenmediğimi de bilirim. Dostum John'un Fiat'ımızın arka tekerlek davlumbazındaki göçüğü gidermek için ihtiyaç duyduğum özel kitin bulunduğu garaja kısa bir yolculuk yapıyorum. Merhaba John, nasılsın?
2: Tamam mı? Ne durumdayız?
0: Çok güzel, böyle bir şeyim var. Bana yardım
2: tamam.
0: Edebilir misin?
2: Evet. Bu bizim için kolay olacak.
0: Öyle mi? John göçüğü çıkarmak için PIM kaynak makinesi denen bir şey kullanacak. Ancak önce metali zımparalayarak temizlemesi gerekiyor. Eski günlerde doğru. Eskiden çamurluklarda böyle bir göçük olduğunda arkasına geçmen, bir çekiçle vurman ve sonra macun çekmen gerekirdi. Ancak bugünlerde modern atölyelerin kullanabileceği bu tür araçlar var. Ve bu da o araçlardan biri. Bu bir diş çektirmesidir. Tamam, kullanacağımız bu
2: alet
0: nedir?
2: Yani bu sürgülü çekiç. Sadece bunun dip kısmı açık.
0: Vay
2: canına. Ve sonra evet, dişte yavaşça
0: etiketli
2: dışarı çekin.
0: Etiketli küçük PIM'lere punta kaynağı yapın. Üstüne bir sürgülü çekip koyun ve ardından ters çevirin. Çentiyi bu taraftan çekin.
2: Yani küçük bir nokta kaynağı. Ve sadece geri bükmemiz gerekiyor sanırım.
0: Bu harika. Evet. Yani senin küçük nokta kaynağın işe yarıyor gibi.
2: Göçüğü çıkar, çevir. Sonra o geliyor zaten.
0: Çıkıyor. Evet. Fantastik değil mi?
2: Evet.
0: Oraya girmek istediğimi hissediyorum.
2: Sen yapmak ister misin? Elbette. İşte gidiyorsun. Evet, üzerine koy.
0: Hadi oraya gidelim, tamam
2: evet,
0: mı?
2: Evet, orada. Kendi kendine yapacaksın. Güzel olacak. Evet, bu çok
0: mümkün
2: güzel.
0: Bayıldım. Panel doldurulup tekrar çıkartılarak iş tamamlanır. Toplamda 200 TL'ye mal oldu. Birkaç fotoğraf çekeceğim ve fiyatı internette 2500 sterline pazarlayacağım. Genç bir sürücü için başka mükemmel küçük başlangıç arabası olduğunu düşünüyorum.
4: Mike uzaktayken Formula 1 ile ilgili hatıralar için büyüyen pazardan para kazanarak rüya araba fonlarımızı arttırmayı umuyorum. Bu bir F1 fren diski. Oldukça zorlu ömrü olan bir araba parçası. Zaman zaman üzerindeki ısı 1000 santigrat dereceye ulaşıyor ve sonra bir Grand Prix sonunda yaklaşık 300 kilometre sonra atılıyorlar, eziliyorlar ve geri dönüştürüyorlar. Ve bu bana her zaman biraz israf gibi geliyor. Ama F1 hatıraları için kesin bir pazar olduğunu bilerek bir arkadaşım bana bunlardan bir çevrim için müzayedede satışa çıkan bir parti olduğunu söylediğinde üzerine atladım. F1 hatıralarında bugün kendi versiyonum olan bir grup Formula 1 fren diski saati yapacağım. Bu yüzden bir karbon fiber fren diski alıyorum. Bu ilk kısım. Daha sonra bu diskleri bir karbon fiber tabakasından kesiyorum. Onlara zarar vermemek için yumuşak bir şey koyuyorum. Ve sonra tek yapacağım bu yapışkan dolgu macununun bir parçasını dış tarafın her yanına sürmek. Ve sonra onu doğrudan karbon fiber diske yapıştıracağım.

her saat bana malzeme olarak sadece 150 sterline mal oluyor. Ancak internete baktım ve benzer ürünlerin tanesi 250 sterline gittiğini gördüm. İşte bu kadar. Standart bir kuvar saat hareketiyle bittiler. Sonra kolları takacağım. İşte başlıyoruz. Tek yapacağım bu yapışkan dolgu macununun bir parçasını dış tarafın her yanına sürmek ve sonra onu doğrudan karbon fiber diske yapıştıracağım. Her saat bana malzeme olarak sadece 150 sterline mal oluyor. Ancak internete baktım ve benzer ürünlerin tanesi 250 sterline gittiğini gördüm. İşte bu kadar. Standart bir kuvar saat hareketiyle bittiler. Sonra kolları takacağım. İşte başlıyoruz. Şuna bak. Kesinlikle harika.

0: Az benzin kafalı dostlarımızın araçlarında mükemmel olacaklar değil mi? Hatta güzel bir alanda da kullanılabilir. Ama onları satmak zorundayım çünkü bunda sağlıklı bir kar olabilir ve tüm mesele de bu.
1: Sağlıklı karlardan söz etmişken Aaron'ın Q7'si için 11 bin dolardan fazlaya ihtiyacımız var. Fiat 500'ümüz hakkında iyi haberlerim var. Merhaba dostum, ben ikimizden söz ederken asla dalga geçmiyordum.
0: Göçüğü düzelttiniz.
1: Hatta o çentik üzerindeki çalışmaların bir kısmını kendim yaptım.
0: Bu güzel bir iş, demek istediğim artık satmaya hazır
1: Bunun
0: değil mi?
1: Bunun için çok geç, satıldı.
0: Onu şimdiden sattınız
1: evet,
0: mı?
1: Evet, Oxford'da Abigail adında genç bir bayana satıldı. Bunun için bize 2500 sterlin verdi.
0: Bu harika, bu çok küçük bir kar. Dinle, park et, sana göstermem gereken bir şey var.
1: Ne demek onu park etmek? Yukarı park edilmiş. Hayır, şimdi göster, görmek istiyorum. Dostum, sürprizleri severim.
0: Bunları görüyor musun? Birazcık ama aynı zamanda bize biraz para da kazandıracağım. Bunların ne olduğunu biliyor musun? Evet,
1: saatler.
0: Formula 1 fren disklerinden yapılmış saatler.
1: Olmaz. Ne? Bu bir Formula 1 fren diski mi?
0: Orijinal karbon fiber fren diski. F1 hayranları bu şeyler için çıldıracak.
1: Bunları sen mi yaptın?
0: Evet.
1: Dostum, sana karşı dürüst olacağım. Beni her zaman şaşırtıyorsun. Bu dahice. Bunu isteyenleri erkek mağarasında duvarlarında görebilirsiniz. Bunların bir resmini çekip internete koyarım. Hemen satarız. Bu arada başka bir küçük Philip araba var. Gel bir göz atalım hadi.
0: Evet.
1: Evet, bir Porsche'yi ne kadar sevdiğinizi
0: Lütfen
1: biliyorum.
0: Lütfen devam et.
1: İnan bana, buna bayılacaksın. Fiyatı 2500 sterline sattım. 900 sterlinlik bir kar. Bu Elvis'in satacak saatlerim ve oynamam için ekstradan 3050'm olduğu anlamına geliyor. Ve bunun bir kısmını spor bir araba almak için kullandım. Evet, spor bir araba. Arabanın üstesinden gelemeyeceği oldukça büyük bir onarıma ihtiyaç olduğu için satan özel bir satıcıdan geliyor. Sanırım sadece ülkede değil, muhtemelen dünyanın her yerinde bulunan en ucuz Porsche Boxster'ı satın almayı başardım. Önceki sahibi kameraya görünmek istemiyor. Bu yüzden bana arabanın anahtarlarını attılar ve arabayı göstermemi istediler. Yani bu arabaya sadece 2500 pound ödedim. 2500 bir Porsche Boxster için. Şimdi Porsche Boxster muhteşem bir araba. Ne yazık ki arabanın temel bir sorunu var ve orada gösterge panelinde parlayan motor uyarı ışığı ve bu arabanın ilk etapta ucuz olmasının nedenini açıklıyor. Evet, o çıngırak sesi de nedir öyle he? Oo, kötü bir ses. Önceki sahibi zamanlama zincirinde bir sorun olduğunu düşünüyor. Şimdi bu tür bir arabada bu çok büyük bir iş. Bu motorun dışarı çıkması gerektiği anlamına gelir ve motor, unutmayın, bunun motoru ortadadır. Bu yüzden ona ulaşmak çok zordur. Ama bu araba çekme pimli el bombası. Tamiri zamanında tamamlanmazsa, motor patlarsa o zaman bu arabayı satamayız. Sonra Elvis Porsche motorumuzu düzeltmeye çalışıyor.
0: Bu bir tür gerçek anıdır. Ve zincirle ilgili bir sorunumuz varsa bu motoru ikiye bölmek ve hemen hemen yeniden inşa etmek anlamına gelir.
1: Ve bir İngiliz klasiğine aşık oldum. Şuna bak. Bu renk uğrunda ölmeye değer.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: You are the queen of dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
5: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'e gitsin.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz.

İpek Bilek, Clear Man, kepeğe karşı %100 koruma, uzun süreli ferahlık etkisi, efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
2: hesap basit. Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Mike ve ben yeni baba olan Aaron'a ve genişleyen ailesine uyacak bir Audi Q7 almak için çok çalışıyoruz.
6: Elijah adında yakışıklı, harika, sevgi dolu bir oğlum vardı. Ve hayalimdeki araba için çok ciddi bir fon ayırmak üzere zaman harcadım.
5: İkinci el Q7'ler en az 11 bine giderken Mike'ın yeni satın aldığı Porsche Boxster'dan çok büyük bir kar elde etmemiz gerekiyor. Ancak bu yalnızca tehlikeli motor yerine nispeten daha kolay bir düzeltme olduğunda gerçekleşir. Ön panelde bir ışık var ve ben sürerken bu motorlarda nadir olmayan tıkır tıkır bir ses çıkarıyor. Mike motor uyarı ışığının gevşek bir zamanlama zincirinden kaynaklanabileceğini düşünüyor ve ben de aynı fikirdeyim. Yani bu motoru çıkarmak anlamına geliyor.
7: Tamam. Aradığımız yer tam burada.
5: Sorunun zinciri gergin tutan plastik kılavuzlardaki aşınma ve yıpranma olduğunu umuyorum. Ancak zincirin kendisi hasar görürse bunu onarmak çok pahalıya mal olur.
7: Ha işte başlıyoruz.
5: Valve kılavuzu budur. Ve çok aşınmış olduğunu görebiliyorum. Ancak harika haber şu ki yıpranmamış. Ve bu zamanlama zincirinin iyi olacağını güvenle söyleyebileceğim ve bu plastik kılavuzları değiştirebileceğimiz anlamına geliyor. Burada olması gereken şu ki biraz önce çıkardığım gergi alttan oturuyor ve o kılavuza baskı yapıyor ve bu da zinciri doğru şekilde geriyor. Ancak bizimki olan gergi gücünü kaybetmeye başlayınca düşer. Kılavuz düşer ve trigger zinciri takırdamaya ve ses çıkartmaya başlar. Onu tamir edebilirim. Bize çok büyük miktarda paraya mal olmayacak. Bu da bu Boxster'da karlı olduğu anlamına geliyor. Şimdiye kadar bu belirsiz motorun her iki tarafı için değiştirme kılavuzları ve gergileri için düzeltme bize yalnızca 400 sterline mal oldu. Birkaç saat sonra tek parça halinde geri döndü ve şimdi kader anına geldik.
7: Tamam. İşte başlıyoruz.
5: Yağ basıncı var. Çalışıyor. Kötü ses yok. Kulağa gerçekten iyi geliyor. Ah, biliyor musun? Bu harika. Aman tanrım böyle bir rahatlama hissi olamaz. Her zaman öyledir. Ve bununla ilgili en iyi şey bu arabayı ucuza almış olmamız. Sorunu çözmek ve motoru tamir etmek için sadece 400 sterlin harcadım. Bu da bu arabanın önünde uzun bir ömür olduğu anlamına geliyor ve bunda ciddi bir kazancımız var. Bu sorun giderildiğinde motor ışığı artık yanıp sönmüyor ve Mike'ın kumarı iyi gitti. Gerçekten karşılığını verdi.
8: Boxster'ı 5500 sterline çevrim içi olarak listeledim. Bence bu gerçek bir pazarlık ve açıkçası yalnız değilim. Mesaj yağmuruna tutulmuştum ama John kuyruğun önündeydi. Bir göz atmaya geldi. Pekala John, beğendin mi?
9: Çok beğendim Mike.
8: Harika araba değil mi? Demek istediğim bazı harika işler yaptık. Elvis motoru çıkarttı, büyük bir iş yaptı. Neden bir Porsche Boxster almak istediğini bize söyleyebilir misin?
9: Muhtemelen en sevdiğim araba Speedster. Ve açıkçası bundan biraz daha pahalı.
8: Evet, bugünlerde bir Speedster alacak param yoktu.
9: Çatı kapalıyken yaz aylarında kesinlikle muhteşem olacak.
8: Bir bakıma biraz kıskandım bile sayılır. Dinle. Bu sosyal medya konuşmasını ben yaptım. İnsanlar çok ilgi gösterdi ama ilk sensin. Bunun için 5500 fiyat diyorum. Ne dersin?
9: 5500 mü? Bu bir soygun.
8: Gerçekten mi?
9: Teşekkür
8: en
9: ederim Mike.
8: En iyisi sensin. Kendine çatlak bir
9: teşekkür
8: araba
9: ederim
8: aldım.
9: Mike.
8: Güzel. Satıldı. Evet. Elvis Porsche Boxster'da harikalar yarattı ve onu 5500'e satarak paramızı neredeyse ikiye katladık. Beklediğim gibi F1 fren diski saatleri raflardan uçuyor. Her biri 100 sterlinlik 20 karla rüya araba fonumuz 9150 sterlin sağlıklı bir seviyede oturuyor. Yani Aero'nun Audi'sinden sadece bir adım ötede olabiliriz ve onu bulabilirdim. Orijinal Mini Alec Isigonis'in arkasındaki efsanevi mühendis tarafından tasarlanan bir araba bu. Gerçekten harika. Beni bilirsin, bir İngiliz klasiğine bayılırım. Tam burada Birleşik Krallık'ta yapılmış bir araba. Ve ben tam da böyle bir arabaya bakmaya gidiyorum. 1975 Austin Maxi. Tüm beşli araba furyasıyla birlikte gelen bir araba. 5 koltuk, 5 vites ve 5 kapı. İngiltere'nin ilk hatchback'i. Bu onu başlangıçta iyi bir araba yapar. Ancak bu daha da iyi olabilirdi çünkü sahibi bana muhtemelen Birleşik Krallık'ta bu renkteki tek araba olduğunu söyledi. Buna limon sarısı denir. Bana boyanın biraz solmuş olduğunu ve biraz ilgiye ihtiyacı olabileceğini söyledi. Yine de size söyleyebilirim ki ticarette buna sıradan bir klasik diyoruz. Bu çoğu insanın karşılayabileceği fiyat noktasındaki bir araba olduğu anlamına gelir. Ve sırf bu yüzden bile görülmeye değer bence. Kalbim pır pır atıyor. Şuna bak, bu kaputun altına sıkışmış ve klasik arabada olması gerekenlerle dolu bir araba yolu.
10: Merhaba, tanıştığıma memnun
8: oldum. Nasılsın? Tanıştığımıza memnun oldum. Evet, güzel. Bu araba babanızın galiba, değil mi?
10: Evet, babamın.
8: Harika. Pekala, benim küçüğüm nerede?
10: Ya işte, o burada.
8: Oh. Benim küçük Austin'im nerede? Ah, şuna bak, harika.
10: Buna ağaç kavunu sarısı denir. Yani ıhlamur çiçeği yeşili eklersiniz. Hasat altını eklersiniz ve ağaç kavunu sarısı ya da kontür yeşili elde edersiniz. Bu tamamen size bağlı.
8: Doğru.
10: Maxi sahipleri kulübünde bildiğimiz tek kişi o.
8: Ve bu boya fabrika çıkış boyası mıdır?
10: Bu fabrika rengi.
8: Evet, güzel.
10: İşte orada, iç mekan.
8: Evet, her şey yolunda görünüyor. Şimdiye kadar çok iyi gidiyordu. Ancak 47 yaşındaki bu motordaki durumun da iyi olması gerekiyor. Aa, çok iyi.
10: Üzerinde ikiz karbüratör olduğunu fark evet. edeceksiniz. HL'den tek karbüratörlü olanlarından almalıydım. Gerçekten
8: neden satmak istiyorsunuz?
10: Sağlıyor. Bir sürü arabamız olduğunu açıkça görebilirsin. Evet, koleksiyonu biraz azaltmamız gerekiyor.
8: Tamam.
10: Sadece bunu istiyorum. Gerçekten iyi yeni bir sahibi olsun istiyorum.
8: Çok güzel sürüyor. Ve bunun çift karbüratörlü bir kurulumu olduğu için aslında harika bir performans sergiliyor. Gıcırtı yok, şangırtı yok, enilti yok. Hiçbir şey duyamıyorum. Sadece çok güzel sallanıyor. Süspansiyon iyi hissettiriyor. Direksiyon güzel. Onda yanlış olarak görebildiğim tek şey boyası ve bu arabanın benzersiz yanı da bu işte. Planım ona gerçekten derin bir ayrıntı vermek. Belki biraz daha öne çıkarmak olabilir. Janet'ın 4500'den ilana koydu. Sanırım geri dönüp bu arabayı yaklaşık 4000 sterline alabilirsem ona sahip olmaktan mutlu olacağım. Bu nostaljik kulvarda bir yolculuktu.
10: Yani beğendin mi?
8: Biliyor musun, gerçekten iyi gidiyor değil mi? Ancak bu kaporta üzerinde uygun bir ayrıntıya ihtiyacı var. Bunun için ne kadar istemiştin?
10: Bunun için yaklaşık 4,5 istedim.
8: Pekala, bu arabayı alıp buradan gitmek için ne kadar verilmeli? Ben şimdi düşünüyorum, evet. 4000 olabilir sanırım.
10: Ona iyi bir bakım yapacağına söz verir misin?
8: Güzel, evet, bundan memnunum.
10: Evet, harika.
8: İşte başlıyorsunuz. Austin Maxi'yi sadece 4000 sterline satın aldım. İnsanlar özgünlük istiyor ve bu arabanın anlatacak bir hikayesi var. Oldukça iyi. Ama Aaron'un hayalindeki arabayı almak için bunu iyi paraya satmam gerekiyor. Ve bunu ancak Elvis bu yamalı boyayı tek tip bir renge dönüştürebilirse gerçekleşecek. Hey, bak bakalım bu araba işine yarar mı?
7: Yani evet, bunlardan birini birkaç yıldır görmemiştim.
8: Ve bu gerçekten çok nadir bir renk. Buna limon sarısı denir. Bunu gerçekten çok özel yapan renktir. Evet, çok özel.
7: Bununla ne yapmalıyım?
8: Mekanik olarak hiçbir şey ama senden yapmanı istediğim şey şasi çalışması. Gerçekten arabanın çok güzel olmasını istiyorum.
7: Bu renkteki tek renk buysa onu gerçekten parlatıp korumalıyız yani, evet.
8: Eğer boyayı patlatabilirsen kesinlikle sattırabilirim bunu.
7: Evet, nasıl yapacağımı biliyorum.
8: Güzel.
7: Soluk panelleri üst yapının geri kalanıyla eşitlemek önceki sahibini oldukça pahalıya mal olacaktı. Çünkü benim bile sahip olmadığım bazı özel kitlere ihtiyacı var. Ama arkadaşım Martin'in işini sadece birkaç pound değerinde cilayla yapabileceğim yeri kullanmak için bir iyilik istedim. Arabanın tavanı ve bagajı zamanla soldu ve şimdi boya yanlardaki daha canlı unsurlarla eşleşmiyor. Bu kurulumu böyle bir iş için mükemmel yapan şey aydınlatma teçhizatının özellikle bu tür şeyler için tasarlanmış olmasıdır. Hepsi ayrı ayrı kontrol edilebilir. Normal ledlerimiz var. Arabanın etrafında açılıp kapatılabilen farklı yükseklik ve konumlarda gün ışığı ledlerimiz var. Şuna bakın, buradaki boya ışığıyla bagaj kapağı ve kanat arasındaki renk farkını gerçekten görebilirsiniz. O yüzden buna değinmem gerek. Bir kesme bileşiğiyle yumuşak, yani net olmayan bir pet kullanarak başlıyorum. Bu solmuş boyanın üst katmanını kaldıracak ve alttaki orijinal daha parlak rengi ortaya çıkaracak. Pekala, umutlu olduğum kısım bu. O muhteşem parıltıyı küçük maksimize geri getireceğine inanıyorum. Ultra ince bir son işlem bileşiğine sahip çok, çok ultra ince bir pettir. Bunda herhangi bir kesme maddesi yoktur, kum yoktur. Sadece o derin parlaklığı boyaya geri getirmekle ilgili. Martin'in aydınlatma işini evde kimse yapmayacak olsa da arabanızın görünümünü kendi kendinize iyileştirmeniz mümkündür. Tüm bu cilalar ve bileşikler herhangi bir iyi otomobil mağazasından sadece 50 bin sterline mal oluyor. Bu harika. Bu rengi gerçekten geri getirdi ve bu neredeyse tekrar kusursuz bir şekilde eşleşiyor. Ve şimdi bu araba bu eşsiz renge sahip. Korunuyor. Boya işi bitti. Mike sosyal medya aracılığıyla Maxi'nin klasik otomobil kulüplerine ilanını yapabilir. Bunun için 6000 almamız gerekiyor. Yoksa Aaron'ın rüyasındaki arabasının parasını ödemek için başka bir anlaşma yapmamız gerekecek.
8: Sırada Maxi'mizin karını en üst düzeye çıkarmak istiyorum.
11: Evet, şimdi yeni bir maceraya atılıyoruz.
8: Aaron'ın hayalindeki arabayı almak için yeterli parayı biriktirmek umuduyla yola çıktık. Bunu benim için 11.000 yapar mısın?
12: İstemiyorum.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
19: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
20: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
21: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
22: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
21: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
22: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
23: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Aile babası Aaron hayalindeki Audi Q7'yi kazandırmak için uzun bir yolculuğa çıktık. Ve bu bizi 5995 sterline çevrim için reklamını yaptığım Austin Maxi'ye götürdü.
1: Hey. Dostum. Nereye gidiyor?
0: Satıldı.
1: Öyle mi?
0: Evet, tam fiyat işleri.
1: Şaka yapıyorsun, bu harika bir haber.
0: Evet, 5995 sterlin.
1: Vay canına, nereye gidiyor?
0: Evet, White Adası'na yeni bir macera için yola çıktı. Satın alan kişinin babası eskiden bu arabayı kullanıyormuş. Gerçekten evet. Çok heyecanlanmış. Evet, bu arabayı istiyor. Kesinlikle.
1: Bunun için tam fiyata sattınız da demek istediğim potumuz Q7'ye oldukça yakın olmalı.
0: Kapat ama henüz başardığımızdan emin değilim. 11.000'in biraz üzerinde. Aaron için bulabildiğim en ucuz Q7 11.500.
1: Evet.
0: Aynı zamanda kusursuz mavi renkte.
1: Yani bak tam olarak yapman gereken
0: bu. Harika bir fiyat.
1: Azıcık yere indirebilirsin hadi.
0: Pekala, bence de bu işi başaracağız. Fiyatı biraz düşürürüm. Ya da biraz daha Formula 1 saati yaparım, olur biter.
1: Evet, gidip çalışmaya başla bakalım.
0: Bunu söyleyeceğini biliyordum. Maxi'nin boyasını ayıklamak için sadece 50 sterlin harcadık. Ve onu 5995 sterline sattık. 1945 sterlinlik bir kar. Bu fonumuzun 11.095 sterlin olduğu anlamına geliyor. İnternette gördüğüm bir Audi Q7 fiyatından biraz daha düşük. Bu yüzden Stratford Avon'da bir araba tüccarı olan sahibiyle bir anlaşma yapmam gerekiyor. Aaron'un istediği her şeye sahip gibi görünüyor. Güzel bir renk. S-Line model ve ben sadece görünüşüne bayılıyorum. Ben de arabaya atladım. Bu sabah onu görmeye gidiyorum. Ve umarım onun rüya arabası için ihtiyacımız olan her şey gerçekten bu arabada vardır. Güzel görünümlü araba sitesi. Ve çok hoş görünümlü bir Audi Q7. Şu kötü çocuğa bak. Çok düzgün. Sen Paul olmalısın. Tanıştığımızdan memnun oldum. Biraz dikkat çekici değil mi? Hey, aslında sevimli. Evet. Beğendim. Rengi çok beğendim. Harika. Bu S-Line. Daha büyük tekerleklere ve belirsiz iç mekana sahip olduğu anlamına geliyor. Bana bundan biraz söz eder misin?
2: Kayıtlarda iki eski sahibi var. 2019'a kadar bir sürü damgası var. Üzerinde bir çalışma yaptık ve artık çok daha güzel ve
0: gerçekten
2: yeni görünüyor.
0: Hızlı bir tur atmak için alma şansın var mı?
2: Evet.
0: Teşekkür ederim.
2: Elbette yapabilirsin.
0: Deneyeceğim.
2: İyi sürüşler.
0: Çok beğendim. Aaron'un neden bu devasa Audi Q7'lerden birini istediğini anlayabiliyorum. Önde 240 beygir gücünde 3 litrelik bir dizel motorunuz var. İpeksi pürüzsüz bir otomatik 6 vitesli şanzıman var. Harika hissettiriyor. İşte bu. Ve hızlı. Bunu Aaron'a teslim etmeyi hayal edebiliyor musun? O küçük Skoda Fabia'dan geldi. Gerçekten şok olacak ve bunu çok beğenecek. Eminim.
3: Nasıl gitti?
0: Sana karşı dürüst olacağım. Kendimi o Premier Ligi futbolcularından biri gibi hissediyorum. Yani
3: gerçekten.
0: Evet, biliyor musun? Benim işim bu gibi araçlardaki arızaları bulup tespit etmek. Böylece fiyatı düşürebilirim. Tamam. Ama dürüst olmak gerekirse bence bu çok hoş. Pekala. 11.495 fiyat koydu sanırım. Onu 11.000 dolara alırsam seninle anlaşabilir miyiz?
2: İstemiyorum. Normalde buna takılırdım ama
0: evet.
2: Sen olduğun için bir anlaşma yapacağız.
0: Dostum, sen üst düzey bir adamsın. Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler.
0: Bunu gerçekten takdir ediyorum. Aaron ve ailesi için mükemmel arabanın anlaşmasını az önce tamamladım. Bu kayınvalidelerini görmeleri için onları Macaristan'a götürmek için idealdir. Hatta benzin için biraz param kaldı. Ayrıca bu sevimli SUV'nin herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Bu yüzden Aaron'a teslim etmek için sabırsızlanıyorum. Bu gerçekten çok iyi. Hiçbir işe ihtiyacı olmayan bir araba aldığımda bunu seviyorum. Elvis'in de bundan mutlu olacağını biliyorum ve bunu başardığını söylediğimde onun yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Aaron'ı arayıp ailesini yaşadığı yerin yakınındaki Manor Hotel'e getirmesini istedim. Q7 özelliklerini tartışmak için olduğunu düşünüyor ve mağazada ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Önce Elvis'i aradım ve onu yolda almak için anlaştım.
1: İşte burada. Yerinde kocaman bir gülümseme.
0: Buna bayılacak.
1: Aman tanrım, şuna bakın. Güzelmiş dostum. Ne araba.
0: Dostum,
1: aferin
0: buna
1: sana.
0: Kesinlikle bayılacaksın.
1: Ne araba, aferin.
0: Onu ortaya çıkarmaya hazırız değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, lütfen. Şuna bak dostum, hey, bunun da burada iyi iş çıkardın.
0: Bu güzel. Bu kadar iyisini nereden buldun ha?
1: Bu güzel. Bu kadar iyisini nereden buldun?
0: Güzel değil mi? Doğru. Gidiyoruz. İlk izlenimleri söyle. Ne düşünüyorsun?
1: Lüksün zirvesi değil mi? Çok rahat. Aynı zamanda neredeyse sessiz. Mükemmel. Onu ve ailesini Macaristan'a yolcu ediyorsun.
0: Bu kısma bayılacaksınız değil mi? Hazır mısın? Hazır mısın? Yapacağım bir şey yok. Hiçbir şey. Evet.
1: Evet haklısın.
0: Yapacağını biliyordum. Bu yüzden onun için güzel bir kır otelinde buluşma ayarladım. Ne dersin buna?
1: Evet.
0: Burada olduğunuzu bilmiyorlar. Arabanın burada olduğunu kesinlikle bilmiyorlar. Ama buluşmamız ve istediği araba hakkında daha fazla şey öğrenmem gerektiğini söyledim. O yüzden gidip şunu köşeye park edip bir yere saklayalım ve ona şimdiye evet. kadar yapabileceği Bayıldım. En büyük sürprizi yapalım. Aaron karısı Dora, oğlu Ellis zaten otelde ikindi çayının tadını çıkarıyorlar. Çok az şey biliyorlar. Elvis arabalarıyla arkada.
1: Evet, güzelmiş dostum. Yerinde kocaman bir gülümseme.
0: Bence bu oldukça hoş görünüyor. Şuna bak, nasılsın dostum, iyi misin ha? Seni görmek
3: Fena
0: harika.
3: Dostum. Merhaba, nasılsınız?
4: Ben Dora.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Ve küçük eli de sensin değil mi? Merhaba.
4: Merhaba.
0: Evet. Tanrım, harika değil mi? Evet. Yürüyüşe hazır mısınız peki? Hadi ailecek yürüyelim
3: Fena
0: biraz.
3: Fena değil, evet. Çok kötü değil. Sizin nasıl gidiyor?
0: Nasılsın? Ah, bitkinim, sana bir araba bulmaya çalışıyorum. Bu yolculuk beklediğiniz kadar kolay olmadı çünkü bilirsiniz biz başlangıç olarak küçük Skoda Fabia'nızla başladık. Sonra o Skoda Fabia'yı takas etmeliyiz.
3: Biliyorum.
0: Ve onunla çalışmalıyız ve sonra bir şekilde işi büyütmemiz gerekiyor. Çünkü Aaron, Dora ve Ellie, bu sizin hayalinizdeki araba işte. Evet, nasıl? Beğendiniz
4: Aman
0: mi?
4: Tanrım.
0: Beni harekete geçireceksin. Hadi.
1: Aaron.
0: Hadi beni harekete geçir. Evet, hadi. Ve bu Elvis.
4: Merhaba Elvis.
1: Hey dostum, seninle tanışmak harika. Aaron, bu arabaya bayılacaksın dostum.
0: Kesinlikle her şeye sahip. Ve ben ve Elvis size bunun hayalinizdeki araba olduğunu söylemekten mutluluk duyuyoruz. Bu sizin.
3: Şey, sana ne kadar teşekkür etsem azdır.
1: Evet.
3: Bunu benim için daha önce kimse
0: yapmadı.
3: Biz
0: yaptık dostum, bunu hak ediyorsun. Evet, hak ediyorsun. Gerçekten çok çalışıyorsun. Güzel bir ailen var.
1: Uzun bir yolculuğa çıkmak istediğinizi biliyoruz.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Ailesini
0: evet, Macaristan'a.
1: Gerçekten emsallerine göre çok güzel. Bu sizin için mükemmel bir araba.
0: Tamam mı?
4: Aa, çok bu teşekkür ederim.
0: Bu bir zevk, evet.
3: Harikayım. Teşekkür ederim çocuklar. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Gerçekten çok mutluyum.
0: Bunu görebiliyoruz. Ağlamayı kes İsa aşkına. Bu çok fazla. Gerçekten. Hadi.
1: İnanılmaz.
3: Teşekkür ederim
1: zevk.
3: Çocuklar.
1: Bu harika.
0: Evet, büyük bir zevk.
1: Çok rica ederim.
3: Bu benim ve ailem için hayatı çok daha iyi hale getirir. O kadar harika ki onlara ne kadar teşekkür etsem azdır.
1: İçeri
0: Güzel
1: giriyor.
0: Sen git. Şuna bak. Ne araba, ne araba. Ah çok iyi. Ah bu ne kadar iyi oldu değil mi?
1: Onlar için ezber bozan
0: bu
1: bir şey değil
0: Bu işi seviyorum.
1: Mi?
3: Merhaba Mike ve Elvis, ben Aaron. Bana hayalimdeki arabayı aldığın için çok teşekkür etmek istiyorum. Bunu başardığınıza hala inanamıyorum. Araba harika. Kesinlikle hayatımızı değiştirdi. Ailece birlikte bir yerlere gidebilir ve ihtiyacımız olan her şeyi taşıyabiliriz. En önemlisi şu anda kayınvalidemi görmek için Macaristan'a bir gezi planlıyoruz. Bu yüzden tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ta-da!

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Beyaz giymeye bayılırım.
13: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
14: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
13: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
18: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
20: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
21: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yana yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
22: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
23: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
22: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
24: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
25: Bugün burada uyuyamayacağız.
22: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
26: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
27: Monaco Jay sadece Atasay mağazalarında.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Cap Center'a geri dönüyoruz. Soymamız gereken bir banka var.
1: Evet, epey ağırmış.
2: Çok iyi sabitlenmişti.
1: Bu 6000 metrelik bir...
0: Kişisel cehenneminiz.
3: Mike bizimle Japon restoranına geldi.
4: Görünüşe göre her şey yağ içinde kalmış.
5: Olamaz.
0: T'yle birlikte bunu bir koltuğa dönüştürmek için bir fikir bulacağız.
4: Bu kasa çelikten yapılsaydı çok daha hafif olabilirdi.
6: Ted spaya gitti.
0: Bu görevi ona verdik. Tam bir felaketti.
2: Aklımdaki tam olarak bu değildi.
7: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
0: Değeri sürekli artıyor.
7: Hurda bizim işimiz.
0: Bugün iki numaralı işi yapmak için Cap Center'a geri dönüyoruz.
6: Burası Largo, Maryland'deki yeni evimiz.
0: Evet.
6: Yapacak çok işimiz olduğu için oraya taşınmaya karar verdik.
0: Oraya ilk gittiğimizde bir barbekü restoranında hurdalar kurtarmıştık.
6: Çok büyüktü.
0: Burası koca bir alışveriş merkezi. İçinde restorandan spa'ya, bankaya kadar her şey var. Emeğimize değecek kadar eşya olduğunu düşünüyorum. Önce bankadan başlayacağız.
6: Herkesin bir işin ucundan tutması gerek. Alet edevatları taşıyarak başlıyoruz ama Tay ve Grayson, Mike'ı alıp Japon restoranını keşfetmeye gittiler. Roanoke'da bir randevuları var. O yüzden erken dönmek zorunda kalacaklar. Ve son işleri biz yapacağız.
2: Bu sabah biraz şanslıyız sanki. Şimdilik her şey gayet kolayca çıkıveriyor. Bana veznelerle ilgilenme görevi verildi. Camlar 2,5 santim kalınlığında plexiglas. Yani kurşun geçirmez özelliği var.
4: Bu tip kalın plexiglaslar sadece malzeme maliyeti bakımından bile çok pahalı. Eğer hepsini alabilirsek çok güzel olur.
2: Tabii ki.
4: Onlarla ne yapacağımızı sonra buluruz.
2: Ne olacağını görmek için buna bir balyozla vurmak isterdim.
4: Pekala.
0: Evet millet, kişisel cehenneminize hoş geldiniz.
4: Ha, düşündüğüm kadar kötü değilmiş.
0: Daha hiçbir şeye dokunmadın ki.
3: Teyle ben Mike'ı da alıp Japon restoranına geldik. İçeri girdik ve her yer aşırı karanlıktı. Yaptığımız ilk şey perdeleri açmak oldu.
6: Nasıl kokuyordu?
3: Sonra perdeleri açtığımızda pişman olduk ve onları tekrar kapatmak istedik.
4: Görünüşe göre her şey yağ içinde kalmış. Kurtarmak
0: tabii,
4: istediğimiz parçalar da dahil.
0: Biz de bundan payımızı alacağız. Pekala,
3: bak tavşan
0: bakalım.
3: Yaptım. Baksana dişleri bile var. Bu benim için müthiş bir şey. Girer girmez alınabilir hurda gözüyle baktığımızda Japon paravanlarını gördük. Gerçekten çok güzel görünüyordu. Kesinlikle Asya havası veriyordu.
0: Birkaç tane geometrik, modern tasarımlı oyma işleri vardı. Bir proje için güzel olabilir. Belki bir paravan, bir kapı üstü, penceresi ya da...
4: Şenlik ateşi.
0: Pekala, burada bir sürü aydınlatma ve duvar lambası var. Şu paravanları da alın. Yani işte alabildiğiniz her şeyi alın ve buradan çıkıp gidelim. Bu arada harika bir
4: planımız
0: iş çıkarıyorsunuz.
4: Planımız bu zaten. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ben kalanları sökeyim, sen de barın üzerindeki aydınlatmalarla ilgilen.
3: Genelde aydınlatmaları satmak bizim için kolay oluyor. İnsanlar onun ne olduğunu ve nasıl yeniden kullanacaklarını kolayca anlayabiliyor. Sökmesi de kolay. Bir hedefim var. Tay orada yaptığı işi bitirmeden bütün aydınlatmaları çıkarmaya çalışacağım. Bence yapabilirim.
4: Olamaz.
0: Burası tipik bir bankaydı. Ön tarafta bir müşteri danışma masası vardı. Ted dairesel ahşapları sökmeye çalışıyordu.
2: Bunu ve şunu çıkarıp herhangi bir açıklık var mı diye görmek istiyorum. Sorun veznenin geri kalanına inanılmaz iyi bir şekilde sabitlenmiş olması. Ama halledeceğiz.
6: Bir duvardan öteki duvara kadar gidiyordu. Bütün bir vezne tamamen zırhla kaplıydı.
2: Bu 6 milimetre kalınlığında çelik.
6: Aman tanrım. Bankanın derdi ne?
0: Aslında mantıklı. Adamlar silahlarıyla geldiğinde tamamen kurşun geçirmez bir vezneniz olması
6: evet,
0: gerekir.
6: Evet, topundan vurulmamak için.
0: Sonuçta kaçabilmeniz gerekir.
2: Evet, tamam.
6: Bence yapmamız gereken şu: arka taraftan yıkmaya başlarsak ön tarafta bir şeyleri kırmak zorunda kalmayız. Tamam mı?
2: Arkadan yıkılacak.
6: Sen de böyle yapacaktın.
2: Önde parti, arkada yıkım. Hadi başlayalım.
6: Ha, seni bilmez miyim?
2: Hadi vur. Şuna bakın. Nathan'la vurup kırmaya başlayabilmek için başlangıç noktasına gelmemiz gerekiyordu.
1: Epey ağırmış.
2: Sonrasında arka duvarı açığa çıkarabildim. Nasıl söküleceğine dair kafamda bir fikir oluşmaya başladı. Evet. Evet arkadaşım. Sonra bir de baktım ki 6 tane daha var. Evet dostum. Evet.
3: Pekala, ben sonuncuyu indiriyorum Tay.
4: Son aydınlatmayı mı?
3: Son aydınlatma.
4: Vay canına, ben Japon paravanı üzerinde çalışıyordum. Aradan birazcık zaman geçti ve bana ben bitirdim dedi. Ben o sırada ne yaptım diye sorguladım. Epey bir gelişme kaydettin.
3: Ben oyalanmıyorum.
0: 10 numarasın kızım. İşi hızlıca bitirip çıkmaları lazımdı ve acılarını biraz azaltmak istedim. Bir de bankayı bitirmek için yardıma gitmemiz gerekiyor.
6: Kısıtlı bir zamanda çok büyük bir hurda işi oldu.
0: Hepsi satılabilir. En güzel kısmı da bu.
6: Bankadaki her şey çok temizdi. Şuna baksana. Pis şeylerin olabileceği bir restoran değil sonuçta.
0: Evet.
6: Yani işte her şey...
0: Bu büyük tavan lambalarını aldım. Yani sanki... Biraz çirkinler ama ben çirkin şeyleri severim. Çirkinliğin de bir zamanı vardır. Güzel başlar, sonra çirkinleşir. Bizim gibi yeterince uzun süre elinizde tutarsanız yeniden güzel olur.
6: Bütün bu alanda bulduğumuz en büyük sürpriz bence ofislerin çerçevesinin, bütün pencerelerin ve kapıların gerçek kiraz ağacından yapılmış olmasıydı. Bunun üzerine renkli cila yapılmış. Gerçek ahşabı saklamış ama arka tarafına baktığınızda doğal ahşap olduğunu görüyorsunuz. Muhteşem bir damar deseni ve harika bir rengi var. İşte bir banka bu şekilde görünmeli. Ama bunu evinizde kullanıyorsanız bu taraftaki gibi görünmesini istersiniz.
2: Evet.
6: Burada her türden sürprizle karşılaştık. Hurdanın derinliğini ve niceliğini arttıran bir yer oldu.
0: Baktım da her şey harika
4: görünüyor. Güzel gidiyor.
2: Biraz farklı görünüyor.
6: Evet ama kötü haberimiz var.
0: Öyle mi?
6: Evet. TV Grayson bizi
0: Onlar için iyi haber. Bizim daha kötü haberlerimiz. Evet. Robert'la işin bir sonraki aşaması için temsilcilerle konuşmaya gitmemiz gerek. Yapayalnızsın dostum.
2: Hadi be.
6: Sana yardımcı olacak.
2: Halledeceğiz.
6: Burada bu işi bitirdikten sonra daha önce konuştuğumuz şu spa'ya gitmen ve orayı halletmen gerekiyor. Anladın mı beni?
2: Tırnaklarımı yaptıracağım.
0: Kendi güzellik uzmanını getirecektin.
2: Peki tamam.
6: Söz veriyorum, geri döneceğiz.
2: Nathan benimle.
6: İyi yolculuklar.
2: Bugün anlaşması çok kolay bir insan olduğumu düşünüyordum.
3: Tamam.
4: Görüşürüz.
0: Sonra görüşürüz Ted.
2: Evet, biraz ilginç oldu tabii. Daha önce de patron olmuştum ama üzerinden çok zaman geçti. Tekniğinizi izleyeceğim. Neyse ki iyi bir ekibim var. Ken ve Nathan yanımda. Ne yaptıklarını bilecek kadar bizimle çalıştılar. Gayet iyi gidiyorlar.
6: Bankadaki bazı projeleri bitirmek için ekiptekileri görevlendirdi.
2: Şu süpürgeliğe bir bakın.
6: Orada işi bittiğinde ise biz olmadan spa'ya gitti ve...
0: Bu görevi ona verdik.
2: Vay canına. Güzel. Buranın işleyen bir yer olduğunu sanıyordum ama hiç şansım yok. Aman tanrım. İçeride bir sürü, belki yüzlerce kristal taşı olan çok ilginç avizeler gördüm.
4: Onlar da kendi geleceğini gördün mü?
2: Yani aslına bakarsan o an değil. Ama sonra belki. Sanırım bir makaslı platforma ve biraz da şansa ihtiyacım var.
0: Evet, o ilginç avizeleri indirmenin nelere mal olacağını hiç bilmiyordum. Ama onun bir yolunu bulacağını düşündüm. Epeydir bizimle, biliyorsunuz.
2: Bunun bir kullanma kılavuzu yok ki.
0: Neler olacağını göreceğiz.
2: Aşırı hızlı. İnanılmaz hızlı bir şey.

0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var.
3: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatı favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Bu otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
12: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Geceliği 4200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var.
3: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Dikkatli olun beyler. Evet, makaslı platform kullanmayalı epey bir zaman oldu. Bu şekilde yapılması gerektiğine eminim ama en kötü kısmı bunun paldır küldür değil de nasıl doğru ileri ve geri aşağı yukarı gideceğini çözmek. Nasıl yani?
1: Evet, bu şeyin bazı hız sorunları var ve aniden çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyor.
5: Vay!
1: Bunu binanın içine sokmak
5: bu
1: gerekiyor.
5: Bu biraz zor oldu.
1: Ve tam olması gerektiği yere yerleştirip bununla ne yapacağınızı çözmelisiniz.
5: Sonunda içeri sokabildim ve durumu incelemeye koyuldum. Geri dönüp Ken ve Nathan'ı alma seçeneğim vardı ama bir yandan da onlar oradaki işlerini yapsınlar diye rahat bırakmak ve bu makineyle oynayıp kendim kahraman olmak istiyordum. Aklımdaki tam olarak bu değildi ama
1: Evet, bu görevi ona verdik çünkü biraz külfetli görünüyordu.
20: Bu tek kişilik bir iş değildi.
21: İki tanesi daha yerde, dört tanesi de sepette. Beni bu göreve bilerek verdiler. Kahvaltıda birilerini mi sinirlendirdim bilemiyorum. Ama evet, biraz yardıma hayır demezdim. Pekala, bir sonraki sefer bunu yapmak için daha iyi bir fikrim var. Ama yine de iyi oldu. Hiç fena değil.
1: Bu şeyleri çözmek için bazı özelliklere sahip olmanız gerekir. Standart kalıpların dışında düşünmelisiniz.
20: Onu kutunun içine koyup sallayacaksın. Tek yapman gereken bu.
1: Zeytin toplamak gibi değil mi?
20: Zeytin böyle mi toplanıyor?
1: Evet, ağacı sallıyorsun.
20: Evet, ağacı sallayacaksın. Evet.
21: Şu anda biraz sıkıştım. Evet, sıkıştım.
1: Bu şey tam da düşündüğüm gibi, çok güzel.
21: Aa, şimdi bakmayın. İşim neredeyse bitiyor.
1: Bunu yapma
21: bitiyor.
1: Şeklini sevdim.
20: Ted'in biraz öfkelendiğini düşünüyorum. Biz oraya gittiğimizde bunu çok iyi bir şekilde gizledi. Bu çok normaldi. Çünkü 2-3 kişilik bir avizeydi. Sanırım savaşı avize kazanmış. Bu şey kafama düşecek. Tamam. Şimdi ne olacak?
21: Yavaşça bırakın.
1: Aşağı indir Ted.
21: Tamam, bekleyin. Yapıyorum. Biraz daha geri gelmem lazım.
1: Yani tam bir felaketti diyebilirim.
21: Burada rodeo yapıyor gibiyim.
1: Biz bunu tutuyoruz, sen bırakabilirsin. İşte böyle.
20: Evet, işte bu. Evet, tamam. İpin üzerine sürmek istersen. Bu şeylerin hikayesi nedir?
1: Henüz bunlarla ilgili bir hikayem yok. Hikayeyi yazmaya yeni başlıyoruz.
20: Muhteşem bir hurda işi oldu. Bu projede topladıklarımız gerçekten çok şaşırtıcı oldu. Sahip olduğumuz kamyonların sınırlarını bile zorladık.
1: Demek ki filomuzu genişletmeye ihtiyacımız var. Bir şirketten elma kasası aldım. İyi gidiyorsun, devam et. Bu kasalar boşken 270 kilodan fazla geliyor. Şimdi bu kasayı yere indireceğiz ve nasıl hafifleteceğimizi çözmeye çalışacağız. Sonra T ile birlikte bunu bir koltuğa dönüştürmek için bir fikir bulacağız. Çok iyi bir müşterimiz var. İsmi Billy Hayes. Kendisi bizim dostumuz olur. Emeklerinizin değerini bilen müşterilerin yeniden size gelmesi harika bir şey. Ancak tabii bu baskı yaratmış oluyor.
20: Çünkü gerçekten arkadaşınız oluyorlar. Ve siz de bunu bozmak istemiyorsunuz.
1: Şimdi dikkat çizim yapalım ve elimizde ne olduğunu
22: tamam,
1: bakalım.
22: Tamam, başlangıç görselini ben yaparım.
1: Tamam.
22: 3 aşamamız var. Bunu boyutuna göre keseceğiz. Kol ve üst kısmı yapacağız ve sonrasında da tekerlekleri ekleyeceğiz.
1: Pekala, bunun uzunluğu ne kadarmış bir bakalım Tay. Tam olarak 2,5 metre. Daha önce küçük elma kasalarıyla çalışmıştım. Sandalye gibi bir şey yapmıştık. Onun gibi olacak ama bu daha büyüğü.
22: Tıpkı heykeltıraşlık gibi aslında. Elinde işlenmemiş bir parça var ve bundan bir çeşit koltuk çıkarmalıyım diyorsun.
1: Bunları çıkar, şunları kes derken sonunda şekli ortaya çıktı.
22: Evet.
1: Bence harika oldu. Bak, şimdi şöyle yapacağız. Bunu bu şekilde bırakacağız, tamam
22: evet.
1: mı? Bu tekerlekli bir açık hava mobilyası olacak. Verandada kullanılacak. Buralarına kollar koyacağız, tamam mı? Güzel görünmesi için biraz zımparalayacağız. Ben de güzel bir tente yapacağım.
22: Muhteşem
1: tamam
22: olur.
1: Mı? Hadi yapalım.
22: Tamam.
1: Hala yapacak biraz iş var.
22: Evet.
1: Kolları eklememiz ve temizlememiz gerekecek.
22: Bunu insan canlısı bir şey yapmalıyız. Bu tahtalar kol dayanağı olacak. Bunları iyice pürüzsüz hale getiriyoruz ki kolunuza batacak hiçbir kıymık kalmasın. Kontrastı da çok güzel görünecek.
1: Ahşabın üzerindeki küfleri koruma ve onları tamamen yok etmek arasında çok ince bir çizgi vardır. Orta yolu bulmaya çalıştım çünkü ben bunun yepyeni bir eşyaymış gibi görünmesini istemiyorum. İnsanlar gördüğünde, dostum bu da ne dedirtsin istiyorum. Muhteşem olmuş Tay. Harika. Şimdi tezgaha götürelim de tekerlekleri ayarlayalım. İşimiz neredeyse bitmek üzere. Hazır mısın? Ay. Tanrım.
22: Çok ciddiyim. Bu kasa çelikten yapılmış olsaydı çok daha hafif olabilirdi.
1: Muhtemelen. Her iki ucuna da el arabası tekerleklerinden taktık. Bu tam da aradığımız gibi oldu.
22: İşlevsel. Ayrıca genel görünüm açısından da evet, çok uyumlu.
1: Muhteşem oldu.
22: Bir şey benzemeye
1: evet,
22: başladı.
1: Son şeklini alıyor. Tabii şimdi birkaç ince ayar yapmamız gerek. İşlenmemiş kısımlarını elden geçirelim, üst kısmını halledelim. Ben de tentayla ilgileneceğim çünkü bence en önemli parçası bu olacak. Zaten aşırı tamam, ağır olduğu için hiç fark etmez. Eline sağlık evlat. Hadi
22: senin de.
1: Son dokunuşları yapalım ve verandaya götürelim. Bunu bile teslim etmek için Kuzey Carolina'ya gidiyoruz. Harika bir yeri var.
6: Vay canına. Merhaba beyler.
22: Sanırım doğru yere gelmişiz.
6: Evet. Merhaba Michael.
1: Merhaba dostum. Yeniden buralara gelmek harika.
6: Uzun zamandır görüşemiyoruz.
1: Evet, epey oldu.
21: Billy Mike'ı tanıdığımdan beri tanıyorum. Kendisi yıllardır çok büyük bir destekçimiz ve müşterimiz oldu.
1: Merhaba dostum.
6: O da geldi.
1: Bill ve Diane bizim gerçek bir hayranımız. Çünkü evlerinde onlar için ürettiğimiz bir sürü eşya var. O soğutucudan yaptığımız kanepe.
22: Özel yapım Yusufçuk metal kapı.
1: Kapı.
22: Bir de büyük bir sandalye yapmıştık.
1: Bill için büyük şeyler yapabiliyoruz çünkü çok büyük bir bahçesi var. Gel böyle, devam gel. Koltuğu koymak istediği yere kadar getirebilmeyi başardık. Muhteşem bir gün batımı manzarası, batı cephesi. Tek sorun hala 220 kilodan ağır olmasıydı. Şimdi bunun ucunu kaldırıp yere koyacağız.
22: İyi misiniz?
1: Evet. Şimdi kamyondan çıkarmadan yere koyacağız.
22: Tamam ama dur. Hayır. Bunu yapmayın. Yapmayın. Durun.
21: Penteye zarar verirsiniz.
1: Tamam peki.
20: Bill'le telefonda konuşurlarken sürekli duyuyordum. Bak bunun nereye konulacağına sen karar vereceksin. Biz de oraya
1: koyacağız.
20: Evet.
1: Onu koyduğumuz an artık sorumluluk sende Ted. Sen bu tarafta dur. Biri gidip T'ye yardım etsin. Şimdi yere bırakalım beyler. Evet.
22: Tamam işte oldu.
1: Harika.
22: Harika.
21: Tamamdır harika.
6: Aferin sana Gabe. Teşekkür ederim.
7: Muhteşem.
6: Bayıldım.
1: Bu kombinasyon gerçekten çok güzel oldu. Bunu gördüklerinde çok mutlu oldular.
7: Çok güzel.
1: Şimdi benim gözümle bakınca buraya tam uyuyor.
6: Bence de buraya çok uygun. Bizi çok iyi tanıyorsun.
22: Bir bütün olarak harika bir boyuttaydı.
1: Evet, baktığın zaman çok dengeli bir koltuk görüyordun. Çoğu zaman ben biraz abartıya kaçabiliyorum ama bu tam ayarındaydı. Bence harika oldu.
20: Yeniden Capital Center'a dönmek evet, harikaydı. Evimiz gibi hissetmeye başladık. İçinde harika şeyler vardı. Harika bir tasarım odaklı masa aldık.
1: Japon restoranından çok havalı oyma işleri aldık. Bunlar çok hızlı bir şekilde satılır.
20: Ayrıca Ted'in spa avizeleri bir harikaydı.
1: Evet, onlar için özel bir şey yapmalıyız çünkü Ted epey bir uğraştı. Sonrasında Bill Hayes ve sevgili eşi Diane için bir bahçe koltuğu yaptık. Harika bir iş oldu.
20: Washington'dan Kuzey Carolina'ya uzanan bir hafta oldu.
1: Evet.
20: Harikaydı.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabanla takoma, değerinde
23: Trink sat. Geceliği 4200 lira.
24: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
25: Trivago.
26: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
25: Trivago'da da var.
27: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
25: Trivago'da o da var.
28: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
29: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
25: Tekrar söylememe gerek var mı?
30: Otel mi? Trivago.
31: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
32: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
33: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
34: Onaylandı.
33: Dinamik Sürüş Testi.
34: Başardı.
33: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
35: Otel harika.
1: Evet.
0: ve geceliğin sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
30: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
33: Ben başlayan fiyatla ayrıntılar ise...
3: Vay harika.
0: Evet. Ve sadece 13.500.
2: Ne? 6.750'ye tutma.
3: Trivago'ya bakmalısın.
2: Birçok farklı siteleri kaç.
3: Yüzden fazlasında.
2: Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
30: Trivago'ya bakarak 50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Trivago.

0: podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pod, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pod. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Jamestown, New York'ta yiz. Lucille Ball'un doğduğu yer.
1: Chautauqua Tarım Bankası eski geyik kulübesinden geri kalanları kurtarmamız için bizi davet etti.
2: Aman tanrım.
1: Trabzan babasını çıkarma konusunda her şeyi kitabına göre yaptık ama çıkmadı.
0: Hadi bakalım. Kazanan kim olacak belli değildi. Sonra 8 topa düştü.
3: Şu dumana bak.
4: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
0: Değer iyice artıyor.
4: Hurda bizim işimiz.
1: Tamamdır, peki. Hoşça kal.
0: Hey, buldum seni, ne oluyor?
1: Evet. Chautauqua Tarım Bankası'ndan Gene'i ara.
0: Jamestown'daki, evet.
1: Zamanı geldi. Geyik Kulübesi adında bir ev var. İçinde gizli cevherler saklı. Sanırım şu an için tek yapabileceğimiz şey iç kısmı halletmek. Peki içinden ne alacağız? Ön kapısı güzeldi. Merdivenleri, iç kapıları da hoş. Hiçbir şey çıkmazsa bile geyik etine veya geyik sosunu tadarız, değil mi?
0: Geyik etine hayır diyemem.
1: Mekanlar kaliteliydi. İlla da güzel şeyler
0: umarım
1: çıkacaktır. Tamam.
5: İlk kez Jamestown'a gideceğim. Tanrım, sanırım yol 10 saat
0: evet
5: sürüyor.
0: Sonuçta oralı değiliz. Güneydeyiz.
5: Oraya gitmek çok
0: uzun bir yolculuk oldu ama gitmek zorundaydık. Hı-hı. Ne olursa olsun gitmeliydik çünkü sözleşme imzalamıştık.
1: Ev muhtemelen 1900'lerde inşa edilmiş olmalı. Güzel bir ev. Küçük kulelerle birlikte Victoria dönemine ait olduğu anlaşılıyor. Tabii bu ev bu şekilde inşa edildi. 1930'larda geyik bu evi satın aldı.
0: Geyik sürüsünden bahsediyor.
1: Verandaları söktü, büyük bir tuğla duvar ördü. Biraz daha iyi bir hale getirdi. Ardından 1970'lerde çerçeve ördüler. 70'lerin kötü mimarisini kattılar. Orası...
0: Bar. Bardı.
1: Evet, bar.
0: Jamestown, New York'tayız. Lucille Ball'ın doğduğu yer.
1: Sırf bunun için bile buraya
0: evet,
1: gelinir diye
0: kızılım
1: düşünüyorum. Öyle değil mi? Belki de geyik kulübesinde takılıyordu.
0: Hiç sanmam.
1: Evet, biliyorsun.
3: Lucille Ball bununla doğup büyümüştü.
1: Lucille Ball'u çok iyi bilirim. Ya sen?
3: Biraz biliyorum.
1: Aa,
3: yani çok değil aslında.
1: Bu kuşak hiçbir şeyi bilmiyor.
0: Gençken Lucy'yi seviyorum filmini izledin
5: evet,
0: mi?
5: Evet öyle. Evet.
0: Senin zamanında evet o film çok eskiydi. Ben ilk
5: evet,
0: çıktığında izledim. O kadar yaşlıyım işte.
5: Yapma.
0: Evet.
1: Chautauqua Tarım Bankası eski geyik kulübesinden geri kalanları kurtar.

0: çağırmamız için bizi davet etti. Biraz dağınık, evet. İçeride güzel şeyler var. Giriş kapısı çok iyi. Güzel bir merdiveni var. Harika kapılarla birlikte muazzam cam resimleri de mevcut.
1: A takımını, Trevor ve Michael'ı çatı katına götüreceğim.
0: Geri kalanımız ikinci kata çıkacak. Bu sırada içerideki kaliteli eşyaları nasıl çıkaracağımızı planlayacağız. Binanın etrafını inşa yapmışlar.
1: Delik açmamız gerekebilir.
0: Açmalıyız çocuklar.
2: Hadi bakalım. Hadi.
1: 1, 2, 3, buradacılar. Kolay alınabilen şeyleri almaya çalışıyoruz. Çok hoş pencere çerçeveleri var.
3: Normalde bir eve nasıl başlıyorsak bunu da öyle yapıyoruz. Üstten alta doğru kapı ve çerçevelerle başlıyoruz. Mike'a göre bunlar en önemli parçalar. Şu kapının güzelliğine bakın, harika değil mi? Mükemmel bir parça. Oval topuzu sevdim. Bu aslında dolap kapısı. Artık evlerimize bu güzel detayları sağlamıyoruz.
1: Bunlara köşelik deniyor. Artık bunlardan yapmıyorlar. $25 satabiliriz. En önemli parçalar diyemem ama yine de değerliler.
0: Aşırı güç veriyorsun. Bu şey eski ve hassas.
4: Güçlü olduğum için suçlayamazsın.
5: Çerçeve meşe ağacı ahşabı. Eski meşe ahşaplar sert ve hassas olurlar.
4: Göster bakalım Robert. Parçalamak istemem.
0: Biliyorum.
5: Asıl zorluk bunu kırmadan çıkarabilmek. Sabırlı olmamız gerekiyor. Tek bölgeye çok baskı uygulayıp diğer yerleri çıkarmazsak ikiye ayrılır. Biz de buraya parçalamak için gelmedik.
4: Böyle mi yapıyorsun Robert?
0: Hayır.
4: Emin olmak istedim.
1: Bakalım başka ne varmış. Buradaki pencereleri alacağız. Eğimli ve ayrık pencereleri var. Geometrisinden ötürü çıkarmak zor olacaktır. Kulenin eğiminden ötürü bazı kısımları daha ince.
0: Evin en güzel özelliklerinden biri bu kulesi. Victoria dönemi evlerinde bu çok sık görülürdü. Şu anki amacım pencere çerçevesini almak. Eğimli pencere, çok hoş duruyor. Bunlardan bir şey çıkabilir. Kafamda bir proje taslağı var.
4: Ah, işte şimdi pencere çerçevesi alma zamanı.
0: Cama dikkat et.
4: Farkındayım. Ben cam kırmam Robert.
1: İşte böyle. Çerçevesi hoşmuş.
0: Buna silikon derzleme yapılmış.
4: Evet, yapış yapış.
1: Birkaç parça camı eksik ama sorun yok.
4: Ortadakini nasıl alacaksın Robert?
0: Dışarıdan içeri geldiğimde alabilirim.
4: Belki.
0: Bu çerçeveleri eğimli yapmak için çok fazla uğraşılmış. Hala tek parçaysa kurtarılmaya değer olmalı. Bir şeyler yapmadan önce daha detaylı bakmak gerekiyor.
4: Robert, bu plastik cam.
0: Daha olamaz.
4: Plastik cam.
0: Ciddi mi söylüyorsun? Öyleymiş.
4: Aman tanrım.
0: Tüm çerçevelerin durumuna daha dikkatli baktım. Yarısının ne olduğuna bakmamıştım bile ve gerçekten de plastik cammış. Gereken özeni göstermemişim Ted.
4: Bence şu ana kadar iyi ilerledin Robert.
0: Şimdi işin zor kısmına geldik. Mike kapının etrafını açmaya çalışıyor. Merdivenleri diğer evlerdeki gibi çıkarmayacağız ama en azından parçaları alacağız. Bunları hallettikten sonra merdivendeki cam resmi çıkarabiliriz.
1: Burası evin eski dış kısmı. Tuğla ve alçıdan oluşuyor. Arkasına geçeceğiz. Bir şekilde evin içine doğru yatırmaya çalışacağız.
5: Bu kısım kafa karıştırıcı. Bu kadar karmaşık bir trabzan parmaklığı görmemiştim. Döşeme tahtasının kenarında kullanılan geçme kısımlarına bakıyorum ve gerçekten çok uğraşılmış olduğu belli. Umarım tek parça halinde götürebiliriz. Eyvah!
0: Geçen günlerde bu evlerin dekorasyonuna yapılan olumsuz şeyleri konuşuyorduk. Geyik kulübesine yapılan şey tam olarak bu. Evin ön kapısı aslında bir köşeye yapılmıştı. Evin etrafına saçma sapan şeyler inşa ettiler. Tavanı alçattılar, zemini yükselttiler ve birçok şeyi
1: Anladım.
0: Sıkıştırdılar.
1: Çamur ve sıva kullandılar.
0: Aynen
1: evet.
0: Öyle. Evet. Pekala. Merdivenin en önemli kısmı Trabzan babasıydı. Her şeyi kitabına göre yapmıştık. Etrafındaki parçaları çıkardık ve yuvarlatılmış kenarı kesip parçayı oradan kurtardık. Basitçe çekip çıkarabileceğimizi sanmıştım.
5: Önceden öyle oluyordum.
0: Evet.
5: Kirişe gömülmüş. Büyü mü yaptılar? Anlayamıyorum.
4: Batıyor.
5: Seni çıkaracağız.
4: Evet.
5: Kilo almam lazım.
0: Basınca sebep olan şeyi anlayamadık. Etrafındaki zemini bile kesmiştik.
5: Ne oluyor?
0: Bir türlü çıkmadı.
5: Evet. Tutan şey neydi öyle? Metal bir şey var. Kesiyorum.
4: Çubuk.
0: Etrafındaki her şeyi kestik. Parçayı tutan çelik bir çubuk varmış ve
5: evet.
0: Onu...
5: Bulmalıydı.
0: Evet.
5: Evet. Kesmedim ama kurtuldu. Teşekkür ederim.
0: Anlayınca o kadar da zor olmadığını ve uzun sürmemesi gerektiğini fark ettik.
5: 2 metrelik zemini kesmemize gerek yokmuş.
0: Tehlikeli bir şey yapmıştık.
5: Evet. Ama sonunda kazandık. Ne oldu?
0: Bebeğim. Trabzan babası gibi birkaç sorunla karşılaştık ama genel anlamda bakınca uzun sürse de iyi iş çıkardık. Arkama baktım, hala oradaydınız.
1: Hiçbir şey yapmamış gibiydik.
0: Ardından büyük cam resmine geçtik. Çapraz kiriş koyduk. Tüm camı çıkarttık.
1: Hala oradaydım.
0: Döndük. Evet, hala oradaydı. Amma da uğraştın şu kapıyla.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net!
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
16: Otel mi? Trivago.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
20: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
21: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
22: Otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Vay vay vay vay vay vay. Domino's.
3: Dostum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
1: Bu şeyi tek parça halinde sökmek istiyordum. Böylece daha değerli olur. Ama taş duvarın çok içine inşa edilmiş ve üst üste binen çok şey var. Çıkarmaya kalksam parçalarım. Özet geçeyim, B planına geçtim. İç ve dış çerçevesini çıkardım. Şimdi kısımlar halinde keseceğim. Böylece salladığımızda bu tarafa düşmesi lazım. Önceden ön kapıların zorluk çıkardığı olmuştu ama hiç bununki kadar zoruyla karşılaşmadık. Bir tarafı diğeriyle aynı değildi. Ön kapı çıkarma işlemlerinde standart prosedürleri uygulayamazdık. Şuna bakın, hareket ediyor. İşte budur. Biraz inatçı bir kapı olduğunu söyleyebilirim. Gözlerinize dikkat edin, toz düşüyor. Evet, işte oldu. Yukarı bakmayın. Sonuç olarak uğraşa değmesi gerekiyordu ve değdi. Kenara gidelim. Aynı haliyle kalacak bir kapı bu. Parçaları alınca elinizde parçalar olur ve satabilirsiniz. Hatta bazen daha çabuk satarsınız.
5: Bunları duymak bana gurur verdi.
1: Sahip olmak buna sebep olmuş olabilir. Buraya ilk kez geliyorum.
5: Göstermek istediğim şey buydu.
6: Burayı bizden sakladınız
1: Buraya
6: mı?
1: Buraya geldin mi?
5: Eğlence odası. O yüzden sona bıraktım.
1: Robert'ın eğlence odası. Bodrum katında bir eğlence odası vardı. İki bilardo masası, birkaç tane dart makinesi.
8: Eğlence oyunları vardı.
1: Eminim zamanında çok daha fazla vardı. Robert bilardo oynamak istedi.
8: Rekabeti sever.
1: Hem de nasıl. Çok rekabetçi evet. biri. Ben de öyleyim ama duygularımı daha iyi saklarım.
5: Masalar oynanacak durumdaydı. Ben de oynamaya hazırdım. Mike biraz suskundu. Öyle
25: Korkmuş muydu?
5: Bilmiyorum. Normalde korkmaz. Aa, şuna bak.
1: Güzel vurdum ama girmedi.
5: Evet.
1: Aa, o combo yaptım. Şuna bak. Güzel.
5: Güzel oyundu. Basit bir 8 top oyunuydu.
1: 3 tane kenarda var.
6: Hadi oğlum. Adamım benim. Harika vuruş.
5: Çekişmeli bir oyundu. Güzel vuruşlar yapıldı.
25: Hatta bazıları çok güzeldi.
5: Ha, güzel.
1: Hadi bakalım. Sırayla vuruşlarımızı yapıyorduk ve... Olay bilardo becerimize kalmıştı. Ona resmen bir avantaj sağlamıştım. Al bakalım, kaçırma der gibiydim.
5: Pekala, köşedeki.
6: Hadi. Şampiyon! Dostum aferin sana, şampiyon!
1: İşte bu. İşte
6: harikaydı. Çok iyi denemeydi.
5: Evet. Harika. Zafer kazanmak harika bir şey. Amaç zaten kazanmak.
25: Bu yüzden buradayız.
8: Evet. Robert'ın modunu yükseltmenin en iyi yolu...
1: Kazanmasına izin vermek.
8: Evet, böyle mi oynanıyordu?
1: Biz izin vermedik, hak ederek kazandı. Evet.
8: Hak etti.
1: Evet, benden daha iyi bilardo oyuncusu. Bowling'de beni geçemez gerçi ama bilardo da daha iyi.
5: Eve dönme vakti ama geri döneceğiz.
1: Evet.
5: Evin dış kısmındaki şeyler çok kaliteli. Çatıyı, duvar süslerini ve tuğlalarını.
1: Evet, evet.
5: Her şeyi
1: evet.
5: istiyorum,
1: Benim
5: geri
1: tek istediğim
5: sonra.
1: Geyik tabelası. Evet, şuradaki.
5: En azından planlarımız var ama evet. şu an gitmemiz gerekiyor.
1: Hadi kızlar, hadi yavrularım.
25: Nasıl bir testere böyle bir iz bırakmış olabilir?
6: Yuvarlak bir testere.
25: Evet.
1: Merhaba millet.
6: Nasılsın Mike?
1: Ordnance ve Mike Whiteside hizmetinizde.
25: O şey kullanımdan kalkıyor
1: evet.
25: mu?
1: Bu şey bombanın kuyruğu. Bombayı yönlendiren kısım yani. Kuzey Carolina'da orduda çalışan biri bize geldi. Özel bir sipariş olacak. Adını bomba lambası koyacağız. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın kuyruk kısmından üretilmiş bir zemin lambası olacak. Ortaya çıkacak bir direk yapacaksınız.
6: Taslak yapmak ister misin? Yani
1: evet, en iyi öyle
6: daha iyi anlamış oluruz.
1: Evet, evet. Temel olarak ahşap zemin oluşturacağız. Orta sütunu ve destekleri dikeceğiz. Son olarak cam küre ve cam rafı takacağız. Bence tasarımımız hazır.
6: Evet.
1: Ben temel kısmını halledeceğim. Siz de orta kısım ve desteklere başlayın. Ne dersiniz?
6: Tamam.
1: Tamam mı?
25: Anlaştık.
1: Ortada buluşuruz.
6: Tamam.
1: İşte bu.
25: Boruyu sığdırdım ve şimdi kaynakla birleştireceğim. Steve boru bağlantı parçalarıyla uğraşıyor. Birbiriyle uyumlu siyah borular kullanarak oluşturabiliriz.
6: Böyle olmasını istiyor. En fazla 75 santimetre genişliğinde olacakmış.
25: Çeliği çeliğe lehimliyorum. Boru bağlantısı gibi. Argon kaynağı makinesi kullanmak daha iyi çünkü ısı konusunda kontrollü olabiliyorum. Güzel görünüyor. Şu çıkan dumana bak.
0: Üstünde masa olan bir zemin lambasına ne denir, bir ismi var mı sence?
1: Bilmiyorum. Masalı zemin lambası olabilir. Zemin masa lambası. Beş santimlik için yeterli büyüklükte parçam yok. İki parça ceviz ağacı plan yaladım. 53'e 53'lük ölçüde bir zemin yapacağım. Klem kullanarak içine sokacağım. Gir hadi gir. Bu parçanın külahımsı kısmını temel olarak kullanacağız. Üstünde duracağı tahta bir yapı inşa edeceğiz. Ekibim direk ve kol üretecek. Elimizde çokça bulunan cam silindirlerden bazılarını kullanacağız. Aşağı sarkan
0: onlar çok güzel
1: küreleri oluşturacaklar.
25: Cam silindir için üst yuvarlak kısmı kesiyoruz. Kollara vidalanacaklar ve bunlardan 3 tane çengel çıkacak. Harika görünüyor. Silah gibi duruyor. Hoş bir tasarım oldu. 2 lamba, cam masa, bir de merkez sütunu.
2: Bombaları yollayın.
25: Bombaları yollayın. Güzel.
1: Harika oldu. Çok iyi.
25: Hoşuma gitti.
1: Bunu oraya cıvatayla mı tutturacaksın?
6: 6 milimetrelik çubuğun etrafına vida koyabilmek için özel alet kullanmayı düşündük.
2: Kuyruk üstte olacak.
1: Evet, üstte olacak. Tamam. Yaptığımız camın ortasında da yuvarlak bir boşluk olacak ve kuyruğun üstünde duracak.
2: Cam bar yüksekliğinde olacak.
1: Evet, evet. Bar yüksekliğinde olacak. Evet.
2: En iyi yükseklik.
1: Harika bir iş çıkardınız. Güzel bir konsept oldu. Sahibi bunu çok sevecek. Gidip bir şeyler yiyelim, sonra işi
25: tamamdır.
1: Bitiririz. Hadi bakalım.
25: Acıktım ben.
1: Ben de acıktım.
2: Kafanızdaki soruya cevap bulabildiniz mi?
25: Evet.
2: Cevap iki.
1: İki tane white side gerekiyor.
2: Evet, harika işte olmuş.
25: Bu. Harika.
1: Kürelerin tekrardan kullanılması hoş oldu.
25: Özel yapım cam güzel bir dokunuş oldu.
2: Askeri bir düğme mi bu?
1: Evet, Florida'dan aldığımız düğme bu.
2: Müşterinin bomba kuyruk ucu ve cam silindirlerle iyi bir iş ortaya çıkardık.
1: Güzel bir çalışma oldu.
2: Harika oldu.
1: Evet.
25: Siyah demir boru tekrarlanabilir bir parça.
2: Şurası o kadar iyi değil.
25: Evet, o kısım değil. Bu parçayı her şeyin üstüne koyabiliriz.
1: Aynen öyle. Bu parçayı...
2: Bence bu şekilde olması gerekiyordu. Adam bir tema belirledi ve biz de ona uyduk. Öyle değil mi? Bizim temamız ne?
1: Bomba parçasının olduğu yere kutuyu koyup boşlukları tamamladık.
2: Evet. Senin için önemli olan parça ne diye soruyoruz. Kendinizi iyice açmışsınız. Ve harika olmuş çocuklar.
1: Pekala. Sahibine götürelim. Hadi.
25: Harika.
2: Geyik kulübesinden harika parçalar da çıkardık. 1900'lü yıllardan kalma Trabzan babası da buna dahil. Çıkarmak zorlaşmış olsa da bunu hallettik. Öyle değil mi?
1: Ön kapıda bizi epey zorladı ama çıkardık.
2: Evin asıl halini yansıtan güzel bir cam resmi aynalığı da aldık.
1: Özel siparişle birlikte bomba kuyruğunu bar lambasına dönüştürdük. Çok güzel bir parçaydı. Göstermek için sabırsızlanıyorum.
2: Geyik kulübesine geri döneceğiz çünkü daha dış kısmını halletmedik.
1: Jamestown güzel bir yer.
2: Gitmek için sabırsızlanıyorum. Anlıyorum.
7: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: yaşasın gel.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 20 bin lira indirim.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyu

0: oyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: İstiklal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel İstiklal'le.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kırdık.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Hesap kurdu.
6: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim, Kop'ta sadece 239 lira.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Uyarı yapıldı. Bunlar ekstrem karavanlardan daha fazlası. Bu geri sayım için mega olmalılar.
19: Bu karavan korkaklara göre değil.
20: Hayal edilebilecek her şey var.
18: Unutmayın, önemli olan karavanın boyutu değil.
19: 10 dakikada kıyafetimiz ve botlarımızla ay zemininde olabiliriz.
18: Onunla yapabileceğiniz mega şeyler.
21: Bu boşanmaları engelliyor.
18: İnanılmaz şoför koltuklu karavandan...
20: Çatıdan sürebilirsin.
18: Gezen bir restoranda ön partiye. Partiyi alevli tutmak için yapıldılar. Ve içecekleri soğuk.
21: Başka ne isteyebilirsin ki?
18: Sıkı tutunun. Çünkü yapılmış en pahalı karavanı görmek üzeresiniz. Başlıyoruz.
20: Bunun gibisini göremezsin. Emin olabilirsin.
22: Mega karavanlar.
18: İlk mega karavanımız listenin en çok yönlüsü. Boyutu, konforu ve çekme gücüyle sınıfının en iyisi. 10 numara. Güçlü karavan.
23: Merhaba, ben Beki. Bu da Dak.
21: Bu da bizim güçlü karavanımız. Diğer lüks araçların yapamadığını yapıyor. Bu performansı yüksek bir lüks araç.
18: 55 bin kilograma kadar yük çekebilen 24 bin kilogramlık bir ana gövdesi var. İçi 39 metrekarelik bir yaşam alanı. Tüm dolaplar özel yapım.
21: Bu tamamen gerçek ahşap. Granit tezgahlar, bu masif parke zemin. Yani her şey en iyisi. Olağanüstü malzemeler.
18: Bulaşık makinesi de olan eksiksiz bir mutfağı var. Yatak odasında büyük boy yatak ve duşakabin var.
23: Yemek yaptığımız, partilediğimiz ve eğlendiğimiz yer burası.
18: Ve bu canavarı park etmek için onsuz yaşamak istemeyeceğiniz mega bir özellik var.
21: İşte bunu daha önce hiç görmediniz. Sağa ve sola kaydırılabiliyor.
18: Bu araç yanlara doğru gidebiliyor. Dar yerlere girebilmek için düğmeye basıyorsun ve arka kısım sağa veya sola hareket ediyor. Ayrıca uyumlu bir vagonu da var.
21: Bu vagon 11 metre. Boşken 5500 kilogram ağırlığında. 5500 kilogram hatta daha ağır bir yükü çekebilir ve biz yüklüyoruz. Bu harika.
18: Ve böyle büyük bir vagonu bağlamaya çalışırken eşinden yardım istemek bazı sorunlara neden olabilir.
21: Çünkü bir sürü insan eşinden vagonu yüklemek için yardım istediğinde kavga çıkıyor. Hatta bu boşanmaya kadar bile gidebiliyor.
18: Duck bu özel yapım uzaktan kumandayla vagonun kendisinin bağlanmasını sağlıyor. Artık vagonu bağlamak eğlenceli.
21: Bu bir radyo kontrol kumandası. Vagonu hareket ettirirken dolaşıp mesela engellere bakabilirim. Alttaki iki makine birbirinden bağımsız hareket ediyor. İşte bu şekilde yönlendiriliyor. Tam 360 derece dönebilir. Bu sizi şımartıyor.
18: Ve ilişkilerin bozulmamasını sağlıyor. Güçlü karavan kamyon gibi görünüp aynı ağırlıkta olup onun çekiş gücüne sahip olsa da sürüşü hiç de kamyon gibi değil.
21: Evinizde oturuyor musunuz kadar rahat? Yolda neredeyse kendi kendine gidiyor.
18: Ama 23 bin kiloluk güçlü karavanın asıl gücü her şeyi yanınıza alabilmeniz. Ağırlık ya da mesafe fark etmez. Ama arazi araçları güçlü karavanla kampa gitmeniz için tek sebep değil. İçine yerleştirilmiş barbeküsü de var.
21: Bu karavanı bu yüzden yaptım. İstediğin yere gidebiliyor. Yanında bir sürü insanı da götürebiliyor ve böylelikle hayattan zevk alıyorsun.
18: 16 metrelik tekerlekli bu lüks evde hayattan zevk almak hiç de zor değil. İşte bu yüzden bu kamyon listemizde 10. sırayı kapıyor. Yüksek güçlü araç çekmekten 36 bin kiloluk yabani yün çekmeye geçiyoruz. Sıradaki mega karavanımız genç kovboyların ilk rodeolarını tatmalarını mümkün kılan kendi kendine yetebilen bir araç. Listemizin 9. numarasında sıra yün filosu. Paso Robles, Kaliforniya yılın 7 ayı ülkedeki en iyi rodeoları ve festivalleri turlayan bu devasa aracın duraklarından biri. Yün filosu çetin bir kovboy için yapılmış ağır bir canavar.
0: Aracımız 2006 model ve kendimize özel yaptırdığımız bu 16 metre uzunluğundaki vagonu çekiyor.
18: Bu tır 2,5 metre genişliğinde ve 4 metre uzunluğunda. Çok dayanıklı. 475'lik motor, 600 beygir gücü ve saatte 193 kilometreye çıkabiliyor.
0: Böyle bir araç sürdüğünüzde sürekli ıslık ve korna çalıyorlar. Bunu görmek etkileyici.
18: İçerisi gösterişli bir batı köşkü gibi.
0: Burası yatak odası, çift kişilik ranzalı. Televizyonu da var, oturma odasında da var. Televizyon uydulu ve tüm kanallara erişebiliyorum. İşte bu da yemek odam, 4 kişilik. Vagonun tek dışarı kaydırmalı tarafının parçası.
18: Süet deri duvarlar, koyu kiraz ağacı dekoru, gömülü ocaklı, eksiksiz mutfak ve son olarak banyo.
0: Burada gerçek boyutlu duşa kabinim var, mükemmel.
18: Sadece Jaydon için evi gibi değil.
0: Büyük gün bugün ha?
18: Aynı zamanda yol arkadaşı Dets için de öyle.
0: Bir şeyler içmek ister misin? Bazen evi özlüyorsunuz. Ailenizden birinin hep sizinle olması gibi. O yüzden onun olması çok şeyi değiştiriyor.
18: Ama bu köpek sadece yardımcı pilot değil. Bu büyük operasyonda çok önemli bir görevi var.
0: Koş, koş. Aferin.
18: Onlarla birlikte bu karavanda yolculuk eden...
0: Onlara iyi bak.
18: Onlarca koyuna göz kulak olmak.
0: Aferin sana. Akıllı köpek. Burada 80 koyuna kadar taşıyabilirim. Koyunlar da rahat yolculuk ediyor. Çünkü hava alıyorlar. Her yerde delikler var, görüyorsunuz. Birçok delik var. Hayvanlar hava alabilsin diye her türlü şeyi düşündük.
18: Her koyun yaklaşık 80 kilogram. Bu demektir ki bu araç 6350 kilogram hayvan taşıyabiliyor.
0: Herhalde en çok aldığım soru 75-80 tane koyunun kokusuna nasıl dayanıyorsun? İşlerini aşağıda yapıyorlardır. Onları burada taşıyoruz. Bir yer bulunca onları indiriyorum. Tüm vagonu temizleyip yeni saman koyuyorum. Ayrıca amonyak, üre ve dışkı kokusunu azaltan bir kimyasal da var. Her türlü hijyenimizi sağlıyoruz.
18: Bu etkileyici girişimin nedeni...
1: Yün binicilerine özele hoş geldiniz. Hadi Alan, yapabilirsin.
18: Caydo'nun gezen yün binicilerine özel Mutton Busting yarışması.
1: Şunun sürüşüne de bir bak. Bekle.
0: 4-7 yaş arasında 27 kilo ve altındaki çocukları alıyoruz. Boğa binicileri gibi kask ve yelek giydiriyoruz. Kapıyı açıyoruz.
1: Hadi John, bekle.
0: Normal bir boğa biniciliği gibi sürüyorlar.
1: Aman tanrım.
0: Hayvanı en uzun süren çocuk yarışmayı kazanıyor.
1: Şu dansa da bakın.
18: Evden farksız, ekipman ve hayvan taşıyan üçü bir arada bu mega karavan geri sayımımızdaki yerini hak ettiğini kanıtlıyor.
0: Rekabet yok. Koyun mafyası geldi ve her şey bitti.
18: Festival hayatından parti hayatına geçiyoruz. Parti ve soğuk bir şeyler içmek için terastan iyisi yoktur. Sıradaki mega karavanımız size yoldayken bunu yapma fırsatı veriyor. Geri sayımda 8. sırada teraslı karavan.
2: Ne kadar güzel bir gün.
18: Judy ve John Barna'nın karavanı Kaliforniya'nın güzel havasının ve uzun hafta sonlarının tadını çıkarmak için tasarlandı. Her şey lüks içinde. Şöminesinden özel koltuklarına ve ileri teknoloji yatağa kadar. Ama bu karavanı diğerlerinden ayıran John'un kendi fikri olan özel bir özellik.
2: Bu kayan cam kapıyı çok özel bir nedenle yaptırdım. Bu terası karavanımıza ekledik.
18: Bu alüminyum teras aracın yanına bağlı. Gittikleri her yerde dış mekan alanları oluyor.
2: 8 metrekarelik alan eklenmiş oluyor. İki tarafı da televizyon izlemek için harika. Ayrıca iki tarafta da barbeküsü var. Tipik karavan gibi değil.
23: Bu teras 900 kilogram ağırlığı taşıyabiliyor. Bu yüzden buraya birçok insanı sığdırabiliyoruz.
2: Diğer kampçılar genellikle gelip bize katılıyorlar. Kendi kamp yerlerini bırakıp buraya geliyorlar. Çünkü bizim havalı olduğumuzu düşünüyorlar ve buna bayılıyorum. Burada olmayan tek şey banyo.
18: Ama bu seyircileri engellemiyor. Herkes durup bakmak istiyor.
13: Oo, şuna bak. 3 metreden yaklaşık 5 metreye çıkıyorsun. Ve bu orada bulunan bütün kadınları etkiliyor.
19: Herkesi etkiliyor.
18: Ve güneş battığında terasta parti daha da alevleniyor.
2: Kimde marshmallow var?
18: Yanan ateş bu karavanı geri sayımımızda 8 numaraya koyan mega terası aydınlatıyor.
2: Terası aç ve mekanın sahibi gibi hisset.
18: Savaş için yapılmıştı. Şimdi ne yaptığına bakalım. Birazdan.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Ve Kia'sa daha kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
11: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
12: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
13: Seviyorsak sebebi çok. Stresiz mekemesi yok.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
19: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Ben Chris.
24: Ben Max.
23: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
24: Oysa biz buradayız. Tam da arayız.
23: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
24: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
23: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
25: Şimdi geri sayıma harika bir mega karavan için kısa bir ara. Bu tatile gitmek için değil, bir yerlere gitmek için yapıldı. Dan Patrick en popüler spor yorumcularından biri.
24: 10 dakika sonra Dan Patrick Show başlıyor.
25: Ve yola çıkma zamanı geldiğinde işte bununla çıkıyor. Dan Patrick'in Gezen Adam Mağarası. Dan Patrick Show'daki tüm spor konuşmaları ve sohbetlerinin sesi genellikle Connecticut'taki stüdyodan gelir.
24: Reklam arasında sözünü bitirmesine izin vereceğim.
25: Dan'in adı pudingler olan ekibiyle dalga geçtiği yer de burası. Ama program yola taşındığında...
26: Bu Super Bowl haftası.
25: Gezen Adam Mağarası ana üs oluyor.
27: Dan Patrick.
26: Mobil yayın.
25: Ve işte kullandıkları mega karavan. Bu 16 metrelik kişiselleştirilmiş araç birkaç yıl önce yaratıldı. Kanaldaki Erkek Mağarası programındakiler sayesinde.
24: Erkek Mağarasındakiler bizim için yaptı ve her gece burada uyuyoruz. Bu McLovin'in çek yatı, battaniyesi ve yastığı da var. Bu harika.
25: Denver'da pudinglerden biri yönetici yapımcı Todd Fritz, programın hayranlarını eğlendiriyor.
0: Karavanı gezdirmemi ister misiniz?
1: Evet,
0: bizim de işimize
1: evet.
0: Mega Karavan. Burada iş istasyonlarımız var, TV monitörlerimiz var. Gece kadar çalıştığımız ve konuştuğumuz günler oluyor. Sızmaya başlıyorsunuz ve kendinizi ranzaya atıp orada kalıyorsunuz. Evet.
1: Harikaymış.
0: Bu gerçekten bizim evden uzaktaki evimiz. İçi de dışı da öyle. Masa kurulumunu ve Den'le olan özel konuları görünce, ayrıca puding dostlarım da yanımda. Diğer yandan Den'e bakınca da gerçekten gerekli her şeye sahibiz. Bu yüzden bu mega bir karavan.
25: Erkek mağarası aynı zamanda yayın sırasında konukların oturup dinlenebileceği bir bekleme odası. Ama hep çalışamazsın. Bu yüzden karavanın Den ve pudingler enerjilerini tazelesinler diye bazı özellikleri var.
0: Verilen moralleri ve tatlı hanımları geçtikten sonra burası bizim asıl kaçış noktamız. Den için golf alanı. Den için asıl rahatlatıcı olan şey zor bir iş gününden sonra buraya gelip golf oynamak.
25: Ve eğer gelip buraya bir şeyler söyleyecekseniz en iyi oyununuzu getirseniz iyi olur.
22: Menzil ayarlandı. Bize zaman, oyuncak ve 2 metrelik pota verme çünkü onu kırıp geçeriz.
0: İşte burası tüm hayranların gelip programı izlediği, ünlülerle tanıştıkları yer. Tüm atletlerle tanışıyorlar ve umarım pudinglerle de tanışmak isterler. Ve güzel bir basketbol maçı ayarlarız.
25: Bu mega karavan her yerde sporseverlerin hareketini söndüren gezen bir yayın stüdyosu, bir otel ve bir eğlence merkezi.
0: Spor camiasındaki en büyük ve en ünlü isimlerle röportaj yaptığımız ve günün spor başlıklarını bitirdiğimiz zor bir günün ardından buraya gelip mega karavandan bir içecek içmek gerçekten harika bir duygu. Daha başka ne isteyebilirsin ki?
25: İçinde iş, dışında eğlence. Dan Patrick Show Gezen Adam Mağarası şüphesiz mega karavan listemizde bir yıldız. Şimdi de spor öncesi eğlencesinden esas partiye geçiyoruz. Geri sayımımıza İngiliz esintisiyle devam ediyoruz. Sıradaki mega karavanımız ev sahibi olunan maçlara bir ev koyarak ev sahipliği yapıyor, besliyor ve eğlendiriyor. İlk onumuzun 7 numarası ama ön partilemede 1 numara Philadelphia'dan süper taraftar.
2: Philadelphia tüm sporlarda en iyi taraftar temeline sahip.
25: Lori McCloskey bu mega ön parti makinesini ön eğlenceyi bir spor dalına dönüştürmek için yaptı.
2: Merhaba hayatım. Her yerden 40 ila 75 civarı insanı sadece ikinci kata bile sığdırabiliriz. Ki bu delilik.
25: 1978 model otobüs yolculuğuna Atlantik'in öbür tarafından başladı.
2: Londra'ya gittik. Otobüsü bulamadık. Daha sonra Londra'da internetten satın aldık. Bu gerçek bir Londra otobüsü. Bu yüzden direksiyonu ters tarafta ve aldığımızda hala çalışıyordu. Bu kattaki ve yukarıdaki tüm koltuklar duruyor.
25: 3500 saatin sonunda Lori 10 metrelik gezen bir spor taraftarı cennetine sahip oldu.
2: İçeri gel. Burası limuzin kısmı. Burada 3 tane televizyonumuz var. Mutfak eşyalarının durduğu yerde bir pencere vardı. Dışarısı için televizyona çevirdik. Ayrıca burası yaz oyunları için klimalı, kış oyunları içinse ısıtmalı. İçerisi cidden çok rahat. Eğer kocamla kavga edersem burada uyuyorum.
25: Bu İngiliz aracını ters taraftan sürmek kolay değil. Bu yüzden bir şoför getirttiler.
3: Yolda giderken insanlardan aldığım bakışlar gerçekten çok komik. Şuna bak. Yüzümü güldürüyor.
25: Ve park yerindeyken bu mega karavanın sunacak çok şeyi var.
2: Ön partileme yemeklerinden söz edersek flaminyon ve tavuk pikata yapıyoruz. Ayrıca karides scampi var.
25: İçecek musluğu eğlencenin devam etmesini ve insanların gelmesini sağlıyor. Bu parti çok popüler.
2: Hoş geldiniz.
25: Bileklik dağıtmak ve güvenlik tutmak zorundalar.
2: Biz çıtanın çok üstündeyiz. Herhangi bir ön partiden çok daha iyi durumdayız.
25: Bu mekandaymış gibi hissettiren İngiliz otobüsü, Amerikan sporseverlerin daha fazlasını istemesini sağlıyor.
3: Keşke bu parti sistemi benim olsaydı.
2: Onlarla partiye katılmak çok güzel. Neredeyse bir restoranda olmak gibi ama bir karavandasın. Bizim sistemimiz en iyisi. Daha iyisini yapamazsınız. İçeride klima var, yiyecek, içecek, televizyon var. Kim fazlasını isteyebilir ki?
25: Bu yüzden bu Philadelphia'lı mega karavan geri sayımımızda 7 numara oluyor. Mega karavan geri sayımımızda sıradaki durak Florida. Partilerden ve plajdaki bedenlerden daha sıcak olan tek şey güneş. Ve buradaki mega karavanın en güzel yanı nereye giderseniz gidin gördüğünüz manzara. Geri sayımda sıra 6 numarada. Hadi Neo'ya bakalım. Kumsalları tarayan nadir bir donanımla Fort Lauderdale, Florida'dayız.
1: Bu araç otoyolda yasal düzeyde kullanabileceğiniz en büyük araç. Tampondan tampona 14 metre.
25: Dünyada bunlardan sadece 15 tane kaldı. Sims Neo'yu 100 bin dolara aldı ve tekerlekli bir eve dönüştürebilmek için 850 bin dolar harcadı.
1: Amerika'da bu araçlardan bu kadar rahat ve modern olan hiç kalmadı.
25: 515 beygir gücünde yepyeni bir motoru, özel dış boyası ve yeniden tasarlanmış bir depolama sistemi var.
1: ATV'mi hep yanımda taşıyorum. Ve bu gördüğünüz bölmeyi özellikle ATV'm için yaptırdım.
25: Aşağıda bu kadar şey taşıyabilmesinin sebebi üstte bir sürü yer olması.
1: Harika olan şey içeride bastığımız zemin şu yükseklikte. Böylelikle aracın altında bize büyük bir depo ve dolap yeri kalıyor.
25: Sürücü göz hizasında sürür ama kalan her şey yukarıda. Harika manzara da dahil.
1: Birçok öne açık penceremizin olması ve diğer herkesten çok yüksekte olmamız bu aracın en güzel yanlarından. Bu özellik bize başka kimselerde olmayan manzara sağlıyor.
25: Yaşam alanı yerden tam 2,5 metre yükseklikte. Gerçekten tam bir ev gibi. Tam bir mutfağı, eksiksiz bir banyosu, büyük bir yatak odası, hatta kurutucusu bile var. Ayrıca üstün bir eğlence sistemi var.
1: Bir düğmeye basıyorsun ve 86 santim yüksek çözünürlüklü televizyon iniyor. Bu gerçekten inanılmaz.
25: Başından sonuna kadar bu karavanın her ayrıntısı en üst düzey.
1: Bunu sürmek bir limuzin sürmekle neredeyse eşdeğer.
25: Küçük bir dokunuşla her şeyi kontrol eden bir bilgisayar sistemi var.
1: Bu gördüğünüz cihaz ışıklardan klimaya kadar bütün elektronik aksamı kontrol eden son teknoloji dokunmatik bir bilgisayar. Yani bütün beyin burada.
25: Ve diğerlerinden daha üstte eğlendirici bir özellik.
1: Burada küçük kabuğumuzda dünyanın yanımızdan geçip gitmesini izliyoruz.
25: Yüksek seviyedeki bir gezintiden yüksek seviyedeki bir sürüşe geçiyoruz. Bu nostaljik türünün tek örneği başyapıt, yoldaki hiçbir şeye benzemiyor.
5: Dünyanın kralıyım!
25: 30'ların çizgi romanından çıkmış gibi. Mega karavanlar listemizde 5 numara. Tarz karavan. Geri sayımımız bizi Güney Oregon'a...
6: Grand Space'e hoş geldiniz.
25: Ve otomobil yenilikçisi Randy Grubb'ın evine götürüyor.
6: Şimdi yarışmaya hazırız işte.
25: Hız tutkusu birçok tasarıma ilham verdi. Jay Leno için yaptığı orijinal tanker gibi. Ama bizim ilgimizi çeken onun mega karavanı. Bu 455 beygir gücündeki tekerlekli ev 1930'ların çizgi romanlarından çıkmış gibi.
6: Tarz karavanı Flash Gordon'ın tekerlekli evi gibi görüyorum.
25: Şık art deko görüntüsü ve yapısıyla geçmişten geliyormuş gibi hissettiriyor. Ama aldanmayın.
6: Restorasyon değil, tamamen baştan yapım. Açıkçası ben yapım fabrikasından çıkmış gibi görünsün istemedim.
25: 1973 model motor, 1950 model çöp arabasını birleştirip 8 metre uzunluğunda, 3,5 metre yüksekliğinde... 3000 kilogram bir çizgi roman aracı yapmak 5000 saat sürdü.
6: Her şey birebir eskiye uygun. Yuvarlak camlar mesela, ilk olarak onlar. El yapımı balon camlarla beraber. Ayrıca renkler de uygun.
25: Dışında 15 metreden fazla yansımalı, elle şekillendirilmiş alüminyum kaplama var. Ayrıca özel aynaları ve hatta yenilenmiş arka lambaları var.
6: Gördüğünüz tüm bu ayrıntılar bu art dekoisini tamamen yakalayabilmek için.
25: Ve bu dışarıda bitmiyor.
6: İşte tarz karavanın içi. Buzdolabında buzluk var. Çünkü Flash Gordon'un da kesinlikle olurdu. Ve en güzel elementlerden biri 1950'lerden getirdiğim yeşil plexiglas güneşlikler.
25: Ama en çarpıcı özellik ikinci katta.
6: Hadi gelin bakalım.
25: İki katlı sürat teknesi gibi tasarlandı. 6 kişi harika bir manzara için burada oturabilirken buradan da karavanı kullanabilirsiniz.
6: Altınızda kocaman tekerlekli bir ev olduğunu unutmak çok kolay. Çünkü şu anda küçük bir üstü açık arabayım. Tek yapmanız gereken direksiyonu çıkarın, yukarı uzanın ve bunu buraya takın. Şimdi yukarı direksiyonumuza gidiyoruz ve çatıdan sürüyoruz.
25: Trafiği durduruyor, herkes ona bakıyor ve bakanların kafası karışıyor.
6: Gözlerinin bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı gittiğini görmek gerçekten eğlenceli. Bana soruyorlar, cidden oradan mı sürüyorsun? Elbette buradan sürüyorum.
25: Yukarıdaki sürücü üst geçitleri kılpayı geçiyor.
6: Evet geçtik, sorun yok.
25: Ve neredeyse sokak ışıklarına dokunabiliyor.
6: Bak şimdi şöyle ayağa kalkarak trafik lambalarını bile kolaylıkla değiştirebilirim.
25: Tart karavanda bu nostaljik karavanında sadece sürücü yüksekte değil, sıralamada yüksekte.
6: Gittiği her yerde herkesi gülümsetiyor ve güldürüyor. Cidden bunun için yapıldı.
25: Dünyadaki en pahalı karavan ne kadar? Birazdan.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
12: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
26: Benim iyi uyumam lazım.
27: Benim iyi uyumam lazım.
28: Benim iyi uyumam lazım.
29: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
30: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
31: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı içecek çeşitleri 155 lira.
32: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
33: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
32: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
34: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim, KOP'ta sadece 239 lira.
35: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
36: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
37: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
38: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
39: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
40: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
0: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Hadi geri sayıma bir daha bakalım. Güçlü ve lüks güçlü karavan ileri geri ve yanlara gidebiliyor ve 10 numaraya yerleşiyor. 9 numarada yün filosu, kalabalığı ve koyunları çemberde tutan gezen rodeo şovu.
3: Şunun sürüşüne de bir bak.
2: 8 numarada yolun sonsuza kadar sürdüğü ve partinin hiç bitmediği teraslı karavan. Çünkü terasınız da sizinle geliyor.
5: Terası aç ve mekanın sahibi gibi hisset.
2: 7 numarada en iyi spor taraftarları için süper taraftar var. 2 katlı karavan. Ön partide en iyisi. 6 numarayı panoramik manzarasıyla Nadir Neo alıyor. 5 numarada Tars karavan. Flash Gordon'ın karavanı. Uçan katından karavanı sürebiliyorsunuz.
3: Dünyanın kralı benim!
2: Şimdi geri sayıma dönebiliriz. Sıradaki karavanımız yoldaki her şeyden daha büyük ve daha vahşi. Hatta bu karavan için yola bile gerek yok. 4 numaraya kendi yerini açıyor. Adam karavanı için yoldan çekilin. Gerçek adamlar için yapılmış bu mega karavanla Simi Valley, Kaliforniya'dayız.
6: Bu karavan korkaklara göre değil, cesurlara göre.
2: İsviçreli Kurt Hauser kendine de bir tane yapmaya karar verene kadar 30 yıl boyunca canavar motorlar yaptı.
6: Ben her zaman, yani hayatım boyunca başkasında olmayan farklı bir şeyler istemiştim.
2: Bunu buldu. 1980'lerde 55 bin kilogram patlayıcı taşıyan Amerika Hava Kuvvetleri tarafından görevlendirilen bu eski füze taşıdı.
6: Bu karavan korkaklara göre değil, cesurlara göre.
2: İsviçreli Kurt Hauser kendine de bir tane yapmaya karar verene kadar 30 yıl boyunca canavar motorlar yaptı.
6: Ben her zaman, yani hayatım boyunca başkasında olmayan farklı bir şeyler istemiştim.
2: Bunu buldu. 1980'lerde 55 bin kilogram patlayıcı taşıyan Amerika Hava Kuvvetleri tarafından görevlendirilen bu eski füze taşıyıcı.

0: oğlunun da yardımıyla Ben Hauser 200 bin dolar ve 30 günde baştan yarattı. Son ürün diğer tekerlekli evlere benzemeyen devasa bir araç.
1: Benzerini görmedim. Bununla yarışacak bir şey yok.
0: 8 tekerlekli arazi devi. Yaklaşık 1,5 metre tekerlekleriyle 60 derece açıyla dağları tırmanabilir. 1 metrelik suda gidebilir ve yoluna çıkan her şeyi ezip geçer.
1: Bu araç bir traktörün gidebileceği her yere gider. Daha büyük bir buldozer alın, bu da aynı yerlere gider.
0: 20 bin kilogram ve bu 2 okul otobüsü ediyor. 10 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde, gerçek savaş için saf metal ve çelikten yapılmış. 227 kiloluk tekerlekleri değiştirmek ve motoru kontrol etmek hidrolik sistem gerektiriyor.
2: Canavarımı çalıştıran bebek işte bu.
0: Bu turbo şarjlı motor çekirdek. Saatte 90 kilometreye çıkan 18 litrelik 500 beygir gücü ve 550 tork gücü var. Bu büyük vahşi makineyi doldurmak hiç de ucuz değil. 450 litre tankı doldurmak tek seferde 500 dolara mal oluyor. Ve bu kocaman araç sadece 8 kilometrede 4 litre benzin harcıyor.
2: Benzin istasyonlarında beni çok seviyorlar. Her zaman lütfen tekrar gel diyorlar.
0: Adam karavan ayrıca mükemmel kamp deneyimini sunuyor.
1: Nereye gidersek gidelim açılan bir tentemiz var. Tamamen otomatik ve uğraşmıyorsunuz.
0: Evinizin rahatlığını burada bulacaksınız. Eksiksiz bir mutfak, banyo ve 4 kişilik bir yatak odası. Zombi kıyameti yakınsa bu karavan hayatta kalanlara aylarca bakabilecek donanımda.
2: Büyük boy yatağımızın altında 135 litrelik temiz su deposu var.
1: Yukarıda çatıda iki büyük güneş panelimiz var. Canavar ev bataryalarımızı 260 wattla şarj ediyor. Bu şekilde içeride 110 voltluk herhangi bir şeyi çalıştırabiliyoruz.
0: Kıyamet günü geldiğinde aylarca hayatta kalmanızı sağlayacak karavan.
2: Gerçekten en az 2 ay hayatta kalabilirsiniz.
0: Sağlam, güçlü ve asla yıkılmaz. Pedala bas ve diğer karavanlar tozunu yutsun.
2: Bu aracı müthiş bir tekerlekli eve çevirdim.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Döneri gördüğün an
13: biliriz taş ayran.
12: Gelsin süt taş ayran.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
16: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
17: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidar.

0: Zaten.
1: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Her şeyin parmaklarınızın ucunda olduğu harika bir tatil düşünün. Ama sıradaki mega karavanımız bundan daha iyi. Son teknoloji otomasyon, daha fazla televizyon, daha güzel dokunuşlar ve en iyisi istediğiniz yere gidiyor. 3 numaraya geçiyoruz. Zarif Hanım. San Luis Limanı, Florida sizi şaşkına çevirecek zengin bir araç için en uygun yer.
4: Bu karavan en lüks otel gibi. Aslında en iyinin de iyisi.
3: Frank Koenig Seder her türlü lükse sahip bu mülkün gururlu sahibi.
4: Bu araç dünyanın en havalı karavanı. Harika bir şey.
3: 7 tane televizyon, özel LED ışıklar, ses sistemi, kaydırmalı parçalar, otomatik kapılar ve perdeler. Ve bunların hepsi bir kumandadaki bir tuşla yapılıyor. Hatta cep telefonuyla.
4: Eğer istersen buradaki her şeyi telefonumla kontrol edebilirim. Gördün mü? Burada da mutfağımız var. Mikrodalga fırın, ızgara, çelik, lavabo. Burada pişirme yeri var. Ve yüksek buzdolabı. Kiraz ağacından hepsi ayarlanabilir raf. Hepsi birinci sınıf. Ve koridordan geçince banyo var. Gerçek boyutta camla çevrili kabin var içinde. En büyük boy yatağımız var. Burada dolabımız var. Yani her şey var.
3: 14 metre uzunluğu ve 4 metre yüksekliğiyle zevkleriniz neyse tüm hobilerinize ve eşyalarınıza burada yeterince yer var.
4: Burada her türlü havalı şey aşağıda. Buzdolabı var ki biz burada dışarıda eğlenirken içeceklerimiz soğuk kalsın. Burada 46 inç televizyon var. Ses sistemi o kadar iyi ki etrafınızda yaşayan herkesin kapısını uçurur. Partiye tamamen hazır durumda.
3: Bu lüks aracın 500 beygir gücünde motoru var. Ve herhangi bir lüks araba gibi zarif.
4: Havalı süspansiyon kullanıyorum ki benim koltuğum da havada. Bulutta oturuyormuşsunuz hissini veriyor.
3: GPS sistemi, çarpışma sensörü, hız sabitleyicisi ve radar. Her şey düşünülmüş.
4: Korna, havalı korna ve burada da eğlenceli bir şeylerimiz var. Bu herkesin ilgisini çekiyor.
3: Dış boyası da öyle. Bu 3 boyutlu özel boya 120 bin dolar tuttu.
5: Tümünü boyamak neredeyse 1200 saat sürdü. Herkes buraya gelip vay canına diyor.
3: Tüm zarif hanımlar gibi bunun da bir bedeli var. 2.3 milyon dolarcık.
4: Karavan endüstrisinin en iyisi şüpheye yer yok.
3: Gaza basıp bu partiyi yüksek vitese geçiriyor.
4: Vay canına, şuna bak.
6: Sağ olun.
4: Yaşam tarzımıza.
3: Ülkenin en pahalı karavanlarından birinden evrenin en pahalı karavanına geçiyoruz. Sıradaki mega karavanımız dünyadaki hiçbir karavanın ne finansal olarak ne de gerçekten gidemeyeceği bir yere gitti. Yol dışını tekrar tanımlayan ve listemizde 2 numarayı hak eden NASA. Uzay keşfi için NASA'nın astronotlarını eğittiği Houston, Texas'tayız.
7: İlk olarak oradan dünyaya baktığımda nefesim kesildi.
3: Astronot Mike Gernhardt uzayı 6 kere keşfe çıktı. Son görevi gezegenler arası seyahat için bir karavan tasarlamasıydı.
7: Bu bir elektrikli ay gezicisi, uzay keşif aracı olarak da bilinir. Ya da ay karavanı. Bu ismi bayağı popüler. Bu bir gezegende hatta bir asteroitte keşif yapmanın yeni bir yolu. Bir gün ayda ya da Mars'ta böyle bir şeyle olacağız. Bu bir nevi uzay kıyafeti, spor araba ve karavan kombinasyonu.
3: 4,5 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde ve 3000 kilogram. uzay gemisinin iki kişilik ekibe yetip artacak 7 metrekarelik kabini var.
7: Ben yaklaşık 2 hafta kadar bu araçta yaşadım. Bir otelden çok daha fazla sevdiğim özellikleri var.
3: Bu karavanın manzarası sizinkinden çok daha iyi ama rahatlığı aynı. Tuvaleti, banyosu, yemek dolabı ve özel uyuma köşeleri var.
7: Bu uzun sentetik deriyle kaplı NASA köpüğünden oluşan banklar çok rahat ve oldukça keyifli. Uyuyacağınız zaman ön koltuklar açılıyor ve uzun bir yatağınız oluyor. Burada kendime özel bir oda yaptım. Tam da burada.
3: Bu araç harika bir mühendislik dehası. Ana gövdede 6 tekerleği var. Döner tekerlekleriyle beraber 360 derece hareket sağlıyor. Yengeç gibi her yere hareket edebilir.
7: Tamam, şimdi tepeden ineceğiz.
3: Bu aracı sürmek video oyunu gibi. Direksiyon yok, sadece kumanda kolu.
7: Gerçekten eğlenceli aslında. Bu bizim ay manzaramız. Ayın zemini de böyle. Bu araç sadece 10 beygir gücünde ama yine de bu zeminde rahatça ilerleyebiliyor. Asıl sırrı çekiş kontrol sistemi. Ben bunu daha çok uçuş kumanda yönünden yüksek performanslı jetle, yerdeki tekerlekleri yönünden de traktör kombinasyonu olarak tanımlıyorum. Bu araç istediğiniz her şeyi yapabilir.
3: Bu karavan heyecan verici ama asıl amacı uzay yürüyüşünü kolaylaştırmak.
7: Örnek almaya karar verip 10 dakika içinde kıyafetimiz ve botlarımızla ay zemininde olabiliriz.
3: Bu karavanın maliyeti?
7: $100 milyon.
3: Aa, ne? Anlamadım.
7: $100 milyon dedim.
3: 100 milyon ayda gezmeni sağlıyor ve mega karavan listemizde de yer ediniyor. Sırada tekerlekler üstünde harika bir parti ve listemizin 1 numarası. Kaliforniya'nın kıyısında sahilde eğlenmek gibisi yok. Ama gerçek bir sahil partisi istiyorsan son mega karavanımız gibisi yok. Geri sayımımızın 1 numarası. Orange County, Kaliforniya'dan Ahşap.
0: Bernard.
6: Ben Bonnie. Bu da bizim mega karavanımız Ahşap.
3: Diğer $1 milyon karavanların bu parti makinesi karşısında şansı yok. Bu 14 metrelik 57 model arabalardan esinlenilmiş karavan $1.2 milyon.
0: Ahşabı diğer araçlardan ayıran şey bence boyasının gerçekten muhteşem olması. Tamamen elle boyanması, koyu kırmızı rengi, üzerindeki krom işi ve ahşabın harika detayları. Gerçekten harika. Türünün tek örneği bir araç. Görmemen imkansız. Birçok insan uzaktan bu kaplama mı yoksa grafik mi diye düşünüyor. Hayran kalıyorlar.
3: Eğer bundan etkilenmediysen yakından bak.
0: Üzerinde 4 tane resim var. Bir köpek resmi var, evcil hayvanımız. İçecek bardakları ve okyanusta palmiyelerle başkanlık mührü var. Araçtaki en yeni resim o. Sahil manzaralı bir figür. Bu bir 50'ler poster kızı. En sevileni bu. Erkekler ona bayılıyor.
6: Aslında mavi gözleri vardı ve sanatçımız bunu yaparken kahverengi gözlü yapmasını istedim. Çünkü görüyorsunuz benim gözlerim de kahverengi.
3: Bu yeniden tasarlanmış 2000 model karavanın 14 litrelik 535 beygir gücünde motoru ve 910 kilogramlık torku var.
0: Biz aslında bu karavanı sıfırdan yaptık. $500,000 civarı bir para. Bunu harcadık ve bu gerçekten çok para. Bu aracın en havalı yanlarından biri tenteleri. İki tarafta da 13,5 metre tente var. Montelenmiş 3 boyutlu ses sistemi var. Yani dışarıda da bu ses sistemiyle çevrelenmiş oluyorsun. Daha önce bunu yapanı görmedim. İnanın hiç görmedim.
6: Size söylemeliyim ki müziği fazla seviyor. Beni delirtiyor.
0: Tentelere küçük hoparlörler koyma fikrini buldum. Yani 4 yanda varlar. Dışarıda 7,1 3 boyutlu ses sistemi var. Çok güzel bir sistem ve gerçekten çok güzel çalışıyor. Bu bölümde buzdolabı, buz makinesi, barbekü, harika bir TV, 3 boyutlu ses sistemi, yani her şey var.
3: 5 kişilik yatacak yer, eksiksiz bir mutfak ve banyo var. İçeride baktığınız her yer mükemmel.
0: Mutfakta tamamen granit döşeme yaptık. Hepsi 10 santimlik sağlam granit masalar ve tezgahlar. Yerler gerçek tik ağacı ve özel yapım. Bunu başka karavanlarda görme imkanınız yok. Ancak yatlarda böyle bir döşeme görebilirsiniz.
6: Gerçek boyutlu buzdolabını seviyorum. Bu buzdolabını ön pencereye doğru koyduk. Böyle şeyler başka karavanda yok. Kesinlikle olması gerekiyor dediğim şeylerden biri. Çünkü birlikteyken çok fazlaca eğleniyoruz.
3: Büyük boy yatak odasında da 5.1 3 boyutlu ses sistemi var ve bu artın takıntısını yansıtıyor. İçeride, dışarıda, önden arkaya her yerde ses sistemi var. Ve tabii ki havalı süspansiyon ve ısı kontrollü koltuklar var. Size masaj da yapıyorlar.
0: Bence şimdiye kadar bu araçta yaptığımız en havalı yenilik bu.
3: Ama ahşap park ettiğinde çok iyi yaptığı 3 tane şey var. Parti, parti ve parti. Güneşin keyfini çıkarmanızı sağlayan güzel görünüm ve harika özellikler. İşte bu muhteşem mega karavan bir numarayı kaptı.
0: Bir daha asla böyle bir şeyi göremezsiniz.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net. Obseso. Silver
10: moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç ata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Sen

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Evet. Ben de seni arıyordum. Bunu sen mi yaptın?
1: Hayır, ben yapmadım.
0: Ne?
2: Bobby.
0: Öyle mi?
2: Tuvaletini yaptı.
0: Bobby mi? Matt buraya gelip babanın dükkana batırdığını söylüyor. Açıkçası benim için sorun değil. Dükkanımın etrafında koşturuyorum. Minibüste küçük maket tasarımlar yapıyor. Kendi kerestesini taşıyor, ağırlığını koyuyor. Benim adım Brett Lewis ve minibüsleri yollardaki evlere dönüştürüyorum. Hadi yeni evinize bakalım.
1: Oo, aman tanrım.
0: Sabit olmaktan ve kira ödemekten bakınca birkaç yıl önce içinde yaşayabileceğim bir minibüs aldım. Yıllardır buradayım. Onu evim dediğim çok harika bir eğlence aracına dönüştürdüm. Ardından kendi minibüslerine aynı şeyi yapmak isteyen birkaç kişi bana ulaştı. Minibüsteki yaşamın büyümesiyle birlikte bugünkü işimi kurdum. Hırsızlık bu. Evet. Evimiz yolda.
1: Brett, anlatsana. Bobby McGee'yi nasıl buldun?
0: Aslında oldukça çılgın bir hikaye. Sam Bobby ile nasıl tanıştığımızı soruyordu ve ben de bu konuda İlyada destanı yazmayı düşündüm. Hem Sam'e takılmak için hem de Bobby bunu hak ettiği için. 2 yıl önce Körfez kıyısındaki bir petrol platformunda çalışıyordum ve bir gece içimde garip bir hisle uyandım. Güverteye çıktığımda denizin içinde küçük bir şey gördüm.
1: Okyanusun ortasında mı?
0: Tam ortasında. O benim köpeğim dedim. Güverteden suya atlayıp onu yakaladım ama sonra akıntı bizi itmeye başladı maalesef. Birlikte akıntıya kapıldık ve evet, ondan sonra Afrika boynuzunda biraz zaman geçirdik.
1: Bobby daha 1 yaşında demiştin sanıyorum.
3: Evet, internette bir fotoğrafını gördük. Onu sahiplenmeye karar verdin.
0: Neyse, bu kadar hikaye yeter. Matt ve Jenna geliyor. Güzel bir minibüsle buraya gelip aynı güzellikte iniyorlar. Sizi gördüğüme sevindim çocuklar.
4: Merhaba, nasılsın?
0: Nasılsın? Şu an biraz günlük giyinmiş gibi hissediyorum. Kravat takmalıydım. Buraya kadar arabayla mı geldiniz?
5: Evet.
4: Körfez bölgesinden, evet.
5: 25 saatte.
0: Vay canına. Sizi minibüs yaşam tarzına iten...
4: Yakın zamanda nişanlandık ki bu çok heyecan verici.
0: Tebrik ederim.
4: Teşekkürler.
5: Teşekkür ederim.
4: Tüm arkadaşlarımız ve ailemizin katıldığı o eski tarz düğünlerden yapacaktık.
5: İşler
4: ama
5: değişti.
4: Olmadı. Bu yüzden biz de düğünümüzü Amerika'daki arkadaşlarımıza ve ailemize getirmeye çalışıyoruz.
0: Tekerlek üstünde düğün.
5: Hadi yapalım.
0: Peki kalkıştığınız bu tekerlekli düğün için size neler gerekiyor?
4: Kesinlikle bir... Banyo duş kombinasyonu olsun istiyoruz.
5: Yoldayken çalışmaya devam edeceğiz. Yani ergonomik bir çalışma alanı bizim için çok önemli.
0: Güzel çalışma alanı olacak. Peki ya yemek?
4: Evde akşam yemeği partileri vermeyi çok severiz. Bunu bir şekilde minibüste yapabilir, 2 ya da 3 kişiyi akşam yemeğine davet edebilirsek harika olur.
0: Peki minibüste nasıl bir ortam olsun istersiniz?
5: Modern ortamları seviyoruz.
0: Anlaşılan bu şey için epey kafa yormuşsunuz.
5: Evet.
0: Her şey belli. Bana ihtiyacınız yok gibi.
5: Evet. Bir sürü şey kurdum. Ama bu işin beni aştığını fark ettim. Biz de bir profesyonelle çalışalım dedik.
0: Evet.
5: Ve senin namını
4: evet,
5: çok
4: duyduk. Evet, hayranınız. Evet.
5: Çok etkilendik.
0: Teşekkür ederim çocuklar. Bu minibüste çalışacağım için heyecanlıyım.
4: Harika.
0: İçeri girelim ve bakalım ne varmış. Oo. Bunları çıkarmayı unuttunuz mu?
4: Hayır. Biraz raf yaptık.
0: Bana alışveriş mi yaptınız?
5: Birkaç hediye getirdik.
0: Minibüsün arkasına gittim ve büyük boş bir kasa görmeyi umarak kapıyı açtım. Orayı bir sürü şeyle doldurmuşlar. Bunların hepsi benim için mi?
5: Evet. Kontrplaklar, güneş panelleri ve ısıtmalı zeminler var şurada.
0: Peki hangi noktada beni araman gerektiğini hissettin?
5: Galiba ısıtıcıyı kurarkendi. Onu çalıştıramadım. Bu çok sinir bozucuydu. Ben de hey, bize bir profesyonelin yardımı gerekiyor diye düşündüm.
0: Oraya nasıl gireceğimizi bilmiyorum. Bu şekilde olmayacağı çok açık. Diğer tarafta nasıl göründüğüne bakayım.
5: Tamam.
0: Hadi Bob. Burada biraz yer var. Bu küçük minibüse bir ofis, bir yemek odası ve bir banyo sığdıracaksak bu şeyin her santimini planlamalıyız. Peki aklınızdakileri bir duyayım bakayım.
5: Oraya küçük bir bank olabilir. Çünkü köpeğimiz dışarı bakmayı çok seviyor. Onun işini kolaylaştırabiliriz.
0: Yani küçük bir kanepe gibi bir şey.
5: Evet, evet, evet.
0: Lavabo falan buraya.
5: Evet.
0: Ve buraya da...
4: Banyo ve duş.
0: Banyo ve duş. Bu minibüste beni en çok banyoyu sığdırmak zorlayacak. Çok büyük ve bol bileşeni olacak. Bunları yerleştirip yemek pişirecekleri ve ev sahipliği yapacakları bir alan yaratmak epey zor. Bu konuda kendime güveniyorum. Büyük işler yapıyoruz ve evet bence 40 bin dolarlık bütçenizle bu işi yapabiliriz.
4: Harika,
5: tamam.
4: Teşekkürler.
0: Tekrar görüşeceğiz.
5: 4 gözle
0: kendinize
5: bekliyorum.
0: İyi bakın. Pekala çocuklar, sizin için küçük bir sürprizim var.
1: Neymiş o?
0: Burada...
1: Huş kontrplakla dolu. Dondurmadan
6: bir
1: bile daha iyi.
6: Bir sürü şey var.
0: Yapmamız gereken tek şey kutuları çıkarmak. Noel gibi ama oyuncaklar benim değil. Aman Tanrım.
1: Güneş panelleri güzelmiş.
3: Bu büyük eski bir pil kutusu.
1: Aa, güneş panellerini monte etmek için 50'ye 200'lük tavan sepeti.
0: Ev güvenliği.
3: Oo, bir fırın.
1: O ne?
3: Sinyal yükseltici.
1: Ha, böylece her yerde çalışabilirler.
0: Bu neymiş?
1: Aa, güzel bir harita.
0: Bu minibüs beni gerçekten heyecanlandırıyor. Çünkü genelde insanlar milli parklarda kamp yapmak için kullanıyorlar. Ama onlar bununla gelemeyenlerin ayağına düğünlerini götürecek.
6: Galiba bunu yapıya dahil etmeye çalışacağız.
0: Bugün inşaatın ilk günü. Direkleri dikip yalıtımı yerleştirmeye başlıyoruz. Yani bu şey rahat olacak.
3: Birkaç dikmeyi monte ediyorum. Bu ahşap kalasları yerleştiriyorum. Böylece alt duvarı buraya monte edebileceğiz. Ben alt duvarı yerleştirirken Sam de küçük çatlaklar boyunca koyun yünüyle yalıtım yapacak.
1: Pekala, bu doğal yün yalıtımıdır. Nemi çok iyi karşılar ve bu sayede duvarda yoğuşma sorunlarının önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca çok doğal ve çalışmak için sağlıklı bir materyaldir bu. Gayet iyi. Brett, buzdolabının büyüklüğünü gördün mü? Herhalde bu minibüs için değil. Gel de bak.
0: Oho.
1: Ya, pekala.
0: Bu çok büyük. Oh, Sam, hayır, hayır. Oh, Sam. Şaka yapmaya bayılırım ama genelde işin içinde olurum. Şu anda bunu yapamam dostum. Matt ve Sam bana şaka mı yaptı? Kendilerine çeki düzen versinler.
3: O buzdolabı minibüs için mi yoksa atölye için mi?
0: Minibüs için.
3: Bu büyük bir buzdolabı.
0: Evet.
3: Onu buraya koyacağız.
0: Aha.
3: Buzdolabı büyük.
0: Aha.
3: Duş büyük. Böyle mi geçecekler?
0: Öyle olmasın diye uğraşacağız.
1: Buzdolabının kapağının duşa çarpmadan açılabilmesi için yeterli alan olacağını bile zannetmiyorum.
0: Yerlerine koyup deneyelim. Çok ağır görünmüyor.
1: Nereden tutuyorsun?
3: Bacaklarınızla kaldırdığınızdan emin olun. Sırtınızla değil. Oo, aman tanrım. Bu dolap devasa.
1: Duvardan buraya ne kadar? 70 santimetre mi? Bu tarafa da duş mu koymamız lazım yani?
0: Evet. En yaygın sorun insanların içeriye çok eşya koymak isteyip yaşayacak yeterli alan bırakmamaları. Şey, buzdolabının yerleşimini yeniden düzenlememiz gerekecek galiba ama dürüst olmak gerekirse bunun işe yarayacağını sanmıyorum. Hayır. Matt ve Jen bu eski büyük buzdolabını istedikleri için biz de bunu yapmaya çalışıyorduk ama buraya sığmayacak. Yine de bir çözüm bulacağım. Galiba şimdilik onu çıkarıp zemin ve duvarla devam edeceğiz. Çizim tahtasına geri dönüp bir şeyler bulacağım çocuklar. Matt ve Jen'le buluşmak için köpek parkına gidiyoruz. Bobby de yanımda. Birkaç günlük ön çalışmadan sonra istedikleri o mükemmel minibüsü yapabilmek için müşterilerle toplantı yapmayı seviyorum. Bu buzdolabı fiyaskosunu konuşmak için onlarla tekrar buluşmam gerekiyor. Ne haber?
4: Merhaba.
5: Merhaba.
0: Nasıl gidiyor? Bir hediye getirdim ama size değil. Köpeklere. Koşal hadi.
4: Gozo, gozo.
5: Gel buraya, gel.
0: Pekala, sevmediler. Nasıl gidiyor? Seni görmek güzel.
4: Seni görmek de güzel.
6: Benimle buluştuğunuz için teşekkür
5: ederim. Evet, elbette.
0: Dün buzdolabının yerinde denedik ama hem ona hem de banyonun yanında duşa yetecek kadar yer yok. Şu an kapı sonuna kadar açılmıyor. Birinden vazgeçmeniz gerekseydi, tercihiniz hangisinden yana olurdu?
5: Bunu daha önce aramızda konuşmuştuk ve bence buzdolabını kaldırabiliriz.
4: Evet.
0: Bu doğru bir karar. İşlerine çok yarayacağını düşündüğüm bir buzdolabım var. Pekala, minibüsün içi biraz dar olduğundan herkesi dışarıda ağırlayabilecek şekilde arkadan kayabilen beş ayaklı bir masa eklemeyi düşünüyoruz.
4: Buna bayıldık, partilerimizi hep dışarıda veririz. Güzel. Tarzımıza çok uygun.
0: Kutuları boşaltırken bir kenarda küçük ahşap bir harita buldum.
5: Hı hı.
0: Bunun hikayesi nedir?
5: En iyi arkadaşlarımdan birinin hediyesiydi. Onu minibüsümüze koyup orada sergilemek ve ziyaret ettiğimiz her yeri o haritada raptiyelemek istiyoruz.
0: Harika. Pekala çocuklar, ben cevabımı aldım.
4: Harika, teşekkürler.
0: Kendinize iyi bakın, sizi görmek güzeldi.
5: Seni de öyle.
0: İstedikleri ve yapmam gereken şeyler konusunda artık daha iyi bir fikre sahibim ama hala minibüse çok şey koyacağız. Yani yapacak çok iş var. Bugün Austin'deki Harvest Lumber'a gidiyor ve Matt ve Jen'e minibüslerinin arkasından kaydırarak çıkarabilecekleri tatlı bir masa yapmak için mükemmel bir Texas kerestesi bulmayı umuyorum. Yemek masasını seçmemize yardımcı olması için harika bir tasarımcı ve iyi bir arkadaşım olan Casey'yi çağırdım. Çünkü şık bir görünüm istiyorum ve ben de şık adam değilim.
4: Günaydın.
0: Günaydın Casey. Kesin en güzel yanı ona getirdiğim tüm tuhaf fikirlere katlanabiliyor olması. Minibüsten inşa ettiğim çift Matt ve Jen. Yeni nişanlanmış bir çift. Seyahat ederek düğüne gelebilecek tüm arkadaşlarını görecekler. Ama şu an düğün yapmıyorlar.
7: Tamam, bayıldım.
0: Pekala, arkaya doğru kayan 1,5 metrelik büyük bir masa yapmayı düşünüyorum.
7: Tamam, yani bugün sadece kalas mı bakacağız?
0: Uygun mu?
7: Güzel.
0: İçeri girince çok fazla kalas olduğunu gördük. Yani buranın her köşesindeler. Tatlım, burada bir sürü kalas var.
7: Evet.
0: Duyduğum kadarıyla tüm bu kalaslar Austin'in etrafında devrilen ve hasar gören ağaçlardan geliyormuş. Elektrik hatları evet. için falan sökülmesi gerekiyormuş. Doğru mu?
7: Evet.
0: Sonra da onları buraya getirip atmak yerine kullanılabilir kereste haline getiriyorlarmış.
7: Evet. Böylece bu devrilen ağaçlara yeni bir hayat veriyoruz.
0: Yeni hayat. Galiba bunun için doğru yere geldik.
7: Bu olmaz diyorum. Çünkü tüm bu kenarları ve çatlakları çıkarınca çok incelecekmiş gibi geliyor. Bunun genişliği güzel.
0: Çınar ağacı.
7: Ama yine de riskli. Zımparalanınca çok fazla kırmızı alt ton ortaya çıkabilir. Bu yüzden evet. tasarımın geri kalanıyla çatışacağını düşünüyorum.
0: Anladım.
7: Bu yüzden galiba son şıkkı seçip en iyisini sona saklayacağız.
0: Kavak ağacı.
7: Evet. Gördün mü tam burası zımparalanmış.
0: Aha.
7: Daha çok sarı ve gri tonlar mevcut. Müşterilerinin özel hatıra hediyesine ekstra vurgu katacak modern bir görünüme sahip.
0: Anladım, tamam. Tüm seçeneklere baktıktan sonra sonunda ikimiz de büyük bir kavak ağacı parçasında karar kıldık. Keresteleri genelde böyle seçerim.
7: Evet.
0: Sadece...
7: ben olmasam ne yapacaktın?
0: Genelde dinlerim, çok fazla konuşmam. Ahşap benimle konuşur. Tüm bu bilgileri bunun bu minibüs için mükemmel bir parça olacağını bilmek için topladığımı biliyorsun.
7: Aradığımız bu. Siparişi
0: evet.
7: verelim.
0: Verelim şu siparişi. Hadi. Pekala. Kereste fabrikası bu kavak ağacını alıp ikiye bölecek. Biz de vernikleyip minibüse koyacağız.
7: Bu yolculukta Austin'den küçük bir parça da onlara eşlik edecek.
8: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: silver moon got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Max Plan yağmuru gibi düşün.
8: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
7: 10.000?
8: Evet.
7: Okey. Maksimum oldu. Okey.
8: O zaman...
7: Gelsin müzik.
9: 25 yıldır sana maksimum.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikballe.
11: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim Kop'ta sadece 239 lira.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: İşte bu Google Gemini.
15: Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür.
14: Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Hesap basit, hesap basit.
18: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
19: Evet.
18: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Fred!
24: Fred! Uyan!
25: Hey! Ne oluyor burada?
24: Geç kaldın.
25: Saat 8'de demedik mi?
24: 8.30 oldu.
25: Ha, minibüs saatine göre mi?
24: Dostum gidelim, çok işimiz var.
25: Tamam.
24: Dişlerini fırçalamanla gurur duyuyorum.
25: Teşekkür ederim. Bugün ısıtmalı zeminleri döşemeye çalışacağız. Çoğu minibüste bu yoktur. Lüks bir eşya gibi. Benimkinde yok, keşke olsaydı. Köpeklerin sıcak bir zeminde yatabilmesi güzel olur.
23: Yani bunları alt döşemenin üzerine koyacağız ama bitmiş zeminin altına mı? Sonra da onları buraya bağlayacağız.
24: Kabloların geçeceği tekrar yeri ya. İşaretleyin. Bunu alıp işaretle ve sonra...
25: Evet.
24: Pekala, güzel.
25: Evet, güzel mi? Bize taktın mı?
24: Açıkçası hayır. Şimdi taktım.
25: Arabayı da çalıştırman gerek herhalde.
24: Bir ayağın frende olmalı. Dur bakalım. Şimdiden hissediyorum. Fırından yeni çıkmış sıcak bir kek gibi.
25: Vize taktığın bu mu?
23: Evet, tamam.
25: Bir şey olmuyor gibi.
23: Hayır hayır, kesinlikle sıcak.
24: Dudaklarını koyarsan hissedebilirsin belki. Hadi dudaklarını oraya koy. Dudaklar vücudun en hassas kısmı. Hadi koy, hadi.
25: Hayır.
24: Dostum çok garipsin. Otu öptün.
25: Gidip ağzımı yıkayayım.
24: E yıka tabii, yeri öptün.
25: Yeri falan öpmedim.
24: Evet öptün, yeri öptün.
25: Sadece dudaklarım değdi. Bugün duşu nereye koyacağımızı bulmaya çalışıyoruz. Epeyce yer kaplayacağı için doğru yeri bulmaya çalışıyoruz. Fırını açıp duş almak istemezsiniz. Yani bu işi halletmeliyiz.
23: Küçük bir stand üstüne inşa etme fikrini sevdim. Böylece dolabı minibüsün içinde hemen altında tutabiliriz. Burada küçük bir erişim paneli de var.
25: Bu planı sevdim. Buzdolabı sorununu çözdüğümüze göre duş için bolca yer var.
24: Kıpırdayacak birkaç santimlik alan var gibi.
25: Aa evet. Güzel oldu.
23: Bu içeride mi?
24: Çok şirin, işe yaradı gibi.
25: Bugünkü planımız metin prizleri yerleştirmesi. Buraya birkaç tane normal, üst dolabada birkaç tane USB priz koyacağız. Böylece telefonlarını gizli takabilecekler. Sen ve duş musluk için tesisat yapacak. Ben de güneş panellerinin sorunsuzca oturmasını sağlayacağım. Minibüse güneş paneli yerleştirmek harika bir fikir çünkü bu bedava enerji demek. Etrafta dolaşırken enerji toplar ve bunun için para ödemezsiniz. Bunlar güzel görünüyor, tam oturmuş gibi.
23: Her biri 190 watt.
25: Bu güneş enerjisi kurulumu ve akü sistemiyle haftalarca yolda çalışabilirler. Güneş panellerini kurduğumuza göre tüm gücü bu minibüse aktarabilmemiz için bize özel bir taşınabilir güç kaynağı lazım. Sam'e onlar için özel bir şey yaptırdım. Böylece bolca enerji olacak. Bu sistem güneşten şarj olacak ve enerji çok azalırsa kısa güç kaynağına takabilecekler. Bu prize takabileceğimiz herhangi bir yer olabilir. Güzel Sam. Yemek masalarını yapıştırıp epoksi yaptım ve temizledim.
24: Bu şey çok ağır. Dostum çok güzel oldu.
25: Küçük bir masa gibi oldu.
24: Dayan. Evet, güzel oldu.
25: Evet.
24: Aa, evet.
25: Bu artık resmen tekerlekli düğün partisi.
24: Bayıldım.
0: Merhaba Brett.
25: Casey duş için fayans ve musluk getirmek için geldi ama aynı zamanda küçük bir hediye de getirdi. Matt ve Jen'in minibüsü için gerçekten harika olacağını düşündüğüm küçük bir Polaroid kamera.
0: Pekala, bunlar en çok zaman geçirecekleri yerlerden 8 tanesi. Bu yerlerdeyken misafirleriyle fotoğraf çekilip çerçeveye koyabilirler.
25: Casey kameranın çalıştığından emin olmak istediğini söylüyor ama bence asıl niyeti fotoğrafımızı çekmek.
0: Kameraya bakın.
25: Fotoğraflara bayılırım.
0: Aa, bu çok güzel olacak.
25: Aa, çok şirin görünüyor.
24: Güzel.
0: Güzel.
25: Vay canına. Ama biraz zaman sıkıntımız ve çok işimiz var. Matt'le birlikte birkaç son dakika işini hallettik. Minibüsün temiz olduğundan emin olmalı ve resimleri asmalıyız. Minibüsü mükemmel hale getirmeye çalışıyoruz. Bu küçük masayı yerleştirdik. Döner bir kola monte ettiğimiz masada isterlerse oturarak isterlerse yukarı çekip ayakta çalışabilirler. Bu minibüsün çok yönlü olması gerektiğinden monitörü sürgülü kapıya bağlayacak bir yol bulmaya çalışıyoruz. Böylece televizyon gün içinde çalışma alanındayken akşam yatak odasına taşınabilecek. Fikirler artık oturmaya başladı. Pekala. Ortaya çıkıyor. Bugün teslimat günü. Ne haber çocuklar?
0: Nasılsın?
23: Nasılsın?
25: Minibüsü görmeye hazır mısınız?
0: Evet, çok heyecanlıyız.
23: Evet, kesinlikle.
25: Bunca sıkı çalışmanın ardından tekerlekli düğün partisini tanıtmaya hazırım. Bugün minibüsü götürmeye hazırsınız değil mi?
23: Evet, evet. Yola düşmeye hazırız.
0: Yola çıkıp yeni yerler görmek ve keşfetmek için can atıyoruz. Çok heyecanlıyız.
25: Hadi gidip keşfedelim şunu.
0: Evet.
23: Gidelim.
25: Önden buyurun.
23: Vay canına. Aman tanrım. Çok güzel.
0: Çok
25: farklı
0: güzel.
25: Görünüyor mu?
23: Hem de çok farklı.
0: Aman tanrım.
23: Şuraya bak.
0: Aman tanrım.
23: Aman tanrım.
0: Gözlerime inanamıyorum. Şu banka bak.
23: Vay canına.
0: Köpeğimiz burada dışarı
23: şu
0: çıkabilir.
23: Şu lavaboya bakar mısın?
0: Aman tanrım, lavaboya bak.
23: Bu çok acayip olmuş. Bayıldım.
25: Blok tezgahınız ve tabii ki fırınınız da var. Bunun altında da Matt ve Jen'in istediği bankın buzdolapları için mükemmel bir yer olduğuna karar verdim.
0: Güzel.
23: Ya, çok güzel.
25: Matt bu mutfağa bayıldı. Fırının bütün düğmelerini çeviriyor, muslukla oynuyor. Daha önce hiç eve girmemiş küçük bir çocuk gibi. Bu inanılmaz.
1: Minibüsteki tüm küçük dokunuşlara, yatağımızın üzerindeki haritaya bayıldım. Tezgahın üzerinde de büyük babama ait fotoğraf vardı.
2: Şu dolaplara bak, her şey harika.
25: Mayıt ve Jen'in duşu görmesi için sabırsızlanıyorum. Muhtemelen istediklerinden biraz fazla oldu. Pop kapıyı açtılar ve...
2: Tanrım, bu fayanslar çok güzel.
25: Bayıldılar. İçindeki fayanslara bayıldılar. Omuzlarından büyük büyük kalktı. 3 anahtar var. Bunlar yerden ısıtma için.
1: Harika.
2: Muhteşem.
1: Bunun bıraktığımız minibüs olduğuna inanamıyorum.
25: Işık için düğme burada. Küçük bir elektrik santraline benziyor. Burada misafir ağırlayacağız demiştiniz.
1: Evet.
25: Yani size ev sahibi havası gerek değil mi? Bu yüzden küçük parti ışıkları yaptım.
2: Aman tanrım.
1: Çok güzel.
25: Maviler ve yeşiller geliyor.
1: Evet.
2: Bizim için yaptığı çalışma alanını görmek için sabırsızlanıyorum.
25: Bu kapıda bir monitör yuvası var ve bu şekilde takabilirsiniz.
2: Aman tanrım.
1: Vay canına.
25: Yan tarafta da prizler ve
2: bu
25: USB girişi.
2: Muhteşem tanrım.
25: Evet, bu beni çok heyecanlandırmıştı.
1: Evet, harika bir şey bu.
25: Evet. Bence Matt ve Jen içerideki tüm o küçük güç seçeneklerini görünce çıldıracaklar. Monitör bağlantıları çok sayıda priz ve güneş enerjisi var. Size bu monitörün nereye gittiğini göstereyim. Bu bağlantı gerçekten harika. Sadece kaydırıp monitörü böyle tutuyor ve hareket ettirebiliyorsunuz. Ayrıca küçük bir ayakta çalışma masanız ve küçük bir oyun odanız da var.
1: Siz çocuklar bu işi bitirmişsiniz. Benim yapabileceğim şeylerden daha iyi.
2: Arkadaşımız bizim için bu küçük süsü yaptı. Minibüsümüzün ilk aksesuarı
25: harika, evet.
2: Olacak.
1: Bununla değiştirelim onu.
25: İşte oldu. Size ait gibi görünmeye başladı.
1: Boş bir kargo minibüsüydü. Artık küçük bir
2: ev
1: olmuş.
25: Daha görecek çok şey var. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Bu tarafa gelir misiniz?
2: Tamam, gidelim.
25: Pekala.
2: Aman tanrım.
25: Evet.
1: Oo, vay canına, şuna bak.
25: Bu minibüste 40 galonluk büyük bir su deposu var. Bu şey çok güzel. Yeniden doldurmaları gerekmeden önce defalarca duş alabilir, bulaşık yıkayabilir ve bir sürü su şişesi doldurabilirler. Bu sizin bisiklet rafınız olacak. Dışarı koyuyor. Bisikletleri buraya koyarsınız.
1: Çok güzel.
25: Ve bunu kaydırıp... Tata, bunu çekince ağır top çıkıyor işte.
2: Aman
25: evet.
2: Tanrım.
1: Aa, şuna bak.
25: Yemek masası.
2: Vay canına.
1: Çok güzel. Çok beğendim.
2: Çok tatlı.
25: Austin'in kavak ağacı. Eve götürülecek küçük bir parça. Bu şey harika. Mükemmel bir kavak ağacı. Renkler çok uyumlu. Matt ve Jen'in bu masa etrafında arkadaşlarını ağırlayıp ülkeyi dolaşacak olmaları beni heyecanlandırıyor. Bu tahta parçasının harika bir hikayesi vardı ama şimdi çok daha fazlası. 2 kişilik bir masa.
1: Güzel.
2: Aman tanrım, bu çok
25: artık sizi
2: güzel.
25: Bekleyebilirim.
1: Evet, harika olmuş.
2: Masaya bayıldım. Çünkü aynı zamanda bu bebeğin inşa edildiği yer olan Austin'in bir parçası gibi. Onu her çıkarışımızda bu hikaye aklımıza
1: gelecek. Evet, harika
2: gelecek.
1: Bir şey. Çok beğendim.
2: Bu harika bir şey.
25: Size bir de Polaroid fotoğraf makinesi aldık. Böylece fotoğrafları bu küçük çerçeveye koyabilirsiniz. Küçük bir seyahat ziyaretçi defteri gibi. Gittiğiniz yerlerde çekeceğiniz tüm fotoğrafları bu büyük eski şeyde göreceğiniz için gerçekten heyecanlı.
1: Brett bu işi bitirmiş.
2: Bizim yapabileceğimizden %200 fazla gibi. Minibüsteki gerçekten çok güzel.
1: Minibüsteki ahşap işçiliği birinci sınıf.
25: Matt ve Jen maceralarına başlamadan önce yapmam gereken son bir şey var ve o da onlarla fotoğraf çekmek. Çünkü yolculuk burada başlıyor. Evet çocuklar, buraya gelin. Pekala. 1, 2, 3.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Hadi hadi hızlı olun.
5: Herkes hazır mı?
6: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
11: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim, KOP'ta sadece 239 lira.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşı'nın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
7: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Görüşürüz haftaya.

0: Uyarı, bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Kendi başınıza denemeyiniz. Doğada ödül de ceza da yoktur. Sadece sonuçlar vardır. Robert Greene Ingersoll.
1: Aman tanrım.
2: Evet.
1: Bu bir yarışa döndü. Geyik etini kurutup saklamalıyım. Bu gerçekten harika, inanılmaz.
2: Hadi bebeğim, gel bakalım. Evet, ilk balımı yakaladım.
3: Kış geliyor, artık bir ocağım ve bacam olsun ve her yer kapansın istiyorum. Şahane, artık buraya taşınabilirim.
4: Buraya bir şey gelmiş, büyük bir şey. Yaban mersinlerimi yemiş. Merhaba ayı.
5: Pes ediyorum. Sağlığım benim için önemli. Ve şu an açlık diyetindeyken vücudumda olup bitenlerle savaşmak istemiyorum.
6: Tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç konumunda 10 yarışmacı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla yüzleşiyor.
3: İşte tam orada.
7: Boz ayılar.
4: Merhaba ayı.
7: Burada çok fazla boz ayı var ve onlarla yaşamak zorunda kalacağım.
4: Bu topraklarda olduğumuz her saniye avlanıyoruz.
1: Aa, olamaz. Bir daha aslanı.
3: Barınağımın etrafında dönüp duruyor.
6: Dondurucu soğuğun etkisindeler.
7: Kış geliyor. Rüzgarı, yağmuru ve soğuğu bir araya getirince Kuzey Kutbu bile hafif kalır.
6: Tamamen tek başınalar.
3: Zihinsel ve duygusal olarak kendinizden kaçamazsınız. Gidilecek hiçbir yer yok.
1: Yalnızlıktan acı çekiyorum resmen.
6: Kim hayatta kalacak?
7: Evet, evet. Pes etmek istemiyorum ama ölmek de istemiyorum.
1: Başarıya ulaşmadan önce acı çekmek zorundasınız.
6: Hayatta kalabilen kazanır.
3: Düğmeye ne zaman basacağım?

0: 26. gün, 12-27. 5 kişi kaldı. -1,5 derece.
1: Toprak çorbası nefis. Pek de nefis sayılmaz ama idare eder. Buradan ne bulabilirsek memnunuz. Çok tuhaf. Sürekli biz diye konuşuyorum.
2: Elimizdekilerden memnunuz kıymetlimiz.
1: Burada Gollum'a dönüşüyorum.
2: Tadı nasıl kıymetlimiz? Lezzetli mi? Hayır, pek lezzetli sayılmaz.
1: Hayır, gerçekten sayılmaz. Pekala, gidip barınak için bir kapı yapayım. Sanırım çok uzun sürmeyeceğimi düşünen insanlar vardı. Tabii çalışmaya başlayınca aşırı ısınıyorum. Ben Biko'yum, Tuin'in oğluyum. Kolay pes etmem. Şimdi buraya yığınla çam dalı tıkıştırmak istiyorum. İyice yalıtmak için. Babam deniz piyadesi ve şerif olduğundan her zaman bizimle açık hava etkinlikleri yapmak isterdi. Ben de buna hayran olurdum. Ve şimdiye dek yapılmış en kolay alev alabilen kapı ödülü Biko'ya gidiyor. Bu ödülü nasıl almak istersiniz? Yiyecek olarak alırım, teşekkürler. Umarım babamla daha çok böyle anlar yaşarım. Harika bir baba. Ben de bir gün harika bir baba olmayı umuyorum. Bu canavar da ne böyle? Merhaba Frankenstein. Basit bir kapı yapabilirdim. Hayır, onun yerine bir asma köprü yapmalıyım.
0: Yirmi altıncı gün, saat 16:01.

Pekala. İşte sıcak su şişem. Birkaç tur sıcak su doldurduğum için sırılsıklam oldum. Aslında onu ellerimi ısıtmak için kullanıyorum. Ama içine kuş burnu koyacağım. Biraz kuş burnu çayı yapacağım. Bolca C vitamini aldığımı biliyorum ama biraz daha almaktan zarar gelmez. Bunu karıştırması zor olacak. Çekirdekleri tükürmem gerekiyor. Ama bunun dışında güzel. Şimdi içine sıcak çay koyabileceğim bir cam şişem var. Bu çok daha güzel olacak. Yeni kapanlar. Bunu karıştırması zor olacak. Çekirdekleri tükürmem gerekiyor. Ama bunun dışında güzel. Şimdi içine sıcak çay koyabileceğim bir cam şişem var. Bu çok daha güzel olacak.

0: Yiyecek konusunda endişelenmeye başlıyorum. Balık tutma konusunda pek şanslı değilim. Bir balık tutamadığıma inanamıyorum. Görünüşe göre bazı tavşanlar şunun altını kemirmiş. Burası kapan korumak için iyi bir yer gibi görünüyor. Şunu deneyelim. Bu patika sanki oraya gidiyor gibi görünüyor. Biraz et bulmalıyım. Şimdi bütün gece bunu düşüneceğim. Sürekli uyanıp yemek bulmanın farklı yollarını düşünmeye çalışacağım. Biraz tavşan yakalayabilirsem daha fazla yiyebilirim. Bu ne? Tam burada. Belki çıkarabilirim. Çıkardım, ağırmış. Sanırım bir ayı tuzağı buldum. Bu gerçekten havalı ve burada dikkatli olmam gerektiğinin bir hatırlatıcısı, çünkü burası eski tuzak arazileri. Bu bana burasının bir ayı geçiş bölgesi olduğunu söylüyor. Bütün bu patikalar ayı patikaları. Tanrım, bu çok uzun zaman önce olmalı. Çoğu yerde uzun zamandır ayı tuzağı kuramıyorsunuz. Görebilirsiniz. Şu büyük dişlere bakın. Bu çok havalı. Bunu kampa götüreceğim ve ne yapabileceğime bakacağım.
1: Yirmi yedinci gün, sabah 8:29.

0: Rüyamda ailemin bir ziyafet hazırladığını gördüm. Çok havalıydı dostum ama berbat bir yanı vardı. Tüm rüyalarımda yemek yiyemeden uyandım. Yemekler hazırdı ve tam o sırada uyanıp lanet olsun diyordum. Rüyamda yiyebilirdim. Kapıyı açalım. Güzel. Bugün sanırım ocak için taş taşımaya başlayacağım. Evet, burada taşlarımız var. Bayağı iyiler. Çok soğuk ve fırtınalı gecelerde barınağımı ısıtabilecek bir ocak inşa etmek istiyorum. Fırtına sırasında dışarı çıkmamak için gerekirse orada su kaynatabilirim. Biliyorum çok fazla kalori harcatacak. Bölgedeki tüm taşlar kıyı şeridinde ve aşağıdalar. Onları dik bir yokuştan yukarı taşımam gerekiyor. Oh! Düşüyordum. Çamurun kaydığını hissettim. Çok yorucu. Yavaş ve dikkatli olmam lazım. Benim için işin sırrı bu. Bileğimi sakatlarsam kaybedecek çok şeyim var. Geçtiğimiz Mart ayında bileğimden ameliyat olmuştum. İyileşme süreci beklediğimden çok daha uzun sürdü ve hala ağrıyor.
1: Oh, I'm just packing rocks all day, packing 'em up a hill. Packing rocks from the morning until the end of day. I'm packing rocks so that I can have a warm fire in my troll cave cabin that I built with my hands.
0: Oh. Ah, lanet olsun.

0: Ah, lanet olsun. Lanet olsun. Kendimi sakatlamadım. Tabii bildiğim kadarıyla. Çok dikkatli olmam gerekecek. Bu kötü olabilirdi. Kaydığım yer işte tam burası. Bu tamamen kil. Buna ihtiyacım var. Kil harika bir haber. Bu her şeyi kolaylaştıracak. Şöminem şimdi çok daha iyi olacak. Artık gerçekten istediğim şömineyi yapabilirim. Vay canına. Şu gördüğümüze bak. Kıyıya vurmuş halde buldum. İçinde delikler olan bir torba. Ama onu kil taşımak için kullanabilirim. Bugün bileğim ağrıyor. O bileğe çok dikkat etmeliyim. Ben istemeden beni oyundan çıkaracak tek şey bu. Daha önce hiç şömine yapmadım. Umarım içinde biraz ateş yaktıkça kilin bir kısmı pişer. İyi gidiyor. Gurur duyuyorum. Ne kadar tuhaf ve çılgın bir hayat yaşadım. Britanya Kolombiya'sında, Chilcotin Dağları'nda 500 bin dolar için yarışıyorum. Ne çılgın bir hayat. Gördün mü, benim burada inşa ettiğim gibi bir barınak yaptığında bu kadar zaman ve emek harcamışken erken pes etmenin pek bir anlamı yok. İşe yarıyor. Evet.
1: 27. gün. Saat 17.03.
0: Bu çok güzel. Mantar bulmak eğlenceli. Umarım bugün yukarıda birkaç tane daha bulabilirim. Güzel. Hop. Şimdilik ağ kurma zamanına kadar beni hayatta tutacaklar. 14 gün yetecek kadar toplayacağım. Yol boyunca görebildiğim ve bulabildiğim her şeyi topluyorum. Şükürler olsun ki bitkilerim var. Balık yakalayana kadar beni idare ederler. Mantarların bozulmasına izin veremem. Soğuk ve nemden endişeleniyorum. Bir delikte saklanmayı sevmezler. Yaban mersini gibi değiller. Evet, gıda saklama en sevdiğim işlerden biridir. En sevdiklerimden. Tuzlama, fermente etme, kurutma, konserve yapma, basınçlı kaynatma. Okulda bunu hep yapardık. Çok fazla gıda saklama işi yaptık. Yabani mantarlardan mantar çorbası yapıp insanlara satmıştık. Dostum, çocuklar buna bayılmıştı. Hem de nasıl. Kendi başlarına bile yapıyorlar. Konu yemek olan her aktiviteye balıklama atlarlar. Ve eğitim camiasında harika insanlar var dostum. En iyileri. Buna bayılıyordum. Yeni mantar toplama kıyafetimin bir parçası. Nasıl? Tütsülenmiş mantar kolyesi.

Pekala, aman tanrım. İşte sıralarımız burada. Şunlar kırmızı olanlar. Arkadakiler çam mantarları. İyi gidiyor. Etkilendi mi? Bugün yaklaşık 14 kilogram topladık. Mantarlar güzeldir.

Yerde biraz kar var. Gerçekten zorlu bir geceydi. Dün gece ve bu sabah evi çok düşündüm. Çocuklarımı çok özlüyorum. Lili'nin sabahları yerde koşturan küçük ayaklarını özlüyorum. Bu sabah çok aç hissediyorum. Belki sıcak bir şeyler yemek moralimi biraz düzeltir. Sabah güneşin doğmasını beklerken öylece uzanıyordum ve dışarıdan bir şeyler duydum. Tamam, gidip sahile bakayım. Orada ayı izi var. Ve benim izlerim de orada. Bunlar oldukça taze. Yani bu bölgede. Tam şu patikadan aşağı iniyor olmalı.

0: İşte orada, tam orada. Orada. Hey! Git! Git! Hadi! Git! Beni takip ediyor. Çekil buradan. Tam orada. Geliyor. Git. Hadi git.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Evet sevgili Dimes Kulvaymik sevenler. Really delicious dedik.
11: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
10: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
12: Fotoğrafımızı çeksene ya.
13: Taşıdık halkama.
14: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sığdıracağım ikinizi de?
15: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
20: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
21: Bu otel harika.
22: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
21: Yüzden fazlasından.
23: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Servis geldi. Çantam hazır mı?
25: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
26: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 239 lira.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
27: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
28: Kim var?
27: Kim var?
29: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
30: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
31: Evet.
30: Aman tanrım.
32: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: ...28. gün... ...sabah 9.27... ...5 kişi kaldı.
5: Git buradan!
2: İşte orada. Aman Tanrım. Tanrım. Resmen etrafımda dönüyor. Nerede duracağımı bile bilmiyorum. Üzerime atılacak diye korkuyorum. Her yönden gelebilir. Öylece orada bekliyor. Aman Tanrım. Bilmiyorum. Bir noktaya geliyor ve artık buna değinmez diyorsun. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Hangi noktada o düğmeye basmalıyım? Bilemiyorum. Bu konuda bebek gibi davranıyormuşum gibi geliyor. Tamam, kendimi toplamam gerek. Nereye gittiğini görmüyorum. Bu ayının bırakmama sebep olmasına izin veremem. Bilmiyorum. Sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum. Dünyadaki hiçbir güvenlik eğitimi o ayının ne yapacağını önceden kestiremez. Yalnızım, beni avlayan bir boz ayıyla baş başayım ve kendimden başka beni kurtaracak hiçbir şey yok. Her gölge, her ses, şu an tetikteyim. Artık iyi olup bir şeyler halletme vaktim geldi.
4: Hmm. 28. gün, saat 15.31. Sıcaklık 6 derece.
6: Bir av başlığı yapmayı düşünüyorum. Bahse girerim. Bu geyikler üzerinde işe yarar. Bu hayvan benim için canını verdi. Ona saygı göstermenin en iyi yolunun her parçasını olabildiğince kullanmak olduğunu hissediyorum. Süpermarkete gidip raftan et aldığınızda bu tür bir bağ asla kuramazsınız. Bu proje için erkeğin kafasını alıyorum, bütün etlerini temizliyorum, kulaklarını dışarı çeviriyorum ve temel olarak içini yosunla doldurup doldurulmuş bir geyik kafası yapıyorum. Kendi yaptığım yayla bir sürü hayvan avladım. Devasa sığın geyikleri, yaban domuzları, hepsi çok özel çünkü ailemi besliyorlar. Ailem yabani av etiyle besleniyor. Bu çocuklarıma daha önce hiç göstermediğim bir şey. İlgilerini çeker mi bilmem. Atlar babamın hayatında çok özel bir yere sahipti. O bir at eğitmeni ve bu bir yarışma meselesiydi. İkinci bir kariyer olarak asla tahnitçiliğe başlamamam gerektiğini bana hatırlatın. Evet. Babam sanırım 20'li yaşlarının sonlarındayken bir fabrikada çalışıyordu. Orayı bırakıp at eğitmeye başlamaya karar verdiğinde herkes ona deli olduğunu söylemişti. Şurayı dikmem gerekiyor. Bütün delikleri dikmeliyim. Alt dudaktan üste doğru. Gözlerini dikerek kapatmalıyım. Uzun bir süre babamla çok farklı insanlar olduğumuzu düşünmüştüm ama sanırım birkaç yıl önce aslında tamamen aynı olduğumuzu fark ettim. Tek fark tutkulu olduğumuz şeylerdi. Onun tutkusu atlar, benimki ise okçuluk, yayla avlanmak ve ormanda olmak. Bu şey Frankenstein gibi görünecek. Ve o şimdi ulusal atçılık şeref listesinde. Tutkulu olduğunuz bir şey varsa onu sevdiğiniz için yapın. Her şeyi yoluna koyabilirsiniz. İşte oldu. Bir geyik başlığı. Evet, bunu kafama monte edeceğim.
4: ...29. gün... ...saat 15.22... ...5 kişi kaldı.

Şuna bir bakalım. Geyik maskesi. Bu avı ayağına kadar çekebilir. Clay'in tahnit atölyesi hizmete açıldı. İşte oldu. Duvarda biraz hırpalanmış görünümlü bir geyik kafası. Evet. Şimdi oldu. Geyiğin derisini getirmeye başlayacağım. Tamam. Bu deriyle bir şeyler yapmak istediğimi biliyordum. Başta tütsüleme yerinin üstünü örtmek için kullandım. Harika iş görüyor ama bu geyiği olabildiğince değerlendirmek istiyorum. Ayrıca uğraşacak bir projem de olur. Bu deriyi beyinle tabaklamayı çok istiyorum. Dinlenme koltuğu olarak kullanırım. Ekşimiş veya bozulmuş gibi kokmuyor. Geyiğin beynini çıkaracağım. Bir tencereye koyup olabildiğince ezeceğim ve biraz daha su ekleyeceğim. İyice ezip lapa haline getireceğim. Mümkün olduğunca iyi karıştırmalıyım. O beyni derinin her bir santimine yedirmek istiyorum. Bunu hallettikten sonra deriyi işlemeye başlıyorsunuz. Evet. Aslında tekrar sıkacaktım ama sanırım böyle bırakıp çalışacağım. Beynin her zerresini deriye yedirmeye çalışacağım. Bunu yapmaya karar verdiğim için mutluyum. Bittiğinde çok güzel olacaktır. Bazen neden böyle ilgi alanlarım olduğunu gerçekten merak ediyorum. Benim iki abim var. Avlandılar ama onlar gerçek anlamda avcı değiller. Bu işe devam etmediler yani. Ben en küçükleriyim. Ortancayla aramda 7 yaş var. Onlar bu at gösterilerine gittiğinde ben de onlarla gitmek zorundaydım. Ben de hep yarışırdım. Bir rekabet meselesiydi ama atımı gösterme vakti gelmeden yarım saat önce gider, işimi yapar ve hemen geri dönerdim. Kalbim her zaman ormandaydı. Kendimi tanıtırken açık havada olmaktan bahsetmeden duramam. Bu kişiliğimin çok büyük bir parçası diyebilirim. Pekala. Yatmadan önce biraz akşam yemeği yiyelim bari.

0: 30. gün. Sabah 8:41. Sıcaklık 0 derece.
1: Kötü haber. Dün gece 10-15 santim kar yağmış. Buradan baktığımda öyle görünüyor. Yani yakın zamanda mantar toplayamayacağım. Elimdekiler son olabilir. Son ana kadar bekledim. Sonra kar geldi ve duracak gibi görünmüyor. Bugün yalıtım yapacağım. Lanet olsun. Artık harekete geçip barınağımı ısıtma zamanı. Artık bir zorunluluk. Evinizde en çok yalıtım zeminde veya duvarlarda değil, çatıda ve tavan arasındadır. Çünkü sıcak hava yükselir. Bu yüzden ben de yalıtımı sıcak havanın gideceği yere yapacağım. Tamam, dalların geri kalanını üzerine atacağım. Yüzü aşağı bakacak. Dal kısımlarıyla yalıtım yap. Kapıyı bitirmeye çalışacağım. Bu işi biraz daha ciddi hale getiriyor. Her şeyi yoluna koymalıyım dostum. Karlı günler. Dostum, kızakla kaymayı hatırlıyor musunuz? Küçük bir çocukken eve gelip annemin sıcak çikolata yapması. Kurabiyeler vardı. Ve her ne istersen. Ama Tanrım. Harikaydı. Bu barınak %95 bitti. Bu benim için bitti anlamına geliyor. Artık kışa hazır hissediyorum. Islak giysilerden kurtulayım.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi. Ya bir kredi, hep bir adım önde.
3: Hadi sen de bir adım var. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyor.

0: sürüyoruz. Kaçırmayın.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
5: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak gün geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
12: Otuzuncu gün, sabah 9:23.

Günaydın. Sabahları hava gitgide daha geç aydınlanıyor. Bu mevsimde böyle olduğunu anlıyorum. Bir noktada kış gelir ve bitkisel besinler ortadan kalkar. Bu yüzden büyük bir toplama günü yapmak istiyorum. Toplama burada gerçekten ekmeğim ve terim oldu. Başka pek seçeneğim olmadı. Görünüşe göre balık tutamıyorum ama hepimizin bir zayıf noktası olması lazım. Ve dürüst olmak gerekirse bölgem tam olarak balıkçı cenneti sayılmazdı. Burada balık tutmak inanılmaz zor. Erişebildiğim balıklar çok küçük olacak. Artık vücut yağımın azaldığını anlıyorum. Sürekli hafif bir açlık hissediyorum. Vücudum bana kesinlikle kaloriye ihtiyacım var diyor. Sanırım bu güzel. Yarım kutu dolayında. Bu benim taban sınırım. Her gün bu kadar almam lazım, 500 kalori. 3-4 günlük stok yapmalıyım. O yüzden biraz daha uzaklara açılacağız. Geleneksel olarak modern avcı toplayıcılarda kalori alımının %80'e yakını toplayıcılıktan, yani bitkilerden gelir. Bu değeri bilinmeyen bir kalori kaynağıdır. Şimdilik manzara böyle ve ben cidden karın altındaki bir bölgeden kök kazıyorum. Daha fazla mührü Süleyman otu. Bu büyük bir kök. Şunun boyutuna baksanıza. Çok iyi bir boy. Ah harika. Artık geri dönüş yolunu bulsak iyi olur. Çünkü karla karışık yağmur yağmaya başladı. Ve bu durum hızla kötü bir hal alacak. Daha önce bu tarafa hiç inmemiştim. O yüzden yukarı mı çıksam diye karar vermeye çalışıyorum. Bir deneyeceğim. Şu an derenin kenarından dolanıyorum. Şu ikinci sırtı atlayacağım. Neredeyiz? Hayır. O alçak noktanın ne olduğunu bilmiyorum. Gidip bakacağım. Dereden epey uzaklaştık. Şaka mı yapıyorsun? Nerede olduğumu bilmiyorum. Hayır. Eve dönmeye hazırım.

0: Tamam. Hadi gidelim. Yürüyelim, son noktamıza varalım. Biraz ilerleyelim. Tahminlerime göre göle yaklaşıyor olmalıyız. Çünkü bir süre orman çok seyrekti. Aslında seyrek de denemez. Ve şu anda çok yoğun ağaçlık var. Ama çok daha az devrilmiş ağaç var. Bu noktada gölün bir yerine vardığımızdan oldukça eminim. Merhaba Sepetsöğüdü. Beynin neyi hatırladığı tuhaf ama bu yakın olduğumuz anlamına geliyor. Bu harika. Göle geri döndük. Küçük derenin döküldüğü yer burası. Evde olmak güzel. İşte bugünün ganimeti. Yaklaşık 3 konserve kutusu kadar yaban mersini, dağ yaban mersini ve küçük bir kese kuşburnu, sürpriz bir kese yeşillik. Bunlar su teresi. Bir miktar su teresi bulmayı başardım ve bir kese de kök. Geri getirdiğim kaloriler belki de harcadığımı ancak karşılıyordur. Aradığınız denklem bu değil tabii. Kalori eksikliğini gerçekten fark etmeye başladım. Performansımı ve yapabileceklerimi gerçekten etkilemeye başlıyor. Keşke biraz balık tutabilseydim.
1: 30. gün, saat 15.46.
2: Yaban mersinleri kar altında kalmış. Ekrana bakmam lazım. Çok iyi. Tekne hala orada. Tekne turuna çıkma vakti geldiğine karar verdim. Tamam, işte başlıyoruz. Meşhur tekne kuru tutma girişi. Platform kesinlikle kuru değil. Buz tutmuş olmalı. Çok soğuk. Daha fazla balık yakalamak istiyorum. Kalori fazlasına ihtiyacım var. Tuzağı kontrol edelim. Tamam, yakaladım. Şimdi en azından bir balık gelmiş midir? Balık yok. Lanet olsun. Hadi balık tutalım. Bu beklediğim sonucu vermedi. Alaska'daki evimde Jordan adında küçük bir kızı olan bir kadınla uzun süreli bir ilişkim vardı. Kendi çocuğuma en çok yaklaştığım andı. Jordan ve ben ne yaparsak yapalım, asla pes etmeme mottosuna sahiptik. Bu yüzden burada zor zamanlar geçirdiğimde aklıma hemen o geliyor. İşler zorlaştığında onu ve onun ne diyeceğini düşünmek beni ayakta tutuyor. Aşırı inatçı ve dirençliyimdir. Pes etmem. Bir tane yakaladım. Hazırlan. Geliyor. Tanrım. Neredeyse teknenin içine atlayacaktı. Evet. Vay canına. Devam edelim. İşte geliyor. İkincisi. Evet. Evet, evet. Evet. Evet, evet, evet. Evet. Teşekkür ederim balık. Şuna bakın. İki tane. İki gökkuşağı alabalığı. Buna gerçekten çok sevindim. Artık vejeteryen değilim.
1: ...31. gün... ...gece 2.33...

0: It stays with me.
1: İndirimin makbulü Aşure'ye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 239 lira.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
18: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Burada hiçbir şey göremiyorum.

0: Az önce büyük bir şeyin sesini duydum ama uyku tulumundan çıkıp bakana kadar gitmişti bile. Yarın etrafa bakıp iz var mı bir kontrol edeceğim. Evet, daha iyi olur bu. Yatağa dönüyorum.
1: Sabah 7.48.
0: Dün gece neredeyse hiç uyuyamadım. Sahile kadar inip geri geleceğim. Sahile indim. Ve tam şu kütüğün üzerinden geçen sahil boyunca uzanan taze ayı izleri mevcut. Bunun bir kara ayı olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü boz ayıların pençe izinin ön kısmı daha düzdür. Ve şu parmağı kesmeden bir taraftan diğer tarafa düz bir çizgi çekebilirsiniz. Ama bu izde düz bir çizgi çekerseniz o parmağı kesersiniz. Bu bir kara ayı ve bayağı da iriymiş. Çok iyi bir boyuttaymış. Sahildeki izleri takip ediyorum. Şuradan geçip Zula'yı kurcalayan bir şey olup olmadığına bakmalıyım. Hay aksi. Aa, şuraya bakın. Şurada bir ayı izi var. Resmen kampın ortasından geçmiş. Kulübe tam şurada ve işte ayı izleri. Ah, seni küçük alçak. Zula hala yerinde gibi duruyor. Tütsüleme yeri de sağlam. Daha güvenli olur diye bütün etlerimi ve eşyamı içeri taşımıştım. Ayı da bakalım nereye gitmiş. Bu hiç iyi değil. Kampın içinde ayıların dolaşmasını istemem. Sahil boyunca yürüyüp sonra tam buradan geri dönmüş gibi görünüyor. Kamp ve tütsüleme yerinin tam ortasından geçmiş gibi. Evet, oradaki etlerin kokusunu nasıl almadı anlayamıyorum. Resmen şans eseri kurtulmuşum. Ama geri gelecektir. Ayıyla işimiz henüz bitmedi.
1: 31. gün, saat 11.01.
2: Gerçekten berbat bir geceydi. Duygusal açıdan çok güçlü bir insanım ve boz ayılarla karşılaşmalarımda da bunu uygulamaya çalışıyorum. Her olduğunda zihinsel olarak durumu yeniden düşünmeye ve bir sonrakinde farklı ele alabilmek için düşüncemi değiştirmeye çalışıyorum. Belki bunu balık tutma, tuzak kurma ve diğer şeyler için de yapmam gerekiyor. Yapamadığım şeyleri düşünmeyi bırakıp yapabileceğim şeylere odaklanmalıyım. Tuzakları kontrol etmeye hazırım. Aç hissediyorum. Bugün tuzaklarda bir şeyler olmasını umuyorum. Hayatımda yaşadığım korkunç şeylerden sonra bir boz ayıdan kesinlikle toparlanabilirim. Kesinlikle. Çocukken sığınaklarda çok yaşadık ve ben her zaman ormanlarda koşturup duruyordum. Kötü bir çocukluk ortamından kaçmaya çalışıyordum. Her zaman biraz yalnız hissettim. Çocuklarımı çok genç yaşta doğurdum ve onlara bir yuva kurmaya çalıştım ama hiçbir zaman gerçekten bir yeri evim gibi hissetmedim. Küçükken koruyucu ailede kaldım. Yaptığım her şeyi kendim öğrendim. Hep böyle oldu. Evet, sanırım bunlar çok büyük. Çocukken bu korkutucu. O yüzden korkunç bir durum yaşasam bir an için şoke olabilirim ama hızla toparlanırım. Ve bu beni yolumdan çıkaramaz. Sadece ayağa kalkar ve devam ederim. Aman tanrım, tavşan. Aman tanrım, bu inanılmaz. Oh, bir tavşancık. Yakaladım. Tamam. Aşağı inip tavşanı yüzeceğim. Dikkatli olmalıyız ki bozayı gelmesin. Eti ziyan etmek istemiyorum. Evet, şimdi bu tavşanı hazırlama zamanı. Karnım çok aç. Bir seferde yiyebilirim hepsini. Tavşan yiyeceğime inanamıyorum. Aman Tanrım, çok güzel kokuyor. Aman Tanrım. Çok uzun süredir gerçek yemek kokusu almamış gibi hissediyorum. İşte minicik leziz tavşan kalbi. Çok güzel olacak. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Çok güzeldi. Sadece bu bile beni çok mutlu etti.
1: 31. gün. Saat 15.37. Sıcaklık 3 derece.
0: Bugün epey ısındı. Dünden çok daha fazla. Dün hala oldukça soğuktu. Oo, bir fare. Bakalım alarmı ne için kurabiliriz? Ay için bir alarm sistemi fikrim var. Evet. Bir hava kornası eklemeyi düşünüyorum. Sanırım o hava kornasını telle bağlayabilirim. Bir şey trip teline çarparsa kornayı çalıştırır. Hadi başlayalım. İşte oldu. Buraya gelen ve bu eti almak isteyen bir ayı ile uğraşmak yapabileceğim son şey ama bu çok gerçek bir ihtimal. Burada kaba kuvvet zekasından söz etmiyoruz. Bir ayı ile yüzleşmeye hazır olmam gerekiyor. Bu yarışmayı kazanmak istiyorum. Bu ete ihtiyacım var. Ve bu eti korumak için dışarı çıkıp bir bozayıyla başa çıkmaya hazırım. Pekala. Evet, şimdi o ayı gelsin de buralarda dolansın bakalım. Evet, beğendim. Bu beni uyandıracaktır.
3: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatları karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Dives Full Line Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i.
11: Dives Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Compete sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compete'le gün senin.
13: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
14: İstemiyorum.
13: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
15: Çekiyorum.
16: Evet.
15: Harikasınız ya.
17: Nasıl oldu?
15: Bakalım.
17: Hemen.
15: Evet.
6: Hadi bakalım nasılsın?
14: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
15: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
16: Buyur Hasan.
17: Hadi oğlum.
15: Anne bir şeye bakıyorum.
17: Olmadı mı Hasan'ım?
15: Oluyor oluyor.
18: Seni koydu.
17: Hasan uyku vakti.
15: Daha işim var anne.
17: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
15: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
19: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip oluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Otuz ikinci gün. Sabah 9:44. 5 kişi kaldı.

0: Kalan geyik etini paylaştırmam gerekecek. Düşünüyorum da bu bir günlük. Evet, işte bu kadar. Biraz yağ, biraz et. 5-6 küçük parça kurutulmuş et. Her gün. Bu bir adamı ayakta tutmaya yetmez. Şu anda bir avuç dolusu alıp yemeğe ne kadar can attığımı bilemezsiniz. Ama bunu yapamam. Bir an önce balı tutmam gerekiyor. Pekala. Balığa çıkmaya karar verdim. Şu balık tutma işi hakkında ne düşüneceğimi bilemiyorum. Her gün balığa çıkıp neredeyse bir lokma alamamak gerçekten çok heves kırıcı bir şey. Etim hemen bitecek diye korktuğumdan kilomu koruyacak kadar yememeye dikkat ediyorum. Ne berbat bir atıştı. Bu işte kötüyüm gerçekten. Bir balık yakalayabilsem çok daha iyi hissederdim. Bir daha yiyeceğim bitsin istemem. Burada 100 ila 120 gün kalabiliriz. Ve bir tek balık, sadece bir tane seni bu kadar uzun süre tutmaya yeter. Pekala. Balık yok. Ne şaşırdım. Balık yokmuş.
1: 32. gün. Saat 11:29.

0: Bu sabah bir sal yaptım. Bugün tamamen pasif avlanma üzerine olacak. Bu sabah misin ay...
1: Ne şaşırdım. Balık yokmuş.
2: 32. gün. Saat 11:29.

Bu da burada kalma süremizi uzatır. Bu temel olarak buz gibi suya girmem gerektiği anlamına geliyor. Ama eğer bütün bu olasılıkları değerlendirmezsem asıl o zaman pişman olurum. Kesinlikle. İki tane kısa çapa hazırlamamız gerekiyor. Bu çapalar birbirinden belirgin bir uzaklıkta olmalı, yoksa hatlar birbirine dolanır. Planım yüzerek açılıp üzerine telli bir delik halkası olan bir taş çapayı bırakmak. Yani temel olarak o halkadan geçen paraşüt ipiyle bir nevi çamaşır ipi sistemi kurmak. Böylece hattı ileri geri çekebileceğim. Ama bu çapayı epey uzağa yüzerek götürmeliyim. Kötü bir şey olması ihtimaline karşı şu kırmızı düğmeye basabilirim. Pekala. Of, şu bacakları biraz ısıtalım. Evet millet. Başlıyoruz. Yapalım şu işi. Gölde 100 metre açığa yüzmek gibi projeler için enerjimin kalacağı günler tükeniyor. Bu olta hattını suya sokabilirsek biraz daha kalori alırız. Bu da işimize yarar. Ne kadar kalori o kadar başarı.

Kendi kendine şişti. Eyvah. Sanırım sıkıştım. Her şey birbirine dolandı. Elim donuyor. Donmaya başladı. İnanamıyorum. Geri dönmeliyim.

Isınmam gerekiyor. Kulaklarım o kadar yüksek sesle çınlıyor ki dalgaların sesini duyamıyorum. Ne olduğunu biliyorum. Bu bir tansiyon sorunu.

İyi olduğumdan emin değilim. Bakalım ayağa kalkabiliyor muyum? İşte oldu. Tüm ana damarlarımı ısıtmaya çalışıyorum. Ah, ateşin tam üzerinde. Suda yaklaşık 15 dakika kalacağımı sanmıştım. Aslında tam 35 dakika suyun içindeydim. İşlerin ne kadar kötüye gitmeye ve ne kadar yakın olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Oh, çok çok zor. Hala tam sınırdayım. İşlerin hiç de iyi olmamasının tam sınırında.

0: Klasik hipotermi. Konuşamam hali. Uyku tulumum şu an kulağa muhteşem geliyor.
1: Akşam 20.09.
0: Son durum, gürül gürül yanan bir ateşim var ve birkaç saat boyunca böyle devam etmeyi planlıyorum. Vay canına. Çok soğuktu. Isınmak için ateşe o kadar yakın durmak zorunda kaldım ki uyluğumun iç kısmını size göstermem gerekiyor. Evet. Hafifçe kızarmış. Ama hayatta kalmak için ödenmesi gereken küçük bir bedel sanırım. Dünyada insana hayatta olduğunu, neredeyse ölmek üzere olmaktan daha fazla hissettiren hiçbir şey yok. Olan şuydu. Can yeleği kendi kendine şişti ve saldaki paraşüt ipine dolandı. Onu can yeleğinden kurtarana kadar ip bir şekilde ayak bileğime birkaç kez dolanmış oldu. O kadar karışmıştı ki suyun içindeyken ayakkabımı çıkarmak zorunda kaldım. Ve sonunda tüm o düğümleri çözüp geri yüzebildim. Tek yapmam gereken kırmızı düğmeye basmak ve birinin gelip beni kurtarması. Bana hiç bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu hissedip hissetmediğimi sormamışlardı. Ben de gülüp tabii ki hayır demiştim. Bugün öyle hissettirdi.
2: Biraz balık tutalım ve şu balık tuzağına bakalım. Suya düşüp düşmeyeceğim üzerine bahis oynamak isteyen var mı?
3: Burada sana göre bir şey yok fare. Seni küçük şeytan. Onu öldürüyorum.
0: Sanırım başım belada. Bir şeylerin ters gittiğini hissediyorum. Muhtemelen bir dolaşım sorunu.
4: Ayı bana doğru geliyor. Aman tanrım. Yok artık.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Hele güzel istikballe.
9: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
8: bir adım önde.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Çekiyorum.
15: Evet.
16: Harikasınız
17: ya.
16: Nasıl oldu?
17: Bakalım.
18: Hadi bakalım.
19: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir, fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Gold Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
5: Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 239 lira.
14: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.

0: Çifte Kurtuluş'un bu bölümünde.
1: Geliyor dostum.
2: Yavaş yavaş geri çekilin. Yavaş yavaş. Devam et.
3: Jeff hadi.
1: Şu an göz gözeyiz ve hiç mutlu görünmüyor.
0: 40 gün 40 gece birlikte hayatta kaldıktan sonra ordu emeklisi E.J. Snyder ve vahşi doğa uzmanı Jeff Zaus, Afrika'nın en kurak bölgesi Okavango Deltası'nda sınırları zorluyorlar.
4: Benim işimde takip ettiğin her yol tuzaklarla doludur.
0: Su arayışı onları tehlikeli bir yola sokuyor.
1: Daha önce rastladığımız hiçbir fil bu kadar agresif değildi. Dostum çok kızgın. Lanet olsun.
3: Geri çekil.
1: Çok kızgın.
3: Geri çekil, geri çekil, geri çekil.
0: Ve hayatta kalma mücadelesi hiç bu kadar zor olmamıştı.
4: Biraz taze fil pisliği bulduk ve kuruttuk.
1: Yut dostum, yut.
4: Aklımı kaçırmamak için çok çabalıyorum.

0: Buradakilerin iyi bir gece uykusu çekmediği çok belli.
1: Hiç iyi görünmüyor.
0: Belki malzemeden bazılarını kullanabiliriz.
1: Ah, bir kap. Bu işimize yarayabilir.
0: Burasının bir kamp alanı olduğu çok belli. Buraya her ne geldiyse büyük ve kızgın bir şey olduğu çok belli. Çünkü her şey yıkmış. Şuna bak dostum. Biri parti yapmaya çalışmış.
1: Ama şarkıları yarıda kesilmiş gibi. Bu kesinlikle işe yarayabilir. İşte bir kürek.
0: Bir zamanlar telsizmiş.
1: Şuna bak.
0: Bu kesinlikle bir filizi. Bebeklerden biri.
1: Bu tüm ailenin buradan geçtiği anlamına geliyor. Sadece bir veya iki tane değil, tüm sürü buradan geçmiş. Etrafa baktığımda arkalarında bıraktıkları izleri görebiliyorum. Burada vakit kaybetmemeliyiz. Şunları hemen toplayıp buradan gidelim. Hadi.
2: Güney Afrika'daki Botswana'nın Okavango Deltası'nda kaybolan EJ ve Jeff, gece safarisine çıkmış olan turistlerin kamp malzemelerinin bir fil sürüsü tarafından yerle bir edildiğine tanıklık ediyor.
1: Burada gecelemek gerçekten kötü bir fikir.
2: Şimdi kamptan geri kalanlardan kurtarabildikleriyle tarihin en kötü kuraklıklarından birini yaşayan bir bölgede aşırı sıcak ve susuzlukla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyorlar.
1: Sen sırt çantasını taşı.
0: Sırt çantasını ben taşımak istemiyorum.
1: Bence fakat kıyafetlerine güzel uyuyor. Neden birkaç silah yapmıyoruz?
0: Bir hadi süre ağaçların arasına girip güneşten kaçabiliriz. Yapalım. O sırada bir şeyler yaparız. Ne dersin?
1: Evet, bence bu iyi bir fikir.
0: Burası oldukça tehlikeli bir yer. Her yerde yırtıcı hayvanlar dolaşıyor ve buradaki her şey bizi öldürmek istiyor. O yüzden kendimizi korumak için silah yapmamız gerekiyor. Şimdi avladığım hayvanların tam olarak nasıl hissettiklerini biliyorum.
2: Okavango Deltası dünyanın en vahşi ve en ölümcül hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Afrika fili, bufalo, leopar, Afrika aslanı ve gergedan bunlardan yalnızca birkaçı. Afrika'da her yıl yüzlerce insan vahşi hayvan saldırısı yüzünden hayatını kaybediyor.
1: Şu anda eski insanların kullandığı tarzda bir savaş sopası yapmaya çalışıyorum. Bu sopalar eskiden yakın mesafe çarpışmalarda kullanılıyordu. Okavango Deltası'nda babunlar, sırtlanlar ve her türlü büyük kedi var. Bu hayvanlar yaklaştıkları zaman yalnızca bir sopa yeterli olmaz. Bulduğumuz cam parçalarını kullanıp sopanın üzerine dizeceğim ve etrafta bulduğum dallarla sağlamlaştıracağım. Botswana savaş baltası olacak. Sap bitti. Şimdi uç kısmın yan tarafını derin bir kesik açacağım. Gitar tellerinden bir tanesini kullanarak iki uca birer küçük dal parçası yerleştireceğim ve kendime böylelikle basit bir testere yapacağım. Sopamın ucunda açtığım yarın içine camı yerleştireceğim. İşe yarıyor. İki ucuna yerleştirdiğim dal parçaları sayesinde tel parmaklarımı kesmiyor.
2: EJ'in yaklaşık 70 metre güneybatısındaki Jeff'se kendi savunma sistemini oluşturmaya çalışıyor.
0: Aman tanrım. Burada bu kadar büyük kemiklere sahip olan sadece bir hayvan var. Bu bir zürafa iskeleti. Buradaki yerliler binlerce yıl boyunca kemikten mızraklar yaptılar. Sanırım bu kemiklerin bazılarını kullanarak kendimi yırtıcılardan koruyacak bir mızrak yapabilirim.
1: Bu bir mopane ağacı. Sakız gibi kıvamlı bir öz suyu üretiyor. Bu öz suyunu kullanarak sopamın üzerindeki yarığın içine yerleştireceğim ve bu şekilde cam parçalarını sobanın üzerine yapıştıracağım. Böylece yarığın içine iyice yerleşmiş olacaklar ve bu öz suyu kuruduğunda çimento gibi sert olacak. Şimdi tek yapmam gereken şey bu öz suyundan biraz daha alıp buradaki küçük yarığın içine yerleştirmek. Sonra da camları aşağı doğru dizmeye devam edeceğim. Diğer tarafı da bitirdiğim zaman tamamen hazır olacak.
0: İşte böyle bir parça arıyorum. Bunu bıçağımla tıraşlayıp ucunu sivrileteceğim ve harika bir mızrak ucu olacak. Mızrağımın ucunu takmak için bu zürafa omurunu kullanabilirim. Bu bölgedeki yerli insanlar bir kamçı kullanarak mızraklarını kollarına takıyorlar. Bunun nedeni avlandıklarında mızrağın elinizden kayıp hayvanın üzerinde kalma ihtimali. Buna dikkat etmek zorundasınız. Böyle bir yerde silahsız ve savunmasız olmayı asla istemezsiniz. Silahlarımız hazır olduğuna göre buradan gidebiliriz. Boşa harcayacak zamanımız yok. Eşyamızı hemen toplayıp yolumuza devam etmek zorundayız. Ne düşünüyorsun? Avantajlı bir nokta bulabilir miyiz?
1: Evet. Bu ağaç işe yarayabilir.
0: Evet. Tırmanabileceğime eminim.
1: Anladım.
0: Senin çok atletik olduğunu söyleyemeyiz.
1: Haklısın ama ben sen daha doğmadan önce ağaçlara tırmanıyordum.
0: Ağaca tırmanmanın birinci kuralı. Ağaçtan daha yaşlıysan sakın tırmanma.

0: Bir şey görüyor musun dostum?
1: Hiçbir şey görmüyorum. Hiçliğin ortasındayız. Burada sadece sen, ben ve bir sürü vahşi hayvan var. Hiçbir şey görmüyorum. Görebildiğim kadarıyla hiçbir şey yok. Jeff ve ben Delta'nın tam ortasında yapayalnızız. Şu tarafta birkaç hayvan izi görüyorum. O tarafta bir açıklık var. Etrafında birkaç tane yeşil ağaç var.
0: Öyle mi? Bir su kaynağı olabilir.
1: Burada gördüklerimden çok daha yeşil.
0: Çok susadım dostum. İnmene yardım edeyim.
1: Defol git.
0: Devlerin ağaca tırmanamayacağını bilmiyor muydun yoksa?
1: O zaman yakala beni.

0: Hadi gidelim artık şuradan.
1: Şurayı görüyor musun?
0: Neredeyse bir yol gibi görünüyor ama olmadığını biliyorum.
1: Bu bir fil otoyolu dostum. Takip edelim mi?
0: Eğer bu yoldan devam edersek fillerle karşılaşacağımız kesin.
1: Susuzluk bir yıl içinde fil saldırısına göre çok daha fazla insanın ölmesine sebep oluyor. Ve çok uzun zamandır su içmedik. Şu anda en önemli önceliğimiz su bulmak. Idaho'da avlanmak için genellikle hayvanların bıraktığı izleri takip ederim. Ve bu izleri uzun süre takip edersek eninde sonunda bir su kaynağına ulaşacağımıza eminim.
0: Benim işimde bir yolu takip edersen kesinlikle tatsız bir sürprizle karşılaşırsın.
1: Dostum, bir de şu açıdan bak. Eğer bu yolu takip edersek su bulma şansımızın %90 olduğunu biliyorum. Bence bu riski almaya değer. Bu izleri takip edersek daha az enerji harcayarak gitmemiz gereken yere gidebiliriz. EJ ve ben fazlasıyla susamış durumdayız. Bu yolu takip etmemiz gerekiyor.
0: Bu şekilde daha hızlı gideceğiz. Ve bu bizim için çok önemli. Eğer bu yolu takip edersek gözlerimizi dört açmak zorundayız.
1: Tamam dostum.
0: Önden git.
1: Hadi gidelim.
2: Dünyanın en büyük deltalarından biri olan Okavango yaklaşık 2000 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Ve bu alan içerisinde açık savan, bataklıklar, adalar ve göller yer alıyor. Ancak genel olarak yemyeşil olan bu bölge şu anda son 30 yıldaki en kuru sezonunu geçiriyor.
0: Filler tarafından düşürülmüş ağaçlardan başka bir şey yok.
1: Burası çok kurak bir yer. Eskiden burada olan tüm su kaynakları çoktan gitmiş ve burada yaşayan tüm hayvanlar su bulmaya çalışıyorlar. Kuraklık çok ciddi. Burada su olmaması hiç şaşırtıcı değil dostum. Güneş tüm su kaynaklarını buharlaştırmış olmalı.
0: Jeff'le ben saatlerdir fillerin açtığı yolu takip ediyoruz. Susuz olarak geçirdiğimiz her dakikada su bulmak daha da zorlaşıyor. Çünkü vücutlarımız tükenmeye başlıyor. Ağzım kupkuru, bacaklarıma kramplar giriyor. Eğer hemen su bulamazsak durum çok daha kötü bir hal alacak.
1: Aman tanrım, her yerde izler var. Burada biraz pislik görüyorum.
0: Şu anda tüm Afrika'nın gözü bizdeymiş gibi hissediyorum.
1: EJ.
0: Oh lanet olsun, sakin olmalıyız.
1: Çok büyük erkek bir fille karşılaştık. Eğer dönüp bizi görürse neler olacağını hiç kestiremiyorum.
2: Botswana, Afrika'nın en yoğun fil nüfusuna sahip yeri. Buradaki fil sayısının 130 bin olduğu tahmin ediliyor. Afrika fili her ne kadar doğal bir yırtıcı olmasa da oldukça bölgeci olduğu için bazen insanlara saldırabiliyor. 2014 yılından beri fil saldırısı yüzünden yalnızca Botswana'da 5 kişi hayatını kaybetti.
0: Yüzü yaralı.
1: Evet, bu bir savaşçı dostum.
0: Bu fil çok büyük, kocaman bir erkek ve dişleri fazlasıyla büyük. Sakin durmalı ve olduğumuz yerden ayrılmamalıyız.
1: Bu çok güçlü bir hayvan. Eğer bize doğru gelirse bu taraftan gelecektir. O yüzden diğer taraftan kaçmalıyız. Ama orada daha fazla fil olabilir. Şu anda burayı göremiyoruz bile. Bence o bizi görebiliyor. Bize doğru bakıyor. Bizi tartıyor.
0: Hemen buradan çıkmalıyız.
1: Evet. Çok kızgın.
2: Sinirli bir erkek fil kulaklarını ayırarak ve kafasını omuzlarının üzerinde yukarı kaldırarak kendini daha büyük göstererek güç gösterisi yapar.
1: Şu anda fille göz gözeyiz. Kulaklarını oynatıyor. Çok sinirli ve hiç mutlu değil. Geliyor dostum.
0: Geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil, hemen geri çekil. Hadi devam et.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
7: İstemiyorum.
6: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail performans testi.
11: Onaylandı.
10: Dinamik sürüş testi.
11: Başardı.
12: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku.
13: Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
19: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
20: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
21: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
22: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
23: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
24: Evet.
25: Aman tanrım.
26: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Bu bir fil yolu dostum. Bence bu yolu takip etmeliyiz.
4: Önden git.
5: Gün içindeki sıcaklığın 35 dereceye kadar çıktığı tarihin en kötü kuraklığını yaşayan Botswana'daki Okavango Deltası'nda bulunan EJ ve Jeff, ihtiyaçları olan bir su kaynağına ulaşmak için fillerin açtığı yolu takip ediyorlar.
3: EJ!
4: Oh lanet olsun.
5: Ama yol üzerinde agresif bir erkek fille yüz yüze geliyorlar.
3: Bize bakıyor. Bu duruma düşen çoğu insanın ilk içgüdüsü kaçmak olur. Ama aslında yapmanız gereken son şey kaçmaktır. Eğer böyle bir durumda filden kaçarsanız, sizi kovalar ve sonunda yakalar. Çok kızgın dostum. Lanet olsun, çok kızgın.
4: Geri çekilmeyeceğiz. Sadece taktiksel olarak geri adım atacağız. Gerile, gerile, gerile, gerile, geriye. Hemen geri gel. Devam et. Çok yavaş. Çok yavaş Jeff. Hadi. Jeff hadi.
3: Devam et. Uzaklaşıyor.
4: Şu tarafa doğru ilerlemeliyiz. Evet. Belki şuradaki yoldan devam edebiliriz. Böylece etrafından dolaşmış oluruz. Hadi gidelim. Fil bize saldıracak gibi yaptı ama saldırmadı. Bize ne kadar ciddi olduğunu gösterdikten sonra ilgisini kaybetti. Artık kaçabiliriz.
3: Doğru seçimi yaptık. Yavaşça geri çekildik. Hayatım hayvanlarla geçti ve bazen insan vücudu kaçma dürtüsüne kapılıyor. İşte o anda olduğunuz yerde kalmanız çok önemli.
4: Umarım bir an evvel su bulabiliriz.
3: Burada her şey kupkuru. Bu yaprakların yemyeşil olması gerekiyordu ama tüm bitkiler ölmüş. Uzun zamandır su görmemiş bir bölge olduğu çok belli. Boğazım kurudu dostum.
4: Şu anda tek düşündüğüm şey suyun nerede olduğu. Burası vücuttaki tüm suyu emiyor. Gözlerimiz bile kurudu. Attığım her adımda vücudumdaki suyun azaldığını hissediyorum.
3: Susuzluğun belirtileri çok açıktır. Şu anda vücudumun düştüğünü hissedebiliyorum. Gözlerim bulanık görmeye başladı ve yürümek çok daha zor. Dizlerim çok kötü durumda dostum. Su olmadan çok dayanamayız. Bence bir şeyler yapmalıyız.
4: Hey Jeff, şuna bak. Aç mısın?
3: Termit mi yemek istiyorsun?
4: Evet. Uzun süredir hiçbir şey yemedik. Eminim termitlerin içi suyla doludur. Enerjimizi yerine getirebilir.
3: Ama ikimiz de çok iriyiz. Birkaç küçük termit bize yeter mi? Buralarda bir yerlerde daha iyi bir besin kaynağı olmalı dostum.
4: Vücudumuza biraz su girmeli. Hiç yoktan iyidir. Hayatta kalma durumuna bazen ne yapmanız gerekiyorsa sorgulamadan yapmak zorunda kalırsınız. Böcek yemekten hiç hoşlanmıyorum ama karşıma kolay bir yemek çıktığında böyle bir durumda değerlendirmem gerektiğini biliyorum.
3: Dostum, bunun için vücudumuzdaki suyu harcamış olacağız ama. Baksana şunlara.
4: Çok uzun sürmez. Hemen şuraya bir delik açıp içine bakacağım. Çok zaman harcamamız gerekmiyor.
3: Termit yemek isteyeceğin hiç aklıma gelmezdi.
4: Termit çok iyi bir protein kaynağıdır.
3: Ama bir çizburger olmadığı kesin. Bu gerçekten inanılmaz. Susuzluktan dudaklarımız çatladı ve gözlerimiz kurudu. Ama iyice durup termit yemek istiyor. Aklından neler geçiyor hiç bilmiyorum ama çok aç olmalı.
4: Bence bu bize ihtiyacımız olan şeyi verecek. Ben yiyeceğim.
3: Pekala, sen yiyorsan o zaman ben de yiyorum.
4: Beton gibi sert.
3: Bir de kürekle deneyelim. Gözlerini kolla. Vay canına. Çok derine iniyor değil mi? Bakalım ne kadar derine inecek.
4: Tanrım. 1,5 metre. Şuna bak.
3: Evet dostum. Bunu söylediğim için üzgünüm ama o termitleri yememiz imkansız.
4: Lanet olsun. Çok rekabetçi bir insanım ve kaybetmekten hiç hoşlanmıyorum. Özellikle yanılmış olmak beni çok sinirlendiriyor. Sanırım o deliğin içinde gururumu da bıraktım.
3: Su bulmalıyız.
4: Tamam dostum.
3: Evet gidelim. Dostum.
4: Ne oldu?
3: Şuna bak. Yolumuza devam ettikçe çevre değişiyor. Daha açık bir alana geldik ve burada bitki örtüsü daha yeşil. Bence yakınlarda bir yerde su olabilir. Burası açılmaya başladı.
4: Sonunda. Aradığımız şey bu değildi. Bu berbat bir durum. Şimdi başımız belada. İçi suyla dolu bir su çukuru bulacağımızı umuyorduk. Bir damla bile yoktu.
3: Sanırım 2 ay geç kaldık dostum. Boş bir dere yatağında yeterince kazarsan belki biraz su bulabilirsin. Ama burada bir şey bulmak imkansız. Bunu dillendirmeyi hiç istemiyorum. Ama bugün su bulacağımızı sanmıyorum. Güneş batmak üzere. Eğer yırtıcılardan korunmak istiyorsak bir an evvel sığınacak bir yer bulmalıyız.
4: Zamanı geldi.
3: Bu gece burada geçirdiğimiz en tehlikeli gece olacak dostum.
5: Afrika'da güneş battığı zaman leopar, sırtlan ve aslan gibi hayvanlar avlanmaya çıkarlar. Jeff ve EJ eğer gerekli önlemleri almazlarsa bölgedeki etobur hayvanlar için çok kolay bir hedef haline gelecekler.
4: Çok iyi bir plana ve çok iyi bir savunma sistemine ihtiyacımız var. Ve ateşe.
3: Ateş yakmak zorundayız. En büyük memeliler, özellikle de filler ateşten çok korkarlar. Havada ateşin kokusunu aldıkları zaman ödleri kopar ve hemen aksi yöne doğru ilerlerler. Sence buradaki odunlarla ateş yakabilir misin?
4: Deneyeceğim.
3: Pekala, sen onu hallet, ben de barınağa başlayayım.
4: En azından bir şey kesin. Burada gece boyunca yakabileceğimiz fil pislikleri var.
5: Jeff geceyi geçirmek için kamp yapacak bir yer ararken, EJ mopane ağacından kopardığı dallar üzerinde çalışıyor.
4: Şu anda dalın ucunu sivriltiyorum. Bittiğinde bir parmağa benzeyecek. Sürtünmenin kuvvetli olması için yüzey alanının çok geniş olması gerekiyor. Böylece yeterince toz ortaya çıkacak ve kor oluşacak. Sürterek ateş yakmak hiç kolay değil. O yüzden eski bir teknik kullanacağım. Bulduğumuz çadır ipini kullanarak yaptığım el matkabı için bir dolama sistemi oluşturacağım. Tamam. İpi baş parmağıma dolayarak dalın ucuna bağlıyorum. Bu sayede basınç uygulamış oluyorum. Ve bu basınç sürtünme kuvvetinin artmasını sağlayacak.
5: EJ ağaç dallarını kullanarak ateş yakmaya çalışırken, Jeff kuru sezonun avantajlarından yararlanarak yer altında bir barınak inşa etmek için fillerin su içtiği çukurdan arta kalanları kullanıyor.
3: İlk olarak ölü ağaçları topluyorum. Bu ağaçları çukurun üzerine yatay olarak dizeceğim. Ağaç parçalarını birkaç santim arayla çukurun üzerine yerleştiriyorum. Bu çubuklar yaprakları destekleyecekler. Yapraklar ısıyı hapsederek izolasyon görevi görecekler.
5: Geceleri yırtıcı hayvan tehlikesine ek olarak hava sıcaklığı güneş battığında 4 dereceye kadar düşebiliyor. Gün içerisinde toprak tarafından emilen yoğun ısı bulutsuz gökyüzünde çok çabuk yayılıyor.
3: Vücutlarımızı bu çukurun içine yerleştirdiğimizde kokumuzun rüzgarla birlikte yayılmasını önlemiş olacağız. Ve umarım yırtıcılar bu sayede yerimizi tespit edemeyecekler. 5 yıldızlı bir otel sayılmaz ama bu gece bizim için en önemli olan şey sıcak bir yer ve hayvanlardan korunmak.
5: EJ sürtünmeyle ateş yakma şansını arttırmak için etraftan topladığı kuru yaprak yığınlarını oldukça yanıcı bir madde olan fil pisliğiyle güçlendiriyor.
4: Şu anda durumun ne kadar ciddi olduğunun fazlasıyla farkındayım. Üzerimde büyük bir baskı var. Zamanı geldi. Tamam. Ah, lanet olsun. İpi düzeltmek için her durduğumda sürtünmeyi kaybediyorum. Ve bu aynı zamanda ısı kaybettiğim anlamına geliyor. Bu hiç iyi değil.
6: Ah!
4: Çok zorlanıyorum ve susuzluğun etkisini hiç olmadığı kadar hissediyorum. Sırt kaslarıma kramp giriyor. Dalı kavramakta zorlanıyorum ve başım dönüyor. Şu anda çabalamaya devam etmemin tek nedeni bu gece Jeff ve benim ateş yakmaya gerçekten çok ihtiyacımız olduğunu bilmem. Bu geceki tek savunmamız bu ateşe bağlı.

0: with me.
1: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
2: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
3: İstemiyorum.
2: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyn Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Burası kupkuru dostum.
14: Şimdi başımız belada.
15: Okavango Deltası'nda 35 derecelik sıcaklıkta 10 saattir mücadele eden Jeff ve EJ, son 30 yılın en güçlü kuraklığının yaşandığı bölgede henüz bir damla su bile bulmayı başaramadılar.
13: Buradaki her şey kurumuş.
15: Gece giderek yaklaştığı için bir barınak yapmak zorundalar. Ve EJ, karanlığın koruması altında yemek aramaya başlayacak olan yırtıcılardan korunmak için ateş yakmaya çabalıyor.
14: Sırt kaslarıma kramp giriyor ve elimdeki dalı kavramakta zorlanıyorum. Bu geceki tek savunmamız yaktığımız ateşe bağlı. Sonunda köz oluşturmayı başardım. Şimdi alev alması için oksijene ihtiyacım var. Oh, hey, ateşi yaktım.
15: EJ ateşi yakmayı başardığına göre bölgedeki ölümcül hayvanlara karşı pozisyonlarını güçlendirmeye başlayabilirler. EJ gece boyunca etraflarında dolaşacak olan yırtıcılara karşı bir bariyer oluşturacak olan ateş için biraz fil pisliği toplarken Jeff çukurun içindeki barınağın içine geniş bir hendek kazıyor.
13: Vay canına. Neredeyse bitti dostum. Barınağın iki tarafında ikimiz için de bir yer yaptım.
14: Evet.
13: 180 derecelik bir görüş açımız olmuş olacak.
14: Bunu sevdim.
13: Evet.
14: Bana orduda geçirdiğim günleri hatırlattı.
13: Öyle mi?
14: Güzel.
13: Böyle bir durumda yanınızda bir ortağınızın olması çok önemli. Çünkü biriniz arkayı gözlerken, diğeriniz ön tarafı gözleyebilirsiniz. Arkadaşınız sizi kollayıp, ikinizin de daha güvende olmasını sağlayabilir.
14: Vay canına. Bak.
13: Lanet olsun.
14: Çok kötü. Bizi görüyor. Jeff'le benim yapabileceğimiz tek şey, filin bize bulaşmaması için olduğumuzdan daha büyükmüş gibi görünmek ve hiçbir yere ayrılmamak. Oh Tanrım.
13: Çok rahatladım. Fil diğer tarafa doğru gitmeyi tercih etti.
14: Hemen şu işi bitirmeliyiz.
13: Hadi dostum. Yırtıcılar gelmeden önce hemen ateş yakmamız gerekiyor. Onları korkutmalıyız.

0: Pekala dostum. Ateş yakmamıza rağmen hava çok soğuk. İçine girelim mi?
1: Evet.
0: Kampımıza her ne gelirse gelsin, hazırlıklı olacağız.
1: Tamam. Bu gece sorun olmayacak. 180 derece görebiliyorum. Evet.
0: Ben de. Sen de duydun mu?
1: Duydum.
0: Burası hareketlenmeye başladı. Tüm yırtıcılar uyanıyor. Bu gece beni yemelerine izin vermeyeceğim.
2: Okavango Deltası'nda ikinci günlerine başlayan EJ ve Jeff hala son 24 saat içinde kaybettikleri yüksek miktarda kalori ve suyun yerine geçebilecek herhangi bir besin veya su kaynağı bulabilmiş değiller.
0: Çok sıcak.
2: Barınaklarının etrafını çevreleyen ateşi söndürdükten sonra en önemli öncelikleri susuzluktan ölmemek için bir su kaynağı bulmak. Vücutları susuzluğun etkilerini hissetmeye başladı bile.
1: Burası o kadar sıcak ki nefes alırken bile su kaybediyorum. Toprak vücudumdaki tüm suyu emiyor. Bu yol üzerinde hiç su yok ve kısa zaman içinde bulabileceğimizi de düşünmüyorum.
0: Bir şeyler içmeliyiz.
1: Ölüyorum.
0: Hayatta kalma durumunda genelde su içmeden ancak 72 saat yaşayabilirsiniz. Ancak bunun gibi sıcak ve kuru bir çevrede bu süre 48 saate iner.

0: Jeff. Bir fikrim var. Ama hiç hoşuna gideceğini sanmıyorum. Taze. Ve içi biraz nemli.
1: İmkansız dostum.
0: Hayatta kalmak için fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Taze fil pisliğinin içindeki nem bize iyi gelebilir. Çünkü 10 dakika sonra güneş hepsini kurutmuş olacak. Bunun içindeki en ufak nem bize yardımcı olacak.
1: İçindeki bakterileri hayal bile etmek istemiyorum. Eğer bu şeyi içersek muhtemelen hastalanacağız. Bu adam kafayı yemiş. Kesinlikle aklını kaybetmiş. Bunun nedeni susuzluk olmalı.
0: Filler bitkiden başka hiçbir şey yemiyor. Ve bu bitkiler hızlı bir şekilde sistemlerinden geçiyor. İçindeki nem susuzluğumuza iyi gelebilir. Pisliğin içinde zararlı bakteriler olabilir. Ve bu bizi hasta edebilir, evet. Ama hasta olmamız günler sürer. Bizim suya şimdi ihtiyacımız var.
1: Bu hayatımda duyduğum en aptalca şeylerden biri gerçekten.
0: Şu an azıcık da olsa suya ihtiyacım var. Çok kurudum. Bazen ne yapman gerekiyorsa yapmalısın dostum. Evet, biz şu anda tam olarak o noktadayız.
1: Bölgedeki akan nehirlerden bile su içmek istemezsek, ağzıma fil pisliği sokmak ve içindeki suyu içmek bana çılgınca geliyor. Bunu düşünemiyorum bile.
0: Burada bir damla su bile bulamadık. Bu bugün göreceğimiz son su kaynağı olabilir.
1: Durum gerçekten bu kadar kötü mü?
0: Bu şimdiye kadar içtiğim en iyi şey olmayacak. Ama boğazım o kadar kurudu ki nemlendirmek zorundayım.
1: Bir fil pisliğinin içindeki suyu içmeyi kesinlikle istemiyorum. Ama bazen hayatta kalmak için iki berbat seçenekle karşı karşıya kalabilirsiniz. Pekala dostum. Eğer bu suyu içmezsek akşama çıkamayabiliriz. Hazır mısın? Ne diyorsun?
0: Pek sayılmaz. İyice olgunlaşmış.
2: Botswana'daki fillerin her gün yaklaşık 4,5 milyon kilo pislik ürettikleri tahmin ediliyor. İçindeki düşük bakteri ve yüksek su oranı yüzünden fil pisliği herhangi bir hayatta kalma durumunda susuzluğu gidermek için son çare olarak devreye sokulabilir.
0: Fil pisliğinin içindeki suyun tadı gerçekten berbattı. Ve kendi kendime sakın kusma dedim. Sakın.
1: Hayatta kalmak hiçbir zaman güzel olmadı. Hiçbir zaman. O yüzden buna hayatta kalmak deniyor.
0: Hayatımda birçok kez tadı berbat olan su kaynaklarından içmek zorunda kaldım. Ama fil pisliğinin içindeki suyun en kötüsü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

0: Sanki sıcaklık her yerden yayılıyormuş gibi.
1: Bu tam anlamıyla berbat bir gündü.
0: EJ, su.
1: İşte bu.
0: 100 kilometre içindeki her hayvan su içmek için buraya gelecek.
1: Kesinlikle. Dikkatli olmalıyız.
0: Lanet olsun su aygırları. Oradalar dostum. Aman tanrım. Olamaz.
1: Bak, suyun içinde bir tane var.
0: Çok riskli dostum. Eğer biri bize saldırırsa işimiz biter.
1: Biliyorum. Suyun içindeki su aygırları çok sakin görünüyorlardı. Ama su aygırlarının ne yapacağı hiç belli olmaz. Her an patlayabilecek bir saatli bomba gibidirler.
2: Çok kolay bir şekilde korkabilen ve sinirli bir yapıya sahip olan su aygırları hiç tereddüt etmeden insanlara saldırabilir. Her yıl 300 kişinin su aygırı saldırısı sonucu öldüğü tahmin ediliyor.
1: Ben su alacağım. Sen etrafı kolla.
0: Tamam.
1: Sana güveniyorum. Beni kolla. Bir an evvel çıkalım şuradan.
0: Acele etsen iyi olur dostum. Şu anda mümkün olduğunca sessiz olmaya çalışıyoruz. En ufak bir hatamızda tüm su aygırı sürüsünü üzerimize çekebiliriz. Her şeyi mahvetmek istemiyoruz.

0: Su aygırlarını üzerimize çekmeden su alabildiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Ama henüz medeniyete dair hiçbir işarete rastlamadık. Eğer buradan çıkmak istiyorsak yemek lazım.
1: EJ, yeni topladıkları suyu arındırmak ve kaynatmak için ateşi hazırlarken, Jeff, su çukurundan balık çıkarmak için bir yöntem bulmaya çalışıyor.
0: Elimde bir balık oltasıyla suyun kenarında öylece bekleyemem. Bu çok aptalca. Belayı üzerimize çekebiliriz. Ama Afrika'nın bu bölgesinde yaşayan kabileler kedi balığı yakalamak için balık tuzakları kullanıyorlar. Kedi balığı yakalamak için adaçayı kullanıyorlar. Ve adaçayının içindeki yağ balıkları tuzaklara çekiyor. Tüm malzememi topladım. Şimdi dallardan birini bu şekilde bağlayacağım. Bu benim balık tuzağımın temelini oluşturacak. Temelim hazır olduğunda üzerine birkaç çubuk yerleştirebilirim. Bu çubuklar bir hapishane hücresindeki gibi balıkları içeri hapsedecekler. Bu tuzağın işe yaraması gerekiyor. Doğru yapmak için zaman ve enerji harcayacağım ve umarım emeklerimin karşılığını alırım.
1: Jeff, tuzak üzerinde çalışmaya devam ederken, EJ geceleri avlanmak için etrafta dolanan yırtıcılardan uzak durmak için bir plan yapmaya çalışıyor.
2: Geceyi güvende geçirmek için mümkün olduğunca yukarı çıkmamız gerek. Jeff ve benim güvende olmamız için çapraz girişler yerleştiriyorum. Ağacın üzerinde uyumak hiç kolay olmayacak. En ufak yanlış bir harekette ağaçtan düşüp yaralanabiliriz ve bu hiç iyi olmaz.

0: Tuzağını tamamlayan Jeff, şimdi su aygırlarını sinirlendirmeden tuzağı su içine yerleştirmenin bir yolunu bulmak zorunda.
1: Hayatım boyunca bir sürü tehlikeli şey yaptım. Ama bu benim için bambaşka bir seviye. Suya hiç ses çıkarmadan girip çıkabilirsem çok iyi olacak. Ama su aygırları bana saldırmaya karar verirse kaçacak hiçbir yerim yok.
2: Aracını trik satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
5: İstemiyorum.
4: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Boş Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
7: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Lanet olsun su aygırları. Eğer saldırırlarsa işimiz biter.
1: Biliyorum. Son 30 yılın en şiddetli kuraklığıyla boğuşan Botswana'nın Okavango Deltası'nda mahsur kalan Jeff, suyun içine bir balık tuzağı yerleştirerek DJ ve kendisinin son 32 saat içindeki ilk yemeğini yakalamak istiyor. Ama bu çok riskli bir hamle.
0: Eğer su aygırları saldırmaya karar verirse kaçacak hiçbir yerim yok. Tuzak istediğim gibi yerleşmiyor ve burada geçirdiğim her saniyede su aygırlarının hedefi olmaya biraz daha yaklaşıyorum. Eğer su aygırları saldırmaya karar verirse kaçacak hiçbir yerim yok. Tuzak istediğim gibi yerleşmiyor ve burada geçirdiğim her saniyede su aygırlarının hedefi olmaya biraz daha

0: Susuzluğunu gidermek için biraz su aygırı suyu içmek gibisi yok.
1: Sağ ol.
0: Önce dostum. Sen dostum.
2: Bu pis su aygırı suyu bizim için büyük bir nimet. Boğazımdan aşağı indiğini hissetmek muhteşem bir duygu. Pekala dostum, acele etmeyelim.
3: Susuzluklarını gideren EJ ve Jeff, balık tuzağını almak için yeniden su çukuruna yaklaşıyorlar. Başarabilirlerse 32 saat sonra ilk yemeklerini yiyecekler.
2: Dikkatlerini çektik dostum. Çök. Çök çök, hemen yere çök. Lanet olsun. Su aygırlarının sürü olarak suya girdiklerini görmek inanılmaz bir şey. Tuzağı sudan almak çok büyük bir risk. Su aygırlarının hepsi suyun içine girdi. Suyun üzerinde gördüğümüz her su aygırının altında muhtemelen göremediğimiz iki tane daha var.

0: Şimdiden tadını alabiliyorum. Hmm. Balık yakalamak için aşmanız gereken tüm zorluklardan sonra harika bir his bu. Bunu yaşamalısınız. Şerefe.
1: Aynen dostum. Güneş batmak üzere ve gün ışığını kaybediyoruz. Yırtıcılar yakında burada olacaklar. Balığı bitirir bitirmez Jeff ve benim ağaca çıkıp kendimizi güvence altına almamız gerekiyor. Bu gece çok uzun ve soğuk olacak.
0: Etraf kapkaranlık ama gözlerim karanlığa alışmaya başladığı için ileride oluşabilecek herhangi bir hareketi kolluyorum. Eğer bir hareket yakalarsam, bu yaklaşan yırtıcılar olabilir.
1: Ordu'da gece görüşü olan özel gözlükler kullanırdık. Keşke şu an yanımızda bir tane olsaydı. Biraz uyumamız gerek.
0: Tamam dostum.
2: DJ ve Jeff, Botswana'da geçirdikleri 47 saatten sonra su çukurunu arkalarında bırakıp, fillerin açtığı yolu takip ederek medeniyete dair bir işaret görmeyi ve 35 derecelik sıcaklıkta bir su kaynağı daha bulmayı umuyorlar.
0: Yürürken ileride bizi nelerin beklediğini hiç bilmiyorum. Ama su kaynağına çıktığına eminim. Ve suya ulaşırsak insanlara da ulaşabiliriz. DJ! İki erkek fil dostum.
1: Ben de bundan korkuyordum. Sakin ol.
0: Dostum bu çok büyük. Şuna bak. Bizi gördü. Şu anda burası fillerle dolu. Ve o kadar çok fil gördük ki aralarından bir tanesi bize saldırmaya karar verebilir diye düşünüyorum.

0: EJ, bak. Kulübelerdesin.
1: Aman tanrım. Evet.
0: Evet bebeğim.
1: Evet. Evet.
0: Evet.
1: Orduda adamlarımıza hazmet ve devam et deriz. Evet. Oturup mızmızlanmaya hiç gerek yok. Hemen harekete geçmek zorundasın.
0: Vay canına.
1: Evet.
0: Sonunda dostum.
1: Evet.
2: Hayatta kalma durumunda risk alacağın zamanı ve fırsatları kollamayı bilmek çok önemli.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
2: Dört yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
8: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
9: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.

0: Aman tanrım, Amerika'da. Burası top dolu. Bir sürü istifçi deposu vardır. Oo, olamaz.
1: Hadi be, Hemet.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler vardır. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle evleri temizler, voleyi vurmaya çalışırız.
1: Vay canını.
0: Hem müşteriler hem kendimiz için altın buluruz. İçgüdülerim doğruysa sanırım bu bence gerçek. Herkes kazanır. 82 bin.
2: Bu büyük bir kazanç.
3: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
4: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tamı tamına 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.
0: Köye gidiyoruz beyler. İki müşteriyle görüşmek için bu hafta güneye, Dixie'ye gidiyoruz. İlk durak tütün tarlalarının kalbi olan King North Carolina. Bugün Jen ve Jeff'le buluşacağız. Çiçeği burnunda bir çift.
6: Güzel.
0: Jen acayip biri. Hem bölge şefliği hem de ihbar hattında çalışmış. Cliff diye biriyle evliymiş ama adam 7 sene önce vefat etmiş. Yani evleri bir sürü anıyla dolu. 6 sene sonra ise Jeff adında birine aşık olmuş ve geçenlerde evlenmişler. Şimdi o da her şeyiyle o eve taşınmış. Eski evliliğini ne kadar sevse de geçmişe sünger çekmek istiyor.
7: Rahmetli eşim harika biriydi. İsmi Cliff'ti. Lakabı Koca Tabancaydı. Ev onundu. Ve nişanlandıktan sonra eşyalarımı buraya getirdim ki epey eşyam vardı. O da iyi bir koleksiyonerdi. Silah toplamayı severdi. Grupta çaldığından bir sürü amfi ve gitar da var. Kıpırdayacak yer yok, göremiyorsunuz bile.
6: En büyük endişem de bu. Ağzına kadar dolu gibi.
0: Evet.
7: Vefat ettiğinde başka birini aramıyordum ama buldum. 2,5 sene sonra tekrar evlendim. İsmi Jeff. Ve onunla evime 3. bir ev daha geldi. Koleksiyon hem dışarıya hem de eğlence odasına dağılmış durumda. Her yerde yani, her yerde.
8: Buraya gidemezsin, şuraya da. Ne yapacaksın?
7: Middleton, Amerika'daki radyo istasyonlarına gönderdiği 45'lik orijinal plaklarım var.
8: Vay be.
0: İyi mi?
8: Bayağı iyi çıkabilir.
0: Tamam.
7: Hem çok stresli hem de sinir bozucu. Artık gidebilirler.
0: Onları engelleyen bir sürü eşyaları var. Voleyi vurmak açısından evin büyük bir potansiyeli var. Hem Jenny hem de Cliff polis memuruymuş. Bu yüzden silahlar için gözümüzü dört açmalıyız. Gitar koleksiyonları da var üstelik koleksiyon demişken, 45'lik Beatles plakları dört bir yana zulalanmış. Orijinal demo plaklarsa oldukça nadir olabilir ve epey para edebilir.
7: Merhaba.
0: Merhaba.
7: Aman tanrım.
0: Koca olana bakın, merhaba.
7: King, Kuzey Carolina'ya hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, memnun olduk. Çocuklara evi gezdirmek istiyorum.
7: Olur.
0: Siz ikiniz atölyeye, siz de sundurmaya bakın. Ben de eve ve garaja bakayım, sonra arkada buluşalım, tamam mı? Hadi bakalım.
1: Olur.
0: Evet.
1: Sağ ol.
0: Ben de bu arada evi gezeyim.
7: Hadi buyurun, buyurun. Işık yok, fenere kaldık.
0: Hiç mi yok?
7: Yanmıyor, feneri yakalım.
0: Şey, bu işimizi daha da zorlaştıracak. Bodrumda ışık falan yanmıyordu. Ama bu odanın ışıkları yanmasa da geleceği epey parlak. Bu bizim için iyi. Bir sürü güzel amfi gördüm.
7: Amfilerim, gitarlarım var.
0: Hadi canım.
7: Dobro da var.
0: Pekala, bir sürü plak var. Evet, harika. Birisinin gitar toplaması iyi bir şeydir ama bu kişi bir de müzisyense tadından yenmez. Jen ve Cliff uzun seneler bir müzik grubundalarmış. Yani enstrümanların iyi olduğu aşikar. Ve biz de parayı bulacağız. Kocaman bir kasa gördüm.
7: Evet, kasada bir sürü tabancam, tüfeğim
0: tamam.
7: Ve mühimmatım var.
0: Tamam, hepsi satılık mı?
7: Evet.
0: Harika.
7: Evet.
0: Bu silah kasası epey büyük. Eski bir polisin silahını almak bir otomobil tamircisinden araba almak gibidir. Güzel olacağı aşikar. Kasadaki silahlar çalışıyorsa ve bir de onları satabilirsek epey para kazanabiliriz.
7: Daha bakmak istiyor musun?
0: Evet.
7: Bu odaya iyi bak çünkü sıradaki daha beter.
0: Peki.
9: Atölyenin arkasında ne var bir bakmalıyız. Yardım edeyim mi? İçeri bile giremedik. Tıka basa dolu. Bence bir daha düşün.
6: Sorun yok.
9: Tamam. Geleceği parlak birkaç şey görebiliyorum ama geri kalanı çer çöp.
1: Güzel tekne. Evet, sundurma ağzına kadar dolu olduğundan karnımı içime çekip arasından geçmem gerekiyor. Şu ana kadar bir tekne, çocuklar için birkaç oyuncak, bir motosiklet ve bir sürü uzaktan kumandalı araba buldum. Garajın önünü açmak için önce bunu çıkarmak lazım.
7: Pekala, burası da tekrar kullanmak istediğim iki arabalık garaj.
0: Haklısın, ev tıka basa doluymuş.
7: Evet.
0: Bir sürü alet, edevat var.
7: Oyuncaklar,
0: bir sürü
7: oyunlar,
0: alet.
7: Epey bir kutu da var.
0: Peki kutularda ne var?
7: Bilmem.
0: Tamam. Asıl dikkatimize ava vereceğimiz bir hazine ava olacak ancak çok dikkatli olmalıyız. Çünkü içlerinde 45'lik Beatles plakları olabilir.
10: Merhaba, işte karşınızda Beatles.
0: Beatles'la alakalı her şey çok pahalı. Bir şarkılarının 5 saniyesini bile çalamayız.
10: İşte geldiler.
0: Kusura bakmayın, belki sene. Rock'n'roll tarihinde Beatles'tan daha büyük bir olay yoktur. Liverpool'dan çıkan 4 delikanlı 1963 ile 1970 yılları arasında stadyumlara kapalı gişe girip listeleri alt üst etti. Bugüne kadar dünya çapında 600 milyondan fazla plak satıldı. Yani Beatles eşyalarının koleksiyoncuları çekmesi hiç de şaşırtıcı değil. En çok aranan ünlülerden biri ise 45'lik plaklara basılan demoları. Bu plakların içinde yayımlanmamış şarkıları ve hit şarkılarının ilk versiyonları yer alıyor. İlk şarkıları olan La Medu'nun demosu 2011'de açık arttırmada 17 bin dolara satıldı. Pekala, gidip çocukları bulayım. Görüşürüz.
7: Tamam, sağ ol.
8: Hadi gel hayatım.
9: Güzel şeyler buldun mu?
1: Sundurmada birkaç oyuncakla birkaç motor var.
0: Nasılsınız beyler?
1: Ne haber Matt?
0: Kolay duruyor.
9: Evet. Çocuk oyunca.
0: Bodrumda elektrikler yok yani. Ne ışık ne klima. Yine de çok kötü değildi. Neden bilmem ama umutluyum.
6: Neden?
0: Bodrum'da birkaç deli işi gitar var dedi. Ben de çok büyük bir silah kasası buldum ama ışıklar yanmıyor. Yani garanti veremem. Kaderimiz kasada ne tür silahlar olduğuna ve Beatles demolarını bulmamıza bağlı. İkisini de bulursak voleyi vurabiliriz. Bulamazsak batabiliriz. Bunu biliyorsunuz değil mi?
1: Sundurmada bir tekne var.
0: Tamam.
1: Bisiklet falan da var. Öyle şeyler var.
9: Burada da bir sürü marangoz gereçleri ve alet edevat var.
0: İyi bir anlaşma yaparsak toplam maliyet ne kadar olur?
6: Yani 8.000 falan herhalde.
0: Temizliği 3 günde halletsek ve hedeflediğimiz her şeyi bulursak ve gerçek çıkarlarsa 35 ila 45 bin kazanırız herhalde.
9: Diyorum ki sırf marangoz eşyası bile bence en az 5 civarına gider.
0: O zaman 50 bin dolar kârdayız. Gidip anlaşmaya çalışayım o zaman.
9: Tamam.
0: Çocuklar evin değerli olduğuna beni inandırdılar. Ama bu kadar büyük çaplı temizlik olduğundan umarım makul fiyata anlaşabiliriz. Pekala çocuklar, haberler güzel.
7: Tamam.
0: İşe almak istiyoruz.
7: Aa, harika.
0: Bodrumu, garajı ve atölyeyi komple boşaltacağız. Ne dersin?
7: İnanmıyorum, harika.
0: Pekala. Yaklaşık 8 bin dolar masrafımız olacak. Çok fazla çer çöp var. Satışlardansa 50 bin civarı kazanabiliriz.
7: Aa, harika.
0: Nereye baksan bir şey buluyorsun. Her yerde silah var. Bir saniye diyorsun. İşte 5.000 al, 3.000 daha. Toplamda 50.000 kazanabiliriz. Bence makul bir anlaşma. Temizlik masraflarını çıkarınca kârın yarısını alırız. Tamam mı?
7: 50-50 mi? 60'a 40.
0: 60'a 40 mı?
7: Hı
0: hı. Tamam, anlaştık.
7: Anlaştık.
0: Anlaştık. Dur da elini sıkayım, sonra sarılırız.
7: Harika.
0: Bence hallederiz. Çocukları getireyim, başlayalım. Sağ olun.
7: Güle güle.
11: Birinci gün.
0: Evde bir sürü yer var, o yüzden dağılacağız. Caelan atölyeyi hallederken Chris sundurmaya başlayacak. Mike'la ben de bodruma inip karanlığın arasında neler bulabileceğimize bakacağız. Birkaç amfi ve gitar teli görüyorum, evet. Daha neyi göremedim?
9: Gitarları.
0: Gidip bulalım. Burada bir yerlerdeler herhalde.
9: Bakın ne diyeceğim. Müzik enstrümanları görmeyi iple çekiyorum. Ellerindeki enstrümanlara göre epey para kazanabiliriz. Rickenbacker marka bir bas gitar varmış. 1957'de doğan Rickenbacker bas gitarları ritme ayak uydurmakla kalmayıp ritmi yeniden tanımlamıştı. McCartney şarkı söyletmiş, Geddy'yi çığlık attırmış ve Lemmy'i de tehlikeli hale getirmişti. Bu gitarlar benzersizdir. En pahalı fiyata satılan Rickenbacker gitarının modeli 4001'di ve 2021'de tam tamına $325,000 satılmıştı.
0: İnanmıyorum. Boş gitar çantamız var. Yazık oldu.
9: Evet. Herhalde içine girecek bir şey bulabiliriz. Banjo mu?
0: Eski bir banjo.
9: Vay be.
0: Bayağı eski.
9: Güzel. Ama daha güzel günleri olmuş herhalde.
0: Bunu birisi dekor olarak almak isteyecektir.
9: Pekala. Ha, işte bu. İlk gitarımızı buldum.
0: Hadi canım şuna bak. Neymiş bu?
9: Bu bir Fender Squire. Strat. Ama pahalı bir model değil.
0: Fingerler ilgimi çeker.
9: Yanlış anlama ama harika bir gitar.
0: Aman tanrım. İşte bu, evet. Şu yaramaza bir bak. Ev 3 numara.
9: İşte bu. 12 litrelik bir kova.
0: Evet, vay canına.
9: Bu da bir akustik gitar.
0: Şuna bak.
9: Bir bakalım. Ne yazıyor? Matrix.
0: Çok güzel.
9: Ve yine güzel bir gitar. Les Paul olmasa
0: tamam,
9: da.
0: Tamam, kaça gider?
9: Birkaç yüz dolara gider.
0: Tamam.
9: Şu ana kadar çok güzel enstrümanlar bulduk. Ama Jean-Le Cliff'in müzisyenliği ciddiye aldıklarını biliyorum. Yani orada çok daha iyi malların olduğundan eminim.
0: Oo.
9: Hadi oradan be. Şuna bak.
0: Neye bakıyorum bilmiyorum. Sen
9: bu bir
0: söyle.
9: Paul Reed Smith. Paul Reed Smith üst kalite bir gitar üreticisidir. Efsanelerin birçoğu gitarı kullanır. Santana en ünlülerinden biri.
0: Tamam.
9: 2000 ila 3000'in altına giderse şaşarım.
0: Vay canına. Biraz endişelenmiştim ama o gitar ilaç gibi geldi.
9: Oh.
0: Dobro.
9: Dobro.
0: Rap ismim olduğunu biliyorsun Dobro.
9: Evet, duymuştum.
0: Bu nedir?
9: Pekala, bas gitar olduğu belli.
0: Öyle mi diyorsun?
9: Evet. Hadi be. Bu bir Rickenbacker bas gitarsa kazanacağımız parayla bankayı bile basabiliriz. Şunu şuraya koyalım.
0: Kaylant olsa fırlatır geçerdi.
9: Muhtemelen. Yapardı, evet.
0: Şuna bak.
9: Aman tanrım.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan buyurun. Yazık.
14: Baba.
13: Engincan. Engincan.
14: Dedeciğim.
13: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen mi bonus oldun?
14: Bonus kılık.
13: Ne?
14: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
13: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
15: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
14: Seni dinledik. Bonus kılık oldum.
13: Yıkıldım şu an.
14: Bonus kılık da yıkılıyor dede.
16: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Obseso.
17: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
18: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
19: Şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.

0: 4 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füs diş eftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füs diş eftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30.

0: Mesut'la D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Birinci gün.
7: Aman tanrım, bu ne biliyor musun?
6: Çok güzel bir bas gitar.
7: Bu bir Rickenbacker 4003. Muhteşem. En pahalı modeli olmasa da tüm zamanların en iyi gitaristlerinden bazıları Rickenbacker çalardı. Paul McCartney ve Lemmy'den bahsediyorum. Bu gitarı elden çıkarmak çocuk oyuncağı. Gelmiş geçmiş en iyi baslardan diyeceğim. Ama...
6: ilk ondadır.
7: Evet.
6: Voleyi vurduk.
7: Hem de nasıl. Bulduğumuz halde 6000 falan yapar. Amfileri de çalıştırabilirsek değeri artacaktır.
6: O zaman tüm enstrümanları çıkarıyorsun.
7: Test ettirip akortlarını yaptırıp sonra satacağım.
6: Bu gitarları bulmak müthiş bir şey. Ama daha kasanın içinde ne tür silahlar olduğunu bulmalıyız. Tabii bir de şu Beatles demolarını.
8: Kanca kalmasın üstümde.
6: Atölye balıkçılık ve avcılıkla ilgili alet edevatlarla dolu. Şu silah kılıfı galiba.
9: Yay kılıfı.
6: Yay kılıfı mı? Aç bakalım.
9: Evet.
6: İki tane yay çıkabilir. Evet, harika bir başlangıç. Çünkü buralarda bunlara alıcı bulmak çok kolay olacak. Pekala, bir sürü bıçak buldum. Tam istediğim gibi. Bunlar eski kovanlar. Kovan. Pekala. Ama daha derine indikçe daha tuhaf şeyler bulacağız. Ve bu da evdeki kârımızı epey bir yükseltecek.
8: Şuna bak.
7: Hayaletli canavarlar köyü. Bunlar çok güzel. Bunlar gerçekse düşüp bayılırım.
8: Noel sepeti. Evet. Noel sepeti. Ha. O da ne? Aa Mike.
7: Ne buldun?
8: Birkaç plak buldum dostum. Beatles olabilir.
7: Beatles plakları konusunda heyecanımı bastırıyorum çünkü bunlar gerçekten Beatles demolarıysa, hatta en eski ya da yayınlanmamış şarkılarının demosuysa burada bir servet yatıyor olabilir. Şunu bir çekelim.
8: İki. Eyvah. Pekala, bir bakalım.
7: Yok artık. Geleli daha birkaç saat olsa da köşeyi dönmüş olabiliriz. Oh, küçükler de var. Bakalım ne var?
8: Bir bakalım.
7: Oh.
8: Ne varmış burada?
7: Kaylant az önce iki kutu dolusu plak buldu. Plakları karıştırıyorum. O Beatles demolarını bulmak için hızlı hızlı geçiyorum. Bakalım ne var?
8: Beatles çıkabilir dostum.
7: Bunların hepsi 33'lük. Biz 45'lik arıyoruz. Evet, bu kutudan bir şey çıkmadı.
8: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi.
7: Sonuna gelmek üzereyiz Kaylant.
8: Evet evet
7: hop,
8: evet.
7: Hop hop hop hop, bekle bekle bekle. Beatles'tan Abbey Road.
8: Beatles.
7: Ama aradığımız değil. Bu Abbey Road'un satışa çıkan bir versiyonu. Demolar. Bir şarkıyı albüme eklemeden önce üstünde hala çalışılan şarkılardır.
8: Kaba taslak gibi.
7: Evet, aynen öyle. Kötü haber şu, demolar burada değil. Ama aslında iyi bir haber de var çünkü plaklar böyle saklanmaz. Garajda saklanan bu plaklar bozulmuş. İçlerinden sağlam çıkarsa şanslıyız demektir. O yüzden Beatles demolarının bunların içinde olmamasına sevindim. Evde aranacak hala bir sürü yer var. Umarım onları bulabiliriz.
6: Ekip atölye ve sundurmayı temizlerken ben de hızlıca Oak Ridge, Tennessee'ye gidiyorum. Manhattan projesindeki ulusal laboratuvar burada yer alıyor. Üstelik Stranger Things'in de ilham kaynağı. Güzel ama tuhaf bir kasaba. Sıradaki müşterimiz Jenny ve Craig'le tanışmaya can atıyorum.
10: Craig, sıkıştım.
11: Tamam, bekle.
9: Geliyorum. Bu ses iyi olmadı. Düşersen başka çocuğumuz olmaz.
10: Evde adım atacak yer yok. Odadan odaya geçerken bile bir şeylere takılıyorsunuz.
9: Koleksiyoner bir aile izlemek daha doğru olur.
10: Bunun güzel tanımı mı olur?
9: Ben çocukken babam her şeyi toplardı. Kart toplardı, oyuncak toplardı, figür toplardı. Sonra ben de babam gibi olup çıktım. 35 yıl sonra ise evimizin şu anki gibi deli işi görünmesine neden oldu.
10: Bu ev ilk taşındığımızda gerçekten de hayallerimdeki evdi. Hala bizimle yaşayan 3 çocuğumuz var. Ve her yer çok karışık durumda. Hey Nathan, buradan almalısın. Uzanabilir misin? Tamam, al şunu.
11: Sağ ol.
10: Ne demek, rica ederim. Buranın arkadaşlarını getirip eğlenebilecekleri bir yer olmasını çok isterlerdi sanırım.
6: Videolara bakacak olursak ev tıka basa dolu ve görünüşe göre şu ana kadar karşılaştığımız en iyi koleksiyonlardan birine sahipler. Bir sürü imzalı forma ve devasa bir Funko Pop koleksiyonu var. Duyduğuma göre efsane Wayne Gretzky imzalı bir hokey sopası da varmış. Merhaba.
9: Merhaba.
10: Merhaba.
6: Memnun oldum Jenny.
10: Aa, ben de öyle.
6: Yüz yüze tanışmak
9: memnun
6: ne
9: oldum.
6: Güzel.
9: Ayaklarına sağlık.
6: Evet,
9: hoş
6: sizi görmek
10: önden
6: güzel.
10: Buyurun lütfen.
6: Çok heyecanlıyım.
10: İçeri geçin.
6: Hı-hı, tamam.
9: Burada bir sürü eşya var.
6: Evet. Burası ne odasıydı?
10: Burası yemek odamızdı.
6: Tamam.
10: Evet.
9: Şimdi ise bu.
6: Tamam.
9: Bu halde.
6: Geniş bir ailesiniz. Nerede oturuyorsunuz?
10: Hepimiz mutfaktan bir tabak alıyoruz ve sonra dağılıyoruz.
6: Yani hedefimiz eskiye dönmek.
10: Kesinlikle.
9: Bütün evi geri kazanmak istiyoruz.
6: Tamam. Devam edelim. Önden buyurun.
10: Olur.
9: Tamam. Şey, evet. Burası aslında oturma odamız.
10: Oturma odamız.
6: Tamam. Oturma odası sanki orada devasa bir bomba patlamış ve her yere forma saçılmış gibiydi. Yüzde versenize, bu formaların ne kadarı imzalıdır?
9: En az %20-25'i.
6: Tamam. Didik didik edeceğim çünkü burada epey bir para yatıyor. Evet, hepsini ayırmak çok zaman alacak ama bu şeyleri satıp iyi para kazanabileceğimden eminim. Sanırım en kötü odanız burası. Başka yer var mı?
10: Şey, garaj muhtemelen
9: garaj en... Garaj muhtemelen daha beterdir.
6: Tamam, yolu gösterin.
10: Oldukça kötü. Uzun zamandır buraya giremiyoruz.
6: Lacrosse ekipmanları.
9: Burada bir sürü koleksiyon ürünü var.
6: Tamam. Sanırım nasıl anlaşacağımızı biliyorum. Dışarı çıkalım. En azından dikilebilirim.
9: Tamam.
6: Olur mu?
9: Harika.
6: Bu evde çok iş yok ama yine de ağzına kadar dolu. Bu evdeki her bir metrekare benim için çok önemli. Çünkü hata yapmazsak köşeyi dönebiliriz. Pekala. Bu evi temizlemek istiyoruz.
9: Biz de sizin yapmanızı
6: güzel
9: istiyoruz.
6: Güzel bir ev.
9: İş sizde.
6: Tanrım, bulacağımız formalara göre 50 bin ila 100 bin civarı kazanabiliriz. Yani...
9: Evet.
6: Kar açısından heyecanlıyım. Garajı saymazsak bence çok da pahalı olmayan bir temizlik olacak.
9: Tamam.
6: O yüzden temizlik masrafının 6 ila 8 bin arasında olacağını tahmin ediyorum. Bana kalırsa yarı yarıya bölüşelim.
9: Ben daha çok 70'e 30 ya da 60'a 40 diye düşünüyordum. Çocuklarımızın üniversite masraflarına yardımcı olmak istiyoruz. Yani...
6: 60'a 40 olur. Buna ne dersiniz?
10: El sıkış bence. Hadi.
9: Anlaştık.
10: Evet.
6: Anlaştık dostum.
9: Evet, anlaştık.
6: Hanımını dinle.
10: Evet.
6: Pekala.
9: Tamam.
6: İki taraf için de makul bir anlaşma. Şimdi diğer işe dönüp o işi halledeceğim. Birkaç güne geliriz. Tamam mı?
9: Güzel plan.
6: Harika. Sağ
10: Teşekkür
6: olun çocuklar.
10: Ederim.
6: Çok,
10: çok
6: heyecanlıyım.
9: Harika.
6: Hadi bakalım. Craig ile Jenny'nin forma istifakında iyimserim. Ancak North Carolina'ya döndüğümüzde atölye ve sundurmayı boşaltmak tam bir günümüzü aldı. Hızlıca para kazanmalıyız. O yüzden Mike'la bulduğumuz eşyaları satmaya başlayacağız. Bu müthiş bir sürahi seti, bayıldım.
12: Pazarlıkla kaça bırakırsın?
6: 4'e. Teklif ver.
12: 3. 3'e olur mu?
6: Nakit mi?
12: Evet.
6: Anlaştık dostum. Bam. İsteyip duruyordun. Tebrikler.
12: Teşekkür ederim.
7: Burada müthiş bir koleksiyon var. Yaklaşık 21 parça canavarlar ve monster ailesi. Hepsini 1200'e bırakırım.
13: 1000'e olmaz mı?
7: Anlaştık.
13: Ah işte bu
7: tamamdır.
13: Kadar dostum. Bayıldım. Bayıldım.
8: Burada gümüş paralar var.
6: Mike, buraya gel. Eski konsol ürünleri var. Wii Sports ve Wii Sports Resort.
7: Aslında bunlar satılır.
6: Tamam, bakalım başka var mı? Evet, eyvah.
7: Oh.
6: Bunlar broşür değil.
7: Dur, şunları bırakayım.
6: Bırakıp gel. Şunu görüyor musun? Middles görüyorum dostum. Lamidu. İyi durumdalar. Hı?
7: Şu ana kadar baktığım öyleydi. Bunlar demoya benzemiyor ama. Middles plaklarını bulduk ve bunlar piyasa malı değil. Pekala.
6: Dediği
7: bunlar...
6: 45'likler bunlar değil mi? Böyle bir şey kaça gider peki?
7: Hem iyi hem de kötü haberlerim var.
6: Tamam.
7: Bunlar demo falan değil.
6: Tamam.
7: Tanıtım kopyaları. Büyük fark var. Bu bir plan son versiyonudur. Sadece satılmak üzere basılmamış. Bunları başkaları da duysun diye radyo istasyonları ve plak dükkanlarına gönderirlerdi. Tamam mı?
6: Yine de sınırlı sayıda.
7: Reklam gibi yani. Evet, kesinlikle.
6: Bunlar demolar kadar sınırlı sayıda değil. Yani maalesef günümüzde çok para etmiyor. Merhaba çocuklar, nasılsınız?
11: İyiyiz.
6: Biz de iyiyiz. Tekneyi satmayı umuyoruz. Bundan kesinlikle kurtulmak istiyorlar. Geçen sene suya girmiş ve en önemlisi de römork ve teknenin ruhsatları duruyor.
11: Pekala, kaç istiyorsun?

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
2: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
3: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola!
5: Fanta sarık ola canım o.
3: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola. Has

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi SUSE bile hediyeli.
4: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Yakıt alacağız, yine yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
7: Kredi kartım hadi.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
11: 13 bine bırakırım.
12: Ben 9 düşünüyorum.
11: 11'e ne dersin?
12: Olmaz. 9'u alabilirim.
11: 9. Tekneyi 13'e okutmayı düşünüyordum ama çocuk çetin ceviz çıktı. Yine de şu an böyle bir teklifi kaçıramam. 9. Pazarlıkta aslında iki taraf da teklifini değiştirir. 11'e ne dersin?
12: 9 binim var.
11: 9 hiç de fena değil aslında.
12: Evet.
11: Peki nakit mi?
12: Var.
11: Tamam. Anlaştık dostum. Harika. Vay canına. Artık teknen var.
13: Üçüncü gün.
11: Üçüncü gündeyiz ve bizler elimize geçen her şeyi satmaya çalışırken ekip de Bodrum'daki odalarda epey bir aşama kaydetti. Nasılsın?
14: İyiyim ya siz?
11: İyiyim, memnun oldum. Bunlara bayıldım.
14: Evet.
11: Eski bir barut. İç savaştan kalma değil bence. Yeniden üretim gibi duruyor ama yaklaşık 100 yıllık.
14: Muhtemelen. Üstündeki derisi eksik ama kesinlikle yeniden üretim. Dikişlerden belli oluyor.
11: Rehim de var, evet.
14: Aynen öyle.
11: İç savaştan kalma olsa 250 ederdi ama belli ki değil.
14: Evet.
11: Peki kaç eder?
14: 125.
11: 125 evet. Anlaştık.
14: Vay be, 250'den bayağı düştün. Açıkçası bunlar her yerde yok. Galiba 250'ye satabilirim.
11: Anlaştık dostum, harika.
14: Sağ ol.
11: Şu ana kadar satışlar beklentimizin altında. Hedefe ulaşmak için değerli bir şeyler bulmalıyız.
14: Pekala, sağ ol dostum. Sağ ol. Hadi iyi gidelim. Günler.
11: Sağ ol.
15: Cabbage Patch bebeklerine bakmaya geldim.
16: Yaklaşık 13 bebeğimiz var. 200 dolara anlaşabiliriz.
15: Buyurun.
16: Teşekkür ederim.
11: Bu arada ben de Jane'e silah kasasını açtırıyorum. Böylece ne olduğunu göreceğiz. Aman tanrım.
15: Pompalılar, tüfekler.
11: Arkanız sağlammış.
15: Minik cephaneliyim işte.
11: Yakınlarda hiç ateşledin mi?
15: Bunların hiçbirini yakınlarda ateşlemedim. Tamam. Birçoğu uzun süredir burada.
11: Evet, elimize ne var diye önce birini temizleyip
15: olur,
11: deneyebiliriz.
15: Olur tabii.
11: Çalışmayan 1000 dolarlık bir silah anında 20 dolarlık bir duvar süsüne dönüşebilir. Bir kasa dolusu silahımız olsa da önce çalışıyor mu diye bakmalıyız.
16: Hoş geldin dostum.
17: Hoş bulduk.
16: Çoğu zaman bir enstrüman bulduğumuzda aşırı kaliteli bir koleksiyon ürünü olabileceğinden dokunup berbat etmek istemeyiz. Bu gitarlar ne imzalı ne bir koleksiyon ürünü. Ancak müthiş durumda olan oldukça kaliteli parçalar. Bence büyük para kazanacağız. Sapı gül ağacından. İşçiliği güzel. Sedef kaplama. Bence bu şey kendi kendini bile satar.
17: Evet. Evet, şüphesiz.
16: Buradaki her şeye, gitarlar ve amfilere ne kadar verirsin?
17: 6000'e ne dersin?
16: 6000 mi? Biliyor musun? Bence el sıkışabiliriz. Enstrümanlar için harika bir fiyat. Üstelik onların hakkını verebilecek birine satıldığını öğrenince Cem de mutlu olacaktır.
17: Nasıl duruyor?
16: Hah, harika görünüyor.
15: Silahlar sıcak.
11: Tamam. Cem'in silah kasasından oldukça fazla mühimmat çıkardık ama en iyi fiyata satabilmek için çalışıp çalışmadıklarına bakmalıyız.
15: Burada pompalımız, burada da tüfeğimiz var.
11: Neyse ki Cem'in kendisi tam bir silah uzmanı. Böylece evden çıkmadan silahları yasal ve güvenli bir şekilde test edebiliriz. Ah, oh, işte budur. Harika.
15: Oh, harika.
11: Her hafta diyorum ki dünyadaki en iyi işe sahibim. Lanet olsun. Amma tepiyor be. Bugün iki önemli şey öğrendik. Öncelikle silahlar müthiş durumda ve bayağı yüksek rakamlara satabiliriz. İkinci olarak da Cem beklediğimden de belalı çıktı.
15: Tamamız.
13: Final günü.
11: Tyron, ayaklarına sağlık.
12: Evet.
11: Bıçaklarla ilgileniyorsun pekala. Hepsi 1400.
12: 1400 mü? 1300 olsun.
11: Nakit mi?
12: Evet.
11: Anlaştık dostum.
12: Nakit 1300.
11: Teşekkürler.
16: Burada çok güzel plaklarım var ve ilk senin bakmanı istedim.
18: Aradığın için sağ ol. Oldukça ilginç mallara benziyorlar.
16: Beatles'ın promosyon plakları.
18: Vay. I am the Walrus. Lady Madonna. Hmm. Oldukça iyi durumdalar.
16: 2500 diyelim.
18: Gayet makul.
16: Tamam, anlaştık.
18: Çok sağ ol.
16: Güle güle kullan.
18: Sağ ol.
11: Hoş geldin Deniz. Ayaklarına sağlık.
19: Hoş bulduk.
11: Galiba tüm koleksiyona talipsin.
19: Tamamına.
11: 5 tüfeğimiz, 2 pompalımız var. Hepsine 10.000 istiyorum. Mühimmat da dahil.
19: Biraz uçuk oldu. Ben 4 diye düşünüyordum.
11: Silahların hepsini 4.000 dolara satmak hiç makul değil ama zamanımız tükeniyor. Ve bu satışı da aradan çıkarmalıyım. Evet. Birkaç tanesinin tanesi 1000 eder zaten. 8 olur mu?

0: Pekala, bu hafta çok çalıştık. Açıkçası işi biraz küçümsemişim ama bence sonuçtan memnun kalacaksınız.
1: Harika.
0: Tamam, gidip bakalım.
1: Aha, lamba.
0: Evet, içeriği sadece boşaltmakla kalmadık. Kaylin lambaları da çalıştırmayı başardı.
2: Çok güzel, çok büyük.
0: Evet.
2: Tam erkek odası yapıp Dallas maçlarını izlemelik.
0: Takımının kaybetmesini izleyeceksen bile en azından temiz bir yerde izle. Devam edelim. Ya,
1: sabırsızlanıyorum.
0: Aman
1: Tanrım. Olamaz.
0: Artık epey yeriniz var.
1: Hiç bu kadar temiz görmemiştim. Nasıl yaptınız bilmiyorum. Cidden.
0: Çalıştık, çok çalıştık.
1: Belli
2: İşi
1: oluyor.
2: Bu kadar kısa sürede halletmelerine hayran kaldım. Kendimiz yapmaya kalksak 20 senemizi alırdı.
1: Ölene kadar.
0: Pekala, başladığımızda nasıl göründüğünü hayal edin.
1: İnanamıyorum.
2: Yüce Tanrım.
1: Aman Tanrım.
2: Şükürler olsun.
1: Oo.
0: Rakamları öğrenmek ister misiniz?
1: Evet, olur.
0: 50 bin kar etmeyi umuyordum. Tekneyi sattık, gitarları sattık, bazı plakları sattık. Hedefimize ulaşmamızı sağlayan şey ise silahlar oldu. Tüfeklerin tümünü 8 bin dolara sattık.
1: Aman Tanrım, inanmıyorum.
0: Pekala. Toplamda yaklaşık 49 bin dolarlık bir satış yaptık.
1: Vay canına.
0: Ama bu odadaki gecikmemizden ötürü çöp masrafımız arttı. Masraflarımız 13 bin tuttu,
1: tamam.
0: Yani geriye 36 bin kaldı.
1: Aman Tanrım, buna 60'a değdi.
0: 60'a 40 bölüşeceğiz. 21.600 dolar size. 14.000 bize.
1: Aman Tanrım.
0: Çuval dolusu paranız oldu. Bu sizin.
1: İnanmıyorum.
0: Hadi iyisin. Bolca ödül maması.
1: Nasıl teşekkür edeceğim?
0: Burayı yine doldurmayarak edebilirsin.
1: Cliff de söyledi. Ben de kendime söylüyorum. Nihayet başardın. Başarabileceğini biliyorum.
0: Sizi seviyorum. Teşekkür ederim.
1: Biz de
0: sizi. Sizi bırakayım da keyfini çıkarın. Artık sizin yeriniz.
1: Sağ ol.
0: Teşekkürler
2: sağ
0: dostum.
2: Sağ ol dostum.
0: Keyfini çıkarın.
2: Müthiş.
1: Burası.
2: Harika.
1: Ay yüce Tanrım.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
4: sigortam Net. Evet sevgili Dimes Kullay Mix sevenler. Very delicious, very delicious dedik. Bizim için olmazlar oldu.
5: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
4: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kullay Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Fotoğrafımızı çeksene ya.
9: Taşıdık halkama.
10: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
11: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine 4000 lira indirimle al.
12: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
13: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
12: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: Döneri gördüğün an.
1: Bir de sütaş ayran.
0: Gelsin sütaş ayran. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
2: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
3: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco Döni'nin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Jenny'nin evinin bitmesiyle ekiple beraber Oak Ridge, Tennessee'ye giderek Jenny ile Craig'in devasa koleksiyonunu halletmeye başlayacağız. Formaların hepsini elden geçirip Funko Pop koleksiyonunu düzenleyeceğiz. Bir de gözümüz Wayne Gretzky imzalı hokey sopasının üzerinde olacak. Hadi bakalım.
10: Pekala.
9: Çocuklar, ayaklarınıza sağlık.
10: Oo.
9: Evet, şunu uzatıver. Harfleri uzatıyorum. Böyle bir garajda iki adımlık bir boşluk oluşturup eşyaları taşımaya başlamanız, çöpleri atıp alanı iyice açmanız gerekir. Böylece bir anda bomboş bir garajımız olur. Pekala.
10: Oo, şuna bakın.
9: Dört pedallı bisiklet. Keşke benimle pedal çevirecek bir arkadaşım olsaydı.
10: Var ya işte.
11: Pekala, bakalım burada ne varmış. Tamam. İmzalı bir mini kask. Galiba Isaac Radcliffe imzalı. Bu oyuncuyu isimden çıkaramadım. Bir koleksiyona değer biçerken oyuncunun kim olduğuna, hangi takımda oynadığına bakarım. Yine bir sürü imza var. Okuyabildiğim oyuncuları bile daha önce hiç duymadım. Önemli bir maç ya da etkinlikten mi? Maçta giyilen forma mı? İmzalı forma mı? Bulmamız gereken şey ise yıldız isimleri bulmak. Pekala. Bu da ne? Sanırım Craig'le abisi hokey oynuyormuş. Bir bakalım. Evet. Bu abisinin hokey sopası değil, bunu söyleyebilirim. Tüm zamanların en iyisi. Wayne Gretzky. İnanılmaz. Wayne Gretzky'ye muhteşem Gretzky derler. Ki iyi bir sebepleri var. Gelmiş geçmiş en büyük hokey oyuncusu.
12: Rebound'u aldı ve sayıyı attı.
11: Ulusal Lig'de 4 takımda toplam 20 sezon oynadı. Lig tarihinde en çok sayı atan kişi. 9 kez MVP oldu ve 4 Stanley kupası var. 1988 Stanley Cup finallerinde kullandığı imzalı sopası astronomik bir rakam olan 336 bin dolara satılmıştı. Hemen bulduk. Bence bu maçta kullanılmamış. Üstünde bant falan yok. Üstelik hiç kullanılmamış gibi duruyor. Bu sopa bir hatıra sopası. Herhangi bir maçta kullanılmamış. Bu da değerini epey düşürüyor. İyi haber şu ki imzası hala revaçta. Yani imza gerçekse oldukça iyi bir fiyata satabiliriz. Pekala, şunu kenara ayırıp şurayı deşmeye devam edeyim.
10: Kitapları çıkarabiliriz. Bunlar bahçeye gitsin.
9: Şu ana kadar garajda pek para etmeyen bir sürü koleksiyon ürünü bulduk. Hadi ama şükran günü geçit töreni. Deşmeye devam edersek hazine bulacağız gibi geliyor. Hadi canım sen de.
10: Tony Hawk mı?
9: Dostum, bu 1000 dolarlık bir kaykay.
10: Aman tanrım.
9: Orijinal bir Pavel Peralta. Tony Hawk bir kaykay bulduğumda bir çocuk gibi bağırdım. Çünkü çocukken sürdüğüm son kaykay bir Tony Hawk'tı. Orijinal bir Tony Hawk. Çubukları üstünde koruma plakası da bilen bilir. O günlerde kaykaylar adeta özgürlüğün sembolüydü. Evet, bakalım yapabilecek miyim? Sanmıyorum da.
10: Ben de tam seni tutmaya geliyordum.
9: Evet, takla. Herkes Michael Jordan olmak isterdi ama biz değil. Biz Tony Hawk olmak isterdik ve bu da orijinal bir kaykay. Nutkum tutuldu. Birinci günün sonunda garajı bitirmeyi başardık ama hala o kadar formayı ve Funko Pop'u nasıl ayıklayacağımızı bulmalıyız.
11: Craig'in bir sürü forması var sanıyordum ama bir sürü Funko Pop'u da var. Bu figürlerin birçoğu çok para etmez ama doğru olanları bulursak yüzlerce hatta binlerce dolar edebilir. Funko, bilindik lisanslı ürünlerin düşük teknolojili nostaljik versiyonlarını yapmak için 1988'de kurulmuştu. 90'larda tuhaf figürlerle varlık gösterse de şimdi bir imparatorluğa dönüştü. En değerli parça ise iki parçalı Willy Wonka altın bilet. Yalnızca 10 tane üretildi ve bir tanesi 210 bin dolara satıldı. Şu ana kadar hepsi Batman gibi. Abi saniye, bu South Park. Ve bu da bir Star Wars. Açıkçası 100 bin dolarlıkları burada bulamayız. Ama 100 ila 500 dolarlık yeteri kadar figür bulabilirsek bugün harika geçti demektir.
9: Figürler yığılmaya başladı ama artık bunları satmaya da başlamalıyız. Ama olay şu ki burada binlerce forma var. Eğer imzalı formaların satışından para kazanacaksak gerçek olmalılar. Sahteleri yakalamakta gayet iyiyimdir ama bu kadar çok forma için birinin daha yardımına ihtiyacım var. O yüzden profesyonel bir sertifika şirketinden arkadaşım Kevin'i aradım. Piyasadaki en iyi sertifika şirketinde çalışıyor ve bu işte ondan iyisi yoktur. Kevin, hoş geldin dostum.
1: Ne demek?
9: Gördüğün üzere işimiz başımızdan aşkın.
1: Evet, belli.
9: Pekala. Çok sevdiğimden başlayalım. Brian Mitchell.
1: Brian Mitchell. Evet evet, gerçek.
9: Gerçek mi?
1: Carlos Boozer.
9: Evet.
1: Evet. Evet, buna oldukça özensiz atılmış gerçek bir imza diyebilirim. Carlos'un imzasına sertifika düzenlerken böylesini pek görmeyiz. Ama gerçekliğinden şüphem yok. O yüzden 150 ile 200 dolara gidebileceğini söyleyebilirim.
9: En çok merak ettiğim bu imza.
1: Ufak bir kalem kayması var yani.
9: Evet. Değerini düşürür mü?
1: Evet. Çünkü piyasada yeterince kusursuz Wayne Gretzky imzası var.
9: Vay canına.
1: Onlar onluktur. Ama bunlar da cidden iyi parçalar. Dennis Eckersley, Fergie Jenkins, Nomar Garcia Parra.
9: Koleksiyonu nasıl buldun?
1: İyi haber şu ki böyle büyük koleksiyonlara baktığımda bir sürü sahtesi çıkar. Burada öyle bir durum yok.
9: Tamam.
1: Ve tam tersi, hepsi gerçek bunlar.
9: Tamam. Aha.
1: Bunu sana içtenlikle söyleyebilirim.
9: Evet. Şu ana kadar satışlar istediğimiz gibi gitmiyordu. Ama formalar artık sertifikalandığına göre onları toplu şekilde kime satabileceğimi biliyorum.
11: Pazarlık yapıp fiyat kırmaya çalışmanı anlıyorum ama açıkçası şu parça bile tek başına rahatlıkla 100 dolar eder. Hepsine 2000 dolar istiyorum.
13: Tamam, anlaştık.
11: Sağ ol Brian.
13: Sen sağ ol.
9: Jamie, dostum, hemen cevap verdiğin için teşekkür ederim.
14: Ne demek?
9: Elimde 800 kadar forma var. Sertifika şirketinden Kevin imzaların %90'ının muhtemelen gerçek olduğunu söyledi.
14: Tamam.
9: Kimisi imzalı, kimisi maçta giyilmiş ve bunları toplu halde satmak istiyoruz.
14: Fotoğraflara bakarak elinizdekilere dair biraz bilgi edindim. Kesinlikle ilgileniyorum. Formaların hepsine ne kadar istiyorsunuz?
9: Sanırım son fiyat 25 bine bırakabiliriz.
15: Joe Barrow, Bo Jackson, Mahomes'ın çaylak sezonundan. Bunlar değerli kartlar. 2000'e ne dersin?
11: Anlaştık.
15: Sağ ol dostum.
9: Wayne Gretzky imzalı hokey sopası. Sanırım elimizdeki en iyi parça bu.
1: Müthiş parça.
9: Galiba 4000 eder.
1: Tamam.
9: Anlaştık dostum. Bir hatıra için 4000 hiç fena değil ama hedefimize ulaşmak için yolumuz hala çok uzun.
11: Teşekkür ederiz. Sen en sevdiğim figürcülerdensin. Senin mıntıkadaydık. O yüzden seni koleksiyona bakmaya çağırdım.
16: Harika. Bayağı güzel bir koleksiyon.
11: Yaklaşık 320 tane var.
16: Hı-hı.
11: Hepsine 6000 deyip el sıkışalım mı?
16: Madem en sevdiklerinden biriyim, hadi anlaşalım.
9: Muhtemelen bu satış içindeki en sevdiğim şeye bakıyorsun. Orijinal bir Tony Hawk. Pobl Peralta kaykay. 1600 dolarlık bir kaykay.
17: Anlaştık. Al bakalım.
11: Teşekkür ederiz. Sen en sevdiğim figürcülerdensin. Senin mıntıkadaydık. O yüzden seni koleksiyona bakmaya çağırdım.
16: Harika. Bayağı güzel bir koleksiyon.
11: Yaklaşık 320 tane var. Hı-hı. Hepsine 6000 deyip el sıkışalım mı?
16: Madem en sevdiklerinden biriyim, hadi anlaşalım.
13: Muhtemelen bu satış içindeki en sevdiğim şeye bakıyorsun. Orijinal bir Tony Hawk. Pobl Peralta kaykay. 1600 dolarlık bir kaykay.
17: Anlaştık. Al bakalım.
13: Tamam.

0: Pekala çocuklar, çok eğlenceliydi. Kesinlikle. İçeri geçip yaptıklarımızı konuşalım. Olur.
1: Harika fikir.
0: Hadi önden buyurun.
2: Aman tanrım.
3: Vay canına.
0: Çok genişledi.
3: İnanılmaz.
2: Artık koltukta beraber oturabiliriz hayatım.
3: Aman tanrım.
0: Artık misafirleriniz oturabilecek.
2: Kesinlikle.
0: Aileniz için oturma odası.
3: Artık yeniden misafir ağırlayabileceğiz.
2: Evet. Aman tanrım. Artık hep beraber oturup bu yemek masasında bir şeyler yiyebileceğiz. Buna inanamıyorum.
3: İnanamıyorum.
0: Bence burası herkesin birlikte oturabileceği bir eğlence alanı. Her ne olursa olsun çocuklarınızın ne kadar yoğun bir hayatı olursa olsun en önemli yer burası. Burası ailenin temeli demiştim.
2: Kesinlikle.
3: Tüm aile bir arada olmak, hep birlikte yemek yemek muhteşem olacak. Bunu çok özlemiştik.
0: Hedefimiz neydi? Bir arabayı sığdırabilmek.
3: Evet, pekala, benimkine.
0: Hadi bakalım. Bakalım yapabilecek miyiz?
3: Aman tanrım, evet.
0: Pekala, gelin hadi.
3: İnanılmaz.
2: Aman tanrım, inanılmaz. Olduğunu bile bilmediğim şeyler görüyorum.
0: Bu hafta iyi iş çıkardık. Masraflarımız yaklaşık 8000 tuttu.
2: Tamam, harika.
0: Yani bütçemizi aşmadık. Wayne Gretzky hokey sopasını, Funko Pop'ları ve Tony Hawk kaykayı sattık. Ama bize asıl çağ atlatan şey toplu forma satışı oldu.
4: 25.000 benim için gayet makul.
0: Toplamda satışlardan 63.000 dolar kazandık.
3: Gerçekten mi?
2: İnanılmaz. Gel buraya. Muhteşem.
0: 8.000 masrafı çıkınca geriye 55.000 kalıyor.
2: Harika.
0: Evet. 60'a 40 bölüştüğümüzde 33.000 size, 22.000 bize kalıyor. Kalanı havale yapayım çünkü nakit vermek için oldukça fazla bir para. Pekala.
3: Sana güveniyorum.
0: İşte nakdiniz. Sana güveniyorum. Veriyorum. Nakdi eşine veriyorum.
2: Nakdi ona ver.
0: Evet, harika.
3: İnanılmaz.
2: Babamın amacı bunca zamandır topladığı şeylerin torunlarının çeşitli masrafları için kaynak yaratmasını sağlamaktı.
3: Evet.
2: Bence şu an gülümsediği şeylerden biri de budur. Ve ben de şimdi ona bakıp baba çarçur etmedik demek isterdim. Matt, adamlarını çağırabilirsen harika olur. Çünkü bunu onlar da görmeli. Adamların da gelmeliler.
0: Evet çocuklar, gelin. Ne olduğunu ben de bilmiyorum.
2: Evet.
3: Sizlere minnettarım.
2: Sizlere de teşekkür etmeliyiz. Her şey için çok teşekkürler. Sürekli hatırlatılan şeyleri uygulayan biriyimdir. Tekrar istifçilik yapmamak için evet. Kalıcı bir hatırlatıcım var artık. Evet. İşte şuna bakın.
0: İnanamıyorum. Şunun çenesine bakın.
2: Bir de güreşte bakın.
0: Craig'in kolunda olduğuma inanamıyorum.
5: Sabunla su alabilir miyim?
2: Çıkmaz ki.
0: Her gün koluna bakıp gülüp geçecek olması ve sonra da artık başka şeyler almayacak olması hoşuma gitti. Çok fazla şey biriktirmeyip istifçilik yapmamak için güzel bir sembol.
5: İşte oldu.
6: İşte oldu.
0: Üstüne kimse çıkamaz. Adeta nutkun tutuldu.
6: Çılgınsınız.
0: Olaylardan dolayı şok içindeyim. Ama yaptıklarımızdan dolayı gurur duyuyorum. Aynı şekilde Jenny ve Craig'le de. Üstelik Craig'in koluna beni dövme yaptırdığına da inanamıyorum. Çok çılgıncaydı. Artık tüm müşterilerimden aynı performansı bekliyorum. Bunun altında kalamazlar. Evinizi mi temizleteceksiniz? Koca bir dövme yaptırın, o kadar.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Kutlama!
9: Gökte! Yerde! Her yerde!
8: Maksimum yağmur gibi düşüyor.
10: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
8: 10.000.
10: Evet.
8: Okey. Maksimum oldu. Okey.
10: O zaman...
8: Gelsin müzik.
11: 25 yıldır sana maksimum.
12: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
13: Fotoğrafımızı çeksene ya.
14: Taşıdık halkama.
15: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
7: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan...

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
1: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
2: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 239 lira.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Biliyor musun ne iş yapıyoruz?
1: Siz hurdacısınız.
0: Aynen dostum, bu kadar basit.
2: Temelde bu iş için etrafta dolaşıyoruz. Eşyalar almaya çalışıyoruz. Onları Sydney'ye götürüp bir müzayedeye koyuyoruz.
0: Koleksiyoncular, istifçiler, toplayıcılar. Hepimiz aynı türdeniz. Hepsi satılık mı?
3: Evet, her şey satılık. İstersen beni bile alabilirsin.
0: Aman tanrım, şuna bak. Avın içinde ilkel bir şey var. Kazman, didiklemen, araman gerek. Kirlenmen gerekir. Burası kibarlara göre değil.
2: Pazarlık yapabilir mi?
1: Yeter ki bilek güreşi yap.
0: Adam profesyonel bir pazarlıkçıdır.
2: 300'e oldukça yakın.
4: Evet, eminim öylesindir.
0: Bir şey görür ve bunun için iyi para verecek birini tanıyorum der. Bunu sürekli yapar. Bana birini kaça satacaksın?
2: Sana 300 efendim. Konuşma yeteneğim var. Üzerinde 80 yazıyor, 40 değil. Pazarlık yapmak benim tutkum. Buna bayılırım. Parasını geri verir mi sence?
0: Neden elini sıkmıyorsun?
2: Lucas'ı açık artırma işine girdiğimden beri tanırım.
0: Bir scooter alsam bana kızar mısın?
2: Her zamankinden fazla değil. İşini seven büyük, kıllı adamlardan biri. Tutkusunu görebiliyorsun ve bu yüzden iyi bir takım arkadaşı. 250.
0: Ah, hadi ama sen almazsan ben alırım.
2: Tamam, sana paranı
0: i̇şte
2: vereceğim.
0: İşte bu kadar. Merhaba Cecily.
2: Merhaba.
5: Merhaba baylar. Sizin için ilginç bir şeyim var.
0: Cecily, o sert biridir. Onu hiçbir şey durduramaz.
2: O ekibin beyni gibi. Gibi yönlendirir.
5: Tamam. Satıcıları bulurum, onları gönderirim. Birkaç şey toplarlar. Sonra da ben açık artırmada satarım. Elinizde ne var görelim. 110, 120, 130 ve olması gerektiği gibi devam edelim. 130 arkada siyah giyen beyefendi de. Hadi devam edelim. 140, 150 oldu şimdi.
0: Bu bir adrenalin patlaması. Bundan daha iyi açıklayamam.
2: Benim için bu bir görev değil. Bu işi seviyorum. Yoldayım, güneşin altındayım, insanlarla tanışıyorum.
0: Toplayıcılık bizi Avustralya'yı baştan sona bir yolculuğa çıkarıyor. Antikalar ve koleksiyon parçaları peşindeyiz.
2: Lucas, gel şuna bir bak.
0: Çok.
2: Barakaları ve garajları karıştırıyoruz.
0: Ben yaparım.
2: Ve gerçek Avustralya'yı yaşatan harika insanlarla tanışıyoruz. Her şeyin çöpe atıldığı bir dünyada uzun ömürlü şeyleri arıyoruz.
0: Vay canına, şuna bak.
2: Evet. Ben Adam McDonald.
0: Ve ben Lucas Callaghan.
2: Biz Avustralyalı hurda avcılarıyız. Boş bir minibüsümüz ve önümüzde geniş, açık bir yol var. Yeni yerler bulmak için Victoria kırsalına gidiyoruz.
0: Bu her zaman bir kumar. Burada harika koleksiyonlar var. Ama en zoru insanlara eşyasından vazgeçirmek. Cecily'den bir mesaj geldi.
2: Evet.
0: Lori adında bir adamı görmemizi öneriyor.
2: Aha.
0: Görünüşe göre kasabasında bir antika dükkanı var. Ama dükkana sığmamış eşya dolu bir barakaları varmış.
2: Kulağa hoş geliyor.
0: Geliyor ama bir uyarıyla birlikte. Görünüşe göre Lori'nin dili biraz bozukmuş. Sen eski bir inşaat çalışanısın dostum. Küfretmek sana doğanın armağanı.
2: Tuğla döşerken iki meslek öğrenirsin. Tuğla döşemek ve
0: lanet okumak.
2: Arabayla yaklaşırken buranın çok büyük olduğunu gördük. Eski bir hayvancılık istasyonu gibi.
0: Şimdiye kadar kaç bina saydın? Umarım orayı geçmedin.
2: Sanmıyorum. Çünkü kırkımcıların barakaları, yatakhaneleri ve çoban yatakhaneleri olurdu.
0: Böyle yerlere gelmeyi seviyorum. Ablonun her yerine saçılmış küçük tarih parçaları var. Tanrı bilir Lori'nin barakasında neler var. Merhaba.
4: Merhaba çocuklar.
6: Merhaba.
0: Nasılsın dostum?
4: İyi. Ben Lori.
0: Lori. Ben Lucas.
2: Merhaba.
4: Nasılsın Adam?
2: Ben Adam.
4: Nasılsın?
6: Charlie.
4: Oldum.
0: Merhaba Charlie. Ben Lucas.
2: Merhaba. Şampiyon.
6: Merhaba.
2: Ben Adam.
0: Bunu ne zamandır yapıyorsun?
4: Ezelden beri.
0: Ezelden beri mi? Onun yaşından bu yana.
4: Evet. Evet. Hemen hemen. Ben yıkım işçisiyim. Ama aynı zamanda alsat yaparım. Yani hurdacıyım. Evet. Hayatım boyunca hurdacılık yaptım.
2: Biz aslında şehre götürüp satmak için eşyalar arıyoruz. Yani satacak eşya var mı? Ne dersin?
4: Sana her şeyi satarız dostum. Yeter ki parasını ver.
2: Ha, kesinlikle. Evet. Cecily'nin dediği gibi. Larry oldukça dobre bir adam.
4: Burada her yer eşya.
2: Şaka değil değil mi?
0: Bu eşyanın hikayesi ne?
4: Ya, hiç bilmiyorum. Bir yerden almıştım.
2: Dili en iyi ihtimalle renkliydi diyebilirim.
4: Lanet olsun.
2: İnşaatlarda çalıştım ama onun gibi konuşanı az gördüm.
4: Kaç kere evleneceksin? İçine para at göstersin. Kimseyi etkilemek için değil. Ben böyle konuşurum.
0: Hiçbirini vermezsin.
4: Hayır, onlar duvara çakılı.
2: Siyah siyah, beyaz beyazdır. Çöp çöptür. Denet.
0: her şeyi buraya taşımak ne kadar sürdü?
4: 190 kamyon ve hala bitmedi.
0: Aman tanrım. Hem de pick-up
4: değil. Hayır, yarı römork dolusu.
0: Yarı römork. 190 tane.
4: Önce zevk aldığın için toplarsın. Sonra belki para kazanırım diye toplarsın. Ama sonunda hayatında öyle bir noktaya gelirsin ki hepsinden kurtulman gerekir. Çünkü kurtulmazsan bir sürü ıvır zıvırın olur. Hiçbir şeye yaramayan bir sürü ıvır zıvır.
2: Peki ya şu küçük şamdanlı telefon? Teklif verir misin? Harika bir eski telefon. 1920'lerden harika bir vintage havası var. Ve tamamen koleksiyonluk.
4: 300.
2: Pazarlık payı var mı?
4: Evet lanet olası. 300'e olur.
0: Pazarlık yapmaz. Evet. Bu kadar. 300, 300'dür.
2: 300'e çok yakınım.
4: Eminim öylesindir. Şaka bir yana. Müthiş bir parça. Bence kaçırma.
2: Fiyatı belli. Fiyatını istemiyorsan defol diyor. Çünkü onun tarzı bu. 275 olur mu?
4: Hayır, 300 istiyorum dedim.
0: Evet, 300. Hepsi bu. 280 mi? Hayır, 300.
4: Pazarlık etme. Al gitsin.
2: Tamam, 300'ü alıyorum.
4: Helal olsun dostum. Harika. İş tamam.
2: Muhtemelen ödeyebileceğim en yüksek fiyatı aldım ama bu şehirde bulamayacağım bir şey. Eve götürüp kar edeceğim. Duvarından sen mi sökeceksin yoksa...
4: Lanet olsun. O da ekstra ücretli.
0: İlk anlaşma tamam olduğuna göre şimdi Lori'nin başka neleri var ve fiyatında esneklik gösterip göstermeyecek mi bakalım.
4: Bunun fiyatı 500.
0: İkisine 500 mü?
4: Evet, tanesi 250.
0: Anladım ama bu biraz hasarlı.
4: O zaman ona o kadar ödemezsin, buna 260, diğerine 240 ödersin.
0: O biraz sert takıldı çünkü o öyle biri. Bunlar için ne istiyorsun dostum?
4: 100 ver, kutuyu al git.
0: 100 ve kutu mu?
4: 100 ver ve kutuyu al, sus.
2: Umursamıyor. Bütün bunlar onun eşyası. Başkalarının ne düşündüğü önemli değil. Ben eşyanın sahibiyim. İstemiyorsan çık git diyor.
0: Bu harika bir parça.
4: Evet.
0: Böyle bir şey ne kadar eder?
4: $5,000.
0: Vay canına.
4: Ben biriktiriciyim. Benden eşya almak zordur çünkü her şeyi seviyorum. Onlar için kar etmek zorlaşıyor.
2: Peki burada ne var? Tabelalar mı?
4: Tabelalar.
2: Şuna bak. Tabelaları aman tanrım. Tabelalarla dolu bir barakaya gelince inanamadım. Hepsi birbirine yaslanmış, inanılmazdı. Harikaydı.
0: Böyle bir parça için ne istersin?
4: 700. İki tane var. Dostum ben bu markayı seviyorum. Yani bu markanın tabelasını satmam.
0: Biz de bu markayı seviyoruz. İyi bir yere gitmesini istemez misin?
4: Evet, iyi bir yere gitmesini isterim ama 700 verirsen.
2: Lori karşımıza çıkan en inatçı pazarlıkçılardan biri. Sürekli duvara çarpıyoruz. Bir şeyler onu yumuşatmalı. Bu tabelalar çok güzel kesinlikle ama ben de kar etmek zorundayım. Bu ne kadar? Buna ne istiyorsun?
4: Evet. 400.
2: Hayır.
4: Ne kadar?
2: Yarısı olur mu?
4: Lanet olası, hayır yapamam.
2: Kaç tane var?
0: Çok sert.
4: İşte onları aldığım için varlar. Çünkü ben ödedim. 200'e satamam.
2: Hayır tamam tamam.
4: 300 yaparım. O tabelayı sana her zaman 300'e veririm.
2: 300 iyi bir fiyat. Bugün bize ilk kez biraz esniyor. Bakalım ne kadar zorlayabileceğim.
4: Beni kandırmaya çalışma uyanık. Sen o tabelayı asla $200 satın alamazsın.
2: Aman tanrım.
4: Lanet
2: 200
4: olsun.
2: 200 almayacağım. Sen 300 istiyorsun.
4: Evet, bu pazarlık işte.
2: Lori'den bir sonuç alamayacağımı düşünürken...
6: 275.
2: Tatlı Charlie araya girip babasının fiyatını kırıyor.
4: Hayır, 300 oğlum.
6: 275.
4: Hayır, 275.
6: Evet
4: değil.
6: Öyle.
2: Aferin Charlie. 275.
4: Lanet olsun, ver parayı da şikayet etmeyi kes artık.
2: Evet. Helal sana dostum. Centilmen ve bilgesin.
4: Lanet olsun sana.
6: Adam iyi olduğunu düşündü. Babamsa kötü olduğunu düşündü.
4: Charlie bunu niye yapıyorsun?
2: İyi çocuk, iyi.
4: Sen
6: iyi bir fiyat.
4: Zavallı babanı mahvediyorsun.
2: Baba sen içeri girebilirsin. Charlie bizimle kalsın. Lori bütün gün sert davrandı ama sonunda Aşil tendonunu buldum. O da Charlie. Bu ne kadar?
4: 100.
2: Sana 60 vereyim.
4: Sen de beni yemeye çalışıyorsun galiba.
2: Benim de yemek yemem lazım. Ne diyorsun Charlie?
6: 80.
4: Oo, biliyorsun sen.
2: İşte geliyor.
4: Deli misin?
6: Babam fiyatı fazla yüksek koymuştu. O yüzden biraz düşürdüm.
2: Hala 80'de misin?
6: 75 olur.
2: 75 mi? Yaşlı adam görmeden hemen alayım. Sağ ol dostum. Minnettarım.
4: İyi yaptı. Biraz harçlık kazandı.
2: Benimle kal Charlie.
6: Tamam.
2: Sen yaşlıdan daha iyisin.
4: O adamla konuşma Charlie.
0: Bak kutunun içinde ne buldum. Öylece yerde duruyordu.
4: İşte sorun bu. Her yer ıvır zıvır dolu.
0: Her yerde ıvır evet, zıvır. Yani bu ıvır zıvır mı?
4: Ivır
0: bu ıvır zıvır için ne istersin?
4: Hiçbir şey yaramayan. Bir sürü şey.
0: Hiç indirim olur mu peki? Adam doğrudan Charlie'ye gidip iyi bir fiyat aldı. Ben de aynını yapacağım. Hadi Charlie. Hadi bana yardım et dostum. Pazar zor durumdayım.
6: 125.
0: Ha Charlie. Elimi sık.
4: Pazarlık olsun be. Gözümün önünden kaybol Charlie. Hadi defol git buradan hadi.
0: O fıçılar 600-700 dolara gidebilir. Özellikle üzerinde el bombası bir amblem varsa. Çok iyiler. Bugün için benim kazancım buydu.
7: Özel ve köklü bir marka olan bu bisküvi kutuları Avustralyalı koleksiyonerler tarafından çok rağbet görür. Gerçek hatıra eşyasının üzerinde William Arnott'a aittir damgası bulunur. En değerli parçalar nadir plaj kovası serisi bisküvi kutularıdır.
0: Dostum belli ki bu şeylerden sende epeyce var. Bunları aslında satmak için yapmıyorsun değil mi? Sevdiğin için yapıyorsun.
4: Seviyorum tabii.
0: Yani istediğin herhangi bir işi seçebilsen bu mu olurdu?
4: Bu olurdu.
0: Hayalini yaşıyorsun.
4: Evet hayalimi yaşıyorum dostum hayalimi.
2: Onu konuştuğun an bu işe olan tutkusunu hissedebiliyorsun. Çünkü o toplamazsa saklamazsa eşyalar çöpe gider ve tamamen yok olur.
4: Tanıdığım bütün satıcılar şöyle söylerler. Bu işten büyük kazanacağım. Yok ya. Şunu da alayım bunu da alayım.
0: Evet.
2: Lori tanıştığımız en iyi karakterlerden biri. O da bizim gibi bir toplayıcı. Biraz uğraştırdı ama iyi fiyatlar aldık. Telefonu 300 dolara aldım. Bence 500 dolara satarım. Tabela 275 dolardı. Bence 500 dolar civarına gider. Vitrin 85 dolara mal oldu ama 200 kazandırır.
0: Charlie sayesinde özel bisküvi fıçısını 125 dolara aldım. Müzayedede en az 500 dolara gider.
4: Sağ ol dostum.
2: Sağ ol dostum.
0: Çok teşekkür
4: ederim. Dostum.
2: Teşekkürler
4: dostum.
2: Çok minnettarım.
6: Görüşürüz.
0: Evet. Charlie şampiyonsun.
4: Defol
0: pazarlık
4: Charlie
0: yapılacak adam
4: sensin.
0: Görmesin
4: seni mahvettin beni hadi.
0: Tekrar gelmemize izin var mı?
4: Her zaman.
0: Harika.
2: Sağ ol dostum.
4: Ama bir daha geldiğinizde bir
0: evet,
4: şeyler
0: elbette.
4: Değişeceğiz.
0: Görüşürüz.
6: Görüşürüz.
4: Görüşürüz. İşte bu kadar dostum iş bitti. Hadi parayı saymaya gidelim şimdi.
0: Aman tanrım. Ne kadar komikti değil mi? Vay canına. Ne karakter ama.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Eve giderken bütün yol lanet okuyorsun var.
0: Kesinlikle. Bu harika. Paranı verme mızmızlanmayı bırak. Bu para. Alırsan alırsın.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
3: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim Kop'ta sadece 239 lira.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Ben de iç, sen de dene.
5: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
9: Tahmin et kim?
10: Evet, tahmin et.
9: Merhaba Sesilim.
10: Merhaba.
11: Merhaba baylar, size ilginç bir haberim var. Trish adında bir kadın beni aradı. Görünüşe göre eski sevgilisinin dev bir koleksiyonu varmış ve onun adına satmaya karar vermiş.
10: Bu bayağı taşımalı bir durum.
9: Bu harika.
10: Belki bizim için iyi, eski sevgili için o kadar iyi değil.
11: Evet, yani çekiciliğinizi konuşturmanız gerekecek ve hemen oraya gitmelisiniz çünkü sizi bekliyor.
10: Sesliliği nasıl ilerlediğimizi biliyorsun. Lucas'ı önden göndereceğiz, o yakışıklı olan. Gözlerini kırpıştırır. Cilveyi o yapar, seçmeyi ben yaparım. Garaj satışı mı?
9: Garaj satışı.
10: Meraklandım. Meraktan kıvranıyorum.
9: Vay canına, şu eşyaya bak. Her yer dolu.
10: Çin'e bak.
9: Her şey tıka basa dizilmiş. Aman tanrım.
10: Olsun, bu kamyonet buradan dolu çıkacak. Eski sevgili gelmediği sürece bu çok kolay bir alım olacak. Merhaba.
12: Merhaba.
10: Evde kimse var mı? Merhaba.
12: Aa, merhaba.
10: Merhaba.
12: Hoş merhaba, geldin.
9: Evet, merhaba, ben Lucas.
12: Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?
9: Merhaba Şenon.
12: Merhaba Lucas. Ben Şenon. Bu benim kızım Şenon.
13: Merhaba.
10: Peki hikaye nedir?
12: Burası eski eşimin yeri ve ben burayla ilgilenmekten yoruldum.
9: Tamam.
12: İlk başta 96'da başka bir yerde birlikte bir iş kurduk. Ve iş büyüdü, patladı. Ve artık buraya eşya sığdırmak için neredeyse levye gerekiyor.
9: Yani anlaşmaları seninle yapacağız.
12: Aa, evet.
10: Bu eşyaların birazını temizlemene yardımcı
9: olmak. Hadi başlayalım.
12: Aa, zaten onun eski eşim daha ne yapabilir ki?
9: Bu tam rüyanda göreceğin türden bir alım. İçeri gireceğiz ve her şeyi ucuza kapatacağız.
12: İçeri gelin.
10: Tamam. Bari şuna bak. Burası inanılmaz. Bütün yer tam bir koleksiyoncu cenneti gibi görünüyor. Her şeyden koleksiyon yapmışsınız. Tek bir şey toplamamışsın.
9: Aynen öyle.
10: Yani oldukça ciddi her koleksiyonları alanda var. O dükkanın tamamını alabilirim. İçeri girip tamamını alıyorum diyebilirim. Bütün şu lanet evi götürürüm. Tek hoşuma gitmeyen şey her şeyin fiyat etiketinin olması.
12: Aa, evet.
10: Pazarlık payı var mı?
12: Her şey teklife açık ama böyle sorunca
9: bu
12: hayır
9: doğru,
12: değil.
9: Doğru, haklısın.
10: Tamam, o zaman başlayalım mı? Ben hızlı ve sert başlayacağım. Şu küçük sallanan at. Elektrikli oyuncak. Bu insanı çocukluğuna götüren şeylerden biri. Kingston Town çalıyordu. Bu Avustralya yarışlarıyla özdeşleşmiş bir şey ve bu da benim tutkularımdan biri. O yüzden peşindeyim. Kutumu onunla dolduracağım.
12: Ona 900.
10: Teklif yapmak isterim.
12: Aa, ne
10: 900
12: kadar?
10: 900, ucuz değil.
12: Ona binebilirsin değil mi?
10: Ona biraz büyük gelebilirim. Bize verilen bilgi buranın onun malı olmadığı, her şeyi temizlemek istediği, bunlardan bıktığı yönündeydi. Ama geldiğimizde durum bambaşkaydı. Burası yüksek fiyatlı bir perakende mağazasıydı.
12: Hudson köpek mama kabı, güzel bir şeydir.
9: Evet.
12: Ben ona uzanamıyorum, içinde ne var kim bilir.
9: Aman tanrım.
12: Evet, biliyorum.
9: Gerçekten.
12: Evet.
9: 2,5 bin mi?
10: Koy yerine, düşürme sakın. Trish'in bazı fiyatları abartılı. Burada bir yerlerde pazarlıkla alınacak şeyler vardır. İşte senin küçük bingo tamburun.
12: Aa, harika değil mi?
10: Orada harika, el yapımı küçük bir bingo tamburu vardı. Eski oyun eşyalarını severim. O yüzden bununla ilgilendim. 55 yazı. Evet. Azıcık fiyatını indir.
12: Evet.
10: Ona 30 verir misin?
12: 40.
10: 35 yapalım. En fazla o kadar.
12: Peki.
10: O zaman 35.
12: Sorun değil.
10: İkna yöntemim işe yarıyor gibi. Nihayet ilk anlaşmamı yaptım. Bingo tamburu harika ve bana kazandırır ama bu sadece temel bir parça. Yani henüz tatmin olmadım. Evet, bunu böyle bakmam benim için bu hala çözümsüz.
12: Öyle mi?
10: At için son bir deneme. Bunu çalıştırabilir miyiz? Fişe takabilir miyim?
12: Sanırım bunu ayarlayabiliriz. Tamam.
0: Takın bakalım çocuklar.
12: Tıpkı ilk günkü gibi çalışıyor.
10: Hadi bakalım. Bu şey çalışıyor. Ama hala onun istediği 900'lük değerde değil. Ona 500 veririm.
12: 7'nin altına inemem.
10: 7'de bana kar kalmaz.
12: Öyle mi?
10: Ben onu eve götürünceye kadar 550. Daha ileri gidemem. Evet. 550. 550 evet.
9: Ben 550 bile vermesini istemem.
10: Yoksa giderim. O arabaya atlar. Eve dönerim.
12: Peki. Hiçbir yere gitme. Zor adamsın biliyor musun?
9: İşimiz
10: aldım.
9: Bu.
12: Evet.
10: Ne diyebilirim ki? Bu kızıl çekiciliğim sayesinde anlaşmayı kaptım.
12: Onun için seni biraz uğraştırdım.
9: Bence 40 dolar daha ver. Bir turu binersin dostum.
10: Ya bilmiyorum.
12: Yok mu? Bir zafer turu bile yok mu?
10: Hayır. Bugün düşündüğümüz gibi tam bir temizlik yapmadık ama yine de güzel şeyler aldık. Bingo tamburunu 35 dolara kaptım. Bence onu 100 dolara satabilirim. Sallanan atı 550'ye aldım. Bu hala istediğimden fazla ama ondan birkaç yüz dolar kar edebilirim.
9: Bu kolaydı. Peki hanımlar, çok teşekkür ederiz. Harika.
12: Sizi tanımak harikaydı.
9: Görüşürüz.
12: Güle güle. Güle. İyi yolculuklar.
9: Hoşçakalın. Sağ olun.
12: Tekrar bekleriz.
10: Zor bir yolculuk oldu. Lori sert cevizdi ve Trish'in dükkanı hayal kırıklığıydı. İşleri tersine çevirmek ve tanıdık dost bir yüz görmek güzel olur. Dostum, nerede olduğumuzu biliyor musun?
9: Neredeyiz?
10: Müzayedeci Bruce'un bölgesi.
9: Müzayedeci Bruce. Aman tanrım, geçen yılki hangarı ne kadar güzeldi. İçinde ne çok şey vardı.
10: Kapıları açtığımız anı hatırlıyor musun?
9: Açıl susam açıl. Vay canına. Aman tanrım. Geçen sefer başka bir hangardan bahsetmemiş miydi, hani çok iyi olan?
10: Evet. O iyi hangar işte. Buraya yakın. Bence gidip bakalım.
9: Geçen seferki gibiyse dostum, bu kesinlikle harika olacak.
10: Evet. Bruce elinde dönümlerce iyi malzeme olan bir taşra müzayedecisi. Fiyatları harika ve her zaman toptan alım için iyi. Bence burada durmalıyız. Çok da bir şeye benzemiyor.
9: Bu onun büyük hangarı.
13: Merhaba, nasılsın? Merhaba, tekrar görmek de güzel. Evet, görmek uzun zamandır görmedim seni. İyiyim, iyiyim. Sen de iyi görünüyorsun.
9: Nasılsın?
13: Kız, nasılsın
9: harika
13: dostum?
9: Görünüyorsun.
13: Onların tekrar gelmek istemesine çok sevindim. Aslında bu biraz iltifattı.
10: Diğer hangar gibi mi oldu?
13: Benden ne bekliyorsun ki? Leopar beneklerini değiştirmez.
10: Sorun değil.
13: Yani umarım burada bir şeyler bulabilirsiniz.
10: Hadi bir göz atalım.
13: Yine buraya girmek biraz zor olacak.
10: Sorun değil.
9: Sorun
10: de
9: değil, sabırsızlanıyoruz.
13: Geçen sefer kapıyı açtığımızı evet. Hatırlıyor musun? İşte bir tane daha.
9: Aman sanırım. Eski dostumuz Bruce'la tekrar buluştuk. Ondan daha önce de alım yapmıştık. Geçen seferki hangarı tıka bası doluydu.
10: Diğeri gibi mi dolu?
13: Yani benden ne bekliyorsun ki? Leopar beneklerini değiştirmez.
9: Sorun değil. Ve şimdi onun iyi hangarına bakmaya döndük.
13: Geçen sefer kapıyı açtığımız anı evet. Hatırlıyor musun? İşte bir tane evet. Daha.
9: Aman tanrım.
13: Ya kolay değil ama.
9: Buraya giremeyiz bile.
13: Buraya girebiliriz.
9: Aha, tamam tamam. Vay canına.
10: Bu geçen seferden daha büyük, daha yüksek, daha fazla eşya var.
13: Çok şey biriktirdim. Sadece atmak için fazla iyi olduklarını düşündüğümden.
10: Önümüzde zor bir iş günü var. Ağır olacak ama bence iyi şeyler çıkacak.
13: Bol şans.
10: Tamam. Kaybolursam işaret fişeğim var.
13: Dikkat
10: onu
13: et.
10: Atacağım.
13: Kendinize zarar vermeyin. Dikkat edin, tamam mı?
9: Aman tanrım. Burada o kadar çok eşya var ki, ne bir düzen ne bir mantık.
13: Tertipli olmaya
9: her
13: vaktim yok.
9: Her şey içeri atılmış.
13: O kadar çok şey alıyor ve topluyorum ki buraya getirip aceleyle içeri tıkıyor ve buradan hemen uzaklaşıyorum.
10: Hey Bruce.
13: Evet.
10: Burada her şey satılık mı?
13: Muhtemelen %95'i satılık. Sadece saklamayı düşündüğüm birkaç parça var.
10: Peki o saklayacağın birkaç parça nerede?
13: Kim bilir. Burada çok güzel, gerçekten çok eski mutfak eşyası var. Çok nadir ama bulamıyorum. Eşimden kalma porselenler de var. Onları da bulamıyorum. Ama sen bulursan bana göster.
9: Ben en tepeden başladım. Bilirsin, güzel bir bakış açısı elde etmeyi severim. Aman tanrım. Adam, bunu görmelisin. Sonu yok. Bak, o yüksekten korkar. Asla yukarı çıkamaz. Hep aşağıda hızlı hızlı gezer.
10: Ben ayaklarımı yere basarım. Oysa kafasını bulutlara
9: kaldırır. Bruce, burada eski dev süt bidonlarının olduğunu biliyor musun? Süt bidonu büyük ve endüstriyel bir parça. İnsanların bahçelerinde ya da saksı olarak kullanmaları için evet, çok iyi satılır. Onları satacak mısın?
13: Evet, bazılarını satabilirim. Hey! Dikkat et.
9: Her biri ne kadar?
13: Muhtemelen bulabileceğin en iyi bidonlar bunlar. $50.
9: $50 mı? Harika fiyat. Müzayedede bunu ikiye katlarım. Tuttun mu?
10: Evet. Tutabilecek misin?
13: Evet, sorun
10: tamam,
13: yok.
10: Tamam. Ön tarafa bizim için bir yığın yapmaya başla.
13: Tamam.
9: Bruce, fiyatlar konusunda geçen seferki kadar adil. Bence bu sefer de aracı doldurabileceğiz. Ne haber Adam?
10: İyiyim.
9: Bir şeyler buldun mu?
10: Burada epey şey var. Merak etme.
9: Genellikle kimsenin 20 yıldır görmediği ya da dokunmadığı en iyi şeyler o yığının ortasında olur. Yapman gereken üstteki çöpleri ve döküntüleri kenara almak, sonra yığının ortasına doğru ilerlemek. İşte orada 20-30 yıllık parçalar çıkar. İşte böyle. Dostum, burada biraz tuhaf eski sanat işleri var.
13: Evet.
9: Ahşap ördekler harika bir buluntu. Biraz cila ve bal mumuyla mükemmel hale gelirler. Tanesine $20.
13: Tamam.
9: Harikasın.
13: Onlardan iyi kazanırsın.
9: Umarım öyle olur.
13: Olur,
9: evet,
13: bana güven.
9: Umarım. Ne gülüyorsun Adam?
10: Ahşap ördek ne demek biliyor musun?
9: Ne?
10: Bu müzayede evine ilk kez giren ve resmen kazıklanan kişi.
13: Evet öyle.
9: Değil misin?
13: Ama sen kazandın.
10: Ben de bir keresinde ahşap ördek almıştım. Müzayede evine ilk girdiğimde ilk açık artırma lotu bir çift ördekli salon kapısıydı. Bana çok güvenilir bir müzayedeci bu kapıdan en son geçen kişinin Burt Reynolds olduğunu söyledi. 40 diye bağırdım. Aldım ve eve götürdüm. Değeri muhtemelen $2.50. Resmen ahşap ördektim. Peki ya şu şey dostum? Şurada büyük bir bakır kazan var. Bugün burada bulduğumuz en iyi şey bu bakır kazan bence. Bir demirci tarafından elle yapılmış.

0: Harika bir parça. Bu ne kadar eder?
1: Çok eder. Ben ona çok para verdim.
0: Öyle mi? Çok ne kadar?
1: 250.
0: Bu bana biraz fazla geldi.
1: Evet.
0: Yani 250'den aşağı inmez misin?
1: Hayır. İnemem.
0: Bu çok para. Onu dışarı çıkarıp gerçekten değer mi bakmam gerek?
1: Bu eşsiz bir kap biliyorsun. Dediğim gibi 250 verdim. Ve gerçekten geri almam gerek.
0: En azından verdiğim parayı
1: evet,
0: geri alman
1: evet,
0: lazım
1: gerek.
0: Değil mi? O kazana 250 verdiği için bu fiyatın altına düşmesi imkansız. Çünkü zarar eder. 250'ye bırakır mısın?
1: Tamam.
0: Günün sonunda zarar etmedi ama ben onu şehre götürüp biraz kar etmeye çalışacağım.
2: Bruce. Birkaç parça daha buldum. Baskılarını çok beğendiğim için bir teneke koleksiyonu yaptım.
1: Hepsi $100.
2: Hepsi $100 mı? Güzel fiyat. Hemen alıyorum.
1: Bence iyi iş çıkardın.
2: Teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Bugün onunla pazarlık etmenin anlamı yoktu. Zaten cömert davrandı. Bir parça daha var.
1: Evet,
2: evet biraz kadın işi gibi.
1: Evet.
2: Biliyorum ama gümüş ve para
1: eder. Kadınlar gerçekten gümüş eşyayı sever. O yüzden
2: bence
1: $15.
2: Detaylar da gayet güzel. Dostum harikasın. Teşekkürler.
0: O saç fırçası bazen bu tür şeylere gülerim ama o iyi para getirecek. Böylece ikimiz de kazanacağız.
2: Bruce her zaman bize iyi fiyatlar verir. Bugün de farklı olmadı. Süt bidonunu $50 aldım. En az $100 satılır diye düşünüyorum. Şu saç fırçası mı? $15 kaçırdım. Açık arttırmada en az $100 satılır umarım.
0: Benim için bugünün büyük alımı $250 kazandı. Müzayedede oldukça popüler olur ve $500 çıkarırım diye düşünüyorum. Tamam Rus, teşekkür ederiz dostum.
1: Sorun değil.
0: Görüşmek üzere.
1: Sizi yeniden görmek
2: çok
1: güzel.
2: Çok teşekkürler dostum.
0: Evet.
1: Evet, iyi zaman geçirin.
0: İçeride bol şans.
1: Zor oldu sizin için değil
0: teşekkür
1: mi?
0: Teşekkür ederim dostum. İyi iş.
1: Hadi iyi yolculuklar.
2: Hoşça kal dostum, sağ ol.
0: Bu Bruce'u görmek için ikinci ziyaretimiz. Ona bir baba gibi bağlandık ama bırakmayı
2: evet,
0: öğrenmemiz
2: gerek. Evet, bence de bırakması gerek. Bu ona fazla geldi.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel.
4: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i. Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Yarım saate sende izleyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
6: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
7: gelecek. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
8: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
9: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim, kopta sadece 239 lira.
5: Belluna da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Belluna, Belluna.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
10: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
2: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Peki bugün ne var elimizde?
1: Adamın adı Ron Schneider. Aha. Adam bir çiftçi.
0: Peki ne topluyor?
1: İnanamazsın, 10 tane uçağı var.
0: Uçak mı?
1: Evet, 10 tane uçak. Onun dışında yaklaşık 190 arabası var dostum. Biliyorum ve çok büyük bir makinesi var.
0: İşte geldik.
1: Adam tamamen sökmüş. Sanırım hareket ettirmek mümkün değil. İşte ihtiyacımız olan bu.
0: Çekme çubuğu var mı acaba?
1: Kesinlikle vardır.
0: Hadi inelim bakalım.
1: Burası kocaman. Efsanevi. Tüm bu eşyanın bir kişiye ait olduğuna inanamıyorum.
2: Merhaba çocuklar.
0: Merhaba dostum, ben Adam.
2: Nasılsın?
1: Lucas.
2: Ara sıra hatırlatman gerekebilir. Evet.
1: Sorun değil, nasıl istersen öyle seslen.
0: Çoğu şeye cevap veriyoruz biz.
1: Evet. Peki dostum, bütün bunlar neyin nesidir? Arabaların önünde uçaklar var.
2: Çocukken çok oyuncağım olmadı. Olan birkaç oyuncağım da ev yapımıydı. Şimdi kendi oyuncaklarım
0: var. Oyuncaklarım var.
2: Buradaki birçok şey ben almasaydım hurdaya çıkacaktı. Ama birçoğu bunu almak isterim diye düşündüğüm şeyler. Canımın istediği kadarını alıyorum. Sevgili bankam, sorun çıkarana kadar da devam edeceğim.
0: Bize tur rehberi gibi birini gösterebilir misin?
2: Size bir tur yaptırabilirim.
3: Evet. Arabalar var, uçaklar var, kulübeler var. Tam benim gibi bir adam. İçine girmek ve karışmak istiyorum.
2: Bu bombardıman uçağı. Bunlar aslında Vietnam'da kullanılmış.
1: Öyle mi?
2: Bunlar özel bir uçak değil. Bu elimdeki en iyi şeylerden biri. 15'li yılların ortalarında Polonya eğitim uçağı.
0: İnanılmaz.
2: Tamamen eksiksiz.
1: Merak ettim. Bunu uçurup tekrar işe sokabilir misin?
2: Birkaç milyon dolarım varsa muhtemelen evet.
1: Anladım.
2: Bu helikopter. Bu Melbourne'deydi.
1: Evet.
2: Katlanmış haldeydi. Ben yerleştirdim.
1: Tamam. Oldukça sıra dışı bir koleksiyon dostum. Geldik ve yan yana 90 tane araba var. Her renkten, aynı markalar, inanılmaz bir jet uçağı.
0: Her şey var. Tanklar, silahlar. Kim bilir neyle döneceğiz. Çalışmak zorunda olduğumuz bir seçim olacak.
1: Opel yapar mısın?
2: Hayır, hayır. Avustralya'da tek o.
1: Evet, bak, ben çoklu kopyalar aramıyorum. Bu gerçekten harika. Bunu çıkarıp tamir ettirmen gerek. Evet, gerçekten inanılmaz.
2: Merak etme, yapmak istediğim çok şey var benim.
1: Evet. Hepsi tamir projesi. Bir gün düzeltip yapmayı istiyor. Bu araçlarla ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Evet, hayalim 3 tanesini yola çıkarmak.
1: Hepsine tekrar hayat vermek istiyor. Gerçekten istediği bu. Devam et.
0: Birini çıkaralım, başkasına yaptırabiliriz. Beni satmak ister misin?
2: Hayır.
0: Turdan
2: hayır,
0: çok keyif alıyorum ama belli ki bu şeylerin çoğu satılık değil. Özellikle Ron'un gururu. Evet.
2: Şuradan gidelim.
0: Tamam. Buraya gidelim. İşte bu.
4: Dakota, DC-3'ün askeri versiyonudur ve tarihin en güvenilir uçaklarından biri olarak kabul edilir. Üretimi 1950'lerde durmasına rağmen yüzlerce DC-3 hala her gün ticari olarak uçuyor.
1: Vay canına. İnanılmaz. Bu orijinal VIP uçağı çok değerli kargolar taşıdı.
2: Bu uçak 1958'de Kraliçe Anne'i Avustralya turunda taşıdı.
1: Şuna bak, hatta uyku koltuğu bile var.
2: Evet, o koltukta oturduğu söyleniyor.
1: Havadayken o küçük tuvaleti kullanmayı ya da o koltuklarda oturmayı hayal edebiliyor musun? Kolçaklar çok ilginç, kül tablası gibi şeyler var. Bu tam bir servet.
0: Bugün buraya uzun bir yoldan geldik. O yüzden hadi elimizdekilere bakalım. Biraz uğraşalım ve bugün elinden bir şeyler alalım.
1: Bize Ron'la ilgili bir ipucu gelmişti. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük koleksiyonlardan birine sahip. Arabalar, tanklar, uçaklar, her şey var. Harika şeyler ama çoğunun satılık olduğunu sanmıyorum. Acaba bunun fiyatı ne kadar?
2: Hayır, satılık değil.
0: Peki bu Ron?
2: Hayır, bu kesinlikle kalıyor.
0: Sadece hayır yanıtları alıyoruz. Hayır, hayır.
2: Hayır, hayır.
0: Peki bu ne olacak?
2: Hayır, o da değil. Onlara dedim ki ben satıcı değilim. Hiç satıcı olmadım.
0: Satılık olanların fiyatını...
2: Hayır, herhangi bir fiyata satılık değil.
0: Hiç mi düşünmüyorsun?
2: Sanırım birkaç yüz bin dolar falan olabilir.
0: Bu kadar büyük bir yer olunca bir şeyler mutlaka satılık olmalı. Tek yapman gereken o hayıra duygusal bağlanmamak. Taktik değiştir, başka bir şey ara. Tüm bu kasalar...
2: Evet, meşrubat kasaları.
0: Meşrubat kasaları. Fiyatı ne?
2: 25 dolar.
0: Anlaştık. Bunlar için pazarlık bile yapmayacağım. Benim için iyi bir anlaşma. Sonunda onu çözdüm. İlk satışımızı yaptık. Toprak hareket ediyor. Umarım daha fazla şey çıkarırız. Bu ne olacak?
2: Evet.
0: Emit vaat ediyor gibi. Ne dersin? Evet.
2: Bana onun için ne teklif verirsin?
0: Etiketler biraz soğumuş. $50 veririm.
2: Tamam.
0: Tamamdır. İki tane olur. Şimdi Lucas başka eşyalar olduğunu söyledi.
2: Özel üretim şişeler. Şişeler buradaki köşede. Evet.
0: Bu kavanozlar 100 yıllık, bir tanesi yaklaşık $20 eder. Fena değil. Bu kutunun tamamı için ne istiyorsun?
2: $15.
0: Hepsi için mi?
2: Evet.
0: Anlaştık. Arabaları satmak istemiyor, sorun değil. Uçak malzemelerini satmak istemiyor, sorun değil. Bana şu kavanozları sat yeter. Oradaki körükler ne olacak?
2: Ne kadar? Sen bak, ne teklif edersin?
0: Körükler aslında demircinin ateşinin yanında duran büyük bir hava pompası.
1: Bu senin ilgi alanın değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Onları çok seviyorsun.
0: Bunlar satılabilir çünkü tamamen endüstriyel. Bence bu insanlar için gerçekten çekici.
2: Bana ne teklif edeceksin?
0: Dürüst olmak gerekirse pek fazla değil.
2: Bunlar pek fazla değilden daha değerli.
1: Evet, pek fazla değilden daha değerli.
0: 150 olur mu?
2: Aslında 250 değerinde diye düşünüyorum.
0: 200.
2: Hayır, 220.
0: Biraz düşür, 210'u alayım, ne dersin?
2: Hayır, 220. İndim zaten.
0: Biraz indir.
2: Doğru yerde bunu muhtemelen $500 satabilirsin. Evet.
0: 220?
2: Evet. 220 dedim.
0: Alıyorum. Tamam, 220.
1: Tamam, iyi iş dostum, aferin.
0: Bugün kazanmaya başlamalısın değil mi?
1: Evet. Nihayet hiçbir şey yok. Kazanmaya başladın. Boş dönmemeye kararlıyım. Az önce gözüme takılan bir şey vardı. Şimdi Ron satış modunda. Onu geri götürüp yakında bakmaya hevesliyim. Steroid almış küçük bir maymun motosikleti bu. Bir RV90, 1976 model. Çok fazla görmediğim için koleksiyonluk bir canavar olacak gibi hissediyorum. Onu oldukça beğendim.
2: Aslında ben de beğendim.
1: Aman bunu deme.
0: Ne
1: lütfen.
0: Kadar çok konuşursan
2: evet,
0: o kadar
2: biliyorum,
0: çok beğendim.
2: Muhtemelen bu
1: tekrar
2: yüzden.
1: Tekrar uçağa bakıyorum şimdi.
2: Bu yüzden aldım. Hoşuma gitti, anlıyor musun?
1: Tamam dostum. Bu şeyi buradan çıkarırken bana yardım et.
2: Sana garanti ederim çalışıyor. Marş koluyla çalışıyor.
0: Dans etmeyi bırakın çocuklar. Ne yapacağız? Tanrım.
1: Evet, ne yapacağız? Şunu söyleyeyim, aşağılamak istemiyorum. Ne düşünüyorsun?
2: $400.
1: Neredeyse yarısını düşünmüştüm. Bu motosikleti gerçekten istiyorum. Bu nadir bir parça. Çok görmedim ama 400 fazla. Gerçekten tamir gerektiriyor. Duydum ki 400 istiyorsun. 200'e ne dersin?
2: Hayır. Biraz daha istiyorum.
0: Ona yeni bir hayat verelim mesela.
1: Evet, neye ihtiyacımız var?
0: Duruma şöyle bakalım. Senin projelerinden birini alıp şans veriyor.
2: Evet, biliyorum. El sıkılmış değil, değil mi?
0: Hayır.
2: Bu da fiyatını biraz artırman gerek demek.
0: Hayır, çünkü bu beni de etkiliyor.
1: Bu işte birlikteyiz. Motosiklet olunca duygusal olarak işin içine giriyorum. Adam bunu bilir. Ama işte bu yüzden yanımda. Çünkü beni biraz geri çeker ve olaya finansal açıdan bakmamı sağlar.
0: Evet, ne yapabiliriz?
2: Çünkü ben...
0: 250... Ben 4'teyim, o 250'de.
1: Evet. Bak, 300 yapayım. Ve bu oldukça... İşte bu.
0: Tamamdır.
1: Tamam.
2: Evet. Anlaştık.
1: Bilirsin, bu harika küçük bir parça ve kimin eline geçerse onu çok mutluluk getirir. Neden çalıştırmıyoruz?
0: Hadi kamyona koyalım.
1: Tamam.
0: Bugün zor geçti. Çok fazla hayır duyduk. Ama sonunda iyi alımlar yaptık. Körük bana 220'ye mal oldu. Biraz temizlik gerekecek ama 350-400 arasına satabilirim. 10 tane gazoz kasası $25. Tam bir fırsat. Bunların her birini açık arttırmada $10 satarım.
1: Son olarak büyük parça motosikletim. $300 aldım ve en azından paramı ikiye katlamayı umuyorum.
0: Tamam, bitti. Etrafı kurcalamamıza izin verdiğin
2: sorun
0: için
2: değil.
0: Sağ ol.
1: Minnettarız, bir şey alabildiğimize sevindim.
2: Satıcı olmadığımı söylememe rağmen iyi iş çıkardınız.
1: Bence harikaydı.
0: Tanıştığımıza
2: memnun
0: oldum dostum. Sen misin?
1: Görüşürüz. Kendine iyi bak.
2: Görüşürüz.
1: Fena değildi. Günün başında bize tek bir şey satmayacak gibiydi, değil mi? Ama fena çıkmadık.
0: Düşünsene, neredeyse 200 arabası ve 10 uçağı olan birinden
1: evet.
0: Biz gidip motosikletle çıkıyoruz.
1: Bunun olasılığı nedir ki?
0: Bu motosikletle ne yapacaksın?
1: Şey, bana ilk motosikletimi satan Jay adında biri var.
0: Evet.
1: Ve o oldukça bilgili biridir. Sanırım var olan her motosikleti görmüştür.
0: Bana numarasını vermek ister
1: evet.
0: misin?
1: Evet, bence bu motosikleti en iyi o bilir dostum.
0: Tamam.
1: Hey J. Ben Lucas dostum.
5: Merhaba dostum, ne yapabilirim senin için?
1: Küçük bir mini motosiklet aldık. RV90.
0: 1976 model. Hakkında çok şey biliyor musun peki?
5: Oldukça nadirler. Avustralya'da çok fazla yok.
0: Evet tamam dostum. Biz bu şeyi aldık. Gelip bakmak ister misin?
5: Harika olur. Çok isterim.
0: Tamam güzel. Eve döndüğümüzde ararız seni.
5: Tamam, teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ ol dostum.

0: Dostum, sana bu şeyi aldığımızda göstereceğim demiştim. Şimdi bir bakalım, ne düşünüyorsun? Bu motosiklet hakkında ne biliyorsun sen?
1: Bildiklerim mi? Tamam, bu bir RB90. Evet. Bu Avustralya modeli. Sanırım 78'de çıktı ama bu 76 diyor. Yani Avustralya'da üretilmiş.
0: Evet.
1: Gerçekten tescil ettirip yolda sürebilirsin.
0: Evet, doğru.
1: Ama bu modelleri bulmak çok zor.
0: Evet.
1: İşte böyle.
0: Ve kullanım oldukça kolay değil mi?
1: Büyük lastikleri var.
0: Tamam.
1: Düşme kesinlikle. Sakın.
0: Bu çok basit değil mi?
1: Genelde denge tekerlekleri gerekir ama ortalama adamlar için yapılıyor tabii.
0: Evet, bunda haklısın.
1: Orada çalıştığım 15 yıl boyunca hiç RV90 görmedim. Çok zor bulunur.
0: Tabii eğer Avustralya modelini bulabilirsen. Yani bu çok iyi durumda. Pas yok, egzosta düşmüyor. İyi durumda.
1: Evet, gayet iyi. Yaklaşık 1500 dolar eder. Fena değil.
0: Ne dedin, 1500 mü?
1: Evet, paslı değilse.
0: Evet, doğru.
2: Tamam, hadi gerçekçi olalım. Değeri ne kadar?
1: Ben olsam böyle bir şey için yaklaşık 500 dolar veririm.
0: Ben bundan biraz fazlasını isteyeceğim. Çünkü bu tür şeyleri topladığını biliyorum dostum. Bunun yapılmış, temizlenmiş, parlak halde sergilendiğini görebiliyorum. Gerçekten. Kaç tane var sende?
1: Bunlardan çok fazla yok bende. Aslında hiç yok.
0: Hiç yok mu?
1: Hayır.
0: Yani bu koleksiyonundaki ilk.
1: Öyle olacak.
0: Dediği gibi nadir. Başka nerede bulursun bilmiyorum. İşte bu yüzden benim için değeri artıyor. Bence hadi yuvarlayalım, şunu 1000 dolar yapalım.
1: Hayır, ben yuvarlamam.
0: Ciddi misin?
1: En fazla 600 dolar veririm. Ve orada dururum. Doğru düzgün tamir etmem muhtemelen 2000 dolar tutar.
0: Ciddi misin?
1: Evet, düzgün tamam, yapmak anladım. İçin. Kırık ve paslı olan kısımlar yüzünden.
0: Tamam, anladım.
1: Anlıyor musun?
0: Hadi ama biraz daha yükseltemez misin?
1: Tamam, 650'ye çıkarırım. Sadece seni tanıdığım için. Daha fazlası olmaz.
0: Bunu kabul ediyorum dostum. Sağ ol dostum.
1: Harika, çok teşekkürler.
0: Sorun değil, teşekkür ederim. Ona iyi bakacağına sevindim. İyi bir
1: yuva
0: olacak.
1: Evet, iyi bir yuva olacak. 650 dolar hala ucuz. Kimsenin sahip olmadığı bir şey. Tamir maliyeti yüksek. Çok para kazanmayacağım ama satın alma sebebim o değil. Bu daha çok koleksiyonluk bir şey. Bunu tamir edip saklamak istiyorum. Kendine iyi bak.
0: Görüşürüz dostum. Satış paramızı ikiye katladık,
2: evet,
0: ve çıktık.
2: İyi iş çıkardın. Durumu nedeniyle şüpheliydim. Ama adam ne dediğini biliyor sonuçta. Yani bence iyi oldu.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Kutlama gökte, yerde, her yerde. Max Puan yağmuru gibi düşüyor.
5: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Max Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
4: 10.000.
5: Evet.
4: Okey, maksimum oldu. Okey.
5: O zaman.
4: Gelsin müzik.
6: Küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
7: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 165 lira. 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 419 lira.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
4: Break. Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
5: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
10: İşte ilk açık artırmadayız. Dışarıda bu eşyaları aldık. Şimdi nasıl gideceğini göreceğiz. Harika şeylerimiz var. Lori'den aldığım eski bir telefon. Ayrıca sallanan at. O da iyi çalışıyor. Şimdi burada çocuklar onunla oynuyor.
11: Çocuklar işlerini yaptı. Şimdi sıra bende. Bu lotu satmakta. Baylar, bayanlar, aileler, çocuklar, heyecanlıyım. Umarım siz de heyecanlısınızdır. Öyle mi? Tamam. Hadi başlayalım o zaman. Birinci lot.
10: Bunlar Ron'dan çok ucuz aldığım kasalar, 25 dolara. Günün ilk lotunun ve açık artırmanın nasıl gideceğini görmek ilginç olacak.
11: 100 dolar lütfen. Teşekkür ederim. İşte ciddi bir teklif veren var. Bunların değerini biliyor ve bu gerçekten çok iyi bir fırsat. Önünüzdeki kişi bir ilkokul öğrencisinden daha yüksek teklif verdi bayım. Aileler, çocuklar, heyecanlıyım. Umarım siz de heyecanlısınızdır, öyle mi? Tamam, hadi başlayalım o zaman. Birinci lot.
10: Bunlar Ron'dan çok ucuz aldığım kasalar, 25 dolara. Günün ilk lotunun ve açık artırmanın nasıl gideceğini görmek ilginç olacak.
11: 100 dolar lütfen. Teşekkür ederim. İşte ciddi bir teklif veren var. Bunların değerini biliyor ve bu gerçekten çok iyi bir fırsat. Önünüzdeki kişi bir ilkokul öğrencisinden daha yüksek teklif verdi bayım.

0: Sanırım en genç teklif veren kişi. Arkada 140 var, gidiyor. Tekrar genç adamda 150 var. İş ciddiye binmiş. Ön tarafta beyefendi de 150 yaptı. Ve gitti. Son şans. 160. Çocuğu geçiyor. Ne kadar acımasız. 160 burada. Son anda giren karanlık at 160 yaptı. Gidiyor. Son şans. Evet.
1: Bu bir kazanç. Ödediğimizin 5 katı. Ve açık arttırmaya harika bir başlangıç.
0: Tamam. İkinci lot büyük ahşap körük çifti. Ne kadar güzel değil mi?
1: İşte benim körüklerim. Rondan 220'yi aldım.
0: Tamam tamam.
1: Arabaların arasında bize bir şey vermemişti,
0: evet,
1: ama körükleri aldım.
0: 600 eder ve her kuruşuna değer. Ah, burada sıcak hava ile ilgili çok şaka yapabilirim. Körüklere sadece 500 mü? Onu düşürmem o. 500 hanımefendiye. Daha aşağı gitmem. Size inerim. 500 hanımefendiye ve körükler 500'e satıldı.
2: 380 dolarlık kazanç. Evet.
1: Şehre geri getirmek için neredeyse 300 dolar dostum. Böyle şeyleri seviyorum.
2: Dostum, kardan bahsetmişken sırada ne var tahmin et. Gümüş tarak. Üzerinde damga var. Güzel bir koleksiyonluk. 15 dolara aldım. En az 100 yapmasını bekliyorum. Sözünü yut dostum. Hanımlar var, hanımlar.
0: Evet, çok daha değerli. Ama başlayalım mı? Lütfen 160. Sadece her kuruşuna değer ve bunu sen de biliyorsun. Yavaşladığımı anlayabilirsin çünkü çok değerli. Lütfen 120. 100, ortadaki hanımefendi. Evet.
2: İşte bu. 100 dolar.
0: Evet.
2: Kutudan çıktı. Kim aldı bunu?
0: Son şans. Bu iş böyle olur. Hadi bakalım. Arkada siyahlı kişi 130. O sen,
2: evet,
0: değilsin ve teklif vermiyorsan deli olursun. 140, 150 geldi. Evet, devam edelim. Ön tarafta 150 var. Hadi bakalım. Buna değer. Gerçekten değer. Evet. Evet, devam edelim.
2: Bin kat. Sözünü
0: tamam,
2: yuttun
0: bekliyorum.
2: Mu? Sözünü yutuyor musun?
1: Evet.
2: Sözünü yut. Sözünü yutman,
1: evet,
2: önemli.
1: Güzel,
2: sözünü yuttun mu?
1: Yutuyorum.
0: 150 hanımefendiyle burada. Ne büyük fırsat. Evet. Ve gitti. Son şans.
2: İşte böyle. En tuhaf,
0: tamam,
2: şeylerden, en küçük parçalardan,
0: evet,
2: birini 15'e
0: şimdi
2: aldım ve 150'ye sattım. Artık gümüş ve kız işi şeyler
0: devam
2: toplamaya
0: ediyoruz.
2: Başlayacak. Bekle ve gör.
1: Olmaz, hayır.
0: Tamam, numara 108. Vintage madeni parayla çalışan sallanan at. Gerçekten harika bir parça.
2: Bu mükemmel.
1: İyi çalışıyor.
0: Tamam.
1: Evet, güzel.
0: Konuşmama gerek yok. Çalışıyor. Çok güzel. Görüyorsunuz. Binmeye hazır. Büyükler ve çocuklar için. Cumartesi gecesi eğlencesi. Ne düşünüyorsunuz? Evet, ne düşünüyorsunuz? 800.
1: 1000 olmalı, kesinlikle.
0: Tahmin edersiniz. Başka bir müzayedeye bile gönderebilirim çünkü buna değer. Evet, onlar benim kadar iyi satamaz ama kesinlikle bu fiyatı alırlar.
1: 800'e bırakın.
0: 700 lütfen, başlamak için. Ah!
1: Bırak orada, bırak kalsın. Bırak.
3: Evet, buradayız.
1: Başka yerde satarım.
0: Teşekkür ederim. 700 dolar burada.
1: Sat, alsın. Teşekkür ederim Trish.
2: Evet.
1: Hatırlıyor musun? Alırken bana küfretti. Ama
2: evet,
1: 300 dolara kapmıştım. Güzel satış oldu. Öyle değil mi?
3: Evet. Pazarlık, lanet olası 300.
1: 300 oldukça
3: pazarlık
1: yakınım.
3: Pazarlık yapma. Sadece al şu şeyi.
1: Tamam. 300'e alıyorum.
3: Evet. İyi yapıyorsun dostum.
1: Harika.
0: Evet, bir bakın. Burada akordeon kolumuz var. Şaka mı bu? Lütfen.
3: 350.
0: 350. 350. Şimdi 375. 400 hanımefendi. 400 burada hanımefendi. 425 orada beyefendi. Evet. Evet, 450 hanımefendiyle burada. 475. Evet. 475. Arka tarafta çiftle birlikte ve satıldı.
1: Harika. Lori'den aldım. Charlie ile pazarlık bile yapmak zorunda.
0: Harika.
2: Aynen
0: parça.
2: Öyle. Dostum, heyecanlandığım bu. Kurabiye kutusu. Harika bir koleksiyonluk parça. Charlie bana sattığında babasının fiyatını düşürdü. 125 dolar aldım. Bakalım ne edecek.
1: Umarım biri kurabiye seviyordur.
0: Kendi başına konuşuyor. Harika. 300 dolar lütfen. Evet.
2: Evet, orijinal bir parça. Damgalı bir,
0: evet,
2: ürün.
0: Evet, devam ediyoruz. Sadece 300 dolar lütfen. 325. Evet. 350 burada, 375 arka tarafta. 400 hanımefendiyle. 425, 450 arka tarafta. 475 şimdi sende, 500 ortada. Hala rezerv altında. 525'le geri döndün.
1: 525 yeni oyuncu.
0: 525.

0: Flash orada. Bu demek oluyor ki sen oyundan çıktın. Bir daha asla görülmezsin. 525 de şimdi geri döndü. 550 var. 550 hanımefendi ve satıldı. 550 son şans.
1: Dostum iş tamamlandı. Ne rahatlama.
2: Sana söyleyeyim bu iyi bir soru.
1: Fena değil.
2: Yani paramızı neredeyse ikiye katladık. Hemen minibüse dönüp tekrar yapmaya hazırım.
0: Bugün çocuklardan memnundum. Her gün memnun olmuyorum ama bugün memnundum. Satacağını ve iyi sağlam bir fiyat alacağını bildikleri şeyler sattı. Bu bizim ekmek paramız. Hislerine güvendikleri şeyler zaman kaybı olmadı. Bazen olabilir ama bugün gerçekten çok iyiydi.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu akşam restoran sırlarında. Danny Pennant ve Jonathan Inslee, Austin, Texas'ta klasik bir restoran işletiyorlar. Şiir geceleri üzerine ufak bir tartışma yaşıyorlar.
1: Bu para kayıplarının nereden çıktığını anlamaya çalışıyoruz şu anda.
0: Acaba müdürleri mi para kaybettiriyor?
2: Kesediye falan mı olsun?
3: Evet, evet.
2: Olur mu?
4: Bir dükkanı vermediği kaldı.
0: Yoksa daha kötü bir şeyler mi çevriliyor?
3: Dışarı mı çıkayım?
2: Evet, kesinlikle. Bu gecelik iş için.
4: Bunun olduğunu bilmiyordum.
0: Restoran sırları tekrardan kimliğini gizliyor. Çünkü Danny ve Jonathan'a dükkanlarında neler olduğunu göstereceğiz.
5: Ben bunu duymak istemiyorum.
4: Bu iş bizi mahvedecek.
0: Restoran işletmek hiç kolay bir iş değildir. Her şeyiniz mahvolabilir. Restoran sırlarının sırrı da burada.
6: Kabalık ediyorsun.
0: Charles Size binlerce restoranın problemlerini bulup çözmelerinde yardımcı olmuş biri. Ekibini çalışan kılığında gizlice gönderecek.
7: Ben Chris, yeni nakliyecinizim.
0: Böylece restoran sahiplerine onlar etrafta yokken neler döndüğünü gösterecekler.
8: Hemen gitmek istiyorum, hemen gitmek istiyorum.
3: Burası benim iş yerim.
4: O yemekler benim hayatım.
1: Adım Danny Parrott.
4: Ben de Jonathan Inslee.
1: Biz eski bir barbekücü işletiyoruz.
4: Burada, Austin, Texas'ta.
1: Mekanımız gündüzleri bayağı hoş bir restoran. Geceleri de çok havalı kulüp oluyor. Canlı müzik falan oluyor. Yani Austin'in müzik kültürünü benimsemeye ve yaşatmaya çalışıyoruz.
4: Ama tabii ki sadece muhteşem müziklerle değil. İnanılmaz yemeklerimizle de meşhuruz.
1: Menümüzde asla hiçbir yerde bulunmayan şeyler bulunmakta. Texas tarzı iki katlı hamburger, iki burger köftesiyle başlıyoruz. Taze jalapeno'lar, çedar peyniri, kızarmış yumurta, üstüne de biraz sriracha sosu. Bu burgeri yenmeniz mümkün değil. Dünya çapında meşhur olmuş tavuğumuzdan da söz etmezsem ayıp olur. Bir tane New York şeridini alıyoruz, elimizde yağlıyoruz, ızgaranın üstüne koyuyoruz, ev yapımı kremalı sosumuzu alıyoruz ve üstüne döküyoruz.
4: Öyle güzel bir şey ki.
1: Restoran sırlarını aramamızın sebebi, restoranımızın pazar günleri şiir geceleri düzenleyerek işleri birazcık olsun büyütmeye çalışıyor olması.
4: Dürüst olayım, hiç aklıma yatmadı. Bu restoranın olayı rock müzikti. Şiirle ilgisi yoktu.
1: Ben de pazar geceleri zaten boş geçiyor. Bari bir şey deneyelim mi dedim. Ama birkaç sorun yaşamaya başladık. Yiyecek ve içecek masrafları normalden çok olmaya başladı. Bunun üzerine nedense bir de gelir kaybı yaşamaya başlıyoruz. Böyle para kaybetmeye devam edersek restoranımız resmen batabilir.
9: Merhaba, nasılsınız? Ben Charles Stiles, restoran sırlarından. Danny, ben de memnun oldum.
1: Memnun oldum. Harika. Restorana ilk gelenler için bir geleneğimiz var. Bu bot bardaklarımızdan birinde soğuk bir şeyler içmemiz gerekiyor.
9: Aa, tabii, burası Texas. İlla ki bot olacak değil mi?
4: Texas, hoş geldin. Sağlığına.
9: Sağlığına. Sağlığına. İşiniz gayet iyi gidiyormuş gibi görünüyor. Niye bizi aradınız? Sorun ne peki?
1: Pazar geceleri bizim için biraz zor geçiyor. Geçenlerde işe aldığımız müdürümüz Brian bize pazar gecelerini şiir geceleri yaparak menümüze yeni bir etkinlik eklemeyi önerdi. İşleri büyütelim diye.
4: Bilgin olsun, ben istemedim.
1: Biraz tartıştık ve sonunda ben kazandım. Çünkü buraya sanatla ilgilenen insanlar da geliyor. Boş geçen bir gecemizde gelir kazanmak için güzel olur diye düşündüm. İnsanlar artık yenilik olsun diyor.
4: Gerisini de anlat.
1: Buna rağmen gıda masraflarımızla kar marjımız arasında bir dengesizlik görüyoruz. Satışlar azalmış ama masraflar artıyor.
4: Üstelik kendi neler döndüğünden resmen habersiz. Bence bu kötü bir sinyal.
1: Sorunun şiir gecesi olduğuna henüz emin olamadım. Son günlerde restorandan uzakta vakit geçirmeye başladık. Yani yeni bir yer açmak istiyoruz. Ve bu yüzden de bu kayıpların nereden kaynaklandığını anlamakta sorun yaşıyoruz.
9: Bu şiir gecesi konusunda hemfikir değilsiniz. Yemek kaybı büyük bir sorun. Biri çalıyorsa bu gerçekten büyük bir
1: sorun. Sizi bu nedenle aradık.
0: Restoran sırları bu operasyon boyunca Brian'a odaklanacak. Bu müdür düzenlediği şiir geceleriyle bu restorana her hafta para kaybettirmekte.
9: Nasıl çalıştığımızı anlatayım. Her tarafa kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Bu aletler sayesinde burada olan her şeyi göreceğiz. Tabii bir de elemanlarımızı gizli bir kimlikle getirmeyi seviyoruz. Bazıları müşteri kılığına giriyor. Bazıları da yeni bir eleman gibi geliyor.
4: Danny ile bu şiir konusunda hemfikir değiliz ama şu konuda hemfikiriz. Eğer satışlar düşmeye devam ederse restoranı kapayacağız. Bu asla kabul edilemez.
0: Bu operasyon için Danny ve Jonathan'ın restoranlarının her köşesine gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştirildi. 4 kamera ana yemek alanına yerleştirildi. Bu sayede restoran ve müşteriler kolaylıkla görülebilecek. 2 kamera da salona konuldu. 2 kamera mutfağa yerleştirildi. Ana giriş kısmına da 2 kamera konuldu. Dışarıda neler olduğunu görebilmek için. Restoran sırlarından Samantha, eğitim gören bir garson kılığında içeri girecek. Justin de bir müşteri kılığına bürünecek.
9: Evet, kontrol odasını nasıl buldunuz?
1: Restoranın her köşesi görünüyor.
9: Çünkü her yeri izliyoruz. Yemek alanını, mutfağı, çalışan köşesini, hatta çıkışı bile. Yani ister müşteri olsun, ister çalışan olsun, buradan herkesi kolayca görebileceğiz.
1: Çok sorunla karşılaşırsak kapatırız. Keseriz, biter.
9: Buraya şiir geceleri için nasıl personel buluyorsunuz?
1: Haftanın en boş gecesi olduğu için az personel tutuyoruz.
10: Buna yer açar mısınız?
9: Peki bu eleman kimdir?
4: Bu Kesi. Çok pozitif bir çalışandır. Gayet çalışkan gibi görünüyor.
2: Gece için heyecanlı mısın?
10: Tabii. Ha, güzel işte olacak.
9: Galiba bu da yeni müdürünüz Brian.
4: Evet.
9: Şöyle başlayalım. Danny, sen restoranına in ve Justin'le Samantha'yı bir an önce Brian'la tanıştır.
1: Hadi bakalım.
11: Brian'ın sorumluluklarını şiir gecesi uğruna ne kadar ihmal edebildiğini görmek istiyorum. Bu operasyon için eğitimdeki bir garson kılığına gireceğim.
2: Hey, ne haber dostum? Nasılsın?
1: İşte.
2: Seni görmek
1: bak,
2: çok güzel.
1: Bak bu Samantha, yeni bir çalışanım.
11: Merhaba. Merhaba.
1: Bu gece eğitim görecek. Ona işi öğretmelisin.
2: Anladım. Var ya, bu gece burası çılgın olacak. İnsanların konuştuğunu duyuyorum. Bence de olacak.
1: İyi, güzel, evet, olacak. Çok güzel.
2: Görüşürüz Deniz.
1: Görüşürüz.
11: Bu şiir olayı nedir?
2: Şehirler rap yapıyoruz. İnsanlar buraya geliyor ve sahnede işlerini bayağı döküyorlar. Bir görsen de sahneye çıkıp yapmak istersin.
1: Peki Charles. Samantha ile Brian tanıştı. Bence bir şeyden şüphelenmedi.
2: Gel benimle.
11: Tamam.
2: Senden bunu insanlara dağıtmanı istiyorum. Alanı herkese dağıt.
9: Elindeki şu ilan hakkında bir bilginiz var mı?
4: Hayır, hiç bilmiyorum.
2: Bu gece yapacağın en önemli işlerden biri bu. Gördüğün herkese bir tane vermen gerek.
4: Böyle şeyleri dağıtmadan önce gelip bize danışması gerek.
9: Kim bilir ilanda neler yazıyor?
4: Bilmiyorum ki.
11: Ama önce restoranı baştan aşağı görmem gerekmiyor mu?
2: Şu anda en büyük önceliğimiz bu şiir işi. Hadi.
11: Tamam, teşekkür ederim.
4: Çok canımı sıktı.
9: Danny, bu şiir işi konusunda iyimser olmaya çalışıyorsun ama bence bu iyi alamet değil.
12: Az sonra.
2: Kesediye falan mı olsun? Olur mu?
10: Evet, evet.
4: Çok rahatsız edici.
13: Bu dünya acımasız.
14: Buradaki şairleriniz gerçekten çok kötü.
2: Bu sadece sanat.
13: Her geçen gün daha kötüye gidiyor.
0: Danny Parrott ve Jonathan Inslee, Austin, Texas'ta bir barbekü restoranı işletmekteler. Şiir geceleri hakkında ufak bir tartışma yaşıyorlar.
1: Satışlarımız düştü ama nedense giderler arttı.
4: Bilgin olsun, ben istemedim.
0: Charles da mekanın yanına gizli bir oda kurdu. Burada Danny ve Jonathan gizli kameralarımız sayesinde restoranlarında olan her şeyi izleyebilecekler.
1: Restoranın her tarafı görünüyor.
0: Restoran sırlarından Samantha da yeni bir garson kılığında restorana girdi.
11: Bu şiir işi nedir?
2: Burada yeni bir müşteri kitlesi yaratmaya çalışıyorum.
0: Operasyon başladıktan sonra Danny ve Jonathan Brian'ın nasıl eğitim sorumluluğunu ihmal ettiğini ve patronlarından yetki almadan restoran sırları çalışanı Samantha'ya dağıtması için el inanları verdiğine şahit oldular.
11: İyi de önce restoranı gezip eğitim almam gerekmiyor mu?
2: Şu anda en büyük önceliğimiz bu şiir işi. Sen bunu hallet, hadi.
11: Peki, teşekkür ederim.
4: Çok canımı sıktı.
11: Şiir gecesi. Burada bir şiir gecesi düzenliyoruz.
4: Normalde böyle şeyleri bizim onaylamamız gerekiyor. Bize sormadan el ilanları dağıtmaya kalkması hiç hoş
9: evet,
4: bir şey
9: yani
4: değil.
9: Sonuçta bu sizin markanız ve sizin hakkınız.
4: Benim endişem de bu. O ilanlarda ne olduğunu bilmiyorum. Mesela bizden izin bile almadan logomuzu kullanmış olabilir.
9: Galiba Brian şiir gecesi için sahnenizi hazırlıyor. İsterseniz Samantha'yı buraya getirelim de ilanların üzerinde ne yazdığını görelim.
1: Tabii ki,
4: iyi olur.
9: Samantha, şu ilanlardan birkaç tane buraya getirsene. Bir bakalım ne yazıyormuş.
11: Tamam Charles, şimdi geliyorum.
9: Merhaba.
11: Merhaba. Bunlar Brian'ın şiir için bastırdığı ilanlar.
9: Teşekkür ederim. Sen aşağı in de yokluğun fark edilmesin. Hadi git istersen.
11: Tabii ki.
9: Şimdi şöyle beyler, eski usul bir kovboy kızından sizlere eski usul bir şiir etkinliği. Ya içinizi dökün ya da doğruyu dinleyin. Tüm yarışmacılara bedava birer aperatif ve bedava bir içecek ikram edilecektir. Bu ilana göre ödül için yapmanız gereken tek şey dükkana gelmek.
4: Şuna bak, bir dükkanı vermediği kalmış.
9: Brian hem çok kötü bir pazarlamacı hem de yazmayı bilmiyor. Aperatifi yanlış yazmış. 100 insanın bu ilanlardan alıp bu teklifi kullandıklarını düşünsenize, bayağı paranız
4: gider. Niye bu kadar çok para kaybettiğimizi anlamaya başlayalım.
9: Bu can sıkıcı ama henüz sorunun ne kadarı bundan kaynaklanıyor bilmiyoruz. Yani bence yeterince müşteri çekerse zararınızı karşılayabilir.
11: Bu gece bir şiir etkinliği düzenliyoruz. Bir içecek ve aperatif bedava.
15: Tabii ki.
4: Hadi ama bunu herkes yapar. İnsanlar şiir için geldiklerini söyleyebilir ama aslında bedava içecek için geliyorlar.
9: Ben de personel beleşçilik için gelen insanlara ne diyor onu görmeliyim. Hadi Justin'i gönderelim ve neler olacak görelim.
1: Yapalım.
9: Tamam Justin, giriyorsun.
14: Bu kısım için Charles beni müşteri kılığında içeri yolluyor çünkü işin müşteri ayağını görmek istiyor.
2: Merhaba, nasılsınız?
14: Merhaba dostum. Buraya şiir etkinliği için geldik.
2: Aa, ne güzel. Buyurun oturun.
14: Teşekkür ederim.
2: Ben Brian. İyi eğlenceler.
14: Teşekkür ederim Brian.
2: Tamam.
10: Özel gecemize hoş geldiniz.
14: Evet.
10: Şiir için
14: evet.
10: mi?
9: Justin, kendin ve yanındaki kız için sadece bedava içeceği ve aperatif almak istediğinizi açıkça belli et.
10: Size ne verebilirim?
14: Ben bir soda alayım.
10: Pekala.
14: Diyetteyim de. Bir de aperatif var mı?
10: Tamam.
14: Bir nacho alalım. Bir de tavuk kanadı.
10: Tamam, sipariş için tekrar gelin.
14: Şey, biz yemek yemeyeceğiz. Sadece şu bedava mamulleri alacağız.
10: Yemek yemiyor musunuz?
14: Sadece bedavaları.
10: Tamam, bahşişi unutmayın.
14: Teşekkür ederim.
4: Şunu anlamıyorum. Niye personelden hiç kimse bize bir şey söylemiyor?
9: Güzel soru.
1: Brian müdür olduğu için bizden onayı aldığını ve sorun olmadığını düşünüyorlardır. Yani bu yüzden onlara kızamıyorum.
2: Restoranımıza şairler geldi.
4: Of.
2: Nasıl gidiyor? Nasılsın?
9: Görünen o ki şairler de mekana gelmeye başladı.
2: Sara, seni görmek güzel. Bugün neler var?
12: Biraz kişisel terapi üzerine.
2: Terapi mi?
12: Evet.
2: Güzel. Peki ya sen? Sen ne yaptın?
8: Ortam teması üzerine bir parça hazırladım.
2: Ben çok beğendim, çok güzel.
8: Şey, kesediye
2: falan ister misin? Kesediye, anladım. Oturun, kesediye ister misin?
12: Evet, evet.
2: Tamam.
9: Eğer
2: tamam.
9: müşterilere ve şairlere bedava yemek veriyorsa bu mekan nasıl para kazanabilir ki? Ne zaman para kazanmaya başlayacaksınız?
4: Restoranımıza eski usul diyeceğimize bedava usul demeliymişiz.
2: Şiir için mi geldiniz?
15: Evet.
2: Çok güzel, ben Brian, memnun oldum. Kesey. Bunlara ön kısımda bir masa verebilir misin? Bedava aperatif ve içecekleri de getir.
9: Gördüğünüz tamam. gibi garsonunuz sadece müdürü ne isterse onu yapıyor.
1: Arkamızdan böyle şeyler döndüğünü bilmiyorduk.
9: Masraf konusunda hiçbir fikri yok gibi davranıyor. Onun değil sizin cebinizden çıkıyor.
10: Merhaba. Nasılsınız?
16: İyi, sen?
10: Merhaba.
9: Kesin misafirlerle bayağı samimi. Galiba hepsini tanıyor.
4: Beni şaşırtmaz. Arkadaşları onu hep ziyarete geliyor.
10: Beyler... Bakın Brian şu köşedeki siyahlı adam. Eğer sorarsa bunlardan verin. Bu sayede içecekler
9: gördünüz
10: bedava.
9: Gördünüz mü? Misafirler ilanlarla gelmedi. Kesi onlara veriyor. Halbuki Samantha ilanları vermeyi bitireli bayağı bir süre geçti. Yani Kesi zaten kullanılmış ilanları arkadaşlarına bedava içecek için tekrar veriyor gibi görünüyor.
10: Brian, arkadaşlar şiir gecesi için geldi.
2: Harika. Kim içiyor?
1: Bence tek kelimeyle rezalet.
9: Personelin ilanlardan niye söz etmediği belli. Onlar sizi sömürüyor.
2: Austin Şiir Topluluğu. Nasılsınız bakalım?
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
18: Kazancım net, sigortam net.
19: Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
20: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
19: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
21: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
22: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
23: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
24: Bellona, Bellona.
25: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
26: Servis geldi. Çantam hazır mı?
27: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
28: Al bakalım. Of, buçuk yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
29: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
28: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
30: Red Bull kanatlandırır.
0: Haziran. 25-26 Haziran tarihlerinde bisküvi kek ve gofretlerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında.
3: Migros, hepinize iyi gelecek.
5: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sitemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
15: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
16: Kredi kartım hadi.
30: Gizli kameraların ve restoran sırlarının özel ajanları sayesinde Danny Parrott ve Jonathan Insley, eski usul barbekü ustaları, müdürleri Brian'ın patronlarından izin bile almadan çalışanlara şiir gecesi için bedava ilan kuponu dağıttırdığını tespit ettiler.
31: Normalde bizim onaylamamız şart. Kim bilir neler yazdırdı.
30: Gelen yarışmacı şairlere ve müşterilere bedava içecek ve aparatif alma hakkını veriyor.
2: Kes hediye ister misin?
32: Evet, evet.
31: Bir dükkanı vermediği kalmış.
30: Cassie de bu promosyondan faydalanıyor ve kendi arkadaşlarını bedava yiyip içmeleri için restorandaki etkinliğe çağırıyor.
2: Kim içiyor? Sana kola mı?
31: Bana da kola. Ben zencefil alayım.
9: Casey'nin arkadaşları ilan olmadan geldi. O kendi verdi. Brian da kabul etti. Şimdi de bedava yemek ve içecek dağıtıyorlar.
31: Bak Danny, tam bundan bahsediyorum.
2: Herkese iyi geceler. Bu gece şiir gecemiz ve çok eğleneceğiz. Benim adım Brian, ben sunucunuzum.
9: Görünüşe göre gecenin şiir etkinliği de başlıyor.
2: İlk benim şiirim var. Bu şiirin adı... Tek Atışta. Yeşilde duruyorum. Bir adam. Vuruyorum ve topu ileriye fırlatıyorum. Ve çok uzağa gidiyor. İster bir kartal olsun, ister bir kuş. Biliyorum ki eve döndüğümde Beagle'ım hep orada olacak. O beni olduğum gibi sever. Bir adam. Adı da Brian.
31: Bu şiiri resmen felaketti.
9: Jonathan çok haklı. Brian'ın şiiri maalesef bu geceye hiçbir katkıda bulunmadı. Umarım gerçek şairler bundan biraz daha yeteneklidir. Hadi izleyelim.
2: Şimdi sahneye Sarah Grace geliyor. Hadi artık gel Grace.
33: Derler ki koridorun sonunda solda bütün problemlerimin çözümü yatarmış. Ama aradığım şey zaten benim içimde yatıyor.
34: Aşk gerçek cevap deyip duruyorsun. Biz beraberken canım, mutlu oluyorum.
33: Bir sabah uykumdan uyandım. Görevimi gayet iyi anladım. Görevim arka kapımdan aşağıya kesik organlar fırlatmaktı.
31: Bir şiir.
35: Demet Harsa Kışlar.
31: Danny, bunları duydun mu? Hepsi böyle, resmen feci.
34: Benimle gel tatlım. Benimle sola gel.
33: Baltanın başı 10 santim derine gömülmüştü.
9: Bu Texas'a mı has?
31: Hayır değil.
34: Ne olur bana kibarca dokun.
33: Bugün yepyeni bir zımba tabancası aldım.
9: Garip kalsın dedikleri bunlar mı?
31: Belli ki bu bizim markamız için hiç uygun değil.
35: Temel tarzı kışlar.
2: Tebrik ederim Floyd. Evet dostlarım, bu bir sanattır. Evet.
9: Şairlere bir platform sunmak gerçekten güzel ama sizin restoranınız bunun için uygun değil. Umarım daha beter bir hal almaz.
34: Uyurken sana yanaşıyorum. Annem iki işte çalışıyor. Babam anlamını yitirdi. Babası ona baktı ve dedi ki, senden bir şey olmaz. Çok aşağılayıcı. Tüm dünya acımasız.
9: Restoranınızda böyle berbat bir dil kullanılmasını asla ister misiniz?
34: Yeter ya. Bütün dünya acımasız.
9: Baksanıza, şairin kullandığı dil restorandan müşteri kaçırıyor.
31: Bu bizim markamızda değil, tarzımızda. Hadi ama.
1: Bu şiir işine bir fırsat tanımak istedim. Ama bu tarz ve bu sanat bizim kimliğimizi yansıtmamak.
9: Restoranınıza para kaybettiriyor. Müdürünüz de şiire odaklanmaktan işin kötülüğünü görmedi.
31: Ben hiç şaşırmadım.
34: Bu dünyada güç sahibi olan herkes sizi geride bırakacak. Ve size
9: Justin
34: derim ki...
9: Justin müdürü yanına çağır ve şiirin size aşağılayıcı geldiğini söyle.
34: Bu yanımı görmediniz.
2: Ne lazımdı?
4: Size şunu söyleyeyim. Buradaki şairiniz bayağı aşağılayıcı bir insan.
34: Hayatınız her zaman daha feci olacak.
2: Sanat bu kardeşim.
4: Ama aşağılayıcı.
2: Peki nasıl düzeltebilirim?
4: O şiiri durdurarak.
2: Şiir duramaz. Şiir hep devam etmeli. Of. Size biraz yemek ve içecek getirebilirim.
4: Tamam bak bu çok iyi olur.
2: Harika.
31: Restoranımız batmadan daha ne kadar yemek verecek?
1: Bence de tek kelimeyle rezalet.
9: Belki de Brian şiir gecelerini restoranın idaresinden çok daha önde tutuyor.
34: Hep gölgelerde saklısınız. Bu tarafımı asla görmediniz.
1: Yüzlerine baksanıza.
34: Ayağa kalkın. Hepinizi duyalım.
31: Adam bizi öldürüyor.
34: Hadi millet kalkın. Ben bunu duymak istemiyorum.
31: Adam işletmemizi katlediyor. Buna bir son vermeliyiz.
9: Haklısın, gidip Casey ve Brian'ı al ve hemen buraya getir ki bu işi bir an önce halledebilelim.
34: Bakın, beni iyi dinlediğinizi biliyorum. Ama bir de anlamanız gerek. Saygısızlık. Sadece...
31: Ver şunu, versene be. Ver. Ver şunu.
34: Bu kadar. Bu sana göre. Bu sana göre.
31: Casey, hemen benimle gel. Benimle. Sen de Brian, yürü.
2: Tamam. Sorun ne dostum? Ne oluyor dostum? Burada neler dönüyor?
8: Austin, Texas'taki eski usul bir barbekü restoranında yürütülen gizli bir operasyondan sonra restoran sırları müdür Brian'ın her hafta yapılan şiir gecelerinde herkese, yani tüm misafirlere ve yarışmacılara bedava yemek ve içecek dağıttığını öğrendi.
31: Bu yüzden para kaybediyormuşuz.
8: Garson Cashy de arkadaşlarına bedava yemek verip şiir gecelerinden faydalanıyor.
1: Ama bu hırsızlık.
8: Daha da kötüsü, berbat şiirlerle müşteriler kaçıyorlar, restoranın güvenliğini de tehlikeye atıyorlar.
2: Ne oluyor dostum?
9: Anlatayım. Ben Charles Stiles, restoran sırlarından. Patronlarının şiir gecesi hakkında endişeleri olduğu için şirketimizi aradılar. Çünkü bu gece sürekli para kaybediyorlar. Arkadaki insanları hatırladınız mı? Justin ve Samantha'yı. Kendileri restoran sırları için çalışıyor. Samantha yeni bir garson kılığında geldi. Sen onu hemen dışarıya yolladın ve izinsiz ilan dağıttırmaya başladın.
1: Brian, onaylamadığımız ilanları bize açıklar mısın lütfen?
2: Birkaç bedava içecek ve aperatif verirsek insanları şiir gecesine daha kolay bir yoldan çekebiliriz diye düşündüm.
9: Ve Casey, sen de durumdan faydalandın. Arkadaşlarını buraya getirip izin almadan bedava içecek ve aperatif dağıttın. Sen de fark etmedin.
2: Buraya ne kadar çok insan getirdiğimizi görmediniz mi? Mekan doldu.
31: Doldu da ne oldu? Herkese bedava yiyecek ve içecek verdin. Kim gelmez ki?
1: Biz senin restoranı idare et diye işe aldık. Çılgın bir promosyon tekniğini kullanarak şiir gecelerine gereksiz insanları çağır diye değil.
2: İşe yarayacak dostum.
1: Bu şiir etkinliği hakkında ne kadar tutkulu olduğunun farkındayım. Bu hayalini başka yerde kovalamalısın. Bizim mekanımızda değil. Çünkü kovuldun.
2: Peki, anlıyorum. Jonathan ve Danny'i anlamadı ama şiir gecesi burayı kökten değiştirebilirdi. Ve diğer mekanlardan daha farklı bir yer olabilirdi.
31: Bizi çok hayal kırıklığına uğrattın kesin.
10: Ben müdürün dediklerini yaptım. O bana bu ilanları verdi. İçecekler ve yemekler bedava dedi. Bunların izinsiz yapıldığının farkında değildim. Bu yüzden niye arkadaşlarıma söylemeyeyim ki? Zaten sokakta dağıtılıyordu.
31: Ne yapalım?
10: Amacım hiçbir şekilde restorana para kaybettirmek olmadı. Buradaki işimi gerçekten seviyorum. Kaybetmek istemiyorum.
1: Seni kovmuyoruz. Bir haftalığına uzaklaştıracağız.
10: Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Jonathan ve Danny çok iyi patronlardır. Beni göndermedikleri için mutluyum. Birçok arkadaşım oldu ve burada mutluyum.
9: Pazar günleri boş geçiyorsa daha düzgün bir promosyon bulun. Aslında güzel özellikleriniz de var. Yemekler güzel duruyor. Bir denemem gerekiyor.
31: Charles, biz her zaman diyoruz eski usulü bir dene.
1: Charles'a buraya geldikleri ve şiir gecesindeki sorunları çözdükleri için teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız.
31: Sonra en iyi hizmetimize döneceğiz. Harika müzik, harika yemek ve harika zaman.
8: 4 ay sonra. Brian kovulduğu günden beri Austin'in şiir etkinliklerini desteklemeye devam ediyor. Cassie de özür diledi ve artık arkadaşlarına bedava yiyecek ve içecek dağıtmıyor. Danny ve Jonathan da artık eski usul barbekü restoranlarında asla para kaybetmiyorlar. Yani artık işleri gayet iyi ilerliyor. Bu programdaki olaylar ve insanlar gerçektir.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
4: eksik olma.
3: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: Restoran sırlarının bugünkü bölümünde. Austin, Texas'ta bulunan Bakehouse restoran ve barın sahibi Carl Zappi, garsonu ve oğlu arasında bir seçim yapmak zorunda.
1: Adam'ın söylediğine göre Ali kraliçe arı gibi davranıyormuş ve Adam'ın tembel olduğunu, patronun oğlu olduğu için işten kaytardığını söylüyor.
0: Patronun oğlu aile işini gerçekten umursuyor mu?
2: Ben babamın parasıyla yaşayamam.
1: Bu hiç istenmeyen bir durum.
0: Yoksa babasının durumundan mı faydalanıyor?
3: Ona dikkat et. Ederim tekrar buraya gelmemesini sağ.
1: Burada bir şeyler doğru gitmiyor. Yani tuhaf şeyler oluyor diyebilirim.
0: Restoran sırları ekibi gerçekte neler olduğunu göstermek için gizli bir görevle Carl'a yardım ediyor.
3: Lütfen buradan
2: seni
3: çık.
2: Seni pislik.
3: Bu restoranda seni istemiyorum.
1: Durumun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum.
0: Bir restoran sahibi olmak kolay değil. Harika yemekler, atmosfer ve müşterileriniz olabilir. Ama umursamaz personel...
4: Tam bir pisliksin dost.
0: ...her şeyi mahvedebilir. İşte o zaman ekibimiz devreye giriyor. Charles Stiles sorunlarını bulmak ve bunları ortadan kaldırmak için binlerce restorana yardım etti. Ekibini gizli operasyonlara gönderiyor.
5: Ben Chris, yeni ikmal elemanıyım.
0: Restoran sahipleri etrafta olmadıkları zaman neler olduğunu göstermek için...
6: Benden çalıyordun.
7: Hemen oraya gitmek istiyorum. Hemen oraya gitmek istiyorum.
8: Bu benim işim.
9: O yemek benim hayatım.
1: Ben Carl Zappi. Austin, Texas'ta bulunan Bakehouse restoranının sahibiyim. Restoranımız çok kültürlü bir yemek macerası. Dünyanın her tarafından yemekler yapabiliyoruz. En çok rağbet gören yemeklerimizden biri Bakehouse tavuğu. Lezzetli sarımsaklı tereyağımız, zeytin, mantar, domates içinde 170 gramlık tavuk göğsü. Bu çok iyi. Alma sunumumuz çok iyi. Bu saatlerce fırında pişen ve etin kemikten ayrıldığı kuzu kolu. Şahane bir yemek. Daha maceracı müşterilerimiz için salyangoz dolgulu mantarlarımız var. Restoranımızda gezegenimizin tadını çıkarabilirsiniz. Ekibi çağırmamın sebebi restoranımızda çalışan iki garson. Ali ve Adam arasındaki büyük düşmanlık. Ali benim gibi restoran sahiplerinin istediği türde bir çalışan. Zamanında ortaya çıkar, büyük satışlar yapar, müşterilerle arası iyidir. Bu tür çalışanlar nadir bulunur. Adam benim oğlum. Evde ondan Ali'nin sorunlara neden olduğunu, kraliçe arı gibi davrandığını anlattığı şikayetler dinliyorum. Bu düşmanlık son zamanlarda iyice kötüleşti. Şimdiden birkaç kişiyi işten çıkardım. Bu işi çözmem lazım çünkü artık zarar etmek üzereyim. Merhaba Charles.
10: Ben Charles Stiles. Bu da Holly. O restoran sırları ekibinden biri.
2: Merhaba
1: Holly. Tanıştığımıza sevindim. Ben Carl Zappi.
10: İlginç bir yerim var. Bana restoranından söz et.
1: Bakehouse çok kültürlü bir yemek macerası. Dünyanın her tarafından yemeklerimiz var. Afrika ya da Hindistan'dan egzotik bir şey mi istiyorsunuz? Ya da sadece en iyi pankekleri mi istiyorsunuz?
10: Eşsiz bir işletmen var gibi görünüyor. Yani şirketimi neden çağırdın?
1: Baş garsonun Mali ve Adam arasında büyük bir anlaşmazlık var. Oğlum Adam aynı zamanda bir garson.
10: Ne tür bir anlaşmazlık?
1: Bana sürekli didişip kavga ettiklerini de söylediler. Ve sorun şu, hatanın kimde olduğunu ortaya çıkaramıyorum.
10: Bu konuda ikisiyle de yüzleştim.
1: Yüzleştim. Adam'ın söylediğine göre Ali kraliçe arı gibi davranıp herkese ne yapması gerektiğini söylüyormuş. Ali de Adam'ın tembel olduğunu, patron oğlu olduğu için işten kaytardığını söylüyor. Bu durumda restorana zarar veriyor. Kime inanacağımı bilemiyorum.
10: Bu çok ciddi bir sorun. Bir tarafta oğlum var, diğer tarafta en iyi garsonlarından biri.
1: Bu sadece büyük bir baba oğul sorunu değil. Aynı zamanda finansal bir problem. Bu çekişmeden dolayı birkaç çalışanı işten çıkardım. Şimdi insanları yeniden eğitmem gerekiyor. İşsizlik sorunları
10: bu
1: mevcut.
10: Bu durumun müşteri hizmetine etkisi restoranın karını etkileyecektir. O halde ikisine de yakından bakalım.
0: Bu gizli operasyonda restoran sırları ekibi Carl'ın oğlu Adam'a ve garsonu Ali'ye odaklanacak. Bu iki çalışan çatışmalarından dolayı restoranı sekteye uğratıyor.
10: Nasıl çalıştığımızı anlatayım. İçeri gireceğiz ve restoranın tamamına gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Böylece ne olduğunu izleyebileceğiz. Buna ek olarak içeri ekibimizden birini göndereceğiz.
2: Tarafsız bir üçüncü kişi olarak içeri girdiğim zaman bu ilişkiyi gözlemleyebileceğim. Bu problemin gerçekte kimden kaynaklandığını anlayacağım.
10: Sonunda hatanın kimde olduğuna ve nasıl bir karar vermen gerektiğine dair cevapları alacaksın.
1: Bu durum gerçekten çok zarar veriyor bana. Çünkü böyle devam ederse kepenkleri kapatabilirim.
0: Bu gizli operasyonu yürütmek için restoranın her tarafındaki kilit noktalara kameralar yerleştirildi. Restoranın genel görünümünü vermek ve içerideki müşterileri göstermek için ana yemek odasına 3 kamera yerleştirildi. Bara 2 kamera yerleştirildi. Mutfağa 3 kamera. Verandaya 2 kamera yerleştirildi. Ve dışarıda olup bitenleri izlemek için de arkadaki patikaya 1 kamera yerleştirildi. Ekibimiz çalışanı Holly eğitimdeki bir garson olarak içeri sızacak.
10: Kontrol odasına hoş geldin. Ne düşünüyorsun?
1: Güzel, güzel, güzel.
10: Her yere kamera yerleştirdik. Yemek alanlarını, mutfağın arka bölgelerini, çalışanların mola alanlarını görebilirsin. Bir müşteri ya da çalışanın olabileceği her yeri kapladık.
1: Burada olduğunuz için çok mutluyum. Bu bir aile işi. Birinin bunu devralması gerekiyor. Benim adayım Adam.
4: Merhaba, Beykaz. Hoş geldiniz.
10: Pekala, oradaki Ali gibi görünüyor.
1: Bu Ali bir süredir benimle birlikte çalışıyor. Kendisini kanıtladı. Ona neler olduğunu anlamak istiyorum.
8: Mozzarella çubuklarını denemek istiyorum. Kızarmış mozzarella.
4: Tamam, iyi bir
8: bu
4: seçim.
8: Bu popüler bir yemek mi?
4: Evet bayım. Tamam.
10: Henüz onun diğer personelle nasıl bir etkileşim içinde olduğunu görmedik. Ama şu ana kadar gayet iyi.
11: Merhaba, nasıl gidiyor?
10: Şu anda işe gelen senin oğlun mu?
1: Bu Adam.
10: O zaman işe geç mi kaldı?
1: Geç kalmadı Charles, ucucuna yetişti.
4: Sonunda teşrif etmen çok güzel.
11: Kapa çeneni.
4: Anlayamadım.
11: Havamda değilim, lütfen.
4: Ha, neden? Tüm gece boyunca parti mi yapıyordun?
11: Bunu neden
4: peki
11: soruyorsun?
4: Geç kaldın ve berbat
10: Ali
4: görünüyorsun.
10: Ali neden böyle konuşuyor? Geç kaldığı için Ali Adam'ı azarlar gibi konuşuyor ve neredeyse onun patron olduğunu düşünüyorsun. O bir yönetici mi acaba?
1: Hayır hayır, yönetim potansiyeli var ama henüz bunun için yetkilendirilmedi. Ama şimdiden böyle davranması çok kötü.
11: Ne yani, 30 yaşındasın ve hala bir restoranda çalışıyorsun.
4: Çalışmam gerek, tamam mı? Para kazanmalıyım.
11: İşine bak.
4: Ben babamın parasıyla yaşayamam.
1: Durumun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum.
4: Seni sersem.
0: Az sonra.
2: Holly. Ben Holly, tanıştığımıza
1: sevindim. Çok tuhaf. Beni burada ne yapıyor?
10: Beni kim?
11: Lütfen buradan çık. Bu restoranda seni istemiyorum.
1: Neler oluyor burada? Neler oluyor böyle?
0: Austin, Texas'ta bulunan Bakehouse restoran ve barın sahibi Carl, garsonu Ellie ve oğlu Adam arasında bir seçim yapması gerekiyor.
1: Kavga ediyorlar ve ben hatanın kimde olduğunu bilemiyorum.
0: Charles Stiles, restoranın hemen yanında bir kontrol odası kurdu. Carl, gizli kameralarımızla restoranında olup biten her şeyi buradan izleyebilecek.
1: Güzel, güzel, çok iyi.
0: Ve gizli operasyon başladıktan sonra, Carl, oğlu ile garsonunun tüm çalışanlarının önünde nasıl tartıştıklarını izledi.
11: Ne yani, 30 yaşındasın ve hala bir restoranda mı çalışıyorsun?
4: Bak, ben babamın parasıyla yaşayamam, tamam mı?
1: Durumun bu kadar kötü olduğunu bilmiyorum.
10: Ali'nin restoranında bir gün müdür olacağına dair bir arzusu var. Bir lider olması gerekiyor. Ve Adam'a karşı kişisel bir saldırısı var. Çünkü o restoran sahibinin oğlu. Bu yanlış bir yaklaşım.
1: Şaka değil. Çalışanların hepsinin orada olup bitenlere dalkavukluk yaptığını görebilirsiniz.
10: Ali'nin Adam'a olan düşmanlığı diğer çalışanlara da yayılmış gibi. Ali'nin yeteneklerini test etmek ve yeni bir çalışanın nasıl eğittiğini görmek
1: evet
10: istiyorum. Senden dışarı çıkmanı ve ekibimizdeki Holly ile tanışmanı istiyorum. O dışarıda seni bekliyor. Onu içeri götür. Ali ile tanıştır ve eğitimine başlar.
1: İyi olur. Ben onu götüreyim.
2: Bu operasyonda eğitimdeki bir garson olarak görev alacağım. Böylece bir çalışanın bakış açısından Ali ile Adam arasında neler olduğunu anlayacağım.
1: Ali.
4: Merhaba Carl.
1: Ah, bu Holly. Sana daha önce bahsettiğim kız bu. Yeni stajyeriniz. Ali, burada yapmamız gereken her şeyi sana öğretecek, tamam mı? Ve ben tüm gün dışarıda olacağım. Size iyi şanslar çocuklar.
4: Daha önce garsonluk yaptın mı?
2: Aslında yaptım, evet.
4: Tamam.
10: Bu çok çabuk.
1: Ha, evet, öyle olacağını söylemiştim.
10: Pekala, bakalım Ali neler yapacak.
4: Pekala, sana etrafı göstereyim.
2: Tabii.
4: Gel. Evet, bu Adam. Carl'ın muhteşem
2: Merhaba,
4: oğlu.
2: Merhaba, ben Holly.
4: Evet.
2: Tanıştığımıza sevindim.
11: Ben de.
4: Ve bu Carly. Harika garsonlarımızdan biri.
2: Merhaba.
4: Merhaba.
2: Tanıştığımıza sevindim.
4: Sana mutfağı göstereyim, gel. Evet. Merhaba.
2: Bakın, merhaba, ben
4: bu
2: Holly.
4: Bugün bizimle eğitim görecek.
10: Ali'nin oğlunla bir sorunu olmasına rağmen diğer çalışanlarla iyi gibi görünüyor.
1: Onda bir potansiyel görüyorum. Harika gidiyor.
4: Merhaba Benny. Ne haber? Bu Holly. Yeni stajyerimiz.
2: Merhaba. Ben Holly. Tanıştığımıza sevindim.
1: Bu çok tuhaf. Beni burada ne yapıyor?
10: Beni kim?
1: Beni benim fırıncım. Gündüzleri çalışır ve öğlen vakti işi biter gider.
10: Görevlerini açtığını mı düşünüyorsun?
1: Umarım öyle değildir çünkü bu beni çok kızdırır.
10: Pekala, gözümüz üstünde olsun ama bu arada Ali'nin altında eğitilirken bakalım Holly neler bulacak.
1: Tabii.
4: Hey, şu anda çok fazla vaktim yok. Bu yüzden Holly'yi senin eğitmeni istiyorum, tamam mı?
1: Ali'nin bunu söylediğine inanamıyorum.
10: Ali'nin eğitim görevlerini Carly'ye devretmesinin seni memnun ettiği söylenemez. Ama bu bizim için diğer çalışanların Ali ile Adam arasındaki düşmanlıkla ilgili neler hissettiğini öğrenmemize yardımcı olacak.
4: Bazı şeyleri hemen öğretebilir misin?
2: Tamam.
4: Adam'ın bilmediği her şeyi öğret onu, olur mu?
2: Tamam.
11: Bu çok
4: tamam,
11: komik.
4: Teşekkür ederim.
10: Bu hiç profesyonelce değil. Yeni bir personel getiriyorsun ve onu bu düşmanca durumun içine sokuyorsun. Bir işteki ilk gün böyle olmaz.
1: Evet, bu beni memnun etmedi.
11: O kadınla iyi vakit geçirdin mi?
2: Vay canına, ne kadar düşmanca bir çalışma ortamı. Öyle
4: onların bazı sorunları var.
2: Ali ile ilgili ne düşünüyorsun?
4: Sadece burada çalışıyor. Diğerlerinden daha iyi değil. Tıpkı Adam'ın da daha iyi olmadığı.
2: Yani onu sen de mi sevmiyorsun?
4: Demek istediğim, ondan hoşlanmıyorum. Ama her neyse, ne yapalım?
11: Herkes bu konuda çok endişeli. Ama ona karşı koyan ve bir şeyler yapan tek kişi benim.
10: Adam'ın Ali ile ilgili olumlu fikirleri olmamasına şaşırmadım. Ama seni takip etmek istiyorsa iyi bir lider olmalı. Ve bu iyi bir liderlik değil.
1: Bu çok üzücü çünkü müşterilerle arası harika. Ama çalışanlarla arası iyi değilse bazı meziyetleri de yok demektir. Oysa burada bütün meziyetlerinin tamam olması gerekiyor.
2: Ama neden böyle, sorun nedir?
11: Deliriyor. Burada özel muamele gördüğümü düşünüyor. Ama aslında ben burada olmak bile istemiyorum.
2: Bunu yapmak istemiyor musun? Bu restoranda çalışmak
11: Hayır,
2: istemiyor
11: burayı
2: musun?
11: İşletmek istemiyorum. Kendi hayatımı yaşayacağım.
10: Adam'ın söyledikleri seni şaşırttı mı acaba?
1: Aslında bu benim için yeni bir haber ve çok üzüldüm. Bir gün oğlumun bu restoranı benden almasını
10: İçinde
1: isterdim.
10: İçinde bulunduğun durumu tamamen anlıyorum. Bir gün oğlunun işleri devralmasını umuyorsun. Bu aile işini yani. Ama bunu onun istemesi gerek.
2: Babam bu konuda ne düşünüyor? Destekliyor mu?
11: Burayı işletmemi tercih ederdi. Ama ben başıma buyruk biriyim. Ne yapayım?
2: Evet, kendin gibi olmalısın.
11: Evet.
10: Aile dinamiğini bir işe karıştırdığında bu her zaman zordur. Çocuklar her zaman ailelerinin ayak izlerinden gitmek istemez. Bir işletme sahibi ve bir ebeveyn olarak doğru
1: İyi bir noktaya değindin.
10: Ekranın şu tarafına bak. Bir teslimat alıyor gibisin. Bu normal mi?
1: Hayır.
10: Görünüşe göre fırıncın beni mutfağına birkaç malzeme getiriyor gibi.
1: Bu çok tuhaf çünkü ben tüm alışverişi yaptım. Bunlar benim malzemelerim değil.
11: Beni.
3: Ne oldu? Nasıl gidiyor?
11: Dikkatli ol. Ali'nin tepesi atmış.
3: Tamam dostum. Dikkat ederim. Buraya tekrar gelmemesini sağla.
10: Beni her ne yapıyorsa Adam bunu biliyor çünkü onu Ali konusunda uyarıyor.
1: Evet, onu neden uyarıyor? Neler oluyor? Neler dönüyor?
12: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

alırsın gel. Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.

0: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, bellona.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
1: Budur.
2: Yeni.

0: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
2: Çekiyorum.
3: Evet.
4: Harikasınız
5: ya.
6: Nasıl oldu?
5: Bakalım.
7: Hadi bakalım.
8: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Gizli kameraların ve restoran sırları ekibinin yardımıyla Bakehouse restoran ve barın sahibi Carl, oğlu Adam ve garsonu Alan'in tüm personelin önünde kavga ettiğini öğrendi.
12: Seni sersem.
13: Durumun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum.
11: Ellie eğitim sorumluluklarını başka bir garsona devrediyor.
13: Bu beni memnun etmedi.
11: Ve Adam aile işini devralmayla ilgilenmiyor.
13: Bu yeni bir haber ve beni üzüyor.
11: Ama daha şüpheli olan şey fırıncı Benny'nin mesaisi bittikten sonra restoranda bulunması.
13: Neler oluyor, neler dönüyor?
11: Benny Adam'ın yardımıyla fırına yetkisiz malzemeler getiriyor.
14: Benny her ne yapıyorsa Adam bunu biliyor çünkü onu Ali konusunda uyarıyor.
13: Şaka mı yapıyorsunuz? Burada bir şeyler doğru değil. Tuhaf olan şeyler var. Her şey iyi gitmiyor.
14: Elinde çikolata, şeker ve glutensiz un var gibi görünüyor. Bu malzemeleri tariflerinizde kullanıyor.
13: Hiçbir şeyin içinde glutensiz un kullanmıyoruz.
14: O zaman durum daha da şüpheli bir hal alıyor.
13: Benim sütümü ve benim yumurtalarımı kullanıyor.
14: Bu hırsızlık. Fırıncı değilim ama... Bu bana brownie hamuru gibi geldi.
13: Bu brownie'leri kimin için yapıyor? Benim restoranım için olmadı kesin.
14: Bunu öğrenmenin bir yolu var tabii ki. Holly, arka taraftaki mutfağa gitmeni ve Benny ile konuşmanı istiyorum. Bakalım neler
15: tamam,
14: çeviriyor.
15: Merhaba, bugün ne pişiriyoruz?
16: Sadece birkaç brownie
15: güzel,
16: yapıyorum.
15: Güzel, gizli bir tarifin falan mı var?
16: Bunlar glutensiz brownie.
15: Glutensiz
16: evet.
15: Mi? Aa ne güzel. Bu da glutensiz brownie yaptıklarını bilmiyordum.
16: Ha yapıyorlar. Biraz sonra dönerim.
15: Aa tamam.
13: Glutensiz hiçbir tatlı yapmıyoruz. Benny Holly'ye yalan söylüyor.
14: Hadi bunun senin tarifin olmadığını onaylayalım.
13: Evet.
14: Holly birkaç brownie kapıp kontrol odasına getirsene. Böylece onları inceleyebiliriz.
15: Tamam Charles.
14: Daha şimdiden bunun kişisel kullanım için olmadığını söyleyebilirim. Benny yan iş yapıyor ve Adam da bu konuyu biliyor.
13: Adam neden Benny'nin çalmasına müsaade ediyor? Bu faaliyetlerin bir bedeli olduğunu ne zaman öğrenecek? Bu iyi bir şey değil.
14: Merhaba Holly.
15: Merhaba Charles Brownie.
14: Harika, teşekkür ederim. Hiç kimse çıktığını fark etmeden restorana geri dön.
15: Tamam.
14: Hadi birer ısırık alalım ve bu şeylerin tadı nasılmış bakalım. Bunların tadı seninkiler gibi.
13: Bunlar bizim tarifimiz değil.
14: Ama açık olan şey bunları kendi kişisel faydası adına yapmak için senin mutfağını ve malzemelerini kullanıyor olması. Bu iyi değil. Holly gidip Adam'la konuş ve Adam'ın Benny'nin pişirdiği bu brownie'lerle ilgili bildiği şeyleri öğren.
15: Tamam Charles. Adam biraz konuşabilir miyiz?
16: Evet.
15: Arkadaki fırıncı Benny ile konuştum ve glutensiz brownie yaptığını söyledi.
16: Hı hı, evet.
15: Menüden kontrol ettim ve onları göremedim.
16: Önemli bir şey değil, endişelenme.
13: Bunu sevmedim.
15: Yani sorun yok mu?
16: Evet, evet.
15: O zaman bunu zaten biliyordum.
16: Evet.
13: Yeteri kadar gördüm, çok üzücü. Şu an oğlumla konuşmam gerekiyor.
14: Bu durum Ali'yi test etmek için iyi bir fırsat. Bakalım sen ortalarda yokken senin çıkarlarını koruyacak mı?
13: Bu iyi bir fikir.
14: Holly, Benny'yi mutfakta brownie yaparken gördüğünü Ali'ye gidip söylemeni istiyorum.
15: Tamam Charles, gidiyorum. Hey Ali, şurada seninle biraz konuşabilir miyim?
17: Tamam, tamam olur.
15: Az önce arkada fırıncıyla konuşuyordum.
17: Evet.
15: Glutensiz brownie yapıyordu. Ve bunun menüde olduğunu sanmıyorum, öyle değil mi? Kontrol ettim ve yoktu.
17: Menüde yok. %100 emin misin peki?
15: %100 eminim.
17: Pekala, onunla konuşacağım. Hey Benny. Neler oluyor? Az önce glutensiz brownie yaptığını duydum. Bu doğru mu?
16: Burada ne yapıyorsun? Niye arkaya geldin?
17: Az önce menünüzde bulunmayan glutensiz brownie yaptığını
16: duydum. Tek yaptığın
17: duydum.
16: Şey sorun çıkarmak.
14: Aslında senin çıkarını düşünüyor. Arkanı kolluyor.
16: Lütfen buradan çık. Bu restoranda seni
17: sen
16: istemiyorum.
17: Sen gerçekten inanılmaz
13: birisin. Bilmek istediğim tamam. Şey neden oğlum? Neden Adam
14: neden
13: beni korumuyor?
14: Neden oraya gidip Ali, Adam ve beni buraya getirmiyorsun? O zaman onlarla konuşuruz ve neler olduğunu öğreniriz.
13: Oğlumun beni bu kadar üzdüğüne inanamıyorum. Oğlum. Bunu düşünmek beni çok üzüyor. Bu iş nasıl bitecek bilmiyorum. Ona ne olacağını bilmiyorum. Ona ne olacağını bilemiyorum. Bilemiyorum. Ali, seni görmem gerek. Benimle ön kapıda buluşur musun? Biraz sonra orada olacağım. Adam, ön kapıya gitmen gerek. Hey Benny, hemen buraya gel. Beni takip edin.
17: Nereye gidiyoruz?
13: Evet, neler oluyor?
11: Austin, Texas'ta bulunan Bakehouse restoran barda gizli bir operasyon yürüttükten sonra restoran sırları ekibi restoran sahibi Carl'ın oğlu Adam ve garsonu Ellen'in tüm personelin önünde kavga ettiklerini ortaya çıkardı.
17: Para kazanmam gerek.
16: İşine dön.
17: Ben babamın parasıyla
13: durumun
17: yaşayamam.
13: Durumun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum.
11: Ellie eğitim sorumluluklarını başka bir garsona devrediyor.
17: Ona her şeyi hemen öğretebilir misin?
11: Ama daha da kötüsü, Adam aile işini devralmakla ilgilenmiyor.
16: Hayır, burayı işletmek istemiyorum. Kendi hayatımı yaşayacağım.
11: Ve bunun yerine Adam, restoran malzemelerini ve fırını brownie yapmak için kullanan fırıncı Benny ile birlikte çalışıyor gibi görünüyor.
13: Neler oluyor anlatın.
14: Bana neler olduğunu anlatın. Adım Charles Stiles. Restoran sırları ekibindenim. Baban şirketimi aradı çünkü Ali ile arandaki düşmanlığın işini mahvedeceğini düşünüyordu. Ama bugün aranızdaki büyük sorunu keşfettiğimiz gibi daha da büyük bir sorunu keşfettik. Ve sen beni. Buradaki brownie'leri hatırlıyor musun? Evet, hatırladın mı? Bu glutensiz ve menüde yer almıyor.
16: Hayır, bu hiç tanıdık gelmiyor.
13: Aptal rolü yapma. Tüm gün boyunca seni izliyorduk. Brownie yaptığını biliyoruz.
16: Üzgünüm Carl. Biraz para kazanmaya çalışıyordum. Bunun senin için bir rekabet yaratacağını düşünmemiştim. Bana ikinci bir şans ver.
13: Bu konuda sana ikinci bir şans veremem. Kovuldun.
16: İşimi kaybettiğim için o kadar da üzülmedim. Unlu mamullerimle iyi para kazanıyorum ben. Kendime başka mutfak bulurum.
13: Benny'nin bizden çalmasına nasıl izin verirsin?
16: Pazarda başarılı olacaklarını ve sonra bunları restoranda servis etmeye başlayabileceğimizi düşündüm. Çünkü menüde glutensiz ürünlerimiz yok.
17: Carl, bu zayıf bir bahane.
13: Hadi dur biraz. İyi bir garsonsun ama kötü bir yanın var. Bunun hemen değişmesi gerekiyor.
17: Çünkü onlar işlerini yapmıyor.
16: Kimsenin onu sevmediğini görmedin mi? Bu kadınla bir gün daha çalışmam. Yani ya ben ya da o.
13: Adam, bu beni üzüyor ama Ali'yi seçmek zorundayım.
16: Lanet olsun.
17: Yani kovulmadım değil mi?
13: Ama bu tavırlarını düzeltmek zorundasın. Yani evet, kovulmadın.
17: Teşekkür ederim.
16: Onu kovmayacak mısın?
13: Hayır. Tüm gün sizi izliyordum. Daha fazla bu işin içinde olamazsın. Önünde uzun bir hayat var. Dışarı çık. Gerçek bir iş bul. Biraz büyü. Her zaman geri dönebilirsin. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Buraya gel. Gel bir dakika.
16: Benim yerime onu seçtiğinde kötü hissettim. Ama gönlüm restoranda değildi. Yani dışarı çıkacağım. Başka işler arayacağım.
14: Bugün zor bir karar vermek zorunda kaldın ve açıkçası Adam bu restoranı işletmeye hazır değil. Belki bir gün geri gelir ve hazır olur. Ne dersin?
13: Böyle bir şey gerçekleşirse harika olur. Teşekkür ederim.
14: Evet, kesinlikle.
13: Charles ve restoran sırları ekibine buraya gelip bana yardım ettikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Daha önemlisi, Adam'la olan sorunumu çözdüğüm için çok mutluyum. Çıkıp gitsin ve büyüsün.
11: 4 ay sonra. Kovulduğundan beri Benny başka bir işe geçti. Adam yarı zamanlı bölge üniversitesinde başladı ve biyomedikal mühendislik okuyor. Ellie tutumunu değiştirdi ve müdür yardımcısı olmayı umut ediyor. Ve Carl, Bakehouse restoran ve barında personel uyumunun geri döndüğünü bildirmekten çok mutlu.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim Kop'ta sadece 239 lira.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
18: Bellona. Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
19: Çekiyorum.
20: Evet.
21: Harika.
20: Nasıl oldu?
21: Nasıl?
20: Bakalım.
21: Hemen.
22: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
23: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
24: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Büyük Sarı Kapı. Evet, dışarıdayım. Güzel bir fiyata Ford Mustang 5.0 aldım. Aradığım her şey var. Çok hoşuma gitti. 80'ler tarzı ve 250 beygir gücünden bahsediyoruz. Konuyla ilgilenen gençlere uygun giriş seviyesinde bir Cabrio Muscle Car. Büyük Sarı Kapı. Evet, dışarıdayım. Güzel bir fiyata Ford Mustang 5.0 aldım. Aradığım her şey var. Çok hoşuma gitti. 80'ler tarzı ve 250 beygir gücünden bahsediyoruz. Konuyla ilgilenen gençlere uygun giriş seviyesi...

0: oldukça satın alınabilir duruyor.
1: Evet, arabanın sorunlarını keşfediyor.
0: Bu çok iğrenç.
1: Eğer görünümünü ve performansını olması gerektiği seviyeye getirebilirsek üzerine kâr da edebiliriz. Yukarıya kaldırıp çalışmaya başlayınca çok eğleneceksin, bayılacaksın.
0: Belki de sen arkada çalışırken ben de kaputun altıyla ilgilenirim.
1: Senin arkanda çalışmamı sağlayamazsın, Edward. ...1303 demek, Texas sarısı, Volkswagen Beetle.
0: Eskiden 18 yaşında arabanla dolaşıp hava atacaksan böyle atılırdı. 1600 cc'lik bir güçten bahsediyoruz. Gerçekten harikaydı. Ama çok fazla işlem gerekiyordu. Ben de böyle böyle arabalarla çalışmaya başladım.
1: Yani başkasına para vermemek için.
0: Evet, tanıdık geliyor değil mi?
1: Biraz tanıdık geliyor sanki ama bak ne diyeceğim, yalnız değildin. 80'lerde Amerika'da Volkswagen Beetle hayran olan çok sayıda araba sever vardı. Bu onları da heyecanlandıran bir arabaydı. Tıpkı muscle car'ların dönemi olan 60'lar ve 70'lerin arabalarının olduğu gibi. Üzerinde çalışmaya çok uygun bir araba, büyük bir motoru var. Bu arabalarsa o zamanlar yeterince sevgi ve takdir görmemişti.
0: Nasıl bir his olduğunu biliyorum.
1: Yeterince sevilip takdir edilmediler. O zamanlar çok düşük fiyatları alabilirdiniz. Fakat artık dünya değişti. Araba fiyatları çok yükseldi. Özellikle de o jenerasyonun muscle arabalarının fiyatları. Ve artık ilk muscle arabasını alıp üzerine yatırım yapmak isteyen daha genç, muscle severlerin alabileceği fiyat aralığının üzerine çıktı.
0: Kesinlikle. Sorun tam olarak bu değil mi? Eğer gençseniz ve muscle sayılabilecek bir araba istiyorsanız o eski klasiklere yaklaşamıyorsunuz.
1: Tabii Toyota Prius'a da dikkat etmek
0: lazım. Ancak size şunu söyleyeyim. 80'leri düşünün. O zamanlar piyasada güzel arabalar vardı. O arabaların da çok iri, güçlü motorları vardı ve fiyatları da gerçekten oldukça ucuzdu.
1: Yani demek istediğim çok klasik sayılmayacak bir muscle car'a yönelmemiz gerektiği. Evet, genç muscle severlerin de ilgisini çekebilecek bir şeyler bulmalıyız. Paralarının yetebileceği türden bir şeyler. Evet evet, bunu yapabiliriz.
0: Aklında nasıl bir şey var?
1: Öyle birinin ne kadar para harcayabileceğini düşünmemiz gerekiyor. 8-9 bin civarında satabileceğimiz bir şeyler olabilir.
0: Mesele şu ki bu piyasadaki en ucuz arabaya yönelmen gerekeceği anlamına geliyor. Bu da atölyeye girip bir hurdayı ayağa kaldıracağız demek.
1: Hadi ama biraz sevgi göster.
0: Aynen öyle.
1: Bu araba çok uygun. Şuna bak. Tüm genç muscle severler böyle bir arabası olsun ister. Büyük bloklu bir motoru var ve performans göstermeye de hazır. Sorun şu ki böyle arabalar gerçekten pahalı. Çok güzeller ama bunun da bir bedeli var. Şu anda yapmak istediğimiz şey bu gençlerin pazarına girebilmek. Çok fazla parası olmayıp da kaputun altında biraz da Burt Reynolds gücü olsun isteyen insanlardan bahsediyorum. Bunun için de aklımda 5 litrelik Fox gövdeli Mustang var. Hey Şerif, sen misin? Evet, dışarıdayım. 88 model çalışan bir Mustang size 10 bin doların üzerine kadar bir fiyata mal olabilir. Bu Fox modeli Mustang'i görmeye geldim. Nerede?
2: Burada, arkada duruyor.
1: Şerif bunu pazarlıksız 2500'e satıyor. Ancak tabii ki fiyatın iyi olup olmadığına ben karar vereceğim. Anahtarları var mı?
2: Evet, anahtarları içinde. Ne aradığını biliyor musun?
1: Biliyorum, evet evet. Neden? Meşgul müsün?
2: Evet, meşgulüm.
1: Pekala, sorun yok. İşte burada. Hanımlar beyler, şuna bakın. Bu tüm ihtişamıyla 5 litrelik 1988 model Fox gövdeli Mustang. Birçok insan bu arabaya hak ettiği sevgiyi göstermiyor. Tarzlarından ve görünüşlerinden ötürü hak ettikleri kadar sevilmiyorlar. Fakat 1988'de neler giydiğimizi düşünün. Aslına bakarsanız Ford bu arabanın o kadar iyi olduğunu düşünüyordu ki 10 yıllık üretim döngüsü boyunca sonuna kadar değişiklik bile yapmadılar. Bu arabayla çok iyi iş çıkardıklarını düşünüyorlardı. 225 beygir gücünde 5 litrelik V8 yakıt enjeksiyonlu tamamı Amerikan yapımı bir Ford Muscle motoru var. Bu oldukça güzel ve sağlam görünüyor. Bu arabanın daha önce kaza yapıp yapmadığını anlamak için bacakları arkadaki çarpma paneline, bölme duvarlarına ve diğer bacaklara bakmanız gerekiyor. Bu iyi görünüyor. Biraz sürpriz oldu çünkü neredeyse anında bu arabada çok fazla boya işçiliği olduğunu anladım ve sanki biri hava hortumuyla boyamış gibi duruyor. Çünkü pek iyi bir boyama olduğu söylenemez. Evet, bu konuyla ilgilenmemizin gerekeceği aşikar. Kabriyo arabalarda yapıları gereği sıklıkla karşılaşılan zayıflıklardan biri de yapısal bütünlüktür. Ve bu konuda bir arabanın durumunu anlayabilmek için 50 metre uzaktan bile tek bir şeye bakmanız yeterli olur. Paneller arası boşluklar. Panel boşluklarının tepeden en alta kadar aynı şekilde gitmesi gerekiyor. Uçlardan birinde daha sıkışıksa eğer

0: şasinin döndüğü anlamına gelir. Bu da bu arabalarda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bunu da kapılardan birini açıp kapayınca anlayabilirsiniz. Bunda sorun yok gibi görünüyor. Pekala, şimdi burada kontrol etmemiz gereken bir başka önemli şey de, kapıyı kapatayım, şu sesi keseyim ve her şeyin yolunda olduğundan emin olayım. Bu ses uğruna ölünesi bir ses değil mi? Egzozdan gelen o 5 litrelik V8 çağlaması kesinlikle harika. Fan da çalışıyor, bu da güzel. Hidrolik direksiyon tamam, şalt tesisi yerinde. Ancak asıl önemli test bu aracın açılıp kapanabilen tavanına uygulanacak. O da çalışıyor gibi görünüyor, oldukça iyi. Evet, hiç fena değil. Çizik yok, işaret yok, yıpranma yok. Tavan da yeni gibi çalışıyor. Bunlar iyi haberler. Bara gidip kendin bak, kendin incele dedi. Biz de biraz yola çıkarıp nasıl gittiğine bakalım o zaman. Bu arabayı herkes sevmez ama çok sayıda da hayranı vardır. Ben de onlardanım. Çünkü bu arabalar zamanında çok ucuzdu. Çok düşük fiyatlara alabiliyordunuz. Üzerinde çalışması da kolay. Parçalarını her yerde bulabiliyorsunuz. İsterseniz gidip 5 litrelik V8 bir motor alabilir ya da kendinize gerçek bir muscle car yapabilirsiniz. Üstelik de bütçeniz sarsılmadan. Bu araba kısa gövde ve uzun kaportasıyla midilli sınıfının tanımı gibi adeta. Diğer üreticiler de bu sınıfta rakip araçlar çıkardı ancak sadece Mustang günümüze kadar gelebildi. Bu modele devasa bir hava akışı sensörü eklediler. Böylece arabada hava alımına dair yapılacak tüm değişikliklere otomatik olarak adapte olabildi. Bu da bu motora performans eklemenin zor olmadığı anlamına geliyor. Eğer olabilecek en üst fiyattan satmak istiyorsak bu motor modifikasyonu olayına da girmemiz gerekiyor. Performanstan bahsetmişken 225 beygir gücü, 300 pound footluk torku, sıfırdan 100'e yaklaşık 7 saniyede çıkması ve bu sayede çeyrek mil performansını da 15.5 saniye indirebilmesi, ki kendi jenerasyonundan bir araba için fena bir rakam değil. Fox gövde tabiri Fox platformdan kaynaklanıyor. O nesildeki orta boy Ford'larla paylaştığı tek tip gövdenin ismi. Fakat bu araba Fox gövdeli Mustang'ler arasında en çok satılanı. Ve şu anda bulunduğum konumdan bunu anlayabiliyorum. Pasifik sahil yolunda 5 litrelik V8 motoru ve açılan üstüyle kesinlikle harika. Arkadaki diferansiyelden biraz ses geliyor. Bunu birazdan daha detaylı olarak inceleyeceğim. Fakat bu arabada klima, hız kontrolü ve elektrikli camlar var. Bu arabanın her şeyi var diyebiliriz. Gerçekten hoşuma gitti. Bahsettiğim ses beni gerçekten rahatsız ediyor. Bundan endişelenmemin sebebi ise bu arabaların standart olarak LSD, yani kilitli diferansiyelle donatılmış olması. Yani debriyajı bırakınca bu arabanın arka tekerlerinden ikisinin de spin atması gerekiyor. Ve bunu denemek için yapmamız gereken şey kenara çekecek bir yer bulup arabanın bunu hala yapıp yapmadığını görmek. Eğer yapmazsa bu benim bilinçli alım kararımı etkileyecektir. Ucuz bir şekilde tahmin edebileceğim bir şey için riske girer miyim yoksa vaz mı geçerim? Sanırım durumun ne kadar kötü olduğunu görmem gerek. Bu yüzden kenara çekelim ve evde denememenizi tavsiye edeceğim bir şey, yani debriyajı bırakıp tekerlere spin attırıp attıramadığımı görelim. Pekala, işte başlıyoruz. Bir otoparkta güzel sakin bir yer buldum. 6000 devirde debriyajı bırakalım, bakalım ne olacak. Yalnızca bir patinaj izi var. Bu pek de iyi değil. Arabanın yalnızca tek teker üzerinde spin atıyor olması, yalnızca tek tarafın çalıştığı, tek tekerin spin attığı anlamına gelir. Oysa ikisinin de spin atması gerekiyordu. Bu da arabanın diferansiyelinin bitik olması demek. Fakat daha önce de söylediğim gibi parçaları bulunabiliyor ve ucuz. Üzerlerinde çalışması kolay. Bu da et için çok zorluk çıkaracak bir durum değil. Sonuç olarak bu arabayı istiyor muyum? Şerif $2,500 istiyor ve bu fiyatı almamak aptallık olurdu. Şerif, bu arabayı bana yazar mısın lütfen? Böylece Fox gövdeli bir Mustang aldım. Bu arabaların iyi durumdaki halleri 10 bin dolara kadar fiyatlara gidebiliyor. Yani buradan biraz kar çıkarabiliriz. Edin çok hoşuna gidecek. Evet. Hadi ama neredesin? Evet oğlum neredesin? Gel de şuna bak. Gidip böyle güzel bir şey satın aldım. Fox gövdeli 5 litrelik motoru var. Hadi et, gel de şuna bak. Bu bir 1988 model 5 litrelik Fox gövdeli Mustang. Sesi harika. Orada olsan sen de duyardın. O da ne öyle?
1: Geiger sayacı görmüyor musun?
0: Peki neden bir Geiger sayacına... Neyse hiç girmeyelim oraya. Hadi şuna bir bak.
1: Oldukça satın alınabilir duruyor.
0: Satın alınabilir doğru kelime. Fiyatı yalnızca 2500 dolardı yani yaklaşık 1700 pound. Şuna bir bak. İlk aracını alacak muscle severler için harika bir araba. Bizim de yardımımızı alacakları bir proje arabası olacaktır. Ellerini kirletmeden korkmayacak birine gidecektir.
1: Sanki birileri daha önce de ellerini kirletmiş gibi. Şu boyanın haline bak. Durum gerçekten ortada.
0: Tamam. Onun için endişelenme. Hepsini tahmin edebiliriz. Senden ön farlarla ilgilenmeni, lastikleri değiştirmeni ve tekrar boyamanı istiyorum. Arka tarafın dişlilerini de değiştirmek isteyebiliriz.
1: Gördüm, evet.
0: Ne yaptığımı gördün mü?
1: Kilitli diferansiyeli tamir ederken bir yandan da arka dişlileri küçültmek istiyorsun galiba. Çünkü yalnızca tek taraflı patinaj yapabiliyorsun.
0: Bunu fark ettin demek. Bunu tahmin edebiliriz ama arabanın altına girip işe başladığın zaman tamamen kendi dünyanı yaratmış olacaksın.
1: Fiyatını uygun mu tutmak istiyorsun?
0: İlk arabasını alacak olan genç muscle severlerin ilgisini çekecek bir araba olmalı bu.
1: Bak ne diyeceğim, bu fikri çok sevdim. Bunu yapmak güzel olacak ve işin bittiğinde bu arabanın fiyatı çok daha yüksek olacak.
0: Sanırım işimiz bittiğinde demek istedin. Biz yani, biz.
1: Gerçekten mi? Tamam. Hadi o zaman atölyeye girelim. Belki de sen arkada çalışırken ben de kaputun altıyla ilgilenirim.
0: Senin arkanda çalışmamı sağlayamazsın Edward ama arabayı atölyeye sokmana yardımcı olabilirim. Kapıyı aç. İşte böyle, o Geiger sayacını da bırak artık.
1: İçeri giremiyorum.
0: Kapıda mı kaldık? Kapıda bıraktın bizi.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso. Yeah.
7: Silver Moon. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona.
15: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
16: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
17: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Boy boy boy boy boy boy boy.
18: dostum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
0: Genç muscle car meraklıları için başlangıç seviyesine uygun bir motor bakıyoruz. Bu arabanın her şeyi var diyebiliriz. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ama Ed'in bu konudaki hisleri biraz karmaşık.
1: Mike, bu 80'lerden kalma Mustang'e geldiğinde biraz şaşırdım. Ancak genç bir araba sever için hazır etme fikri oldukça hoşuma gitti. Şu anda motora bir göz atacağız. Giriş ve çıkış borularını ayarlayarak daha iyi nefes almasını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca süspansiyonun da daha rahat ve sürüşe izin vermesini sağlamalıyız. Ve tabii ki bu berbat boya işçiliği konusunda da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama öncelikle Mike'ın bu rezil patinajına neden olan şeyi bulmalıyım. Mike'ın bu utanç verici patinajının çift çizgi yerine tek çizgi yapmasının nedeni tamamen kullanıcı hatasına bağlı değil. Bu arka dingille daha da detaylı belirtmek gerekirse kilitli diferansiyelle ilgili bir mesele. Standart bir diferansiyel işte böyle çalışır. Arabanızın arka dingilini düşünün. Bir virajı döneceksiniz. Virajı alabilmeniz için dışarıdaki tekerleğin içeridekinden daha fazla mesafe kat etmesi, yani hızlı olması gerekir. Yani diferansiyel de aslında o virajı alırken enerjiyi en az direncin olduğu tarafa aktarıyor demektir. Fakat bunun dezavantajı ise gevşek bir zeminde veya buzdaysanız tekrar spin atacak ve iç tarafta hiçbir şekilde hareket etmeyecektir. Tıpkı Mike'ın atölyesinin dışında yaptığı gibi. Kilitli diferansiyel yani LSD ise bu sorunu spin atan tekerlekten çekiş gücü olan tekerleğe güç transfer etmek için kavrama düzenlemesi yaparak sorunu çözer. Bu arabadaki sistemde ise bir sorun olduğu aşikar. Bunu çözmek için de içini açmam gerekiyor. Şimdi bu barı da çıkardığıma göre cıvataları levhadan çıkarabilmem daha kolay olacak. Daha da önemlisi LSD birimini çıkarmam daha rahat olacak.

Ha, şuna bakın. Bu bizim ilk diferansiyelimiz. İlk bakışta diğer diferansiyellerden farklı görünmüyor. Pervane şaftının pinyon dişlisinden geçmek için nereden gittiğini görebiliyorsunuz. Etrafında ise tahriki oradan alan büyük dişli var. Ve tahmin edebileceğiniz gibi hareket ederken kendi etrafında dönüyor. Ve tabii ki diferansiyelin yaptığı şey motordan gelen enerjiyi her bir tekerleğe dağıtmak oluyor. Bu diferansiyeli biraz daha özel yapan, kilitli diferansiyel özelliğini katansa buradaki küçük parçalar. Sihrin kaynağı işte burası diyebiliriz.

0: Şimdi büyük çarkı çıkardığımıza göre LSD'nin içinde neler olduğunu daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bakarsanız iki tarafta da üç küçük metal sap olduğunu göreceksiniz. Onlar aslında kavrama levhaları. Ve durumlarını anlayabilmek için biraz daha derine inmek gerekiyor. Bu o küçük kavrama setlerinden biri. Parçalarını ayıracak olursam ilk göreceğiniz şey kasaya giren küçük metal sapları olan kavramalardan biri olacaktır. Bakın, bu buraya giriyor ve sonra ise dairesel diskler var. Ve içlerindeki şekiller yivlerimizdekilerle uyacak şekilde. Ve böylece devam ediyor. Kavramaların temel yapıları işte bu şekilde. Mike'ın sorununa dönecek olursak, motoru ve vites kutusunu ve ikisini bağlayan kavramayı düşünürsek, eğer kavramınız kaymaya başlarsa doğal olarak tahrik kaybedersiniz. Bu LSD'mizin içinde olan da tam olarak bu olabilir. Kavramaya bir göz atalım. Aslına bakarsanız ilk elime aldığımda sürtünme kısmında büyük dişli parçası eksikleri vardı. Eğer kavramaları değiştirirsek, kilitli diferansiyelimiz artık kayma yapmaz. Yeni parçaları yağlayıp doğru sırayla yerleştirerek tekrar yuvalarına takıyorum. İstavroz dişlilerini tekrar takıp büyük dişliyi yerine bağlıyorum. Pekala, büyük dişlimiz artık tekrar yerinde. Pinyon dişlisini yerine takıyorum. Böylece birlikte nasıl olduklarını görebiliyorum. Buradaki mesele sonuç olarak bir nihai tahrik oranınızın olması. Ancak bu az da olsa değişiklik gösterebiliyor. Yani Mike'ın dişli küçültmek istemesi biraz mekanik avantaj sağlamak için uğraşmamız anlamına geliyor. Bu yeni seti eskisiyle kıyaslarsak eskisi 3.08.1 orana sahipken şimdiki 3.73.1 orana sahip. Yani bisikletinizdeki dişlileri küçültmek gibi düşünün. Devir başına lastiklerin daha hızlı dönmesini sağlıyor. Bu sayede çizgiden çok daha hızlı hareket edebileceğiz ve sürmesi de çok daha keyifli olacak. Şimdi yeniden yaptığım ve düzenlediğim LSD'yi yerine takmalıyım. Nihai tahriyi değiştirirken genellikle atlanan bir şey de hız ölçeri tekrar kalibre etmektir. Hız ölçerinizi kalibre etmek için yapmanız gereken hız ölçerin dişlisini sizin dişli oranınıza tekabül edecek şekilde ayarlamaktan ibaret. Hepsi bu. Bu kalibrasyon olmadan hız ölçerimiz bize yanlış değer verir. Bu da arabanın olduğundan daha hızlı gittiğini düşünmemizi sağlar. En önemli faydası ise hız cezalarını engellemesi olur. Sırada arka dingillere bakarken durumunu fark ettiğim egzoz sistemi var. Buraya bağlanmış olması gereken bir egzoz borusu var. Yakıt deposundan arabanın iki taraftan da arkasına gidiyor. Fakat dikkat ederseniz birilerinin bununla oynadığını görebilirsiniz. Bu egzoz sistemini ve susturucuyu köprücük ve zar zor bir arada tutan berbat bir kaynak işçiliği var. Ve biraz daha arkaya gittikçe durum daha da kötüleşiyor. Pervane şaftında bir sürtünme işareti var çünkü egzoz dönerken pervanelere dokunuyor ve bu da kulağa çok güzel gelen tatlı bir üvme sesine neden oluyor. Katalitik konvertörler ise bir şekilde sorunsuz. Bu harika. Hem de sistem üzerinde 4 adet bulunuyor. Ve daha sonra tam önde, bakın işte burada, direksiyon minne yer açmak için takılmış büyük devasa bir boşluk var. İstediğimiz bir şey değil. Ben de katalitik konvertörlere kadar tüm egzoz sistemini değiştiriyorum. Egzoz artık pervane minne dokunmayacak. Mustang'in sesi daha iyi çıkarken gücü de artacak. $500. Mike'ın da alışveriş sırasında bu kadar tutumlu olmasını umut ediyorum.
1: Güney Kaliforniya'ya dair en sevdiğim şeylerden biri de gürültüsü. Çünkü bu binaların ötesinde nereye giderseniz gidin, size otomotiv dünyasında yardımcı olabilecek birilerini bulabilirsiniz. Bu araba koleksiyonları olabilir, araba parçaları olabilir ve şimdi olduğu gibi performans parçaları olabilir. Ohohoho, şuna bakın. Merhaba baylar. Merhaba, nasılsınız? Brian sen misin?
2: Evet Brian benim. Brian, nasılsın Mike? Nasıl gidiyor?
1: Hiç fena değil, sağ ol. Vay canına, bu da ne böyle?
2: Bu bir 2015 model Mustang GT.
1: Güzel.
2: Biz de en son çıkan ve en iyi parçalarımızı test ediyoruz.
1: Eğer sattığınız bir parça elinize geçerse ne yapıyorsunuz? Bir arabaya bağlayıp daha fazla beygir gücü üretmeye mi çalışıyorsunuz?
2: Evet, tüm ürünlerimizi dinamo ile test ediyoruz. Beygir gücünü, torkunu, sürülebilirliğini kontrol ediyoruz. Ve tüm Amerika'da yasal olmalarını sağlamak için her üründe emisyon testleri yapıyoruz.
1: Harika. Kesinlikle doğru yerdeyim. 88 model Fox gövdeli bir Mustang'im var.
2: 88 modelleri iyi biliriz.
1: Öyle mi?
2: Onlarla başladık.
1: O zaman elinizde onlara uygun parçalar da var.
2: İsteyebileceğin her şey var.
1: Bu iyi oldu çünkü kredi kartımı da getirmiştim. Hadi
2: güzel,
1: biraz alışveriş
2: biraz para
1: yapalım.
2: Harcayabiliriz.
1: Pekala.
2: Hadi başlayalım.
1: Buna karşı değilim.
2: Pekala.
1: Pekala. Brian, ihtiyacım olan parçaların listesi oldukça uzun değil mi? Durum nedir peki? Venturi boğazı
2: var. Daha küçük başlıklar.
1: Soğuk hava alımı için başlıkları küçültmeli.
2: Evet, bir de vites altı palangası.
1: Vites altı palangası, tamam. Arabaya çok fazla ekleme yapılacak. Peki ne gibi bir fark yaratacak?
2: Tekerlerde 30 beygir gücü olan bir 88 model 5 litrelik motorunuz olacak.
1: Gerçekten mi? Bu ciddi bir artış, öyle değil mi?
2: Evet, evet.
1: Bu çok iyi. Ve tüm bu parçaların burada yapıldığını mı söylüyorsun?
2: Hepsi burada yapılıyor.
1: Görmem gerek.
2: Hadi başlayalım o zaman. Pekala Mike. Burada olan şu. Tüm başlıklarımız CNC'li torna millerinden geçiyor ilk başta. Bu torna mili de yüksek basınçla bastırılarak parçayı büküyor. Ve CNC'li olması sayesinde her defasında aynı kusursuzlukta üretilebiliyor.
1: Evet.
2: Ve performans da çok iyi çünkü tüpte hep aynı şekil veriliyor.
1: Bu sayede optimum akışı sağlayabiliyorsunuz.
2: Optimum akış ve kusursuz uyum.
1: Bu harika. Oldukça da hızlı yapılıyor.
2: Evet, hızlı yapılıyor.
1: Harika değil mi? Pekala, devam edelim. Burada ne var?
2: Burada da başlıklar için çatallara kaynak yapan çok sayıda robot setimiz var. Onlar flanş tesisatına kaynak yapıyor. Daha sonra ise başka bir kaynakçı başlığın kolektör tesisatını kaynaklıyor.
1: Çay molası veriyorlar mı?
2: Hayır. Ve öyle de asla, mi? Asla geç gelmiyorlar.
1: Asla diye izin de almıyorlar. Asla geç Hayır. gelmiyorlar. Eddie, bunlardan biriyle değiştirebilirim. Tüm bu modifikasyonlar bana $1000 mal oldu. Yaklaşık 700 pound. Bu crankta 15, yani tekerleklerde 30 beygir gücüne tekabül edecek.
0: Mike, arabanın sürüşünün gerçekte olması gerektiği gibi olmadığından yakınıyordu. Dikkatlice bakınca arka amortisörlerin kötü durumda olduğunu görebiliyorsunuz. Ve tabii ki bu da düzgün çalışmama ihtimallerinin söz konusu olması demek. İlk yapmamız gereken bunları değiştirmek. Eski hasarlı amortisörlerden yenilerine geçmek basit bir işlem. Ama arabanın kontrolü ve sürüşü konusunda çok işe yarayacak. Özellikle bu arabanın süspansiyonuyla ilgili durum şöyle. Burada ekstra amortisörler var. 4 amortisörlü bir sistemden bahsediyoruz. Bunun nedeni ise çizgiden kalkarken ekstra güç sağlayabilmek. Çünkü bu tekerlekleri döndüren tahrik reaksiyonunun arka dingili diğer yönde döndürme eğilimi var. Ve bu da olursa bir titreşim, bir sallanma oluşturabilir. Tekerlekler sıkışır ve bu yüzden çekiş gücünü kaybedersiniz. Bu yüzden buradaki küçük amortisör o hareketi durduruyor. O büyük patlamaya engel olarak gücün aşağıda daha eşit dağılmasını ve çizgiden daha hızlı kalkmanızı sağlıyor. Akıllıca. Şanslıyız ki bu amortisörlerin değişmesi gerekmiyor. Arka amortisörlerin değişmesinin ardından Mike performans yükseltici parçalarla gelmeden önce öndekileri de halletmem gerekiyor. Mustang'imizin öyle bir yükseltmeye gerçekten ihtiyacı var. Aa, bu çok iğrenç.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
12: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
11: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
13: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: Rabar Yedici. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da. Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
3: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: 80'lerden kalma bir muscle klasiği olan Fox gövdeli 5.0 Cabrio aldık. Mustang'imiz beklediğimiz gücün biraz altında olsa da biraz masraf ve emekle büyük gelişmeler kaydedilmeye başlandı bile.
1: Şuna bakın.
0: Evet, satın aldığım tüm parçalara hakim olduktan sonra hadi biraz alışveriş yapalım. Bu canavara tekrar kükremesini kazandırmak için işe koyulacağız.

0: Evet.
1: Çok kritik bir şey yapıyor olabilirdim. Ne yapıyorsun
0: Keşke
1: sen?
0: Keşke çok kritik bir şey yapıyor olsaydın. İhtiyar Mustang ne durumda?
1: Öncelikle arka tarafın dişlilerini küçülttüm.
0: Arka taraftaki dişlilerimin küçültülmesi gerekiyor diyormuş.
1: Benden öyle yapmamı istemiştin. Ayrıca egzoz sistemini de hallettim. Şimdi de süspansiyonu bitiriyorum.
0: Hepsi daha iyi bir sürüş sağlamak için. Bu çok iyi çünkü ben de senin hırıldama sorunun için ilaç almaya gitmiştim.
1: Benim hırıltı sorunum yok ki.
0: Var yani senin değil, arabanın. Ben de arabanın daha iyi nefes alabilmesi için bunları aldım. Yeni hava filtresi, yeni başlıklar, Venturi boğazı ve vites altı palangası. Tekrar yola çıkarabilecek her şeye sahibiz ve hepsi de Kaliforniya'ya uyumlu.
1: Bu gerçekten güzel çünkü bunu sağlamak hiç kolay değil. İyi iş.
0: Teşekkür ederim. Şimdi fark ettim biraz daha alışveriş yapmam gerekiyor. Yani ön farlar almam, lastikleri
1: poşet
0: halledeceğim
1: çay.
0: Ve hadi poşet çay alalım.
1: Teşekkür
0: Bana
1: ederim.
0: Bırak.
1: Şimdi tam da ilerleme kaydettiğimi düşünürken Mike yeni performans parçalarıyla geliyor. Buna yeni egzoz parçaları da dahil. Fakat aslına bakarsanız zamanlaması oldukça iyi. Daha önce de belirttiğim gibi bu başlığın ne kadar hasar gördüğünü işte buradan anlayabilirsiniz. Ancak Mike bize çok sayıda performans parçası getirdi ve gördüğünüz üzere buradaki egzoz çıkış borusunun mandrelli eğişmiş köşeleri var. Daha büyük bir sondaj borusu, daha da az kısıtlayıcı. Bu sayede motor daha iyi nefes alacak ve çok daha fazla güç üretebileceğiz. Ama aynı zamanda bunlara ek olarak bunun bir de endüksiyon tarafı var. Yani güzel bir Venturi boğazı, birkaç diğer parça ve daha rahat bir filtre var. Hepsini toplayınca tüm bu parçalar takıldığında bize 50 beygir kadar daha fazla güç kazandıracak. Tüm yapmam gereken parçaları yerleştirmek. Başlangıçta eski Venturi boğazı ile ilgileniyoruz. Venturi boğazı gaz pedalının konumuna direkt tepki olarak motora giren hava miktarını kontrol eder. Vay canına. Bu çok iğrenç. Bir şekilde alüminyum ve soğutucu tepkimeye girmiş ve bu iğrenç yapış yapış halde pıhtılaşmış. Bu da soğutucunun motorun bu kısmına girmemesi anlamına geliyor. Ki bu hiç iyi değil. Bu parça değiştirileceği için şanslıyız. Bize sorun çıkarmayacak. Hava alım sistemini çıkarmanın ardından diğer başlığı da değiştirip yeni gıcır gıcır soğuk hava alım düzeneğini rahatlıkla yerleştirebilirim. Pekala. Tübün son parçası devasa hava akış sensörünü Venturi boğazına bağlıyor. Ve tabii ki bunun yaptığı iş motora giren hava miktarını ölçmek. Fakat tüm bu ayarlamalar yüzünden motora daha fazla hava girecek ki bu güzel. Bu da motora daha çok hava girdiğini gösteriyor. İşte bu kadar basit. Hava girişini de tamamladığımıza göre vites altı palanga sistemine geçebilirim. Tüm arabalarda çok sayıda donatıya güç alayan palanga sistemleri vardır. Alternatör, klima, hidrolik direksiyon, su pompası gibi donatılara. Bu palangaların boyutunu değiştirirseniz motordan emilen gücü de azaltabilirsiniz. Bu sayede motordan alabileceğiniz maksimum beygir gücünü alarak arka tekerleklere verebiliriz. Bu bizim crank mini kasnağımız. Su pompası ve alternatör var. Şimdi yapacağım şey ise biraz mekanik avantaj sağlayacak. Tıpkı arka tarafın dişlerini küçültmek gibi. Yeni crank kasnağımıza bakarsanız eskisine kıyasla çok daha küçük bir çapı olduğunu görebilirsiniz. Bu da tüm yardımcıların biraz daha yavaş çalışması, bu sayede motordan daha az enerji alması anlamına geliyor. Bu da tabii ki motorun arabayı hareket ettirmek için daha fazla enerji alması demek. Bu sayede motordan alabileceğimiz maksimum beygir gücünü alarak arka tekerleklere verebilir. Böylece sadece hemen bağlanabilir parçalarla Mustang'imiz için çok fazla sayıda ekstra atı özgür kılmayı başardık. Mekanik parçalar bittiğine göre sıra gövdeye geldi.
0: Bu silik 80'ler görüntüsünün modern bir dokunuşa ihtiyacı olduğu kesin. Yeni farlar, yeni lastikler ve çok miktarda boya. Tabii ki siyah boyadan bahsediyorum.
1: Tamponlarımız boya atölyesinden geldi ve harika görünüyorlar. Sorun şu ki tamponlar iyi görünüyor ama arabanın kalanı öyle değil. Ama arabaya da ufak bir boya dokunuşu yaptıktan sonra hepsi harika görünecek. Tek yapılması gereken parçaları tekrar yerleştirmek. Şanslıyız ki arka ışıkların tekrar arabaya takılmadan önce pek bir işlem görmesi gerekmedi. Ancak ön farlar önceden çok buğuluydu. Mike bize bu havalı görünen boyalı farları getirdi. Tam yerine oturacaklar. Ve arabanın daha şık, daha karizmatik ve daha havalı görünmesini sağlayacaklar.

0: Biraz uğraştırdı. Çok da zahmetliydi ama artık ön tampon ve ön farları yerine oturttuk. Oldukça şık görünüyorlar. Şimdi yapmamız gereken yeni tekerlekler ve lastikler. Arkada 17 inçlik Cobra tipi alaşım kullandık. Mike'ın aklında güzel, sağlam, başlangıç seviyesine uygun bir muscle yapmak vardı. Ve artık kaputun altında çok güzel performans modifikasyonlarımız ve yepyeni bir egzozumuz var. Mike'ın söylemeyi sevdiği şekliyle arka tarafta da dişleri küçülttük. Ayrıca bu lastiklerin görüntüsünü değiştirdik. Biraz boya yaptık ve güzel farlar taktık. Mustang tamamen siyah haliyle oldukça sağlam görünse de iyi şeylerin de abartı olabildiği zamanlar oluyor. Belki biraz renk eklersek. Bu alaşım lastikler bu Mustang'de harika görünüyor. Ancak yerine yerleştirdiğimizde lastikler siyah, araba siyah, biraz fazla monoton görünüyor. Biraz renge ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fakat aynı zamanda bu arabayı muhtemelen tecrübesiz bir sürücüye satacağımızı da göz önünde bulundurmalıyız. Bu yüzden jantları korumak çok iyi olabilir. Bunları basit tek bir ürüne sağlayabiliriz. Önce lastiği tekerlekten ayırabilmek için biraz havasını azalttık. Daha sonra alaşımı sabunlu bir beze yağladık. Ardından da bu malzemeyi yerine uyguladık. Şimdi biraz tıraşlamam gerekiyor. Biraz süper yapıştırıcı. Ve güzelce yapıştırıp havayla dolduralım. İşte böyle. Bu kadar basit. Harika görünüyor. Ve aynı zamanda çok miktarda da koruma sağlayacak.
1: Hevesli, genç bir muscle sever için başlangıç seviyesine en uygun arabayı yapmak için yola çıktık ve ben de bu arabayı birinin arka bahçesinde ilgisiz bir şekilde otururken buldum. 1988 model Fox gövdeli bir Mustang Cabrio. Tam bir 80'ler ikonu. Kilitli diferansiyel konusunda sorunlarımız olduğunu biliyordum. Performansı olması gerektiği gibi değildi. Fakat Ed China'nın bu muscle arabayı eski haline getirebilmek için fazlasıyla yeteceğinin de farkındaydım. Hadi Ed, gelip de satın aldığım bu küçük güzel şeye bir bak. Fox gövdeli 5 litrelik motoru var Ed. Yalnızca kilitli diferansiyeli halletmekle kalmadı. Süspansiyonu geliştirdi. Egzoz sistemini yeniledi ve ona kalbimin derinliklerinden gelen bir istekle satın aldığım birçok modifikasyonu yaptı. Ed'i bunlardan biriyle değiştirebilirim. Peki bize ne kadara mal oldu? Satın aldığımız adam $2,500 istedi ki bu fiyat bana da uygundu. Yeni kilitli diferansiyel $400, yeni egzoz sistemi $500 ve yeni amortisörler $185. Tüm yeni performans modifikasyonları $1000 tuttu. Lastikler ve boya da toplamda $2,400 oldu. Bu da bize $7,335 yani yaklaşık £5,000'a mal olması demek. 25 saatlikte işçilik söz konusu. Peki tüm bu paralar harcandığına değdi mi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi Ed'in yanına gidiyorum. Ed! Hadi Ed, neredesin? Öğle vakti demiştin. Çay ve kurabiye getirdim.

0: Bu ses tanıdık geliyor. Vay canına, şuna bakın. Dalga mı geçiyorsun? Gerçekten de bu aynı araba mı? Olamaz. Hayır, hayır, bu çok garip. Gerçekten beklediğimin de ötesinde. Merhaba güzellik.
1: Bu söylediklerin çok güzel ama galiba bana değil, arabaya söylüyorsun.
0: Tabii ki arabaya söylüyorum ama sen de fena değilsin. Evet, bu harika. Getirdiğim arabayla bunun arasındaki fark muazzam. Boyaya ve lastiklerin etrafındaki kırmızı çizgilere bayıldım. Yanlardaki kırmızı
1: evet,
0: çizgiler harika.
1: Evet, lastiklerin jantlarına kırmızı şerit ekledikten sonra gövdeye de aynı renkte ekleme yapmak istedim. Sürpriz yapayım dedim.
0: Araba harika görünüyor.
1: Kaputun altına da bak. Çünkü orası da oldukça iyi görünüyor.
0: Gidip satın aldığım tüm parçalar arabaya eklenmiş. Fark yarattı mı peki?
1: Evet, yarattı. Tabii palangaları da unutmamak lazım. Artık daha fazla beygir gücü üretiyorsun ki bu harika ama aynı zamanda arka taraftaki dişleri de küçülttüğüm için...
0: Yani ihtiyacımız olan şeyi ve hatta fazlasını yaptın. Bu çok güzel. Artık daha hızlı nefes alan ve hareket eden bir motorumuz var. Kesinlikle harika görünüyor. Bunu test etmeni öneriyorum. Bu harika. Hadi.

0: stays. It stays with me.
1: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi al, aldığınızdan daha fazlası.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Japandi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kavama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: A101'de şampuan ve saç bakım kremlerinde %50'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tomba. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: İhmal edilmiş bir Fox gövdeli Mustang buldum. Et de ona yaşam üfledi. Peki ya sürüşü nasıl? Bu alet gerçekten çok hızlı. Evet. Aferin sana.
16: Teşekkürler efendim. Aslına bakarsanız ben de çok memnun kaldım.
15: Müthiş bir iş çıkarmışsın. Daha mütevazı bir araç istiyorduk ama böyle çok çok daha iyi. Çok arsız olduğu kesin. Çok gürültülü, atılgan ve gösterişli.
16: Mütevazı değil denilebilir. Hatta küstah bile olur. Tam bir Amerikan.
15: Tam bir Amerikan.
16: Motorda, endüksiyonda ve egzozda yapılan işin arabanın gücüne etkisi tartışılmaz. Ancak arka taraftaki birkaç ekstra dokunuş da gözden kaçmamalı. Bir bak şunlara.
15: Evet, beni dinlemişsin. Atölyeye geldiğimde arkadaki dişlileri küçültelim dedim. Bu da evet. Motorda fark yarattı. Şimdi ise gerçek bir drag yarışçısı oldu. Evet, Amerikan drag yarışları çok ilgimi çekiyor. Muscle arabana binersin, işarete göz atarsın, sonra da sana çok sert bakışlar atan rakibine.
16: Orada kimse yok ama.
15: Orada kimse olmadığını biliyorum ama biri olsaydı böyle yapardım, değil mi? Sağ ayağımın, arabamın kaputunun altında neler olduğunu görmesini sağlardım. Onunla kariyerine, şöhretine yarışırdım. Kayıt belgelerine yani. Araba harika gidiyor ancak burada yarışamayız. Satış noktasına gelmeden önce Ed'in işlerini test edebileceğimiz bir yere gidelim istiyorum. Her hafta her şekil ve boyuttan yüzlerce araba Irwindale Drag Pisti'ne geliyor.
16: Şuna bakın, Irwindale Pisti. Bu çok havalı.
15: Çok havalı, öyle değil mi? Evet, Irwindale Pisti. İnsanlar arabalarına binip buraya gelip drag pistine çıkıyorlar. Adam adama kapışıyorlar. Olay bundan ibaret. Piste çıkıp yarışan Amerikan muscle arabaları. Müthiş bir mücadele.
16: Aman tanrım, burası Mahsengi'miz için doğru yer sanırım. Girişler ücretsiz mi?
15: Girişler ücretsiz değil. Bu hanımefendiye ödeme yapmamız gerekiyor.
16: Tamam. Aman tanrım.
17: Yarış mı, seyirci mi?
15: Sizce hangisi? Arabama bir bakın. Sizce seyretmeye mi, yarışmaya mı geldiniz?
17: Yarışmaya.
15: Geldim? Yarışmaya. Evet, doğru cevabı verdiniz. Yarışmaya geldim.
17: Buyurun.
15: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
17: Rica ederim.
15: Şimdi tek yapmamız gereken drag pistine çıkmak.

0: Burada çok sağlam arabalar var. Ve biz de en korkutucularından biriyle yarışacağız. Aman tanrım. Onunla mı yarışacağız?
1: Evet onunla. Evet. İş ciddiye biniyor. Öyle değil mi? Oo, evet özgüvenim birden taban yaptı. Sanırım onu alt edebiliriz. Mac birden
0: kaygan
1: bahsediyoruz.
0: Lastikleri bile var.
1: Kaygan lastikler, evet.
0: Kaygan lastikler kullanıyor.
1: İsminiz nedir?
0: Çıkabilir. Bu şey değil.
1: Tanıştığıma memnun oldum Bill. Ben
2: nasıl
1: Mike.
2: Diyor Mike?
1: Güçlü bir tokalaşma var.
2: Tanıştığıma memnun oldum bayım.
1: Pekala evet, Bill. Evet. Bize kaputun altında neler olduğundan bahseder misin?
2: 1971 model. 429.
1: Hayır hayır öyle söyleme. Hayır dedi. Söyleme onu. Yalan söylüyorsun. 4 silindirli tek parça karbonmuş. Çok da yavaş
0: peki,
1: gidiyormuş.
0: Peki hangi yakıtı kullanıyorsun? Yakıtın kokusu bir garip. Standart benzin.
2: 102 oktanlık benzin.
1: Ne? Ay, ne? Canım. Hadi ama.
2: 1971'de buna ihtiyacı
1: oo,
2: varmış.
1: Hiç şansımız yok. Burada centilmence bir yarış yapacağız.
2: Tabii ki.
1: Öyle değil mi? Onun için geldik biz.
2: Evet.
1: Gerçek bir bahis yapmayacağız. Çünkü bizimle dalga geçebileceğinizi düşünüyoruz. Buna ne dersin?
2: Pekala. Anlaştık dostum.
1: Evet, centilmence bir yarış.
2: Teşekkür ederim.
1: İyi şanslar. Seni
2: canına
1: yeneceğim ihtiyar. Hayır, ben yeneceğim. Seni
2: emin
1: yeneceğim ihtiyar. Yeneceğim
0: durun,
1: seni.
0: Durun,
1: yeneceğim
0: durun,
1: işte.
0: Durun. Piste saklayın.
1: Gördüklerimiz ve işittiklerimize bakarsak oldukça sıkı bir rekabet olacak. Fakat biz bu mücadeleye hazırız. Arabanın sesi çok daha iyi.
0: Gerçekten iyi.
1: Hava endüksiyonu sayesinde
0: soğuk
1: oluyor
0: hava endüksiyonu var. Yeni egzoz sistemi de ve tabii ki yeni palangaları da biraz kurcaladık bu sayede.
1: Daha küçük başlıklar.
0: Evet, güç anlamında verimi en üst düzeyde tutabileceğiz. Fardan 30 ya da 40 beygir gücümüz daha olacak. Biraz patinaj fena olmaz. Lastikleri de hazırlar.
1: Tabii. Patinajları severim. Ancak yasal olmaları daha iyi. Otoparkta yapılanları değil.
0: Ne yaptıklarına bir
1: evet,
0: bak.
1: Evet.
0: Numarası şu. Yüklendiğimiz zaman dingilde bir yüklenme oluyor. Vay canına ne kadar hızlı bu. Aman tanrım. Burada biraz patinaj yap.
1: Ne öyle mi? Patinaj
0: evet,
1: mı yap?
0: Evet orada ilk olarak dingide yüklen. Kavramayı indir ve biraz spin attır.
1: Oo, bu çok güzel. İşte böyle. Harika çok güzel.
0: Aman tanrım.
1: Dinle bunu. Bunu dinle.
0: Tamam sakin ol. Endişelenme. Tüm mesele tepki süresi.
1: Biliyorum daha önce de yaptım fakat ona karşı olduğumuz ve tüm bu insanlar izlediği için gerginim. Şu insanlara bak.
0: Her an işaret verilebilir. İşte böyle. Evet bu ilk ışık. İkinci ışığı bekliyoruz. Tamam.
1: Hadi ışıklar.
0: Evet. İşte başlıyoruz. Hadi.
1: Çok iyi olacak.
0: Evet güzel kalkış. İkinci vites de tamam.
1: Harika olacak.
0: Hadi.
1: Tamam,
0: dikkatli
1: tamam,
0: ol.
1: Tamam. Devam et.
0: Evet, evet dostum. Çok iyi.
1: Oo, harika.
0: Harikaydı.
1: Hiç de fena değildi. Ne araba ama.
0: Çok,
1: i̇lk
0: çok
1: aldığımız
0: iyiydi.
1: Yere göre çok mesafe kaydetmişiz. O ilk aldığımızdaki küçük, mutsuz, Fox gövdeli Mustang var. Bir de şimdiki haline bak. Harika bir iş çıkardın. Evet.
0: Teşekkürler bayım. Harikasın. Tekrar teşekkürler.
1: Müthiş bir iş.
0: Tabii bir de böyle bir rakibe karşı çok iyi bir performans gösterdiği gerçeği var. Çok etkileyiciydi. Sonuçlara da bakalım bence. Asıl olay bu çünkü. Evet işte başlıyoruz.
1: Bayıldım. Bu çok iyiydi bayıldım.
0: Vay canına en yüksek hıza saatte 64 mil. Ve süren de tam olarak 10.8 saniye.
1: Güzel.
0: Şehrin 8'de biri. Çok iyi.
1: Evet hiç fena değil öyle değil mi? Bu arabaya bayıldım.
0: Evet.
1: Bu küçük
0: evet.
1: Araba bir harika. Drag yarışlarını da çok seviyorum. Gerçekten çok ilgimi çekiyor. Ve bu muazzam zaferin ardından...
0: Hadi ilerle.
1: Kim bu Amerikan drag kahramanını almak istemez ki? Genç muscle heveslileri için bir araba yaptık. İnternete ilan verdim. Çok sayıda ilgilenen oldu. Ancak Brian sıranın başındaydı. En azından içinde genç bir muscle sever var. Bu araba bize yaklaşık 8000 dolara mal oldu. Bu da 5500 pound demek. İlana 10.000 dolar dedim ki bence gayet makul. Asıl mesele şu ki test sürüşünü de yaptık. Yolda gidişini çok sevdi. Endişelendiğim şey ise başka bir şey bulması. Feneri var, arabanın altına bakıyor. Rampayı indirip kaldırdı. Bana şans dileyin de bu satışı bitirebileyim. Pekala Brian, ne düşünüyorsun?
2: Çok güzel bir araba. Koleksiyonuma eklemeyi isterim.
1: Araba koleksiyonun mu var?
2: Evet, var.
1: Ve bu Mustang de o koleksiyonun güzide bir parçası olur.
2: Koleksiyonun güzide bir parçası olur ve çok sayıda araba şovuna katılır.
1: Bu çok güzel çünkü üzerinde çok çalıştık. Motoru çok daha iyi durumda. Çünkü motoru açtık ve nefes almasına izin verdik. Bu sayede daha iyi performans gösterecek. Arabanın görüntüsünü de boya işi ve üzerine taktığımız yeni farlar ve kırmızı vurgularla, iç tasarımdaki düzeltmelerle daha iyi noktaya getirdik. Şimdi tüm öğrenmek istediğim, satın almak isteyecek adamın sen olup olmadığı.
2: Fiyatına göre değişir.
1: Şu andaki fiyatı $10,000. Bu kadar emek sarf ettiğim bir araba için gayet iyi.
2: Benim verebileceğimden daha fazla. Ancak $9,000 veririm. Daha fazla veremem.
1: $9,000'a bırakamam. Sana öylece $1,000'lık indirim yapamam. Dinle, sen iyi bir adama benziyorsun ve bu arabayı yıllar boyu kullanacağını düşünüyorum. Sana bir güzellik yapayım ve $9,500'a bırakayım. Ne diyorsun?
2: 9200 verebilirim.
1: 9250.
2: 9200. Yaşlı bir adamım
1: yapma.
2: Ben.
1: Hadi elini uzat. Fox gövdeli bir Mustang aldınız bayım.
2: Çok bravo. Teşekkür ederim.
1: Başlangıçtaki planımız fiyatı uygun bir muscle araba yapmaktı ve bunu kesinlikle başardık. Üstüne biraz da kâr etmeyi başardık. Brian bu arabayı yıllarca keyifle kullanabilir. Eğer bir araba şovunda görecek olursanız selam vermeyi ihmal etmeyin. Eğer etle birlikte yaptığımız başka arabalarda görmek isterseniz tamirat tadilatta tekrar bize katılın. Hoşça kalın.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Fotoğrafımızı çeksene ya.
8: Taşıdık halkama.
9: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sığdıracağım ikinizi de?
10: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
11: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Biziz biz.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
16: kalgonla. Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
17: Servis geldi, çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
19: kurdu. İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
20: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
21: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
22: Evet.
23: Aman tanrım.
24: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
25: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
26: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
27: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
28: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
24: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: yeni gibi görünmesini sağlarım. Bu gerçekten mükemmel. Ve insanlar da 60'ların kokusunu alabilmek için sahilde sıraya girerler. İyi şanslar.
1: Teşekkür ederim.
0: Vay canına, şuraya bakın. Burası bir hurda denizi. Benim gibi bir tamirci için burası harika bir avlanma yeri. Çok özel bir arabayı arıyorum çünkü plajlarda kullanılabilecek bir şeye ihtiyacım var. Hafta sonu sörf yapmak isteyen biri için. Aradığım araba hem ucuz hem de şık olmalı. Bir iki kriter genelde bir arada bulunmaz. Buranın sahibi Dave ile arabalar hakkında konuştum. Burada bir yerlerde benim için bir araç var. Aradığım araba... Aradığım araba bir Jaguar ya da ona benzer bir şey değil. 63 model bir Chevy Corvair arıyorum. Amerika'nın otomotiv sanayini değiştiren araba. Neden mi? Şöyle ki yılın arabası seçildi. Savaştan beri yapılmış en güzel arabaydı. Time dergisinin kapağına bile çıktı. Ama tüketici hakları savunucusu Ralph Nader... Şirketin yoluna çıktı. Bu arabayla hız yapmanın güvenli olmadığını ve sürdüğü en kötü araba olduğunu söyledi. Tek bir kaza olmuştu ama ben haksız olduğunu düşünüyorum. Ama görünüşe göre Ralph Nader haklıymış. Bu araba bir kaza yapmış gibi görünüyor. Görmeye geldiğim araba bu. Size neye baktığımı anlatayım. Bu 63 model bir Chevy Corvair. Önceleri Amerikan arabalarının motoru önde olurdu ve hepsi arkadan çekişliydi. Bu hava soğutmalı ilk Amerikan arabası ve motor arkada. Bunu önce Volkswagen ve Porsche yaptı. Eğer bütün yükü arka akslara bindirirseniz arabanın arkası tam yerleşmez ve bu da sürüşü biraz zorlaştırır. Ama bence Ralph Nader haksızdı ve sebebini size hemen söyleyeceğim. Bu sanırım telefonda konuştuğum adam. Merhaba, sen Dave misin?
2: Evet, Dave'im.
0: Dave, ben Mike.
2: Merhaba Mike, nasılsın?
0: Tanıştığımıza sevindim. İyi görünüyorsun. Pekala, şu arabaya bak. Araba resmen güneşte bırakılmış ve Kaliforniya dayağı yemiş gibi görünüyor. Onun hikayesini anlat bize.
2: Onu kapanmakta olan bir tamirci dükkanından aldık. Arka bahçede öylece yatıyordu. Sahibi de bize onu çektirdi.
0: Çektirdi mi? Orada öylece terk edilmişti yani.
2: Aynen öyle. Önceki kiracı bırakmış.
0: Arabayı aldığında patlak lastikler ve benzer sorunlarla geldi değil mi? Ben onlara seçmeli sorunlar.
2: Evet, diyorum. Evet öyle geldi. Tarif ettiğin gibi.
0: Arabanın bagaj kapağını hala açık bıraktığını fark ettim aslında. Neden açık?
2: Evet efendim.
0: Çalışıyor mu bu?
2: Evet çalışıyor.
0: Şaka yapıyorsun. Bu arabanın canlı olduğunu asla inanamam. Ciddi misin?
2: Evet efendim.
0: Benim için çalıştırsana. Arabanın çalışması bence bir mucize. Ciddiyim. Şu an her şeyi şansa bağlıyorum. Belli ki biraz işi var ama bu çok şaşırtıcı. İnanın ya da inanmayın, burada gördüğünüz şey küçücük bir alana toplanmış 2.3 litrelik 6 silindirli hava soğutmalı bir motor. Bunun canlı olduğuna inanamıyorum Dave, bu inanılmaz. Dinle, düşünüp karar vermek için birkaç dakika isteyebilir miyim? Karar verdiğimde seni çağırırım.
2: Tamam, haber verirsin.
0: İçerisiyle ilgili iyi haberler de var, kötü haberler de. Kötü haber, araba çok hırpalanmış, gerçekten bitik. Ama iyi haber şu ki, nereye bakarsam bakayım, orijinal parça görüyorum. Göstergeler, vites kutusu, koltuklar, kaplama, hatta halı. Her şey yerli yerinde. Zaten bulması zor olan parçalar bunlar. Geri kalanları, mesela kapıların içlerini yenilemek kolay. Bu tasarımın neden savaş sonrası Amerika'nın en iyisi sayıldığını görebiliyorsunuzdur. Tasarım göz kamaştırıcı resmen. Yumuşak yerlere de bir bakalım. Evet, yeni kaplamaya ihtiyacımız olacak ama önemli olan şey buradaki çerçeveler. Bütün bunlar kolayca yenilenebilir. Arabayı baştan aşağı soyar ve yeniden boyarsanız motorla da harikalar yaratabilirsiniz. Bu araba kesinlikle eşsiz bir araba. Dave, meşgul müsün? Konuşabilir miyiz? Evet, arabayı sevdim. İyi görünüyor. Sanırım iş fiyat konuşmaya kaldı. Bunun için ne kadar istersin?
2: 2500 alırım diye düşündüm.
0: $2,500 mı?
2: Evet, $2,500.
0: Ciddi misin? Yanında bir tane daha mı veriyorsun? Bu çok para. Bu ücretle karşılaştırınca fazla tadilat gerektiriyor. 1500 desek olur mu?
2: Bak ne diyeceğim. Ortada buluşalım. Nakliyeyi de bedava yaparım.
0: 2000 diyorsun ve bedava getireceksin.
2: 2000 ve aynen
0: tamam,
2: teslim edelim.
0: Tamam, elini ver. Anlaşmış olduk. Kendime bir Chevy Corvair aldım. Harika. Mükemmel bir anlaşma.

Bakalım Ed ne diyecek? Evet, böyle devam devam devam, gel böyle, tamam, sağ ol Jim, tekrar görüşürüz.

0: Evet, nasılsın kardeşim? İyi misin?
1: Fena değil. Bir 8 silindirliği kurtarmaya çalışıyorum.
0: Öyle mi? Görüyorum ki meşgulsün.
1: Aslında çok.
0: Güzel, güzel. Ben de meşguldüm.
1: Yine mi bir şeyler satın aldın?
0: Evet, bize küçük bir şey aldım. Memnun kalacağını düşünüyorum.
1: Full restorasyon gerektirmiyordur umarım.
0: Yani kısa bir cilalamadan fazlasını gerektiriyor tabii.
1: Ne aldın?
0: Sakin ol, için rahat olsun. Olur mu? Yavaşça şöyle dönsene.
1: Corvair. Bu aslında çok hoş. Evet, sevdim. Çok düzgün. Ne kadar ödedin?
0: Gördün mü? 2000. Çok ucuzdu.
1: İyi yapmışsın. Zaten ondan bir dolar fazla değmezmiş gibi görünüyor.
0: Dikkatli ol. Bu bir klasik.
1: Evet ama baksana her yerinde çöküklükler var. Kapaklar paslanmış. Yeniden boyamak lazım ve çatıda kesinlikle iş istiyor.
0: Sorun değil. Evet, güven bana. Araba iyi durumda.
1: Tamam ama zaten beni asıl endişelendiren arabanın kötü şöhreti. Bütün kusurları bu arabayı efsanevi yaptı, biliyorsun değil mi?
0: Açıkçası bütün o laflar tamamen saçmalıktan ibaret. Hız yapmanın güvenli olmadığı arabadan bahsediyorsun. Bunun bir şeyi yok ki. Aslında bu arabanın yoldaki herhangi bir arabadan farkı yok.
1: Hayır, ben de hayranım bu arabaya. Süspansiyonu düzeltmek çocuk oyuncağı. O zamanlar herkesi endişelendiren şey ön tekerleklerdeki baskının arkadakilerden daha az olmasıydı. Ama asıl sorun böyle bir şöhretle onu satmanın hiç kolay olmaması. Çok uğraşmamız gerekecek.
0: Sen onu merak etme. Sen tamir etmekle ilgilen. Ben bize müşteri bulurum. Dur sana motoru göstereyim. Hava soğutmalı motorları sevdiğini biliyorum. Şu bebeğe bakar mısın?
1: Bu harika. Arabanın kalbi de tam burası. Hepsi muhteşem. Öyle küçük ve kullanışlı ki. Hepsi gidecek mi?
0: Evet ama iyi haber şu ki motor çalışıyor. Ben motoru çalıştırdım.
1: Burada da yapabilir miyiz?
0: Yapmamayı tercih ederim. İçinde eski yakıt var ve akü sıfır. Çok zaman alır. Güven bana, motor çalışıyor. Bir başka iyi haberse bunlar çıktığında 95 beygirlik gücümüz kalıyor ama motordaki numaralarla karşılaştırdım. 2.7'lik motor gücü diyor. Yani 140 beygir gücünde falan. Yani sen işini bitirdiğinde öyle olacak. Beni esas endişelendiren içerisi.
1: Evet, bu gerçek bir sorun. Baksana göstergeler, direksiyon, kapı içleri, ön koltuklar, arka koltuklardaki yırtıklar. Hepsinin ötesinde boya işi de var. Süspansiyonu da çalıştırmak gerekli. Tabii motoru da.
0: Evet ama kar istiyorum bu işin sonunda, onu bilemiyorum. 12 bine falan satarız herhalde.
1: Yani 10 bin. Zaten bunu yapmak 10 bin dolara patlar. Bir de kar mı bekliyorsun?
0: Evet lütfen. Hadi ama neşelen biraz. Hadi. Onu rampaya alalım,
1: tamam,
0: hadi.
1: Tamam peki.
0: Yemin ederim motor çalışıyor. Gerçekten.
1: Zaten bunu doğru düzgün çalıştırmam gerekti ama senin de alışveriş
0: yapmam şart. Sana akü getirdim bile, o yüzden bunu hallettik ama almam gereken bir sürü şey daha var.
1: Kesinlikle. Bu ne kadardır dayanıyor peki?
0: Uzun zamandır. Ne kadardır bilmiyorum ama çok oldu. Ama iyi şanslar.
1: Teşekkür ederim.
0: Güneşte eğlenebilmemiz için arabanın çalışması gerek.
1: Yeni yakıt koyduk. Belki de motoru ateşleyememişizdir.
0: Evet, daha fazla odaklanıp ellerini biraz daha kirletmeli ki hava soğutmalı motorumuzu ait olduğu yere yerleştirebilsin.
1: İki taraftakileri de tamamen değiştirelim ve bunun sızıntıyı keseceğini umut edelim.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
8: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
10: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
14: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Klasik bir fiyatı olmayan klasik bir gezi arabası arıyorduk. 2000 dolara bu şartlara uyan ideal arabayı buldum. 60 model bir Corvair. Ama umarım bu uğurda yığını henüz ölmemiştir.
1: Mike'ın dediğine göre depoda eski ve işe yaramaz bir yakıt varmış. Önce depoyu boşaltacağım. Sese bakılırsa çok dolu değil. O yüzden çok zamanımızı alacağını sanmıyorum. Evet, şimdi eski yakıtı yenisiyle değiştirdiğime göre aküyü de değiştirebilirim herhalde. Sorun bu değil. Bir daha bir bakalım. Yakıtımız taze olduğuna göre belki ateşleme yapmıyordur. Bu küçük zeki aletin içinde bir lamba var ve bunu iki devre arasına bağlıyorum. Eğer motor ateşleme yapıyorsa küçük lambanın da yanması gerekli. Bakalım ne olacak. Şuna bakın. Eğer ateşleme yapıyorsa ve yakıtınız da yeniyse motorun çalışmamasının tek sebebi olabilir. Yakıt motora ulaşmıyor. Karbüratörden hiç benzin kokusu almıyorum. O yüzden biraz müdahale edip her karbüratörün üstüne biraz benzin dökeceğim. Evet çalıştı. Muhteşem. Gerçekten çalışıyor. Mike doğruyu söylüyormuş. Sesi de çok güçlü geliyor ama yine de altına bir bakalım. Şuna bakın. Oo, çılgın bir eğrilik. Bunun sebebi süspansiyon akslarının bağlantısı. Bu da arabanın şöhretinin sebebi. Ya da kötü şöhretin. Ama bunu çözebiliriz. Asıl ilgilendiği şey motorun durumu. Gördüğünüz gibi tamamı yağ ile kaplanmış. Bu kadar yağ iki yerden geliyor olabilir. Birincisi yağ haznesinin etrafındaki contalar, ikincisi de içerideki pistonlar. Ve tabii hava soğutmalı motor olduğu için su soğutmalı motorlardan biraz daha sıcak. O yüzden de bazı vidalar daha kolay gevşiyor ve yağ sızıntısına sebep olabiliyor. Emin olmanın tek yolu her şeyi birbirinden ayırıp içeri öyle bakmak. Eğer şöyle bir bakarsanız 3 hava soğutma silindirini ve soğutucu uçları görebilirsiniz. Tam altında ise 6 tane tüp var. 3 tanesi ciddi anlamda yağ bulanmış. Yani şüphelendiğim gibi contalar gevşemiş ve yenilenmeleri gerekli. Ama ben hepsini yenileyeceğim. Diğerlerinin de sonu yakın olabilir. Bu kesinlikle yağ sızıntılarını durdurmanın en kesin yollarından biri. Sanırım biraz da buraya koymam gerek. Pistonlardaki contaları hemen değiştirebilirim. Ama bakmak istediğim daha başka şeyler de var. Sanırım motoru ve vites kutusunu söküp daha rahat bir yerde dikkatlice incelesem daha iyi olacak.

Pekala, kabloların bağlantısını kestim. Arabanın içindeki tüm karmaşık sistemler işte burada. Baştan başlayarak her şeyi kontrol edeceğim. Her şeyi birbirinden ayırdım ve biraz da şansla bunu kaldırdığımda arabanın kasası kalkacak ve motorla vites kutusu tezgaha bağlı kalacak. Evet, hadi bakalım. Artık motor arabanın dışında. Onu da şuradaki küçük motora bağladım. Neler olduğunu iyice görebilmek için biraz temizledim bile. Öncelikle şu piston contalarını halledeceğiz.

0: Husumapları çıkardım. Onları aynı sırada tuttuğumdan emin olmam lazım. Çünkü bu yüzeydeki her şey eskimiş ve iç içe geçmiş. Yapmak istediğim şey bu silindirleri şuradan geçirmek. Sonra da uçlarına sübapları takacağım. Evet, neyse ki her şey çok uyumlu. Evet, neredeyse oldu. Sadece sol altı cıvatayı çıkarıyorum. Bu da içerideki plakaların sonuncusuydu. Şimdi itme silindirlerimizi çıkartalım. Bu itme silindirleri uzun zamandır buradaymış. O yüzden de sızıntı yapsalar bile bağlantı yerleri birbirine kaynamış. Çıkarmam gerçekten imkansız. Resmen kaynak olmuş durumdalar. Üretici onları özel bir aletle ittirmeyi tavsiye ediyor. Biraz vahşi bir çözüm ama deneyeceğim. Uçları kauçuktan yapılmış. Bu da borulara ciddi bir zarar vermesini engelliyor. İşe yarayacağından ben eminim. Evet, kıpırdatmayı başardım. Yapmak istediğim şey onu böyle bırakmak ki bu harika. Şuna bakın. İşte, sızıntıyı yapanlar bu O halkalarıymış. Üstteki ve alttaki. Tabii zamanla O halkaları sertleşir ve hareket ettikçe genişlemeye ve daralmaya sebep olabilir. Yani zamanla yağ her yerden sızar. Bunların hepsini her iki taraftan da değiştirirsek sızıntının duracağını umut ediyorum. Bu umduğumdan biraz daha yumuşak ama yine de çok iyi durumda olmadığını görebilirsiniz. Kenarları düzleşmiş ve tabii ki bu düzlük yağın sızmasına izin veriyor. Buradaki vidaları yenileriyle değiştirdiğimde bu sorunu çözmüş olacağız. Bu taraftakilerin sonuncusu. Arabaya takılmadan önce bir kez daha temizlenmeleri gerekli. Yeni vidalara ve yeni cıvatalara ihtiyacım olacak gibi görünüyor. O halkalarına biraz yağ sürüyorum. İtme silindirlerine girmelerine yardımcı olur. İtme silindirlerini tekrar motora takmak biraz incelikli bir iş. Biraz baskıyla yerlerine oturuyorlar. Şu son iki itme silindiri yerlerine yerleştirildi. Böylece yağ sızıntısına sebep olabilecek iki arızayı da giderdik. Bence çok da güzel oldu. Güzel görünmesi için de gerçekten çok uğraştım. Evet, oldukça başarılı. Bakın, harika değil mi? O halkalarının sonuncusunu da işte buraya takıyorum, tutucu mandalların tam altına. Bu plakaların ve contaların aynı anda iki iş yapıyor olması aslında çok ilginç. Yalnızca plakaları yerlerinde tutmuyorlar, aynı zamanda doğru pozisyonda durmalarını da sağlıyorlar. Bu yüzden torkları doğru ayarlamam çok önemliydi. Ve tabii eğer küçük olursa egzoz gazları silindirlerin ve motorun arasından çıkmaya başlar. Eğer çok sık olursa bu sefer sıyrıklar oluşur ve kırılırlar. Yani tekrar sızıntıyla uğraşmak zorunda kalırız. Bu hava soğutmalı olduğu için makineler ısı yüzünden daha sık aralıklarla gevşiyor. Araba her soğuduğunda sürekli genleşme ve daralma oluyor ki bu da park etmek zorunda kalmanız anlamına geliyor. Hava soğutmalı arabalarda torkları kontrol etmek iyi olur aslında. Özellikle de conta başlarının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi şart. Bu muhteşem Corvair motorunu bütün metallerinden arınmış olarak çıplak görüyorsunuz. Düz motorla arasındaki benzerlikleri rahatlıkla görebileceğiniz gibi Porsche 911 motoruyla da karşılaştırabilirsiniz. Bu motor tipi aslında Porsche modeline dayanıyor. General Motors birkaç milyon doları ve 7 yılını bunu geliştirmeye adadı. Ve oyunda öne geçmiş oldular. Neyse ki bunca geliştirme işe yaradı. Çünkü şimdi son derece güvenli.
1: Ed tamirhanede Corvair üzerinde çalışmakla meşgul, beni kovaladı ve bazı parçaları alıp getirmemi istedi. Ben de Boston'ın mahallelerinde arabaları araştırıyorum ve internette bu şirketi buldum. 43 yıldır Corvair parçalarını üretiyorlar, tamir ediyorlar ve satıyorlar. Eğer bana yardım edebilecek birileri varsa onlar buradadır diye umuyorum. Günaydın. Kel'i arıyorum.
2: Evet.
1: Kel, nasılsın? Ben de Mike.
2: Merhaba Mike.
1: Seninle telefonda konuştuk. Korver'im için bazı ufak tefek parçalara ihtiyacım var. Temiz panellere, kapı panelleri desek daha doğru olur ve koltuk kaplamalarına.
2: Biz de burada tam senin panellerine başlamıştık.
1: Pekala, nedir bu?
2: Bu aslında bir mukavva ama özel bir çeşit mukavva. Çünkü üzerinde ince bir vinil kaplama var. Bu da onun bir panel olarak kullanılabilmesini sağlıyor.
1: Tamam.
2: Altındaki ise çelik kaplı boya ki bu da mukavva paneli kesecek. Biraz eski bir teknoloji ama oldukça işe yaradığını söyleyebilirim.
1: Yani bu esas kapı paneli benim arabama lazım olan, burada da 63 ve 64 modeller için diyor. Karışıklık evet. Olmadığından emin oluyoruz. Peki bu makine ne işe yarar?
2: Buna kalıp çıkarıcı diyoruz ve paneli kesip çıkaracak olan da işte bu.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Nasıl çalıştığını görebilir miyim?
2: Elbette.
1: Bu muhteşem.
2: Buradaki de yalıtkan basıcı.
1: Yalıtkan basıcı.
2: Evet. Senin kapı panellerini yapacak olan da işte bu.
1: Vay canına, bu bitmiş bir kapı paneli ve harika görünüyor. İnanamıyorum buna. Harika görünüyor. Yani malzeme vinilden.
2: Vinilden.
1: Bu nedir?
2: Bu özel bir köpük. Köpük eriyecek ve bütün katmanlarını birbirine yapıştıracak. Ve tabii ki kestiğimiz kapı paneli de burada. Unutma ki burada vinil kaplama var. Her şey birbirine sıkıca bağlanıp ürünün son halini bize verecek.
1: Yani köpük aslında yapıştırıcı evet. işlevi görüyor. Tamam, o zaman bu bunun üzerine yerleştiriliyor evet. anladığım kadarıyla. Peki bunu yapacak olan makine hangisi? Şuradaki büyük
2: bu
1: şey mi?
2: Bu yalıtkan basıcı aslında dev bir mikrodalga fırın gibi.
1: Öyle mi?
2: Makine malzemeye kadar inen mikrodalgalar üretiyor ve bunu binlerce kere ileri geri yaparak yansıtıyor. Dalgaların bu hareketi de malzemeyi ısıtıp onun erimesini sağlıyor diyebiliriz. Tam noktaları tespit etmemize yarayan bir sistemi var. Köpük eriyor ve daha sonra da panel giriyor. Tam ortada olduğundan emin oluyoruz ve şimdi makinenin altına gitmeye hazır.

0: Al bakalım Mike.
1: Vay canına, şuna bak. Bu cidden inanılmaz. Yani şimdi üç yüzeyde birbirine geçmiş halde ve böyle de kalacaklar. Öyle mi?
0: Tam olarak böyle kalacaklar, evet.
1: Hepsi el yapımı. Çok mutluyum. Bütün bunlar ne kadar?
0: 880 nasıl?
1: Şaka yapıyorsun değil mi? Hepsine 880.
0: Evet.
1: Bu neredeyse bedava. Evet. Mutluluktan uçuyorum gerçekten, bu harika bir iş. Arabada yapacağı değişikliği görmek için sabırsızlanıyorum. Senden başka parçalar da isteyeceğim. Ama bugün için ne kadar teşekkür
0: etsem az. Ben teşekkür ederim Mike.
1: Çok iyi oldu.
2: İç tasarım için Mike'ın bize çok iyi durumda parçalar getireceğini umuyorum. Çünkü bunun her şeyinin işi tamamen bitmiş. En büyük sorun, içi parlak kırmızı olan bir arabanın dışını boyamak için seçeneklerimizin çok sınırlı olması. O yüzden de daha doğal renkler getireceğini umuyorum. Arabanın dışını boyatmaya göndermeden önce bütün içini sökmem gerekli. Tabii kırık çatıyı, ekranı, camları, ışıkları ve diğer her şeyi de. İşe başlasam iyi olur.

0: Evet. Nasılsın, iyi misin kardeşim? Nasıl gidiyor?
1: İyiyim.
0: Gel bak bak bak, şuna bak. Alışveriş yaptım. Arabayı iyileştirmek için ihtiyacın olan süspansiyon parçaları getirdim.
1: Ben de içeriği sökmeyi yeni bitirdim. O yüzden iyi oldu. Seninle renk hakkında konuşmamız gerekiyor. Bununla bir sörfçü tarzı yakalamak istediğini biliyorum. Üstünü ve diğer yerlerini de yapmamız gerekli. O yüzden Corvair renk kataloğundan renk baktım. Şimdi şunu göstereyim sana. Bak, bu çok beğendiğim deniz mavisi. Güzel, parlak bir mavi. Ne dersin?
0: Bunu beğendim ben. Çok güzel, bu çok güzel.
1: Tamam, peki. Biliyorsun bu da oldukça güzel, yeşil bir deniz köpüğü.
0: Evet, evet, bu çok güzel, beğendim. Buradaki de öyle. Bu daha hoş, daha güzel bir renk. İyi bir
1: İçeriği renk. İçeriği ne renk yaptın?
0: Kırmızı.
1: Tamam. O zaman bu zaten
0: evet.
1: Olamaz.
0: Evet.
1: Bu da
0: evet.
1: Bu tamam. O zaman. Deniz köpüğü.
0: Tamamdır, bunu yapalım. Güzel görünecek. Harika görünecek.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
4: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
3: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
8: Kim var?
7: Kim var?
9: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
10: Diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı.
14: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Araba boyadan nihayet geldi ve tıpkı nane gibi görünüyor. Daha doğrusu fıstık rengi. Ama bu renk General Motors'un 60'larda kullandığı orijinal renklerinden. Döneme uygun ve adı da deniz köpüğü. Şimdi geldiğine göre süspansiyonla işimizi bitirelim. Diğer taraftaki zıvanaları çıkarmak biraz daha zor olacak. Bu metaplastik zıvana, yani iterek çıkartmam gerekli. Sizin de görebildiğiniz gibi metal birbirine öyle karışmış ki altta kollar oluşmuş. Yani iki tarafta da boşluklar var. Eğer iterek çıkartmaya çalışırsam bu taraftaki kolları rahatlıkla kırabilirim ve bu da onu gerçekten mahveder. Buna engel olmak için burada bir kutu oluşturacağım ve kesik atacağım. Bu da ikisi arasındaki baskıyı dengeleyecek ve sıkışmayı durduracak. Böylece zıvanayı ittirip yeni olanı rahatlıkla yerleştirebileceğim. Bu contalar üretimde kollara tutturulur ve perçinlenir. Ama yerine konulan parçalar genellikle vidalarla tutturulur. Yani aslında şu an bu parçaları söküp çıkarmam gerekli.

0: Ön süspansiyonu aletimize göre arkaya da aşağı yukarı aynı şeyi yapacağım. Elektrik bağlantılarını ve yayları yenileyeceğim. Yeni yayları koyarken biraz daha dikkat etmeliyim çünkü bunlar biraz farklı. Eğer onları şu şekilde dik tutarsam farkı siz de görebilirsiniz. Sürücü tarafındaki yayı yolcu koltuğundakiyle kıyaslarsanız daha fazla sarmalı olduğunu görebilirsiniz. Bu sarmallardan her biri biraz daha kalın çeliklerden yapılma ve yayın kendisi de daha uzun. Bu da aslında sürücü tarafında akü ve akünün ağırlığının olmasını telafi etmenin bir yolu. Ve tabii çoğu zaman sürücünün yalnız olacağı da düşünülmüş. Bu yalnızca 64 model arabaların kurulumunda kullanılmış. Bizdeki araba 63 model. Ama yaylanma şaftları en son modele de uygun. Bundan sonra arabanın arka dizaynı daha farklı bir şekil aldı. Ki bu aslında bana sorarsanız daha iyi oldu. Bunun sebebi de tekerleklere fazladan noktalar eklemeleri. Böylelikle tekerlekler hep yolla temas halinde kalıyor. Bu da daha sonra yerleştireceğim çubukların işlevini tam olarak yerine getirmesi demek. Arka çubukları yerleştirmeliyim. Bu arabanın en önemli parçalarından biri işte onlar. Ama bunu yapmadan önce motoru yerine yerleştirmem gerekti. Şimdi temizlendiği ve tozu alındığı için çok daha iyi görünüyor. Yakıt pompasını değiştirmeyi ve eksik karbüratörleri eklemeyi de başardım. Yani motor yalnızca güzel görünmüyor, aynı zamanda mükemmel şekilde çalışıyor da. Aksarı çoktan motora vidaladım. Şimdi kurması çok daha kolay ve bir bütün olarak çalışıyor. Her şeyi hazırlamış olarak arabayı motorun üzerine indirmem yeterli. Sonra da aksarı yerine vidalayacağım. Bu çubuklar aslında Corvair'e yeniden hayat verdi diyebiliriz. Ve eskimiş sistemleri yüzünden yaşadığı baskıya tepki vermesine de yardımcı oldu. Şimdi öylece oturuyor. Her iki taraftan da hem vites kutusuna hem de süspansiyona bağlandı. Corvair ile ilgili sorun aşağıdaki yaylı aksların sert olması, yani sürekli arabanın altına vurabilirler. Bu da tekerleklerin zaman içinde yerlerinden oynayıp fırlamalarına yol açabilir. Tabii ki böyle bir şeyin olmasını istemeyiz. Bu yay olduğu gibi kullanıldığında süspansiyonun hareketine direnç gösteriyor. Tekerleğin yerle bağlantısı hiç kesilmiyor ve yuvarlanma hareketine de direniyor. Bu da demek oluyor ki araba sorunsuz ilerleyebiliyor. Süspansiyonu halledebilmek için General Motors'un kitabından bir sayfa kopardık ve şimdi sıra önümüzdeki yolları halletmeye geldi.
1: Vay canına, şuna bakın. Corvair boyacıdan dönmüş. Bu iç kısımlara çok güzel uyacak, aldığım halıya da. Clarks'tan gelen konsola bakın. Ne güzel olmuş, bütün parçalar burada. Anlaşılan et tam da benim olduğum noktada. Bu da bir sonraki parça galiba. Şuna bakın, bağlantı parçaları, konsol plakaları, kauçuk parçalar da burada. Sipariş ettiğim her şey burada. Hepsi gelmiş. Bu çok iyi. Parlak parçalar da burada. Şuna bakın, ağlamak üzereyim. Ağlamak istiyorum. Her şey gelmiş. Çamurluklar. Hepsi araba için hazır durumda. Erken Noel gibi oldu mu? Şuna bakın, bu panel ön cam için hazırlandı. Çok güzel.

0: Muhteşem. Şuna bakın. Güzel bir çamurlu paketinden çıkardım. Bunu yerine yerleştirelim. Bakın şuna. Şu anda araba tek renk ama... Parlak kısımları takmaya başladığımızda krom devreye girecek ve her şey daha farklı görünecek. Heyecanlı kısmı bu, parçaları takmak. Çok güzel, çok güzel, çok heyecanlıyım. Corvair'i rampadan aldım. İçi tertemiz ve hazır. Halılar hariç. İçini düzenlemek için bütün parçaları yanımda getirdiğimden emin oldum. İlk yapıştırmamız gerekenler bunlar. Kaplamalarımız, yani küçük halı parçaları. Uyumalarında bir sorun olmamalı. Tek ihtiyacımız onları bir arada tutacak bir malzeme. Üzerine sprey gibi sıkmamız yeterli. İyice yapışkan olsun. Sonra da yerleştirmeye başlayın. Sakince ve yavaşça yerleştirin. Her şey temiz olmalı. Özellikle yüzeyler ve ellerinizin içleri. Çünkü bu bir yapıştırıcı ve bulduğu her şeyi tutacaktır. Tamam, şimdi de sıra en üstte halıları koymaya geldi. Ama bunu yapmadan önce bazı lastik tıkaçları yerleştirmem gerek. Bu kısım biraz fazla iş istiyor. Onları elinizde ittirerek de takabilirsiniz. Ama eğer etrafına biraz sabun sürerseniz çok daha kolay bir şekilde yerine oturur. Bu delikler üretim sürecinde açılır. Lastik tıkaçlar içeri hava girmesine engel olacak. Durumdan memnunum. Şekil almaya başladı bile. Bitmiş halini şimdiden görebiliyorum. Ama oraya varmadan önce hala yapacak işlerimiz var. Evet, bunu bitirsin. Benim pazarlamam gereken bir arabam var.
1: Mike halıyla iyi iş başarmış. Parlatılmış alüminyumdan bu parçalarla başladığı işi bitiriyorum. Oldukça parlak görünüyor. Yeni koltuklar mükemmel olduğu kadar rahat da görünüyorlar. Aynı zamanda kabloları da yerleştirmeye başladım. Bu da çözmem gereken bir başka sorun çıkardı. Tıraşlanmış kapılar. Bu kapıları kullanmaya karar verdik. İyi durumdalar. Hele şimdi Corvair'imiz bu güzel deniz köpüğü rengine boyanmışken harika duruyorlar. Sorun şu ki camlar ve üst kapalıyken arabaya giremiyoruz. Dolayısıyla başka bir yol bulmalıyız. Mesele şu, kapıların açma mekanizması hala araca bağlı. Kilit burada, kapı kolları ise içeride. Benim yapmam gereken şey elektronik bir çözüm bulmak. Standart uzaktan kumandalı kilit sistemi kullanacağım. Bu kumanda normalde ateşleme motoruna bağlıdır. Burada çok sayıda sarmal ve bağlantı var. Merkezde ise yumuşak demirden bir pil, içindeki yağ ise onu dışarı ittiriyor. Bu sarmallara 12 voltluk elektrik yollarsanız bu da mıknatısın fırlamasına ve enerjiyi çekmesine sebep oluyor. Yani ben de bunu buraya bağlarsam yaylar işte buraya vurur. Ve bu harika çünkü böylece kapıyı açacak enerjiyi üretiriz. Buradaki tek sorun bu uzatmanın... En ucunun en zayıf yeri olması. Yani bunu kapının içindeki her şeye bağlarken aklımda tutmam gereken ince bir detay var. Kapı sistemiyle ilgili sorunumuz şu. Sağ tarafta camlar kapının içinde büyük yer kaplıyor. Bu da demek oluyor ki kilit sistemini yerleştirecek boşluk yok. Camla birbirlerine karışmalarını istemeyiz. Yani sistemin kurulabileceği tek bir yer var. O da kapı mekanizmasının hemen yanında en üst taraf. Tek yapmam gereken buradan bir kabloyu kilit mekanizmasına ve kilide kadar dolaştırmak. Evet, bu işe yarayabilecek tek çözüm. Kapının ölçüleri ancak buna izin veriyor.

0: Kapıları uzaktan kumandayla açabilmek çok havalı bir şey. Hatta daha da iyisi, GPS'e bir alarm ayarladım. Telefonumdaki bir uygulamadan arabamın yerini kontrol edebilir, aynı ülkede olmasam bile hızını rahatlıkla görebilir ve hatta kapılarını bile açabilirim. Bence bu gerçekten güzel. Kilit sistemi bizi $550 geriletti ama artık arabayı tamamlamaya hazırız. Neden bu kadar hızlı kullanıyorsun?
1: Çünkü geç kaldık.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Burası

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyn Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyn Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Benim bankam iş bankası.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
5: Hız peşindeyim.
4: Oo.
5: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
4: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
5: Yaptım bile.
4: Ama bir dur. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
6: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
4: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
7: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
4: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani.
8: Ah, yine başlıyoruz.
4: Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
6: Geldik, geldik.
4: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
5: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
9: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikbalde.
11: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
12: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Sahilde kullanılabilecek bir araba arıyorduk ve bulduk da. Uygun bir fiyata 60'lardan kalma klasik bir model. 63 model Chevy Corvair. Ucuzdu ama bir sebebi vardı. Çok yardım istiyordu. Motoru çalıştırdım.
19: Biz de görebilir miyiz?
18: Aslında hayır. Et sızdıran motoru ve parçalanan süspansiyonu halletti. Ben de arabanın içini yenilemek için basınca alışveriş yaptım ve eksik her parçayı tamamladım.
20: Erken gelen Noel gibi.
18: Hepsini bir araya getirdik ve istediğimiz arabayı yaptık. Araba bize 2000'e mal oldu ama tadilat boyunca fazlasını harcadık. Yağ sızıntılarını durdurmak $295, arabanın içi içinse $1500. Boyama $2700 mal oldu, süspansiyon düzenlemeleri $200, kapı kilit sistemi ise $550. Buna ek olarak da yeni açılabilir tavan $1500 tuttu. Tekerlekler ve lastikler $1300. Motor kaplama $600, kablolar $700. Bütün bunların toplamı $11.345 etti. 8.000 pound'tan biraz az ve 47 saatlik iş gücü. Bu çok büyük bir işti. Gerçekten öyle. Çok çalıştık. Şimdi acaba plaj nerede?
19: Şu manzaraya bak.
18: Eğer aşağı inip plaja gideceksem bunu doğru tarzda yapmak isterim. Ve ben bununla gitmek istiyorum. Şu an kelime bulamıyorum. Bu tam bir dönüşüm oldu. Bu arabayı aldığımda eski ve dümdüzdü. Gerçekten şuna bakar mısın? Nasıl bir değişim bu? Ellerine sağlık. Ed.
19: Hem de dört tekeri birden.
18: Evet öyle. Çok sıkıcıydı.
19: Çünkü boyası çok kötüydü.
18: Ama bir de şimdi bak. Deniz köpüğü yeşili mükemmel bir seçimdi. Tebrik ederim.
19: Burası plajın en güzel yerlerinden biri. Uygun bir arabayla gelmek için muhteşem ve bu araba buna çok uygun.
18: Eğer plajda biraz keyif yapacaksak üstünü açalım.
19: Evet. Pekala. İçerideki tonlara da bakınca arabanın çizgileri harika görünüyor.
18: Kesinlikle mükemmel. Yani ben tarif edecek kelime bulamıyorum. Şu kırmızının deniz köpüğü rengindeki dış boyada nasıl patladığına bir bakar mısın? Yani muhteşem.
19: Artık yeni halılarımız, koltuk kaplamalarımız, kapı panellerimiz ve parlak krom parçalarımız var. Bardak koymak için küçük bölmeler bile ekledik. Bence kusursuz bir iç tasarım. 1963'e hoş geldin dostum.
18: 1963 güzel bir yıldı. Arabaya nasıl bineceğiz? Amerikan gençliği tarzında üstünden mi atlıyoruz?
19: Bunu yapabilirsin tabii ama daha kolay seçeneklerimiz de var. İçeriden kilidi açabilirsin ya da telefonundaki uygulamadan komut verebilirsin. Muhteşem.
18: Şaka yapıyorsun. Cep telefonları 1963 yılında icat edilmemişti bile.
19: Herhalde santrali arardık o zaman.
18: Arabamın kapılarını açabilir misiniz lütfen? Hadi ne, arabayı aldığımızdan beri direksiyonun arkasına geçmedim, hiç kullanmadım. Anahtarları alabilir miyim?
19: Tabii.

0: Bu yolculuğa başladığımızda plaja gitmenin ve orada gezmenin heyecanlı olacağı bir araba istedim. Ve Ed, şunu söylemeliyim ki harika iş çıkardın.
1: Neden bu kadar hızlı kullanıyorsun?
0: Çünkü geç kaldık. 15 dakika geciktik. Bir müşteriyle toplantımız var. Plaja gelip arabayı görmek istedi. Yani böyle bir arabayı başka nerede satabiliriz ki zaten?
1: Gerçekten çok iş yaptık ama. Yani başlangıcından beri düşününce artık motor yağ sızdırmıyor. Bu tabii çok güzel. Gaz pedalında eksik iki parça vardı, onları yerleştirdik. Hatta 4 tane ekledik.
0: Ne kadar çok o kadar iyi. Bunu söylüyorum çünkü gaza basınca... Bu araba gerçekten muhteşem. Motordan gelen şu sese bakar mısın? Gerçekten de sürüşü çok kolaylaştırıyor. Vites koluysa bilardo topu tutmaya benziyor. Bu arabanın detayları muhteşem.
1: Baksana, madem incelemek istiyorsun ver ben kullanayım ha.
0: Hayır, ben çok mutluyum.
1: Dur tabelasına dikkat et. Ya da diğer çıkışımı kullansak bilemedim. Sonunda kutsal yere geldik. İşte burası. Nasıl?
0: Evet, her dakikasına bayıldım. Pekala, şu bize gelen adamı görüyor musun? Bu Dan'e benziyor, satın almaya gelen adam bu. Bak ne diyeceğim, artık işi ben devralayım. Sen tamirhanede kendi işini yaptın, artık sıra arabayı satmaya geldi. Hadi bakalım git kumda falan oyna çocuğum. Uzun sürmez benim işim. Nasılsın? Sen Dan evet. Olmalısın. Dan, tanıştığımıza memnun oldum. Ben
1: memnun
0: Mike.
1: Oldum.
0: Plaja hoş geldiniz beyefendi. Evet, araç bu. 1963 model Chevrolet Corvair. Deniz köpüğü renginde. İçini de görüyorsun. Nasıl
2: buldun? Çok sevdim. Kırmızıyı da severim.
0: Bence bu araba 1963 yılında Chevrolet'in vitrinlerini süslerdi. O kadar yeni görünüyor,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet.
0: Sana bu canavarın kalbini göstereyim. Biliyorsun ki bunların olayı hava soğutmalı motorlarının olmaları. Arkadan çekişliler ve altı silindirli. Gerçekten muhteşem bir araba. O sesi duyman, o çekişi görmen lazım. Bunun altındakilere de bir bakalım. Bunlar dikey yerleştirilmiş. 4 karbüratör. Gücü ve iletimi görmen gerekiyor. Motoru en baştan yaptık. Her şeyini yeniledik. Çok güzel oldu. Sence de öyle değil mi?
2: Yani hiç su yok, öyle mi? Suya gerek yok.
0: Hiç de gerek yok. Tamamen hava soğutmalı.
2: Aha, bu harika. Çünkü kuraklık olabilir dostum.
0: Her an olabilir.
2: Özellikle de Kaliforniya'da olduğumuz için çok önemli, biliyorsun. Yağış falan olmadı.
0: Kesinlikle haklısın. Test sürüşüne çıkmak ister misin?
2: Biliyorsun, senin de dediğin gibi araba vitrin görüntüsündeyken motorun uğuldadığını duymak isterim. Saçımda rüzgarı, dişlerimde böcekleri hissetmek isterim. Kıyıda bir sürüş yapalım ama sen kullanırsan daha rahat hissederim dostum. Ben de yolcu koltuğuna geçeyim.
0: Pekala,
2: ne dersin?
0: Sen yolcu ol.
2: Tamamdır.
0: Düğmeyle başlatıyoruz.
2: Vay canına.
0: İyi mi?
2: Güzel.
0: Yol çok güzel. Sabah buraya gelirken balinaları seyrettim biraz.
2: Vay canına.
0: Çok güzel.
2: Çok hoş.
0: Evet. Dan, ne diyorsun? Bundan iyisi
2: Hayır.
0: olamaz, değil mi? Tepelere doğru çıkıyoruz. Arkamızda motor tatlı tatlı uğulduyor. Keskin bir dönüşe geldiğimizde araba yola tutunuyor. İnsana güven veriyor, iyi hissettiriyor. Gerçekten çok hoş.
2: Evet, her şeyi hissediyorsun.
0: Değil mi? Üstü açık, senin de dediğin gibi dişimizde böcekler.
2: Saçımızda rüzgar.
0: Tecrübe buna denir, değil mi?
2: Evet, yani üstü açık. Plajdayız. Burası Kaliforniya. Sen neden güzel bir kadın değilsin ki?
0: Evet, seni plaja tek parça halinde geri getirdim.
2: Evet, bu doğru.
0: Ne düşünüyorsun?
2: Ben çok sevdim. Görünüşünü de çok beğendim. Çıkardığı sesleri, kokusunu ve yol tutuşuna bayıldım. Evet, şimdi fiyat konuşabiliriz. Ne dersin?
0: Fiyat belirlemek benim için zor oldu. Çünkü sen istemezsen bu arabayı öğleden sonra bile satarım. Yarın ya da öbür gün bile olur ama bu araba illaki satılır. Çünkü fiyat çok uygun. Açgözlü değiliz. Tamamı yenilenmiş bu arabaya 18 bin dolar istiyoruz ve bu da bedava demek.
2: Bunu geri çevirmeyeceğim. Anlaşmış olduk.
0: Harika. Kendine bir Chevrolet Corvair aldın. Corvair'imiz uzun bir yoldan geçti. Bir hurdalığın arkasındaki birkaç bin dolarlık üzgün arabadan plajlarda hak ettiği değeri gören bir arabaya dönüştü. Eğer böyle kaybolmuş hazineler etle beraber... Aman tanrım et, tanrım et. Aman tanrım onu unuttum. Et neredesin kardeşim benim? Seni unutmuşum. Çok çok özür diliyorum. Arabayı sattık. Harika. Çalışmaların için çok teşekkür ederim. 18 bin harika. Aldık. Fena değil değil mi? Sen de galiba meşgulmüşsün.
1: Ne bence iyi görünüyor.
0: Gayet güzel. Güzel. Biraz zımparalasak mı? Hadi gel satın alacak arabalar bulalım. 18 binimiz var.
1: Harika bir fiyat.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Obseso. Silver moon.
6: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Hadi hadi hızlı olun.
9: Herkes hazır mı?
10: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
11: Benim bankam İş Bankası.
12: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
16: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim, KOP'ta sadece 239 lira.
18: Benim bankam İş Bankası.
10: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
19: Hız peşindeyim.
10: Oo.
19: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
10: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
19: Yaptım bile.
10: Ama bir dur. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
19: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
10: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
19: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
10: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani.
20: Ah, yine başlıyoruz.
10: Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
19: Geldik, geldik.
10: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
19: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
18: Benim bankam iş bankası.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
21: Her ev güzel istikballe.
22: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
23: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
24: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
24: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu dolu dostum. Hurda yığınlarının arasına saklanmış.
1: Tanrım. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler mevcut. Tanrı aşkına. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizliyoruz. Pislik yağıyor.

0: Vay canına.
1: Değerli parçaların peşindeyiz. Eşsiz bir şey. Hem kendimiz hem de müşterilerimiz için en iyisinin peşindeyiz. Ve içgüdülerim beni yanıltmıyorsa. Bence bu efsane bir şey. Herkes kazanıyor. 82 bin dolar.
2: Bu büyük bir kazanç.
3: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
4: Aynı ev oldu.
1: Bile edemeyeceğiniz hazineler mevcut. Tanrı aşkına. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizliyoruz. Pislik yağıyor.
0: Vay canına.
1: Değerli parçaların peşindeyiz. Eşsiz bir şey. Hem kendimiz hem de müşterilerimiz için en iyisinin peşindeyiz. Ve içgüdülerim beni yanıltmıyorsa. Bence bu efsane bir şey. Herkes kazanıyor. 82 bin dolar.
2: Bu büyük bir kazanç.
3: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
4: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: Tam tamına.

0: Merhaba millet, ben Matt Paxton. Gördüğünüz gibi bu hafta biraz farklı şeyler yapıyoruz. Bulabildiğim en yakın uçakla hızlıca Michigan'a gidiyorum.
1: Eşimin çiftlik deposunu temizlemek için bana yardım etmen lazım.
0: Bu durum eşiyle arasında ciddi bir sorun yaratmaya başlamış. Normalde bu kadar büyük bir yığın için tüm ekibimi çağırırdım ama hassas bir durum var. Kadın kocasına karşı çok öfkeli ve yardımımıza ihtiyacı var, hem de acilen.
1: Bunun burada olduğunu bilmiyordum.
2: Arka köşede 4 sandık daha duruyor.
1: Yemin ederim o kadar çok evet, iş çıkarmışsın ki.
2: Merhaba, ben Keith. Bu da güzel eşim Beth.
1: Depomuz burası. İşte konteynerlerin içinde tonla eşya var. Peki bu kısma en son ne
2: İnan
1: zaman
2: bana
1: bakmıştın?
2: Hiçbir fikrim yok.
1: Bu muhteşem hayatım.
0: Kate ve Beth'in 465 metrekarelik bir çiftlik deposu var ve içerisi son 5 nesildir ailelerinden kalan eşyalarla dolu. Buna savaş sırasında yurt dışında görev yaparken Almanya'dan getirdikleri kutular bile dahil. Bu durum Beth'i çıldırtıyor.
1: Kate 22 yıl boyunca hava kuvvetlerindeydi.
2: Almanya'da çok daha büyük bir evimiz vardı ve biz de 465 metrekarelik bu eski çiftlik deposuna tüm o eşyaların sığabileceğini düşün. Çok yanılmışız.
0: Asker aileleriyle ilgili en sevdiğim şey eşyalarını atmıyorlar dostum. Bayılıyorum bazen. 50-60-70 yıldır öylece duran şeyleri biz buluyoruz.
1: Pekala. Eski araba da burada. Ortadan kalksın
2: araba
1: istiyorum.
2: Araba ve traktör koleksiyonum var.
1: Şurada bir yerlerde duran antika Alman bir parça var. Bir de nefret ettiğim eski çim biçme makineleri var. Onları çıkaramıyorum.
0: Videoda dikkatimi en çok elinde olan harika klasik araçlar ve traktörler oldu. Üstelik çok iyi durumda görünüyorlar. Onları yakından incelemeliyim. Tabii iş en sonunda araçların durumuna, çalışıp çalışmadıklarına bağlı. Eğer çalışıyorlarsa onları çok daha yüksek fiyata satabiliriz.
2: Depodaki en değerli parçalar arasında çok sayıda ilk baskı kitap var.
1: Yıllarca kitap var.
2: Yaklaşık 40 tane posterimiz var.
1: Saturday Evening Post'a ait
2: hepsi
1: posterler.
2: Hepsi çok iyi durumdalar.
0: Eski ve retro muhtemelen ilk basım kitapları var. Durumları iyiyse ve 100 yıldır orada duruyorlarsa bu bizim için büyük bir kazanç olur.
1: Bir sürü köpek maması.
2: Belki bir köpek daha alırız.
1: Bir köpek daha almıyoruz. Depo çok kötü durumda. Matt, kocamın deposunu temizlemem için bana yardım et lütfen.
0: Heyecanlıyım. Bu çiftle bir anlaşmaya varmayı çok ama çok istiyorum. Önce eşyaları görmek için bir depoya gitmem gerekiyor. Bir istifçi tam tersi biriyle evlenirse orada tartışma çıkacağı kesin. Bir tanesi her şeyi saklamak isterken diğeri her şeyden kurtulmak istiyor. Bu her zaman çok tehlikeli bir durum. Umarım burada para kazanabiliriz ve Keith karısının gözünden düşmez. Depoda Saturday Evening Post'a ait posterleri, ilk basım kitapları bulmaya çalışacağım. Araçları da incelemeden geçireceğim. Nasılsınız?
2: Merhaba.
1: Nasılsın?
0: İyiyim. Sonunda sizinle yüz yüze tanışabildik. Hadi işe koyulalım.
2: Bakmak ister misin?
0: Elimizde neler var? Evet pekala, vay canına.
1: Evet.
0: Tamam, çiftlik deposu. Buranın büyüklüğü nedir?
2: Sanırım burası yaklaşık 13 metre genişliğinde ve 17 metre uzunluğunda.
0: Evet, anladım. Yaklaşık 2 ev kadar.
2: Doğru.
0: Tanrım, burası muhteşem bir depo doğrusu. Tanrım,
1: evet, kirişler çok güzel.
0: Kirişler
1: burada
0: şahane.
1: Rahatça yürüyebilmek istiyorum ve şu anda asla rahat değilim.
0: Bu raflarda 2 ya da 3 kutu var. Bakalım ne göreceğim, ne aramalı.
2: Antika seramiklerden devasa kitap ve plak koleksiyonlarına kadar her şeyi bulabilirsin. Burada benim 25-30 yıldır biriktirdiğim koleksiyonum var.
0: Demek sen tüm dünyayı gezdin.
2: Kesinlikle. Arka taraf bayağı örümcek ağıyla dolu. Buradaki tüm kutular ve diğerleri bizim 25 yıldır hiç bakmadığımız şeyler.
0: O tamam. Keith'in burayı istifçiliğini karısından gizlemek için kullanıyor olduğu çok açık. Burada oyuncak bir traktör var, vay canına. Ortaokul dolapları da çok iyiymiş. Fakat zaman geçtikçe iş giderek büyümüş de büyümüş. Artık saklanamayacak bir noktaya ulaşmış. Bu da Beth için büyük bir sorun. Yukarıda brandalar görüyorum. Demek ki aşağıdaki şeyleri bir şeylerden korumak istiyoruz. Burayı neye karşı koruyoruz?
1: Yarasalardan elbette.
0: Anladım, tamam. Evet, oğullarımdan birinin bezi gibi görünüyor. Bu koku beni fena çarptı. Hem de ben bunu her gün yapıyorum. Benim bu kokuyu böylesine alabilmem için ya Larry amcam Noel için bizde olmalı ya da bu depoda tonla hayvan pisliği olmalı. Hepsi guano, yarasa dışkısı. Neyse ki brandaları koymuşsunuz. Çünkü

0: Bunların hepsi mahvolabilirdi. Evet. Gerçekten depoya adımınızı atarak keskin bir dışkı kokusuyla karşılaşıyorsunuz. Ama sormaya korkuyorum. Aşağısı ne durumda?
1: Evet.
0: Aman tanrım. Rahat olsun pekala. Ah. Kaç model bu?
1: 64 model. Bundan çok fazla üretilmedi.
0: Satılık mı peki?
1: Güzel bir fiyata belki olabilir. Dürüst olayım Matt, bu benim üçüncü çocuğum. Çok fazla bir işi de yok aslında. Biraz boya, biraz kaportaya ihtiyacı var, o kadar.
0: Tamam, anladım. Bu aklımda. Plymouth Fury, hızın ve gücün zirvesi. 60'larda Plymouth Fury sıradan bir aile arabası değil, Detroit gücünün güçlü temsilcilerinden biriydi. NASCAR yarışlarının ilk zamanlarında en yaygın kullanılan araçların başındaydı. Fury Sport'un opsiyonel motoru vardı. Bu motor, Chrysler'in bugün efsaneleşmiş Hemi motorunun uygun fiyatlı bir versiyonu sayılıyordu. Kusursuz durumdaki 64 model Fury'nin değeri neredeyse 130 bin dolar.
1: Umarım onu çalıştırabiliriz. Çok uzun süredir çalıştırılmadı.
0: Anladım. Eğer çalışırsa bize doğrudan 20 bin veya fazlasını kazandırır. Eğer çalışmazsa yarısını alabilirsek şanslıyız. Buranın kar getirme potansiyeli çok fazla. Yine de yarasa dışkısı ve içerinin doluluğu tehlike arz ediyor. Bu yüzden Beth ve Keith ile güzel bir anlaşma yapmak zorundayım. Böylece buna değmiş olur. Burada bir sürü küçük traktör var.
1: Evet.
0: Bana burayı anlatır mısın?
1: Bunlar gidebilir.
0: Tamam. Temizlik işimiz muhtemelen 10 ila 15 bin arasında bir şey tutar.
1: Tamam.
0: Pekala 40 ila 50 bin arasında bir şey diyebiliriz. Hedefim kârımızın 30 civarında olması. Yani yarı yarıya olabilir.
1: Tamam. Tamam. Anlaştık.
0: Tamam, vazgeçmeden el sıkışalım. Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun.
2: Teşekkürler.
1: Maharetini göster.
0: Bugün temizliğin ilk günü. Artık ekibim burada ve işe koyulma vakti geldi. Onları bilgilendirmek için burayı ilk keşfettiğimde neler bulduğumu aktaracağım. Eski bir çiftlik deposu. Gerçekten eski tip bir yer. İçeride muhtemelen 100'den fazla plastik kutu var. İkisi de dünyanın her yerinde görev yapmışlar. Haliyle bir sürü bir şey almış. İçeride çok güzel şeyler var.
3: Aradığımız yüksek değerli parçalar neler?
0: Saturday Evening Post'a ait posterleri, ilk basım kitapları arıyoruz. Ve 64 model Plymouth satmamız gerekiyor. Ama çalışıp çalışmadığını görmeden ne kadar edeceğini bilmemiz mümkün değil.
3: Tamam.
0: Önce yapabildiğimiz kadar temizlik yapmalıyız ki Caleb'la birlikte brandaların üstüne çıkıp yarasa dışkısını halledebilelim. Geldiğiniz için sağ olun. Hoş geldiniz.
3: Bunu dördüncü kısma koyabiliriz. Belki gümüş olabilir diye kontrol edelim.
4: Tuttun mu?
5: Evet, hadi bakalım.
1: Frene bas.
5: Fren falan yok ki. Fren yok bunda.
0: İşte bu satılacak bir şey.
3: Oğlum bu da ne? Seyyar araç mı? Oh vay be.
4: O nedir?
3: Bir sürü poster var gibi görünüyor. Dostum, bunlar Saturday Evening Post'a ait.
4: Oh vay canına.
3: 30 Mart 1940. Bu Rockwell, Norman Rockwell. Onun eserleri inanılmaz pahalı. Orijinal eserleri milyon dolar edebiliyor. Bu posterler asla o kadar etmez ama bunlardan neredeyse bir kutu.
4: Evet.
3: Bunun içindekilere de bakarsak biraz para kazanabiliriz. Elbette bunlar orijinal Norman Rockwell Saturday Evening Post eserleri değil. Ama yine de nadir bulunan ve koleksiyon değeri olan parçalar. Derginin bir sonraki sayısının reklamını yapmak için gazetelerin üstüne asılan afişlere benziyorlar. Günümüzde sinema salonlarının astığı film afişleri gibi bir şey. Burayı daha fazla incelerken bunları güvende tutmamız gerekiyor.
4: Evet.
3: Bakalım başka ne bulabiliriz? Bakmamız evet. Gereken çok şey var.
0: Bunların hepsi suç etmiş.
3: Neler var orada?
2: Hiçbir fikrim yok. Eşime sormam lazım.
6: Oo güzel. Sport Fury.
0: Umarım bu arabayı çalıştırabiliriz. Çünkü eğer yapabilirsek değeri roket gibi fırlayacak.
6: Tutsana.
1: Tamam tuttum.
6: O kadar da kötü değil.
0: Caleb buradaki ustalarla buluştu. Bakalım arabayı çalıştırabilecekler mi?
6: Evet.
5: Hadi canım.
1: Bunu en son ne zaman çalıştırmışlar biliyor musun?
5: 7-8 yıl
1: önce. Tamam.
5: O zamandan beri de garajdaymış.
7: Bir kere enjeksiyon pompası yakıt basmıyor.
5: Anladım.
7: Üzerindeki birikmiş karbonu temizleyelim biraz. Şimdi deneyelim.
5: Tamam. Bakalım şimdi ne olacak?
0: Lütfen çalış dostum. Bize para gerekiyor. Eğer araba çalışırsa bu işleri tamamen değiştirir.
5: Ne zaman basayım?
8: Gazla.
5: Hadi ama. Benim için çalışman gerek, ne olur.

0: Yes, we may.
1: Geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Boy boy boy boy boy boy. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
5: Boy boy boy, Domino's'um hoş geldin.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Hadi güzelim.
17: Keşif esnasında Keith'in 64 model Plymouth'una aşık oldum. Çalışırsa çok fazla para kazanabiliriz. Çalışmazsa onu satabilir miyiz onu bile bilmiyorum.
16: Evet, biraz daha çalıştırmayı dene bakalım. Hadi bakalım.
18: Ne zaman çalıştırayım?
16: Çalıştır. Hala bir ümit yok. Bobinden olabilir ya da ölmüştür. İşte sorun burada. Kontrol kısmı erimiş. Platinleri temizledik ama yine de ateşlemeyi yapmadı. Demek ki sorun bu.
18: Tamam.
17: Olmamasını ümit ettiğim şey tam da buydu. Arabayı çalıştıramayacağız gibi görünüyor. Bu da potansiyel alıcılarımızı kısıtlayacaktır. Satabileceğim fiyatı da aşağı çekecek.
18: Sağa doğru gel. Benim sağıma doğru.
17: Five Lake'te ikinci günümüz. Dün bazı kötü haberler aldık. Arabamız çalışmıyor ve temizlik işlerimiz de oldukça yavaş ilerliyor.
19: Bunları dağıtalım mı? Burada kutu dolusu çivi var.
20: İster dağıtın ister atın. Bilmiyorum
10: hayatım,
20: nasıl isterseniz.
10: Hayatım dağıtsınlar mı atsınlar mı söyle.
20: Dağıtın.
19: Harika.
17: Bir de başka aracımız var.
21: Bir süredir yola hiç çıkmamış.
17: Hayır. Sahiplerinin bana kullanamadıklarını söylediği tarih neredeyse 10 yıl öncesi olabilir. Durum hakkında oldukça gerçekçiler.
21: 4 mü istiyor?
17: 4 istiyor.
21: Tamam, anlaşmaya varabiliriz.
17: 40 bin nakit.
21: 40 bin nakit.
17: Evet, harikasın dostum. Şahane.
21: Sen de öyle, rica ederim.
17: 40 bin 40 bindir ama hala hedefimizden uzaktayız. Aramayı derinleştirip biraz hazine bulmalıyız ki biz de 40 bin dolar elde edebilirim.
22: Her yere bakmalıyız, gizli bir şey kalmamalı.
17: Babe Ruth... Braves'e transfer oluyor. Çok havalı.
23: 1650 dolar.
19: Sağ ol dostum.
23: Teşekkür ederim.
18: Bunun için neden giyinmek zorundayız?
17: Guano. Yani resmen yarasa dışkısı. Artık Chris ve Mike bize yeterince alan açtığı için yarasa dışkısının çaresine bakma zamanı. Hadi bakalım.
18: Hadi bakalım dostum.
17: Dikkat edilmesi gereken şey yarasa dışkısını solumak. Cildinize değmesini de istemezsiniz. İyi misin?
18: Evet iyiyim.
17: Tamam. O yüzden böyle dizi karakteriymişiz gibi giyindik. Bu yarasa dışkısından ne kadar alabilirsek alacağız. Ve geri kalanını da temizleyeceğiz. Bu şey her ne kadar iğrenç ve kötü kokulu olsa da çoğu insan bunun gübre olarak çok para ettiğinden habersiz. Evet, bunlar altın tatlım. Kuano, yarasa dışkısı olarak da bilinir. 90'larda Ace Ventura onu unutulmaz kılana kadar sadece tuhaf bir kelimeydi. Yarasalar böcek ve meyve ağırlıklı beslenmeleriyle doğal ve harika bir gübre üretirler. Günümüzde kilosu yaklaşık 10 dolara alıcı buluyor ama koleksiyoncular eski çuvallara daha da fazla para ödüyor. Mağarada yıllanmış bir seri internette 8 bin dolara satışa çıkarılmıştı.
0: Hadi, dışkı toplama vakti. Heh, burada tonlarca var. Buna hazır mıyız?
1: Hayır ama yolla gelsin.
0: Tamam, başlıyoruz.
1: Tamam, güzel güzel. Hadi bakalım, hadi.
0: Evet.
1: Hadi, hadi, hadi. At. Sanki ağzıma giriyor gibi. Üniversite okuyun çocuklar.
0: Orada iyi misin?
1: Evet.
18: Dışkıyla çok işim oldu ama hiç yarasa dışkısı görmedim. Bu ilk.
0: Ne kadar zor durumda çalıştığımı bilmiyorsun. Bilmiyorsun
1: ne?
0: Dostum.
1: Benim orada ne çektiğimi görmedim bile. Sence bunlar ne kadar eder?
0: Bakalım. Evet. Burada epey var. Kilosu 100 dolarsa burada 1000 dolar var demektir. Kilosu 200 dolarsa elimizde 2000 dolar var.
1: Tamam.
0: Bunlar altın canım. Altın bunlar.
17: Artık Michigan'daki depomuz keşif için daha güvenli ve ekibimiz seçmeceye devam edebilir. Başka potansiyel bir müşteri bana ulaştı ve onun da zamanı kısıtlı. Ben de durumu görmek üzere oraya gidiyorum.
2: Vay canına, hiç kullanılmamış gibi görünüyor.
19: Aman tanrım, buradaki şeylere inanamayacaksın.
2: Merhaba, ben Kathleen Clark. Amcam evini ve tüm mal varlığını bana bıraktı. O kadar çok şey var ki, bunu yapmak zorundayız çünkü maddi bir yükün altındayız. Evin kredisi hala ödenmemiş. Yaklaşık 6 aylık paramız kaldı ve eşimle birlikte bu evin kredisini ödeyemiyoruz. Müşkül durumdayız.
17: Burada zaman kritik önem taşıyor. Temizlememiz gerekiyor ki onlar da satabilsin.
2: Oda seçelim. Her oda bu halde. Noel babalar, yılbaşı koleksiyonları.
17: Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla evin içi değerli eşyalarla dolu gibi. Ve yılbaşı koleksiyonu beni çok heyecanlandırdı. Çok iyi fiyata satılırlar ve çok iyi kondisyonda olurlar.
2: Eski kitaplar, paralar ve pullar var. 1800'lerden kalma çok eski bir saat var. Burada bir hazine yatıyor.
17: Ev görüntüde harika gözüküyor. Evet, umarım ağacın altında bizi büyük bir hediye bekliyordur. Bulmayı hedeflediklerimiz Noel Baba figürleri, 1800'lerden kalma ayaklı saat ve antika oyuncaklar.
2: Merhaba.
19: Merhaba.
17: Merhaba. Merhaba.
2: Hoş
17: çok
2: geldin.
17: Memnun oldum.
2: Geldiğin için sağ ol.
17: Merhaba, görmek çok güzel. Burası harika bir yer.
2: Tarihi bir yer. Burası eskiden bir süt çiftliğiymiş.
17: Çok güzel, gerçekten çok güzel.
2: Evet.
17: İçerisi ne durumda?
2: Hadi gel, hazine alana çıkalım.
17: Hadi bakalım, önden buyurun.
2: Burası büyükannemin odasıydı.
17: Adamı burada yaşamıştı.
2: Evet.
17: Vay canına. Ne çok kitap var.
2: Mobilyalar muhtemelen 20'lerden kalma.
17: İnanılmaz. Ne bulabilirim diye etrafa bakınıyordum da. Çok şey var. Dünyayı gezdiğini anlayabiliyorsunuz şu çanta ve saat. Gerçekten muhteşem.
2: Evet, burası Pete'in odasıydı. Hala ayıklama yapıyoruz. Elimizde çok fazla para ve pul koleksiyonu var. Hepsini evin bir yerlerine saklamış.
17: Güzel.
2: Matt, sana Peter'ın en çok sevdiği şeyi göstermek istiyorum.
17: Aman tanrım, inanamıyorum.
2: Peter'ın dünyasının kış masalına hoş geldiniz.
17: Sanırım klostrofobim tetiklendi.
2: Oh, ne hoş.
17: Her baktığın yerde Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba. Çok eski evlerde nereye gidersen seni takip eden gözler olur. Burada da Noel Babalar bana öyle bakıyor. Bu odada yaklaşık 1000 tane Noel Baba figürü var ve buradan 1920'lerden kalma özel bir Noel Baba çıkmasını umuyorum. Değeri birkaç bin dolardan başlayıp 10.000 dolara kadar ulaşabilir.
2: Noel'i çok seviyordu işte. Her odada ağaç vardı. Hayal edebiliyor
17: musun?
2: Gel Matt, şöyle gideceğiz.
17: Sağlam koleksiyoncuymuş.
2: Evet, öyleydi.
17: İşte orada. 1800'lerden kalma ayaklı saat ve harika durumda.
19: Evet.
2: Evet, arka tarafa geçelim.
17: Vay canına. İnanamıyorum. Tanrı aşkına. Evet, harika. Bu odaya her şeyi toplamış iç savaştan kalanlar. Yeni yıl eşyaları, kitaplar. Tanrım. İnanamıyorum.
2: Evet, dahası var. Ne düşünüyorsun?
17: Bence bu çok karlı bir iş olacak. Düşündüğüm şey bu. Her şeyi satmaya tamam mısınız?
2: Zorundayım.
17: Hmm.
2: Evin hala kredisi duruyor ve benim üstüme kaldı.
17: Tamam.
19: Kuzey Carolina'da yaşadığımız için burada yaşamak zor oldu. Elektrik, sigorta gibi bir sürü masrafı var.
3: Biz burayı gerçekten isteyen ve bakımını üstlenebilecek birine satmaya çalışıyoruz.
17: Burada pek fazla çöp yok gibi. Her şey küçük. Evet, çok küçük.
2: Evet.
17: Bunları satmak için gereken süreyi düşünüyorum da. Temizliği. Evet, yaklaşık 20 bin dolar tutar. Satışlarda da 40 veya 50 bin diyebilirim. Sizin kârınıza 40'a 60 yapabilirim.
2: Ne diyorsun?
3: Anlaştık.
17: Son karar.
2: Anlaştık.
17: Noel arifesindeyiz.
2: Noel arifesi.
17: Diğeri bitirmek için geri dönmem tamam. gerek. Tamam, birkaç güne harika. Buraya geliriz ve tamam. bu işi hallederiz.
2: Teşekkürler.
17: Tamam, sağ olun. Teşekkürler. Massachusetts'te işe başlamak için sabırsızlanıyorum ama önce Michigan'daki işi bitirmemiz gerekiyor. Bugün son gün ve hala çok temizlik işi var. Maalesef ki satacaklarımız da azaldı.
20: Dikkatli
17: hedefi tutturmak için güzel bir parçaya ihtiyacım var ve gözüm 64 model Fury'de. Onu satın almayı çok isteyecek birini bulduğuma inanıyorum. Pekala. İşte güzelliğimiz burada. Ne diyorsun?
4: Çok iş olduğu var, tartışmasız.
17: Kesinlikle çok iş var.
4: Yani taban kısmı biraz paslanmış. İçeride fare pislikleri de var. Buna ne kadar istiyorsun?
17: Sahibi 15 bin diyor. Bence de biraz fazla. Duygusal bir fiyat olduğu kesin.
4: Anladım. Verebileceğim en fazlası 6500.
17: Bence 6,5 adil bir fiyat. Onları bir çağırayım ve ne diyecekler öğreneyim.
4: Tamam.
17: Gezerken Kate, arabanın onun çocuğu olduğunu ve ondan ayrılmak istemediğini söylemişti. Fakat Beth, satılmasını istiyor ve elimize geçecek her dolara ihtiyacımız var. Bu yüzden ikisini de çağıracağım ve umarım bir anlaşmaya varabileceğiz. Millet!
2: Merhaba,
20: merhaba Phil.
4: Merhaba.
2: Memnun
4: nasılsın?
2: Oldum.
4: Çok memnun oldum.
17: Düşünme vakti. Karar verilmesi gerekiyor. Son 3 gündür buraya birileri geldi. Saygısızlık etmek istemem ama senin dışında bunu 15 verecek kimse yok. Aldığımız
20: anladım,
17: en
20: ama...
17: gerçekçi teklif de şu an geldi. Bize 6500 veriyor. İnsanlar genelde 6 ile 8 arasında edebileceğini düşündü ama kimse 15.000'e yaklaşmadı. Bence 6500 gerçekçi ve iyi bir teklif.
10: Bu lanet teklifi kabul et, para
20: ama
10: lazım.
20: Bu yarısı
10: ne kadar süredir yatıyor.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
24: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
25: Biraz fazla almadınız mı?
26: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
25: Yok mu bunun bir çaresi?
27: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
28: GCB Yatırım, geleceğime yatırım.
29: Yakıt alacağız, yine yandık.
30: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
31: Kredi kartım hadi.
32: Ben Chris.
33: Ben Max.
32: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
33: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
32: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
33: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
32: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
34: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Five Lake'te son günümüz. Depo neredeyse temizlendi ama satışlardaki hedefimizin yarısını bile göremedik. Umarım daha fazla para edebilecek parçalar bulabiliriz. Beth ve Keith'i de memnun etmeyi başarırız.
22: Aa, yine plaklar. Şimdiye kadarki en hafifi. Dostum, galiba bir ilk basım buldum.
17: Ne?
22: Evet, Walt Whitman, Winston Churchill.
17: Tamam, bir bakalım. Önce Winston Churchill'e bakalım. 1912-1913 telifli. Bu tonlarca para edebilir Chris. Ver bakayım şu kitabı. Charles Dickens.
22: Evet.
17: Aman tanrım. Pekala, bu ilk basım bir Dickens kitabı. Kitaplar umut vaat ediyor ama doğrulanmak için bir uzmana ihtiyacım var. Çoğu ilk basım genelde orijinal olmaz. Bu yüzden satmadan önce emin olmam gerekiyor. Buralara bakmaya
22: tamam.
17: devam edelim ve şuraya
22: Anlaşıldı.
17: Da bakalım, tamam mı?
22: Tamamdır.
17: Pekala, eline sağlık
22: Teşekkür
17: dostum.
22: Ederim.
17: İyi iş çıkardın.
0: Sanırım toplamda neredeyse 38 afiş var.
1: Ve bu Norman Rockwell. Bu evet. Hoş bir parça diyebilirim. Çünkü Norman Rockwell ikonik bir fotoğraf, ikonik bir çizer. Güzelmiş. Bunu beğendim.
0: Kesinlikle. Bana parçayı göster, sana adamını bulayım. Saturday Evening Post. İşte adamım.
1: Bir sürü Saturday Evening Post dergisi yapmışlar. Fakat afiş sayısı fazla değil.
0: Evet.
1: Afişler harika koleksiyon parçaları çünkü. Çok fazla bulunmuyorlar bunlar.
0: Kafamda burada tanesi birkaç yüz dolar eden afişler olduğunu biliyorum. Hatta işlerinde 500 dolar edebilecek olanlar da var.
1: Ve bazıları yani... da sadece 20 dolar edebilir.
0: Evet, evet, evet. Tabii haklısın, haklısın. Bu koleksiyona ne kadar vermeyi düşünürsün?
1: Hepsine 1200 dolar veririm.
0: 1200 dolar?
1: Evet.
0: Anladım. Açıkçası ben bundan biraz daha fazlasını istiyorum.
1: Sen ne istiyorsun?
0: Burada 40 tane afişim var. Bazılarının değeri yüksek. Ben 3000 diyorum.
1: Doğrusu ben geçinme ev satarak sağlıyorum ve ben de ailem için hep daha fazlasını kazanmaya çalışıyorum. Senin durumunu anlıyorum.
0: Bu harika.
1: Tamam. Bunları koleksiyonuma dahil etmeyi çok isterim.
0: İyi günler.
1: Teşekkür ederim.
0: Kendine iyi bak.
17: Pekala dostum. İnanmayabilirsin ama tam anlamıyla yerli üretim.
7: Aman tanrım.
17: Evet, kendin kokla.
7: Evet, bunlar kaliteli
17: böyle
7: ve taze guano.
17: Böyle iki kutu var. Yaklaşık 18 kilo veya daha fazla.
7: Bunları tekrar satamam çünkü Tarım Bakanlığı'ndan onayı yok.
17: Anlıyorum.
7: Ama eğer anlaşabilirsek eşimin bahçesi
17: harika.
7: İçin satın alma ihtimalim var tabii.
17: 300'e ne dersin?
7: Olur, olur 300 anlaşırız.
17: Anlaştık, kabul.
7: Evet, olur, olur.
17: 300 dolar nakit. Huhu. Bu evde yarasa dışkısı olmayan tek şey oldu. Şahane dostum.
7: Size kolaylıklar diliyorum.
17: Sağ ol.
7: Görüşürüz.
17: Pekala Paul, orijinal olduklarını umduğumuz ilk basım kitaplar bulduk. Bunu anlayabilecek kişinin sen olduğuna eminim.
8: Evet, şimdi onlara bakıp size hemen cevap verebilirim. Bunlar tanınmış bir yayın evine ait basımlar.
17: Tamam, yani şimdiden seri
8: evet,
17: basım
8: evet.
17: diyebiliriz.
8: Şuradaki küçük arkadaşımız da bir Noel şarkısı. Bunlardan biri. Eskiden eczaneye gittiğinde bir kitap satın alabiliyordum. Ben bunun gibi bir kitap için muhtemelen 50 dolar veririm.
17: 50, anladım. Hiçbiri ilk basım
8: evet,
17: değil gibi görünüyor.
8: Bizim dükkanda böyle şeyleri 1 dolara satıyoruz. Hı hı. Çünkü iç mimarlar alıyor, bir de internetten satış yapanlar bunları kullanmayı seviyor.
17: Anladım.
8: Yani...
17: Duymak istediğimiz şey bu değildi. Bu kitapları binlerce dolara satmayı düşünüyordum ama maalesef basıldıkları kağıt kadar bile ederleri yok. Keith'in teyzesi Penny, 2. Dünya Savaşı'nda görev yapmış... İçerinin temizliğini yaparken yurt dışından getirdiği birkaç kutusunu bulduk. Kutularda bulduklarımızı Keith'e göstermek için heyecanlıyım. Sonunda kutuları bulduk.
9: Tamam.
17: Hepsi teyzen Penny'den kalma. Şunlara baksana, kuru temizlemeden aldığı orijinal üniforması burada. Bu ailenin bu depoda çok fazla harika hikayesi var. Teyzesi Penny 2. Dünya Savaşı'nda görev almış. Rütbeliymiş. O zamanlar dünyada bir kadının böyle yüksek rütbeli olması çok büyük bir şey.
9: Otelden havluları almış.
17: Anlayabiliyorum. Sabun ve...
9: Ve diş fırçasını evet. da almış. Bunlar satılır mı sence?
17: Keith için bunlar paha biçilemez ama alıcılar için öyle değil. Ben bu kutuları yerel bir müzeye göndereceğim. Böylece Penny de hak ettiği şekilde anılmış olur. Bazıları satılabilir durumda ama çok para etmeyecekler.
9: Anladım.
17: Tamam, harika. Anlıyorum. Dostum. İşimin en güzel kısmı böyle havalı şeyler bulmak. Pekala, işte buradayız millet. İçeri
11: açmak
17: gelin, gözlerinizi
11: istemiyorum.
17: Açın. Buyurun, baksanıza.
11: Aman tanrım. Hiç böyle görmemiştim.
9: Muhteşem.
11: Yıllardır burada böyle yürüyememiştim.
17: Tüm yarasa dışkısından kurtulduk. Düşündüğümüzden biraz daha
11: buraya
17: zor.
11: Buraya gelince brandaları öyle görmek çok kötüydü.
9: Gerçekten çok güzel. Burada bir şeyler yapacak alan var. Her yer işlevsel, kullanışlı. Bu inanılmaz bir iş.
11: Evet.
9: Ne kadar teşekkür etsek az.
11: Burası nutkum tutuldu.
17: Dün buranın tepesindeyken bu işi alma kararını
9: evet.
17: sorguluyordum.
9: Evet.
11: Çok mutluyum. Aşırı mutluyum gerçekten.
17: Paradan bahsetme vakti geldi.
11: Elbette.
17: Hadi bakalım.
11: Artık sürekli çiftlikte takılıyor diye ona sinirlendiğimde yatağını hazır et. Bu gece
9: evet,
11: depoda kalıyorsun diyebilirim.
9: Evet, ne olur ne olmaz bir kanepe koyacağım.
11: Koy, kendi kanepen tamam. olsun.
17: Bazen hedeflediğimiz parçalar düşündüğümüz kadar değerli çıkmıyor ve işlerin çoğunda bunu yaşıyoruz. Saturday Evening Post afişleri umduğumuz kadar para etmedi. Birinci baskı sandığımız kitaplar da aslında birinci baskı değilmiş ve bunlar bizi zarara soktu. Sonuca ulaştıran şey ise Furry oldu.
11: Ne kadar süredir yatıyor?
9: 7500.
17: Anlaştık mı?
7: Anlaştık, tamam.
11: Aman tanrım.
17: Neyse ki arabayı sattın. Eğer satmamış olsaydın bu rakamı asla yaşayamazdın evet, bile. Güzel satışların toplam miktarı 32 bin dolar.
9: Yok artık.
11: Senin çer çöpün.
17: Masraflarınız düşüktü, 10 bin dolardı. Kârsa 22 bin dolar oldu. Yarı yarıya bölüşürüz diye anlaşmıştık. Yani her birimize 11 bin dolar düşüyor.
11: Aman tanrım.
17: Tamamdır. Sanırım şuraya vereceğim. Ben öyle düşünmüştüm.
9: Az sonra teslim edelim. Omzumdan nasıl bir yük kalktığını bilemezsiniz.
11: Buranın aynen bu şekilde kalacağına kesinlikle inanıyorum. Eğer kalmazsa artık boşanacağım. Evet.
17: Teşekkürler. Elinize her sağlık. Şey için teşekkür ederim.
11: Sağ ol Matt.
17: Pekala.
11: Sağ ol.
17: Gidip arkadaşlarımı bulayım. Sonra görüşürüz.
11: Sağ Dikkatli olun arkadaşlar. Gidin.
17: Ekiple birlikte Five Lake'deki görevimizi bitirdik ve artık Noel babalarla dolu ev için Massachusetts'e gitme vakti. Müşterilerin evi satıp kendilerini ikinci bir kredinin yükünden kurtarmaları gerekiyor.
0: Burada hedeflediğimiz parçalar hangileri?
17: Dostum içerisi resmen Noel baba kaynıyor. Ayrıca umut vadeden bir ayaklı saat var ve bir sürü şey. Bir sürü eski döküm demir teneke oyuncak.
0: Al.
17: Odaklanmalıyız ve temizlik yapmalıyız çünkü sadece 3 günümüz var. Bu 5 gün sürebilecek bir ayıklama işi.
7: Harikaymış.
17: İşlerimize üst kattaki 2 büyük odayı ayıklamakla başlayacağız. Mike, Kaylin ve Chris, siz yukarı çıkın. Ben de oturma odasında incelemeye başlayayım. Sorusu olan var mı?
7: Tamam.
0: Yok.
17: Tamam. Hadi başlayalım. Bu zorlu bir iş. Tamam, hadi başlayalım. Bu zor bir iş. Ev çok büyük. 7 odası var. 370 metrekare. 10 binden fazla eşya var. Hepsi de şu kadarcık.
7: Battaniyeler, yorganlar.
17: Tamam. Evet. Değerlileri bulalım. Aslında bunlar antika oyuncak arabalar. Eski olanlar ve antika olanlar arasında bir fark vardır. Bunlar yalnızca eski görünüyor. Umarım bu evde daha fazla antika oyuncak saklıdır.
7: Bakalım ilk kapının ardında ne var? Evet, işte başladık. Bu nedir? Mike.
0: Ne buldun Chris?
7: Eski bir tren seti. Hiç fena durumda değil.
0: Bakalım ne bulmuşsun. Çok güzel. Lionel marka. Bu ismi görmek önemli. Marks hariç ama antika oyuncak trenlerden bahsediyoruz tabii. Bunlar zamanında harika oyuncaklardı. Böyle trenleri bulmak çok nadir bir şey değil. Ama bunlar bulduğumuz pek çok trenden daha iyi durumda. Savaş öncesi trenlerin koleksiyon değeri çok. Çünkü metalden detaylı şekilde yapılmışlar ve çok gerçekçi.
7: Bence rayları da vardır.
0: Aman tanrım. Muhtemelen bu kocaman bir set ve bu da harika. Çünkü ister parça halinde ister set olarak satma şansımız olabilir. Bunlar 1942'den önce üretilen İkinci Dünya Savaşı öncesi oyuncak trenler. O dönemler dayanıklı olması için çelikten yapılıp üzeri kalayla kaplanıyordu. Üreticiler bunun yerine plastik ve döküm malzeme kullanmaya geçince üretim hızlandı ve maliyetler düştü. Ama ne yazık ki kalitede biraz kayboldu. Chris, bulduğun şey harika.
7: Bu benim işim.
0: Biliyorum. Bu trenler antika, oyuncak ve iyi durumdalar. Bu şekilde keşifler yapmaya devam edersek kendimizi iyi bir noktaya taşıyabiliriz.
2: Her yerde var.
17: Burada epeyce gümüş
2: evet.
17: var.
2: Bir şuna baksana.
17: Gümüş şu an piyasada 80 dolar ediyor. Burada neredeyse yarısı kadar var. Evet, farkı gördün mü? Bu yarım, bu tam. Evet.
2: Hayır.
17: Hiç fena değil. Evet dostum, baksana. Harika.
2: Ben aramaya devam edeyim.
17: Tanrı aşkına dostum. 14 karat altın.
2: Bu eski bir şampuan şişesi gibi. Bunlar da vitamine benziyor. Ama içinde vitamin yok.
17: Ben asla içmezdim.
2: Tabii onlar içilmez. Oo, adam her yeri bozukluklarla doldurmuş.
17: Bunlar %40 gümüş. Aman tanrım. Altına boyanmış bozukluklar ve darphane ürünleri çok tutmaz ama burada çok kaliteli sterlin gümüşü var. Bir uzman tarafından değer biçtirip alıcısını bulmamız gerekiyor. Sırf bu şişede $2,100 var. Hiç fena değil.
0: Kathleen, sormam gerekiyor. Saatle ilgili ne biliyorsun?
3: Kendisinin bize bu saatin tarihiyle ilgili bıraktığı bir şey var. İskoçya'dan İngiltere'ye 1790 ile 1800 arasında getirilmiş.
0: Vay be.
3: Yani tarihi bir şey.
0: Bu işi uzun süre yapınca herkesin bir hikayesi olduğunu görüyorsunuz. Eşyanız Elvis'e ait çıkabilir. Dedeniz bunu İngiltere kraliçesinden almış olabilir. Fakat bunların yarısı bir masaldan ibaret. Bir bakalım. Evet, saat 1790'lardan kalma, İngiltere'de yapılmış. İskoçya'dan getirilmiş. Evet, bu harika. Elinizde düzgün bir kanıt yoksa bunlar masal olarak kalır. Şanslıyız ki Katie ve Peter amca bu saatin kökeni konusunda haklılar ve bunu kanıtlayabiliyorlar. Ben bunu biraz daha araştıracağım ve gerçek değerini belirlemeye çalışacağım. Ve sonra da bir alıcı bulacağım.
3: Harika.
0: Pek çok insanda sonradan üretilmiş ayaklı saatler vardır. Bu sefer müşterilerimizin elinde bu saatin İngiltere'de 1700'lerin sonlarında yapılmış olduğuna dair kanıtı var. Yani değeri çok daha fazla.
17: Yukarıdaki odalar bize bir şeyler kazandırırken Antika Noel Baba koleksiyonunu inceleme vakti geldi. Buradan bize gerçekten çok para edecek hediyeler çıkmasını umut ediyoruz.
22: Aman tanrım.
0: Vay be.
22: Noel Baba buraya kusmuş gibi. Ho ho ho. Burası gerçekten korkunç.
0: Ho ho ho.
22: Evet.
0: Olamaz.
22: Evet Mike, ne yapacağız? Bunlarla ne yapacağız?
0: Genelde insanlar geçmişe bakarken orada ne kadar değerli şeyler olabileceğini görmüyor bile. Doğru Noel eşyasını bulabilirsek gerçekten çok yüksek fiyatlara satabiliriz.
22: Hadi bakalım. Bunlar 5 ya da 15 dolar eder.
0: Tamam, doğru. Şuna baksana. Lennox marka özel bir Noel Baba. Bu koleksiyonda aradığım şeyler 1800 sonları 1900 başlarından kalma antika eşyalar.
22: Bu var. Bunlar 20 ile 52 dolar arasında değişiyormuş.
0: Harika. İyi haber şu ki buradakiler 5 ila 200 dolar arasında değişiyor. Ve bunlardan tonlarca var. Doğru alıcıyı bulursak buradan çok para kazanma şansımız var. Bunların hepsine tek tek bakmamız lazım.
22: Her zamanki gibi.
0: Her zamanki gibi.

0: Ben Feyyaz.
1: Bu da Sarı Kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express budur ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da. Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
4: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
4: Budur.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Antika arabalarla ilgili sorularımı cevapladığın için
9: evet,
8: sağ ol.
9: Evet, elinizde büyük bir koleksiyon var. 80
8: parça için 600 dolar diyor.
9: Peşin gibisi yok.
8: Anlaştık.
10: Evet, bakalım burada ne var? Charles Dickens kasabası var.
11: Ne, klasik mi?
10: Satılıyorlar ama dostum.
12: Trenler için çok heyecanlıyım dostum.
8: Evet dostum, tonlarca bulduk. Savaş öncesi dönemden kalma özel trenler.
12: Kutuları ve her şeyleri yanında olunca çok seviyorum. Set halinde olmasına bayılırım. Sende de her şey var doğrusu.
8: Gördüğün her şey için 2000'den aşağıya inmem.
12: Tamam, bana uyar. Anlaştık.
8: Pekala, güzel.
12: Güzel.
10: Mike alıcı bulur bulmaz bunların hepsi gidebilir.
11: Evet.
10: Ve mobilyalar için de aynısı geçerli.
11: Kitaplar için biri gelecek.
10: Sanırım gelecek.
11: Bayılacaktır. Çalıştığımız istifçilerin çoğu bankalara güven duymaz. En tuhaf yerlerden para çıkabiliyor. Bu işi uzun zamandır yapınca paraların saklanacağı yerleri de öğreniyorsunuz. 30 dakika oldu, hala kitaplara bakıyorum.
10: Bu iç savaş döneminden kalma orijinal bir satranç takımı. Biz çok yoğun çalışan bir ekibiz. Arka arkaya sürekli evleri ayıklayıp durduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bu televizyona çıkıp çok satan ürünlerden biri olmalı. Her hafta aynı şeylerden o kadar çok buluyoruz ki 10 yıldır görmediğim bir şeye rastlamak bana çok heyecan veriyor. Kapıda ödeme yapabiliyordunuz. Televizyonda satılan ilk seri üretimlerden de diyebiliriz.
8: Biraz para buldum. Bu iyi işaret. Bunlar İngiltere'den. Harika bir başlangıç. Lorraine.
13: Memnun oldum.
8: Ben de memnun oldum. Yüksek değerli antika Noel Baba figürü bulma konusunda elimiz boş kaldı ama bulduklarımızın da değeri var. Ayrıca bir sürü başka retro ürün de var. O yüzden risk alıp hepsini toplu halde satmayı düşünüyorum. Hiç böyle bir koleksiyon görmüş müydün?
13: Hayır, hayır. Bu kadar büyüğü olmadı. Biraz daha bunaltıcı koleksiyonmuş.
8: Bunaltıcı kesinlikle doğru kelime oldu. Açık konuşmak gerekirse biz toplu bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Tüm eşyayı tek parti olacak şekilde satmak istiyoruz. Sanırım bu odada neredeyse 1000 tane yılbaşı ürünü var. Bunlar için parça başı 10 dolar diye düşünüyorum. Yani toplamda 10 bin dolar ediyor diyebilirim.
13: Dürüst olmak gerekirse bana biraz fazla geldi.
8: Tamam.
13: Benim aklımda 4000 falan vardı.
8: Elbette sana biraz yardımcı olmak istiyorum ama sen de beni çok aşağıya çekmiş oldun. Tüm bu eski eşya için 10 bin kazanacağıma inanıyor muyum? Evet olabilir ama bunu ancak bir yılda yapabilirim. Kendisi şimdi burada ve ilgilendiği ortada. O yüzden anlaşmaya varmam lazım. Şöyle yapalım. Parça başına 8 dolar verdiğini düşünürsek 8 bin yapar. Böyle anlaşabiliriz bence.
13: Tamam, bana adil geldi.
8: Harika.
13: Teşekkür ederim.
8: Teşekkür ederim Lorraine. Bunları sığdırabileceğin bir aracın var mı?
13: Var.
10: Noel evindeki son günümüzdeyiz. Bakmamız gereken birkaç oda kaldı ve 40 bin hedefine ulaşmak istiyorsak çok daha şey satmamız gerekiyor. Vay canına, şu sallanan oyuncaklara baksana.
11: Ha, evet, bütün gün kitaplara bakıyorum. Ha, dur biraz. Oo, işte Matt. Tombala Matt. Para para para. Hepsi 50'lik. En az 5000 dolar var.
10: Chris hep bir şekilde parayı bulur. Adam parayı çekiyor.
11: Artık güzel bir gün diyebilirsin.
14: Güzel saat.
8: Aa, bu en güzeli. Bu saat 1700'lerin sonlarından kalma. Yeniden üretim.
14: Böyle saatler çok dayanıklı yapılır. Bu saat kesinlikle benden sonra da yaşayacaktır. Ona çok iyi bakılmış.
8: Elimde bir kağıt.
14: Ah, şahane.
8: Evet. Bir sürü insanda yeniden üretim eski saatler var. Cathy ve Peter amca bu saatin 1700'lerin sonlarında İngiltere'de yapıldığına dair kanıta sahip. Bu da değerini çok değiştirir. 1790'dan kalma İngiltere'de yapılmış ve sonra aile tarafından getirilmiş.
14: Harika.
8: Ben de bu saat için 4500 dolar istiyorum.
14: Pekala. Bana uygun geldi, evet.
8: Anlaştık o zaman. Arabanı getirirsen sana yardımcı olabiliriz.
14: Teşekkür ederim.
10: Geldiğin için teşekkürler Seth.
0: Rica ederim.
10: Elimdekileri anlayabilmek için yardımına ihtiyacım var. İçinden istediklerin olursa bana
0: evet,
10: söyle.
0: Evet, asıl para kesinlikle saf gümüşte. Altınların da var. Altının onsu şu an 4000 dolar civarında. Bu da yaklaşık 1000 dolar gibi. Bir de şu gümüşler var. Bakırın yoğun kullanıldığı döneme ait oldukları için çok ilginçler.
10: Doğru, bakırı kurşun için
0: evet,
10: kullanıyorlar.
0: Evet, öyle.
10: Pekala, tabii biz bunları satma sürecindeyiz.
0: Anlıyorum.
10: Ne diyorsun dostum?
0: Ben 10 bin veririm.
10: 15 bin verebilir misin?
0: Bu can yakar. Beni zorlayacaktır.
15: Hadi bu odayı boşaltalım. 2-3 düz tut. Önce düz tutman gerek.
10: Bu hafta çok çalıştık.
16: Çok çalıştık. Çok.
10: Normalde 3 günde yaptığımdan çok daha fazlası oldu.
16: Tahmin edebiliyorum, anlıyorum.
10: Hadi şimdi gidip bir görelim. Hala yapacak tamam. Çok işimiz var. Önden buyurun.
16: Tamam.
14: Vay canına.
10: Hadi bakalım, buyurun.
16: Aa, kitaplar yok.
14: Kitaplar yok.
16: Aman tanrım.
10: Şu alana baksanıza.
16: İnanılmaz.
10: Zemine bakmaktan kendimi alamıyorum. Bunlar 235 yıllık parkeler ve
16: evet.
10: Muhteşemler. Üstelik orijinal. Ben çok beğendim.
16: Aman tanrım. Yankıya baksanıza. Eko. Aman tanrım.
10: Şuraya bak.
14: Vay canına.
16: Muhteşem.
10: Bana hedeflerinizden birinin bu evi satmak olduğunu söylemiştiniz.
16: Evet. Artık ev boş olduğu için duvar kağıtları görülebiliyor. Zeminin güzelliği ortaya çıktı. Artık evin sağlam yapısı ve güzelliği anlaşılıyor. Gerçekten inanılmaz. Bu kadar kısa sürede yapılanlara inanamıyorum.
14: Kesinlikle tak bir yolu verdi. Teşekkür ederiz.
16: Aman tanrım.
10: Bu evet, deliliğin Noel odası dedim.
16: Evet.
14: Artık
10: Noel
14: değil.
10: Babalar gitti.
16: Vay canına.
10: Senin şu an durduğun yerde binlerce Noel baba vardı.
16: Evet.
10: Ne hissediyorsunuz? Ne düşündünüz?
16: Elbette burada fazlaca mutlu aile hatıram var.
10: Hadi gel.
14: Buz pateni pisti gibi.
16: Aman tanrım. Nutkum tutuldu. Burayı daha önce hiç böyle
10: hadi
16: görmemiştim.
10: Gel.
16: Sevdiği her şey bu odadaydı. Ne kadar güzel olduğunu şimdi gördüm. Muhteşem bir şey.
10: Buranın işi çoktu.
16: Çok fazlaydı.
10: Artık bu ev sizin satışa çıkarabileceğiniz duruma gelmiş bulunuyor. Bu evin birikimlerinizi tüketmesinden endişe etmenize gerek yok.
16: Umarım.
10: Tamam, şimdi hesap vakti. Bakalım ne yapmışız. Temizlik
16: evet.
10: Masraflıydı. 20 bin dolar tuttuk.
16: Tamam.
10: Satışların toplamı, ayaklı saati sattık. Noel babaları ve Noel eşyalarını, Nine'l trenleri ve antik oyuncakları da. Bir kitabın içinde 5 bin dolar bile bulduk. Bize etrafta saklanmış paralardan da bahsetmiştiniz. Haklı çıktınız. 15 bin dolar nasıl?
0: Bana uyar. Tamamdır.
10: Sizinle çalışmak
0: teşekkür
10: güzeldi.
0: Ederim.
10: Onları bulduk ve tüm koleksiyonu 15 bin dolara sattık.
16: Vay canına.
10: Siz söylediniz, biz sattık. Toplamda 47 bin dolarımız var.
14: Aman tanrım.
16: Dalga geçiyor olmalısın.
10: Maliyet 20 bindi. 27 evet. bin kâra geçmiş olduk. 60'a 40'a bölüşecektik. 10.800 bana kalır, size de 16.200 kalıyor. Buyurun.
16: İnanılmaz, yok artık.
10: Evet, orada fazlaca bir.
16: İnanamıyorum.
10: Nasıl hissediyorsun?
16: Rahatladım. Artık ne yapacağımı biliyorum.
10: Bence bu evi bu hafta satabilirsiniz. Buna
16: tamam.
10: Gerçekten inanıyorum. Benim gitme vaktim geldi.
16: Doğru.
10: Tanıştığıma çok memnun
16: harika
10: oldum.
16: Harika bir iş çıkardınız.
10: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir zevkti.
14: Tamamdır.
10: Sizi buranın tadını çıkarmak üzere
16: evet.
10: Yalnız bırakıyorum. Pekala, sağ olun. Çok sağ olun.
14: Ne değişim ama.
16: Tanrı aşkına. Matt, dünyadaki insanlar için yaptığın şeyler harika. Bu çok kıymetli bir deneyimdi.
10: İşimi seviyorum. Her hafta

0: Sını seviyorum. Bazen çok para kazanıyorum, bazen kazanmıyorum. Bu hafta çok zor başladı. Ama işin sonunda insanlara yardım etmek ve para kazanmak için buradayız. İkisini de yaptık. Buralara tik atabiliyorum. Arabama binip sıradakine gidebilirim.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Monakoçey sadece Atasay mağazalarında.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı.
8: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı ÖSEMİ. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
10: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi...
9: Bak televizyon hazır.
10: ...hep buyur. Bu sonla biterdi.
9: Kahraman!
10: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
9: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
10: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitmiyor.

0: İhtiyacım olan son imza bu. Yani artık gidip Silverstone'da o büyük yarışa katılabilirim. Aman tanrım. Çaylakları teftiş vakti. Beyler, sonunda sizi burada görmek ne güzel. Gelmeniz harika oldu. Şu Europa'nın sonunda boyandığını görmek beni inanılmaz rahatlattı. Doğru atölyeye geldim değil mi?
1: Evet.
0: Klasik araba restorasyon işinde 4 yıl süren inişli çıkışlı bir dönemin ardından işe yaradı. Her şeyi düşündüm diyeceğim. Görünüşe göre sonunda çözdüm. Mutlu bir müşteri. Bu harika bir duygu. Halkla ilişkiler departmanımızı
2: acilen buraya gelmeniz lazım.
0: 21. yüzyıla taşıdık.
3: Sosyal medyada o günkü erişimimiz 317 bin kişiydi.
0: Ve marka elçisi olarak eğer İngiltere'de bir arabanız olursa herkesin önüne geçiyorum. Hey, bu çok muhteşem. En azından ben öyle düşünmüştüm.
4: Boyuna aşan sözler verdiysen beklentinin altında kalamazsın.
0: Annem gelene kadar. Beni dinlemeyecekler.
4: Beni dinlerler.
0: Ve ortaya çıktı ki bir kez daha başım büyük belada. Bir şeyler yapmam gerek. Büyük bir şey yapmalıyım. Aman tanrım,

0: Bu kimin peyniri? Tost peynir.
1: Parmesan dostum.
2: Günaydın.
1: Evet.
2: Merhaba, postaları aldım. Uçak postası da var. Havalı. Evet, bugün büyük gün. James May geliyor. Kırmızı halıları serin. Etrafı toparlayın. Güzel bir gün olacak değil mi? Sosyal medya için harika içerikler çıkacak. Hadi canlı olun biraz. Hadi.
3: Hadi. Hadi.
2: Evet, hadi gidelim hadi.
1: Hadi çıkalım.
3: Daha tek kavşağına gelmedin mi? Ne? Hayır, yine ters gittin.
2: Ah, gidip bulayım bari.
3: Sana konum atıyorum. Bugün ziyaretime gelen bu arkadaşımla dünyanın dört bir yanını dolaştım. Ama burada kayboldu. Bahsettiğimiz araba, çektiğimiz o en son Grand Tour'da kullandığı Stag. Elden geçirilmesini istiyor. İşte geldi. Merhaba.
4: Yol tarifim berbattı.
3: Aa, benim suçum mu yani?
4: Elbette.
3: Tabii.
4: Tanrım.
3: Ne var? Onu en son ne zaman görmüştün?
4: Çekimi bitirip sana teslim ettirdiğimde.
3: Birlikte çektiğimiz o son bölüm için neden mi Stag seçtin?
4: O bölümü çekerken gençliğimizde gerçekten aşık olduğumuz arabaları alacaktık.
3: Evet, evet.
4: Ben markayı hep çok sevmişimdir. TR6'yı ve Stag'i severdim. TR7'yi bile
3: buralarda
4: severdim.
3: Böyle bir şey itiraf etmek cesaret ister. Onu Zimbabwe, Botswana ve Kubu adası boyunca sürdüm ve mahvettin. Şimdi onunla ne yapmak istiyorsun?
4: En azından aldığım zamandaki kadar iyi bir durumda olmasını istiyorum.
5: Trafiğe çıkacak hale getirmek için. Yeşil olan kısımları işaretledik.
4: Yok artık. Sadece trafiğe çıkabilmesi için
3: evet,
4: mi?
3: Evet, evet.
4: 13.561 sterlin.
3: Ve 80 peni.
4: Ha evet. Gerçekten güzel olmasını isterim. Dökündü bir Stag'e sahip olmanın ne mantığı var ki?
3: Haklı sayılırsın. İçine bir otur. Çünkü en son içine oturduğunda Botswana'daki Kubu adasında bitiş çizgisini geçiyorduk.
4: Epey tozluymuş.
3: Öyle.
4: Aa, güzelmiş.
3: James, iyi bir şekilde boyatmak istersen o zaman fiyat 28 bini bulur.
4: Zaten ilk başta o kadar ödemiştim.
3: Evet.
4: Aslında 26 bin sterlindi.
3: Evet. Diğer alternatif şu James. Bırak onu çalışır hale getirelim. Onunla biraz oyalan, ne yapmak istediğine sonra
4: hepsini
3: karar ver.
4: Hepsini yapın.
3: Tamam.
4: Battı balık yan gider. Ben bu arabaları şöyle görüyorum. Bu kulağa aşırı ukalaca gelecek ama bunlar benim sanat koleksiyonumun bir parçası gibi. Aslında pek araba sayılmazlar. Buna ihtiyacım yok. Ama yine de benim olacak. Bakacağım ve bakmaktan keyif alacağım. Harika. Ne kadar muazzam bir para israfı diye düşüneceğim. Garantisi var mı peki?
3: Var. 2 hafta.
4: Tamam.
3: James May'in Stag'inin bazı fotoğraflarına göz atıyorum. Onu en son Zimbabwe'de görmüştüm. Bu bana o arabaların o seyahatlerde ne kadar eziyet çektiğini hatırlattı. Şöyle bir bakıyorum da şu haline bakın. Eziklerin yanı sıra tamamen tozla kaplanıyorlar. Bunu adam edebilmek için bir süpürge tutmaktan çok daha fazlası gerek.
6: Kum ve tuz gibi şeyler çok aşındırıcıdır. Bu yüzden temizlemek için karbüratörleri söktüm. Gerçekten çok kirli.
2: Leş gibi, şuna
6: her
2: baksana.
6: Her yeri kum kaplamış.
2: Evet, ta içlerine kadar
6: evet,
2: girmiş.
6: Evet, bütün o küçük devrelere giriyor. Ve bunu temizleyebilmemizin tek yolu ultrasonik yıkama makinemize atmak.
2: Oh. Ah. Aman tanrım, şuna bak.
6: Bayağı iyi. Kum ve tuz gibi şeyler çok aşındırıcıdır. Bu yüzden temizlemek için karbüratörleri söktüm. Gerçekten çok kirli.
2: Leş gibi, şuna
6: her
2: baksana.
6: Her yeri kum kaplamış.
2: Evet, ta içlerine kadar
6: evet,
2: girmiş.
6: Evet, bütün o küçük devrelere giriyor. Ve bunu temizleyebilmemizin tek yolu ultrasonik yıkama makinemize atmak.
2: Oh. Ah. Aman tanrım, şuna bak.

0: Şimdi içini boşaltın.
1: Evet. Oo, vay canına şuna bak. Kahverengi bir balçık gibi. İşte bu halis mulis Zimbabwe kumu.
0: Bayağı toz gibi.
1: Gerçekten toz gibi.
0: Bir kum tanesinde dünyayı görmek.
1: Ne?
0: Ha? Ne? William Blake'in eserlerine aşina değil misin?
1: O kim? Patron. Merhaba. Bir haberim var.
2: Güzel. Ne haberiymiş?
1: Markamızın adını duyurmak için bize Salon Pride'a bir yer ayarladım.
2: Şu lüks üst düzey araba fuarı değil mi? İnsanların şıkır şıkır giyindiği yer.
1: Orası bambaşka bir seviye.
2: Bunun bize maliyeti ne olacak?
1: Hayır. Elinde bir panoyla dolaşmayı sevdiğini biliyorum. Biraz jürilik yapmaya ne dersin? Ve özel konuk jürimiz Richard Hammond.
2: Anladım. Bu durum fuara katılma maliyetini düşürüyor, evet. Öyle mi? Asıl soru, hatta tek soru şu. Oraya hangi arabaları götüreceğiz? Cevap vermeye çalışma. Bu konuya tamam. İş arkadaşlarını da dahil edeceğim. Çünkü bu önemli bir mevzu.
1: Tamam.
2: Çocuklar toplanın. Böyle yapmama bayılıyorlar. Beyler.
3: Selam.
2: Geçin merhaba. Bakalım.
4: Merhaba.
2: Arkadaşlar, toplandığınız için sağ olun. Bildiğiniz gibi bizim Louis bazen fazla gaza gelebiliyor. Yine kendini kaptırmış. Salon Pride. Duymuşsunuzdur. Blandım'da yapılıyor. Gerçekten üst düzey, son derece lüks bir otomobil fuarı ve The Smallest Cock ekibi olarak oraya gidiyoruz. Asıl mesele şu ki elimizde birkaç iyi araba olması lazım. Peki hangi arabaları götürebiliriz? James Meggs Stag'i iyi olurdu ama o zamana kadar hazır olmayacak değil mi?
1: Hayır. İlk tahminim F100 kamyoneti olurdu.
2: Araya girebilir miyim? Çünkü kes şu coşkunu. Suyunu çıkardın.
1: Affedersin, ben...
2: Evet, teşekkür ederim.
1: Sessiz olayım, tamam.
5: Lagonda.
2: Lagonda.
1: Lagonda model. Evet, evet, onu götürebiliriz.
2: Evet, peki ya, gerçi bu çok düşük bir ihtimal ama Avrupa markası olanın yetişme şansı
6: dostum,
2: var mı?
6: Dostum, o arabanın orada olması için elinden gelen her şeyi yapacağım. Her şeyi.
5: Evet, biraz zor yetişir.
1: Pozitif enerji verelim.
5: Pozitif enerji.
1: Herkese pozitif enerji.
3: Asıl sorun şu. Söyle. Ki ben burada değilim. Tatilde olacağım.
1: Tüh be. Tamam. Şimdiden bir kişi eksiğimiz var. Bu harika.
2: Yani demek ki o günde bir kişi eksik olacağız. Evet. Ama bunu yapabiliriz.
1: Evet.
2: Benim motivasyon konuşmam bu kadardı. Beyler, pozitifliğiniz için teşekkür ederim. Bir sıkıntınız olursa, işler kötü giderse onu suçlayın.
1: Bir dakika.
2: Onu suçlayın. Pekala. İşinizin başına dönebilirsiniz. Teşekkür ederim. Güle güle. Louis'in kendini kaptırdığına hiç şüphe yok. Bu sürpriz de değil. Ama umarım şu Europa'yı yetiştirebiliriz. Çünkü özellikle o araba üretilen son model. Ortadan motorlu ilk Europa'ydı. Üzerinde çalışması hiç kolay değil. Zorlu bir mücadele olacak. Yangın hasarlı Europa'mız için endişelenmiyormuş gibi yapamam. Blenheim Sarayı'ndaki standımızın yıldızı olmasını çok isterim. Ama çok nadir bulundukları için yedek parça bulmak da çok zor. Yine de Isaac iki tane donör araba bulduğunu düşünüyor.
7: İşte bir ahır.
0: Kesinlikle burası.
7: İşte oradalar. Tam bir ahırdan çıkma araba, öyle
0: değil mi? Evet. Fare kapanı getirdin mi?
7: Hayır. İçinde resmen fare yaşamış gibi duruyor.
0: Birkaç pislik görebiliyorum.
7: Evet.
0: Evet.
7: Şurada da parçalarımız var. Yani bu iki araba ve şu masadaki parçalarla işimizi büyük oranda halletmeyi umuyoruz. İşin çoğu bu.
0: Şöyle bir bakalım.
7: Şuna bak.
0: Orta konsol gibi hissettiriyor.
7: Tam olarak aradığımız şey de bu.
0: Tam ihtiyacımız olan şey. Hem de kusursuz durumda.
7: Her şey için 7000 sterlin istiyorlar.
0: Her şey için mi?
7: Evet. Başka nereden parça bulabileceğimizi düşündüğümüzde yine de büyük para ama bence bizim için...
0: Bence doğru karar verip vermediğimizi ancak arabayı götürüp parçaları aktarmaya başladığımızda anlayacağız.
7: Sadece küçük bir kumar.
0: Evet. Harika bir keşif ama yine de büyük bir risk. Parça bulabileceğimiz başka bir yer yok. Yani durum bundan ibaret. Eve dönüş yolunda dua edip her şeyin yerine tam oturmasını umacağım.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
4: Baba.
3: Engin Can. Engin Can.
4: Dedeciğim.
3: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
4: Bonus kılılık.
3: Ne?
4: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
4: Seni dinledik. Bonus kılılık oldum.
3: Yıkıldım şu an.
4: Bonus kılılık da yıkılıyor dede.
6: Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy. Cebinize iyi bakar.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Benim bankam İş Bankası.
15: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
16: Hız peşindeyim.
15: Oo.
16: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
15: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
16: Yaptım bile.
15: Ama bir dur. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
16: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
15: Öyle de. Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
16: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
15: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani.
17: Ah, yine başlıyoruz.
15: Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
16: Geldik, geldik.
15: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
16: Her zaman. Ben isterim,

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Evet, bugün bir araba geliyor. Bence Blenheim Sarayı'ndaki fuar için kusursuz bir araba olacak. Sadece boyanacak. Yani hızlı ve temiz bir iş. Richard bayılacak.

0: Richard!
1: Ne var?
0: Bir saniye gelir misin? Sana bir şey göstereceğim.
1: Tamam.
0: Çok kısa.
1: Merhaba.
2: Memnun oldum.
1: Adınız?
2: Dane.
1: Merhaba Dane. Ben Richard.
2: Ben
1: memnun
2: de.
1: Oldum.
0: Bence bunu beğeneceksin.
1: Tamam. Aa merhaba. Ha, küçük balon araba. Nedir bu? Bir Isetta mı?
2: 1956 model bir Isetta.
1: Vay.
2: Balon camlı.
1: Öyle
2: tamamen
1: mi?
2: Üstü açık.
1: Nadir bir şey mi?
2: Sanırım Birleşik Krallık'ta bu balonlardan sadece 7 tane var.
1: Hadi canım. Bir işlem mi yapılmasını istiyorsunuz?
2: Biz bunun boyanmasını istiyorduk.
1: O zaman ona bir bakmamız lazım. Şuradan çıkaralım.
2: Doğru.
1: Yardım edebiliyor muyum? Korkuyorum. Dünyanın en küçük arabasının altında kalarak can vereceğim.
2: İşte oldu.
1: Pekala. Bu harika. Şuna bak. Peki çalışıyor mu?
2: Evet. Motoru 300 cc. Tamamen elden geçirildi. Altındaki her şeyi yola çıkmaya hazır.
1: Ama şöyle bir bakıyorum da bunun üzerinde bayağı bir macun var değil mi?
0: Evet. Hatta tamamı macun.
1: Bu,
0: evet. Epey bir iş var.
1: Bu tamamen senin ne düşündüğüne bağlı Jamie. Yapmayı çok isterim çünkü gerçekten çok şirin ve nadir bir araba. Sadece 7 tane varsa bir tane daha bulamayız.
0: Yapmayı çok istiyorum.
1: Tamam. O halde elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
2: Sabırsızlanıyorum.
1: Jamie, senin de sıkışman lazım çünkü bu bir nevi senin suçun.
2: Biz de el sıkıyoruz.
1: Evet, evet. Tamam.
0: Bu küçük araç ufak tefek olabilir ama üzerinde bir ton iş var. Bu işi alarak boyumdan büyük bir işe mi kalkıştım dersiniz? Muhtemelen.
1: Şu balon arabayı Blenheim'da sergileyebilsek harika olurdu. Ama fuara sadece bir hafta var. Ve yıldız arabamız Europa'ya hala yapılacak bir sürü iş var. İşi bitirmemiz için gereken parçaların o 7000'lik donör arabalardan çıkacağına bel bağlıyorum.
3: Bu arabadaki sorun yakıt deposunun uymaması. Orijinali değil. Sanırım özel olarak yaptırdığı bir şey ama gövdeye çok yakın. Bence donörlere bakıp oradaki depolardan birini kullanıp kullanamayacağımızı görmemiz lazım.
4: Sanırım bu orijinal duruyor.
5: Bunu anlamanın tek yolu onları söküp yerine oturup oturmadığını denemek.
4: Evet çıktı. Diğer depoyu da çıkarabilir misin? Bunun alt kısmında hiç delik yok.
5: Evet yok.
4: Üstten de çıkmayacak.
5: Üstten çıkmayacak.
4: Tamam. Arkaya geçip biraz güç uygulamamı ister misin? Beni şöyle kaldırsana.
5: Tamam. Aa bu iyi görünüyor. Oh.
4: Hey, bacak boyum yetmedi.
5: Tamamdır, işte oldu. Yakıt deposu ameliyatı. Hepsini bir araya getireceğiz. Üç kafadar. Şuna bakıyorum da orijinali değil mi? Üzerinde onca şeyle
4: çok
5: beraber.
4: Çok orijinal duruyor. Bu da bizim
5: evet,
4: için büyük avantaj değil mi?
5: Bizimkilere kıyasla kesinlikle.
4: Evet.
5: Bundan gayet memnunum.
4: Matt'le çalışmak güzel. Kafası o kadar çok bilgiyle dolu ki bana babamı hatırlatıyor. Gerçekten babamı hep özlüyorum ama artık burada Matt var. O benim üvey babam gibi.
1: Yeni ekip üyelerinin atölyeye bu kadar iyi uyum sağlaması harika. Endişelenecek bir şey daha azaldı. Artık Smallus Cog'un adını dünyaya duyurmaya odaklanabilirim. Silverstone'daki ilk büyük yarışımdan başlayarak. Orada çok ciddi sürücüler ve çok değerli arabalar var. Bunun tüm avantajı da işimizi daha üst düzeyde daha fazla insanın önüne çıkarmak. Petri'yi fena halde hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Çünkü bunu onunla kendi arabasında yapmama izin vererek büyük bir cömertlik gösterdi. Orası onun itibarını inşa ettiği yer. Kısacası aslında gerginim. Neden bahsediyorum ben? Evet.

0: Günaydın.
1: Nasılsın?
0: İyiyim. Bayağı gürültülüymüş.
1: Evet.
0: Petik, bu biraz bunaltıcı.
1: Tamam. Şey, araba burada. Araba hazır durumda.
0: Ne kadar da güzel parlıyor. Gerçekten çok hoş görünüyor. Buraya bakıp bunun senin sıradan bir iş günün olduğunu
1: çok
0: görmek...
1: Çok sevdin değil mi?
0: Evet öyle ama sen şu an iştesin. Evet. Ben de kendi çapımda öyleyim gerçi. Bunu yapmayı da işimin parçası olarak öğreniyorum. Yaptığım şey bu. Peki bugünün taktiği ne?
1: Önce sen piste çıkacaksın.
0: Tamam.
1: Arabada kendini gitmek istediğinden biraz daha fazla zorlamanı istiyorum. Yapabileceğini düşündüğün şeylerin sınırlarını sonuna kadar zorla.
0: Anlaşıldı, tamamdır. Teşekkür
1: Anlaştık
0: ederim.
1: Anlaştık mı?
0: Tam bir motivasyon
1: Pekala,
0: konuşmasıydı.
1: Sonra görüşürüz.
0: Bu yarış beni ve şirketimi ilgi odağı haline getiriyor. Klasik motor sporları dünyasının kalburüstü isimleri burada ve ben de bunun bir parçası olmaya çalışıyorum. Ama işin gerçeği şu ki burası bambaşka bir lig. Bugün benim için zafer kendimi rezil etmemek olacak.
2: Gerçekten gerginsin
0: Bayağı
2: değil mi?
0: Korkuyorum.
2: Neden?
0: Çünkü öyle olman gerekir. Eğer heyecanlı ve gergin olmayacaksan bunu
2: Doğru.
0: niye yapayım?
2: Yine de gerilme. Her
0: Tabii
2: şey
0: canım.
2: Yolunda
0: Zaten
2: gidecek.
0: Değildim. Evet, evet biliyorum. Ta ki
2: evet.
0: şu ana kadar.
2: Richard'ın arabalar konusundaki sicilinin pek parlak olmadığı ortada. Bazen çuvallayabiliyor. Günün sonunda o benim babam. Bu yüzden sadece turunu sağ salim tamamlamasını istiyorum.

0: Stack'la ilgili planımız kelimenin tam anlamıyla şöyle bir zımparalamak. Görebildiğimiz göçükleri düzeltip doğrudan astar boyaya geçmek. Kolay bir iş.
1: Hay aksi. Bu hiç iyi görünmüyor.
0: Galiba boya pek ideal değil ve dökülecek. Bir bu eksikti.
1: Lanet olsun.
0: Nasıl?
1: Boya yüzeye hiç tutunmamış. Vay canına.
0: Bu işi çok daha zorlaştırdı.
1: Vay canına.
0: Güzel ve basit olan iş tam bir baş belası oldu.
2: Bugünün sosyal medya seçimi. Bu harika mı harika hazırlanmış. Bunu seviyorum çünkü büyük, genişletilmiş çamurlukları var. Kusursuz bir kondisyonda ve bir pilot tarafından kullanılıyor.
3: Mükemmel. Richard yarışmak istiyor ve biz de bunu kaydedeceğiz. İşi tanıtmak, adımızı duyurmak için kendi lehimize kullanacağız.
1: Az kaldı, çok teşekkür ederim.
3: Buyur bakalım, bol şans.
2: İşte gidiyor. Bizim küçük kahramanımız.
4: Biraz gaz ver. Evet, evet, işte böyle, devam et. Rahat mısın?
1: Rahatım, iyiyim. Olabildiğim tamam. Kadar iyiyim.
3: Gergin misin? Çünkü ben onun adına biraz gerginim.
2: Evet, ben onun adına hep biraz gerilirim.
3: Evet, diğerlerinden biraz farklı bir lig, öyle değil mi?
2: Kesinlikle.
3: Evet.
2: Kıyaslandığında bu bir canavar.
1: Evet. Korkutucu ama aynı zamanda heyecan verici. Ha, yola çıkıyoruz. Pekala, başlıyoruz. Ah, burası tahmin edemeyeceğin kadar kalabalık. Çok iyi geçti.
4: Klas 1 veya 6.
1: Şuna bak. Bu daha iyiydi. Bir üst seviyedeki sürücülere ayak uydurmayı istemek başka bir şey. Bunu başarabilmek bambaşka. Evet, şu an benden uzaklaşıyorlar. Gerçekten de öyle. Tek umudum arabayı Petri'ye teslim edene kadar doğru yönde tutabilmek. No! Ufak bir pistten çıkma durumu. Evet, biraz pist dışına taştım. Ufak bir gezinti. Tüh! Odaklanmam ve bunun benim moralimi bozmasına izin vermemem lazım. Topla kendini, Rich, ritmine gir. Pistte kal. Sen! Tamam. Buradan araya girmeye çalışacağım. Ve muhtemelen giremeyeceğim.
5: Ha, bir sıra daha yükseldik.
6: Geliyor, pite giriyor.
4: Girdi. Girdi. Her şey yolunda mı?
1: Evet, sadece biraz daha aldım.
2: Bütün iş Petri'ye düştü ve bu onu çok mutlu edecek.
4: Öndeki araç yavaş bir tur süresi yapıyor.
1: Yani bir sıra kazanabilir.
4: Şu an iyi bir konumdayız.
1: Orada resmen savaşıyordun.
5: Çok eğlenceliydi. Harika iş çıkardın dostum.
1: Dostum, tek kelimeyle harika, evet. Bayıldım. Daha fazlasını yapmak istiyorum. Sağ ol. İzin verdiğin için
5: ona
1: teşekkür ederim.
5: Ona iyi baktığın için sağ ol.
1: Tamam, Patrick daha iyisini yapmaya alışkın olabilir ama yine de 4. sırada bitirdik ve arabayı hurdaya çevirmedim. İşi tanıtmak için burada olduğum düşünüldüğünde bu gerçekten iyi bir iş.
7: Benim Danimarka'da Jean'la birlikte işlettiğim bir yarış atölyem var. Fena da sayılmaz. Belki birlikte bir şeyler yapabiliriz.
5: Hasarlı arabalarınızı boyatmak için ona, evet, gönderebilirsiniz. Harika bir boya ailesi var.
1: Yapabiliriz. Sizi gördüğüme
7: tamam,
1: sevindim.
7: Görüşürüz.
1: Kendinize iyi bakın. Benim için büyük bir deneyim oldu. Petik yerine geçip arabasını ödünç almama izin verecek kadar nazikti. Bana hocalık yaptı. Ama bence bunun onun işiyle nasıl bağlantılı olduğunu görmek. Asıl olay da bu zaten. Dürüst olmak gerekirse birinden kartvizit aldım. Olası bir iş fırsatı. Gerisi de gelecektir. Çok ses var ama, değil mi?
8: Aracını Arabasını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
7: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Şey, Jamie, John. Ne oluyor? Bu James Mainstegi sadece zımparalanıp üzerine boya atılacaktı, o kadar.
1: Evet, sadece biraz toparlamak
2: için. Ne yazık ki birkaç küçük sorunla karşılaştık. İşte burada.
1: Bu James May'in boyası.
0: Aman tanrım, o üzerindeki boya mı?
2: Evet, öyleydi.
1: Resmen soyulup dökülüyor.
0: Bunun üzerine boya yapamaz mıydık?
1: Hayır, bunun üzerine boya atarsak ilk taş değdiğinde dökülür.
0: Bu şimdi çıplak metal mi?
1: Hı hı.
0: Bunun maliyet sonuçları olacak. Sırf arkadaşım James Bey'in arabası olduğu için gülmüyorum.
1: Evet.
0: Bir telefon görüşmesi yapsam iyi olur.
2: Bence
1: evet,
2: de yapmalıyız.
1: Bence de.
0: Evet.
3: Alo.
0: Merhaba dostum, nasılsın?
3: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim. James. Jamie yanımda. Şey, özetle eski boya resmen döküldü. Sonuç olarak arabayı çıplak metale kadar soymak zorundalar. Bunun da fiyata yansıması olacak.
3: Ne kadar daha? Ne kadar daha masraf çıkacak?
0: Ne kadar olacak? Birkaç bin daha. Ama öyle yani, anlarsın ya, uçuk rakamlar değil.
1: Evet.
3: Tamam.
0: Tamam. Çok üzgünüm tamam. James. Ben şimdi telefonu kapatıp bu herif bunu tamamen uyduruyor diyeceğini biliyorum.
3: Tamam.
0: Tamam o
3: beni
0: zaman.
3: Beni kazıklamakta yine çıkart. Başarılı oldun.
0: Evet.
3: Beklediğim de buydu tamam. Zaten. O yüzden sorun yok.
0: Evet.
3: Peki bu yıl içinde falan biter mi dersin?
1: Biter tabii.
0: Evet evet, çok yakında
1: evet, evet,
0: biter.
1: Bitecek.
0: Tamam kapatıyorum. Görüşürüz.
3: Kolay gelsin.
0: Sağ ol, tamam, yakında görüşürüz. Hoşça kal. Beklediğimden daha iyi karşıladı. James May işlerin düzgün yapılmasını seven biridir. Biliyorum, televizyon programında da böyle derdik ama gerçekten öyledir. Üstelik kaba olmak istemem ama parası da boldur. Eğer bu iş gelişmeye, büyümeye devam edecekse iyi işler çıkarma fırsatına ihtiyacımız var. Bu da ancak doğru araba ve en önemlisi doğru müşteriyle mümkün olur. Blenheim Sarayı'ndaki lüks otomobil fuarına sadece birkaç gün kaldı. Ama araba hala paramparça. Jamie balon arabayı götürmeye kararlı ama o da daha boyamadı bile. Üstelik sosyal medya sorumluluğunda lojistikten sorumlu. Tanrı yardımcım olsun.
4: Salon Prime'ın en yetkili kişisiyle görüntülü bir görüşme yapmak üzereyim. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Yani durumu idare etmeye çalışıyorum desem yeridir. David, merhaba.
5: Merhaba, nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Çok meşgul bir adam olduğunuzu biliyorum.
5: Tam kadro çalışıyoruz.
4: Baskı artıyor, öyle değil mi? Etkinliğinize katılacağımız için gerçekten çok heyecanlıyız. Etkinlik fotoğraflarını daha önce görmüştüm elbette. Ama biz yani tahminen nerede oluruz?
5: Muhtemelen tam merkezde olacaksınız. Kesinlikle.
4: Vay be, inanılmaz, harika.
5: Hangi arabaları getirmeyi planlıyorsunuz?
4: Evet, elimizde aşağı yukarı 6 araba var. Araç yelpazemiz geniş,
5: evet.
4: Bir Lagonda'mız var. Öte yandan boyadığımız bir Isetta balon arabamız var.
5: Tamam.
4: Ki bence o harika görünecek.
5: Mükemmel. Hepsi pazar günü çim alana geliyor,
4: evet,
5: öyle
4: evet
5: değil mi?
4: Evet, öyle.
5: Biz şık bir bahçe partisiyiz. Şık giymek ve görmek harika. Ve görünmek için bir fırsat.
4: Bunların hepsi kulağa harika geliyor David. Bu görüşmeye başlarken böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Bu tek kelimeyle inanılmaz. Sabırsızlanıyoruz.
5: Biz de öyle. Teşekkür ederim.
4: Pazar günü görüşmek üzere o zaman. Sağ ol David. Hoşça kal. Aman tanrım, kafama yeni dank etti. Bu nasıl bir baskı? Resmen merkeze kurulacağız. Sanırım biraz fazla gaza geldim. Not almam gerekiyordu ama alamadım işte, çünkü o an biraz büyülenmiştim. Bu iş bize resmen seviye atlatacak.
1: Evet, bu bir Isetta. Ön kapısı burada. Böyle şeylerin ne kadar sorunlu olduğunu burada anlıyorsunuz, çünkü üzerine doğrudan bir kat astar atıp geçmişler. Her şeyi temizlemişler. Şurada kıvrım çizgisi var. Şurada silikleşmeye başlıyor ve sütunda kayboluyor. Bu taraf zaten hiç yok. Orada neler dönüyor bilmiyorum. Sadece yumuşak bir doku var. Bu endişe verici, çünkü hepsini kazıyıp çıkarmam gerekecek. Bunun üzerine boya atamam. Durum hiç iyi değil.
6: Tam tatile çıkmak üzereydim ki babam aradı, yardım istedi. Ben de gidip ona bir el atacağım. Dürüst olmak gerekirse etrafta olmasını ve onunla çalışmayı özlüyorum. Nerede o? Baba.
7: İyi misin?
6: Evet, neye yardım etmemi istedin, buna mı?
7: Evet. Bunu çok dikkatli bir şekilde tekrar buraya yerleştirebiliriz. Bu yoksa boya çizilir.
6: Tamam, başlıyoruz. Onları hizalayacağım. Bunu kaçırma. Senin boyuna göre çalışıyoruz.
7: Benim seviyem ne demek senin istedin herhalde?
6: Evet, devam et.
7: Bütün diferansiyelin o tarafa gitmesi lazım. Çok azıcık. Tamam, girdi.
6: Afiyet olsun.
7: Teşekkür ederim.
6: Ne demek?
7: Şimdi eski günlerdeki gibi, evet, oldu değil mi?
6: Bir kahve içmeye vaktim olmuyor. Evet.
7: Bu işin zorluğu şu. Böyle şeyleri hep eğlenceli tutabilmelisin.
6: Tabii. Evet, doğru.
7: Çünkü eğer Angarya'ya dönüşürse, sabah 9 akşam 5 işi gibi olursa bundan keyif alamazsın. O zaman kesinlikle da ortaya iyi bir iş çıkaramazsın.
6: Aynen öyle.
7: Hiçbir şey sonsuza dek sürmez değil mi?
6: Evet.
7: İkinci çocukluğumu yaşıyorum. Bu
6: harikasın,
7: benim için oyun gibi bir
6: geç
7: şey.
6: Geç kalıyorum. Görüşürüz.
7: Eline sağlık.
6: Afiyet olsun.
7: Anthony'yi görmek güzeldi. Beni biraz eski günlere götürdü ama elbette hayat devam ediyor. Ben artık buradayım. Çalışıp duruyorum oysa aşağıda. Ama böylesi beni daha mutlu ediyor. Çünkü devasa faturaları ve genel giderleri ödeme derdine düşmek istemiyorum. Evet.

0: İşte bizim Isetta arabamız. Gövdesi de burada. Boyaya neredeyse hazır. Ki boya da başlı başına bir kabus. Tanrım, ter bastı.
1: Şu an aşağıda büyük bir baskı altındalar. Hem diğer aracın hem de Isetta'nın hazır olması lazım. Şimdi aşağı inip yardım lazım mı diye ortalıkta dolanmanın sırası değil. Onları rahat bırakayım, işlerini yapsınlar.
2: Bu araba parçaları yerine uydurma konusunda bizi perişan ediyor. Tamam, içeri sokarken vites topuzuna dikkat et.
3: Ne pahasına olursa olsun orada olacağını söyledim ama şu an her şey resmen bize karşı direniyor.
4: Oo, işte burada. Biraz daha geri gel. Salon Prive için son araba da geldi. Yani artık hepsi burada. Gerginlikten ölüyorum desem az bile kalır.
0: Balon arabanın bütün kaporta işi bitti, bu yüzden tam şimdi rengini atmak üzereyim. Beklediğimizden çok ama çok uzun sürdü bu.
3: Hazırsan başlayalım.
2: Keseceğimiz her halı parçası.
3: Kıl payı olacak.
2: Daha önce de ameliyata kaldığım oldu ama onlar yapılabilir şeylerdi. Buysa sanki araç buradan çıkana kadar aralıksız çalışacakmışız gibi hissettiriyor. Şu an baskıyı iliklerime kadar hissediyorum.

0: Ne durumdasın?
1: Ben çoktan geldim ama size verdikleri izin 44 tonluk bir tır için değilmiş.
0: Tamam. Bir dakika içinde seni tekrar arayacağım, tamam mı?
1: Tamamdır.
0: Sağ ol dostum.
1: Ne demek, görüşürüz.
0: Ah tanrım. Jay.
2: Efendim.
0: Pekala, tırı olduğu yerde boşaltmamız gerekecek.
3: Ben Lewis'in neden şaşırdığını hiç anlayamıyorum. Salon Privé'ye kimse arabalarla dolu koca bir tır getirmez. Blenheim Sarayı'na tır sokamazsın. Aptal. Lewis'in organizasyonundan sorumlu olduğu bir etkinliğe onunla gelmeye bayılıyorum çünkü inanılmaz strese giriyor. Herkese evet hallettik çocuklar hiç merak etmeyin diyor. Sonra buraya geliyoruz ve panik, tam bir panik. Kimse ne yaptığını bilmiyor. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Gereken yerde tek bir arabamız bile yok.
0: Hayır. Hayır. Matt mahsur kaldı.
4: Öyle mi oldu?
0: Çamura saplandı. Saplandı kaldı orada. Hazır mısın? 3, 2, 1. İt. Hadi.
2: Çıkıyoruz. İttir. Yavaş ol çünkü çok yakında.
4: Çok havalı öyle değil mi? Tar sahibi bir sürüş. Bir setayı itmek acayip.
5: Çeki halatı lazım mı? Çekici 50 sterlin. Aman dikkat et. Olamaz.
2: Ekibe katıldığın için mutlu musun?
6: Ne kadar eğlenceli değil mi?
2: Sırılsıklam olduk. Çamura bulandık. Harika.
7: İnsanın hayalinin gerçeğe dönüşmesi harika bir şey. Arabalarımız o kutsal çimlerde sergilenecek. Ama bir yandan riskler de artıyor. Çünkü eğer kendimizi rezil edersek bunu tam da etkilememiz gereken insanların gözü önünde yapmış olacağız. Çuvallama lüksümüz yok. Burası klasik otomobil dünyasının kaymak tabakasının boy gösterdiği yer. 20. yıl dönümleri ve organizatörler hiçbir masraftan kaçınmayıp değeri 1 milyar sterline yaklaşan arabaları sergiye çıkarmış. Söylendiğine göre bugün 6000 ziyaretçi gelecek. Herkes hal ve hareketlerine dikkat etmeli. Aman tanrım, burada kelimenin tam anlamıyla dünyanın en pahalı arabalarından bazıları var. GTO'lar çok iyi. Hemen ön tarafta da bizim küçük koleksiyonumuz var. Dostlar.
0: Efendim.
7: Tamam, size fazla gaza gelmeyin demiştim.
0: Saray. Sahne orada. Ve biz de buradayız.
3: Milyonlarca sterlinlik arabaların arasına sıkışmış
0: kırmızı
3: durumdayız.
0: Olan çok iyi değil mi? Baksana şöyle.
7: Aslına bakarsan biraz nutkum tutuldu. Artık bütün günü arabalar kadar markamızı da yani havamızı da konuşturmaya ayıracağız. Pekala. Milyonlarca sterlinlik komşular dikkatimizi dağıtmamalı. İlk işimiz araç sahibi Jeff'e restore edilen arabasını göstermek. Onun içinde bizim için de bir aşk hikayesiydi bu.
8: Bu üretim bandına çıkan en son araba. Bütün modellere, tüm klasik Europe'lara sahip oldum. Bunu kesinlikle satmayacağım. Umarım aile yadigarı olarak kalır. Hep birlikte uzun yıllar boyunca keyfini çıkarırız.
7: Vay şık görünüyorsunuz. Bu tuhaf bir durum. İlk kez böyle. Jeff merhaba.
2: Nasıl gidiyor?
8: Jamie, Richard sizi görmek çok güzel.
2: Örtüyü açalım.
7: Evet. John bir el atar mısın? Renk konusunda fikrini değiştirdiysen artık çok geç. Bunu çöpe atman için sana veriyorum.
2: Teşekkür ederim.
8: Bayağı duygulandım.
7: İyi işaret.
8: İnanılmaz. Bunun burada böyle durabildiğine inanamıyorum.
7: 50 milyonluk bir arabanın yanında.
8: Gerçekten de.
7: Hiç de altta kalmıyor. Bu özel bir araba. Burada olmayı hak ediyor.
8: Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim.
7: Bu kadar uzun sürdüğü için kusura bakma.
2: Evet, bayağı emek verdik.
8: Sağ ol. Teşekkürler Cemil. Teşekkürler çocuklar.
7: Birçok kişi sonunu bile göremedi. Bayağı büyük bir işti. Resmen bir görev gibiydi ama bence buna değdi.
8: Bu inanılmaz. Bu gördüğümüz şeyi ortaya çıkarmak 10 yıllık bir yolculuktu ve tek kelimeyle olağanüstü bir sonuç. Bu fuarda böyle ışıldayan bir arabaya sahip olacağımı asla düşünmezdim.

0: stays, it stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi.
8: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu,
12: haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
15: Onaylandı.
14: Dinamik Sürüş Testi.
15: Başardı.
14: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
16: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
17: 26-29 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. BİM,
18: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Her ev güzel istikbalde.
20: Çekiyorum.
21: Evet.
22: Harikasınız
23: ya.
22: Nasıl oldu?
23: Bakalım.
21: Hemen.
24: Hadi bakalım.
25: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
26: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
27: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
26: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
28: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
29: Tehlike çok büyük.
30: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
31: Olamaz ne?
30: 10 dakika içinde.
28: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
29: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
31: Bu gerçekten dehşet verici.
29: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
28: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
32: Richard sahneye bir Isetta sürerek The Smellest Cog'un havasını atacak. David Bagley ile The Smellest Cog ve araba hakkında biraz sohbet edin. Saat 14.20'de sahneye çıkması gerek. O yüzden yanında yürüyün, tamam mı? Izzy, sosyal medya için biraz görüntü
33: evet,
32: alacaksın
33: işte
32: değil mi?
33: Evet, işte bizim lüks aracımız. İçinde Richard olacak. Şu an içinde Isaac var. Görebileceğiniz gibi epey prestijli
34: burası
33: bir araba.
34: Burası çok sıcak, Lewis.
33: Milyon sterlinlik arabaların tam ortasındayız. Çok güzel.
0: Merhaba ekip.
32: Merhaba.
33: Hatta arabanız sizi bekliyor.
32: Sizi arabanıza doğru alalım. Yola çıkmaya evet. Hazır. İçinde biraz yakıt var. Umarım yolda kalmazsınız.
0: Ne yapmam gerekiyor? Sahnede duracak mıyım?
33: Herhalde sürüp gitmezsin.
32: Hazır mıyız?
0: Birinci vitesi bulamıyorum.
1: Şimdi sizi jürimizle tanıştırmak istiyorum. Onu buraya alabilirsin. Hadi dostum. Dur. Dur, dışarı çık bakalım. Giriş dediğim böyle olur işte, öyle değil mi? Bir alkış alalım lütfen.
0: Teşekkür ederim. Harika bir şey.
1: Resmen pastadan fırlar
0: muazzam
1: gibi çıktın dostum.
0: Bu 56 model bir Isetta. Sahibi The Smallest Cog'a, yani bize gelip boyanmasını ve restore edilmesini istediğini söyledi. Sonuçtan son derece memnunuz.
2: Ama her zaman söylediğimiz gibi kazanan tek bir isim olabilir. Bu noktada sözü Bay Richard Hammond'a bırakıyorum.
0: Kazanan Pantera. Çünkü gerçekten çok büyüleyici bir kombinasyon.
32: Merhaba Aylin, her şey yolunda mı?
3: Etrafa bırakmak için yanına bir sürü kartvizit aldın mı?
32: Evet.
3: İnsanların sizi bulmasını pek kolaylaştırmıyorsunuz.
32: Kartvizit mi? Evet. Yanımda bir tane var.
3: Tanrım, sabır ver.
32: Bu arada çok güzel göründüğünü söyleyebilir miyim?
3: Teşekkür ederim. Bu iltifat seni kurtarmaz.
32: Şapkana bayıldım, çok güzel. Tamamdır. Genelde çok gaza gelirim. Ama bu sefer buna değdi. Bazen sadece akışına bırakmak gerekir. Ve ben de öyle yaptım. İşe yaradı.
0: The Smallest Cog'a ve onun çatısı altındaki herkese tebrik ederim millet. Önümüzdeki hafta atölyeyi açalı tam 4 yıl olacak. Çok fazla inişi ve çıkışı olan bir yolculuktu. Bir üst seviyeye geçmek için bunca zaman bekledim. İşte bu o bir üst seviye. Buraya ulaşmışken devam edecek miyiz? Evet. Evet, edeceğiz.
32: Başlıyoruz. Hazır mısınız? Gülümseyin.

0: Eski dostum James May'e arabasını teslim ediyorum. Bu birlikte yaptığımız programda kullandığı son araba olan Stack. Arabayı işlettiği bara bırakıyorum. Bence çok memnun kalacak. Günaydın sayın müşteri.
1: Günaydın sayın müşteri.
0: Evet, lafı hiç uzatmayalım. Ne yaptığımızı biliyorsun zaten, değil mi?
1: Sayılır. Dürüst olmak gerekirse biraz gerginim.
0: Birdenbire ben de çok endişelendim. Bir hatırlatma yapayım. Aslında sadece ufak bir yenileme olacaktı ama sonra bütün boya
1: evet.
0: Döküldü. Ki bu bir sorundu.
1: Kendi çekicini nasıl
0: biliyorum,
1: kullanacağını
0: biliyorum. Sadece peki? İyiyim, hallettim, merak etme, sen müşterisin sonuçta.
1: Oo.
0: Tamamdır. Beni arkadan kollar mısın?
1: İyisin, devam
0: teşekkür
1: et.
0: Teşekkür ederim. Bir an için iyisin, iyisin, iyisin demeyeceksin sandım.
1: Oldukça şık duruyor.
0: Dur, teşekkür ederim. Ne kadar dirileştiğini fark etmişsindir.
1: Güzel olmuş. Sadece... sindirmeye
0: işte
1: çalışıyorum.
0: Fuar arabası değil bu, tam binilmelik.
1: Vay canına, tamam. Buralar
0: evet,
1: temizlendi.
0: Her şey temizlendi, gözden geçirildi ve yeniden toplandı.
1: Orijinal motorunun kalmasını istiyordum. Çünkü sesi çok tok ve arabaya yakışan da
0: ve
1: bu.
0: Ve çalışıyor. Ki bu da nadir bir durumdur.
1: Şöyle bir turlayalım mı?
0: Evet, bence turlamalıyız.

0: Ha, çok güzelmiş.
1: İşte senin bu yönünü hiç anlamıyorum. Bir steak karşısında çocuk gibi oluyorsun. Bunları hep sever miydin?
0: Evet, ben çocukken steak aslında epey maço bir arabaydı. Şimdi bir şey yapacağım. Bunu tamamen unutmuştum. Yanımda ne getirdim bak?
1: Ne?
0: Beach buggy bandanası.
1: Aman tanrım. Hayır. Hayır, bunu görmüştüm.
0: Modern bir arabaya sahip olduğundan ne kadar şanslı olduğunu kendine hatırlatmak için klasik araba sürersin. Ama klasik arabaların şu zorluğunu da seviyorum.
1: Evet.
0: Acaba bu hafta neresini tamir etmek gerekecek diye düşünüyorsun. Ki bu da...
1: Aa, kaldık. Saat çek.
0: Ne oldu?
1: Lastik patladı galiba. Bence resmen jant kırıldı. Lanet olsun James. Tekerlek çöktü.
0: Tekerlek mi çökmüş?
1: Resmen çöktü. Çok utanç verici. Ben bir konuşayım.
0: Durdurayım mı?
1: Evet.
2: İyi misiniz?
0: Bozuldu.
1: Evet. James.
0: Evet.
1: The Smallest Cock adına özür dilemek istiyorum. Jantının fırlamış olması gibi görünen bu talihsiz olayın üzerine şimdilik hemen örtelim.
0: Tamam. Demin fark ettim de şu çıtayı hafifçe vurmak gerekiyor. Bence bagaj kapağının hizalanması biraz daha iyi olabilir. Bir de tekerleğin yerine takılması gerek. Otobüs geliyor. Bunu sen açıklarsın artık.
1: Evet.
3: Sizin olduğunuzu tahmin
1: evet,
3: etmiştim
1: şimdi bunu
3: zaten.
1: Kibarca evet. Söylemenin pek bir yolu yok. Şey, tekerlek fırladı.
4: Evet, harika.
0: Şey, size yol açacağız beyefendi.
1: Buradan bir otobüs bile geçer.
4: Memnun oldum.
1: Ben de memnun
0: buradan
1: oldum.
0: Buradan bir daha ne zaman geçeceksiniz?
1: Kendinize iyi bakın. Bu hiç de hayal ettiğim gibi bir teslimat senaryosu olmadı. Sanırım bu durum şimdiye kadarki iş deneyimimin bir nevi özeti gibi. Bir an her şey çok güzel gidiyor ve sonra tekerlek fırlıyor.
0: Aslında steak'i yeniden görmek beni oldukça duygulandırdı. Hayatımda çok önemli yeri olan bir araba. Sonra onu bu kasabada sürdüm ve derken tekerleği fırlayıverdi.
1: Biraz vaktimiz var ama faturayı kesmek için henüz çok erken galiba.
0: Dostum, bir işletme için nakit akışının en önemli şey olduğunu biliyorum ama benden 5 kuruş alamazsın.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikballe.
10: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
11: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
12: Dondurma gibi değil dondurma.
13: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
14: Kopta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
15: Geliyorum.
16: Evet.
17: Harika.
18: Nasıl oldu?
17: Bakalım.
18: Hemen.
19: Hadi bakalım.
20: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
21: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
22: Monaco J.
23: Monaco
22: J.
23: Monaco J. Monaco J. Sadece Atasay mağazalarında.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Kaç tane sigaranız var?
1: 3 karton.
0: Bakalım. 2 tane daha var. Bu sizin ceketiniz mi? Öyle mi?
1: Hediye olarak aldım.
0: İçinde daha fazla sigara var.
2: Köpeğin yoğun bir şekilde arama yaptığını görüyorum. Kabinin içinde dönüp duruyor.
3: Aha, yüksek radyasyon, geri çekilelim. Bagajı açtığımda gördüklerim karşısında kalp atışım hızlandı. Lanet olsun, geri çekilin.
4: İsveç sınır muhafızları, İsveç sınırlarını koruma ve kollama görevi hakkında bize eşsiz bir bakış açısı sunuyor.
3: Dışarı, ne diyorsam onu yap.
5: Burada yasaklı madde arıyorum.
3: Bu ne?
6: Bilmiyorum.
3: Karşında acemi yok. Bu ne dedim? Bu harika bir his. Çok miktarda uyuşturucu var. Hey, dur.
4: Birçok değişik durumla karşılaşan kişilerle tanışırız.
7: Eyvah. Fena yakıyor.
8: Ne dediniz?
7: Yakıyor şu.
8: Gözünüze mi kaçtı?
5: Nereden geliyorsunuz?
6: Buraya havaalanından geliyorum.
4: Ve insanların ülkemize sokmaya çalıştığı tuhaf şeylerle.
5: Bu bir çeşit ilaç mı?
9: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
5: Tamam.
8: Bu nedir? Tabut mu?
6: Tabut, evet.
8: Tamam.
3: Çok yüksek radyasyon var. Geri çekilelim.
5: Bu kaçakçılık. Çok ciddi.
3: Neyin yasal olduğunu ben belirlerim.
9: Doğru.
4: Burası Tool. Ve buradakilerin işleri İsveç sınırlarını denetlemek.
6: Yasak maddemi geri alabilir miyim?
5: Maalesef hayır.
4: Malmö şehir merkezinin güneyindeki Yörösund Köprüsü'nde Niklas, üzerinde tehlikeli maddeler taşıdığını belirten çıkartmalar olan bir aracı fark etti.
3: Millet beni dinleyin. Haber vermeden bir minibüs yaklaşıyor. İçinde radyoaktif madde olabilir. Dikkat edin. Kulübeden dürbünle izliyordum ve aracı gördüm. Telsizle hemen Adam'a haber verdim. Tehlikeli bir durum olabilir.
10: Nereden geliyorsunuz?
11: Çekya.
10: Orada ne yaptınız?
11: Eşya aldım.
10: Ne tür eşyalar?
11: Radyoaktif.
10: Ne için? Evrakınız var mı?
11: Bir saniye göstereyim.
10: Anlayamadım.
11: Elbette evrakım var.
10: Tamam, anladım.
11: Elbette evrakım var dedim.
10: Bunu daha önce belirttiniz mi?
3: Radyoaktif bir şey var mı?
10: Evet.
3: Şoför radyoaktif maddelerin taşınması ile ilgili belgeler sundu. Taşınma şekli beni rahatsız etti. Burada tetikte olmalı ve güvenliği düşünmeliyiz. Halkı ve kendimizi korumalıyız. Ne de olsa bunun için buradayız. Onu indirip radyasyon seviyesini kontrol edebiliriz.
10: Hadi indirelim.
3: 3 numaralı otoparka gitmesi ve tarayıcının hazır olmasını beklemesi gerekecek.
11: Evet.
10: Onu duydun. 3 numara şurada.
4: Niklas ve Adam tarayıcıyı kullanarak kargonun ne kadar radyoaktif olduğunu ve hangi maddelerin bulunduğunu öğrenmeyi umuyor.
9: Bu madde burada mı?
3: Çekirdeği görebilirsin.
9: Evet, bak.
3: Arkaya doğru da tarayacağım. Epey belirgin bir alarm. Cidden yüksek radyasyon. Bu oran fazlasıyla yüksek. Net biçimde çizgiler yükseliyor. Yasal bir sevkiyat için radyasyon seviyesi oldukça yüksek diyebilirim.
9: Ne dedi?
3: Yapabiliriz. SR89.
10: Strontium.
3: Bir de U-235.
10: Uranyum.
3: Buradakiyle uyuşmuyor. El tipi cihazı alıp dışarıda ne ölçtüğümüzü bir kontrol edelim. El tipi cihazımla radyasyon seviyesini, zararlı olup olmadığını ve hangi madde olduğunu kontrol edebilirim. Ayrıca dozimetre şeklinde taktığım yedek bir güvenlik önlemim de var. Eğer sinyal verirse geri çekilmemiz gerek. Burada 10 birim kadar yükseğiz. Arabanın etrafında dolaşıyorum ve bagajda yüksek seviyeler görüyorum. Bagajı açıp gördüklerim karşısında kalp atışım hızlanıyor. Cihazımı kontrol ediyorum ve cihaz neredeyse ölçeğin sınırlarını zorluyor. Lanet olsun, geri çekilelim. Radyasyon güvenliği kurumunu arıyorum hemen.
4: Niklas radyoaktif kargoyu incelerken Olivia ve Teresa Arlanda'daki gümrük filtresinde gelen yolcuları izliyor.
12: İnsanlar İsveç'e hoş geldiniz demek için burada olduğumuzu sanıyor.
8: Hoş geldiniz komitesi.
12: Evet kesin.
3: Ölçeğin sınırlarını zorluyor. Lanet olsun, geri çekilelim. Radyasyon güvenliği kurumunu arıyorum hemen.
4: Niklas radyoaktif kargoyu incelerken Olivia ve Teresa Arlanda'daki gümrük filtresinde gelen yolcuları izliyor.
12: İnsanlar İsveç'e hoş geldiniz demek için burada olduğumuzu sanıyor.
8: Hoş geldiniz komitesi.
12: Evet kesin.

0: davranmak o yüzden çok önemlidir diye düşünüyorum.
1: İnsanların sen orada olduğun zaman gümrük filtresinde hakikaten gergin oluyorum dediğini duydum.
0: Ancak insanları gelip gelmediğimizi veya onların bir şeyler taşıyıp taşımadıklarını anlarsın. Merhaba, nereden geliyorsunuz? Başka bagajınız var mı acaba?
2: Hayır.
0: Çantanızı X-ray'den geçirelim. Gergin görünüyorsunuz.
2: Hayır, hayır, yorgunum.
0: Yorgun musunuz? Çantanızın içine bakacağım, buraya getirin. Kontrol noktasında gördüğümde gergin görünüyordu. Biz orada olduğumuz için değil, belki bir şeyler taşıdığı için. Özel bir şey yaptınız mı?
2: Sadece ziyaret.
0: Pekala. Kaç gün oradaydınız?
2: 3.
0: 3 gün mü? Tamam.
2: Evet, 3 gün.
0: Hava buraya göre güzel olmalı.
2: Evet, güzeldi.
0: Uyuşturucuyla bir ilişkiniz olmadı mı? Ceplerde tütün kalıntısı var da.
2: O mont muhtemelen 15 yıllık.
0: Ah, tamam. Evet, çok takıldın mı?
2: Aslında pek değil. Ama bir veya iki paket.
0: Evet. Orada uyuşturucuyla hiç temasın olmadı mı? Oldu mu hiç?
2: Uyuşturucu mu? Herhangi birinden fazla değil.
0: Anlıyorum. Bu ne?
2: Onun orada olduğunu bilmiyordum.
0: Tıbbi kenevir. Bu getirdiğin bir şey mi?
2: Hayır.
0: Hayır. Tamam. Tamam. Bunu nereden aldınız?
2: Sanırım bu seyahat ederken tanıştığım bir adamdan. Meksika'da ya da Costa Rica'da olabilir.
0: Ha, tamam. En son ne zaman içtin?
2: Gerçekten hatırlamıyorum.
0: İtalya'da mı yoksa başka bir yerde mi içtin gerçekten umurumda değil. Sadece İsveç'e bir şey getirip getirmediğin umurumda benim. Anlatabiliyor muyum?
2: Hayır.
0: Üst araması yapabilecek iki meslektaşımız var mı acaba? Elimizde bu olduğu için. İçinde hiçbir şey yok. Ama uyuşturucu kullandığının göstergesi. Kaç gram olduğu yazıyor. İsveç'e uyuşturucu getirmediğinden emin olmak için kıyafetlerini kontrol edeceğiz.
3: Tamam. Benimle gel de giysilerini kontrol edelim.
0: Aramadan geçerken cidden gergindi. Bana şöyle bir baktı, dik dik baktı ve çok gergin görünüyordu. Burada bir şeyler var gibi hissediyorum ama her şeyi kontrol ettim.
4: Yüresund Köprüsü'nde çok şey oluyor. Niklas radyoaktif kargo ile ilgili durumu anlamaya çalışırken...
5: Şoförü içeri getirmemiz gerekecek. Bu biraz zaman alacak.
4: Meslektaşı Stefan da sınırı geçen diğer trafiği izliyor.
6: Merhaba, gümrüğe beyan edeceğiniz bir şey var mı?
4: Bu kontrol arabaları ve otobüsleri içeriyor.
6: Larnaca'ya Avrupa'nın dört bir yanından turist otobüsleri geliyor. Otobüsleri sık sık kontrol ediyoruz. Her zaman ilgi çekici olabiliyor.
7: Hızlı bir arama yapacağım.
6: Bugün yanımızda Frida ve Max var. Otobüsleri kontrol etmek için köpek mükemmel.
7: Merhaba. Merhaba.
6: Merhaba. Frida ve Max otobüsteki bir kadın ve bir erkeğe dair ipucu yakalıyor. Daha kapsamlı bir kontrol için onları otobüsten indirmeye karar veriyoruz.
8: Başka çantanız var mı? Yanınızda başka çanta var mı?
9: Aa, bir saniye bakacağım.
8: Ne? Neden atacaksınız ki?
9: Hayır, bunu atabilir miyim?
8: Ne?
9: Bunu atabilir miyim?
8: Neden atacaksınız ki?
9: Çantamı çıkardım.
8: Tamam.
6: Köpek işareti.
8: Çantayı alabilirim.
9: Ne yapmalıyım?
8: Siz burada bekleyin. Biz içeri gireceğiz, tamam mı?
6: Kadın çöpe birkaç eşya atmak konusunda çok istekli. Eğer bir şey atmak istiyorsan, bu elbette şüphe uyandırıcıdır. Biz de o zaman devreye giriyoruz.
8: Tamam, buraya koyabilirsiniz.
6: Kadının çöp kutusuna attığı şeyi çıkarıyoruz ve bu çok şüpheli görünüyor.
8: Duvar boyunca yürümeye devam ediyoruz, tamam mı?
6: Kadını ve adamı kontrol için içeri getiriyoruz. Ceplerinizde bir şey var mı?
10: Çakmağım var sadece. İşte burada.
6: Her şeyi buraya koyun.
10: Başka bir şeyim yok.
9: Bununla hiçbir alakam yok.
8: O nesneyi çöpe atmak için oldukça acele ettiğinizi düşünüyorum.
9: Ne olduğunu bilmiyorum. Bununla hiçbir alakam yok.

0: Meslektaşınla birlikte içeriye gideceksiniz. Evet.
1: Önümüzde bir şeyi attığını reddetmesi şüpheli bir davranış. Elbette çok ilginç. Bunu duman dolabına koyacağız. Açıp içine bakacağız. Heyecan verici. Bu küçük balonda ne var? Noel'e benziyor biraz.
2: Dün bir şeyler içtiğini söylüyor.
1: Kendir kokusu vardı.
2: Belki de öyledir. Genellikle bu şekilde paketlemezler ama.
1: Kendir değil. Sıktığım zaman kendir gibi hissettirmiyor.
2: Max'e göre çok kokuyor.
1: Ona dokunmuş. Belki de bu yüzden kokusu kendir gibi. İçinde başka bir şey olabilir.
2: Toz daha iyi olur.
1: Bu ne? Nedir bu?
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
6: Baba.
5: Engin Can. Engin Can.
6: Dedeciğim.
5: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
6: Bonus kulluk.
5: Ne?
6: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
6: Seni dinledik. Bonus kullu oldum.
5: Yıkıldım şu an.
6: Bonus kullu da ekliyor dede.
8: Çocuğunuzun bonus kullu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
9: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
10: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Ben Chris.
1: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Arlanda'da Olivia, epi gergin bir yolcuya ait sırt çantasında kendi izleri taşıyan bir çanta buldu.
1: Bunu yakaladığımıza göre uyuşturucu getirip getirmediğinden emin olmak için kıyafetlerini kontrol etmemiz gerekiyor.
0: Adam yolcuyu üst araması için içeri getiriyor.
2: Tamam, benimle gel de giysilerini kontrol edelim.
1: Kontrol noktasından geçerken gergindi. Bana şöyle bir baktı, dik dik baktı ve çok gergin görünüyordu. Burada bir şeyler var gibi hissediyorum ama.
2: Vücut araması sırasında adam gerçekten gergindi. Elleri titriyordu. Burada bir şeyler bulacağımızı hissediyordum. Kemerin içinde elektronik sigara var diyordu ama muhtemelen başka bir şey var.
1: Aha, nereye koymuş?
2: Pantolonun içine koymuş.
1: Pantolonunun içine mi? O zaman bir şey olabilir.
2: Neden onu pantolon kemerinin içinde tutuyorsun diye sordum. Cebimden düşebilir dedi. İçindeki malzemeyi test ederim. Elektronik sigara tek başına yasa dışı değil ama içindeki şey yasa dışı olabilir. Adamın davranışları ne kadar gergin olduğu ve onu nerede sakladığı göz önüne alındığında bunu getirmesinin pek doğru olmadığı konusunda epey ikna olmuş durumdayım. Bir pamuk çubuğa biraz reçine süreceğim. Sonra bu çözeltiyi bir analiz cihaz kartına damlatıp bunun bir uyuşturucu olup olmadığını anlamaya çalışacağım. Yani kontrol edeceğim. Şu anda THC için olumlu bir sonuç görünüyor. Bu bir tür uyuşturucu, evet. Gidip onunla konuşacağım. Belki bize ne olduğunu itiraf eder. Elektronik sigarada uyuşturucu maddelerle ilk kez karşılaşmıyorum ama artık daha sık görüyoruz gibi geliyor. Bu elektronik sigaraların daha popüler hale gelmesiyle ilgili. İnsanlar artık içine başka şeyler konulabileceğini fark etmeye başlıyor. Şimdi onunla konuştum ve uyuşturucu olduğunu kabul etti.
1: Demek bu yüzden bu kadar gergindi. Onu kemerinin içine saklamıştı.
2: Evet, gerçekten çok gergindi. Bunu ben de fark
1: taşımaması
2: ettim.
1: Taşımaması gereken bir şey,
2: bir şey
1: taşıdığını biliyordu. Raporu hazırlamaya başlayacağım. Düzenli olarak uyuşturucu kullandığından şüpheleniyorum ve bunu yaparsan sonunda bir gün yakalanırsın. Bugün onun pek mutlu bir günü değildi. Her şeyi sırt çantana koydum, yani her şey hazır. Montun da orada. Kıyafetlerini ve eşyanı alabilirsin.
0: Gümrük laboratuvarında yapılan daha kapsamlı bir test, bunun THC olduğunu doğruluyor ve kovuşturmaya yol açıyor. Yolcu muhtemelen para cezası alacak. Gümrük memurları sadece havalimanlarında yolcuları kontrol etmekle kalmaz. Aynı zamanda gemi trafiğini de sürekli izler. Göteborg'daki Maynabe limanında Kiel'den gelen feribot henüz yanaştı. Seçim noktasında ilginç görünen araçlar seçilip daha kapsamlı kontroller için içeri alındı.
3: Araç seçimi yaparken anormallikleri fark etmeye çalışırsınız. Belgeleri nasıl yazıldıklarını, ağırlıkları incelersiniz. Bir romörkteki palet sayısı, bir romörke kaç palet sığması gerektiğini biliyoruz. Bunu ağırlıkla ve malın türüyle karşılaştırırız. Bu şekilde doğru araçları seçersiniz. Dışarı çıkabilir misiniz? Bu feribotlarla ard arda günlerce çalıştığınızda şoförlerin sorularınıza nasıl cevap verme eğiliminde olduğunu bilirsiniz. Eğer bir şoför farklı cevap verirse o zaman kalıbı bozan bir şey ararsınız. Sonra bunun tuhaf bir şey mi yoksa deneyimsiz bir şoför mü olduğunu kontrol edersiniz. Onların getiremeyeceği eşyaları arıyoruz. Silah, göz yaşartıcı gaz olabilir. Uyuşturucu, kendir veya başka bir şeyin kokusunu arıyoruz. Ancak bu araba çok temiz. Çok derli toplu. Tuhaf bir şey yok. Çok güzel bir kabin.
4: Evet. Beğendin mi?
3: Bu senin evin.
4: Evet.
0: Lars Erik her şeyin yolunda olduğunu belirtirken Julia Polonya'dan bir kamyon getirtiyor ve seçme noktasındaki meslektaşları bu kamyonu detaylı bir şekilde kontrol etmek istiyor.
5: Merhaba.
6: Merhaba.
5: CMR belgeniz var mı? Getirebilirsiniz.
6: İşte burada.
5: Teşekkür ederim. Metal mi?
6: Evet, sadece metal.
5: Tamam.
6: Dikkat edin.
5: Pasaportunuz ve ehliyetiniz var mı?
6: Evet, var.
5: Meslektaşımla gidebilirsiniz.
6: Elbette.
0: Şoföre yüzeysel bir üst arama yapılırken Julia şoför kabinine daha yakından bakıyor. Julia'nın burada bir şeyler olduğuna dair sezgisi doğru gibi görünüyor.
5: Burada küçük, kendir benzeri bir şey bulduk. Pek de net değil. Evet, bunun ne olabileceğini araştıracağız. Kokusundan kesinlikle kendir diyebilirim. Bu her zaman eğlencelidir. Miktar ne olursa olsun, işte bunun için çalışıyoruz. Onu şimdi içeri götürüp tartacağız. 3'e 3, kabinde biraz kendir bulduk. Sanırım ben onu burada bırakacağım. Sen de beni ile arayacaksın. Bizde başka bir şey var mı diye bakacağız. Tamam.
0: Julia şüpheli kendiri test etmek için laboratuvara gidiyor. Kamyonda daha ayrıntılı inceleme için garaja çekiliyor.
3: Devam et.

0: Köpekten anladığım kadarıyla ya kabinde uyuşturucu var ya da birisi kabinde uyuşturucu kullandı. Çok yoğun bir şekilde aradı. Tavan ilgisini çekti. Üst ranza çok ilgisini çekti. O yüzden ranzayı çekeceğiz. Köpek kaynağı bulmakta zorlandı ve kabinin içinde sürekli dönüp durdu. Köpekle arama yaptım ve beni üst tarafa ilgi gösterdi. Orada bulunan ranzadaki her şeyi çıkarıp incelemeyi düşünüyorum. Duman kokusu kıyafetlerine sinmiş olabilir.
1: Evet, kesinlikle.
0: Eşyaları aşağı indirelim.
1: Her iki tarafa da mı?
0: Her iki tarafı da.
2: Daha fazla uyuşturucu ararken şoförün eşyalarını yavaş yavaş ama güvenli bir şekilde temizliyorlar.
1: Da. Tuvalet çantasında biber gazı var. İşler birden ilginçleşti. Önce bulduğumuz kendir, şimdi de yasal olmayan bu sprey. Epey açık bir alarm.
2: Bu sırada Niklas ve meslektaşları İsveç'e girmeye çalışan radyoaktif maddelerle dolu bir minibüsü durdurduğunda Jørsund Köprüsü'nde alarm çalıyor.
1: Lanet olsun, geri çekilelim. Bu lanet olası variller mi? Evet. Kargo güvenliği konusunda uzman değilim ama bu radyoaktif madde sevkiyatından ciddi şüphelerim var. Arkada birkaç varil var. Üzerinde uyarı etiketleri. Bu sevkiyat bana pek doğru gelmedi. Bir şeyler yanlış çünkü bunların gerçekten burada olmaması gerekiyor.
3: Bu maddelerle bir trafik kazasına hayal edin. Evet. Hiç iyi olmaz.
1: Köprü yetkililerine de bildirmemiş. Bunu yapmak zorundaydı.
3: Bölgeyi karantinaya almaya başlayacağım.
1: Tamam.
2: Lars alana renkli şeritleri yerleştirirken Niklas Radyasyon Güvenliği Kurumu'nu arıyor.
1: İyi günler, ben Niklas. Bir minibüs durdurduk ve içinde radyoaktif maddeler var. Ölçüm yaptık ve oldukça yüksek seviyeler elde ediyoruz. Belgelerde belirli bir madde listeleniyor ama tarayıcımız uranyum da dahil olmak üzere başka maddeler de tespit etti. Bu şekilde sevk edilmemesi gereken bir madde var. Cidden tetikte olmamız gerekiyor. Bu alarmı tetikledi. Bunun U-235 olma ihtimali %91. Evet, biraz fazla. İzne tabi olmalı mı? Belgelerde yok. Evet, farklı bir ölçüm cihazı getiriyoruz. Nükleidin türünü daha kesin olarak ölçmeye çalışacağız. Böylece uranyum olup olmadığını anlayabileceğiz. Uranyum olduğu ortaya çıkarsa, İsveç'te Danimarka arasındaki köprüyü kapatmak ve tüm personeli tahliye etmek zorunda kalacağız.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Arlanda'da gümrük memurları her gün havalimanına gelen binlerce yolcuyu izlemektedir. İşin büyük bir kısmı AB dışındaki ülkelerden gelen yolcuların beyan edilmemiş eşyalarını aramaktır.
1: Burada bir sürü cırcır böceği var.
0: Çünkü ithalat kuralları tamamen farklı oluyor.
2: Şuradaki banda koyabiliriz bunu.
0: Alex ve Mimi, Güney Amerika'dan gelen bir yolcuyu kontrol etmeye karar verdi.
3: Kızım yaptı.
2: Bu heyecan verici olabilir. En çok ilgimi çeken bu. Bazı heykellerimiz var. Belki bunları delip içlerine uyuşturucu gizlenip gizlenmediğini görebiliriz.
1: Güney Amerika'daki tüm ülkeler uyuşturucu açısından yüksek riskli ülkelerdir. Heykellere ve benzer eşyalara gizlenmiş uyuşturucu sevkiyatları gördük. Bu kadın 1,5 aydır burada kalıyor. Bu onun aleyhine.
2: Evet öyle.
1: Bakalım.
2: Eve dönüş biletiniz var mı acaba? Bence bu iş için mükemmel bir aday.
1: Evet.
2: Evet.
1: Öyle. Gözden uzak duruyor. Bazen kaçakçıların uyuşturucu kaçakçılığından şüphelenmeyeceğiniz yaşlı insanları kullandığını görüyoruz. Bu kadın tipik olarak gözden uzak duran biri.
2: Doğru görünüyor. 29 Ocak.
1: Biletini gösterdi mi? Bu bir tablo mu?
2: Bunu siz mi yaptınız? Kızınız mı yaptı? Tamam.
1: Kadın yaklaşık bir ay sonrasına ait dönüş biletini gösteriyor ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili şüphelerimizi ortadan kaldırıyor bu. Ama yine de çantayı kontrol etmek istiyoruz.
2: Bu nedir?
3: Bu vanilya. Bu da tuz.
2: Tuz mu?
3: Vanilya. Kutsal su bu. Kutsal su.
2: Kutsal suyun ne olduğunu biliyorum.
3: Evet.
2: Kutsal suyla ilgili tecrübem var.
3: Evet.
2: O tür suyla birkaç kez karşılaştım.
1: Alex'le ben kutsal suyla ilgili kontrolleri hatırlıyoruz. Herhangi bir koku alıyor musun?
2: Uyuşturucu kokusu gelmiyor mu? Su kokusu gelmiyor. Bu sıvıyı test edeceğiz. Maske takmazsak bu bizim için tehlikeli olabilir. Bunu açtığımızda dumanlar sızabilir. Metadon gibi görünmüyor. Burada numune çubukları var. Şüphelendiğimiz uyuşturucu maddelerden numune alıyoruz. Bu bizim için ilgi çekici olan çeşitli ilaç türlerini, dopingleri ve diğer maddeleri okuyabilen bir makineye konacak. Bu makinenin tanıyacağı bir şey değil bu. Ama acaba ne? Merak ediyorum.
4: Su.
2: Su mu?
4: Evet, Mekke'den zemzem suyu.
2: Mekke'den.
4: Evet, Mekke'den.
1: Merak ettim, bu kutsal su nereden?
3: El Salvador.
1: El Salvador mu?
3: Evet, Katolik.
1: Tamam. Şüpheli olduğunu düşünüyor musun?
2: Hayır, kesinlikle değil.
1: Alex, önceki kontrollerde kutsal su hakkında çok şey duydu. Ancak herhangi bir şeyden şüphelenirsek yine de kontrol ederiz. Ama bu durumda kadına inanıyoruz ve suyunu daha fazla kontrol etmemeye karar veriyoruz. Teşekkür ederiz.
2: Herhangi bir şey olabilirdi ama değildi.
1: Kutsal su olduğunu duyunca neredeyse çıldıracaktım. Arkamı dönmek zorunda kaldım, ölüyordum.
2: Benim için artık kutsal su yok.
5: Radyasyon oranı çok yüksek.
0: Yöresund Köprüsü'nde Niklas ve meslektaşları radyoaktif kargo taşıyan bir minibüsü kontrol ederken alarm yüksek sesle çalıyor. Minibüsün çevresi karantinaya alındı ve kargonun içeriğini tam olarak belirlemek için LISA gelişmiş bir ölçüm cihazı kullanıyor.
6: Bunun hangi madde olduğunu belirlemek için bilgi topluyoruz.
5: Eğer uranyumsa İsveç'ten ayrılması gerekiyor. Elinde başka bir şey yok. Eğer uranyum olduğu ortaya çıkarsa ve buna uygun belgeleri yoksa ve yüksek radyasyon seviyeleriyle taşıyorsa, o zaman neden uranyum taşıdıklarını ve niçin taşıdıklarını gerçekten araştırmamız gerekecek. Boş kap Rusya menşeli. Bu uranyum okumasını açıklayabilir. Uranyum bahsedemeyeceğim zararlı amaçlar için kullanılabilir. Yollarımızda kontrolsüz bir şekilde olmasını istemediğimiz bir madde. Hangisinin Rus menşeli olduğunu söyleyebilir misiniz?
6: Kobalt alıyorum.
5: Kobalt.
6: Bu listede gözükmüyor.
5: Belgelerde listelenen madde uyarısını almadık. En iyi tarafı en azından uranyum uyarısı almadık. Onları tekrar arayalım ve ne aldığımızı söyleyelim. Buradaki değerlerden bahsederiz. En azından uranyumdan daha iyi.
0: Radyoaktif kargo hakkında güncel bilgi edinen Lisa, durumu açıklığa kavuşturmak için Radyasyon Güvenliği Kurumu'nu arıyor.
5: Ne dedi?
6: Yani evet, bir izni var ama taşıdığı maddeler için değil.
5: Tamam.
6: Bu yüzden İsveç'e giremez.
5: Bununla mı?
6: Bu yüzden İsveç'e giremez.
5: Öyle mi?
6: Bunu taşıyamaz. Bunu yapmak için
5: izni
6: yok.
5: Bu iyi değil.
6: Hayır.
5: Onu durdurduğumuz iyi oldu. Gidip onu getireyim. Radyasyon Güvenliği Kurumu'yla konuştuktan sonra bu sevkiyatta gerekli evrakların olmadığı açıkça anlaşıldı. Maddeler doğru değil. Ayrıca Rusya'dan gelmiş boş bir kap da var ve bu kesinlikle İsveç'e giremez. Sanırım içinde uranyum kalıntısı olabilir. O yüzden dikkatli olmak zorundayız. Sevkiyat İsveç'ten ayrılmak zorunda. Radyasyon Güvenliği Kurumu'yla konuştuk. Şirketinizin sahip olduğu iznin ya da çalıştığınız şirketin taşıdığınız madde için İsveç'te hiçbir geçerliliği yok. Yani onu burada taşıyamazsınız. Anlıyor musunuz? Bu radyoaktif maddeyi İsveç yollarında taşıyamazsınız.
7: Taşıyamaz mıyım?
5: Hayır, izniniz hem geçerli hem de yeterli değil. Eşyaları taşıyan şoförle konuşuyorum. Belgelemeden sorumlu olan kendi şirketi ve doğru eşyaya sahip olduğundan emin olmak da ona düşüyor tabii ki. Epeyce sakin görünüyor ve durumun ciddiyetini anlıyor tabii. Bugün İsveç yollarında araba kullanamaz. Buna izin veremeyiz. Olmaz. Arabaya binin. Resmi araçla geleceğim ve sizi İsveç'ten çıkaracağım. Eğer geri dönerseniz bu sizin için hiç iyi olmaz.
7: Hayır, hayır geri gelmeyeceğim.
5: Güzel. Bu vaka son derece tuhaf. Gümrükte 10 yıldır çalışıyorum ve ilk kez evraklarla maddeler uyuşmuyor. Dikkatimizden kaçmaması iyi oldu. Sınır kontrolümüz bunu yakaladı. Yasaklı maddeler içeren ve karayoluyla taşınmaması gereken bir sevkiyattı. İyi bir iş çıkardık. Harika hissediyorum.

0: Hollanda'da Belgrad'dan gelen bir uçuş gümrük memurlarını meşgul ediyor. Çünkü durdurucu adı verilen bir uygulama yapmaya karar verdiler. Olabildiğince çok yolcuyu kontrol edecekleri anlamına geliyor bu.
1: Şunu alabiliriz, burada bir şeyler
2: 65.
1: var. 1, 2, 3, 4. Çantalarda birkaç karton var. Belki 4 veya 5.
0: Adam ilginç görünen bir çanta fark ediyor ve onu Timor'a gönderiyor.
3: Kaç sigaranız var?
4: 3 karton.
3: Burada mı 3 karton var? Peki orada?
4: Hiç yok.
3: Yani toplamda 3 karton.
4: Evet.
3: 1 orada ve 2 burada
4: evet.
3: mı?
4: Evet.
3: Adam kulaklıktan bana burada 2-3 kartondan daha fazla olduğunu bildirdi. Başından beri bana doğruyu söylemediğini biliyordum. Bakalım bu ceket. Evet. Bir tane daha var. Sanırım ceketinin içine koyuyorlar çünkü röntgende görünmeyeceklerini düşünüyor. Ancak bizim röntgen cihazımız çok güçlü ve çoğu şeye nüfuz ediyor. Bakalım. Burada iki tane daha var. Bu ceket senin mi?
4: Hediye olarak aldım.
3: Tamam.
4: Evet.
3: Bunu çıkaracağım. Bunun içinde daha fazlası var.
5: HDS ile yaz herkese iyi gelir.

0: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla. Mutlu anlar.

0: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
4: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Bunu atabilir miyim?
10: Neden atacaksınız ki?
9: Çantamı çıkardım.
10: Buraya koyabilirsiniz. Buraya.
11: Eurosund Köprüsü'nde kontrol edilen bir kadın, gümrük memurlarının hemen önündeki çöp kutusuna şüpheli uyuşturucu dolu bir balon atıyor.
7: Kendir kokusu var.
12: Belki de öyledir. Genellikle bu şekilde paketlemezler ama...
7: Kendir değil. Sıktığım zaman kendir gibi hissettirmiyor. Nedir bu?
12: Reçine.
7: Evet, büyük bir parça reçine. Siyah bir balon sandım. Dünyanın en kötü gümrük memuru. Reçineyi kestim. İşte şimdi kimse göremez, kimse öğrenemez. Evet, kapatalım.
12: Teraziye koysana.
7: Aa.
12: 45 gram reçine.
7: Max'ın bulduğu 45.5 gram. Feride yardım etti ama aslan payı Max'ındı.
12: Bornholm'dan gelen otobüsü kim kontrol etmemi söyledi? Doğru, aslında çoğunlukla tamam. Benim işimdi.
7: Evet,
12: Max'ten ve Stefan'dan biraz yardım aldım.
7: Tamam, evet. Kadının sorumluluk almak isteyip istemediğini görelim. Çok güzel hissettiriyor, iyi bir yakalama. Köpeklerin bu durumlarda ne kadar iyi çalıştığını kanıtlıyor. Feride ve Max'tan harika bir iş. Onu çöpe atarken gördük. Ya itiraf edersin, o zaman iş çabuk biter, ya da inkar edersin, o zaman seni kelepçe ve polis bekler. Karar ver. Kadın hızla bunun kendi kendine olduğunu kabul ediyor. Onu çöpe attı. Getirdiğini unuttuğunu iddia ediyor ama bunun gerçekten önemi yok.
12: Buraya gelin ve imzalayın lütfen.
7: Bu para cezalarını alıyorsun. Artı suç mağdurları fonuna bir katkı yapıyorsun.
11: Kadına 8 bin kron para cezası kesiliyor ve kadın evrak işleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılıyor.

0: Meslektaşımla gidin, tamam mı?
1: Göteborg'daki Maynabe limanında Julia, Polonya plakalı bir kamyonda şüpheli kendir buluyor. Stefan daha sonra şoförün çantalarını kontrol ettiğinde çok daha fazla yasa dışı eşya buluyor.
2: Şoförün muhtemelen tuvalet çantasında bir biber gazı bulundu. Doğrusunu söylemem gerekirse bizim kemerimizde taşıdığımızla aynı. Bu bir kendini savunma spreyi diyebilirim. Sadece kendimizi korumak için kullanıyoruz. Ve derecesi 2 milyon Scoville, yani acılık seviyesi, sınırdan geçirmesi silah kaçakçılığı oluyor diyebilirim. Bunu meslektaşlarıma götüreceğim ve diğer eşyaları aramaya başlamadan önce onunla ilgileneceğiz. İlginç şeyler bulmaya başladık. Durum enteresan bir yere doğru gidiyor.
3: Kabini kontrol ettim.
2: Evet.
3: Tüm bölmeleri kontrol ettim. Orada hiçbir şey yoktu. Üst ranzayı da kontrol ettim. Köpeğin ilgi gösterdiği yeri yani.
2: Evet.
3: Ya kıyafetlerde ya da döşemelerde uyuşturucu kokusu olmalı.
2: Ben burada devam edeceğim.
3: Bütün çantaları çok dikkatli bir şekilde kontrol edelim. Hiçbir şeyi atlamayalım. Anlaşıldı mı?
2: Hı-hı, evet. Artık eskisi kadar yakın gelmiyor.
1: Stefan ve Lars Erik çantaları röntgen cihazından geçirerek yasa dışı madde olup olmadığını kontrol ediyor. Bu sırada Julia da şüpheli uyuşturucuları test ediyor.
0: Uyuşturucu testi pozitif. Ayrıca birkaç gün önce kendir içtiğini de kabul etti. Bu da demek oluyor ki uyuşturucu etkisi altında araba kullanmış. Hastanede kan örneği alınacak. Ancak bu miktarda kendir kullanımı içinde ceza alacak.

0: ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ceza almış. Arlanda'da durdurma adı verilen denetleme sırasında bir tek uçuştan mümkün olduğunca çok yolcuyu kontrol eden Adam ve Timor, sadece 3 karton sigarası olduğu konusunda ısrar eden bir kadınla karşılaşıyor. Ancak Timor, kadının bagajında saklanmış çok daha fazla sigara buluyor.
1: Sadece 3 tane olduğunu söylemiştiniz.
2: Belki kızım o... Diğerleri için, kuzenler için hediye aldım. Evet.
1: Hediye olarak sigara mı aldınız?
2: Hediye olarak, evet.
1: Kimlere ait oldukları konusunda bahaneler üretiyor. Kendisine ait olmadığını söylüyor. Birisi onları çantaya koymuş. Başka birine aitler ama kime ait olurlarsa olsunlar, yalnızca belirli bir miktar alabilirsiniz.
2: Bunlardan İsveç'te bulamıyorsun. Bu kadar sert değiller.
1: Sert değiller mi?
2: Hayır.
1: Ancak bunları İsveç'e getirmek istiyorsanız beyan etmeniz gerekirdi. Bunların hepsini İsveç'e getirmekte serbestsiniz ama o zaman beyan etmeniz gerekiyordu. Gümrük vergisi ve vergileri ödemelisiniz. 1200 sigara. 1500 İsveç kronu ceza ödeyeceksiniz. Bu 6 paket gümrük vergisi ve vergilerle muhtemelen size... 1500 krona mal olacaktı ve onları evinize götürebilecektiniz. Şimdi bunun yerine 1500 kron para cezası alacak ve bunları kaybedeceksiniz. Bunları alamazsınız.
2: Sigaraları alamaz
1: Hayır.
2: mıyım?
1: Ceza ödeyeceksiniz ve bunları alamayacaksınız.
2: Önce ödemem mi gerekiyor?
1: Hayır, bunları alamazsınız. Bu bir ceza. Tütün ürünlerini ve gümrük vergisiyle vergi ödemeniz gereken diğer malları beyan etmeyerek haksız rekabete katkıda bulunuyorsunuz. Avrupa Birliği dışından ucuz mal satan şirketler diğer şirketleri mağdur ediyor. Bu İsveç için birçok sorun teşkil ediyor. Seni serbest bırakıyorum. Bir dahaki sefere sigara yok.
2: Sigara yok, hayır.
1: Güzel. Kendinize iyi bakın.
2: Sigara içmeyi seviyorum. Ama çok fazla değil. Kahveyle birlikte.
1: Anlıyorum.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Kasıtlı olarak bir şey yaparsanız bunun için para cezası alırsınız. Bu durumda devlet 1500 kron alır. Sağlık hizmetleri için bekleme sürelerini azaltmaya veya benzeri bir şeye yardımcı olacak. Göreceğiz.
3: Bu çok fazla. Uyuşturucu gibi. Muhtemelen birkaç yüz kilo. Bu harika hissettiriyor. Büyük başarı.
4: Soğuk algınlığı için.
5: Soğuk algınlığı için antibiyotik mi alıyorsun?
4: Evet, alıyoruz.
6: Bunu İsveç'e getirmek için doktor reçetesi gerekiyor. Eczaneden satın alırken uygulanan kurallarla aynı.
7: Orada bir şey mi var? Ne o?
3: Ha. Bak.
7: Bu sandığım şey mi? Ha, evet.
3: Evet, bu kokuyor hakikaten.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
3: Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed'le gün seni.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

就是修长的。

0: Bu programda eğitimli profesyoneller yer almaktadır. Denememenizi ve dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.
1: Bu program mütevazı bir deney olarak başladıktan sonra kültürel bir fenomene dönüştü.
2: Evet!
1: Fikir basit. 10 gönüllü katılımcıyı dünyanın en zorlu koşulları altında bırakın ve hiçbir şeyleri olmadan hayatta kalmaya çalışırken yaşadıklarını kayda alın.
3: Sülük pişiriyoruz. Ayı falan bulabilsek çok iyi olacak.
1: Yıllar içinde programdaki insanlar çok büyük çöküşler yaşadı.
4: Ne yapacağımı bilmiyorum.
1: İnanılmaz şartlar altında zafere ulaştılar.
5: Az önce bu misk öküzünü bıçakla avladım. Aman tanrım.
6: Acıdan öleceğim şimdi.
1: Tek başına. Özel anlar.

0: Şaka yaptım sadece. Çok mu korkuttum?
1: Tek başına dünyanın en iyi hayatta kalma uzmanlarını yeryüzündeki en zorlu koşullara bırakıyor. Her sezon mekanlar daha da zorlu oluyor.
0: Evet, işte geldik. Delilik bu.
1: Tek başına hayatta kalma uzmanlarının ilk grubu becerilerini Vancouver adasında denedi.
2: Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. İçimde gerçekten çok kötü bir his var.
1: Sağanak yağış ve engebeli arazi insana eziyet ediyor.
0: Rüzgar resmen fırtına şeklinde esiyor.
1: Vancouver'ın ardından tek başına güneye, Arjantin'in Ant Dağları'na doğru yola çıktı.
0: İşte bu!
1: Yarışmacılar burada dünyanın bir ucunda mutlak bir ıssızlıkla ve yalnızlıkla mücadele ettiler.
2: Yok artık. Yapayalnızım şu an.
1: Moğolistan'ın uçsuz bucaksız ovalarında...
3: Epey zor bir iş olacak.
1: Deneyimli yarışmacılar hırçın rüzgarlara ve çok daha ölümcül yırtıcılara karşı hayatta kalmaya çalıştılar.
4: Pek de uzakta değil.
1: Peki yeni grup Kuzey Kutbu'nun bu zorlu koşullarında neler yapabilecek?
0: İşte gerçek kış.
1: 10 katılımcı daha sıfırın altındaki sıcaklıkların olağan olduğu kutup soğuklarına göğüs geriyor.
0: Sonunda ne olacak hiç bilmiyorum ama bir saat içinde hava resmen buz kesti.
1: Yarışmacılar vahşi doğanın yeni tehditleriyle yüzleştiler.
5: Hey borsuk, git buradan, defol git. Hey defol git buradan.
1: Tek başına nihai bir beceri sınavıdır. Ancak başınızın üstünde sağlam bir çatı yoksa fazla dayanamazsınız.
6: Yalıtımı da harika oldu.
1: İşte bütün sezonların en iyi barınaklarından bazıları.
2: Bugün kaytarmak yok. Şu barınağı bitirmem lazım. İçinde rahatça ayağa kalkabileceğim bir barınak planlıyorum. Duvarları bambu örgü yapmayı düşünüyorum. Ve bunu yapmak için de bir sürü çalı çırpı gerekiyor. İç duvarlar bitti. Ve bayağı iyi görünüyor. Yeni barınağımı kurdum. Sıcacık, kupkuru. Dün gece yaptığım küçük rafta tam burada. Her şey değerli toplu. Evet, mükemmel gidiyor.
6: Pekala. Hadi iş başına. İki kazık çakıp sabitleyeceğiz. Sonra içini çamur harcıyla dolduracağız. Daha sağlam olacak. Eğer hayatta kalma felsefemi ya da stratejimi özetlemem gerekirse, olay bir yuva yaratmaktan ibaret. Burası beni zafere taşıyan yer olacak. Bakınca tam bir egzotik kulübe gibi duruyor. Askılar bile yaptık. Ve sıcacık bir yatak. Çok mutluyum.
7: Plan şu. Buraya küçük bir kulübe yapacağız. Şöyle düşündüm. Etrafına boydan boya bir hendek kazıp tomrukları dikey olarak dizebilirim.
8: Yine de yapacağımız şey bildiğin kulübe işte. O hendeği kazmaya başlayacak. Ben de ağaçları keseceğim.
7: Hendek kazıldıktan sonra tek yapmamız gereken 2 metrelik tomruklar kesip deliğe dikerek etrafını sıkıştırıp bağlamak.
8: Bence bu kulübe işi şimdiye kadar verdiğimiz en doğru karar.
7: Onunla dama oynuyoruz. Yani sen bu işte bayağı kötüsün. Ama ben de daha iyi sayılmam. Zamanla çok daha iyi olacaksın. Buradan çıkana kadar bu işin piri olursun.
8: Çok kötüsün.
9: İstikamet Stoneville. Kalıcı barınağımı kurmak istediğim yeri buldum. Ve bayağı da yol kat ettim. İşte geldik. Kışı geçireceğim yer tam olarak burası. Taştan bir evde yaşayacağım. Epey işim var. Bugünkü hedefim taş evin bu kısmını bitirmek. Kımıldama, dur şurada. Bittiği zaman beni zafere ulaştıracak o barınağa kavuşmuş olacağım. Şuna bakın. Güzel. Son tomrukta yerini buldum. Taş ev yavaş yavaş şekilleniyor.
1: iyi inşa edilmiş bir barınak sizi zorlu hava şartlarından korur ama sonsuza kadar içinde kalamazsınız. Dışarı çıktığınızda tetikte olmalısınız. Çünkü yakınlarda neyin sizi pusuda beklediği belli olmaz.
2: Hadi canım, şuna bakın. Az önce bir ayı ini buldum. İçi balık kafası ve bir sürü şey dolu. Ayı resmen ziyafet çekmiş. Dostum, bu çılgınlık. Ayının inini buldum resmen. Şuraya bakın, yavruları da var. Ah. Bu delilik.
6: Hadi canım. Aman Tanrım, aman Tanrım, bir kurt. Sanırım 5 tane falan var. Çok hızlı hareket ediyorlar. Koca arazide resmen süzülerek çıt çıkarmadan ilerliyorlar. Neden bilmiyorum ama kurtları takip edeceğim.
9: Balık tutacak yer bakmak için kıyı şeridi gayet yeterli. Olamaz. Gitti sanırım. Gerçekten az kalmıştı.
10: Pekala, günaydın. Odun toplamam gerekiyor. Tuzaklarla ilgilenmem, daha çok odun toplamam gerekiyor. O da ne öyle? Aa, olamaz. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Buraya gelme. Hadi ama. Diğeri de geliyor. Yiyecek arıyorlar. Benim yiyeceğimi. Bak, şurada bir tane daha var. Bir diğeri de arkada. Dostum, bütün sürü burada. Barınağımın etrafını sardılar. İyice yaklaşıyorlar. Gitmeye hiç niyetleri yok. Şu an biri barınağımın tam arkasında. Gerçekten acıkmışlarsa şanslarını denerler.
1: Yırtıcılar tehditkardır. Ama yarışmacılar kendilerini sık sık tehlikenin ortasında buluyorlar ve bunun yerel vahşi yaşamla hiçbir ilgisi yok.
6: Ah, lanet olsun.
1: Bu yüzden tek başınayken bütün riskleri hesaplamalısınız.
0: Aşağı doğru soy.
1: Bazen bu risklerin karşılığını alırsınız, bazen alamazsınız.
11: Bugün de tekne yapıyorum. Somon akınına yetişmek için tekneyi bir an önce suda görmek istiyorum. Kıyıdan uzaklaşıp balık tutarak büyük bir risk alıyorum.

0: Tam da zamanıydı.
1: Yola koymam gerekiyor. Umarım şu hava biraz hafifler. Çok fena bastırdı. Önümü hala görebiliyorken hemen geri dönmeliyim. Şu an resmen göz gözü görmeyen bir tipinin ortasındayız. Böyle bir tipi de yönünü şaşırıp feci şekilde kaybolabilirsin. Kulübesine 50 metre kala tipi de can veren adamlar oldu. Hemen şu buzun üstünden çıkmam lazım.
2: Şükürler olsun. Şu ateşi veren Tanrı'ya şükürler olsun. Tam da umudumu kaybetmek üzereydim. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Baş parmağımı kaldıramıyorum.
1: Bulabilirsin. Kulübesine 50 metre kala tipi de can veren adamlar oldu. Hemen şu buzun üstünden çıkmam lazım.
2: Şükürler olsun. Şu ateşi veren Tanrı'ya şükürler olsun. Tam da umudumu kaybetmek üzereydim. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Baş parmağı.

0: Ah! Ah, olamaz.
1: Yukarı kaldı. Yukarıda tut. Bastır. Bastır üzerine. Sadece bir bakacağım. Tam olarak neresi? Şurası mı? Yaklaşık 2 santim kadar. Parmağını hissedebiliyor musun?
0: Baş parmağımı oynatamıyorum.
1: Aslında bunu yapmadan önce... Tamamdır. Şimdi bunu güzelce bir saracağız. Sonra da seni hemen hastaneye götüreceğiz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
5: Baba.
4: Engincan. Engincan.
5: Dedeciğim.
4: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
5: Bonus kılı.
4: Ney?
5: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
4: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
6: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
5: Seni dinledik. Bonus kılı oldum.
4: Yıkıldım şu an.
5: Bonus kılı da yıkılıyor dede.
7: Çocuğunuzun bonus kılı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
8: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme, kafana dikme. Bu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i.
9: Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
13: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
14: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
15: Japan Di Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
16: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
17: Şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Güçlü bir propaganda aracıydı.
2: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Tek diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.

0: Yeni bir besin kaynağı keşfettim. Burası resmen Moğolistan'ın gizli cenneti. Aslına bakarsanız Moğolistan'da sınırsız karlı buzlaş var. Ama sarı olanları yemeseniz iyi olur.
1: Tek başına da hayatta kalmak istiyorsanız yaratıcı olmalı ve azla çoğu başarmak zorundasınız.
2: Şuna bir bakın. Çok güzel bir tavşan derisi. Harika.
1: En güçlü yarışmacılar genellikle ezber bozan bir düşünce yapısına sahiptirler. Sürekli yeni bir projeye odaklanarak zihinlerini aktif tutarlar.
3: Kendime bir sörf tahtası buldum. Şuraya girecek küçük bir çark oluşturmaya çalışıyorum. Hepimizin güçlü ve zayıf yönleri var. Herkesin yeteneği farklıdır. Benimki bir şeyler üretmek. Neredeyse tam oturacak. Bunu ördek tuzağımı kurmak için yapıyorum. Oraya beni götürecek bir teknem yok. Ben de sapanımdaki lastikle bunu kurmalı bir düzeneye dönüştürebilir miyim diye düşünüyordum. Sanırım geriye sadece test etmek kaldı. Evet, durum bu. Gördüğünüz gibi onu oraya fırlatacak bir itki gücü var. Bir taşa ip bağladım ve bundan iki tane var. Bir de olta iğnesiyle balık kafasına bağlı bir ipim var. Umarım ördekler bunu kapar. Kafaları suyun altında kalır ve işleri biter. Evet, ördek avcısı 3000'i ilk görevine uğurluyorum şu an. Onları bul ve yok et. Bence gayet iyi gitti. Başarılı.

0: be. Hadi canım. Yok artık. Eski bir tekne. Bilmem ki, belki altına birkaç taş koyup yükseltirim. Altında da ateş yakarım. Sonra da al sana ya bir sauna ya da jacuzzi. Banyo yapmayı denemek için çılgınca bir gün ama kimse mis gibi sıcak bir banyoya hayır diyemez. Oh, sıcakmış. Bayağı sıcak hem de. Oh. Evet. Kuzeybatı toprakları da neymiş? Kuzey kutup dairesi de neymiş? Resmen yeşil çay dolu bir jacuzzi'nin içindeyim şu an. Hadi ama dostum.
1: Projelerini devam ettirebilmek için yarışmacıların yiyeceğe ihtiyacı var.
2: Teşekkürler.
1: Bu yüzden devasa bir balık ya da sığın avlamak, haftalarca burada kalmakla günler içinde eve dönmek arasındaki farkı belirleyebilir.
3: Günaydın. Hava buz gibi. Ve biz de buzda balık tutmaya gidiyoruz.

0: tane.
1: Sanırım bir tane yakaladım.
0: Evet. İşte balık.
2: Hadi canım, hadi. Tam 12'den vurdum, bakalım yere yığılacak mı?
3: Oh,
2: düştü bile. Evet.
4: Evet. Öldü, işte bu. Ah, şükürler olsun. Evet.
3: What a beast.
4: Şuna bakar mısın? Tam bir canavar.
2: Şu kayalık sırtının hemen arkasında bir misk öküzü var. Onu vurduk. Tam şurada.
5: Bir şeyler yapmam lazım.
2: Buna hayatta inanamayacaksınız. Bu misk öküzünü az önce bıçaklayarak avladım. Aman tanrım. Büyük avı indirdik. Taş evde büyük av yakaladık. Çok iyi, çok iyi.
3: Birden kafama dank etti. Brady. Brady dedim kendi kendime. Bir makineye yaptırmak varken neden bütün çamaşırları elinde yıkıyorsun? Heyecanlandınız değil mi? Tamam, hazır mısınız? Evet. Hiç de zor değil. Hem de hiç. Buralarda başka kimsede çamaşır makinesi var mıdır acaba? Hiç sanmıyorum. Kimsede yoktur. Ama bende var. Evet.
6: Yabanda hayatta kalmanın denenmiş ve onaylanmış yolları var.
4: İşte beyin burada. Çatlamış bir yüze bile iyi gelir bu.
6: Ancak tek başına da fark yaratmak isteyen yarışmacıların rekabette öne geçmek için yeni çözümler üretmesi gerek.
7: Evet çocuklar, ağız hijyeni çok önemlidir. Odun kömürü. Gördünüz mü? Şimdi çok daha iyi oldu.
8: Etrafta soyabileceğim güzel bir huş ağacı kabuğu arıyorum. Bak tam şuradaki gayet güzel. Bunlardan bir huş gözlüğü yapacağım. Böylece gözlerine zarar vermeden karla kaplı o bembeyaz ve parlak çevreye rahatça çıkabiliyorsunuz. Bir göz buraya, bir göz şuraya. Hiç de fena durmadılar. Burun kısmını bile bayağı iyi tutturdum.
9: Bugün üzerinde çalışmam gereken birkaç proje var. Biraz reçine tutkalı yapacağım. Çünkü elimdeki tamamen bitti. Bu bildiğimiz katı reçine muazzam bir keşif. Yağmurlu havalar için böyle bir ateş kaynağının elinde olması harika. Reçineyi közün içinde eritmek için şu deniz kabuğunu kullanacağım. Sonra içine kıyılmış sedir ağacı kabuklarını atıp iyice karıştıracağım ve daha fazla çıra elde edeceğim. Bu beni haftalarca idare edecek çıra demek.
6: Hayatta kalma taktikleri sadece diş fırçalamaktan ya da çıra yapmaktan ibaret değil.
10: Tavşan, bağırsağı yemek başka bir seviye.
6: Aynı zamanda çoğu insanın aklının ucundan bile geçmeyecek yerlerde yiyecek bulabilmektir.
11: Thank you.
0: Evet, bu akşam balık tuzağından çıkardığımız sülükleri pişiriyoruz. Yiyebileceğiniz en iğrenç şey bu olabilir. Muhtemelen fare kanıyla beslenmiş bir sülüktür. Bunları en az 5 dakika boyunca fokur fokur kaynatacağım. Az pişmiş kalıp da içimde tuhaf bir kurda dönüşmesini istemiyorum. Bunun tadının güzel olma ihtimali yüzde kaç? Şöyle bir tele dizip közde kızartayım diyorum. Sülük kebabı hazır sayılır. Afiyet olsun. Acaba geri çıkarsam mı diye düşünmüyor değilim. Of. Çok kötü.
4: Şöyle bir sümüklü böcek buldum. Boyutu da fena değil hani. O sümüksü dokusundan kurtulmak için önce onu bir haşlayacağım. Sonra da muhtemelen doğrayıp şunun üstünde cızbız yaparım. Hiç şüphe yok. Tam da tahmin edeceğimiz bir şey. Tadı biraz karidesi andırıyor. Dokusuysa bildiğin kalamar.
7: Taş evde bitmek bilmeyen dondurucu gecelerden biri. İşte bu, o mis gökyüzünü avladığım dağdan getirdiğim işkembe. Bildiğiniz midesinin bir parçası, içi de dolu. Tencereye girecek olan şey bu. Sıcak ve servise hazır. Taş ev usulü ıspanak yemeği. Mis gökyüzünün mide içeriği bir daha asla ama asla yemek seçmeyeceğim.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat. Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer. Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
2: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Bana Koçay sadece Atasay mağazalarında.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tamam. Yok artık. Bir şey mi unuttum acaba?
1: Unutmuşum. Gerçekten unutmuşum. Şapkamı.
2: Tek başına da yapılan ufak bir hata sona kadar dayanmakla eve dönmek arasındaki farkı belirler. Buna bir de açlık ve yalnızlık eklenince felaket kaçınılmazdır.
1: Yok, hayır, olamaz.
3: Balık tutma şansımı artırmak için şu suya doğru sarkan ağaçları ve kütükleri kullanacağım. Oralara biraz misina ve kanca bırakacağım. Böylece buradan geçen balıklar her geçişlerinde yemi kapıp iğneye takılacaklar işte. Yaşasın en büyük balık. Ayak derimin içine girdi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çok derine girdi. Keşke zamanı geri alabilseydim ve bunu hiç yapmamış olsaydım.
4: Şurada bir sincap gördüm. Şuradaki ağaçta. Tam şurada saklanıyor. Tanrım. Ah, vay canına. Ölmemiş bu. Ah, özür dilerim dostum. Oh, minik şey seni. Ah. Nasıl yapacağım bunu? Beni ısırdı. Hem de feci. Tam bir felaket bu. Her yer kan içinde.
5: Şimdi gidip bambu bulmam lazım. İşin zor kısmı başlıyor. Yine o uzun yolu yürümek zorundayım. Lanet olsun. Şu bambuyu alayım. Hayır. Olamaz. Elimi kestim. Aptal kafam. Aman tanrım.
0: Kesiye doğru baskı uygulayın. Dikiş mi? Burada dikiş falan olmaz. Bandı oradan sökemem çünkü yine kanamaya başlar. Ayrıca içeride biraz pisi kalmış gibi de görünüyor. Bunu burada yapamam.
5: Tamam.
2: Tek başına yarışmacıları haftalarca tek başına kalıyorlar. Bu durum şiddetli bir psikolojik baskıya yol açabiliyor.
6: Günler geçtikçe her şey daha zorlaşıyor. Bazen gerçekten çok ama çok zor. Tek istediğim eve gitmek, sıcacık ve kuru bir yerde olmak. Güzel bir yemek yemek ve günün sonunda eşimle konuşmak. Bütün istediğim bu. İlk hafta boyunca bu hissi bastırdım. Elimden geldiğince kafamdan uzaklaştırmaya çalıştım. Yani evi hiç düşünmedim. Karımı ya da yakında doğacak olan oğlumu düşünmedim. Çünkü biliyordum, onları düşündüğüm an, o saniye içim paramparça olacaktı. Sanki buradaki günlerim sayılıymış gibi.
7: Hayatımda herhangi bir şeyden vazgeçtiğimi hiç hatırlamıyorum. Berbat bir duygu. Ailemi hayal kırıklığına uğratmayı hiç istemiyorum.
8: Tanrım lütfen, lütfen yardım et bana, lütfen. yardım et. Çabuk bitsin artık lütfen. Sadece bitsin bu iş artık. Tanrım, buna gücüm kalmadı. Buna dermanım yok. Tanrım lütfen yardım et bana. Lütfen yardım et.
9: Çok yoruldum. Çok susadım. Ve kurt gibi açım. Bir güzelim suya bakar mısın? Ah. Canım çıktı artık. Karıma ve çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Ah. Bu çok zor bir şey. Açlıktan ölüyorum. Yeniden ayağa kalkmam lazım. Evet, ayağa kalkmam lazım. Bir an önce ayağa kalkmam lazım.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Önce bu taraf, sonra bu taraf. Bir bu taraf, bir bu taraf. Bir sağ, bir sola. Bir sağ, bir sola. Sonra da böyle. Biraz da böyle. Oho, gördüğünüz gibi işte böyle. Biraz dans edeceğiz. Tamam, harika. Güzel dans ettim.
14: Bu programda olmak başlangıçta insana geçici bir coşku hissi verebilir. Ancak sonuç olarak en güçlü hayatta kalma uzmanları bile doğa şartlarına yenik düşüp pes edebilir.
15: İyice yukarı çekin.
16: Tamam.
15: Ağzından derin nefes al. Vücudu açlık evresine giriyor. Bu yüzden eve dönmesi gerek.
16: Hayır. Yiyeceğim var. Yiyeceğim var. Yemek yemeye devam edebilirim.
17: Organ yetmezliği riskiniz var. Sizi yarışmadan çıkarmak zorundayız.
16: Hayır. Hayır. Yiyeceğim var. Yiyebilirim. Yiyeceğim var.
15: Burada kalmanız sizin için tehlikeli.
17: Sizi hastaneye götürüyoruz.

0: Tamam.
1: Tadı balık gibi. Oh, olamaz. Hay aksi. Aha, olmuyor. Ah. İşte bu kadar. Yarım milyon dolar kül oldu gitti. Merhaba, ben Nathan. Barınağım fena halde alev aldı ve yarışmadan çekilmek zorundayım. Bugünlerde güneş sabah 8'den önce doğmaz sanırım. Daha geç de olabilir. Yani önümde en az 7 saatlik bir bekleyiş var. Bu ateş de 7 saat boyunca yanmaz ve hava daha da soğuyacak.
2: Bir de sol ayağınıza bakalım.
3: Tamam. Olur.
2: Evet, tamam. Doktoru buraya çağırdın.
3: Evet.
2: Doktor sağ ayak baş parmağınızdaki soğuk yanmasının yayıldığını onayladı. Ayrıca doktor sol ayak baş parmağınızda da hafiften yeni bir donma fark etti. Bu yüzden tıbbi nedenlerden dolayı sizi sahadan tahliye etmek zorundayım.
3: Çok zor bir durum çünkü çok iyi ilerliyordum. Bu beni üzdü ama... ama yine de bir parmağımı da kaybetmek istemem. Ayaklarımı çok ama çok seviyorum. Ayaklarım için en doğrusu neyse onu yapmak istiyorum.
4: Bütün gece titredim. Bir türlü ısınamıyorum burada. Sanırım hipotermi geçiriyorum. Hayal falan görmeye de başladım artık. Korkuyorum. Aa. Benden bu kadar. Resmen tükendim. Bundan sonra önüme bakacağım. Geri dönüp yine alçıpan işi yapacağım. Geleceğim artık bundan ibaret. İçimde yarattığı yıkımı anlatamam bile. O para benim emekliliğimdi. Kızıma alacağım evdi. Şimdi ona bunu nasıl söyleyeceğimi bile bilmiyorum.

0: İşte geliyorlar. Karşınızda Great Slave Gölü'nün efsanesi. Çok nadirdir. Evet, taş evden canlı yayın. Taş evde yaşıyorum. Yaban mis gökyüzü, sincap ve mantar yiyorum. Bir de balık yakaladım mı, sakatatından çorba yapıyorum. Bir tavşan yakalarsak kafasını yeriz. Buraya yanlış malzemelerle gelirseniz geberip gidersiniz. Taş ev.
1: Tek başına iyi kazanabilmek için yarışmacıların ardı arkası kesilmeyen zorluklara göğüs germesi gerekir. Her şey onların aleyhinedir. İşte sonuna kadar gidip herkesi geride bırakmayı başaran o şanslı azınlık.
2: Alan, sana bir şey söylememiz gerek. Herkesi geride bıraktın, en sona sen kaldın.
3: Dalga mı geçiyorsun benimle? Doğru mu? Bitti mi yani? Tamam o zaman, yakalım buraları. Cebinde çakmak yok mu? Yok artık. Sen ne yapıyorsun burada?
4: Merhaba.
3: Merhaba.
4: Nasılsın bakalım?
5: Şimdi niye eve döneyim ki? Yengeç yiyorum. Neredeyse her akşam Pasifik yengeci yiyorum. Şimdi niye eve döneyim?

0: Başardın.
1: Başardım.
0: Başardın.
2: Elveda Desolation Koyu. Zafer için güzel bir gün.
3: O kızı o kadar çok özledim ki. Yani... Aman Tanrım!
0: Kazandın, kazandın.
3: Ne? Ben mi kazandım?
4: Gerçekten istediğin bir şey varsa bu öyle bir gecede başarılabilecek bir şey değildir. Sadece ileriye doğru adım atmaya devam ettiğin sürece bir şeyler başarıyorsun demektir.
5: Sadece şu botları giymek bile insanı tüketiyor. Bu kadar dayanmam bile
0: merhaba.
5: Mucize.
0: Vay merhaba canım.
5: Siz ne yapıyorsunuz?
0: Merhaba, başardın.
5: Evet.
6: Düşünmeden edemiyorum.
0: Merhaba canım. Merhaba. Başardın.
6: Vancouver adasından ayrılırken oraya karşı içim sadece öfke doluydu. Ama Moğolistan'da önüme çıkan en ufak, en önemsiz şeye bile şükreder oldum. Minnet duymayı öğrendiğimde burada olmayanlara odaklanmak yerine bu toprakları sevmeye başladım.
7: Şu anda zihnim gayet berrak. İyi hissediyorum. Fiziksel olarak dayanabilir miyim bilmiyorum ama... Aman tanrım! Jenny! Yok artık! Bu çok tuhaf!
0: Barfix demirin bu mu?
7: Evet, oraya post asmıştım geyik postunu.
0: Geyik mi avladın?
7: Evet, geyik avladım ya. Arktik'te geçirdiğim zamanla olan bağımı koparmamak... Benim için çok önemliydi. Orası insana çok daha gerçek bir yaşam tarzı gibi geliyor.
8: Başardık. Bugün tam 100. gün.
0: Merhaba Rollins.
8: İnanılmaz bir şey. Resmen taş evdesin aman tanrım. Bu paranın büyük kısmını ne yapacağımı henüz ben bile bilmiyorum. Ama hayatımın sonuna kadar bana yeteceği kesin. Artık biraz yavaşlayıp aileme daha çok vakit ayıracağım. Kız kardeşimle ve babamla daha çok zaman geçireceğim.
9: Tek başına hiçbir zaman sadece kazanmak ya da kaybetmekle ilgili değildi. İnsan ruhunun zaferi ve göğüs gerebilecekleriyle ilgiliydi.
7: En azından sonuna kadar savaştığımı söyleyebilirim.
9: Böylelikle hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu anladılar.
10: İnsan her şeyi özlüyor.
9: İnsanların yalnız kaldıklarında neler yaşadıklarını gördüler. Hem de onları bütün dünya izlerken.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepinize iyi gelecek.
3: COP'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
4: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
5: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: 26-29 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira.
13: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
14: Şahane yaz festivalinin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
20: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
21: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.

0: Resmen taştan taşa atlıyorum. Ve çok hızlı ilerlemeye başladım. Bu yüksek bir atlayış olacak. Ama başka seçeneğim yok. İnsanlık tarih boyunca sürekli doğayı fethetmek için savaştı. Ben Ed Stafford. Bir gezginim ve aynı zamanda hayatta kalma uzmanı olmak için bir dizi sıra dışı sınavdan geçtim. Ama tek başıma içliğin ortasında yanımda kameradan başka hiçbir şey olmadan yaşam mücadelesi vermek artık benim için alışıldık bir şey olmaya başladı. Gelişmek, sınırlarımı zorlamak ve gerçekten ne kadar dayanıklı olduğumu öğrenmek istiyorum. O yüzden dünyanın en dayanıklı hayatta kalma uzmanlarına karşı yarışmaya karar verdim.
1: İyi şanslar Ed, buna ihtiyacın olacak.
2: Eğer hazır değilsen dışarıda kalırsın.
0: Formumun zirvesinde olduğumu kanıtlamak için kilometrelerce uzanan zorlu arazilerde rakiplerimle kafa kafaya yarışacağım. Bu çok tehlikeli. Dünyanın bu en zorlu ve en gerçekçi yarışlarından birinde en büyük amacım becerilerimi bambaşka bir seviyeye taşımak. Bu sefer askeri hayatta kalma eğitmeni John Hudson'a karşı yarışacağım. Muson yağmurlarıyla ıslanmış Hindistan Himalayalarında yüksek irtifada birbirimize meydan okuyacağız.
1: 20 yıldır orduda eğitmenlik yapıyorum. Ve öğrencilerime dünyanın her yerinde nasıl hayatta kalabileceklerini öğretiyorum. Eğer bu çevrenin haritasını kafamda oturtabilirsem kesinlikle kazanabilirim.
0: Himalayalardaki çevre şartları yılın her zamanında oldukça zordur. Buna bir de muson yağmurları eklendiğinde koşullar daha da tehlikeli hale gelir. John tüm hayatta kalma eğitmenlerinin gurusu sayılır. Uçaklarıyla kaza yapan pilotlar için bir el kitabı yazdı. Muson mevsiminde olmamız açıkçası beni korkutuyor çünkü bu mevsimde bölge normalin çok üstünde yağış alıyor.
1: Yani hem yağmurla hem de irtifayla mücadele edeceğiz. Ed'e çok saygı duyuyorum. Tek başına birçok şey başardı ama ben bir hayatta kalma eğitmeniyim. Uzmanlık alanım bu. Yağmurlu veya kurak, denizde, dağlarda, çöllerde, ormanlarda, her nerede olursa olsun hayatta kalabilirim.
3: John Hudson'ın bu konuya yaklaşımı Ed'den tamamen farklı. Ed daha gelenekseldir ama John da çok askeri bir hayatta kalma uzmanıdır.
1: Askeri hayatta kalma uzmanlığı fırsatları yakalamak ve onları sonuna kadar değerlendirmek ilkesine dayanır. Yani gördüğüm şey benimdir. Onunla ne yapacağımı bilemeyebilirim ama yaratıcılığımı kullanarak içinde olduğum duruma uyarlayabilirim.
0: Açıkçası hayatta kalma konusunda öğrendiğim bilgiler ordudan gelmiyor. Her şeyi keşif gezilerim sırasında birinci elden yerli insanlardan öğrendim. O yüzden bu yarışmayı kazanabilmek için cebimdeki tüm numaraları çıkartmam gerektiğini biliyorum. Egzersiz yapıyor musun? Şu anda formda mısın?
1: Bildiğin gibi hava kuvvetlerindeyim dostum. O yüzden...
0: Hiç formda değilsin.
3: Pekala baylar. Himalayalara hoş geldiniz. Geldik.
0: Eski dostum Woody'den ikimizin de yeteneklerinin sınırlarını zorlayacak bir rota çizmesini istedim. Woody seçkin askerler eğitme konusunda çok parlak bir kariyere sahip. O yüzden bize çizdiği rotanın ikimizi de zorlayacağından eminim.
3: Şuradaki küçük zirveyi gördünüz mü? Oraya çıkacaksınız. Oraya ulaşana kadar yol üzerinde 3 farklı çevreden geçmek zorundasınız. İlk olarak dik, yağmurlu ve ağaçlı yamaçlardan yukarı doğru çıkmaları gerek. İrtifa kazandıktan sonra kurak ve kayalıklı devasa bir bölgeye giriş yapacaklar. Yüksekliğe alışmak için yavaşlamaları gerek. Ve burası güçlerini toplamaları için son şansları olacak. Buradan itibaren son engelle yüzleşecekler. Devasa bir kaya duvara tırmanmaları gerekecek. Zirveye çıktıktan sonra son bölümde aşağıdaki vadiye inecekler. Diğer taraftaki köprüde benimle ilk buluşan kişi yarışı kazanacak. Yaklaşık 4-5 bin metre boyunca yanlarında sadece bir bıçak ve sırtlarındaki kıyafetler olacak. Şu anda muson mevsimindeyiz, o yüzden zirveye çıkarken her şey onların aleyhine çalışacak.
0: Karşılaşacağımız potansiyel tehlikeler neler olacak?
3: En büyük zorluk irtifa olacak. Hava inceldikçe nefes almak ve hareket etmek zorlaşacak. Her ne olursa olsun en önemlisi hayatta kalabilmek. O yüzden kaygan taşların üstünde koşmayı denemeyin. Çok dikkatli olmanız gerekiyor.
1: Tamam. Anlaşıldı.
3: Ve tüm bunlara siyah ayıları da eklemeyi unutmayalım. Her ikisinin de formuna ve becerilerine bakarsak bir haftada bitirebileceklerini düşünüyorum. Hazır mısınız?
0: Bol şans John.
1: Sana da dostum.
0: İyi haftalar.
1: Görüşürüz burada.
3: Tamam.
1: Görüşürüz Ed.
3: Başla.
1: Bir an önce tırmanmaya başlamalıyım. Yukarıdan bakıp en iyi rotayı seçebilirim.
0: John hiç vakit kaybetmeden batıdaki tepeye doğru ilerledi. Ama ben doğuya doğru ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü vadinin doğusu daha alçak gibi görünüyor.
3: Birinci gündeyiz ve her ikisi de hızlı bir giriş yaptılar. Dağ eteklerinin yukarısına doğru ilerliyorlar. Bu rota onların yarışmanın en zor bölümü olan kaya duvarına götürecek.
0: Şu anda resmen taştan taşa atlıyorum. Ama aynı zamanda çok hızlı ilerliyorum. Burası çok yüksek. Ama atlamaktan başka şansım yok. Atlayacağım. Kararlıyım.
1: Bunu bir ip olarak kullanabilirim. Lanet olsun. Yukarıdan sarkan bir şeyler bulursanız mutlaka almalısınız. Yanıma alıp sonrası için saklasam iyi olacak. Belki ihtiyacım olabilir.
3: Ed'e John'un bilinen son konumunu gönderdim. Ed büyük bir ihtimalle ya nehre paralel ilerliyor ya da nehri geçmeye çalışıyor. John istikrarlı bir şekilde ilerliyor ama çok hızlı irtifa kazanıyor. Buna hesaba katmak çok önemli çünkü yamaçlar dik olduğu için bacakları yorulabilir. Buna dikkat etmek zorunda.
1: Taşlardan biri gevşedi. Lanet olsun. Burası iyi değil mi? Bu çok tehlikeli. Her an üstüne düşebilirim. Bu ana sırta benziyor. O yüzden doğrudan tırmanmak yerine etrafından dolanacağım. Böylece biraz dinlenmiş olurum. Şu noktada enerjimi mümkün olduğunca verimli kullanmam gerekiyor. Bu benim için son derece önemli. Evet, Ed zorluklardan kaçmıyor. Ve şimdi kıçından solurken acaba Himalayaları seçtiğine pişman mıdır diye çok merak ediyorum doğrusu.
0: İşte bu beni çok korkuttu. Şelaleden aşağı sürükleneceğimi düşündüm. Kıl payı kurtuldum. Çok korkutucuydu. Tamam, hadi gidelim. Planım bu sırtın zirvesine ulaşmak.
3: Ed sonunda irtifa kazanmaya başladı. Sırt çizgisine ulaşmak için kendini zorlamak zorunda. Çünkü hava her an bozacakmış gibi görünüyor. Dağda sis olduğunda görüş açısı neredeyse sıfıra düşer. Eğer biri orada kayıp düşerse o kişiyi kurtarmak imkansız olabilir. Oraya çıktığında tamamen tek başınasın.
1: Ah, vay canına.

0: Ana, burası çok geniş bir yer. Hazır irtifa kazanmışken kaybetmek istemiyorum. Ama bu bölgenin çevresinde dolanmaya devam edeceğim. Yani sırtın yanına doğru ilerleyeceğim. Böylece irtifa kaybetmemiş olacağım. Evet, çok sis var. Şu anda önümü göremiyorum. Ama en azından ormanın ortasında değilim, değil mi?
1: Sırt çizgisi hemen önümdeymiş gibi görünüyor. Oraya doğru ilerliyorum.
2: Harita, pusula veya GPS olmadan yön belirlemek en iyi şartlarda bile zordur. Bu şartlarda ise çok ama çok daha zor. Takip cihazından Ed'in sırt çizgisini bulduğunu görebiliyorum. Eğer o sırtı takip ederse kaya duvarının altındaki kayalıklı bölüme girecek.
1: Burada maymunlar var. Hemen önümde. Kayanın üzerinde yaşlı bir maymun oturuyor. 20 metre ileride. Sisin içinde maymunlar çoktan gözden kayboldular bile. Önümdeki sırt çizgisi sanki ışıklar aniden sönmüş gibi gözümün önünden kayboldu. Böyle bir şey ilk defa yaşıyorum. Bu çok sinir bozucu bir durum. Doğru yönü bulmaya çalışıyorum. Oh. Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük kartaldı. Sesin içinden çıkıp geldi. Çok güzel bir şeydi. Kondor kadar büyüktü.
2: Neden bilmiyorum ama Ed sağa doğru çok keskin bir dönüş yaptı. Orada takip edebileceği bir yol görmüş olabilir. Ama şu anda tamamen farklı bir yönde ilerliyor.
1: Sırt çizgisini takip ettiğimi sanmıştım ve kendimi bir uçurumun kıyısında buldum. İşte bulunduğum yer. Herhangi bir ipucu yakalamak için şimdiye kadar öğrendiğim her şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Tamam, ileride ağaçlar var. Sisin içinden sadece ağaçları görebiliyorum. En fazla bu tarafta yoğunlaşıyorlar ki bu güney demek. Ağaçların daha çıplak olan bölümü ise kuzey. Çünkü daha az güneş alıyor. O halde doğru yönde ilerliyorum. Kuzeye gidiyorum.
2: Sürekli takip ettiğimiz şeylerden biri de hava durumu. Biraz önce çalıştığımız dağlara doğru devasa bir yağmur bulutu geldiği söylendi. Sağanak yağmur yağma şansı çok yüksek. Yağmur her şekilde zorlayıcıdır. Ama özellikle bu dağlarda sağanak yağmur bir anda kabusa dönüşebilir.
0: Soğuk suyun altında kıyafetlerinizle sürekli merdiven tırmandığınızı hayal edin. Şu anda tam olarak bunu yaşıyorum. İleri doğru attığım her adımın durumumu daha iyi götürdüğünün farkındayım. O yüzden amacıma ulaşmak için ilerlemeye devam edeceğim.
1: Bu hava kesinlikle ruh halimi etkiliyor. Korkunç, gerçekten korkunç. Sırtın iki tarafında da dik uçurumlar var. Ve eğer ayağım kayarsa yüzlerce metre aşağı düşebilirim. Şu anda tek düşündüğüm şey geceyi nasıl geçireceğim. Oh. Zorlu bir zemin. Burada bir mağara var. Mükemmel. Burası kuru. Bugün çok zor bir gündü ve inanılmaz yoruldum. Bacaklarım tükendi. Sanırım artık biraz uyusam iyi olacak. Benden bu kadar.
0: Yağmur bu yarışı daha da zorlaştırıyor. Buradaki en büyük sorun, kendine oturacak rahat bir yer bulduktan sonra oradan çıkmanın çok zor olması.

Bu ses kesin büyük bir hayvandan geldi. Bu bir ayı mağarası mı bilmiyorum ama dikkatli olmam gerekiyor. Çok dikkatli olmalıyım. Sürekli dikkatli olmam gerek.

Bu ses kesin büyük bir hayvandan geldi. Bu bir ayı mağarası mı bilmiyorum ama dikkatli olmam gerekiyor. Çok dikkatli olmalıyım. Sürekli dikkatli olmam gerek.

0: telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
4: Baba.
3: Engin Can. Engin Can.
4: Dedeciğim.
3: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
4: Bonus kılılır.
3: Ne?
4: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
4: Seni dinledik. Bonus kılılı oldum.
3: Yıkıldım şu an.
4: Bonus kılılı da yıkılıyor dede.
6: Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım
8: önde. Fotoğrafımızı çeksene ya.
9: Şimdi kalkama.
10: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de?
11: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
17: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
19: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
20: Tehlike çok büyük.
21: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
22: Olamaz mı?
21: 10 dakika içinde.
19: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
23: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Bu gerçekten dehşet verici.
20: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
19: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
24: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
25: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
26: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
27: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

Bu bir ayı izi. Dün gece kesinlikle buradaymış. Ama şu anda nerede olduğunu anlamak imkansız. Neyse ki bugün yoluma devam ediyorum. Eminim ayılar benim çıktığım yere çıkamazlar. Dağ geçidini ilk defa görüyorum. Ama dağ sırası vadinin diğer tarafındaymış gibi görünüyor. Sırt çizgisi doğuya kadar uzanmıyorsa bir noktada aşağı inmek zorundayım.

0: yerde bir şeyler ters gitti. Öyle hissediyorum. Aşamalı olarak tırmanmayı planlamıştım.
1: İkinci gündeyiz. Ed dün yön bulmakta çok zorlandı ve çok dik bir rotayı takip ederek çok hızlı bir şekilde tırmandı. Kaya duvarına doğru sırt çizgisini takip etti. Yön duygusunu kaybetmiş gibi görünüyor. Jones ise enerjisini korudu ve dağ eteklerinin çevresinden dolanarak dik tırmanışlardan kaçındı. Bu taktiği sayesinde şu anda önde gidiyor.
2: Bugün oraya gidiyorum. Dün zor bir gündü. O yüzden bugün mümkün olduğunca çok yol kat etmeye çalışacağım. Zemin çamurlu ve yumuşaktı. Sis ve yağmur yüzünden yönümü kaybettim ama bugün çok daha iyi başladı. Her şey yolunda görünüyor. Biraz susadım. Ve güneş beni daha da susatacak. O yüzden bir şeyler içmem gerekiyor. Buradaki taşlar çok büyük. Sesi duydunuz mu? Evet, sanırım su sesi duyuyorum. İşte bu. Gördünüz mü? Su buldum. Bunun için birkaç dakikamı ayıracağım çünkü kaynak suyuna benziyor. O yüzden kaynatmadan içebilirim. Çok uğraşmam gerekmeyecek. Evet, hadi bakalım. Umarım boynumu kırmam. Çünkü aşağıdaki taşlar çok kaygan.
3: Berbat bir koku var. Burada neden bu kadar çok sinek olduğunu sanırım biliyorum. Aşağıda bir yerde öyle bir şey var. Şuna bak. İşte koku buradan geliyor. Uzun bir zaman önce ölmüş bir hayvan var. Bu bir çeşit dağ keçisi olmalı. Ama iyi haber şu ki bu hızlı akan bir kaynak suyu. Yani yukarıdan içersen bir sorun olmaz. Şu anda ölü hayvanın 1-2 metre üstündeyim. Ve hiç koku almıyorum. O yüzden buradaki suyu içebilirim. Düşünüyorum da her ne kadar aşağıda çürüyen bir hayvan leşi olsa da bu durumdan faydalanabilirim. Bu benim için daha iyi olur. Bu hayvanın yağı. Yanıma alacağım. Daha da bunu kendimi ısıtmak için kullanabilirim. Yağ lambası yapmak için kullanacağım. Hadi gidelim artık. Evet. Bir taşla iki kuş. Su ve sonrası için yakıt. Güzel.
0: Aşağıdaki vadi benim takip ettiğim vadinin tam paralelindeymiş gibi görünüyor. Eğer bu vadiye inersem doğru yere çıkabileceğimi umuyorum.
1: Ed sağa döndü. Vadiye doğru inerek kaya duvarının kıyısındaki taşlı alana ulaşacak.
0: Şuna bak. İşte kaya duvarı. Ya da ölüm duvarı. Bu duvar beni doğrudan zirvedeki geçide ulaştıracak. Şu anda kısmen bulutlarla kaplı ama bu güzel haber.
3: Çok dik. Dikkatli ol. Bence buradan karşıya geçmeye çalışmak çok aptalca bir fikir. Çünkü burası çok dik ve ben de son derece yorgunum.

0: Karşıya geçmeye çalışıp kendimi riske atmayacağım. Çünkü eğer ayağım kayarsa yaralanabilirim. Ve yarışmadan diskalifiye edilirim. Sanırım geri gitmem gerekecek. Biraz gerideki daha alçak yerden tırmanacağım. Biraz zaman kaybedebilirim. Ama şansımı deneyeceğim.
1: O kadar dik ki zirveyi göremiyorum. Hala bulutlarla kaplı. Bu koşullarda yetersiz malzemeyle yol bilmeden o duvara tırmanmak beni biraz korkutmaya başladı. Bu korkutucu bir şey. Son büyük tırmanışta başarılı olabilmek için çok iyi hazırlanmam gerekiyor ve bunun farkındayım.
0: Şuna bak, sis dağılmış. Bitiş çizgisi orada bir yerde. Yaklaşıyoruz. Burada bir yerde kamp yapmayı düşünüyorum. Şu noktada kendimi çok zorlamak istemiyorum çünkü irtifaya alışmam gerekiyor. Bu gece merkezi ısıtmalı bir evde uyuyacağız çünkü hava yukarı çıktıkça soğuyor. Şu taşı alıp içeri giren rüzgarı kesmeye çalışacağım. İşte böyle. Duvarımız oldu. Çok güzel. Sırada ateş yakmak var. Odun bulmam gerek. Bunun geldiği yerde çok daha fazlası var. Ama şu anda bu kadarı yeterli. Ordudaki askerlere hayatta kalmayı öğretirken her zaman şartları hafife almamaları gerektiğini söylerim. Hayatta kalmak için elinizdeki tüm imkanları kullanmalısınız. Ve benim bir itirafım var. Bunu Woody'nin kamyonetinin arkasından aldım. Zımpara ve kalem. Tabii aynı zamanda atkımdan küçük bir parça kesip benzine batırmıştım. Evet, bu işime yarar. İş görür.
1: İkinci günün sonuna geldik. Ateş yaktığımda bu nemli mağarayı sıcak bir yuvaya dönüştürebilirim. Ve hipotermi riskini de ortadan kaldırmış olabilirim. Daha önce hiç bu kadar nemli bir yerde ateş yakmaya çalışmamıştım. Bu gerçekten ilk deneyimim olacak. İrtifanın ateş yakma üzerinde büyük bir etkisi var. Çünkü havadaki oksijen oranı düşük. Buna bağlı olarak sürtünmeyle ateş yakmak çok daha zor oluyor. İnuitlerin bir ateş yakma yöntemi var. Ateş yakacakları çubuğu ağızlarıyla aşağı itiyorlar ve yay yerine ip kullanarak çubuğa sürtüyorlar. İşte bu şekilde. Ben de bağcıklarımı kullanacağım. İşe yarayabilir. Sanırım yanmaya başladı. Şu anda çok hafif. Evet, evet, evet, evet. Hayatımda hiç ateş yakarken bu kadar zorlanmamıştım. Bu muhteşem bir duygu. Ateş. Sıcak ateş. Uyuyacağımı söyledim ama uyuyamayacak kadar heyecanlıyım.
0: Yarını büyük sona geçmeden önce tamamen kendimi güçlendirmeye ayıracağım. Bu çok önemli. Çünkü şu anda çok yüksekteyiz ve oksijen oranı çok düşük. O yüzden bu noktadan itibaren hızlı tırmanmamak gerekiyor. Azar azar tırmanacağım ve bu bölgenin kaynaklarından faydalanmaya çalışacağım.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Fotoğrafımızı çeksene ya.
6: Şimdi kalkama.
7: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
8: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Sütaş ayran, sütaş ayran.
10: Çiğ köfteyi gördüğün an
11: sütaş ayran
10: gelsin, sütaş ayran.
9: İçtikçe iyi hissedeceksin.
12: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
13: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
14: Kopta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
22: Hesap basit, hesap basit.
23: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
24: Tehlike çok.
25: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
26: Olamaz mı?
25: 10 dakika içinde.
23: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
27: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
26: Bu gerçekten dehşet verici.
27: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
23: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Üçüncü gündeyiz ve bugün kendimi son büyük tırmanış için hazırlayacağım.
28: Takip cihazında ikisinin de bir süredir sabit olduğu görülüyor. Devasa kaya duvarının gölgesindeler. Umarım kendilerini güçlendiriyorlardır. Çevredeki kaynaklardan faydalanıyorlardır ve yaşamlarını kolaylaştıracak bir şeyler yapıyorlardır.
1: Duvarı tırmanmak için bir sırt çantası yapmam gerek. Çünkü ormanın üstüne çıktığımda odun ve ihtiyacım olan diğer malzemeleri bulamayacağımı biliyorum. O yüzden her şeyi yukarı taşımam gerek. Ve bunun için bir ısır çantası yapmalıyım. Isırganlardan nefret ediyorum. Himalayalarda kocaman ısırganlar var ve üstündeki dikenler de en az kendileri kadar büyük. Isırganların içindeki lifleri örerek ip yapabilirim. Tüm dikenlerini çıkardığıma göre işleyebilirim. Isırgandan tırmanma ipi yaparak kendi konfor alanımın dışına çıkıyorum. Daha önce hiç deneyimlemediğim bir seviyeye ayak uydurmak zorunda kalıyorum. Yani amacımı gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Çünkü yeni şeyler öğrendim kesin ama aynı zamanda her şey farklı bir açıdan farklı oluyor. Ve kişisel gelişimim için bundan daha iyisini isteyemezdim. Bakalım bu yaptığım şey işime yarayacak mı? Buna Royston çantası deniyor. Tom Royston adındaki bir adam tarafından keşfedildi. Çanta alta bir tane ve yukarı üçgen oluşturacak şekilde iki çubuk konularak yapılıyor. Bushcraft sanatı yaşamı kolaylaştırmak için doğayı kullanmaktır. Ama askeri alanda hayatta kalma kavramı beceriden çok fırsatları kollama temeline dayanır. Bu yarışları benim için değerli ve anlamlı yapan şey bu. Çünkü kendimi yeniden değerlendirmemi ve John Hudson gibi birine kıyasla ne durumda olduğumu görmemi sağlıyor.
29: It
1: Bunun üstüne istediğim ağırlığı koyabilirim.
0: Vadi dağ kargalarıyla dolu ve ben beslenmek için bu durumdan faydalanmayı planlıyorum. Leşçi bir hayvanın hayatta kalma mantalitesi aşağı yukarı ordudakiyle aynıdır. Her gün kameraman mikrofonun içine yeni piller koyuyor. Muson mevsiminde olduğumuz için kondomun içine sarmış. Planım bu kondomları sapan olarak kullanıp karga avlamak. Savaş günlerinde besin kaynakları kısıtlıyken karga yenirdi ama insanlar artık tavuğu tercih ediyor. Evet, sapan bitti. Çizmemin derisinden biraz keseceğim. Burada kilit nokta, bunun geri dönmem gereken bir kapan olmaması. Yanımda sürekli taşıyabileceğim bir şey olmasını istiyorum. Sanırım artık hazır. Evet, işte oldu. Çizme derisi ve kondom sapanı. Himalayaların karga spesiyali için hazır durumda. Fazla dikkat çekmemeliyim. Kargalar çok zekidir ama hazırlıksız yakalamaya çalışacağım. Şu anda resmen bana gülüyorlar ama birazdan gülemeyecekler. İleride bir sürü var. Sanırım buradan vurabilirim. Evet. Sanırım kafasından vurdum. Hadi bakalım biraz karga pişirelim. Kargalar genelde leşle beslenir ama ben bağırsaklarını yemeyeceğim. Onun yerine en yağsız ve en lezzetli yerinden keseceğim. Evet, işte böyle. Çok güzel, karga göğsü. Şu anda yaptığım her şeyi kendimi güçlendirmek ve yarışa hazırlamak için yapıyorum. Yarın beni zorlu bir tırmanış bekliyor. Bu yarışı kazanmak için belirlediğim strateji, dağlardayken yavaş ve istikrarlı ilerlemek. Çünkü irtifa önemli bir faktör. Kaymak ve düşmek de önemli bir faktör. Ve benim yaşadığım dünyada her seferinde minimum efor gerektiren yol izlenir. Ve bunun nedeni tembellik değil. Aa, çok lezzetli. Tadı füme ete benziyor. Biftek gibi. Dışı yeterince çıtır ve içi sulu. Bir şeyler yemek moralimi düzeltti. Ve bu sayede çok daha hızlı ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Bundan aldığım kaloriyle sanırım biraz daha yol gidebilirim. En azından ben öyle düşünüyorum.
1: Demin şurada bir yılan gördüm. İçeri kaçtı. Arkasını gördüm. O yüzden zehirli mi değil mi bilmiyorum. Ama yılan iyi bir protein kaynağı olabilir. Eğer bulabilirsem yakalamak için uğraşacağım. İşte burada. Burada çok et var ve ateş yakmak zamanımı alacağı için bozulmasını istemiyorum. O yüzden çiğ yemeye çalışacağım. Çiğ ve kaygan olduğu için mi bilmiyorum ama tadı biraz midiye benziyor. Biraz yumuşak. Yılan suşisi. En pahalı restoranlarda bile bulamazsınız.
0: Hazırlığın son bölümündeyim. Sabah karga ararken bunu buldum. Ölü bir keçi kafası. Şimdi bunu taşınabilir bir ısıtıcıya dönüştüreceğim ve bunu yaparken kaynak suyunu içtiğim yerden aldığım yağ kullanacağım. Taşla vurarak etrafını düzleştireceğim. Amacım tabak şekli vermek. Çünkü Bir kudlik yapmayı planlıyorum. Kudlik acil durumlarda kullanılabilecek bir yağ lambasıdır. Şu anda burada hava 14-15 derece ve yukarıda tek haneli rakamlara düşecek. Bu yeraltı kaynağındaki kokan hayvan leşinden çıkardığım yağ. Biraz ezip yanmasını kolaylaştıracağım. Bittiğinde mum gibi olacak. Bu da fitil olacak. Inuit yerlileri binlerce yıldır kutuplarda yaşıyor. Ve bu tekniği iglolarını ısıtmak için kullanıyorlar. Evet, yanmaya başladı. Şu anda fitili yakmaya çalışıyorum. Köz haline geldiğinde bir dahaki sefere çok daha kolay bir şekilde yanacak. Mumu ilk yaktığınızda zor yanar ama ikinci yakışınızda çok daha kolaydır. Eğer yukarıda bir sorun yaşayacaksam en azından yanımda kolay yanan bir şey olmalı.
1: Geldik. Bundan sonra geri dönüş yok. Arazi şimdiden dikleşmeye başladı bile. Zorlu bir tırmanış olacak.

0: Gök gürültüyor. Sanırım yaklaşık 4-5 saattir tırmanıyorum. Hava kararmak üzere. Aşağı inemeyecek kadar yukarıdayım ve açıkçası istesem bile aşağı inemem. Yukarıyı göremiyorum. Son 1 saattir ancak bu kadar kapatabiliyorum. Parmaklarım çok yoruldu. Ben çok yoruldum, zihnen çok yorgunum. Eğer şu anda durumumu yanlış değerlendirirsem aşağı düşüp ölebilirim.
1: Ed dağın yarısına tırmandı. Orada belki kendini bağlayabileceği bir çıkıntı bulabilir. Bilmiyorum. Tepeye ulaşmasına daha çok var. Umarım iyi bir plan yapmıştır.
0: Kendimi bir taşa bağlamam gerek. Üzerinde uyuyabileceğim hiçbir şey yok. Burası çok dik. Sırt çantamı bir çeşit yatağa dönüştürebilirsem geceyi üzerinde geçirebilirim. Burada küçük bir dal var. Üstüne ip bağlamaya çalışacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Tamam, çantayı dalın altına bağladım ve sağlam görünüyor. Evet. Bu iyi oldu. Şimdilik iyi gibi görünüyor. Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım.
2: Kendime yağmurdan saklanacak bir yer buldum. Dışarıda berbat bir hava var. Ama Himalayalar'da kendime bulduğum bu küçük köşe oturma odası gibi. Ve şu anda ateşin karşısında oturuyorum. Ed beni arayıp Himalayalar'da yarışmayı teklif ettiğinde neden olmasın diye düşündüm. Ama sonra bana muson mevsimi olduğunu söyledi ve ben yine de olur dedim. Ama buraya geldiğimde durumun çok farklı olduğunu gördüm. Deli bir yağmur yağıyor. Sanki biri gökten kovayla su boşaltıyor ve elinde sadece ölü bir keçi kafası ve hayvan leşinden çaldığım yağ varken keşke bu yarışı başka bir yerde yapsaydık diye düşünüyorum. Başka bir yere gidebilirdik.
0: Yağmur yağıyor. Sırt çantası hayatımı kurtardı. Geceyi burada geçireceğim.

0: stays, it stays with me.
1: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası. Burası

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
10: Onaylandı.
9: Dinamik Sürüş Testi.
10: Başardı.
9: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
12: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
13: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
14: Kop'ta ESK kıymanın kilogram fiyatı sadece 600 lira.
15: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
16: Çekiyorum.
17: Evet,
16: harikasınız ya.
18: Nasıl oldu?
17: Bakalım.
16: Hemen.
19: Hadi bakalım.
20: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
21: Budur.
22: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
21: Budur.
22: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Dördüncü günün sabahındayız ve son iki saattir gök görülüyor. Bu pek hoş olmayacak ama bir şekilde ayağa kalkmalıyım. Tamam. Kalk ve tırman. Bunu başarabilirsin. Evet, bunu başarabilirsin. Bu şimdiye kadar yaptığım en zorlu yolculuklardan biriydi. Kendimi çok savunmasız hissediyorum. Taş duvarın üstündeyim ve en az 300 metre yukarıdayım. Geri kalanı bulutlarla kaplı ve daha çok uzun bir yolum var. Bakalım başıma daha neler gelecek.
1: Ed ve John şu anda yarışın en zor bölümünün ortasındalar. Her ikisi de kaya duvarı tırmanıyorlar. Arazi şartları inanılmaz derecede zor. Özellikle John çok tehlikeli bir bölgeye doğru ilerliyor.
2: Ah, hadi ama. Nereye gideceğim ki? İki seçeneğim var. Önümde iki yol uzanıyor. Ve bir karar vermem gerek. İşte bu noktada her şey şansa bağlı çünkü yolların nereye çıktığını bilmiyorum. Tüm gün durup düşünemem. Devam etmem gerek. Şuradan gideceğim. Oksijen çok az olduğu için her şey 10 kat daha zor. Kendimi sigara tiryakisi gibi hissediyorum. Her nefes aldığımda öksürüyorum. Bu gerçekten berbat bir durum. Çok kötü. Çok kötü.
1: Yağmur, soğuk, düşük görüş açısı, irtifa, düşük oksijen oranı gibi şartlar şu anda her ikisini de fazlasıyla zorluyor. Bundan sonrası daha da zor olacak.
0: Burada bitkiler var. Umarım aşağı yuvarlanmamı engellerler. Burada tırmanmak daha kolay gibi görünüyor. Ama tam olarak emin olduğum tek şey taşların çok sağlam olması. Şu anda şelalenin altına doğru tırmanıyorum. Şelaleden inanılmaz derecede su püskürüyor. Çalışma şartlarım çok zor. Ama benim işim bu. Başka seçeneğim yok. Ben bu yolu seçtim.

0: Aman çok... Susamıştım. Sabahtan beri yürüyorum ama sanırım zirveye çok yaklaştım.
1: Yine sıradan bir muson günü. Önce sisle başladı. Şuraya bakın. Ve şimdi yukarı doğru çıkıyor. Yani çok geçmeden burada mahsur kalabiliriz. Yoluma devam etmem gerek. Umarım yeniden gök gürüldemeye ve yağmur yağmaya başlamaz. Burada bir yerde dağ geçidi olması gerekiyor.
2: Takip cihazına baktığımızda zirveye ilk John ulaşacakmış gibi görünüyor ama Ed doğuda ve Exfil noktasına daha yakın. Her şey son bölüme bağlı.
1: Az kaldı. Neredeyse zirveye geldim. Bence ben kazanacağım.

0: Dünyanın zirvesindeyim. Eminim manzara harikadır. Ama bu pek önemli değil. Çünkü göremiyorum. En önemlisi bundan sonra aşağı iniyorum. Evet, aşağıya. Çok mutluyum.
1: Şu anda her ikisi de inişe geçti. Kafa kafaya ilerliyorlar. Birazdan ikisini de göreceğimi umuyorum.
0: Nehre inen yolu takip edeceğim. Ve vadinin aşağısına ineceğim. Buradaki kayıp düşme riskinden bahsetmeme bile gerek yok. Bakın, görüyorsunuz. Ne kadar tehlikeli. Eğer düşüp bir yerimi kırarsam kurtarılma şansım çok düşük. Ama eğer buradan ilerlersem daha fazla yol alabilirim. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum.
1: Bu yarışmayı bitirmek için azimli olmak gerekiyor. Aşağı indiklerinde rahat bir nefes alacaklarına eminim.
0: Çok hızlı bir şekilde irtifa kaybediyorum. Bu bitiş çizgisine yaklaştığımı gösteriyor. Hadi bakalım. Çok az kaldı. Çok az kaldı.
2: Hızımı artırmaya çalışıyorum. Nehrin sesini duyabiliyorum. Umarım duyduğum şey nehirdir.
0: Hızlı koşarak büyük bir risk alıyorum. Ama her saniye önemli. John önümde mi, arkamda mı?

0: Hiçbir fikrim yok. Köprü! Ve işte köprü.
1: Yorgun görünüyorsun. İyi misin Edward? Yarışı ilk sen bitirdin.
0: Woody! Teşekkür ederim.
1: Tebrik ederim.
0: Daha önce de tırmanış yaptım. Dağlara çıktım. Ama hiç böyle bir yağmur görmedim. Bir sınır varsa bile ben o sınırı aştım.
1: Can ormandan şimdi çıktı. Tebrik ederim dostum. Nefes al.
2: Merhaba Woody.
1: Merhaba dostum, nasıldı?
2: Dik, kaygan ve uzun. Ed nerede?
1: Üzgünüm dostum, seni yendi.
2: İyi yarıştı. Nerede?
0: Nasılsın?
2: Merhaba dostum.
0: İnanılmazdı değil mi?
2: Tebrik ederim dostum. Nasılsın, iyi misin?
0: Evet, iyiyim.
2: İyi, evet. Kazanamadığım için üzgünüm. En baştan itibaren tek stratejim en kolay yolu seçmekti. Bazen en kolay yol en kısa yol olmayabiliyor. O yüzden bu bana yarışta zaman kaybettirmiş olabilir. Kazanamadığım için üzgünüm. Ama Ed çok iyi bir iş çıkardı ve bunu hak etti. Sapanla karga vurdum.
0: Lastik olarak ne kullandın?
2: Yaşam mücadelesinde hile yoktur dostum. O yüzden mikrofonu içine koydukları kondomu kullandım.
0: Güzel, çok iyi. John'a çok saygı duyuyorum ama aynı zamanda bu yarışmada yarıştığım tüm rakiplerime de çok saygı duyuyorum. Yarıştığım her rakibimden bir şeyler öğrendim ve kendimi geliştirdim. Bu yüzden kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Hem de çok. Ne kadar şanslı bir adamım.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür.
0: Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
6: Uyandıralım. Çıtır külah

0: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Senin koyuda.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu dolu dostum. Hurda yığınlarının arasına saklanmış.
1: Tanrım. Hey Matt.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler mevcut. Tanrı aşkına. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte evleri temizliyoruz. Pislik yağıyor.
2: Vay canına.
0: Değerli parçaların peşindeyiz. Eşsiz bir şey. Hem kendimiz hem de müşterilerimiz için en iyisinin peşindeyiz. Ve içgüdülerim beni yanıltmıyorsa. Bence bu efsane bir şey. Herkes kazanıyor. $82,000.
3: Bu büyük bir kazanç.
4: Bana evimi geri verin.
0: $110,000.
5: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tam tamına $320,000.
6: Aman tanrım.
0: Merhaba millet. Ben Matt Paxton. Gördüğünüz gibi bu hafta biraz farklı şeyler yapıyoruz. Bulabildiğim en yakın uçakla hızlıca Michigan'a gidiyorum.
7: Eşimin çiftlik deposunu temizlemek için bana yardım etmen lazım.
0: Bu durum eşiyle arasında ciddi bir sorun yaratmaya başlamış. Normalde bu kadar büyük bir yığın için tüm ekibimi çağırırdım ama hassas bir durum var. Kadın kocasına karşı çok öfkeli ve yardımımıza ihtiyacı var. Hem de acilen.
4: Bunun burada olduğunu bilmiyordum.
8: Arka köşede 4 sandık daha duruyor.
4: Yemin ederim o kadar çok evet, iş çıkarmışsın tamam. Ki.
8: Merhaba ben Keith. Bu da güzel eşim Beth.
4: Depomuz burası. İşte konteynerlerin içinde tonla eşya var. Peki bu kısma en son ne zaman
8: bana bakmıştın? Hiçbir fikrim yok.
4: Bu muhteşem hayatım.
0: Kate ve Beth'in 465 metrekarelik bir çiftlik deposu var ve içerisi son 5 nesildir ailelerinden kalan eşyalarla dolu. Buna savaş sırasında yurt dışında görev yaparken Almanya'dan getirdikleri kutular bile dahil. Bu durum Beth'i çıldırtıyor.
4: Kate 22 yıl boyunca hava kuvvetlerindeydi.
8: Almanya'da çok daha büyük bir evimiz vardı ve biz de 465 metrekarelik bu eski çiftlik deposuna tüm o eşyaların sığabileceğini düşündük. Çok yanılmışız.
0: Asker aileleriyle ilgili en sevdiğim şey eşyalarını atmıyorlar dostum. Bayılıyorum bazen. 50-60-70 yıldır öylece duran şeyleri biz buluyoruz.
4: Pekala. Eski araba da burada. Ortadan kalksın
8: araba
4: istiyorum.
8: Araba ve traktör koleksiyonum var.
4: Şurada bir yerlerde duran antika Alman bir parça var. Bir de nefret ettiğim eski çim biçme makineleri var. Onları çıkaramıyorum.
0: Videoda dikkatimi en çok elinde olan harika klasik araçlar ve traktörler oldu. Üstelik çok iyi durumda görünüyorlar. Onları yakından incelemeliyim. Tabii iş en sonunda araçların durumuna, çalışıp çalışmadıklarına bağlı. Eğer çalışıyorlarsa onları çok daha yüksek fiyata satabiliriz.
8: Depodaki en değerli parçalar arasında çok sayıda ilk baskı kitap var.
4: Yıllarca kitap var.
8: Yaklaşık 40 tane posterimiz var.
4: Saturday Evening Post'a ait
8: hepsi
4: posterler.
8: Hepsi çok iyi durumdalar.
0: Eski ve retro muhtemelen ilk basım kitapları var. Durumları iyiyse ve 100 yıldır orada duruyorlarsa bu bizim için büyük bir kazanç olur.
4: Bir sürü köpek maması.
8: Belki bir köpek daha alırız.
4: Bir köpek daha almıyoruz. Depo çok kötü durumda. Matt, kocamın deposunu temizlemem için bana yardım et lütfen.
0: Heyecanlıyım bu çiftle bir anlaşmaya varmayı. Çok ama çok istiyorum. Önce eşyaları görmek için bir depoya gitmem gerekiyor. Bir istifçi tam tersi biriyle evlenirse orada tartışma çıkacağı kesin. Bir tanesi her şeyi saklamak isterken diğeri her şeyden kurtulmak istiyor. Bu her zaman çok tehlikeli bir durum. Umarım burada para kazanabiliriz ve Keith karısının gözünden düşmez. Depoda Saturday Evening Post'a ait posterleri, ilk basım kitapları bulmaya çalışacağım. Araçları da incelemeden geçireceğim. Nasılsınız?
8: Merhaba.
4: Nasılsın?
0: İyiyim. Sonunda sizinle yüz yüze tanışabildik. Hadi işe koyulalım.
8: Bak ister misin?
0: Elimizde neler var? Evet pekala. Vay canına.
4: Evet.
0: Tamam çiftlik deposu. Buranın büyüklüğü nedir?
8: Sanırım burası yaklaşık 13 metre genişliğinde ve 17 metre uzunluğunda.
0: Evet, anladım. Yaklaşık 2 ev kadar.
8: Doğru.
0: Tanrım, burası muhteşem bir depo doğrusu. Tanrım
4: evet,
0: aşkına,
4: girişler
0: evet,
4: çok
0: baksana,
4: güzel.
0: Girişler
4: burada
0: şahane.
4: Rahatça yürüyebilmek istiyorum ve şu anda asla rahat değilim.
0: Bu raflarda 2 ya da 3 kutu var. Bakalım ne göreceğim, ne aramalıyım.
8: Antika seramiklerden devasa kitap ve plak koleksiyonlarına kadar her şeyi bulabilirsin. Burada benim 25-30 yıldır biriktirdiğim koleksiyonum var.
0: Demek sen tüm dünyayı gezdin.
8: Kesinlikle. Arka taraf bayağı örümcek ağıyla dolu. Buradaki tüm kutular ve diğerleri bizim 25 yıldır hiç bakmadığımız şeyler.
0: O tamam. Keith'in burayı istifçiliğini karısından gizlemek için kullanıyor olduğu çok açık. Burada oyuncak bir traktör var, vay canına. Ortaokul dolapları da çok iyiymiş. Fakat zaman geçtikçe iş giderek büyümüş de büyümüş. Artık saklanamayacak bir noktaya ulaşmış. Bu da Beth için büyük bir sorun. Yukarıda brandalar görüyorum. Demek ki aşağıdaki şeyleri bir şeylerden korumak istiyoruz. Burayı neye karşı koruyoruz?
4: Yarasalardan elbette.
0: Anladım, tamam. Evet, oğullarımdan birinin bezi gibi görünüyor. Bu koku beni fena çarptı. Hem de ben bunu her gün yapıyorum. Benim bu kokuyu böylesine alabilmem için ya Larry amcam Noel için bizde olmalı ya da bu depoda tonla hayvan pisliği olmalı. Hepsi guano, yarasa dışkısı. Neyse ki brandaları koymuşsunuz. Çünkü evet, bunların hepsi mahvolabilirdi. Evet. Gerçekten depoya adımınızı atar atmaz keskin bir dışkı kokusuyla karşılaşıyorsunuz. Ama sormaya korkuyorum. Aşağısı ne durumda?
8: Evet.
0: Aman tanrım. Rahat olsun pekala. Kaç model bu?
8: 64 model. Bundan çok fazla üretilmedi.
0: Satılık mı peki?
8: Güzel bir fiyata belki olabilir. Dürüst olayım Matt, bu benim üçüncü çocuğum. Çok fazla bir işi de yok aslında. Biraz boya, biraz kaportaya ihtiyacı var, o kadar.
0: Tamam, anladım. Bu aklımda. Plymouth Fury, hızın ve gücün zirvesi. 60'larda Plymouth Fury sıradan bir aile arabası değil, Detroit gücünün güçlü temsilcilerinden biriydi. NASCAR yarışlarının ilk zamanlarında en yaygın kullanılan araçların başındaydı. Furious Sport'un opsiyonel motoru vardı. Bu motor, Chrysler'in bugün efsaneleşmiş Hemi motorunun uygun fiyatlı bir versiyonu sayılıyordu. Kusursuz durumdaki 64 model Fury'nin değeri neredeyse 130 bin dolar.
8: Umarım onu çalıştırabiliriz. Çok uzun süredir çalıştırılmadı.
0: Anladım. Eğer çalışırsa bize doğrudan 20 bin veya fazlasını kazandırır. Eğer çalışmazsa yarısını alabilirsek şanslıyız. Buranın kar getirme potansiyeli çok fazla. Yine de yarasa dışkısı ve içerinin doluluğu tehlike arz ediyor. Bu yüzden Beth ve Keith de güzel bir anlaşma yapmak zorundayım. Böylece buna değmiş olur. Burada bir sürü küçük traktör var.
8: Evet.
0: Bana burayı anlatır mısın?
8: Bunlar gidebilir.
0: Tamam. Temizlik işimiz muhtemelen 10 ila 15 bin arasında bir şey tutar.
8: Tamam.
0: Pekala 40 ila 50 bin arasında bir şey diyebiliriz. Hedefim karımızın 30 civarında olması, yani yarı yarıya olabilir.
4: Tamam.
8: Tamam. Anlaştık.
0: Tamam, vazgeçmeden el sıkışalım. Teşekkürler.
8: Teşekkürler.
0: Sağ olun.
4: Teşekkürler.
8: Maharetini göster.
0: Bugün temizliğin ilk günü. Artık ekibin burada ve işe koyulma vakti geldi. Onları bilgilendirmek için burayı ilk keşfettiğimde neler bulduğumu aktaracağım. Eski bir çiftlik deposu. Gerçekten eski tip bir yer. İçeride muhtemelen 100'den fazla plastik kutu var. İkisi de dünyanın her yerinde görev yapmışlar. Haliyle bir sürü bir şey almış. İçeride çok güzel şeyler var.
2: Aradığımız yüksek değerli parçalar neler?
0: Saturday Evening Post'a ait posterleri, ilk basım kitapları arıyoruz. Ve 64 model Plymouth satmamız gerekiyor. Ama çalışıp çalışmadığını görmeden ne kadar edeceğini bilmemiz mümkün değil.
2: Tamam.
0: Önce yapabildiğimiz kadar temizlik yapmalıyız ki Caleb'la birlikte brandaların üstüne çıkıp yarasa dışkısını halledebilelim. Geldiğiniz için sağ olun. Hoş geldiniz.
2: Bunu dördüncü kısma koyabiliriz. Belki gümüş olabilir diye kontrol edelim.
3: Tuttun mu?
1: Evet, hadi bakalım.
8: Frene bas.
1: Fren falan yok ki. Fren yok bunda.
0: İşte bu satılacak bir şey.
2: Oğlum bu da ne? Seyyar araç mı? Oh vay be. Oho.
3: O nedir?
2: Bir sürü poster var gibi görünüyor. Dostum, bunlar Saturday Evening Post'a ait.
3: Oh vay canına.
2: 30 Mart 1940. Bu Rockwell, Norman Rockwell. Onun eserleri inanılmaz pahalı. Orijinal eserleri milyon dolar edebiliyor. Bu posterler asla o kadar etmez ama bunlardan neredeyse bir kutu.
3: Evet.
2: Bunun içindekilere de bakarsak biraz para kazanabiliriz. Elbette bunlar orijinal Norman Rockwell Saturday Evening Post eserleri değil. Ama yine de nadir bulunan ve koleksiyon değeri olan parçalar. Derginin bir sonraki sayısının reklamını yapmak için gazetelerin üstüne asılan afişlere benziyorlar. Günümüzde sinema salonlarının astığı film afişleri gibi bir şey. Burayı daha fazla incelerken bunları güvende tutmamız gerekiyor.
3: Evet.
2: Bakalım başka ne bulabiliriz? Bakmamız evet. gereken çok şey var.
0: Bunların hepsi su çekmiş.
2: Neler var orada?
4: Hiçbir fikrim yok. Eşime sormam lazım.
9: Oo güzel. Sport Fury.
0: Umarım bu arabayı çalıştırabiliriz. Çünkü eğer yapabilirsek değeri roket gibi fırlayacak.
9: Tutsana.
10: Tamam, tuttum.
9: O kadar da kötü değil.
0: Kaylent buradaki ustalarla buluştu. Bakalım arabayı çalıştırabilecekler mi?
9: Evet.
1: Hadi canım.
10: Bunu en son ne zaman çalıştırmışlar biliyor musun?
1: 7-8 yıl
10: önce. Tamam.
1: O zamandan beri de garajdaymış.
9: Bir kere enjeksiyon pompası yakıt basmıyor.
1: Anladım.
9: Üzerindeki birikmiş karbonu temizleyelim biraz. Şimdi deneyelim.
1: Tamam. Bakalım şimdi ne olacak?
0: Lütfen çalış dostum. Bize para gerekiyor. Eğer araba çalışırsa bu işleri tamamen değiştirir.
1: Ne zaman basayım?
10: Gazla.
1: Hadi ama. Benim için çalışman gerek ne olur.
11: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma,
12: değerinde Trix sat. Birlikteydik. Altın golü sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
13: İstemiyorum.
12: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
14: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Cansın be Gemini.
15: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
0: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Hadi güzelim.
6: Keşif esnasında Keith'in 64 model Plymouth'una aşık oldum. Çalışırsa çok fazla para kazanabiliriz. Çalışmazsa onu satabilir miyiz onu bile bilmiyorum.
5: Evet, biraz daha çalıştırmayı dene bakalım. Hadi bakalım.
7: Ne zaman çalıştırayım?
5: Çalıştır. Hala bir ümit yok. Bobinden olabilir ya da ölmüştür. İşte sorun burada. Kontrol kısmı erimiş. Platinleri temizledik ama yine de ateşlemeyi yapmadı. Demek ki sorun bu.
7: Tamam.
6: Olmamasını ümit ettiğim şey tam da buydu. Arabayı çalıştıramayacağız gibi görünüyor. Bu da potansiyel alıcılarımızı kısıtlayacaktır. Satabileceğim fiyatı da aşağı çekecek.
7: Sağa doğru gel. Benim sağıma doğru.
6: Five Lake'de ikinci günümüz. Dün bazı kötü haberler aldık. Arabamız çalışmıyor ve temizlik işlerimiz de oldukça yavaş ilerliyor.
8: Bunları dağıtalım mı? Burada kutu dolusu çivi var.
9: İster dağıtın ister atın. Bilmiyorum
10: hayatım,
9: nasıl isterseniz.
10: Dağıtsınlar mı atsınlar mı
8: dağıtın,
10: söyle.
8: Dağıtın. Harika.
6: Bir de başka aracımız var.
11: Bir süredir yola hiç çıkmamış.
6: Hayır. Sahiplerinin bana kullanamadıklarını söylediği tarih neredeyse 10 yıl öncesi olabilir. Durum hakkında oldukça gerçekçiler.
11: 4 mü istiyor?
6: 4 istiyor.
11: Tamam, anlaşmaya varabiliriz.
6: 40 bin nakit.
11: 40 bin nakit.
6: Evet, harikasın dostum. Şahane.
11: Sen de öyle, rica ederim.
6: 40 bin 40 bindir ama hala hedefimizden uzaktayız. Aramayı derinleştirip biraz hazine bulmalıyız ki biz de 40 bin dolar elde edebilirim.
12: Her yere bakmalıyız, gizli bir şey kalmamalı.
6: Babe Ruth, Braves'e transfer oluyor. Çok havalı.
13: 1650 dolar.
8: Sağ ol dostum.
13: Teşekkür ederim.
7: Bunun için neden giyinmek zorundayız?
6: Guano. Yani resmen yarasa dışkısı. Artık Chris ve Mike bize yeterince alan açtığı için yarasa dışkısının çaresine bakma zamanı. Hadi bakalım.
7: Hadi bakalım dostum.
6: Dikkat edilmesi gereken şey yarasa dışkısını solumak. Cildinize değmesini de istemezsiniz. İyi misin?
7: Evet iyiyim.
6: Tamam. O yüzden böyle dizi karakteriymişiz gibi giyindik. Bu yarasa dışkısından ne kadar alabilirsek alacağız. Ve geri kalanını da temizleyeceğiz. Bu şey her ne kadar iğrenç ve kötü kokulu olsa da çoğu insan bunun gübre olarak çok para ettiğinden habersiz. Evet, bunlar altın tatlım. Guano yarasa dışkısı olarak da bilinir. 90'larda Ace Ventura onu unutulmaz kılana kadar sadece tuhaf bir kelimeydi.
7: Guano.
6: Yarasalar böcek ve meyve ağırlıklı beslenmeleriyle doğal ve harika bir gübre üretirler. Günümüzde kilosu yaklaşık 10 dolara alıcı buluyor ama koleksiyoncular eski çuvallara daha da fazla para ödüyor. Mağarada yıllanmış bir seri internette 8 bin dolara satışa çıkarılmıştı.
14: Hadi. Dışkı toplama vakti. Burada tonlarca var. Buna hazır mıyız?
7: Hayır ama yolla gelsin.
14: Tamam. Başlıyoruz.
7: Tamam güzel güzel. Hadi bakalım hadi.
14: Evet.
7: Hadi hadi. Hadi. At. Sanki ağzıma giriyor gibi. Üniversite okuyun çocuklar.
14: Orada iyi misin?
7: Evet. Dışkıyla çok işim oldu ama. Hiç yarasa dışkısı görmedim. Bu ilk.
14: Ne kadar zor durumda çalıştığımı bilmiyorsun. Bilmiyorsun
7: ne?
14: Dostum.
7: Benim orada ne çektiğimi görmedim bile. Sence bunlar ne kadar eder?
14: Bakalım. Evet. Burada epey var. Kilosu 100 dolarsa burada 1000 dolar var demektir. Kilosu 200 dolarsa elimizde 2000 dolar var.
7: Tamam.
14: Bunlar altın canım. Altın bunlar.
6: Artık Michigan'daki depomuz keşif için

0: için daha güvenli ve ekibimiz seçmeceye devam edebilir. Başka potansiyel bir müşteri bana ulaştı ve onun da zamanı kısıtlı. Ben de durumu görmek üzere oraya gidiyorum.
1: Vay canına, hiç kullanılmamış gibi görünüyor.
2: Aman tanrım, buradaki şeylere inanamayacaksın.
1: Merhaba, ben Kathleen Clark. Amcam evini ve tüm mal varlığını bana bıraktı. O kadar çok şey var ki, bunu yapmak zorundayız çünkü maddi bir yükün altındayız. Evin kredisi hala ödenmemiş. Yaklaşık 6 aylık paramız kaldı ve eşimle birlikte bu evin kredisini ödeyemiyoruz. Müşkül durumdayız.
0: Burada zaman kritik önem taşıyor. Temizlememiz gerekiyor ki onlar da satabilsin.
1: Oda seçelim. Her oda bu halde. Noel babalar, yılbaşı koleksiyonları.
0: Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla evin içi değerli eşyalarla dolu gibi. Ve yılbaşı koleksiyonu beni çok heyecanlandırdı. Çok iyi fiyata satılırlar ve çok iyi kondisyonda olurlar.
1: Eski kitaplar, paralar ve pullar var. 1800'lerden kalma çok eski bir saat var. Burada bir hazine yatıyor.
0: Ev görüntü de harika gözüküyor. Evet, umarım ağacın altında bizi büyük bir hediye bekliyordur. Bulmayı hedeflediklerimiz Noel Baba figürleri, 1800'lerden kalma ayaklı saat ve antika oyuncaklar.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Hoş
0: çok
1: geldin.
0: Memnun oldum.
1: Geldiğin için sağ
0: Merhaba.
1: Ol.
0: Sizi görmek çok güzel. Burası harika bir yer.
1: Tarihi bir yer. Burası eskiden bir süt çiftliğiymiş.
0: Çok güzel, gerçekten çok güzel.
1: Evet.
0: İçerisi ne durumda?
1: Hadi gel, hazine
0: alana
1: çıkalım.
0: Hadi bakalım, önden buyurun.
1: Burası büyükannemin odasıydı.
0: Odamı burada yaşamıştı?
1: Evet.
0: Vay canına. Ne çok kitap var.
1: Mobilyalar muhtemelen 20'lerden kalma.
0: İnanılmaz. Ne bulabilirim diye etrafa bakınıyordum da. Çok şey var. Dünyayı gezdiğini anlayabiliyorsunuz şu çanta ve saat. Gerçekten muhteşem.
1: Evet, burası Pete'in odasıydı. Hala ayıklama yapıyoruz. Elimizde çok fazla para ve pul koleksiyonu var. Hepsini evin bir yerlerine saklamış.
0: Güzel.
1: Matt, sana Peter'ın en çok sevdiği şeyi göstermek istiyorum.
0: Aman tanrım, inanamıyorum.
1: Peter'ın dünyasının kış masalına hoş geldiniz.
0: Sanırım klostrofobim tetiklendi.
1: Oh, ne hoş.
0: Her baktığın yerde Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba. Çok eski evlerde nereye gidersen seni takip eden gözler olur. Burada da Noel Babalar bana öyle bakıyor. Bu odada yaklaşık 1000 tane Noel Baba figürü var ve buradan 1920'lerden kalma özel bir Noel Baba çıkmasını umuyorum. Değeri birkaç bin dolardan başlayıp 10.000 dolara kadar ulaşabilir.
1: Noel'i çok seviyordu işte. Her odada ağaç vardı. Hayal edebiliyor
0: Edebiliyorum.
1: Musun? Gel Matt, şöyle gideceğiz.
0: Sağlam koleksiyoncuymuş.
1: Evet, öyleydi.
0: İşte orada. 1800'lerden kalma ayaklı saat ve harika durumda.
2: Evet.
1: Evet. Arka tarafa geçelim.
0: Vay canına. İnanamıyorum. Tanrı aşkına. Evet, harika. Bu odaya her şeyi toplamış iç savaştan kalanlar. Yeni yıl eşyaları, kitaplar. Tanrım. İnanamıyorum.
1: Evet, dahası var. Ne düşünüyorsun?
0: Bence bu çok karlı bir iş olacak. Düşündüğüm şey bu. Her şeyi satmaya tamam mısınız?
1: Zorundayım.
0: Hmm.
1: Evin hala kredisi duruyor ve benim üstüme kaldı.
0: Tamam.
2: Kuzey Carolina'da yaşadığımız için burada yaşamak zor oldu. Elektrik, sigorta gibi bir sürü masrafı var. Biz burayı gerçekten isteyen ve bakımını üstlenebilecek birine satmaya çalışıyoruz.
0: Burada pek fazla çöp yok gibi. Her şey küçük. Evet, çok küçük.
1: Evet.
0: Bunları satmak için gereken süreyi düşünüyorum da. Temizliği. Evet, yaklaşık 20.000 dolar tutar. Satışlarda da 40 veya 50 bin diyebilirim. Sizin kârınıza 40'a 60 yapabilirim.
1: Ne diyorsun?
2: Anlaştık.
0: Son karar.
1: Anlaştık.
0: Noel arifesindeyiz.
1: Noel arifesi.
0: Diğerini bitirmek için geri dönmem
1: tamam.
0: gerek. Tamam, birkaç güne
1: Harika.
0: Buraya geliriz ve tamam. bu işi hallederiz.
1: Teşekkürler.
0: Tamam, sağ olun.
2: Teşekkürler.
0: Massachusetts'te işe başlamak için sabırsızlanıyorum ama önce Michigan'daki işi bitirmemiz gerekiyor. Bugün son gün ve hala çok temizlik işi var. Maalesef ki satacaklarımız da azaldı.
3: Dikkatli ol.
0: Hedefi tutturmak için güzel bir parçaya ihtiyacım var ve gözüm 64 model Fury'de. Onu satın almayı çok isteyecek birini bulduğuma inanıyorum. Pekala. İşte güzelliğimiz burada. Ne diyorsun?
3: Çok iş olduğu var, tartışmasız.
0: Kesinlikle çok iş var.
3: Yani taban kısmı biraz paslanmış. İçeride fare pislikleri de var. Buna ne kadar istiyorsun?
0: Sahibi 15 bin diyor. Bence de biraz fazla. Duygusal bir fiyat olduğu kesin.
3: Anladım. Verebileceğim en fazlası 6500.
0: Bence 6,5 adil bir fiyat. Onları bir çağırayım ve ne diyecekler öğreneyim.
3: Tamam.
0: Gezerken Kate, arabanın onun çocuğu olduğunu ve ondan ayrılmak istemediğini söylemişti. Fakat Beth, satılmasını istiyor ve elimize geçecek her dolara ihtiyacımız var. Bu yüzden ikisini de çağıracağım ve umarım bir anlaşmaya varabileceğiz. Millet, Phil burada.
4: Merhaba Phil.
3: Merhaba.
4: Nasılsın?
3: İyiyim, çok memnun oldum.
0: Düşünme vakti, karar verilmesi gerekiyor. Son 3 gündür buraya birileri geldi. Saygısızlık etmek istemem ama senin dışında bunu 15 verecek kimse yok. Aldığımız
3: anladım,
0: en gerçekçi teklif de şu an geldi. Bize 6500 veriyor. İnsanlar genelde 6 ile 8 arasında edebileceğini düşündü ama kimse 15.000'e yaklaşmadı. Bence 6500 gerçekçi ve iyi bir teklif.
5: Bu lanet teklifi kabul et, para
6: ama
5: lazım.
6: Bu yarısı
5: ne kadar süredir yatıyor.
7: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
1: İstemiyorum.
0: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
2: Diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Five Lake'te son günümüz. Depo neredeyse temizlendi ama satışlardaki hedefimizin yarısı bile göremedik. Umarım daha fazla para edebilecek parçalar bulabiliriz. Beth'le Keith'i de memnun etmeyi başarırız.
7: Aa, yine plaklar. Şimdiye kadarki en hafifi. Dostum, galiba bir ilk basım buldum.
6: Ne?
7: Evet, Walt Whitman, Winston Churchill.
6: Tamam, bir bakalım. Önce Winston Churchill'e bakalım. 1912-1913 telifli. Bu tonlarca para edebilir Chris. Ver bakayım şu kitabı. Charles Dickens.
7: Evet.
6: Aman tanrım. Pekala, bu ilk basım bir Dickens kitabı. Kitaplar umut vaat ediyor ama doğrulanmak için bir uzmana ihtiyacım var. Çoğu ilk basım genelde orijinal olmaz. Bu yüzden satmadan önce emin olmam gerekiyor. Buralara bakmaya
7: tamam.
6: Devam edelim ve şuraya
7: anlaşıldı.
6: Da bakalım, tamam mı?
7: Tamamdır.
6: Pekala, eline sağlık
7: dostum.
6: Teşekkür
7: ederim.
6: İyi iş çıkardın.
8: Sanırım toplamda neredeyse 38 afiş var.
9: Ve bu Norman Rockwell. Bu
8: evet.
9: Hoş bir parça diyebilirim. Çünkü Norman Rockwell ikonik bir fotoğraf, ikonik bir çizer. Güzelmiş. Bunu beğendim.
8: Kesinlikle. Bana parçayı göster, sana adamını bulayım. Saturday Evening Post. İşte adamım.
9: Bir sürü Saturday Evening Post dergisi yapmışlar. Fakat afiş sayısı fazla değil.
8: Evet.
9: Afişler harika koleksiyon parçaları çünkü. Çok fazla bulunmuyorlar bunlar.
8: Kafamda burada tanesi birkaç yüz dolar eden afişler olduğunu biliyorum. Hatta işlerinde 500 dolar edebilecek olanlar da var.
9: Ve bazıları yani da sadece 20 dolar edebilir.
8: Evet, tabii haklısın. Bu koleksiyona ne kadar vermeyi düşünürsün?
9: Hepsine 1200 dolar veririm.
8: 1200 dolar.
9: Evet.
8: Anladım. Açıkçası ben bundan biraz daha fazlasını istiyorum.
9: Sen ne istiyorsun?
8: Burada 40 tane afişim var. Bazılarının değeri yüksek. Ben 3000 diyorum.
9: Doğrusu ben geçinme ev satarak sağlıyorum ve ben de ailem için hep daha fazlasını kazanmaya çalışıyorum. Senin durumunu anlıyorum.
8: Bu harika.
9: Tamam. Bunları koleksiyonuma dahil etmeyi çok isterim.
8: İyi günler.
9: Teşekkür ederim.
8: Kendine iyi bak.
6: Pekala dostum. İnanmayabilirsin ama tam anlamıyla yerli üretim.
7: Aman tanrım.
6: Evet, kendin kokla.
7: Evet, bunlar kaliteli
6: böyle
7: ve taze guano.
6: Böyle iki kutu var. Yaklaşık 18 kilo veya daha fazla.
7: Bunları tekrar satamam çünkü Tarım Bakanlığı'ndan onayı yok.
6: Anlıyorum.
7: Ama eğer anlaşabilirsek eşimin bahçesi
6: harika.
7: İçin satın alma ihtimalim var tabii.
6: 300'e ne dersin?
7: Olur 300'e anlaşırız.
6: Anlaştık, kabul.
7: Evet, olur.
6: 300 dolar nakit. Huhu. Bu evde yarasa dışkısı olmayan tek şey oldu. Şahane dostum.
7: Size kolaylıklar diliyorum.
6: Sağ ol.
7: Görüşürüz.
6: Pekala Paul, orijinal olduklarını umduğumuz ilk basım kitaplar bulduk. Bunu anlayabilecek kişinin sen olduğuna eminim.
10: Evet, şimdi onlara bakıp size hemen cevap verebilirim. Bunlar tanınmış bir yayın evine ait basımlar.
6: Tamam, yani şimdiden seri
10: evet,
6: basım
10: evet.
6: Diyebiliriz.
10: Şuradaki küçük arkadaşımız da bir Noel şarkısı. Bunlardan biri. Eskiden eczaneye gittiğinde bir kitap satın alabiliyordum. Ben bunun gibi bir kitap için muhtemelen 50 dolar veririm.
6: 50, anladım. Hiçbiri ilk basım değil gibi görünüyor.
10: Bizim dükkanda böyle şeyleri 1 dolara satıyoruz. Çünkü iç mimarlar alıyor, bir de internetten satış yapanlar bunları kullanmayı seviyor.
6: Anladım.
10: Yani
6: duymak istediğimiz şey bu değildi. Bu kitapları binlerce dolara satmayı düşünüyordum ama maalesef basıldıkları kağıt kadar bile ederleri yok. Keith'in teyzesi Penny, 2. Dünya Savaşı'nda görev yapmış. İçerinin temizliğini yaparken yurt dışından getirdiği birkaç kutusunu bulduk. Kutularda bulduklarımızı Keith'e göstermek için heyecanlıyım. Sonunda kutuları bulduk.
11: Tamam.
6: Hepsi teyzen Penny'den kalma. Şunlara baksana, kuru temizlemeden aldığı orijinal üniforması burada. Bu ailenin bu depoda çok fazla harika hikayesi var. Teyzesi Penny 2. Dünya Savaşı'nda görev almış. Rütbeliymiş. O zamanlar dünyada bir kadının böyle yüksek rütbeli olması çok büyük bir şey.
11: Otelden havluları almış.
6: Anlayabiliyorum. Sabun ve...
11: Ve diş fırçasını da almış. Bunlar satılır mı sence?
6: Kit için bunlar paha biçilemez ama alıcılar için öyle değil. Ben bu kutuları yerel bir müzeye göndereceğim. Böylece Penny de hak ettiği şekilde anılmış olur. Bazıları satılabilir durumda ama çok para etmeyecekler.
11: Anladım.
6: Tamam, harika. Anlıyorum. Dostum. İşimin en güzel kısmı böyle havalı şeyler bulmak. Pekala, işte buradayız millet. İçeri
12: açmak
6: gelin, gözlerinizi açın. Buyurun, baksanıza.
12: Aman tanrım. Hiç böyle görmemiştim.
11: Muhteşem.
12: Yıllardır burada böyle yürüyememiştim.
6: Tüm yarasa dışkısından kurtulduk. Düşündüğümüzden biraz daha
12: buraya
6: zor.
12: Buraya gelince brandaları öyle görmek çok kötüydü.
11: Gerçekten çok güzel. Burada bir şeyler yapacak alan var. Her yer işlevsel, kullanışlı. Bu inanılmaz bir iş.
12: Evet.
11: Ne kadar teşekkür etsek az.
12: Burası nutkum tutuldu.
6: Dün buranın tepesindeyken bu işi alma kararını sorguluyordum.
11: Evet.
12: Çok mutluyum. Aşırı mutluyum gerçekten.
6: Paradan bahsetme vakti geldi.
12: Elbette.
6: Hadi bakalım.
12: Artık sürekli çiftlikte takılıyor diye ona sinirlendiğimde yatağını hazır et. Bu gece
11: evet,
12: depoda kalıyorsun diyebilirim.
11: Ne olur ne olmaz bir kanepe koyacağım.
12: Koy, kendi kanepen tamam. Olsun.
6: Bazen hedeflediğimiz parçalar düşündüğümüz kadar değerli çıkmıyor ve işlerin çoğunda bunu yaşıyoruz. Saturday Evening Post afişleri umduğumuz kadar para etmedi. Birinci baskı sandığımız kitaplar da aslında birinci baskı değilmiş ve bunlar bizi zarara soktu. Sonuca ulaştıran şey ise Furry oldu.
12: Ne kadar süredir yatıyor?
11: 7500.
6: Anlaştık mı?
7: Anlaştık, tamam.
12: Aman tanrım.
6: Neyse ki arabayı sattın. Eğer satmamış olsaydın bu rakamı asla yaşayamazdın
11: evet,
6: bile. Güzel satışların toplam miktarı 32 bin dolar.
11: Yok artık.
12: Senin çerçöpün.
6: Masraflarınız düşüktü, 10 bin dolardı. Kârsa 22 bin dolar oldu. Yarı yarıya bölüşürüz diye anlaşmıştık. Yani her birimize 11 bin dolar düşüyor.
12: Aman tanrım.
6: Tamamdır. Sanırım şuraya vereceğim. Ben öyle düşünmüştüm.
11: Pansiyona teslim edelim. Omzumdan nasıl bir yük kalktığını bilemezsiniz.
12: Buranın aynen bu şekilde kalacağına kesinlikle inanıyorum. Eğer kalmazsa artık boşanacağım. Evet.
6: Teşekkürler. Elinize her sağlık. Şey için teşekkür ederim.
12: Sağ ol Matt.
6: Pekala,
12: sağ ol.
6: Gidip arkadaşlarımı bulayım. Sonra görüşürüz.
12: Sağ olun,
11: dikkatli
12: arkadaşlar.
11: Gidin.
6: Ekiple birlikte Five Lake'deki görevimizi bitirdik ve artık Noel babalarla dolu ev için Massachusetts'e gitme vakti. Müşterilerin evi satıp kendilerini ikinci bir kredinin yükünden kurtarmaları gerekiyor.
8: Burada hedeflediğimiz parçalar hangileri?
6: Dostum, içerisi resmen Noel baba kaynıyor. Ayrıca umut vadeden bir ayaklı saat var ve bir sürü şey. Bir sürü eski döküm demir teneke oyuncak.
8: Al.
6: Odaklanmalıyız
8: harika.
6: Ve temizlik yapmalıyız çünkü sadece 3 günümüz var. Bu 5 gün sürebilecek bir ayıklama işi.
7: Harikaymış.
6: İşlerimize üst kattaki 2 büyük odayı ayıklamakla başlayacağız. Mike, Kaylin ve Chris, siz yukarı çıkın. Ben de oturma odasında incelemeye başlayayım. Sorusu olan var mı?
7: Tamam.
8: Yok.
6: Tamam. Hadi başlayalım. Bu zorlu bir iş. Tamam, hadi başlayalım. Bu zor bir iş. Ev çok büyük. 7 odası var. 370 metrekare. 10 binden fazla eşya var. Hepsi de şu kadarcık.
7: Battaniyeler, yorganlar.
6: Tamam. Evet. Değerlileri bulalım. Aslında bunlar antika oyuncak arabalar. Eski olanlar ve antika olanlar arasında bir fark vardır. Bunlar yalnızca eski görünüyor. Umarım bu evde daha fazla antika oyuncak saklıdır.
7: Bakalım ilk kapının ardında ne var? Evet, işte başladık. Bu nedir? Mike.
8: Ne buldun Chris?
7: Eski bir tren seti. Hiç fena durumda değil.
8: Bakalım ne bulmuşsun. Çok güzel. Lionel marka. Bu ismi görmek önemli. Max hariç ama antika oyuncak trenlerden bahsediyoruz tabii. Bunlar zamanında harika oyuncaklardı. Böyle trenleri bulmak çok nadir bir şey değil. Ama bunlar bulduğumuz pek çok trenden daha iyi durumda. Savaş öncesi trenlerin koleksiyon değeri çok. Çünkü metalden detaylı şekilde yapılmışlar ve çok gerçekçi.
7: Bence rayları da var.
8: Aman tanrım. Muhtemelen bu kocaman bir set ve bu da harika. Çünkü ister parça halinde ister set olarak satma şansımız olabilir. Bunlar 1942'den önce üretilen İkinci Dünya Savaşı öncesi oyuncak trenler. O dönemler dayanıklı olması için çelikten yapılıp üzeri kalayla kaplanıyordu. Üreticiler bunun yerine plastik ve döküm malzeme kullanmaya geçince üretim hızlandı ve maliyetler düştü. Ama ne yazık ki kalitede biraz kayboldu. Chris, bulduğun şey harika.
7: Bu benim işim.
8: Biliyorum. Bu trenler antika, oyuncak ve iyi durumdalar. Bu şekilde keşifler yapmaya devam edersek kendimizi iyi bir noktaya taşıyabiliriz.
5: Her yerde var.
6: Bunlar burada epeyce gümüş
5: evet.
6: var.
5: Bir şuna baksana.
6: Bir gümüş şu an piyasada $80 ediyor. Burada neredeyse yarısı kadar var. Evet, farkı gördün mü? Bu yarım, bu tam. Evet.
5: Hayır.
6: Hiç fena değil. Evet dostum, baksana. Harika.
5: Ben aramaya devam edeyim.
6: Allah aşkına dostum. 14 karat altın.
5: Bu eski bir şampuan şişesi gibi. Bunlar da vitamine benziyor. Ama içinde vitamin yok.
6: Ben asla içmezdim.
5: Tabii onlar içilmez. Oo, adam her yeri bozukluklarla doldurmuş.
6: Bunlar %40 gümüş. Aman tanrım. Altına boyanmış bozukluklar ve darphane ürünleri çok tutmaz ama burada çok kaliteli sterlin gümüşü var. Bir uzman tarafından değer biçtirip alıcısını bulmamız gerekiyor. Sırf bu şişede $2,100 var. Hiç fena değil.
8: Kathleen, sormam gerekiyor. Saatle ilgili ne biliyorsun?
4: Kendisinin bize bu saatin tarihiyle ilgili bıraktığı bir şey var. İskoçya'dan İngiltere'ye 1790 ile 1800 arasında getirilmiş.
8: Vay be.
4: Yani tarihi bir şey.
8: Bu işi uzun süre yapınca herkesin bir hikayesi olduğunu görüyorsunuz. Eşyanız Elvis'e ait çıkabilir. Dedeniz bunu İngiltere kraliçesinden almış olabilir. Fakat bunların yarısı bir masaldan ibaret. Bir bakalım. Evet, saat 1790'lardan kalma İngiltere'de yapılmış. İskoçya'dan getirilmiş. Evet, bu harika. Elinizde düzgün bir kanıt yoksa bunlar masal olarak kalır. Şanslıyız ki Katie ve Peter amca bu saatin kökeni konusunda haklılar ve bunu kanıtlayabiliyorlar. Ben bunu biraz daha araştıracağım ve gerçek değerini belirlemeye çalışacağım. Ve sonra da bir alıcı bulacağım.
4: Harika.
8: Pek çok insanda sonradan üretilmiş ayaklı saatler vardır. Bu sefer müşterilerimizin elinde bu saatin İngiltere'de 1700'lerin sonlarında yapılmış olduğuna dair kanıtı var. Yani değeri çok daha fazla.
6: Yukarıdaki odalar bize bir şeyler kazandırırken Antika Noel Baba koleksiyonunu inceleme vakti geldi. Buradan bize gerçekten çok para edecek hediyeler çıkmasını umut ediyoruz.
7: Aman tanrım.
8: Vay be.
7: Noel Baba buraya kusmuş gibi. Ho ho ho. Burası gerçekten korkunç.
8: Ho ho ho.
7: Evet.
8: Olamaz.
7: Evet Mike, ne yapacağız? Bunlarla ne yapacağız?
8: Genelde insanlar geçmişe bakarken orada ne kadar değerli şeyler olabileceğini görmüyor bile. Doğru Noel eşyasını bulabilirsek gerçekten çok yüksek fiyatlara satabiliriz.
7: Hadi bakalım. Bunlar 5 ya da 15 dolar eder.
8: Tamam, doğru. Şuna baksana. Lennox marka özel bir Noel Baba. Bu koleksiyonda aradığım şeyler 1800 sonları 1900 başlarından kalma antika eşyalar.
7: Bu var. Bunlar 20 ile 52 dolar arasında değişiyormuş.
8: Harika. İyi haber şu ki buradakiler 5 ila 200 dolar arasında değişiyor. Ve bunlardan tonlarca var. Doğru alıcıyı bulursak buradan çok para kazanma şansımız var. Bunların hepsine tek tek bakmamız lazım.
7: Her zamanki gibi.
8: Her zamanki gibi.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
14: Net! Kazancım net, sigortam net.
15: Servis geldi, çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun.
15: Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
16: kurdu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli.
17: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
16: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
19: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni e-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
16: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Raffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
20: Sen hep

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi.

0: daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Yaşanacak. Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
12: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
13: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
14: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
13: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
15: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
16: Gün burada uyuyamayacağız.
13: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
17: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
18: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
19: Antika arabalarla ilgili sorularımı cevapladığın için
20: evet,
19: sağ ol.
20: Evet, elinizde büyük bir koleksiyon var.
19: 80 parça için 600 dolar diyor.
20: Peşin gibisi yok.
19: Anlaştık.
21: Evet, bakalım burada ne var? Charles Dickens kasabası var.
22: Ne, klasik mi?
21: Satılıyorlar ama dostum.
23: Trenler için çok heyecanlıyım dostum.
19: Evet dostum, tonlarca bulduk. Savaş öncesi dönemden kalma özel trenler.
23: Kutuları ve her şeyleri yanında olunca çok seviyorum. Set halinde olmasına bayılırım. Sende de her şey var doğrusu.
19: Gördüğün her şey için 2000'den aşağıya inmem.
23: Tamam, bana uyar. Anlaştık.
19: Pekala, güzel.
23: Güzel.
21: Mike alıcı bulur bulmaz bunların hepsi gidebilir.
22: Evet.
21: Ve mobilyalar için de aynısı geçerli.
22: Kitaplar için biri gelecek mi?
21: Sanırım gelecek.
22: Bayılacaktır. Çalıştığımız istifçilerin çoğu bankalara güven duymaz. En tuhaf yerlerden para çıkabiliyor. Bu işi uzun zamandır yapınca paraların saklanacağı yerleri de öğreniyorsunuz. 30 dakika oldu, hala kitaplara bakıyorum.
21: Bu iç savaş döneminden kalma orijinal bir satranç takımı. Biz çok yoğun çalışan bir ekibiz. Arka arkaya sürekli evleri ayıklayıp durduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bu televizyona çıkıp çok satan ürünlerden biri olmalı. Her hafta aynı şeylerden o kadar çok buluyoruz ki 10 yıldır görmediğim bir şeye rastlamak bana çok heyecan veriyor. Kapıda ödeme yapabiliyordunuz. Televizyonda satılan ilk seri üretimlerden de diyebiliriz.
19: Biraz para buldum. Bu iyi işaret. Bunlar İngiltere'den. Harika bir başlangıç. Lorraine.
0: Memnun oldum.
19: Ben de memnun oldum. Yüksek değerli antika Noel Baba figürü bulma konusunda elimiz boş kaldı ama bulduklarımızın da değeri var. Ayrıca bir sürü başka retro ürün de var. O yüzden risk alıp hepsini toplu halde satmayı düşünüyorum. Hiç böyle bir koleksiyon görmüş müydün?
0: Hayır, hayır. Bu kadar büyüğü olmadı. Biraz daha bunaltıcı koleksiyonmuş.
19: Bunaltıcı kesinlikle doğru kelime oldu. Açık konuşmak gerekirse biz toplu bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Tüm eşyayı tek parti olacak şekilde satmak istiyoruz. Sanırım bu odada neredeyse 1000 tane yılbaşı ürünü var. Bunlar için parça başı $10 diye düşünüyorum. Yani toplamda $10,000 ediyor diyebilirim.
0: Dürüst olmak gerekirse bana biraz fazla geldi.
19: Tamam.
0: Benim aklımda 4000 falan vardı.
19: Elbette sana biraz yardımcı olmak istiyorum ama sen de beni çok aşağıya çekmiş oldun. Tüm bu eski eşya için 10.000 kazanacağıma inanıyor muyum? Evet olabilir ama bunu ancak bir yılda yapabilirim. Kendisi şimdi burada ve ilgilendiği ortada. O yüzden anlaşmaya varmam lazım. Şöyle yapalım. Parça başına $8 verdiğini düşünürsek 8.000 yapar. Böyle anlaşabiliriz bence.
0: Tamam, bana adil geldi.
19: Harika.
0: Teşekkür ederim.
19: Teşekkür ederim Lorraine. Bunları sığdırabileceğin bir aracın var mı?
0: Var.
21: Noel evindeki son günümüzdeyiz. Bakmamız gereken birkaç oda kaldı ve 40 bin hedefine ulaşmak istiyorsak çok daha şey satmamız gerekiyor. Vay canına, şu sallanan oyuncaklara baksana.
22: Ha, evet, bütün gün kitaplara bakıyorum. Ha, dur biraz. Oo, işte Mert. Tombala Mert. Para para para. Hepsi evlilik. En az $5,000 var.
21: Chris hep bir şekilde parayı bulur. Adam parayı çekiyor.
22: Artık güzel bir gün diyebilirsin.
1: Güzel saat.
19: Aa, bu en güzeli. Bu saat 1700'lerin sonlarından kalma. Yeniden üretim.
1: Böyle saatler çok dayanıklı yapılır. Bu saat kesinlikle benden sonra da yaşayacaktır. Ona çok iyi bakılmış.
19: Elimde bir kağıt.
1: Ah, şahane.
19: Evet. Bir sürü insanda yeniden üretim eski saatler var. Cathy ve Peter amca bu saatin 1700'lerin sonlarında İngiltere'de yapıldığına dair kanıta sahip. Bu da değerini çok değiştirir. 1790'dan kalma İngiltere'de yapılmış ve sonra aile tarafından getirilmiş.
1: Harika.
19: Ben de bu saat için $4,500 istiyorum.
1: Pekala. Bana uygun geldi, evet.
19: Anlaştık o zaman. Arabanı getirirsen sana yardımcı olabiliriz.
1: Teşekkür ederim.
21: Geldiğin için teşekkürler Seth.
2: Rica ederim.
21: Elimdekileri anlayabilmek için yardımına ihtiyacım var. İçinden istediklerin olursa bana
2: evet,
21: söyle.
2: Evet, asıl para kesinlikle saf gümüşte. Altınların da var. Altının onsu şu an $4,000 civarında. Bu da yaklaşık $1,000 gibi. Bir de şu gümüşler var. Bakırın yoğun kullanıldığı döneme ait oldukları için çok ilginçler.
21: Doğru, bakırı kurşun için
2: evet,
21: kullanıyorlar.
2: Evet, öyle.
21: Pekala, tabii biz bunları satma sürecindeyiz.
2: Anlıyorum.
21: Ne diyorsun dostum?
2: Ben 10.000 veririm.
21: 15.000 verebilir misin?
2: Bu can yakar. Beni zorlayacaktır.
5: Hadi bu odayı boşaltalım. 2-3 düz tut. Önce düz tutman gerek.
21: Bu hafta çok çalıştık.
0: Çok çalıştık. Çok.
21: Normalde 3 günde yaptığımdan çok daha fazlası oldu.
0: Tahmin edebiliyorum, anlıyorum.
21: Hadi şimdi gidip bir görelim. Hala yapacak tamam. Çok işimiz var. Önden buyurun.
0: Tamam.
1: Vay canına.
21: Hadi bakalım, buyurun.
0: Aa, kitaplar yok.
1: Kitaplar yok.
0: Aman tanrım.
21: Şu alana baksanıza.
0: İnanılmaz.
21: Zemine bakmaktan kendimi alamıyorum. Bunlar 235 yıllık parkeler ve
0: evet.
21: Muhteşemler. Üstelik
0: orijinal.
21: Ben çok beğendim.
0: Aman tanrım. Yankıya baksanıza. Eko, eko, eko. Aman tanrım.
3: Şuraya bak.
1: Vay canına.
0: Muhteşem.
3: Bana hedeflerinizden birinin bu evi satmak olduğunu söylemiştiniz.
0: Evet. Artık ev boş olduğu için duvar kağıtları görülebiliyor. Zeminin güzelliği ortaya çıktı. Artık evin sağlam yapısı ve güzelliği anlaşılıyor. Gerçekten inanılmaz. Bu kadar kısa sürede yapılanlara inanamıyorum.
1: Kesinlikle tak diye oluverdi. Teşekkür ederiz.
0: Aman tanrım.
3: Bu evet, deliliği Noel odası dedim.
0: Evet.
1: Artık
3: Noel
1: değil.
3: Babalar gitti.
0: Vay canına.
3: Senin şu an durduğun yerde binlerce Noel baba vardı.
0: Evet.
3: Ne hissediyorsunuz? Ne düşündünüz?
0: Elbette burada fazlaca mutlu aile hatıram var.
3: Hadi gel.
1: Buz pateni pisti gibi.
0: Tanrım. Nutkum tutuldu. Burayı daha önce hiç böyle hadi görmemiştim. Gel. Sevdiği her şey bu odadaydı. Ne kadar güzel olduğunu şimdi gördüm. Muhteşem bir şey.
3: Buranın işi çoktu.
0: Çok fazlaydı.
3: Artık bu ev sizin satışa çıkarabileceğiniz duruma gelmiş bulunuyor. Bu evin birikimlerinizi tüketmesinden endişe etmenize gerek yok.
0: Umarım.
3: Tamam, şimdi hesap vakti. Bakalım ne yapmışız. Temizlik
0: evet.
3: Masraflıydı. 20 bin dolar tuttu.
0: Tamam.
3: Satışların toplamı, ayaklı saati sattık. Noel babaları ve Noel eşyalarını, Nine'l trenleri ve antik oyuncakları da. Bir kitabın içinde 5 bin dolar bile bulduk. Bize etrafta saklanmış paralardan da bahsetmiştiniz. Haklı çıktınız. 15 bin dolar nasıl?
2: Bana uyar. Tamamdır.
3: Sizinle çalışmak
2: teşekkür
3: güzeldi.
2: Ederim.
3: Onları bulduk ve tüm koleksiyonu 15 bin dolara sattık.
0: Vay canına.
3: Siz söylediniz, biz sattık. Toplamda 47 bin dolarımız var.
1: Aman tanrım.
0: Dalga geçiyor olmalısın.
3: Maliyet 20 bindi. 27 evet. bin kâra geçmiş olduk. 60'a 40'a bölüşecektik. 10.800 bana kalır, size de 16.200 kalıyor. Buyurun.
0: İnanılmaz, yok artık.
3: Evet, orada fazlaca bir...
0: İnanamıyorum.
3: Nasıl hissediyorsun?
0: Rahatladım. Artık ne yapacağımı biliyorum.
3: Bence bu evi bu hafta satabilirsiniz. Buna
0: tamam.
3: Gerçekten inanıyorum. Benim gitme vaktim geldi.
0: Doğru.
3: Tanıştığıma çok memnun
0: harika
3: oldum.
0: Harika bir iş çıkardınız.
3: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir zevkti.
1: Tamamdır.
3: Sizi buranın tadını çıkarmak üzere
0: evet.
3: Yalnız bırakıyorum. Pekala, sağ olun. Çok sağ olun.
1: Ne değişim ama.
0: Tanrı aşkına. Matt, dünyadaki insanlar için yaptığın şeyler harika. Bu çok kıymetli bir deneyimdi.
3: İşimi seviyorum. Her haftasını seviyorum. Bazen çok para kazanıyorum, bazen kazanmıyorum. Bu hafta çok zor başladı. Ama işin sonunda insanlara yardım etmek ve para kazanmak için buradayız. İkisini de yaptık. Buralara tik atabiliyorum. Arabama binip sıradakine gidebilirim.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Kapıyı aç.
24: Merhaba, nasılsınız?
25: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
26: You are the queen of dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
25: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
27: Baloncuklu Lipton mu?
28: Çok lezzetli.
27: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
25: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
29: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Debişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

Ne diyeceğim? Elin resmen tanışmadık.

Görüşürüz hafta.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Her zaman öğrenilecek bir şey vardı. Geçen yıl çok çalıştık. Madencilerin yaptıklarını görmek güzel.
10: Peki, geçen sezonun en sevdiğin kısmı, en unutamadığın anı neydi?
9: Bir tane seçmek zor. Ama şu an aklımda en çok kalan British Columbia'daki Terry ve Stephanie çifti.
10: Evet.
9: Gerçekten iyi insanlar.
10: Başta Terry diye biri vardı.
9: Evet. Küçük bir işletmeleri vardı ama orada yaptığımız şeyin bir aile üzerinde en büyük etkilerden birini yarattığını düşünüyorum.
11: İki elin sesi var.
12: Memnun oldum Juan.
9: Ben de memnun oldum.
10: Ben de memnun oldum Freddy.
13: 247 dönümlük maden sahasında Terry Lind ve eşi Stephanie durmadan çalışmalarına rağmen emeklilik birikimlerinin eriyip gittiğini izliyor.
12: Şu büyük adamın mücevher kutusunu nereye sakladığını bulup çıkarmak istiyorum.
13: Ama şu ana kadar madeni tek başına işletmekte zorlanıyordu.
12: Tüm yaz boyunca ancak 50 metreye kadar malzeme işleyebildim diyebilirim.
10: Yani bütün istediğim bu mu?
12: Bu sahada bu kadarını yapabildim.

0: bütün bunları tek başına mı yapıyorsun?
1: Kesinlikle.
0: Hatırlıyor musun? Levye ile kürekle evet. uğraşıyordu.
2: Her yeri su toplamıştı, kanıyordu.
0: Evet, evet, evet, kanıyordu.
2: Evet.
1: Malzeme aksın diye kenarlara vurup durmam gerekiyor.
0: Nasıl gidiyor Terry?
1: Berbat. Çok çalışıyorum. Her gün burada yaptığım şey bu işte.
0: Malzemeleri o kadar topaklanmıştı, o kadar çamurluydu ki hazneden aşağı inmiyordu bile.
2: Yapış yapış rezaletti. Yan taraflara yapışıp kalıyordu.
0: Malzeme bayağı ıslak Juan. Orada bulunduğumuz sürede elimizdeki tek seçenek malzemeyi şerit halinde serip güneş gövdesi sağlamaktı. Yani kurutmaktı. E biz de kuruttuk.
2: Bazen en basit çözümler aslında en dahiyane çözümler oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor.
0: Hem de bedava işi güneş yaptı.
3: Freddy ve Juan ayrıca haznenin tıkanmasını önlemek için 2 adet titreşim motoru takıyor. Ön yıkama sistemine daha ağır bir karşı ağırlık ekleyerek kalan malzemeyi de temizlemeyi amaçlıyor.
4: Freddy, sen de ben de ilk geldiğimiz anda gördük. Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
0: Evet evet, en az 2 kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
2: Evet, en büyük. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
0: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciliği seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
5: Her şey ters gidebilir. Orada bana düşen bir yer yokmuş gibi, çünkü ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Terry de sen öğretebilirsen ben varım. Çünkü yıllardır onu ikna etmeye çalışıyorum ama hep çekiniyordu demişti.
0: Sen konuşana kadar tabii.
2: Kesinlikle öyle.
0: Ona yardım edecek kadar özgüveni verdin.

0: Kaç tane sigaranız var?
1: 3 karton.
0: Bakalım. 2 tane daha var. Bu sizin ceketiniz mi? Öyle mi?
1: Hediye olarak aldım.
0: İçinde daha fazla sigara var.
2: Köpeğin yoğun bir şekilde arama yaptığını görüyorum. Kabinin içinde dönüp duruyor.
3: Aha, yüksek radyasyon. Geri çekilelim. Bagajı açtığımda gördüklerim karşısında kalp atışım hızlandı. Lanet olsun, geri çekilin.
4: İsveç sınır muhafızları, İsveç sınırlarını koruma ve kollama görevi hakkında bize eşsiz bir bakış açısı sunuyor.
3: Dışarı, ne diyorsam onu yap.
5: Burada yasaklı madde arıyorum.
3: Bu ne?
6: Bilmiyorum.
3: Karşında acemi yok. Bu ne dedim?
7: Bu harika bir his. Çok miktarda uyuşturucu var.
3: Hey, dur.
4: Birçok değişik durumla karşılaşan kişilerle tanışırız.
8: Eyvah. Fena yakıyor.
9: Ne dediniz?
8: Yakıyor şu.
9: Gözünüze mi kaçtı?
5: Nereden geliyorsunuz?
6: Buraya havaalanından geliyorum.
4: Ve insanların ülkemize sokmaya çalıştığı tuhaf şeylerle.
5: Bu bir çeşit ilaç mı?
10: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
5: Tamam.
11: Bu nedir? Tabut mu?
6: Tabut, evet.
11: Tamam.
3: Çok yüksek radyasyon var. Geri çekilelim.
5: Bu kaçakçılık. Çok ciddi.
7: Neyin yasal olduğunu ben belirlerim.
10: Doğru.
4: Burası Tool. Ve buradakilerin işleri İsveç sınırlarını denetlemek.
6: Yasak maddemi geri alabilir miyim?
5: Maalesef hayır.
4: Malmö şehir merkezinin güneyindeki Öresund Köprüsü'nde Niklas, üzerine tehlikeli maddeler taşıdığını belirten çıkartmalar olan bir aracı fark etti.
3: Millet beni dinleyin. Haber vermeden bir minibüs yaklaşıyor. İçinde radyoaktif madde olabilir. Dikkat edin. Kulübeden dürbünle izliyordum ve aracı gördüm. Telsizle hemen Adam'a haber verdim. Tehlikeli bir durum olabilir.
12: Nereden geliyorsunuz?
13: Çekya.
12: Orada ne yaptınız?
13: Eşya aldım.
12: Ne tür eşyalar?
13: Radyoaktif.
12: Ne için? Evrakınız var mı?
13: Bir saniye göstereyim.
12: Anlayamadım.
13: Elbette evrakım var.
12: Tamam, anladım.
13: Elbette evrakım var dedim.
12: Bunu daha önce belirttiniz mi?
3: Radyoaktif bir şey var mı?
12: Evet.
3: Şoför radyoaktif maddelerin taşınması ile ilgili belgeler sundu. Taşınma şekli beni rahatsız etti. Burada tetikte olmalı ve güvenliği düşünmeliyiz. Halkı ve kendimizi korumalıyız. Ne de olsa bunun için buradayız. Onu indirip radyasyon seviyesini kontrol edebiliriz.
12: Hadi indirelim.
3: 3 numaralı otoparka gitmesi ve tarayıcının hazır olmasını beklemesi gerekecek.
13: Evet.
12: Onu duydun. 3 numara şurada.
4: Niklas ve Adam tarayıcıyı kullanarak kargonun ne kadar radyoaktif olduğunu ve hangi maddelerin bulunduğunu öğrenmeyi umuyor.
5: Bu madde burada mı?
3: Çekirdeği görebilirsin.
5: Evet, bak.
3: Arkaya doğru da tarayacağım. Epey belirgin bir alarm. Cidden yüksek radyasyon. Bu oran fazlasıyla yüksek. Net biçimde çizgiler yükseliyor. Yasal bir sevkiyat için radyasyon seviyesi oldukça yüksek diyebilirim.
5: Ne dedi?
3: Yapabiliriz. SR89.
12: Strontium.
3: Bir de U-235.
12: Uranyum.
3: Buradakiyle uyuşmuyor. El tipi cihazı alıp dışarıda ne ölçtüğümüzü bir kontrol edelim. El tipi cihazımlar radyasyon seviyesini, zararlı olup olmadığını ve hangi madde olduğunu kontrol edebilirim. Ayrıca dozimetre şeklinde taktığım yedek bir güvenlik önlemim de var. Eğer sinyal verirse geri çekilmemiz gerek. Burada 10 birim kadar yükseğiz. Arabanın etrafında dolaşıyorum ve bagajda yüksek seviyeler görüyorum. Bagajı açıp gördüklerim karşısında kalp atışım hızlanıyordu. Cihazımı kontrol ediyorum ve cihaz neredeyse ölçeğin sınırlarını zorluyor. Lanet olsun, geri çekilelim. Radyasyon Güvenliği Kurumu'nu arıyorum hemen.
4: Niklas radyoaktif kargoyu incelerken, Olivia ve Teresa Arlanda'daki gümrük filtresinde gelen yolcuları izliyor.
9: İnsanlar İsveç'e hoş geldiniz demek için burada olduğumuzu sanıyor.
14: Hoş geldiniz komitesi.
9: Evet, kesinlikle.
14: Üniformayı giymek özel bir şeydir. Bir devlet kurumunu temsil ediyorsun. İnsanlar beni değil, kurumu görüyor. Doğru davranmak o yüzden çok önemlidir diye düşünüyorum.
9: İnsanların sen orada olduğun zaman gümrük filtresinde hakikaten gergin oluyorum dediğini duydum.
14: Ancak insanları gelip gelmediğimizi veya onların bir şeyler taşıyıp taşımadıklarını anlarsın. Merhaba, nereden geliyorsunuz? Başka bagajınız
13: İtalya.
14: Var mı acaba?
13: Hayır.
14: Çantanızı hayır. X-ray'den geçirelim. Gergin görünüyorsunuz.
13: Hayır, hayır, yorgunum.
14: Yorgun musunuz? Çantanızın içine bakacağım, buraya getirin. Kontrol noktasında gördüğümde gergin görünüyordu. Biz orada olduğumuz için değil, belki bir şeyler taşıdığı için. Özel bir şey yaptınız mı?
13: Sadece ziyaret.
14: Pekala. Kaç gün oradaydınız?
13: 3.
14: 3 gün mü? Tamam.
13: Evet, 3 gün.
14: Hava buraya göre güzel olmalı.
13: Evet, güzeldi.
14: Uyuşturucuyla bir ilişkiniz olmadı mı? Ceplerde tütün kalıntısı var da.
13: O mont muhtemelen 15 yıllık.
14: Ah, tamam. Evet, çok takıldın mı?
13: Aslında pek değil. Ama bir veya iki paket.
14: Evet. Orada uyuşturucuyla hiç temasın olmadı mı? Oldu mu hiç?
13: Uyuşturucu mu? Herhangi birinden fazla değil.
14: Anlıyorum. Bu ne?
13: Onun orada olduğunu bilmiyordum.
14: Tıbbi kenevir. Bu getirdiğin bir şey mi?
13: Hayır.
14: Hayır. Tamam. Tamam. Bunu nereden aldınız?
13: Sanırım bu seyahat ederken tanıştığım bir adamdan. Meksika'da ya da Costa Rica'da olabilir.
14: Ha, tamam. En son ne zaman içtin?
13: Gerçekten hatırlamıyorum.
14: İtalya'da mı yoksa başka bir yerde mi içtin gerçekten umurumda değil. Sadece İsveç'e bir şey getirip getirmediğin umurumda benim. Anlatabiliyor muyum?
13: Hayır.
14: Üst araması yapabilecek iki meslektaşımız var mı acaba? Elimizde bu olduğu için. İçinde hiçbir şey yok. Ama uyuşturucu kullandığının göstergesi. Kaç gram olduğu yazıyor. İsveç'e uyuşturucu getirmediğinden emin olmak için kıyafetlerini kontrol edeceğiz.
5: Tamam. Benimle gel de giysilerini kontrol edelim.
14: Diyen umurumda benim. Anlatabiliyor muyum?

0: baktı, dik dik baktı ve çok gergin görünüyordu. Burada bir şeyler var gibi hissediyorum ama her şeyi kontrol ettim.
1: Yüresund Köprüsü'nde çok şey oluyor. Niklas radyoaktif kargo ile ilgili durumu anlamaya çalışırken...
2: Şoförü içeri getirmemiz gerekecek. Bu biraz zaman alacak.
1: Meslektaşı Stefan da sınırı geçen diğer trafiği izliyor.
3: Merhaba, gümrüğe beyan edeceğiniz bir şey var mı?
1: Bu kontrol arabaları ve otobüsleri içeriyor.
3: Larnakya'ya Avrupa'nın dört bir yanından turist otobüsleri geliyor. Otobüsleri sık sık kontrol ediyoruz. Her zaman ilgi çekici olabiliyor.
4: Hızlı bir arama yapacağım.
3: Bugün yanımızda Frida ve Max var. Otobüsleri kontrol etmek için köpek mükemmel.
4: Merhaba.
3: Frida ve Max otobüsteki bir kadın ve bir erkeğe dair ipucu yakalıyor. Daha kapsamlı bir kontrol için onları otobüsten indirmeye karar veriyoruz.
5: Başka çantanız var mı? Yanınızda başka çanta var mı?
6: Aa, bir saniye bakacağım.
5: Ne? Neden atacaksınız ki?
6: Hayır, bunu atabilir miyim?
5: Ne?
6: Bunu atabilir miyim?
5: Neden atacaksınız ki?
6: Çantamı çıkardım.
5: Tamam.
3: Köpek işareti.
5: Çantayı alabilirim.
6: Ne yapmalıyım?
5: Siz burada bekleyin. Biz içeri gireceğiz, tamam mı?
3: Kadın çöpe birkaç eşya atmak konusunda çok istekli. Eğer bir şey atmak istiyorsan, bu elbette şüphe uyandırıcıdır. Biz de o zaman devreye giriyoruz.
5: Tamam, buraya koyabilirsiniz.
3: Kadının çöp kutusuna attığı şeyi çıkarıyoruz ve bu çok şüpheli görünüyor.
5: Duvar boyunca yürümeye devam ediyoruz, tamam mı?
3: Kadını ve adamı kontrol için içeri getiriyoruz. Ceplerinizde bir şey var mı?
7: Çakmağım var sadece. İşte burada.
3: Her şeyi buraya koyun.
7: Başka bir şeyim yok.
6: Bununla hiçbir alakam yok.
5: O nesneyi çöpe atmak için oldukça acele ettiğinizi düşünüyorum.
6: Ne olduğunu bilmiyorum. Bununla hiçbir alakam yok.
5: Meslektaşımla birlikte içeriye gideceksiniz.
3: Evet. Önümüzde bir şeyi attığını reddetmesi şüpheli bir davranış. Elbette çok ilginç. Bunu duman dolabına koyacağız. Açıp içine bakacağız. Heyecan verici. Bu küçük balonda ne var? Noel'e benziyor biraz.
4: Dün bir şeyler içtiğini söylüyor.
3: Kendir kokusu vardı.
4: Belki de öyledir. Genellikle bu şekilde paketlemezler ama.
3: Kendir değil. Sıktığım zaman kendir gibi hissettirmiyor.
4: Max'e göre çok kokuyor.
3: Ona dokunmuş. Belki de bu yüzden kokusu kendir gibi. İçinde başka bir şey olabilir.
4: Toz daha iyi olur.
3: Bu ne? Nedir bu?

0: Arlanda'da Olivia epi gergin bir yolcuya ait sırt çantasında kendi izleri taşıyan bir çanta buldu.
1: Bunu yakaladığımıza göre uyuşturucu getirip getirmediğinden emin olmak için kıyafetlerini kontrol etmemiz gerekiyor.
0: Adam yolcuyu üst araması için içeri getiriyor.
2: Tamam, benimle gel de giysilerini kontrol edelim.
1: Kontrol noktasından geçerken gergindi. Bana şöyle bir baktı, dik dik baktı ve çok gergin görünüyordu. Burada bir şeyler var gibi hissediyorum ama.
2: Vücut araması sırasında adam gerçekten gergindi. Elleri titriyordu. Burada bir şeyler bulacağımızı hissediyordum. Kemerin içinde elektronik sigara var diyordu ama muhtemelen başka bir şey var.
1: Aha, nereye koymuş?
2: Pantolonun içine koymuş.
1: Pantolonunun içine mi? O zaman bir şey olabilir.
2: Neden onu pantolon kemerinin içinde tutuyorsun diye sordum. Cebimden düşebilir dedi. İçindeki malzemeyi test ederim. Elektronik sigara tek başına yasa dışı değil ama içindeki şey yasa dışı olabilir. Adamın davranışları ne kadar gergin olduğu ve onu nerede sakladığı göz önüne alındığında bunu getirmesinin pek doğru olmadığı konusunda epey ikna olmuş durumdayım. Bir pamuk çubuğa biraz reçine süreceğim. Sonra bu çözeltiyi bir analiz cihaz kartına damlatıp bunun bir uyuşturucu olup olmadığını

0: anlamaya çalışacağım. Yani kontrol edeceğim. Şu anda THC için olumlu bir sonuç görünüyor. Bu bir tür uyuşturucu, evet. Gidip onunla konuşacağım. Belki bize ne olduğunu itiraf eder. Elektronik sigarada uyuşturucu maddelerle ilk kez karşılaşmıyorum ama artık daha sık görüyoruz gibi geliyor. Bu elektronik sigaraların daha popüler hale gelmesiyle ilgili. İnsanlar artık içine başka şeyler konulabileceğini fark etmeye başlıyor. Şimdi onunla konuştum ve uyuşturucu olduğunu kabul etti.
1: Demek bu yüzden bu kadar gergindi. Onu kemerinin içine saklamıştı.
0: Evet, gerçekten çok gergindi. Bunu ben de fark
1: taşımaması
0: ettim.
1: Taşımaması gereken bir şey,
0: bir şey
1: taşıdığını biliyordu. Raporu hazırlamaya başlayacağım. Düzenli olarak uyuşturucu kullandığından şüpheleniyorum ve bunu yaparsan sonunda bir gün yakalanırsın. Bugün onun pek mutlu bir günü değildi. Her şeyi sırt çantana koydum, yani her şey hazır. Montun da orada. Kıyafetlerini ve eşyanı alabilirsin.
2: Gümrük laboratuvarında yapılan daha kapsamlı bir test, bunun THC olduğunu doğruluyor ve kovuşturmaya yol açıyor. Yolcu muhtemelen para cezası alacak. Gümrük memurları sadece havalimanlarında yolcuları kontrol etmekle kalmaz. Aynı zamanda gemi trafiğini de sürekli izler. Göteborg'daki Maynabe limanında Kiel'den gelen feribot henüz yanaştı. Seçim noktasında ilginç görünen araçlar seçilip daha kapsamlı kontroller için içeri alındı.
3: Araç seçimi yaparken anormallikleri fark etmeye çalışırsınız. Belgeleri nasıl yazıldıklarını, ağırlıkları incelersiniz. Bir römörkteki palet sayısı, bir römörke kaç palet sığması gerektiğini biliyoruz. Bunu ağırlıkla ve malın türüyle karşılaştırırız. Bu şekilde doğru araçları seçersiniz. Dışarı çıkabilir misiniz? Bu feribotlarla ard arda günlerce çalıştığınızda şoförlerin sorularınıza nasıl cevap verme eğiliminde olduğunu bilirsiniz. Eğer bir şoför farklı cevap verirse o zaman kalıbı bozan bir şey ararsınız. Sonra bunun tuhaf bir şey mi yoksa deneyimsiz bir şoför mü olduğunu kontrol edersiniz. Onların getiremeyeceği eşyaları arıyoruz. Silah, göz yaşartıcı gaz olabilir. Uyuşturucu, kendir veya başka bir şeyin kokusunu arıyoruz. Ancak bu araba çok temiz. Çok derli toplu. Tuhaf bir şey yok. Çok güzel bir kabin.
4: Evet. Beğendin mi?
3: Bu senin evin.
4: Evet.
2: Lars Erik her şeyin yolunda olduğunu belirtirken Julia Polonya'dan bir kamyon getirtiyor ve seçme noktasındaki meslektaşları bu kamyonu detaylı bir şekilde kontrol etmek istiyor.
5: Merhaba.
6: Merhaba.
5: CMR belgeniz var mı? Getirebilirsiniz.
6: İşte burada.
5: Teşekkür ederim. Metal mi?
6: Evet, sadece metal.
5: Tamam.
6: Dikkat edin.
5: Pasaportunuz ve ehliyetiniz var mı?
6: Evet, var.
5: Meslektaşımla gidebilirsiniz.
6: Elbette.
2: Şoföre yüzeysel bir üst arama yapılırken Julia şoför kabinine daha yakından bakıyor. Julia'nın burada bir şeyler olduğuna dair sezgisi doğru gibi görünüyor.
5: Burada küçük, kendir benzeri bir şey bulduk.
7: Join.
5: Pek de net değil. Evet, bunun ne olabileceğini araştıracağız. Kokusundan kesinlikle kendir diyebilirim. Bu her zaman eğlencelidir. Miktar ne olursa olsun... İşte bunun için çalışıyoruz. Onu şimdi içeri götürüp tartacağız. 3'e 3, kabinde biraz kendir bulduk. Sanırım ben onu burada bırakacağım. Sen de beni ile arayacaksın. Bizde başka bir şey var mı diye bakacağız. Tamam.
2: Julia şüpheli kendini test etmek için laboratuvara gidiyor. Kamyonda daha ayrıntılı inceleme için garaja çekiliyor.
3: Devam et.

0: Köpekten anladığım kadarıyla ya kabinde uyuşturucu var ya da birisi kabinde uyuşturucu kullandı. Çok yoğun bir şekilde aradı. Tavan ilgisini çekti. Üst ranza çok ilgisini çekti. O yüzden ranzayı çekeceğiz. Köpek kaynağı bulmakta zorlandı ve kabinin içinde sürekli dönüp durdu. Köpekle arama yaptım ve beni üst tarafa ilgi gösterdi. Orada bulunan ranzadaki her şeyi çıkarıp incelemeyi düşünüyorum. Duman kokusu kıyafetlerine sinmiş olabilir.
1: Evet, kesinlikle.
0: Eşyaları aşağı indirelim.
1: Her iki tarafa da mı?
0: Her iki tarafı da.
2: Daha fazla uyuşturucu ararken şoförün eşyalarını yavaş yavaş ama güvenli bir şekilde temizliyorlar.
1: Tuvalet çantasında biber gazı var. İşler birden ilginçleşti. Önce bulduğumuz kindir, şimdi de yasal olmayan bu sprey.
3: Epey açık bir alarm.
2: Bu sırada Niklas ve meslektaşları İsveç'e girmeye çalışan radyoaktif maddelerle dolu bir minibüsü durdurduğunda Yürüsund Köprüsü'nde alarm çalıyor.
3: Lanet olsun, geri çekilelim. Bu lanet olası variller mi?
1: Evet.
3: Kargo güvenliği konusunda uzman değilim ama bu radyoaktif madde sevkiyatından ciddi şüphelerim var. Arkada birkaç varil var. Üzerinde uyarı etiketleri. Bu sevkiyat bana pek doğru gelmedi. Bir şeyler yanlış çünkü bunların gerçekten burada olmaması gerekiyor.
4: Bu maddelerle bir trafik kazasını hayal edin. Evet. Hiç iyi olmaz.
3: Köprü yetkililerine de bildirmemiş. Bunu yapmak zorundaydı.
4: Bölgeyi karantinaya almaya başlayacağım.
3: Tamam.
2: Lars alana renkli şeritleri yerleştirirken Niklas Radyasyon Güvenliği Kurumu'nu arıyor.
3: İyi günler, ben Niklas. Bir minibüs durdurduk ve içinde radyoaktif maddeler var. Ölçüm yaptık ve oldukça yüksek seviyeler elde ediyoruz. Belgelerde belirli bir madde listeleniyor ama tarayıcımız uranyum da dahil olmak üzere başka maddeler de tespit etti. Bu şekilde sevk edilmemesi gereken bir madde var. Cidden tetikte olmamız gerekiyor. Bu alarmı tetikledi. Bunun U-235 olma ihtimali %91. Evet, biraz fazla. İzne tabi olmalı mı? Belgelerde yok. Evet, farklı bir ölçüm cihazı getiriyoruz. Nüklidin türünü daha kesin olarak ölçmeye çalışacağız. Böylece uranyum olup olmadığını anlayabileceğiz. Uranyum olduğu ortaya çıkarsa, İsveç ile Danimarka arasındaki köprüyü kapatmak ve tüm personeli tahliye etmek zorunda kalacağız.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Arlanda'da gümrük memurları her gün havalimanına gelen binlerce yolcuyu izlemektedir. İşin büyük bir kısmı AB dışındaki ülkelerden gelen yolcuların beyan edilmemiş eşyalarını aramaktır.
1: Burada bir sürü cırcır böceği var.
0: Çünkü ithalat kuralları tamamen farklı oluyor.
2: Şuradaki banda koyabiliriz bunu.
0: Alex ve Mimi, Güney Amerika'dan gelen bir yolcuyu kontrol etmeye karar verdi.
3: Kızım yaptı.
2: Bu heyecan verici olabilir. En çok ilgimi çeken bu. Bazı heykellerimiz var. Belki bunları delip içlerine uyuşturucu gizlenip gizlenmediğini görebiliriz.
1: Güney Amerika'daki tüm ülkeler uyuşturucu açısından yüksek riskli ülkelerdir. Heykellere ve benzer eşyalara gizlenmiş uyuşturucu sevkiyatları gördük. Bu kadın 1,5 aydır burada kalıyor. Bu onun aleyhine.
2: Evet öyle.
1: Bakalım.
2: Eve dönüş biletiniz var mı acaba? Bence bu iş için mükemmel bir aday.
1: Evet.
2: Evet.
1: Öyle. Gözden uzak duruyor. Bazen kaçakçıların uyuşturucu kaçakçılığından şüphelenmeyeceğiniz yaşlı insanları kullandığını görüyoruz. Bu kadın tipik olarak gözden uzak duran biri.
2: Doğru görünüyor. 29 Ocak.
1: Biletini gösterdi mi? Bu bir tablo mu?
2: Bunu siz mi yaptınız? Kızınız mı yaptı? Tamam.
1: Kadın yaklaşık bir ay sonrasına ait dönüş biletini gösteriyor ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili şüphelerimizi ortadan kaldırıyor bu. Ama yine de çantayı kontrol etmek istiyoruz.
2: Bu nedir?
3: Bu vanilya. Bu da tuz.
2: Tuz mu?
3: Vanilya. Kutsal su bu. Kutsal su.
2: Kutsal suyun ne olduğunu biliyorum.
3: Evet.
2: Kutsal suyla ilgili tecrübem var.
3: Evet.
2: O tür suyla birkaç kez karşılaştım.
1: Alex'le ben kutsal suyla ilgili kontrolleri hatırlıyoruz. Herhangi bir koku alıyor musun?
2: Uyuşturucu kokusu gelmiyor mu? Su kokusu gelmiyor. Bu sıvıyı test edeceğiz. Maske takmazsak bu bizim için tehlikeli olabilir. Bunu açtığımızda dumanlar sızabilir. Metadon gibi görünmüyor. Burada numune çubukları var. Şüphelendiğimiz uyuşturucu maddelerden numune alıyoruz. Bu bizim için ilgi çekici olan çeşitli ilaç türlerini, dopingleri ve diğer maddeleri okuyabilen bir makineye konacak. Bu makinenin tanıyacağı bir şey değil bu. Ama acaba ne? Merak ediyorum.
4: Su.
2: Su mu?
4: Evet, Mekke'den zemzem suyu.
2: Mekke'den.
4: Evet, Mekke'den.
1: Merak ettim, bu kutsal su nereden?
3: El Salvador.
1: El Salvador mu?
3: Evet, Katolik.
1: Tamam. Şüpheli olduğunu düşünüyor musun?
2: Hayır, kesinlikle değil.
1: Alex, önceki kontrollerde kutsal su hakkında çok şey duydu. Ancak herhangi bir şeyden şüphelenirsek yine de kontrol ederiz. Ama bu durumda kadına inanıyoruz ve suyunu daha fazla kontrol etmemeye karar veriyoruz. Teşekkür ederiz.
2: Herhangi bir şey olabilirdi ama değildi.
1: Kutsal su olduğunu duyunca neredeyse çıldıracaktım. Arkamı dönmek zorunda kaldım, ölüyordum.
2: Benim için artık kutsal su yok.
5: Radyasyon oranı çok yüksek.
0: Yöresund Köprüsü'nde Niklas ve meslektaşları radyoaktif kargo taşıyan bir minibüsü kontrol ederken alarm yüksek sesle çalıyor. Minibüsün çevresi karantinaya alındı ve kargonun içeriğini tam olarak belirlemek için LISA gelişmiş bir ölçüm cihazı kullanıyor.
6: Bunun hangi madde olduğunu belirlemek için bilgi topluyoruz.
5: Eğer uranyumsa İsveç'ten ayrılması gerekiyor. Elinde başka bir şey yok. Eğer uranyum olduğu ortaya çıkarsa ve buna uygun belgeleri yoksa ve yüksek radyasyon seviyeleriyle taşıyorsa, o zaman neden uranyum taşıdıklarını ve niçin taşıdıklarını gerçekten araştırmamız gerekecek. Boş kap Rusya menşeli. Bu uranyum okumasını açıklayabilir. Uranyum bahsedemeyeceğim zararlı amaçlar için kullanılabilir. Yollarımızda kontrolsüz bir şekilde olmasını istemediğimiz bir madde. Hangisinin Rus menşeli olduğunu söyleyebilir misiniz?
6: Kobalt alıyorum.
5: Kobalt.
6: Bu listede gözükmüyor.
5: Belgelerde listelenen madde uyarısını almadık. En iyi tarafı en azından uranyum uyarısı almadık. Onları tekrar arayalım ve ne aldığımızı söyleyelim. Buradaki değerlerden bahsederiz. En azından uranyumdan daha iyi.
0: Radyoaktif kargo hakkında güncel bilgi edinen Lisa, durumu açıklığa kavuşturmak için Radyasyon Güvenliği Kurumu'nu arıyor.
5: Ne dedi?
6: Yani evet, bir izni var ama taşıdığı maddeler için değil.
5: Tamam.
6: Bu yüzden İsveç'e giremez.
5: Bununla mı?
6: Bu yüzden İsveç'e giremez.
5: Öyle
6: bunu
5: mi?
6: Bunu taşıyamaz. Bunu yapmak için
5: bu
6: izni
5: bu iyi yok. Değil.
6: Hayır.
5: Onu durdurduğumuz evet. İyi oldu. Gidip onu getireyim. Radyasyon Güvenliği Kurumu'yla konuştuktan sonra bu sevkiyatta gerekli evrakların olmadığı açıkça anlaşıldı. Maddeler doğru değil. Ayrıca Rusya'dan gelmiş boş bir kap da var ve bu kesinlikle İsveç'e giremez. Sanırım içinde uranyum kalıntısı olabilir. O yüzden dikkatli olmak zorundayız. Sevkiyat İsveç'ten ayrılmak zorunda. Radyasyon Güvenliği Kurumu'yla konuştuk. Şirketinizin sahip olduğu iznin ya da çalıştığınız şirketin taşıdığınız madde için İsveç'te hiçbir geçerliliği yok. Yani onu burada taşıyamazsınız. Anlıyor musunuz? Bu radyoaktif maddeyi İsveç yollarında taşıyamazsınız.
7: Taşıyamaz mıyım?
5: Hayır, izniniz hem geçerli hem de yeterli değil. Eşyaları taşıyan şoförle konuşuyorum. Belgelemeden sorumlu olan kendi şirketi ve doğru eşyaya sahip olduğundan emin olmak da ona düşüyor tabii ki. Epeyce sakin görünüyor ve durumun ciddiyetini anlıyor tabii. Bugün İsveç yollarında araba kullanamaz. Buna izin veremeyiz. Olmaz. Arabaya binin. Resmi araçla geleceğim ve sizi İsveç'ten çıkaracağım. Eğer geri dönerseniz bu sizin için hiç iyi olmaz.
7: Hayır, hayır geri gelmeyeceğim.
5: Güzel. Bu vaka son derece tuhaf. Gümrükte 10 yıldır çalışıyorum ve ilk kez evraklarla maddeler uyuşmuyor. Dikkatimizden kaçmaması iyi oldu. Sınır kontrolümüz bunu yakaladı. Yasaklı maddeler içeren ve karayoluyla taşınmaması gereken bir sevkiyattı. İyi bir iş çıkardık. Harika hissediyorum.

0: Hollanda'da Belgrad'dan gelen bir uçuş gümrük memurlarını meşgul ediyor. Çünkü durdurucu adı verilen bir uygulama yapmaya karar verdiler. Olabildiğince çok yolcuyu kontrol edecekleri anlamına geliyor bu.
1: Şunu alabiliriz, burada bir şeyler
2: 65.
1: var. 1, 2, 3, 4. Çantalarda birkaç karton var. Belki 4 veya 5.
0: Adam ilginç görünen bir çanta fark ediyor ve onu Timor'a gönderiyor.
3: Kaç sigaranız var?
4: 3 karton.
3: Burada mı 3 karton var? Peki orada?
4: Hiç yok.
3: Yani toplamda 3 karton.
4: Evet.
3: 1 orada ve 2 burada
4: evet.
3: mı?
4: Evet.
3: Adam kulaklıktan bana burada 2-3 kartondan daha fazla olduğunu bildirdi. Başından beri bana doğruyu söylemediğini biliyordum. Bakalım bu ceket. Evet. Bir tane daha var. Sanırım ceketinin içine koyuyorlar çünkü röntgende görünmeyeceklerini düşünüyor. Ancak bizim röntgen cihazımız çok güçlü ve çoğu şeye nüfuz ediyor. Bakalım. Burada iki tane daha var. Bu ceket senin mi?
4: Hediye olarak aldım.
3: Tamam.
4: Evet.
3: Bunu çıkaracağım. Bunun içinde daha fazlası var.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
6: sigortam Net. Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım
17: hadi. Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Bunu atabilir miyim?
21: Neden atacaksınız ki?
20: Çantamı çıkardım.
21: Buraya koyabilirsiniz. Buraya.
0: Eurosund Köprüsü'nde kontrol edilen bir kadın, gümrük memurlarının hemen önündeki çöp kutusuna şüpheli uyuşturucu dolu bir balon atıyor.
22: Evet.
18: Kendir kokusu vardır.
1: Belki de öyledir. Genellikle bu şekilde paketlemezler ama...
18: Kendir değil. Sıktığım zaman kendir gibi hissettirmiyor. Nedir bu?
1: Reçine.
18: Evet, büyük bir parça reçine. Siyah bir balon sandım. Dünyanın en kötü gümrük memuru. Reçineyi kestim. İşte şimdi kimse göremez, kimse öğrenemez. Evet, kapatalım.
1: Teraziye koysana.
18: Aa.
1: 45 gram reçine.
18: Max'ın bulduğu 45.5 gram. Feride yardım etti ama aslan payı Max'ındı.
1: Bornholm'dan gelen otobüsü kim kontrol etmemi söyledi? Doğru, aslında çoğunlukla tamam. Benim işimdi.
18: Evet,
1: Max'ten ve Stefan'dan biraz yardım aldım.
18: Tamam, evet. Kadının sorumluluk almak isteyip istemediğini görelim. Çok güzel hissettiriyor, iyi bir yakalama. Köpeklerin bu durumlarda ne kadar iyi çalıştığını kanıtlıyor. Feride ve Max'tan harika bir iş. Onu çöpe atarken gördük. Ya itiraf edersin, o zaman iş çabuk biter, ya da inkar edersin, o zaman seni kelepçe ve polis bekler. Karar ver. Kadın hızla bunun kendi kendine olduğunu kabul ediyor. Onu çöpe attı. Getirdiğini unuttuğunu iddia ediyor ama bunun gerçekten önemi yok.
1: Buraya gelin ve imzalayın lütfen.
18: Bu para cezalarını alıyorsun. Artı suç mağdurları fonuna bir katkı yapıyorsun.
0: Kadına 8000 kron para cezası kesiliyor ve kadın evrak işleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılıyor.

0: Meslektaşımla gidin, tamam mı?
1: Göteborg'daki Maynabe limanında Julia, Polonya plakalı bir kamyonda şüpheli kendir buluyor. Stefan daha sonra şoförün çantalarını kontrol ettiğinde çok daha fazla yasa dışı eşya buluyor.
2: Şoförün muhtemelen tuvalet çantasında bir biber gazı bulundu. Doğrusunu söylemem gerekirse bizim kemerimizde taşıdığımızla aynı. Bu bir kendini savunma spreyi diyebilirim. Sadece kendimizi korumak için kullanıyoruz. Ve derecesi 2 milyon Scoville, yani acılık seviyesi, sınırdan geçirmesi silah kaçakçılığı oluyor diyebilirim. Bunu meslektaşlarıma götüreceğim ve diğer eşyaları aramaya başlamadan önce onunla ilgileneceğiz. İlginç şeyler bulmaya başladık. Durum enteresan bir yere doğru gidiyor.
3: Kabini kontrol ettim.
2: Evet.
3: Tüm bölmeleri kontrol ettim. Orada hiçbir şey yoktu. Üst ranzayı da kontrol ettim. Köpeğin ilgi gösterdiği yeri yani.
2: Evet.
3: Ya kıyafetlerde ya da döşemelerde uyuşturucu kokusu
2: tamam.
3: Olmalı.
2: Ben burada devam edeceğim.
3: Bütün çantaları
2: kesinlikle.
3: Çok dikkatli bir şekilde kontrol edelim. Hiçbir şeyi atlamayalım. Anlaşıldı mı?
2: Hı-hı, evet. Artık eskisi kadar yakın gelmiyor.
1: Stefan ve Lars Erik çantaları röntgen cihazından geçirerek yasa dışı madde olup olmadığını kontrol ediyor. Bu sırada Julia da şüpheli uyuşturucuları test ediyor.
0: Uyuşturucu testi pozitif. Ayrıca birkaç gün önce kendi içtiğini de kabul etti. Bu da demek oluyor ki uyuşturucu etkisi altında araba kullanmış. Hastanede kan örneği alınacak. Ancak bu miktarda kendi kullanımı içinde ceza alacak.

0: adam uyuşturucu etkisi altında araç kullanmıyormuş ama kaçakçılık ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ceza almış. Arlanda'da durdurma adı verilen denetleme sırasında bir tek uçuştan mümkün olduğunca çok yolcuyu kontrol eden Adam ve Timor, sadece 3 karton sigarası olduğu konusunda ısrar eden bir kadınla karşılaşıyor. Ancak Timor, kadının bagajında saklanmış çok daha fazla sigara buluyor.
1: Sadece 3 tane olduğunu söylemiştiniz.
2: Belki kızım o... Diğerleri için, kuzenler için hediye aldım. Evet.
1: Hediye olarak sigara mı aldınız?
2: Hediye olarak, evet.
1: Kimlere ait oldukları konusunda bahaneler üretiyor. Kendisine ait olmadığını söylüyor. Birisi onları çantaya koymuş. Başka birine aitler ama kime ait olurlarsa olsunlar, yalnızca belirli bir miktar alabilirsiniz.
2: Bunlardan İsveç'te bulamıyorsun. Bu kadar sert değiller.
1: Sert değiller mi?
2: Hayır.
1: Ancak bunları İsveç'e getirmek istiyorsanız beyan etmeniz gerekirdi. Bunların hepsini İsveç'e getirmekte serbestsiniz ama o zaman beyan etmeniz gerekiyordu. Gümrük vergisi ve vergileri ödemelisiniz. 1200 sigara, 1500 İsveç kronu ceza ödeyeceksiniz. Bu 6 paket gümrük vergisi ve vergilerle muhtemelen size... 1500 krona mal olacaktı ve onları evinize götürebilecektiniz. Şimdi bunun yerine 1500 kron para cezası alacak ve bunları kaybedeceksiniz. Bunları alamazsınız.
2: Sigaraları alamaz mıyım?
1: Hayır. Ceza ödeyeceksiniz ve bunları alamayacaksınız.
2: Önce ödemem mi gerekiyor?
1: Hayır, bunları alamazsınız. Bu bir ceza. Tütün ürünleri ve gümrük vergisiyle vergi ödemeniz gereken diğer malları beyan etmeyerek haksız rekabete katkıda bulunuyorsunuz. Avrupa Birliği dışından ucuz mal satan şirketler diğer şirketleri mağdur ediyor. Bu İsveç için birçok sorun teşkil ediyor. Seni serbest bırakıyorum. Bir dahaki sefere sigara yok.
2: Sigara yok, hayır.
1: Güzel. Kendinize iyi bakın.
2: Sigara içmeyi seviyorum. Ama çok fazla değil. Kahveyle birlikte.
1: Anlıyorum.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Kasıtlı olarak bir şey yaparsanız bunun için para cezası alırsınız. Bu durumda devlet 1500 kron alır. Sağlık hizmetleri için bekleme sürelerini azaltmaya veya benzeri bir şeye yardımcı olacak. Göreceğiz.
3: Bu çok azdı. Uyuşturucu gibi. Muhtemelen birkaç yüz kilo. Bu harika hissettiriyor. Büyük başarı.
4: Soğuk algınlığı için.
5: Soğuk algınlığı için antibiyotik mi alıyorsun?
4: Evet, alıyoruz.
6: Bunu İsveç'e getirmek için doktor reçetesi gerekiyor. Eczaneden satın alırken uygulanan kurallarla aynı.
7: Orada bir şey mi var? Ne o?
8: Bak.
7: Bu sandığım şey mi? Evet.
8: Evet, bu kokuyor hakikaten.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

Türkiye, 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Yolcunun valizinden çıkan alkoller şüphe yaratıyor.
1: Bu alkolün rengi bir tık farklı görünüyor.
2: Şimdi bunları bir arkadaşlara bir bilgi verdik. Gelip baksınlar. Tamam. Bir arkadaş şimdi buna bir test kitiyle bakacak.
1: Tamam. Gel.
0: Costa Rica'dan gelen fideler şüphe yaratıyor. Ve tüm konteyner boşaltılıyor.
3: Abi buradan işte bir örnek alalım. Kokain mendilini şey yapsanıza, göstersenize.
4: Abi bununla... Şu ürün farklı değil mi?
3: Farklı farklı aynı. Birkaçının böyle içerisini sökelim, ortalardan da alabilelim alttan.
0: Havalimanı kargo bölümündeki bir koli dikkatleri üzerine çekiyor.
5: Onu da alalım.
6: Diğer Hollanda'yı da alalım gene.
4: Zula yapmaya yatkın yerlere bakıyoruz. İşte ayakkabının tabanı olur. Ürünün cinsini bilmediğimiz için, paketin de üzerinde hiçbir şey yazmadığı için teste tabi tutacağız.
0: Almanya'dan gelen yolcunun valizinden çok sayıda telsiz çıkıyor.
4: Bu arkadaş size miydi bu?
7: Efendim, bizim var şirketimize misafir olarak geldi.
8: He driver, he don't know.
7: Yani ben şoförüm.
0: Valizinde çok sayıda ayakkabı taşıdığı tespit edilen yolcu, gümrük arama noktasına çağrılıyor.
9: Bakalım ayakkabılara, kaç tane var?
7: Bayağı var, burada var, orada var.
9: Kaç adet var?
7: Saymadım efendim, saymadım.
0: İtalya'dan gemiyle gelen tırlar, İstanbul'a ayak basar basmaz gümrük muhafaza memurları tarafından kontrol ediliyor.
10: Aşağı aşağı edebilir misin? Gümrük muhafaza bir arama yapacağız.
4: Şu yangın tüpünü de bir alalım, arkasını görelim. Şu göze de bakalım. Bu gözü de açalım.
0: Suudi Arabistan'dan gelen yolcu kaçakçılık yaparken yakalanıyor.
11: Arapça değil mi?
4: Nasıl?
11: Şeyi çağıralım ya.
12: Ha?
13: Bir bakayım onunla, hemen başlayalım ona. Kardeşim dosyamızla gelebilecek misin?

0: Hollanda'dan gelen yolcu X-ray kontrolünden geçerken valizinde çok sayıda şişe olduğu tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor.
1: Mahvet hakkınızın ne kadar olduğunu biliyor musunuz?
2: Ne demek baba?
1: 22 derece üzeri alkol, yani viski, vodka, rakı gibi alkollerde 1 litre mafiyat hakkınız var sadece.
2: Valla hiçbir bilgim yok abla. Öyle olsa hiç getirmezdim.
1: Siz nereden geliyorsunuz?
2: Hollanda'dan geliyorum.
1: Nereden?
2: Hollanda.
1: Hollanda. Pasaportunu alabilir miyim?
0: Gümrük muhafaza memuru yolcuyu muafiyet sınırları hakkında bilgilendirdikten sonra yolcunun bilgilerini kontrol etmeye başlıyor. Yolcunun pasaportu kontrol edilirken diğer memur yolcunun beraberinde getirdiği eşyaları aramaya devam ediyor ve çok sayıda alkol şişesini ortaya çıkartıyor. Yolcunun valizinden çıkan alkol şişeleriyle havalimanı içinden satın aldığı alkol şişeleri yan yana koyulduğundaysa bir farklılık hemen göze çarpıyor.
1: Bu alkol rengi bir tık farklı görünüyor. Normal viskiden. Allah Allah.
2: Allah Almanya'dan aldım.
1: Buradan aldığından da farklı.
3: Türkçe biliyor musun?
1: Biliyor Türk.
3: Türkçe biliyorsun değil mi? Bunlar biraz farklı gelmiş arkadaşlar.
1: Ben de şimdi bak, farklı zaten.
4: Şunu buradan
2: aldım. Havalandan aldım çünkü.
1: Bu biraz koyu ve farklı şey.
3: Evet.
4: Evet. Renk.
1: Portulu gibi.
3: Nereden geliyorsun?
1: Bunları da pek sağlam kabalığıyla.
3: Yani
2: amirim ben bunları patrondan aldım.
1: Baksana kenarda. Hollanda'dan geliyor.
3: Ne iş yapıyorsun?
2: Dönerci de çalışıyorum.
0: Valizden çıkan şişeleri farklı bulan kaçakçılık ve istihbarat amiri yolcunun kimliğini istiyor ve durumu narkotik birimine bildiriyor.
3: Şey var da, yeşilli bir eşya var da, bir gelip bakman gerekebilir de, likit. Şişelerde bir şey var, alkol var da bunu bir emin olamadık. Hollanda'dan geliyor bir yolcu. Alkolün yoğunluğu mu, rengi mi?
1: Farklı.
3: Ben sana atacağım. Yurt dışından aldığı, Hollanda'dan aldığın rengi
2: çok açık.
3: Burada fresh shop aldı daha koyu.
1: Nereden aldın bunu?
3: Sana atayım.
2: Almanya'dan aldım ben, onu teşekkür ederim. Ben Hollanda'da kalıyorum. Almanya'dan aldım. Orada da valla faturayı çıkartma gelmedi.
3: Faturası var mı?
2: Yok abi.
3: Sana kimse, yani bunu sen şeyden mi, nereden aldın?
2: Dükkandan aldım abi.
1: Nasıl kime versen?
2: Köye götürecektim abi.
3: Köyü nere?
2: Gözkafe. İçinde inşallah bir şey yoktur yani.
1: Ne? Şimdi... Ama sen aldığın yerden faturalı alsana, bunlar faturası satılmaz ki, bunlar peşsiz.
2: Şimdi ama fatura... Aldım da abi, bayağı bir zaman geçer. Ben hiç...
1: Şimdi siyasi yapıyoruz. Şişe de standart değil ha.
2: Ama iyi ve iyi farklı bir şey.
0: Yolcu, Hollanda'dan aldığı şişelerin faturalarını beyan edemezken beraberinde 16 şişe alkol getirdiği öğreniliyor.
3: Şimdi bunları bir arkadaşlara bir bilgi verdik. Gelip baksınlar. Kaç şişe getirdim böyle? Hepsi aynı mı? Hepsi aynı renk mi? 16 şişe.
0: İçki şişeleri üzerindeki şüpheler devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Costa Rica'dan gelen konteynerin beyannamesi incelenirken içinde fide olduğu tespit ediliyor ve konteyner X-ray taramasına sokuluyor. X-ray taraması sonrasında konteynerin arka kısmında yüklü olan fidelerin dağınık oluşu gümrük muhafaza memurlarının gözündeki kuşkuyu artırıyor ve konteyner için aç emri düzenleniyor.
5: Şimdi bu eşya Costa Rica'dan geliyor. Analiz sonucu X-ray'e attık. X-ray'de arka tarafta fide diye beyan edilmiş ama farklı bir eşya olduğunu düşünüyoruz. Ondan dolayı açtık.
6: Tamam abi.
5: Forklift'i çağıralım.
0: Konteyner içindeki paletler aramanın sağlıklı yapılabilmesi için boş bir alana alınıyor.

0: Paletler daha sonra narkotik köpek tarafından inceleneceği için aralarında boşluklar bırakılıyor. Yer operasyon ekipleri FIDE yüklü paletleri dışarı çıkartırken, gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat memurları FIDE'ler üzerindeki incelemelerine başlıyor. Konteynerin arka kısmından çıkan ağaç kökleri ağırlığı bakımından şüphe uyandırıyor. Ekipler bu ağaç köklerine önce narkotik mendille bir test yapacak, sonrasında da tüm eşyaları narkotik köpeğiyle denetleyecek.
1: Abi buradan işte bir örnek alalım. Kokain mendilini şey yapsanıza, verirsenize.
0: Ağaç kökleri matkap yardımıyla deliniyor ve delikten çıkan talaş tozu narkotik mendiline sürülüyor. Narkotik mendili eğer mavi renk verirse, bu talaş içinde yasaklı bir maddenin olduğuna işaret edecek. Ağaç fideleri üzerindeki araştırmalar devam ederken havalimanına geri dönüyoruz.
2: Bunlarla gelmenin problem yaşayacağını düşünmedin mi? Yani çok fazla getirmişsin.
3: Abi vallahi o kadar uçmuyorum ki ben. Fazla uçmuyorum.
2: Hayır, alkol limitlerinden...
3: Anladım. Haberim var mı?
2: Değil mi?
3: Yok. Fazla kaç litre...
2: Üç şişe hakkım var. Şimdi bunlar yüksek alkol ürünü muhtemelen.
0: Yolcu alkol şişelerine ödediği tutarı söyledikten sonra gümrük muhafaza memurları alkollerin sahte olabileceğinden şüphelenmeye başlıyor.
2: Dedim alayım. Ne kadar verdim bunlara? Fiyatlarını biliyor musun?
3: Abi 30 euro civarında.
2: Tanesine.
3: Tanesine.
2: Tamam, şimdi arkadaşı çağıracağız. Bir baksın.
3: Aynen.
4: Kitabını da
3: getirdik. Ve... Şey
4: şeyler mi standart?
3: Çıkıyor, bakıyor.
4: Sen çakma alkol satan bir yerden falan almış olabilir misin?
3: Olabilir. Vallahi denk gelmiş olabilir.
2: Evet, aldığı yer şey, yabancı uyruklu biri mi lan? Market Türk.
3: Biraz aynen yabancı uyruklu da bilmiyorum abi öyle bir şey.
2: İçeride sigara da var mı bir şey? Herhangi bir şey yeni mi açtın?
4: Evet. Açalım mı?
3: Bunun
2: fiş aç. Bunun da free shop'ta mı aldın Almanya'da ya da Hollanda'da? Var mı fatura?
0: Ve memurlar yolcunun valizinden çıkan sigaraların da sahte olabileceğinden şüphelenerek yolcudan sigaraların fişlerini göstermesini istiyor.
3: Havalandan verdim mi? Aynen.
2: Ben aldım. Tabii sigaraları free shop zaten. Problem yok ama alkolle ilgili bir fatura yok sanırım.
3: Bak mı?
2: Alkollerle alakalı aynen. Aldın, burada aldığın alkol hangisi?
3: Bunlar yok abi.
2: Şunu değil mi? Bak belli zaten.
4: Bunu havalandan aldın mı?
3: Abla da aynı buraya koyduğunda tamam, farkını...
2: Şu. Aynı renk tonundan anlarsın. Bu ikisini buradan aldın değil mi?
3: Onu havalanda aldım.
4: Tamam. Şöyle Doruk'tan abi.
2: Bu da, bunu da buradan aldın. Doğru mu?
3: Yok, o da oradan geliyor.
2: O da oradan.
4: Evet, o da oradan.
2: Tamam. Tamam. Şimdi arkadaş birkaç açabilirsin. Bize yardımcı olur musun? Şunları aç bir. Şu küçük şeyden açabilirsin. Bak o da farklı. Bir arkadaş şimdi buna bir test kitiyle bakacak. Tamam, gel.
0: Ve rengi farklı olan bir şişe alkol, narkotik açıdan değerlendirilmek üzere açılıyor.
4: Gibi 23 mi?
2: Kutuya bakmadın mı?
3: Yok abi vallahi ben...
5: Viskiye bir şey olmaz ya.
3: İnsanlara güvenip alıyoruz yani hiç.
2: Kutuya son kullanım tarihi yazmayabilir.
0: Açılan şişeden alınan örnek narkotik test kitinin çözeltisi içine konuluyor ve çözelti iyice karıştırılıyor.
2: Oradan da alabilirsin. Bu adaydan hepsi aynı, benziyor.
0: Çözelti içindeki örnek istenilen yoğunluğa ulaştıktan sonra test kitinin kabına damlatılıyor. Ve kap test kitiyle birleştiriliyor.
2: Bakın bile abi. Şimdi... Tamam. Ağzına tortu var gibi dedi de... Altta siyah tortu gibi bir şey var.
0: Narkotik test başlamadan önce yeniden Ambarlı Limanı'ndayız.
5: Aşağıda bir boşluk geliyor ama o boşluk tabii ki...
6: Herhangi bir renk değişimi yok,
5: yok
6: abi.
5: Hayır.
6: Bir sıkıntı olsaydı renk değişimi olurdu.
5: Abi bununla şu ürün farklı değil mi?
6: Farklı abi.
0: farklı köklerden alınan örnekler peşi sıra narkotik mendiline sürülüyor ve köklerin içeriğinde yasaklı bir madde olup olmadığı kontrol ediliyor.
1: Renk değişimi yok.
4: Abi şurası da doğal bir boşluk gibi duruyor.
1: Deneyelim.
0: Örnek alımı sırasında bazı ağaç köklerinin içinin boş oluşu akıllarda soru işareti yaratırken, konteynerden önce çıkan fidelerin başka tür bir bitki olduğu anlaşılıyor.
1: Şu büyüklerden de iki tane örnek
6: buradan alalım. Buradan da bakalım.
1: Ondan sonra burayı kapatalım.
6: Var mı gözüne çarpanmış?
4: Çuval artı talaş.
1: Renk değişimi yok.
0: Ağaç kökleri içinde yasaklı maddelerin saklanmış olabileceğinden şüphe duyan ekipler çıkan talaş tozlarını narkotik mendille test ediyor.
1: Renk değişimi yok. Diğerlerine de bakalım sonra köpekle bir arayalım.
6: Tamam abi.
0: X-ray taraması sırasında şüpheli bulunan ağaç parçaları üzerinde inceleme yapan ekipler şüpheli bir şeye rastlamıyor ve konteynerden ilk çıkan fidelerin kontrolüne başlıyor.
6: Dele dele gidelim o zaman abi.
1: Ne, dele dele gidelim de işte.
0: Bir fideden örnek almak isteyen gümrük muhafaza memuru fidenin çürümeye başladığını ve içinin boş olduğunu fark ediyor.
6: İçi boş gibi.
4: Kıralım bunu abi istersen. Zaten
6: giriyor değil mi direkt? Hı-hı. Boş.
0: İçi boş olan fide kesilmek üzere götürülürken diğer fideler için narkotik mendil kullanılmaya başlanıyor. Fidelerden alınan talaş tozları narkotik mendile sürülüyor ve mendilin renk değiştirip değiştirmeyeceğine bakılıyor.
6: Renk değişimi yok.
1: Bak bu.
0: Rastgele seçilen fidelerden örnekler toplanırken içi boş olan fide parçalanıyor.
4: Çürükmüş abi. Açtım.
1: Çürükmüş değil mi? Hı. Ondan dolayı. İki tane işçi arayabilir misin? Birkaçının böyle içerisini sökelim, ortalardan da alabilelim alttan.
0: Yer operasyon ekipleri bir paleti açarken hassas burnuyla onlarca başarılı operasyona katılmış narkotik köpeği Rose göreve çağrılıyor.
7: Ne haber? Ne haber?
0: Rose eğitmeninin yönlendirmesiyle tüm paletleri koklamaya başlıyor ve eğitmeni Rose'u yönlendirerek paleti üstten koklamasına yardım ediyor.
7: Hop! Aferin sana, buraya gel.
1: Bravo.
7: Bak be ya.
0: Heyecanını bir an olsun kaybetmeyen narkotik köpeği Rose, dış tarafta yer alan bir paletten şüpheleniyor ve oturarak bunu eğitmenine bildiriyor.

0: Gerekirse hepsini dağıtırız abi.
1: Özellikle şu parçayı kıralım. Fatih.
2: Roz'un aramaları devam ederken kameralarımızı Sabiha Gökçen Havalimanı'na çeviriyoruz.
3: Verdin mi?
2: Ve yapılan ilk test örneğin yetersiz olduğunu gösteriyor ve iyi bir sonuç vermiyor.
4: Bir tane daha getir.
2: Bunun üzerine narkotik birimi memuru ikinci şişeyi açıyor.
4: Şunu dökelim birazını. Bu şey boşaltacağız diyor.
5: Şey mi, kap mı diyorsun? Kap tarzı bir şey. Aynen. Kupa tarzı bir şey olursa. Kupa bardak.
2: Memur şişe içindeki alkolü biraz daha karıştırmaya karar veriyor. Ve alkolün bir kısmını bardağa döküyor. Yapılan ikinci test için daha fazla örnek test kitinin çözeltisi içine konuluyor ve çözeltinin istenilen yoğunluğa ulaşması bekleniyor. Örnek istenilen yoğunluğa ulaştıktan sonra test kitinin kabına damlatılıyor ve kap kitle buluşturuluyor.
5: Abi, tahminim bu alkol sahte ama hani içeriği ne onu bilmiyoruz. Yani bu insan sağlığına zararlı bir kere. Yani getirdiğin...
6: Allah kötü amaçlı alkolü getirmeyeyim işte abi.
5: Şey girişi zaten miktar olarak çok fazla. Bir de bu eğer sahteyse insan sağlığına zararı var. Tabii. Şimdi bunları içen insanların yani canını...
6: Biliyorum abi, burada çok duyuyorum yani sahte içkiden ölenler.
0: Sen de gel bir üst araması yapalım.
5: Aynen. Arkadaşım senin üzerini kontrol.
7: Tamam, gördün mü? Şişeler de nizami değil.
0: Hangi
7: şeyden? Ve hani oran olarak çok asılmış. O müdahale edilmiş yani bunlara. Şu Photoshop'takinin ebatlaması.
5: Şahıs aranıyor.
7: Şu Photoshop'tan gelen dursun. Şu gidelim.
2: Yolcu üst aramasından temiz çıkarken beraberinde getirdiği şüpheli alkollere bir test daha yapılıyor.

0: ve çıkan sonuç yolcuya bildiriliyor.
1: Cihaz etanol verdi. Alkol yapımında kullanılan bir madde. Yasa dışı bir şey yok.
2: Sıkıntı. Evet.
1: Doğrudur. İdari arkadaşlara siz verelim.
3: Bunları sana veremiyoruz. Çünkü bunlar gerçek şey değil.
2: Gerçek risk değil.
0: Yolcunun valizinden çıkan ve koli içinde olan alkoller sahte olarak belirleniyor ve tüm alkollere el konuluyor.
3: Demirsiniz bir lab bu şekilde. Bu kadar fazla eşya. Bu şekilde eşya.
2: Yatırmam daha önemli.
3: Yani,
0: ülkeye sahte olduğu tespit edilen içkilerle girmeye çalışan yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken ağaç fideleri için Ambarlı Limanı'na dönüyoruz. Narkotik köpeği Rose'un şüphelendiği palet işaretlenirken, Rose, yer operasyon ekiplerinin dağıttığı paletin tepesine çıkarak aramalarına devam ediyor.
4: Hoppa.
0: Küçük fidelerin yer aldığı paletleri denetleyen Rose, büyük ağaç köklerinin olduğu eşyaları da kontrol ediyor ve görevini bitiriyor. Rose'un şüphelenerek önünde oturduğu palet, gümrük muhafaza memurlarının talimatıyla sökülüyor. Ve palet, forklift aracılığıyla ikiye ayrılırken, narkotik köpeği Rose'un şüphe ettiği kısım açığa çıkıyor. Gümrük muhafaza memuru açığa çıkan yeri matkapla deliyor ve çıkan talaşı narkotik mendille kontrol ediyor.
5: Yok, renk değişmiyor.
0: Narkotik mendil renk değiştirmiyor ve aranan bölgenin temiz olduğunu ekiplere gösteriyor. Paletin ahşap çerçevesini kontrol eden memurlar, çerçevenin içinde kalan fideleri de kontrol etmek istiyor ve forklift paleti zemine indiriyor.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
0: Gösteriyor. Paletin ahşap çerçevesini kontrol eden memurlar, çerçevenin içinde kalan fideleri de kontrol etmek istiyor ve forklift paleti zemine indiriyor.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
1: İstemiyorum.
0: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
2: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
3: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Narkotik köpeği Roz'un şüphelendiği bölgede yer alan fideler palet içinden çıkartılıyor ve hem paletin zemini hem de çıkan fide parçaları kontrol ediliyor. Odunsu bir yapıya sahip olan fide parçalarının bir kısmının içlerinin boş olduğu gözlemleniyor. Paletin zeminine de narkotik mendille bakılıyor ve zeminde yasaklı bir madde olmadığı doğrulanıyor.
1: Orada bir farklı bir koku da olabilir.
2: Yaklaşık bir 12-13 yerden deldik. Ahşapta da bir iz bulamadık, eşyada da bir iz bulamadık.
0: Yapılan incelemeler sonucunda Costa Rica'dan gelen fidelerin narkotik açıdan temiz olduğu belgeleniyor. Ve fideler alınan izinleri kontrol edildikten sonra alıcısına yönlendiriliyor. Aramalar temiz çıkarken havalimanına gidiyoruz. Uluslararası kargo taşımacılığı yapan özel bir şirketin uçağı havalimanına iniş yapıyor. Uçağın taşıdığı eşyalar havalimanı kargo bölgesine giriş yapıyor ve memurlar bazı kargoları risk analizi kapsamında değerlendirme altına alıyor. Ve riskli olduğu değerlendirilen eşyalar belgeleriyle eşleştiriliyor.
3: Risk analizi biriminde çalışan arkadaşların belirli risk kriterleri çerçevesinde ayırmış oldukları eşyaları kontrole geldik. İstersen konşimentoları bir teyit edelim. 50-17.
4: Tamam, burada.
3: 72-48.
4: Burada.
3: 71-54.
4: Burada.
3: 03-32.
4: Burada.
3: 84-16.
4: Burada.
3: 95-05. Eşyalarımızın çoğu burada herhalde.
4: Aynen, çoğu.
3: İstersen X-ray kontrolüne geçelim. Ben geç istersen.
4: Sen geç.
3: Bir de ülkelerini söyleyerek.
0: Yollandıkları ülke ve beyan ettikleri eşya cinsleri kontrol edildikten sonra koliler tek tek X-ray taramasına sokuluyor.
4: Aynen, Hollanda'yı alalım. Şu da Hollanda.
3: Onu da alalım.
4: Diğer Hollanda'yı da alalım gene.
3: Bizim risk kriterinde çalışan arkadaşlarımız ülke bazlı ayrım yapıyor. Eşyalara ayırıyoruz. Tekrardan manuel olarak eşyaları kontrol ediyoruz.
0: Kolilerin yollandığı ülkeler bir kez daha kontrol ediliyor ve memurlar şüpheli yoğunluk tespit ettikleri kolileri fiziki arama yapmak için ayırıyor.
4: Onu bir versene. Sana zahmet. O Çin vardı ya en son attığın.
0: Ve Çin'den Türkiye'ye yollanmış bir paket dikkatleri üzerine çekiyor.
4: Ne diyeyim, tuz gibi sanki. Ha? Çin olduğu için
3: bir daha atalım.
0: Memurlar kolide toza benzeyen bir madde olduğunu tespit ediyor ve koliyi mercek altına alıyor.

0: X-ray kontrollerini tamamlayan memurlar şüpheli buldukları kolileri açarak fiziki kontrollere başlıyor.
1: Şimdi bu ayırdığımız X-ray'de şüphelendiğimiz eşyaları açıp fiziki olarak kontrol ediyoruz.
0: İspanya'dan gelen bir koliden boya benzeri maddeler çıkarken başka bir koliden de çay çıkıyor.
1: Bu matcha çayı.
0: Bir memur koliden çıkan boyanın içeriğini sistem üzerinden kontrol ederken diğer memur zula yapılmaya müsait bir ayakkabı buluyor. Kargo bölümündeki aramalar devam ederken Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Almanya'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri Schutzaltı bölümünde şüpheli bir valize rastlıyor. Ve valiz sahibini gümrük arama noktasına geldiğinde yakın takibe başlıyor. Yolcu beraberinde getirdiği eşyaları X-ray taramasına sokarken kaçakçılık ve istihbarat memuru da sonuçları yakından inceliyor ve valizin içinde bir boruyla bir cihaz olduğunu görüyor.
2: Piper, come with me please. Coming from
3: Germany, Cologne.
0: Yolcu Almanya'dan geldiğini beyan ettikten sonra kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcudan çantasını açmasını istiyor. Valizin içindeki boruyu bulan memur yolcuya borunun ne işe yaradığını soruyor.
2: What is this?
3: Hydraulic hoses. For testing, machine test.
2: For testing.
3: This one also hydraulic cylinder.
0: Yolcu çantasından çıkan borunun ve boruya bağlanacak makinenin hidrolik basınç ölçmede kullanılan bir parça olduğunu söylüyor.
2: Do you have any document?
3: No, it's only for testing. I will bring you with me.
2: Okay. What's your job?
3: Mechanical engineer.
2: Mechanical engineer.
0: Yolcunun her iki valizinde yapılan incelemede şüpheli başka bir şeye rastlanıyor ve yolcunun üstünün aranmasına karar veriliyor.
2: Okay, so I will check your body control. If not problem.
3: No problem.
2: Okay, after you can go. Okay,
0: we... Kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcunun üstünü ararken diğer memur çantadan çıkan boru ve makinenin değerli bir eşya olmadığını belirliyor.
2: Başka bir makineden bahsedelim istersen. Sir. Yeah. Just a moment please. Arkadaşlar.
0: Ve kaçakçılık ve istihbarat memuru durumu gümrük muhafaza memurlarına bildiriyor ve eşyaları değerlendirmesini istiyor.
2: Şahıs takip yolcumuzdur. Bir şeyler getirebileceğini düşünmüştük. Fakat şahıs Almanya'da makine mühendisiymiş. Bu eşyayı test amaçlı buraya getirmiş. Kontrolünü yaptıktan sonra tekrar geri götürecekmiş. Yani bizdeki herhangi bir olumsuz bir durum yok. İdare olarak siz değerlendirin isterseniz. Herhangi bir problemi yokmuş bu arada.
4: Tamam.
2: Ona göre değerlendirirsiniz.
4: Eşyayı değerlendirelim.
2: Peki. Teşekkürler. Kolay gelsin. Bu da pasaportu.
0: Yolcunun pasaportunu inceleyen gümrük muhafaza memuru, yolcunun ülkeye ilk kez geldiğini tespit ediyor. Ve çantasından çıkan boru ve makinenin değersiz olduğunu değerlendirerek ülkeye girmesine izin veriyor. Makine mühendisi olduğunu söyleyen yolcu eşyalarını toplarken, başka bir yolcunun valizi X-ray taramasında şüpheli bulunuyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor. Yeniden havalimanı kargo bölümündeyiz.
5: Zula yapmaya yatkın yerlere bakıyoruz. İşte ayakkabının tabanı olur. Veya tozsa toza direkt test kiti yapıyoruz.
1: Gönderici, alıcı firmanın ne kadar köklü geçmişe sahip olduğu. Ya bunların hepsi birer risk faktörü. Geldiği ülke mesela.
5: Emdirme şüphesi olabildiğinden dolayı kumaşı İşte çorabı, kıyafetleri genelde böyle bir kontrol ediyoruz. Nemlilik var mı yok mu? Onu test etmek amacıyla. Burada mesela yine bir numune gelmiş ama numunenin cinsini bilmediğimiz için teste tabi tutacağız. Test kiti yapacağız.
0: Ve memurlar şüphelendikleri toz benzeri maddelere narkotik test yapmaya hazırlanıyor.
5: Yine burada da aynı şekilde toz bir eşyamız var. Ürünün cinsini bilmediğimiz için, paketin de üzerinde hiçbir şey yazmadığı için teste tabi tutacağız.

0: kitapların araları da çok önemli mesela.
1: Test kitinden çıkan örnek alma çubuğu toz halde bulunan maddelere sürülüyor. Ve alınan örnekler bir çözeltinin içine konuluyor.

Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Bu var ya,
11: blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyemiyor.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Çözelti, istenilen yoğunluğa ulaşması için dikkatlice çalkalanıyor ve kısa bir süre bekleniyor. İstenilen yoğunluğa ulaşan çözelti, test kitinin kabına damlatılıyor ve kap test kitiyle buluşturuluyor. Ve narkotik test kısa sürede sonuç veriyor.
20: Testimiz negatif sonuç verdi. Eşyalarda uyuşturucu madde tespit edilemedi. Bugün buradaki kontrollerimiz tamamlandı.
19: Gümrük muhafaza memurları tarafından dikkatlice açılan koliler tekrar paketleniyor ve alıcılarına yönlendiriliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor.
0: Why did you bring picture?
21: I take out battery.
0: Hot working?
21: It's how you say defective.
19: Ve yolcunun valizi açıldığı anda ortaya birçok telsiz çıkıyor.
21: Defective. I take back the PRC.
0: Bunun çalıştığı şirketten arkadaşı da var dışarıda. Bir şey soracaksanız ona da çağırın.
22: Türkçe biliyor mu?
0: Türkçe biliyor.
22: Tamam, nasıl?
0: Bu arkadaş size miydi bu?
21: Efektif bizim var şirketimize misafir olarak geldi.
0: Bu telsizler ne için kullanılıyordu?
21: He driver, he don't know. Yani ben şoförü, şirketin şoförüyüm.
19: Peron dışından gelen şirket şoförü, şirket yetkilisini arayarak telefonu gümrük muhafaza memuruna veriyor.
21: Çantada çıkanlarla alakalı bir şeyler soracak.
0: Alo, merhaba.
23: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Hocam, bu arkadaş size bir şeyler getirmiş ama bazı alet edevat.
23: Evet, bunlar elektronik kategorisine giriyor. Telsiz bunlar ama teknede ve daha çıktığımız zaman kullandığımız telsizler bunlar.
0: Tamam, bunlar sizde kalacak yani Türkiye'de değil mi?
23: Yani getirecek bir demo gibi getirdi aslında. Bunları deneyeceğiz. Dörtlü muhabere yapacağız aramızda. Biz
0: de deneyeceğiz firması
21: zaten.
23: Aynı zamanda elektronik
0: firması. Anladım. Bunlar normalde gümrüğe tabi eşyalar ve yolcu beraber getirilmemesi gereken şeyler.
23: Doğru, haklısınız. Haklısınız.
0: Yani bunları sizin gümrükçünüzle çekmeniz lazım. Yani fiyatlarını bilmiyorum ben bunların da, kullanılmamış gibi görünüyor çünkü yeni ürünler.
19: Belgelerin fuar için hazırlandığını belirleyen memur, telsizlerin hali hazırda kullanıp kullanılmadığını sorgulamaya başlıyor.
0: Ne oluyor kullanım tarihi geçmiş olunca?
23: Ya şöyle, sadece dahilde kullanabiliyorsun, satış için satış amacı bitmiyor. Çünkü onların içerisinde bataryalar var, bataryaların tarihlerinde bakarsan var, expire tarihleri geçmiş durumda. Yani arkadaşımız da buraya fuara geldi. Dün de lansmanımız vardı. Arkadaşım hatta size de gösterebilirim lansman için. Aslında amaç lansmanı...
0: Var mı lansmanı kadın? Belgesi üründen iş.
21: Şöyle lansman videomuz var. Bakın bu dün çekilmiş.
0: Tamam hocam. Tamam.
23: Ama bir satış amacı güdülen bir durum. Ürün değil.
0: Anladım hocam. Tamam.
23: Serbest ulaştıkları için böyle her yeri bir şey getirdim.
19: Tamam. Yapılan inceleme sonunda şirket yetkilisinin beyanlarıyla evraklar birbiriyle örtüşüyor ve gümrük muhafaza memuru yolcunun ülkeye girişine izin veriyor. Yolcu fuar için getirdiği numune telsizleri toplayarak ülkeye giriş yapıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiği devam ediyor. Zürih'ten gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Beraberinde çok sayıda valiz getiren ve valizlerinde oldukça fazla ayakkabı olduğu tespit edilen yolcu gümrük arama noktasına çağrılıyor ve valizlerini açması isteniyor.
24: Bakalım ayakkabılara.
19: Valizdeki ayakkabılar ortaya çıkarken yolcu amatör ligde futbolcu olduğunu beyan ediyor.
24: Futbol?
21: Evet.
24: Kaç tane var?
21: Bayağı var. Burada var. Orada var.
24: Kaç adet var?
21: Saymadım. Tamam, saymadım. Bahçesini yapmıştık herhalde. Diğer bavulda da var. Bizim şuradan bunlar kullanmış. Bunlar hiç bilmediğim
24: var. Tamam, burada 3 tane var.
21: Burada 3 tane var.
19: İlk valizden 3 çift futbol ayakkabısı ve 2 çift spor ayakkabı çıkarken ayakkabıların kullanılmış olduğu tespit ediliyor.
24: Tamam, diğerine bakalım.
21: Tamam. O zaman kapatalım.
24: Kapatabilirsin, evet.
19: Yolcunun diğer valizini de kontrol eden memur, bu valizdeki ayakkabıların da kullanılmış olduğunu tespit ediyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor.
24: Tamam, kapat kardeşim.
21: Oğlum.
24: Tamam. Kullanılmış kanki hepsi ya. Kullanılmış hepsi.
19: Ve yolcu açtığı valizleri kapattıktan sonra ülkeye giriş yapıyor. Yolcunun ülkeye girişine izin verilirken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Müzik gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri risk analizi kapsamında İtalya'dan gelen tırları inceleyecek.
1: Kaptan kolay gelsin. Ağaçtan aşağı inebilir misin? Gümrük muhafaza, bir arama yapacağız.
2: Evet tabii oğlum.
19: Kaçakçılık ve istihbarat ekipleri arama yapacakları ilk tırı tespit ediyor ve tır şoförünün işbirliği yapmasını istiyor.
2: Ama rahat bir olacaksınız şimdi.
1: Tamam, kenara bir koyabilirsin.
3: Yan gözlerden başlayalım abi.
1: Yurt dışından mı geldiniz siz, yoksa aracı almak için dışarıdan, aynen, Türkiye tarafından geldiniz?
2: Ben girdim, uçakla geldim.
1: Tamam.
19: Şoför, aynen, aracını İtalya'dan gemiye koyduğunu ve kendisinin uçakla geldiğini beyan ediyor.
2: Tamam. Aa, açayım mı?
3: Şu yangın tüpünü de bir alalım, arkasını görelim.
19: Ekipler tırın bütün eşya gözlerini tek tek aramaya başlıyor.
1: Tamam, tüpte herhangi bir oynama yok.
19: Kaçakçılık için sık kullanılan yangın tüpü kontrol ediliyor ve tüp temiz çıkıyor.
3: Burası kalsın abi istersen. Yan kasaları açalım.
1: Sandıkları bir açalım.
19: Şoförün yardımıyla dorse altındaki gözler de inceleniyor.
3: Tamam, kapatabilirsiniz.
19: Tırın taşıdığı yükün mührü kontrol edildikten sonra diğer taraftaki eşya gözleri araştırılıyor.
2: Gerçi açılıyor ama bu tarafa geçin diyorsunuz.
3: Siz onları şeye çıkarın, kapağı.
19: Bu bölmeden tır şoförünün yolculuk sırasında kullandığı gıda ürünleri çıkıyor.
3: Tamam, ben kontrol ettim orayı. Herhangi bir problem gözükmüyor. Kapatabilirsiniz.
19: Dorse'nin araması tamamlandı. Sırada tırın çekici kısmı olan, aynı zamanda da şoförün yaşam mahallini içine alan bölümün aranması var.
3: Şu göze de bakalım tabii. Bu gözü de açalım.
2: Açtık abi.
3: Şuna nedir?
2: Bunlar şey ya. İşte böyle çikolata, mikolata ya. Bakabilirsin. Alabilirsiniz, ikram edebilirim.
3: Teşekkür ederiz.
2: Başka bir şey yok abi. Bu kumustan getirdiğim hellim hala duruyor. Abi kahve mafya işte, şeker.
3: Kahve.
2: O da kahve abi.
19: Şoförün kişisel tüketimi için aldığı gıdalar detaylıca inceleniyor. Ve şüpheli bir şeye rastlanmıyor.
2: Hep dağıldı her şeye. Bu şeker kötüydü.
1: Kabin içerisine geçelim. Kabin içerisinde ama yapacağız. Onunla kalsın orada.
19: Ve gümrük muhafaza memurları kabin içi aramasına başlıyor.
2: Bunu zaten dışarıdan şimdi getirdim.
1: Tamam, sorun yani.
2: Ve yemek koydum.
1: Şimdi şunları şunun içerisine atıyorum. Ben. Sen daha sonra burayı düzenlersin.
2: Tamam.
1: Şuraya gelebilmek adına.
2: Şunlar var yukarısı.
1: Kaptan, ben söylediğim zaman söylediğim yerlere indir, olur mu?
19: Tır şoförü kaçakçılık ve istihbarat ekipleriyle işbirliği yapıyor ve kabin içi araması devam ediyor. Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Suudi Arabistan'dan gelen yolcu X-ray kontrolünden geçerken getirdiği valizinde çok sayıda elektronik sigara cihazı ve tütünü olduğu tespit ediliyor. Yolcu valizini X-ray cihazından aldıktan sonra gümrük kontrol noktasına alınıyor ve gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekiplerine haber veriliyor. Yolcu kendisini savunmaya çalışırken memurlar yolcunun pasaportunu alıyor ve uçuş bilgilerini dikkatlice kontrol ediyor. Yolcuyu gümrük muhafaza amirliğine götürmeye karar veren memurlar, yolcunun ifadesini rahat alabilmek için yeminli tercümana haber veriyor.
4: Arapça değil mi?
3: Arasın.
4: Şeyi çağıralım ya. Abi. Bakayım onu da hemen başlayalım ona. Yani.
19: K kaçakçılık ve istihbarat memuru yeminli tercümanla konuşurken yolcu dağılan valizini topluyor.
4: Selamünaleyküm kardeşim. Kardeşim dosyamıza gelebilecek misin?
5: Bagajın bagaj.
19: Gümrük muhafaza memurlarının yardımıyla valiz toplanıyor. Yolcu birazdan gümrük muhafaza amirliğine götürülecek ve ifadesi alınacak.
4: Yarım saate geliyorum dedi.
19: İfadesinin ardından da yolcuya 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılacak. Ülkeye yeşil hattı kullanarak girmeye çalışan yolcuyu yakalayan memur, hazırlayacağı tutanak için yolcunun valizinin fotoğrafını çekiyor. Çekilen bu fotoğraf hazırlanacak olan savcılık dosyasına eklenecek. Ambarlı Limanı'ndayız.
6: Gibi oynama yok.
19: Kabindeki üst gözler ve saklama alanları detaylıca inceleniyor.
6: Siz alın onları.
19: Şoförün yaşam alanındaki yatağın altı da kontrol ediliyor.
21: Hiçbir şey yok dolapta. Bomba.
6: Ama rutin kontrolümüz
21: yapıyoruz. Çalışmıyor.
6: Kapatabilirsin. Evet. Valizleri bir alabilir misin?
21: Hemen alacağım.
6: Normal eşya. Aşağı alalım. Tamam. Eşyalar sizin değil.
21: Benim.
19: Tır şoförünün çok fazla kişisel eşyası olduğu hemen göze çarpıyor.
21: Şu yandaki şimdi kutuyu alalım. Bu indirdiğim yerde...
6: Tamam, o kalsın. Şu yandaki kutuyu alabilir miyim?
21: Bunların hepsi kirli oldu.
19: Ve kabin içinden çıkan 3 bidon kontrol edilmek üzere dışarı çıkartılıyor.
6: Temiz mi? Süper. Kristalleşmediğine göre sıvı uyuşturucu değil.
19: İtalya'dan gemiyle gelen ilk tırın araması tamamlandı ve tır temiz bulundu. Sırada ikinci tır var.
6: Araştırıp diğer araca geçelim. Bu turun şoförü kim? Bir arama yapacağız. Rutin aramamızı yapıyoruz gümrük muhafaza memurları olarak. Öncelikle yandaki sandıklardan, şu kapaklardan veya sandıklardan başlayalım. Sonra kabin içerisine geç, arama yapacağız. Arama yapmadan önce bize söyleyeceğiniz bir şey var mı?
21: Ben ne gibi?
6: Herhangi bir şey söylemek istediniz, beğenip...
19: Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri ikinci tırın şoförünü sorguluyor.
6: Uçakta geldiniz. Tır gemiyle geldi, uçakta geldiniz. Anladım, tamam. Peki eşya yüklenirken tırın başında mıydınız?
21: Şeyi ben yükledim.
6: Dorsedeki yükü siz yüklediniz.
21: Tamamdır.
19: Şoförün beyanı alındıktan sonra tırın aramasına geçiliyor.
6: İndirelim eşyaları. Alalım aşağı.
19: Tırın yan bagajında bulunan tüm eşyalar dışarı çıkartılıyor. Ve içerideki yangın tüpü inceleniyor.
6: Sandıkları açalım.
19: Gümrük muhafaza memuru bagaj bölümünün yan gözlerini de kontrol ediyor.
6: Tamam, kapatabiliriz.
19: Kaçak eşya saklamaya uygun olan bu bölme temiz bulundu. Sırada tırın diğer kısımları var. Tırın sağ tarafındaki bütün saklama alanlarına bakılıyor ve şüpheli bir şeye rastlanmıyor. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri tırın sol tarafındaki saklama alanlarını ve bu alanlardan çıkanları detaylıca arıyor.
6: Şu yangın tüpü yerini de bir açalım.
19: Memurlar yangın tüplerinin kaçakçılık sırasında sık kullanıldığını bildiği için onları da kontrol ediyor.
6: Onları ben bu tarafa alabilir miyim? İçeride alanımız açılsın, daha rahat bir arama yapmak için.
19: Tırın dışarıdan fiziki araması tamamlandı. Sırada iç kabin var. İç kabinde bulunan fazla eşyalar ekipler tarafından dışarı çıkartılıyor. Çıkan her bir eşya dikkatlice inceleniyor. Tırın aranması devam ederken havalimanına geri dönüyoruz.
4: Hadi.
19: Muafiyet sınırlarının çok üzerinde elektronik sigara cihazı ve tütününü beraberinde getiren yolcu, gümrük muhafaza memurlarının gözetimi altında amirliğe götürülüyor.

0: için.
1: Yolcu, yeminli tercümanın gelmesi için bekletilirken yanında getirdiği valiz açılıyor ve tüm eşyası sayılmak üzere masaya diziliyor.
2: Şeyleri açalım, yanlış yerden açalım. Paketleri açalım.
3: Açalım.
1: Yapılan sayım sonucunda yolcunun valizinden 100 adet elektronik sigara cihazı ve 75 adet elektronik sigara tütünü çıkıyor. Çıkan miktar tutanak altına alındıktan sonra yolcu yeminli tercümanla ifadesini veriyor ve ardından savcılık makamına sevk ediliyor. Yasal işlemler başlarken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Tırın içinden çıkan eşyalar incelendikten sonra kabin içi boşluklarına ve saklama gözlerine bakılıyor.
4: Tırnaklar onlar. Zaten bir oynanma görünmüyor ama yine de biz emin olmak adına içerisindeki bunun elektronik aksam boşluğuna, korakların elektronik aksamına giden doğal bir boşluktur. Şimdi alt yataktan başlayalım. Ben yine o tarafa geleyim. Siz böyle gelin.
1: Ekipler şimdi de dinlenme alanındaki yatak ve yatak altı çekmecelerini inceleyecek.
4: Tamam, durmuyorsa ben tutarım onu. Şu eşyaları bir alalım oradan. Tabanı görecek şekilde biraz boşaltalım. Şu makarnaları da alalım. Bak da temiz.
1: Memur, dinlenme alanındaki yatağın hemen altında şüpheli bir bidon yağ buluyor. Şoför, yağ araç için kullandığını söylüyor. Ama yağın teneke yerine plastik bir bidonda saklanması biraz şüpheli bir durum.
4: Şu motor yağına bir inceleme yapabilir miyiz?
3: Yapalım abi.
4: Tespiti varsa diğer arkadaşta vardır. Tespitiyle bir inceleme yapalım. Herhangi bir uyuşturucu madde karıştırılmış mı? Bir kontrol edelim.
3: Kontrol yapalım abi.
1: Kabinden çıkan bir bidon yağ test yapılmak üzere gümrük muhafaza aracına götürülüyor.
4: Sırayla indirelim. Eşyaları sırayla bir açalım.
5: Bunların çoğu şey.
1: Tırın içi aranmaya devam ederken bidondaki yağ test ediliyor.
3: Ben dökmesi biraz sıkıntı olabilir. Sürüntüyle alabilirsen daha iyi olur.
4: Niye bu kadar çok kıyafet getirdiniz?
5: Gurbetçiğim benim hatun tuttu. Bütün her şeyi veriyor bana. 3 ay kalıyorum, 4 ay kalıyorum.
4: 3-4 ay kalıyorsunuz mu orada?
5: Aynen kalıyorum da bu sefer tezgahı.
4: Bu gittiğinizde nereye gittiniz?
5: Şeye gittim, Fransa'ya.
4: Fransa'ya.
5: 11 adres Fransa.
4: Yükü Fransa'dan mı yüklediniz?
5: Yok.
1: Memur bir miktar yağ test kitinin içinden çıkan çözeltiye koyuyor. Yağ test edilirken gümrük muhafaza memuru şoförün güzergahını öğrenmek istiyor.
5: Şimdi burada Trieste ambarlıya geldik.
4: Anladım.
5: Dönüşümüz bu.
4: Anladım. Devam edelim biz aramamıza.
5: Şöyle. Temizlik bölümüne.
4: Bunları evet, açalım.
1: Çözeltinin içine konulan yağ istenilen yoğunluğa ulaşıyor ve test kitinin kabına dökülüyor. Bu sırada memur iki şişe kimyasal madde buluyor ve onlara da test yapmaya karar veriyor.
4: Daha sonra size getireceğiz. Koyabilirsiniz. Tamam, sorun yok. Tamam, temizlik ürününe koyabilirsiniz.
1: Test sonuç veriyor ve bidondaki yağda uyuşturucu maddeye rastlanmıyor.
4: Peki, teşekkür ederim. Şunların testini yapacağız. Size getireceğim.
5: Tamam, teşekkür ederim.
3: Herhangi bir olumsuzluk gözükmüyor. Eşyasını geri verebiliriz.
4: Şunlara da test yapalım bir.
3: Tamam, olur.
4: Test kiti alalım.
1: Yağ iade edilirken bulunan iki şişe kimyasal madde de test için alınıyor. Şişelerdeki kimyasal maddeler tek tek test edilecek. Şişenin içinden alınan birkaç damla madde uyuşturucu madde tespit cihazına damlatılıyor. Ve cihaz kısa süre içinde sonuç veriyor. Şişedeki madde de şüpheli bir şeye rastlanmıyor. alınan örnekler temiz çıkıyor ve şişeler şoföre iade ediliyor. İtalya'dan gelen iki tır da gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekiplerinin denetiminden temiz olarak geçiyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Yılan Adası, Brezilya kıyısı açıkları.
1: Buralarda bir şey bulmaya çok yaklaştık. Oraya çıkıp biraz altın bulmalıyız.
2: Tam burada bir şey var.
1: Ayağının olduğu yeri kontrol et. O alanı iyice kontrol et.
3: Vay canına.
1: Ne?
3: Orada bir yılan var. Yaprağın o tarafında, tam orada.
1: Brian, bir tane daha yılan var.
3: Lanet olsun.
1: Brian.
0: Brezilya'nın güneydoğu sahillerinde bir yerde. Yüz milyonlarca dolar değerinde kayıp İnka altını var. 500 yıl boyunca birçok insan bu büyük hazine için çabaladı, savaştı ve öldü. Ama kimse onu elinde tutamadı. Şimdi seçkin hazine avcılarından oluşan bir ekip, onları kimsenin cesaret edemediği bir yere, Quimada Grande, yani Yılan Adası'na doğru sürükleyen radikal bir teorinin izini sürüyor. Hazine arayışı Yılan Adası. Hazine arayışının önceki bölümünde.
4: Bir tekne bize doğru geliyor. Korsanlar mı?
3: Aman tanrım, tabancaları var.
2: Otur, yürü yürü.
1: Üst güvertedekiler aşağı inin.
0: Cork ve ekibi adanın yakınındaki gemi enkazından ciddi ipuçları elde etti.
5: Şuna bakın millet.
0: Trinity'nin hazinesini aramaya yoğunlaşırken...
2: Orada ne görüyorsun?
0: Tehlike de artıyor.
1: Jeremy. Dikkat et!
0: Bir yandan dalgıç ekibi adanın açıklarında daha fazla gösterge ararlarken...
3: Enkazdaki kalıntılar milyonlarca dolar değerinde olabilir.
0: Kara ekibi ise tehlikeli sahili temizliyor. Ve onları ödüle yaklaştıracak herhangi bir işaret arıyorlardı.
2: Büyük bir kaya erozyonu var.
6: Diğer tarafa geçmemiz gerekiyor.
2: Başaramayacaksın ve ölümüne düşeceksin.
0: Ada aramasında dördüncü gün. Saat 15:11.
2: Şimdi yılanlar gölgede saklanıyorlar ama günün devamında dışarıya çıkmaya başlayacaklar.
6: Sizler kayalar ve duvarlara bakın. Bakın bakalım işaretlemenin izine rastlayacak mısınız?
1: Burada bir yılan var.
6: Lanet olsun. Dikkatli olun.
0: Yılan Adası'na olan ikinci yolculuklarında Cork, Brian ve Jeremy... Adanın kuzey bölgesini sadece yüzlerce milyon dolar değerindeki efsanevi servet için değil, ayrıca onları hazinenin durduğu yere götürecek olan insan yapımı işaretleri bulmak için de aşındırdılar.
1: Bizler kaya yüzeyini bunun gibi yapacak olan bir çeşit iz arıyoruz. Şunu şimdi kontrol edelim. Bir şey var mı Brian?
2: Hayır, sadece şuradaki damara bakıyordum.
1: Anladım.
6: Cork?
1: Evet.
6: Buraya gel.
1: Geliyorum, geliyorum.
6: Buraya gel adamım.
1: Ne buldun?
6: Sadece şuna bak. Tek bir kelime etme.
1: Vay canına.
6: Aradığımız şey bu mu?
1: Bu bir çeşit harita ya da öylesine bir şeyin işaretine benziyor.
6: Tamamen insan yapımı.
1: Muhteşem. Çok az işaretleme gördüm ama onlar çok nadir.
6: Şunu bir şeyle temizleyeyim.
1: Evet, işte işte. Şuna bakın.
6: Temizlendiğinde daha iyi görünüyor.
1: Muhteşem değil mi? Sol taraftaki bir haç mı yoksa?
6: Evet.
1: Brian, buna bir bak adamım.
6: Brian, bunu görmelisin.
1: Bu muhteşem.
2: Heybetli. Yani bu her gün olan bir şey değil.
6: İşte gel buraya. Wow. Muhteşem değil mi? Ben çokça kalyon dalışı yaparım. Çok fazla arazi işaretlerine rastlayamazsınız. Onlar hakkında okumuştum. Bu yüzden bir tanesini görmek gerçekten çok hoş bir şey. Çok hoş.
0: Taş işaretleri bulmak... Yüzyıllar öncesinde Yılan Adası'nda birilerinin olduğunun somut kanıtı.
1: Kızılötesi kameram var değil mi?
6: Adamım, bu inanılmaz.
1: Bir işaretimiz var.
0: Tarihsel olarak girift oymalı bu tip işaretler. Sadece özellikli değere sahip bir şeyi işaret etmekte kullanılır.
6: Bu haç ne anlama geliyor?
1: Sanırım bu Tobias sembolü. İber Birliği zamanında kullanılmıştı. Onu İspanyollar, Portekizliler ve Cizvitler kullanmıştı. Sanırım hazineyi Anakara'dan şu anda saklandığı yere getiren yerlilerle birlikte Cizvit rahipleriydi.
0: 1500'lerin ortasında Portekiz Cizvit misyonerler Brezilya'ya vardılar ve efsaneye göre büyük bir İnka altınının depolandığı Santos şehrini kurdular. 1591'de Santos korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Ama saldırıdan önce yerlilerle birlikte Cizvitler hazineyi şehirden çıkarmayı başardılar. Korsanlar elleri boş döndü. Neredeyse 3 asır sonra iddia edildiğine göre Cizvit rahipleri tarafından yapılmış bir harita Hindistan'da su yüzüne çıktı. Brezilya'da bilinmeyen bir adayı Trinity'nin hazinesinin saklandığı bir yer olarak gösteriyordu. Harita bir Brezilya gazetesinde yayınlandığında bir asırlık hazine avcılığını yeniden tikledi. Ama hazine avcılarından hiçbiri Kork gibi yenilikçi bir plana sahip değildi. En son uydu görüntüleme teknolojisini kullanarak Kork Hindistan'da bulunan haritayı Brezilya sahilinde bulunan her bir haritayla bir eş bulana kadar karşılaştırdı ve Cizvitlerin haritayı Yılan Adası civarında bir yere sakladıkları teorisini oluşturdu. Cizvit taş işaretlerinin bulunması Kork'un teorisini sağlamlaştıran somut bir kanıtın ilk parçası oldu.
1: Bu kadar zaman sonra yani sonunda bu işareti bulabilmek, bu büyük bir şey. Bu muhteşem bir buluş. Tam isabet dostum. Hazine şu ana kadar kimsenin yaklaşmadığı kadar yaklaştığımıza eminim. Sağındaki şey nedir?
6: 1, 2, 3, 4 daire.
1: Taş işaretinin iki sembol formu vardı. Bir haç ki bu Tobias'ın sembolü olmalı. Anlamı buradan başlayın. Varas adındaki diğer semboller, daireler ki onlar da mesafeyi belirtmek için kullanılıyor. Bizlere hazinenin bu işaretten ne kadar uzakta olduğunu gösterebilir. Problemse bizim bunu bir kaya kaymasının dibinde bulmamız. Başlangıç her yer olabilir.
6: Bu parça aslında daha büyük bir parçanın parçası gibi görünmekte.
1: Bana bu parçanın daha önce kırıldığını düşündürdü ve temeli de şu tepenin üzerinde bir yerde olmalı.
6: Asma ve yılanlarla dolu. Yorumlamak gerekirse işaretleri ve kaya oymalarını yönü ve mesafeyi belirtmek için yaptılar. Dairelerin diğer yarısının olmaması ki böylece ne kadar uzakta ya da ne yönde olduğuna dair hiçbir fikrinin olmaması anlamına gelir. Çok sinir bozucu.
2: Eğer diğer parçanın nerede olduğunu bilmek istiyorsan iki şansın var. Ya yukarıda ya da şuranın aşağısında olmalı.
0: Kırık taş işaretin diğer yarısını bulmak için ekip 120 metre derindeki suyun üzerinde yükselen kaya erozyonunun hemen yukarısındaki 300 metrelik tepeyi tırmanmaları gerekmektedir.
1: Kapi ben Kork, tamam. Kapi ben Kork.
5: Seyir halindeki yüklü gemi arıyor.
1: Sizlerin acilen buraya gelmesi gerek.
5: Orada her şey yolunda mı?
1: Size ihtiyacımız var. Buraya gelin ve hemen aşağımıza dalın diyorum.
5: Anlaşıldı, tamam. Hadi başlayalım. Hadi.
1: Yılan Adası'ndaki başka bir dalış noktasına doğru gidiyoruz.
4: Tamam, geri dönüp demir atacağım.
5: Diğer ekip üyeleri bu taşlarda bir işaret buldu ama taş kırılmış. Şimdi dalıp kırılan parça suda mı diye bakacağız.
3: Görünüşe göre doğru yer tam burası. Çocukların yukarıda durduğunu görüyorum.
5: Aa, evet, onları ben de görüyorum. Deniz nasıl gözüküyor?
3: Aman tanrım, şu ana kadar gördüklerime dayanarak dalışın hiç de güvenli olmadığını söyleyebilirim. Deniz sertleşiyor ve kıyıdaki kayalar çok sivri. Eğer bu akıntıda dalarsak bizi doğruca kayalara fırlatır. Yani kıyı şeridine bakıp devasa kayaları görebilirsin.
5: Evet.
3: Deniz kestanesi, akrep balığı ya da başka bir sürü tehlikeli şey de olabilir. Biraz bekleyip havanın sakinleşmesini umacağız. Yani adada yılanlarla kalmayı hiç istemiyorum. Deniz koşulları uygun olduğunda suya girip o işareti bulacağım.
5: Ah!
1: Hey Brian, sağdaki mağaraya doğru gidip benim için orayı kontrol eder misin? Ben devam edeceğim.
2: Burada kimse yok mu?
1: Teşekkür ederim.
2: Önemli değil.
1: Harika bir işaret bulduk. Sorun yarısının kaybolmuş olması. Ve biz de şu an diğer yarısını arayacağız. Metal dedektörü Jeremy'de. Bu onun uzmanlık alanı ve Brian'de güvende olduğumuza emin oluyor. Çünkü bu sabah bölgede yılanlarla karşılaştık.
2: Eğer bir yılansanız günün bu saatinde serin ve gölgeli bir yere giderdiniz. Görmediğiniz bir yere elinizi koymayın. Ve adım atmayın. Kurallar çok açık.
1: Gördüğüm kadarıyla burada değil.
2: Tamam.
1: Teşekkürler Brian.
2: Bu var olmadıkları anlamına gelmiyor. Bunlar çok tehlikeli yılanlar. Şunu aklınızda tutun. Görmemeniz onların olmadıkları anlamına gelmiyor. Kaçırdığınız bir çatlak olabilir.
1: Doğru.
2: Yani
1: anlaşıldı.
2: Çıkarken de girerken de tetikte olmalısınız.
1: Burayı en ince detayına kadar araştırmalıyız.
6: Ve burası çatlaklarla dolu.
1: İşaret.
6: Bu kadar uzağa gelmiş olduğunu hiç sanmıyorum. Sorun günün bu saatinde her yerde yılan olması ihtimali.
1: Brian, orası nasıl görünüyor?
2: Oldukça dik ve deliklerle dolu. Gerçekten derin çatlaklar ve içlerinde ağaçlar büyümüş.
1: Tamam, çok dikkatli ol.
6: Bu sıkışık yerlerden geçmek zorundayım. Gerçekten de çok dar.
1: Burada önümü bile göremiyorum dostum. Jeremy, neredesin?
6: Yakınlarda bir yerde olmalı. Üzerinde işaret olan kayayı gördüğümde yanından geçip gitmek üzereydim. İşaretleri görmek gerçekten de çok zor. Aynı zamanda yılanlara dikkat ediyorum. Lanet olsun. Brian! Brian! Burada bir yılan var.
1: Brian, Jeremy'nin sana ihtiyacı var.
2: Geliyorum.
6: Hiçbir yere gidemiyorum dostum. Çabuk ol, hareket etmeye başladı. Çabuk ol.
2: Geliyorum dostum.
0: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası.
6: Brian! Burada yılan var. Hareket etmeye başladı.
2: Sakın kıpırdama. Yılanlar tepki verirler.
6: Diğer taraftan gelmek zorundasın.
2: Tamam.
6: Çabuk ol.
2: Geliyorum dostum. Çünkü eğer acele edersem düşeceğim. Lanet olsun. Buradan geçmeyi nasıl becerdin?
6: Burada, içeri gel. Tam burada.
2: Sağ tarafına geliyorum. Burada. Aslında buradan geçemiyorum.
6: Tam şurada.
2: İşte burada. Yılan sopası burada. Arkasındaki kayayı görüyor musun? Nasıl aşağı indiğini. Yavaşça ve nazikçe ona doğru it. Sadece it onu. Üçgen kısmını görüyor musun? Eğer sert hareketler yaparsan tepki verecektir. Ama sakin olursan o da sakin olacaktır. Yani bir şey yapmadan önce sakince 3 kere nefes al. Kendi kendini sakinleştir. Hayır, saldırı mesafesi içindesin.
6: Gidecek hiçbir yerim yok dostum.
2: Sadece nazikçe dokun. Evet, işte oldu, gördün mü? Geriye doğru düşür. Diğer tarafa. Yolundan çekilmeme izin ver. Sonra yılan kancasını bana ver ve dışarı çıkabilirsin.
6: Hareket ediyor.

0: İnsanlar.
1: Gelip buraya oturmak ister misin? Sadece kendini biraz toplamaya çalış.
2: Tamam.
3: Bu hayatımdaki en kötü kabuslardan biriydi dostum. Hiçbir yere kıpırdayamadım. Yani gidecek yerim yoktu. Geri geri bile gidemiyordum. Orada rahat hareket etmek bile mümkün değildi.
1: Sorun saldırı menzili içinde olmandı. Yani yapacağın en ufak ani hareket savunma refleksini tetikleyecekti. Sen doğruca geri hareket etmeye çalıştın ve bu şekilde de kolayca tetiklenebilirdi. Aslında en doğru şeyi yaptın. Korkudan düşünme yeteneğini kaybetsen hayatını da kaybedebilirdin.
3: Eminim bu olay rüyalarıma girecek. Bu hayatımın en korkutucu anlarından biriydi. Yolun sonu diye düşündüm. Aklıma ilk gelen şey karım ve iki çocuğumdu. Milyonlarca dolar bile onları bir daha görememe riskine değmez. Bir daha böyle bir şey olmaması için dua ediyorum. Ama bilirsiniz, yine olacaktır. Bu yılanlar her yerde.
4: Hey Brian.
1: Ne var?
4: Bunun tekrar olmasını istemiyorum.
1: Her yılanı yakalayamam. Özellikle de bu kadar hareketli olduklarından dolayı. Örneğin şu an yağmur yağıyor ve her şey dışarı çıkıyor. Buna sıcak hava süresince mağaralarda bekleyen yılanlar da dahil. Yapmamız gereken yılanların hareketlerine biraz daha özen göstermek.
4: Sen ve takımın yeri arasında fazla bir mesafe var. Seni biraz daha yanımıza çekmek istiyorum. Herkesin bir ekip olarak çalışmasına ihtiyacım var ve sen çok uzakta davranıyorsun.
1: Aslında bir şeyleri ben temizleyeceğime göre bu biraz uzun sürecek demektir.
4: Tüm bu durumu ve diğer şeyleri düşününce biraz daha oyalanmanı yeğlerim.
3: Siz çocuklar şunu güvenceye alalım, bunu güvenceye alalım diye konuşabilirsiniz. Ama o yılanı görmenizin mümkünatı yok adamım. Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok.
4: Evet, fakat sorun olacaksa o deliğe girmeni istemiyorum.
3: Hey Cor,
4: yani sen çok tehlikeli bir yere...
3: Buradan çıkabilir miyiz? Geç oldu ve bugün daha fazla mağaraya girmeyeceğim.
4: Tamam. Bizim bir ekip olarak çalışmasına ihtiyacım var ve sen uzakta davrusun.
1: Aslında ben izleyeceğime göre biraz uzun
4: sürecek. Tamam, durumu ve diğer önce biraz zamanı yeğlerim.
3: Siz çıkalım diye konuşabilirsiniz ama o yılanı gözün mümkünatı yok. Bu da yapabileceği yok.
4: Evet, fakat sorun olacaksa...

0: Kaya erozyonu gördük ve okyanusun neresine düştüğünü biliyorum. O kayanın tam altında bir mağara sistemi var ve 10-15 metre kadar içeri giriyor. Dalarak kolaylıkla erişilebilecek bir yer değil. Bana sorarsanız onun altına bakmak isterim.
1: Bu konuya iyimser yaklaşmak istiyorum fakat dalgalar çok tehlikeli.
2: Buna değeceğini sanmıyorum adamım.
0: Şu lanet olası işareti bulmaya çok yakınız. Ve o su altı mağarasını araştırmadan hiçbir yere gitmiyorum.
2: Brian ne yapıyor?
1: Delirdin mi?
2: Brian!
3: Ne yapıyor öyle?
0: İçeri giriyorum.
1: Oraya girme sakın. Brian! Brian! Hayır, hayır, hayır.
3: Orada kendini öldürtecek.
2: Onu görebiliyor musun?
1: Hayır.
2: Hayır, o tamamen gözden kayboldu.
1: Lanet olsun. İşte orada.
2: Aman tanrım.
1: İyi misin? Sen iyi misin?
2: Brian.
1: İyi misin?
0: Şimdiye kadar çarptığımdan çok daha fazla deniz kestanesine çarptım. Direkt olarak arkaya itildim. Sonrasında acı başladı. İşte o zaman deniz kestanelerinin soktuğunu anladım.
4: Deniz kestanesindeki zehir krampı, geçici felçe ve solunum güçlüğüne neden olabiliyor. Ayrıca deniz kestanesinin dikenleri kan zehirlenmesine yol açabilecek bakteriler barındırıyor olabilir.
2: Seferi duraklatacak bir şey varsa o da birinin yaralanması demektir. Özellikle de Brian'ın. Şimdi herkes tehlikede demektir.
1: Kapi kapi, ben korkutamam.
5: Evet kork, ben kapi.
1: Yardıma ihtiyaç var adamım. Brian deniz kestaneleri tarafından yaralandı.
5: Anlaşıldı.
1: Brian'ın ufak gösterisi pervasız ve gereksizdi.
0: Aman tanrım.
1: O bizim bu yılanlara karşı ana savunmamız. Eğer düşerse bizim de işimiz biter. Sadece dayan.
2: İpi tut.
0: Üzgünüm.
2: Acele etme adamım.
4: Brian film ekibinin doktoru tarafından hemen tedavi edildi.
0: Bu acıttı. Tamam, iki tanesini çıkarttı fakat bir tanesi oldukça derindi. Aslında bakarsanız kasın içerisinde.
1: Tam olarak hangisi olduğunu biliyor
0: musun
1: Brian?
0: Hayır, bilmiyorum.
1: Üç tane var değil
0: aslına
1: mi?
0: Bakarsan evet, üç tane olması lazım. Bir tanesi kesinlikle evet. Şuradan geliyor. Onu hissedebiliyorum. Fakat yukarıya doğru ilerlediğini hissedebiliyorum. Canımı yakıyor ama o kadar kötü değil. Aşağıdakiyle olan işini bitirdin mi?
6: Evet, üç tane olduğunu tamam. Söylüyor ve iki tane tamam. Daha varmış. Evet.
0: Tamamdır.
6: İşte burada.
0: Harika. Kolu ne kadar zayıflattığını görmek inanılmaz. Evet. Daha önce hiç yaralanmış
6: evet,
0: mıydın?
6: Evet ama seninki gibi
0: toksinlerden
6: alerjik değilim.
0: Yoksa fıstığa olan alerjiden evet. Mi oldu bilmiyorum. Bu şeyler tarafından tüm dünyada sokuldum fakat şimdiye evet. Kadar oldukça derin. Ve bu kolumda en az 20 tane var.
6: Bilirsin, onları tedavi etmezsen çok kötü
0: evet,
6: hale gelir.
0: Tüm gün dikenlerin arasında ufak toksinler yediğim zaman öyle yapıyordum. Bilirsin, tırmanmayı denedim ve bilirsin koluma bir şeyler olmamış gibi düşünmeye çalıştım. Fakat tüm vücudum müthiş bir acı içindeydi. Toksinler yayıldıkça başım dönmeye başladı ve tüm vücudum acı ve ağrı içinde kaldı. Biraz ağrı kesici ve antibiyotik almam lazım. Öldürün beni. Deniz kestanelerinden nefret ediyorum.
1: İki gün sonunda iki adamımız direkten dönmüşken adanın gitmemizi istediği çok açık.
5: Çıkın buradan, hadi çıkın, gidin.
0: Bu ada zehirli bir hayvan tarafından korunuyor. Sanki tüm elementleri buradaki insanlara karşı duruyormuş gibi. Burası yardım konusunda hayatım boyunca bulunduğum en kötü bölge.

0: İlhabela Brezilya. Anakara'da tüm Brezilya bir araya geldi. Çünkü dünyanın en büyük partisi, karnaval başladı.
1: Bu senin için.
0: Kork son iki gün içinde yaşadıklarını unutmalarını umarak takıma kısa bir mola vermeye karar verdi.
2: Brezilya karnavalına gelmeye 20 yıldır istiyordum. Bunun tadını çıkaracağım.
1: Kork sonunda bize bir mola ayarladı. Bu güzel olacak. Herkes içindeki kurtları dökecek.
3: Bir altın mızrak başlığıyla ölümün kıyısından döndüğüm bir deneyim yaşadım. Bunu unutup biraz rahatlamalıyım. Aksi takdirde takıma hiç yararım olmayacak.
4: Bu mola tam olarak ihtiyacımız olan şeydi. Ve herkes biraz olsun nefes almış oldu.

0: Takımımın rahatladığını gördüğüm için mutluyum. Fakat o işareti bulduktan sonra büyük bir şeyin peşinde olduğumuzu anladık. Çok yaklaşmıştık. Geri dönüp korkularımızla yüzleşmeli ve ada üzerimize ne fırlatırsa fırlatsın onunla başa çıkmalıyız.
1: Hazine peşinde, Yılan Adası. Hazine peşinde, Yılan Adası.
0: Gözünüzü dört açın. Tüm anormalliklere dikkat edin, her şeye dikkat edin.
1: Yılan Adası'nın sahilinde, Kork yeniden takımını kayıp kara parçasını aramaya hazırlıyor. Bu şekilde üzerine kazınan işareti tamamlayabilecek.
2: Ben yalnızca yılanlara bakıyorum. Üzerinde işaret olan bir kaya ile işim
0: lanet
2: yok.
0: Lanet olsun.
2: Daha yavaş ve sakin ilerlemeliyiz.
0: Pekala Jeremy.
3: Evet biliyorum, gözlerim açık.
0: Tamam.
1: Kara takımı kaya erozyonunun yaşandığı bölgenin tam altını 400 metre boyunca arayacak ve dalış ekibi de suyun 120 metre derinine inecek.

0: Evet. Aşağıda çok fazla çatlak ve yarık var. Bu yüzden arayacak çok fazla bölge oluşmuş. Ancak bu kayaların içi tamamen deniz kestaneleriyle dolu. Şartlardan ötürü bizi kayalara karşı fırlatacak bir sürü deniz dalgası var. Aşağısı çok tehlikeli.
1: Onları hedeflerine yaklaştıracak herhangi bir şey bulmak umuduyla metal dedektörlerini de yanlarına aldılar.
2: Aman tanrım.
3: Terden bittim.
1: Takım arayışına devam ediyorken...
3: Bir saniye, bu sıcak beni öldürecek.
1: Zorlu sıcaklık koşulları işlerini zorlaştırmaya başladı. Özellikle de Korkun.
4: Şimdiye kadar ormanın derinliklerinde olmayı umuyordum fakat hala nükleer kayalıklardayız.
3: Aa evet, bu çok daha iyi oldu.
4: Korp bunu istiyor mu merak ediyorum çünkü fiziksel olarak devam edemiyor gibi görünüyor.
3: Sıcaklıkla uğraşıyorum. Isıl yorulma kalp krizi riskini arttırır. Bu dünyanın her yerinde kötü bir durum. Ancak Yılan Adası'nda en kötüsü.
1: Kara takımı Yılan Adası'nın zorlu koşullarıyla başa çıkmaya çalışırken... Teknedeki ilk kişi Hernato, bu sıcağı tıpkı Yılan Adası'nda dolaşan başka bir yaratık tarafından ısırılmış gibi hissediyor.
5: Yılın bu zamanları hava çok sıcak ve nemli. Anlarsın ya, bu yüzden sürekli terliyorsun ve teknede klimamız yok. Bu yüzden çok ama çok sıcak ve böcekler, özellikle de sivrisinekler bize ne kadar aç olduklarını gösteriyor. Bu gerçek dışı. Bu çok sinir bozucu. Ve krem kullanmaya alışkın değilim. Krem sevmiyorum. Bu yüzden sert kalmaya çalışıyorum ve bu benim için çok zor. Bunlar son üç günden. Bazen daha kötü oluyor, evet. Fakat artık kaşınmıyor, alıştım. Evet, artık kaşıntıyı hissetmiyorum. Fakat bazen çok sinir bozucu olabiliyor. Etrafta çok fazla uçan yaratık var. Şu diğer sivrisinekler, onlar en kötüleri. Evet, çok sinir bozucular çünkü kulağınızın yakınında bir ses çıkarıyorlar ve hastalık taşıyorlar. Anlayacağınız çok zor bir durum.
3: Adamım, burası cehennem kadar sıcak.
4: Gözlerinizi açık tutun.
3: O taş işaretini bulmamız gerek.
4: Bu büyük bir kaya erozyonu. Bir yılan daha var. Dikkatli olun. Şurada bir tane daha mağara var. Ben bunu temizlemeliyim. Burada her yerde mağara var. Tamamdır, mağaraya baktım. Temiz görünüyor. Fakat günün en sıcak saatindeyiz. Bu yüzden dikkatli olun. Çok büyük.
0: Uzun zamandır aramadayım. Bu zorlu bir süreç.

0: Yaşasın.
1: Merhaba çocuklar. Vay canına, ne buldunuz?
0: Pek emin değilim.
1: Tamam.
2: Bir gemi arması gibi görünüyor.
0: Çok dikkatli ol, sakın düşürme.
1: Hayır, tuttum işte, tamamdır.
0: Bunu temiz suyun olduğu bir kaba koymak istiyoruz.
1: Tamam.
3: Dalış takımı bir makara sistemine ait bir parça gibi görünen bir nesne buldu. Denizcilerin ağır yükleri kaldırmak için yüzyıllardır kullandığı bir sistem.
2: Rengi gerçekten siyah. Bu da suyun içerisinde çok ama çok uzun zamandır durduğuna delalet. Belki de yüzyıldır. Harika buluş. Kork, Kork'a sesleniyorum. Orada mısın? Kanal 75.
4: Hey Kapıyı, ben Kork, tamam, ne oldu?
2: Evet, zemini araştırıyorduk. Bir tür palanga takımına ve gemi armasına benzeyen bir şey bulduk.
4: Palanga takım olduğunu onaylıyorum, tamam.
2: Görünüşe göre bir yük kaldırma sisteminden çıkmış. Eski bir gemiden olduğuna eminim.
4: Harika.
2: Yani metal bir parçası var. Evet, Kit ve Megan, tamam.
5: Cahilliğimi ve ahmak bir biyolog oluşumu bağışlayın ama palanga takımı
6: Blok da nedir? Blok nedir bilirsin. Üzerinde bir bıçak vardır. Halatları etrafından dolarlar ve kaldırmak için tamam. Kullanırlar. Eğer tam takım halindeyse buna palanga denir.
4: Gemilerde kullanılan eski bir sistem. Basitçe yükleri alabilmek için.
6: Eğer büyük bir gemileri varsa eşyaları kıyıdan çekmek için ağaç ya da büyük bir kaya kullanırlarmış.
3: Palanga M.Ö. 250 yılında Arşimet tarafından icat edildi. Diğer palangalar ve bir halatla bir palanga takımı sistemi yaratılır ve bu mekanik bir avantaj sağlar. Bu sistem birçok kişinin zorla yapacağı bir işi bir kişinin kolaylıkla yapmasını sağlıyor. Kaç palanganın kullanıldığına göre değişecek şekilde 450 kiloluk bir yükü Yılan Adası'ndan çekmek yalnızca 100 kilogramlık bir basınç gerektirecek. Ki bu da bir ya da iki kişinin ağırlığı demek.
6: Ve bu kabuk bağlamış. Yani bu oldukça eski olduğunu gösteriyor. Çünkü kabuk bağlaması çok uzun sürüyor adamım. Nereden baksan 100 yıl.
3: Bu palanga takımının bulunuşu, akıllarına ağır bir şeyin gemiden adaya indirildiği fikrini getirdi. Kayıp kara parçasını saatlerdir arayıp buluncaya kadar yine saatlerini kaybedeceğinden emin olan Kork, günü bitirdi ve arayışlarının odak noktasını yeniden belirlemeye karar verdi. Yarın takım, palanganın bulunduğu noktayı direkt olarak kazacak ve bu sisteme dair diğer parçaları bulmayı umacaklar.
4: Adada geçirdiğimiz zamanı maksimum seviyeye çıkarmalıyız. Orada araştırma yapmaktan yorulduk. Eğer biri o kıyılara bir hazine gibi ağır bir şey çektiyse, yakınlardaki tüm gizleme noktalarını kontrol etmeliyiz ve tek ihtimal yukarı doğru gitmek olacak. Arayışımızı bir sonraki seviyeye taşımaya hazırız artık. Bu da adanın iç kısımlarına gitmek demek. Ayrıca o zehirli yılanların çok daha fazla olduğunu bildiğimiz bölgelere. Yalnızca yerde değil, ağaçlarda da yılan olacak. Daha çok yardıma ihtiyaç duyduğumuz için Megan'dan bize katılmasını istedim. Nasıl gidiyor?
0: Merhaba çocuklar. Yılan Adası'na ilk defa gideceğim. Bir yandan çok meraklıyım. Bu efsanevi yılanların hazineyi koruduğunu görmek istiyorum. Ancak diğer yandan bu çok tehlikeli bir görev. Ve bu hayvanlar kesinlikle ölümcül. Oradayken her şey olabilir.

0: Çocuklar biz kiyitle dalış yaparken zaten adayı gördü. Ama adanın iç kısımlarına gitmediler. Yani hala bilinmeyen bir yere gidiyoruz. Yılan Adası'na gidiyoruz. Bu hayvanların tehlikesi üzerinde sürekli düşünüyor ve ciddiye alıyorum. Ama Jeremy'nin yılanla karşılaştığında nasıl titrediğini gördükten sonra, açık olayım, sinirlerim bozuldu.
1: Daha önce hayatım boyunca bir deniz kestanesi yüzünden bu kadar hasta hissetmemiştim. Hiç olmadığım kadar yorgunum. Fakat takımı adanın iç kısımlarına götüreceğim ve beynim hiç olmadığı kadar dinç olmalı. Biri onları hayatta tutmalı.
2: Ben bu bölgedeki korsanlar yüzünden Yılan Adası'na gitmiyorum. Burada tüm bu ekipmanlara yatırdığımız inanılmaz miktarda bir para var. Bu yüzden büyük bir hedefiz ve birinin buralara göz kulak olması gerekiyor.
3: Kutsal Üçlü'nün hazinesini bulmak için dünyanın en tehlikeli bölgesinin derinliklerine gittikçe gidiyoruz. Bununla ilgili ciddi endişelerim var. Takımımdaki kimsenin yaralanmasını istemem.
0: İleri. Harekete hazırım. Adaya giderek hepimiz ciddi riskler alıyoruz. Isırılıp ısırılmayacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yok. O adaya ayak basan herhangi biri hayatını avcunun içine almış demektir.
4: Hazine peşinde, Yılan Adası. Hazine peşinde, Yılan Adası.
0: Tuttun mu?
3: Gitmeye hazırız. Hey Brian, önden sen git.
1: Tamam. Direkt olarak tepeye gidiyoruz.
4: Sahil yakınlarında buldukları palanga yüzünden Kork, daha fazla taşıma eşyasının bulunması ihtimalinin adaya büyük bir yük taşıma ihtimaliyle paralel olduğunu düşünüyor. Takım şimdi palanganın bulunduğu bölgenin tamamını dikkatle araştıracak.
0: Vay canına, burası gerçekten dikmiş.
3: Biliyorum, yavaşça gideceğiz.
0: Çok uzakta tehlikenin göbeğindeyiz. Ve içimizden biri dikkatsizlik yaparsa bunun sonucu ölüm olabilir. Birinin hatası yüzünden hepimiz üzülebiliriz. Bilirsin, bu şu an biraz can sıkıcı olabilir. Hey, lanet olsun, yılan.
5: Hey, burada bir yılan var.
1: Nerede?
5: İşte şurada.
3: Vay canına.
0: Aman Tanrım.
1: Megan, eğer ondan bir buçuk metre uzakta durursan bir şey olmaz. Tamam, şimdi bir sorun yok.
5: Yani bu yalnızca görme ihtimalinizin milyonda bir olduğu,
3: evet,
5: bir şey.
3: Muhtemelen 10 tane daha vardır. İşte şurada var.
0: Ya da daha çok.
5: Evet.
0: Dikkatli ol.
3: Hadi devam edelim.
5: Yılanlara dikkat edin.
0: Bir yılan daha.
5: İşte şurada.
1: Yavaş olun. Ellerinizi vücudunuza yakın tutun.
3: Bu yılanlar tırmanıcı olma konusunda çok özeller. Bu yüzden yalnızca yere bakamıyoruz. Kafamı sürekli aşağı ve yukarı bakmak durumunda kalıyor.

0: Yılan radarlarımı açtım.
1: Yılan radarı mı? Burada çılgın hazine avcılarından başka bir şey bulmak mümkün değil.
2: Bu kayaların ne kadar sıcak olduğunu tahmin bile edemezsiniz.
0: Ayakkabılarının altını eritirler Kork.
1: Öyle mi? Evet, onları tutkallasam iyi olacak.
0: Otur. Ayakkabısının altındaki tutkalı tamamen erimiş.
2: Evet, sanırım şeytan bile burada terliyordur.
0: Evet.
1: Burada gerçekten kalp krizi geçireceğim.
0: Eğer kalp krizi geçirirsen seni direkt olarak okyanusa atarız. Fakat onun çok fazla sırrı var. Ona ihtiyacımız var. Şimdilik böyle, sonrasında onu yeriz.
1: Olamaz.
2: Hey, oradaki yılan deliklerine dikkat et. Tanrı aşkına.
1: Her şey bizi bu tepeye yöneltiyor. Burası gerçekten stabil olmayan bir bölge adamım. Gözlerimizi gerçekten dört açıp o taş izine ve palangaya ait bir şeyler bulmayı denemeliyiz. Yani burada bir şey bulacağız.
2: Kork, buradan yukarı doğru.
1: Yukarıya. Dikkat et.
3: Senin için çok mu sıcak?
1: Gerçekten çok sıcak.
4: Pişirilmiş bir yumurta gibi hissediyorum.
2: Tanrım.
4: Ah. Nasıl hissediyorsun Brian?
2: Biraz baygın. Deniz kestaneleri yüzünden hala zayıf düşmüş durumdayım. Sanki bir yılan ısırmış gibi.
5: 3 gün önce Brian tehlikeli sulara atladı ve zehirli deniz kestaneleri tarafından sokuldu.
2: Tamam, bu tamamen temiz.
5: Birkaç gün sonra bile hala bu durumun etkilerini hissediyor.
4: Brian,
2: evet.
4: Acele etme, yoksa yaralanacaksın.
1: Burası küçük bir ada fakat içinde araştırma yapıyorsanız ki bizim yaptığımızda bu, burası büyük bir ada oluyor. Bu yüzden süreci hızlandırıp işimizi bir an önce halletmeliyiz.
5: Şimdi kayalık sahil şeridinden adanın yeşil bölgesine ilerlediler. Takım yerin altında gizli olan büyük nesneleri ortaya çıkartan bir teknoloji kullanıyor. Bu muhtemelen onların araştırma sürecini kısaltacak.
1: Bu harika bir ekipman, işleri hafifletecek.
5: Hotfoot Rock, çek ve sürükle yöntemiyle çalışan bir dedektör ve çok daha büyük bir alanı tarıyor. Ayrıca metal objeler konusunda bir metal dedektöründen daha hassas.
2: Ne yapıyoruz?
1: Hotfoot'u çıkaracağım. Beni şu yoldan yukarı doğru izleyeceksiniz ve araştırmamıza başlayacağız.
2: Nereye adım attığına dikkat et. Tek bir çizgide yürü. Nereye basarsam oraya bas. Bu bir mayın tarlasında yürümek gibi.
4: Sorun değil.
1: Şimdi bir yılan mı? Bunu duymuştum. Tamam, hadi işe başlayalım.
2: Deniz kestanesi kazasından dolayı çok zayıf düştüm. Bu yüzden yavaş ilerleyeceğim. Bir deniz kestanesi yüzünden bu kadar hasta olmamıştım. Sanırım şimdi hepsini vücudumdan attım fakat yaralar çok kızardı ve yanıyor. Ah, dayanıklılığım çok düşük seviyede. Kendimi kötü hissediyorum. Burada bir yılan var.
4: Lanet olsun.
2: Hallettim.
4: Beni korkuttun, üzgünüm.
3: Evet.
1: Korkman daha iyi.
2: Tamam, gidiyoruz.
1: Bu araştırma yapmak için zor bir yol.
0: Evet, tepe tarafındayız.
2: 2 ağaçta temizlendi.
4: Rahatlamayın baylar. Etrafınıza dikkat etmeye devam edin.
1: Burası gerçekten çok çok sıcak.
2: Tamam tamam. Bu bölgeyi temizleyeceğim fakat yürümeye devam edin. Jeremy.
0: Evet.
2: Neredeyse 20 metreyi kontrol ettim. Birbirinin aynısı. Bu bölgeyi temizledim. Ortalıkta bir yılan görmüyorum. Tabii bu hareket halinde olmadıklarını göstermez. Bu yüzden gözlerinizi açık tutun.
1: Orada bir şey mi buldun?
0: Şuna bakın. Gelin.
1: Ne buldun?
0: Buraya gel adamım. Yukarı çık. Gel. Yukarı gel.
1: O da ne?
0: Şuna bak.
1: Vay canına.
4: Vay canına.
1: Güzel.
4: Vay canına.
1: Bu iyi, bu gerçekten iyi. Görebileceğiniz gibi bu bir kanca ve bir kaya parçasına takılmış.
4: Bu çok güzel.
1: Şuna bak.
0: Bunu bir şeyi çekmek için kullanmışlar.
1: Bu mükemmel bir gelişme.
0: Bu inanılmaz.
1: Bu aradığımız karadaki bağlantımız. Bu karayla su arasındaki bağlantının bir ucu.
4: İşte böyle.
5: Bu insan yapımı kanca ve planganın bulunuşu birinin ağır bir yük taşımak için bunları kullandığını kanıtlıyor. Muhtemelen hazineyi tepenin üzerine taşıdılar. Ağır yük gemiden adanın sahillerine indirildiğinde tepenin üzerindeki bir diğer uzatma alatı onu zeminden tepenin üzerine bir ya da daha fazla kancayla yukarı doğru çekiyordu. Kancalar Palangaların bağlantı noktaları olarak kullanılıyor ve yükü tepeye çekmek için daha az insan gücü kullanılmasını sağlıyor.
1: Tamam, hepsi kaydedildi ve yerleri belirlendi. Kapi kapi, ben Kork, tamam.